0: her yerde, her gün konuştu, seçmene hitap etti. Ne olduğunu hukuki, yasal terminolojiyle değil, vatandaşın anlayabileceği şekilde anlattı. Ben Kemal Kılıçdaroğlu tarafının, kendisinin aslında şahsen eksik olarak yaptığı şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Özgür Özel bir yıldır, belki de bir yıldan daha uzun, Ekrem İmamoğlu'nun sürecinin başladığı, tutuklanmasıyla Saraçhane'de başlayan süreçten beri şehir şehir geziyor, meydan meydan geziyor. Bunu aslında bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci için yapıyormuş gibi gözükmüş olsa da, ya da öyle tırnak içine alayım, satmış olsalar da, bugün anlıyoruz ki aslında ziyadesiyle CHP seçmenine seslenilmiş. Bugün yani illerde, ilçelerde daha fazla Özgür Özelci gördüğümüz yer aslında o kampanyaları satın almış kişilerin düşünceleri. Özgür Özel çok uzun süredir konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu son 2 yılda nereden baksanız 4-5 kere falan konuştu. Bundan sonra belki grupta, kürsüde konuşabilme hakkını alabilirse ondan sonra duyacağız. Ama ilk konuşmaları, belki arınma mesajı, hala arınma kelimesini kullanıyoruz, düşünün, video mesaj ne kadar etkiliymiş ki hala üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen o ifadeyi kullanıyoruz. Ama sonrasında mesela en çok beklediğimiz, heyecanla beklediğimiz konuşmada FETÖ ibaresi altı dolmadığı için ciddi anlamda kendisine eleştiri oklarının da yönelmesine sebep oldu. Ben şunu söylemek istiyorum. Mahkeme kararı, evet, kesinleşmesi
1: siz
0: bekleniyor.
1: Diyorsunuz ki yazınızda Kılıçdaroğlu nadiren konuşuyor. Konuşunca da size her şeyi anlatacağım diyor ama anlatmıyor.
0: Evet, anlat.
1: Diyorsunuz. Ve CHP FETÖ ajanları sızmış, kim söylemiyor. Belediyelere rüşvet talan dönmüş, o belediye başkanlarının zamandan görevden alamadığı için özür diliyor ama hangi başkan söylemiyor. Dış odaklardan medet umanlar varmış, hepsi yuvarlak cümlelerle zikrediliyor, hiçbiri somutlaştırılmıyor, netleştirilmiyor diye eleştiriyorsunuz. Bunların somut olması lazım.
0: Ve düşündüğünün, her haklı olduğuna imada
1: mahkemenin doldurulmayacağı o kasiden yiyorsunuz diyor.
0: Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken haklı olduğuna inanmama rağmen söylüyorum. Bakın, inanmak soyut bir şey. Yorumcuyum. Hı-hı. Yorum yapıyorum. Ama hani tarafsız bir gözle baktığımızda ben kurultayın gerçekten delegenin iradesine fesat karışıldığını artık neredeyse hiç şüphem yok. Yani bütün mahkeme kayıtlarına da baktık, yani evraklara baktık, odur budur. İBB meselesiyle ilgili Sezin Hanım diyor ki yani bakanlar hani kanıt yok diyor ama yani kanıt daha kadar, hiç belki de bu kadar çok kanıtın olduğu son yıllarda başka yani yargı süreci yoktur. Bu kadar çok MASAK raporunun, bu kadar çok somut fiziki evrakın olduğu başka bir yer yoktur ama seçmen günün sonunda bu tarz evrakları oturup başı başına okumaz. Seçmenin baktığı bir şey vardır. Seçmen sizin ne söylediğinizi, sizin nasıl anlattığınızı, seçmen sizin nasıl hikayeleştirdiğinize bakar. Ve Özgür Özel tarafı bugün o hikayeleştirmeyi hala devam ettiriyor. Bir senedir, 1,5 senedir her yere gidip, aslında partinin de imkanlarıyla gidip o otobüs üzerinde anlattığı şeylerin aslında bugün hasadını topluyor. Ciddi anlamda da aslında performansını da yükseltmiş durumda bu süreçte. Kemal Kılıçdaroğlu uzun süredir belki de genel başkanlık yapmadığı için hitabetinde de biraz belki paslanmış olabilir. Ama devam ettiğim müddetçe o eski performansını, o eski randımanını yakalar. Çünkü hatırladığımız kadarıyla kürsüdeki becerisi, hitabeti gayet de güçlü bir siyasetçiydi. Ben oraya dönmesinin oy veren açısından ve eğer partinin geleceğinde bir ayrışma olacaksa ve bu oyun ne kadarı A partisine, ne kadarı CHP'ye gelecek, burada eğer bir kaygıları varsa bunun için gerekli olduğunu düşünüyorum. Yoksa mahkeme kararı yeter, biz hukuk önünde haklı çıktık, bize bu yeterli diyorlarsa tamam. Yani ama bu seçmeni geri getirecek bir durum değil. Mesela FETÖ çıkışını yaptığı zamandan beri uzun bir zaman geçti. Bayram. Ne kendisinden ne de parti sözcüsünden vesaire henüz herhangi bir açıklama gelmiş değil. Ben oraların altının doldurulmasının hukukla hiçbir alakası yok.
1: Aynı yazıyı neredeyse birebir Yaşar Saylıoğlu'da yazıyor.
2: Bir şey söyleyeceğim köşesinde. Yalnız tabii. Bu arada bu kurultayın gerçekleşmesiyle 38. kurultayla bu soruşturmanın başlaması arasında yaklaşık 400 küsur 460 gün falan var.
0: Evet, 1,5 yıl falan dedim.
2: Evet, yani hayır demediniz. Daha tarihini biraz daha öne çektiniz siz. Ya şimdi bu kadar şaibe vardı da bu kadar

0: Niye beklenildi o zaman veya niye böyle bir soruşturma bu kadar gecikti? Lütfü Savaş'ın başvurusu Mart'ta, Mart 2025'te. Ya bu inanılmaz bir arada boşluk var. Yani ne oldu bu kadar zaman girdi araya?
1: Peki bir yorumunuz
0: Türkiye'de
1: var mı
0: hiçbir
1: bu soruya?
0: soruşturma, bir şey yok mu yani, ya da demek ki bu kadar ağır şaibeler var ortada ve bu 1,5 yıl böyle kalıyor
1: Bahsettiğiniz
0: ortada.
1: bu
0: Bana
1: boşluğun
0: tuhaf
1: ne
0: geliyor bütün
1: olduğuna
0: bunlar.
1: dair, bu tuhaflığa dair sizin bir yorumunuz var mı?
0: Ya şimdi bu siyasi yorum yapsanız, bu CHP'nin başarısıyla beraber, oy grafiğinin Özgür Özel'le beraber yükselmesiyle beraber bir ön kesme dersiniz. Ki onlar da bunu söylüyorlar. Ama ben tamamen objektif baktığımda bunu tuhaf buluyorum. Niye araya öyle bir büyük boşluk girdi? Büyük bunlar, büyük büyük böyle şaibeler yaşanan bir kurultay söz konusu olabiliyorsa, biz bundan sonra hiçbir kurultayla ilgili, parti kurultayıyla ilgili emin olamayız. Çünkü 1 yıl sonra, 2 yıl sonra bir şey girebilir böyle. Mutlak butlan söz konusu olabilir o yargı sürecinin araya girmesiyle. Ben Türkiye açısından bunun tuhaf bir durum olduğunu söylüyorum. Yani bütün bu şaibeler bu kadar, o zaman niye daha önce konuşulmadı? Çünkü
2: Abi 1,5 yıl çok uzun bir süre değil. Türkiye'deki yargı
0: çok uzun bir
2: süreçlerinin, hayır,
0: süre.
2: ilerleme süreçlerine bir
0: Siz
2: bakarsanız
0: diyorsunuz ki daha
2: bu.
0: kurultayda hemen
2: Ya
0: konuşuluyordu.
2: evet, tabii ki de
0: Peki o zaman
2: konuşuluyordu.
0: niye 1,5 sene
2: Yasasının
0: beklenildi?
2: konuşmadığımızı söyleyebilecek durumda değilim.
0: Niye
2: Bugün
0: suç duyurusuna
2: ekrandaydım,
0: hemen
2: bunları
0: başvuru
2: konuştuk.
0: bulunulmadı ya?
2: Konuştuğumuz halde niye konuşmadık diyelim. Yani konuştuk bunları ekranda. Ama öte taraftan dedikodu olan bir şey
3: CHP'nin
2: vardır.
3: içi konuştu
2: İlk
3: aslında.
2: başta dedikodu olan bir şey vardır. İlk başta bir kulis bilgisi olarak sağda solda konuşulan bir şey vardır. Kalkıp da siz savcılığın falan bunları bir kendisine görev bilip de bunun üzerine soruşturma başlatmasını bekleyemezsiniz. CHP
0: Bekleyebilirim tabii ki
2: içerisinde
0: bu kadar
2: evet,
0: ağır bir
2: neden bu kadar
0: konuysa.
2: gecikildi? Araya yerel seçimlerin girmesi miydi mesela mesele? Çünkü yerel seçimler girdi. O dönemde neyi konuşuyorduk? Kemal Kılıçdaroğlu neden ofis kurdu? Kemal Kılıçdaroğlu acaba siyasetten çıkmıyor mu? Belki de bu meseleler sebebiyle kuruldu. Belki de gerçekten de konuşulan, sağda solda konuşulan meseleler gerçekten somut mu? Değil mi? Arkadaşlarımız bunu yaptı mı yapmadı mı'nın altı arandı. Ama yani hani böyle 1,5 yılda neden beklendi de sonra bana biraz garip geliyor.
0: Bana garip gelen de dediğim
2: Türkiye'de
0: gibi
2: yargı
0: yani bu
2: süreçleri hiçbir zaman öyle çabuk
0: sessizlik,
2: da
0: bir
2: hızlı
0: buçuk yıllık bir
2: olmuyor.
0: sessizlik ve sonra bu konu oluyor. Sizin dediğiniz gibi çok ağır şaibeler varsa bu bir vatandaşlık görevidir, suç duyurusunda bulunmak. Ve onun dışında bunun ivedilikle yargıya intikali. Şimdi bakın, Türkiye siyasetinde öyle bir noktaya geldik ki Özgür Özel'in bu nedenle dokunulmazlığını

0: kullanarak bir kurultayın sonucunun satılması bence bundan çok daha ciddi bir meseledir.
1: İşte bu kadar ciddi bir mesele neden zamanında gündeme gelmedi? İtiraz edebiliyorsunuz. Bir kere hiçbir hukuk şeyi geçtim. YSK'ya itirazda bulunmak gayet en doğal hak ve bu yol açık. Niye yapılmadı?
2: Yaşar İsailoğlu, siz bir araya girmek istediniz ama...
3: Yok, sen bir şey diyordun, biz gümbürtüye gitti.
2: O tansiyondan...
1: Yok, tansiyon araya... değil, ben hakikaten samimi merakla soruyorum. Bunu bir tarafı savunmak için de söylemedim gerçekten. Bunu ben çözemedim sorun, kafamda hala.
3: Sorun şu, yani sizde de o sorunu görüyorum maalesef. Şimdi zihninizde araştırdığınız ya da odaklandığınız şey işin esası değil. Niye o 1,5 yıl gecikildi? Niye? Bu şeyi mesela belirliyor mu? 1,5 yıl gecikmesi, bu işin olup olmadığı gerçeğinin herhangi bir veri sunuyor mu size? Diyebilir misiniz? 1,5 yıl gecikildiği için bu olmamıştır. Diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz.
1: Verilerle de ilgili.
3: Ben de tersini söylemem. Mesele ne?
1: Ya
3: bu çok maddi bir şey bu ya. Ya yapılmıştır ya olmamıştır. İspatı zor mu? Hayır değil. Niye gitmiyoruz ispatının? Ya da peşine düşmüyoruz hakikaten. Siz biz niye düşmüyoruz peşine? Siyaset kullanır bunu, tamam. Hani doğal karşılamıyorum ama kullanır. Örtmek ister. Siyasi bir şeye uğradık, komple uğradık der. Ama bunun çok uzun soluklu olamayacağı kanaatindeyim. O da çıkar ortaya. Ama bize düşen görev, ya şu hakikati anlayalım be kardeşim. Acaba diyelim ya. Acaba olmuş mudur ya? Acaba olmuş mudur diyerek başlarsak eğer ve biraz da olduğunu görmeye başlarsak çok rahatsız edeceği mi siyaset için?
1: Siyasetin finansmanı ile ilgili Türkiye'de çok sorun var. Zaten Ahmet İmaya da zamanında aslında bu mutlak butlan konusunda yazarken tamamen bu kendi tecrübeleriyle, ki kendi daha eski tecrübeleri, AK Parti öncesi tecrübeleriyle, siyasette gördükleriyle bir sorgulama içindeydi. Ve o sorgulama her zaman iyi bir şeydir. Türkiye yeter ki demokratik olsun, Türkiye yeter ki iyi olsun. Kimin yönettiğinden öte bu olsun. Zaten Ahmet İmaya'nın da gündeme getirirken mesela bundan yıllar önce, yaklaşık 20 yıl önce buydu derdi. Ben de onunla aynı yerde duruyorum.
3: Genel şeye çekiyorsunuz, genel şeyler. Bunlar tamam, bunlar söylenildi. Ben somut bir şey için söylüyorum, bakın. Ve üstelik CHP içinden çıktı bunların hepsi. Ya, yani bunu biz sonradan da paylaştık. Şimdi isimlerini tek tek saymayayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir anlamda cenahında yer alıp bugüne kadar fikir beyan etmiş gazetecilerin birkaç oturumda peş peşe cümleleri hep aynı. Biz yüzlerce kez duyduk şaibeli kurultay olduğuna dair beyanlarını. Kendileri söylüyor bunu. Yani CHP içi bunu diri tuttu. CHP içi bunu dillendirdi. Yargı gecikti, mecikmedi. O işin bir başka teknik boyutu. Ama onlar diri tuttu. Oradan çıktı ve doğdu. Ve 13 yıl genel başkanlık yapmış bir isim bir süre sessiz gibi görünüyordu ama yavaş yavaş başlamıştı buna kanaatini belirtmeye. Yani sizin genel merkezin sessizliği bunun kabulü anlamına mı gelir, cümleler kurmaya başlamıştı. Şimdi geldiğimiz noktada da yani Özgür Özel başta olmak üzere hepsinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve siyasete kazandırılmasının temel sebebi olan bir isim, hani peşinden ağlanılan bir isim. Hani istifa etsin, başarısız oldu dendiğinde ona göğüs gerilen, ki Özgür Özel de o, bir isim en yüksek sesle haykırıyor ağzını açtığı zaman. Hırsızlık var partimde, yolsuzluk var. Şimdi işin rengi biraz değişiyor o yüzden. Şu çok açık. Özgür Özel ve ekibi şöyle bir yöntemi benimsediler. Bu onlar için zorunlu bir şeydi belki, bilmiyorum. Evet, bir kitleyi, sakın bunlara falan inanmayın. Hiçbiri doğru değil. Öyle hakikat nedir falan, bununla uğraşmayın. Acaba bile demeyin. Bu tamamen bize önümüzü kesmek üzere bir siyasi komplodur. Nokta. Bunu besleyen ya da diri tutan ne seçmen zihninde? Yerel seçimden bir sonuç çıkmış. Bir başarı tarifi var. Dolayısıyla işte bu başarı tarifi bu işe sebep oldu. Ve dolayısıyla bizim aslında iktidar yürüyüşümüzün önü kesiliyor. Şimdi... Tabii bu akıllıca belki bir yöntem gibi görünüyor ama uzun soluklu bu yürüyebilecek bir yöntem değil. Eğer gerçekliğe dayalı, bütün bu yolsuzluklar, iddialar gerçekliğe dayalı ispatlarıyla, her şeyiyle.

0: ortaya çıkmaya başladıktan sonra bu çok büyük bir fiyaskoya dönüşecek o zaman. Onu koyalım bir kenara. Ama şimdi buna iktidar cenahından kim ağzını açsa o kitleyi diyorduk evet yani CHP için yapılıyor, CHP'yi bölmek için yapıyor, CHP'nin iktidar yolu. Ama şimdi CHP'nin içinde giderek de bu sayı artıyor. Hani dedi ya demin sevgili Alişer, o 111 milletvekili bile sabit değil. Zaman içinde o geçişkenlikler artacak. Şimdi o söylem güçlendikçe yolsuzluklar, hırsızlıklar vesaire. Ya acaba öyle miydi demeye başlandıkça. Özgür Özel ve ekibinin ve Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceğini çok etkileyecek bu durum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi kolay değil ama onun bu arınma dediği şey, o unutacak mı bilmiyorum ama biz unutturmayacağız. İki ayaklı o. Sadece yolsuzluklar meselesi değil iddia. İkinciyi de üstelik o attı ortaya. Biz değil. FETÖ var dedi CHP'nin içinde. Peki. Bu iki ayağın arındırılması konusunda vereceği mücadeledeki sahiciliği, samimiyeti, verili olma hali, olabildiğince CHP kitlesinde o acabayı bile düşünmeyenleri zorlayan, zihnini zorlayan ya olabilir herhalde demeye başlamasındaki başarısı kesinlikle hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini hem Özgür Özel ve ekibinin geleceğini, siyasi başarılarını ve geleceğini kesinlikle etkileyecek. Çünkü şöyle bir şey içinde gidiyor iş. Yani sabitlendi o Özgür Özel ve Özgür Özel parti kurarsa kaç alır? Özgür Özel ve ekibi, İmamoğlu ekibi şimdi tamam da sonuçta bu böyle sabitlenmiş, mutlaklanmış bir başarı ölçeği mi? Başarıyı elde etmekten daha zor olanı onu koruyabilme becerisi. Şimdi dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu cenahından gelecek her türlü bu hamlelerin az önce söylediğim gibi daha verili, daha ikna edici, daha sahici isimleriyle, kanıtlarıyla, olgularıyla, yaşanmışlıklarıyla ve kendisinin de hatalarıyla ortaya konduktan sonra bence o başarı ölçeği hiçbir zaman sabit kalamaz. O son derece önemli. Ama yine bir koşul daha koyalım Kemal Bey açısından. O da şudur. O kitle yani Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin yıllardır özlem duyduğu iktidar şimdi geliyor herhalde. O özlemine yakınlaşma hali belki isteyerek, belki biraz körlük yapmak arzusuyla görmek istemedi. Yani o belediye başkanı şunu itiraf etmiş, öbürü bunu demiş falan. Onlar bizden uzak olsun dedi. Ama Kemal Bey hem bir yandan onu ispatlamaya çalışırken bir yandan da bir iktidar umudu oluşturabilirse bu kendisinin adaylığı falan değil artık o tükenmiştir. Bir isim, bir umut doğurabilecek, bir güçlü yine bir ekip oluşturabilecek. Bunu kurultayda hem genel başkanlık için hem cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda üstelik eş zamanlı. Bunu oluşturabilirse o zaman iyice Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ekibinin başarı şansı çok düşer. Şimdi dolayısıyla buna ihtiyacı var ki ama işi kolay değil. Bu söylediklerim şey hiç kolay değil. Bir de işin birinci boyutu yani o FETÖ meselesi, yolsuzluklar meselesi, iyi kötü yolsuzluklar meselesiyle ilgili yargı zaten çalışıyor da FETÖ işi daha soyut bir şey. Şimdi böyle üzerinden kolayca geçecek bir cümle değil ya. Açıkça dedi ki içimizdeydiler ve koynumuzda beslendi dedi. Kendisi de özür dileli helalleşme. Tamam çok kıymetli buluruz özrünü de helalini de ama bununla geçemez. Öyle şey olamaz. O dönem çok eleştirdik onu.
1: Şöyle sizin yazınızda da burada da söylediğiniz aslında Merve Şebnem Oruç'un yazısında söylediği. Ali Şerdelek de diyor ki yine kendi yazısında CHP'deki hukuka aykırı mutlak mutlak kararıyla yeniden genel başkan olması diyerek bir tespitle başlıyor. Ve hani Kılıçdaroğlu'na sorulması gereken sorular diye bir bölüm yapıyor. Orada da diyor ki bahsettiğiniz FETÖ'cüler kim? Ne zaman tespit ettiniz? Ne yaptınız? Ne yapacaksınız? Yani bunu sizin öneyle...
0: Bunu ben demiyorum.
1: Evet onu da Alişer Delek söylüyor.
0: Ben başka bir şey diyorum.
1: Evet siz diyorsunuz ki Kılıçdaroğlu'nun ağzından bu sözlerin dökülmesi son derece çarpıcı ve çok önemlidir. Bu sözler öylece bir defalık söylenip sonra unutulacak olan dayanıksız, tutarlı olmayan, yıpratmaya dayalı bir iddia olarak ortada kalamaz.
0: Tabii.
1: Mutlaka altı doldurulmalıdır. FETÖ ajanlarını açıklamak zorundadır. Zira Kılıçdaroğlu'na göre CHP'de yolsuzluklar da FETÖ ajanları da bir hakikat Kılıçdaroğlu'na göre. Bunların altını doldurun. Merve Şebnem Oruç aynısını söylüyor. Sizin öneğin cümlesiyle başladık zaten. Kim neymiş, nasıl çıkmış diye. Ve aslında bu bir ortak talebe dönüşmüş. Yani bu konuda başka yönlerinde hemfikir olmayan insanlar bu konuda hemfikirler.
0: Mesela ben buna ilave Kemal Bey'de şunu da görmeye başladım. Şimdi bir de o yönüyle de eleştiriler alıyor Özgür Özel cephesinden ya da onu sevenler tarafından. Mesela ağzından daha önce hiç duymadığımız, biraz terminolojisi de farklılaşmış cümleler kuruyor, açılımlar getiriyor, jeopolitik bir takım laflar söylüyor.
1: Onu konuşacağız. O bir başlık, tek başlık bir başlık.
0: Bu aynı zamanda belki birinci mesele için değil ama yolsuzluklar, ama ikinci meseleyi de bir parça bağlıyor. Bu FETÖ, ajan, dış el, içeriye...
1: Açılışta söylediğim o zaten.
0: Yönelişleri falan.
1: İki, Türkiye'ye ve dünyaya iki farklı bakış açısı.
0: Oradan da bir yeni bir fikri, yani epey bir zamandır Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir... benim kanaatim o, tartışabiliriz. Bir fikri kuraklık yaşadı Cumhuriyet Halk Partisi uzunca bir süre. Biraz da onun kurbanı. O fikri kuraklık şahsi ikballeri, hırsları öne çıkarttı. O ajandalar çarpışmaya başladı. Kim nereye aday olacak? Koltuk meseleleri, onun diğeriyle saflaşması falan. Bir fikri ayrışma çoğu zaman kötü gibi görülür ama ben sağlıklı bulurum. Yeniler partiyi, kurultaylar bir anlamda yenilenmelerin de adresidir. Biraz oraya taşınır onlar. Hele de bir sosyal demokrat partide fikri kuraklık o partinin geleceğini çok etkiler.
1: Bunu ayrı bir başka olarak konuşacağız. Bu Kemal Kılıçdaroğlu ifadelerini, iddialarını soyut bırakıyor. Şikayetini ve mutlaka somutlamak zorundadır. Yaşar Cesur Aydal diyor ki o unutsa biz unutmayız. Aynı şeyi ben karşımda olsa sorardım diye de yazmış aşağı direkt.
2: Birkaç tane daha soru yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, ben sadece onu çektim aldım. Şu an 1, 2, 3, 4, 5 soru var.
2: Ben yarınki meslektaşlara biraz da yardım etmiş oldum galiba. Çünkü yarın Kemal Kılıçdaroğlu bir çıkıyor. Evet. Yani hatta artık haber değeri olduğu için de söyleyeyim. Sözcü televizyonuna çıkıyor. Sözcü'ye çıkması bir tercih. Hani o mahalle, izleyen mahalle. Yani şunun için söylüyorum
0: önemli
2: bunu.
0: Önemli de ayrıca.
2: Kemal Kılıçdaroğlu konuşmaya başlıyor demek ki. Bunu anlıyoruz. Ama eleştirim, orada da var olan eleştirim hala var. Çok sustu. Yani şimdi bu kadar uzun susulmaz. Mesela orada yok. Yarın kendisine sorulmuş. Şimdi Sezgin Hanım söyleyince aynı şey yaptı. Yarın kendisine sorulması gereken soru da niye bu kadar zamanda konuşmadınız diye. Şimdi ben şeyi biliyorum. Ama benim bilmem bir şey ifade etmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu daha mahkeme süreçleri bu kadar gündemde değilken ben izin olarak kendisine burada bir kere söyledim, bir daha söyleyeyim. Bana şunu söylemişti özel birebir görüşmemizde. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayan şeyler oldu kurultayda. İlk defa delege satın alındı. Bir belediye başkanı partiyi yönetiyor. Bu üç ifade onun ifadesiydi. Ben kendisinden izin aldım. Artık hani ben de artık şeyde söylüyorum. Ama bunları kamuoyuna söylemedi. Ama bunları mahkemelerde söylemedi ya da gitmedi de. Bu işte yanlış. Şimdi dönüp dolaşıp bugün konuşmaya başlaması doğru. Ama aradaki farkı çok açtı. Özgür Özel bu dönemde ne yaptı? 19 Mart günü itibariyle Özgür Özel dedi ki gelen her şey siyasi darbedir. İktidarın bize darbesidir. Böyle bir siyasi şeyle 19 Mart'tan ya Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bugüne kadar bunu dediğiniz gibi işte köy köy mahalle mahalle dolaşarak seçmenine anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiği gün itibariyle işte bakın aynı darbenin devamı dedi. O pastanın süsünü koydu. Kaldığı yerden böylece bir söylem üstünlüğü olarak CHP'liler tabanda bir söylem üstünlüğüne devam edebiliyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu hala susuyor. Üstüne üstelik bu susmada bayram günüydü işte kapının önüne çıktı. İlk konuşma genel merkezdeki FETÖ dedi. Bunlar bugüne kadar hiç duymadığımız bir şey. Nereden çıktı, niye çıktı? Ve yani hani hepsi için söylüyorum. Yani FETÖ bence ya belki devlet anlamıştır ama siyasetçilerimiz, iktidar da muhalefette bu belayı çok anlamadık biz. Hala da anlamadığımızı düşünüyorum. Öyle bir lanet, öyle bir bela ki. Yani hala yarın operasyon yapılsa 150 kişi falan gözaltına alınıyor böyle. Bunu bu kadar siyasete alet edilmesini doğru bulmuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu gibi böyle zorluklarla böyle geri dönmüş bir isim bana isim söyleyecek. Yani ben artık bu siyasette o yani çok özür diliyorum hani birbirimizi bildiğimiz için. İşte o FETÖ'cü, sen FETÖ'cüsün. Bu kavgada böyle basit indirgenecek bir şey değil bu FETÖ meselesi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da bu kadar zor bir dönemde, bu kadar ağzının içine bakılan bir dönemde vardı, vardı deme. Kim? Nerede, ne zaman, ne yaptı bunu söylesin.
3: Hayır, bir de siyasetteki ayağı, FETÖ'nün siyasi ayağı o kadar konuşuldu ve boş bırakılmışken bugün söyleniyorsa hakikaten hocamın söylediği gibi yani unutulabilecek bir şey değil.
2: Bu biz de hatırlatalım. Yani ben asla. Bizim işimiz gazeteci olarak buna devam etmek. Onun için hani karşıma alsam sorurum. Rica ediyorum alın. Hani biz burada da konuşalım. Kemal Bey'i bir gün alırsanız böyle bir gazeteci havuzu yapın lütfen. Elbette. Hani bunların hepsini tek tek açıklamak zorunda. Her siyasetçi ama Kemal Kılıçdaroğlu

0: daha fazla konuşmak zorunda. Çünkü FETÖ'nün Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaptırdıklarını biliyoruz. Bende belge bilgi yok ama gördük, yaşadık hep beraber. Üstüne siyasette kirlenme, başka bir şeye de geçeyim. Mesela şimdi Kemal Bey bunu söyledi. Ama diğer taraf da gerçekten çok ayıp şeyler yapıyor. Yani siyaseten ayıp şeyler yapıyor. Bana ayıbından bana yani, ben seçmenim günün sonunda ama seccadeye bilerek bastı. Yani bu laf mı ya? Yani ve bu arada hani buradan onu proje olduğunu düşünüyoruz. Yapmayın ya siz, hani hakikaten şöyle bir ayıptan bahsediyorum. Bunu yani bu seçmen, bir vatandaş olarak söylüyorum. Ya siz beraber yol yürüdünüz, bu adamın arkasında ağladınız, bu adam ayrılırken şey yaptınız. Hepsini bırak ya, sevmiyordun, hiçbir zamanda sevmedin. Aynı şeyde siyaset yaptınız. Projeymiş, anladık, seccadeye bilerek basmış, o şeye servis edilmiş. Ali Mahir Başarır ne dedi? Yok işte Mersin 5. sıra zaten seçilemez dedi. Kemal Kılıçdaroğlu bilerek seçilmeyeceğini bilerek bu yarışa girdi. Bunlar çok, bakın. Bugün kazandığınız şeyler yarın size şey döner. Ben açıkçası hani Ulu Orta, o yazıda da belirttim. Ulu Orta her geldiğine söyleyeceğim. Dün sustuğun doğruyu bugün bana doğru diye satıyorsan yarın da yalan söyleyeceğini kanıttır benim için. Bütün siyasetçiler için söylüyorum. Ya bu çok ucuz laflar. Cumhuriyet Halk Partisi görmediği nokta şu oluyor. Bir, bu tartışmaların hepsi kamuoyu önünde yapılıyor. İkincisi, yani siz ana muhalefet partisiniz, iktidara yürüyen partisiniz, devleti kuran partisiniz, cumhuriyetin en önemli partisisiniz. Bu birbirinize yaptığınız suçlamalar komple bir şeyi çökertiyor. Ve gene kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Onun farkındalar mı bilmiyorum ama şunu görmeleri lazım. Parti ayrılacak. Kesinlikle katılıyorum. Yani bu dikiş yara tutmaz. İlk gün söyledim, bu parti ayrılacak. Başka bir parti gidecek. Bu saatten sonra birbirlerinin yüzüne bakarlarsa ben karşılarına geçip sorarım. Ya siz hayırdır ya? Neler dediniz birbirinize diye. Yani bizi kandırmayın, seçmeni kandırmayın diye. Tutmaz, ayrılacak ama
1: orası kesinlikle
0: şöyle
1: doğru.
0: Ayrılmayacak. Bugün %30 oyun var. %20 bir yerde, %10 bir yerde kalmayacak. Cepten yiyecekler. Belki başka partilere gidecektir. Demokrasi olur, seçmen karar verir ama sandığa gitmeyen bir kitleyle karşı karşıya gelecek ve çoğunluğu da genç. Burada demokrasi kaybedecek. Öyle bir miras bırakmak istiyorlar çocuklarına. Bugün kavgalarını yapsınlar. Bugünün sonunda bu partiden ayrılacaklar. Öbürü kovmayacak. Bunlar kendileri ayrılmayacak belli de. Geriye siyaseten çok ayıp şeyler bırakarak gidiyorlar. İşte burada iş çok kötü duruma geliyor. Toplayayım. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmaya başlıyor. Ama temel sorular, gerçekten cevap vermesi gereken sorular var. Diğer taraf çok konuşuyor. Çok konuştukça siyasete, demokrasiye ayıp ediyorlar.
2: Peki. Ali Aydar Fırat. Şimdi burada İstanbul'da dört konuk birçok konuda birbiriyle tartışsa da bir konuda ortaklar, uzlaştılar. O da Kılıçdaroğlu, hani Merve Şebnem Oruç'un ifadesiyle herkes de kapsayacaktır. Nadiren konuşuyor, konuşunca da size her şeyi anlatacağım diyor ama anlatmıyor. Kim bunlar? CHP ve FEDA ajanları sızmış, kim? Söylemiyor. İşte belediyede rüşvet alan, talan dönmüş. Şimdi bu anlamıyla artık... Burada ben bu yola şu sebeple çıktım, şunlar şunlar oldu, öyle şeyler var ki bilmiyorsunuz demişti değil mi? Bilmiyorsunuz.
3: Evet,
2: öyle şeyler var ki bilmiyorsunuz. Bu anlamıyla bu kişiler kimlerse, isim isim, nerede, ne zaman, nasıl, hangi mekanizmayla, etkileri ne oldu vesaire şeklinde bir şey açıklayacak mı, açıklamayacak mı? Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve şu anki genel başkanı.
4: Arınma kavramı ya da kullandığı ifade sadece belediyelerdeki yolsuzluk süreçlerine ilişkin değil. Benim gözlemim, kişisel kanaatim şu. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin girişinde yapmış olduğu konuşma aslında bir başlıktı. Önümüzdeki dönem, yakın dönem daha doğrusu, belki yarın da başlamak üzere o başlığın altı doldurulacaktır. Yani o öylesine yapılmış bir konuşma değildir. Öylesine yapılmış bir öz eleştiri değildir. Dolayısıyla ben şöyle bir hamlenin geleceğini düşünüyorum. Birincisi arınma meselesinin sadece bir yolsuzluk meselesine indirgenmemesi, bunun siyasal boyutunun özellikle FETÖ meselesi üzerinde Kemal Bey'in çok ciddi bir biçimde yoğunlaşacağını ve sonrasında biraz önce sevgili Merve Şebnem Oruç'un söylediği bunun siyasi ayağının, yani bu kadar dehşet bir örgütün, bu kadar karanlık bir örgütün siyasi ayağının hiç tartışılmaması, bunu da ben iktidara bir çağrı yapacağını düşünüyorum. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu meseleye bulaşmış, bu örgütle öyle ya da böyle ilişki kurmuş, bu örgüt

0: bütün sayesinde önü açılmış bir yerlere gelmiş kişiler elbette ki kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ve bunlar uzak olmayan bir gelecekte paylaşılacaktır. Onu söyleyeyim. Ama aynı zamanda iktidara şu çağrı yapılacaktır. Bunun siyasi ayağını ortaya çıkarmak zorundasınız. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi tarihinin en büyük meselelerinden biri olarak hepimizin tanıklık ettiği, hepimizin gördüğü FETÖ meselesi ve aynı zamanda FETÖ'nün yerini doldurmakla şu anda bir biçimde çaba içerisinde olan başka yapılara da izin verilmemesi konusunda ben önümüzdeki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok ciddi seslerin çıkacağını düşünüyorum. Kimsenin aklına şu gelmesin, elbette ki bütün konukların söylediklerinde yani hepsine hak veriyorum. Son derece doğru söylüyorlar. Çünkü henüz Sayın Kılıçdaroğlu bu işin ayrıntısına girmedi. Ama bu şu demek değildir. Bu unutuldu, bu yok sayıldı, bu geçiştirildi. Bu öylesine söylenen bir sözmüş. Bunu kimse böyle algılamasın. Belki yarın yani Sözcü TV'deki konuşmasında ve oradaki canlı yayında bir takım şeyler açıklayabilir sürece ilişkin olarak ya da sonrasında, ama mutlaka açıklayacaktır. Mutlaka bu süreçlerde bu örgütün, yani eğer hani bu örgütü az çok yani biliyoruz, tanıyoruz, hiçbir partiyi es geçmediğini, hiçbir yapıyı es geçmediğini, bütün yapılara bir takım isimler yerleştirdiğini öyle de böyle biliyoruz, görüyoruz, tanıyoruz. Bunu herhalde kendi partisinde kimin ne olduğunu en iyi bilen isimlerden biriydi. Ki onun öz eleştirisini de yaptı. Yani görmedim işte bir takım isimler bunlarla ilişkiliydi. Belki sonrasında bunu fark etmiştir. Ama nihayetinde şunu çok açıklıkla söyleyebilirim. Bu mesele üstü kapatılacak bir mesele değildir. Bu meselenin altı mutlak bir biçimde doldurulacaktır. Ve o doldurulduktan sonra bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak sokağa çıkamaz, çıkamıyor diyenlerin ben sokağa nasıl çıkacaklarını merak ediyorum. Yani o meydan okumayı yapanlar bugün, siz kimse, hepiniz, gerçi herkes sokakta da kimsenin sokaktan çekildiği yok ama bunu ifade edenlerin yarın sokağa nasıl çıkacakları açıkçası ben de merak ediyorum. Çünkü bu gerçekten çok tarihi bir mesele, çok önemli bir mesele. Ve bu mesele kapatılmayacak. Bir diğer not da şu. Evet, yani bakın bugün bir örneğe tanıklık ettik. O da şu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifası gündeme geldi. Neden istifası gündeme geldi? İl başkanının görevden alınmasıyla ilgili bir mesele. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde hiçbir zaman hiçbir belediye başkanı genel merkeze ve genel başkana meydan okumamıştır. Siz il başkanı üzerinde bu kadar büyük bir egemenlik kurarsanız, bu kadar büyük bir vesayet kurarsanız bu ne demokratik sistemi işletir, ne parti içi demokrasi işletir, ne de orası gerçek anlamda bir siyasi parti olur. Biraz önce Yaşar Hoca çok güzel bir ifade kullandı. Dedi ki keşke dedi fikri tartışmalar olsa. Şimdi bütün bir partide bütün süreçler gerçekten pozisyonel bir siyasete, gerçekten statü endeksli bir siyasete, gerçekten çıkar odaklı bir siyasete indirgenmişse o partinin bir kapsamlı bir öz eleştiri yapıp bunun yerine kendisine bir yol haritası mutlak surette çizmesi gerekiyor. Şunu söyleyeyim, yani bütün bu tartışmalar belki derinleştiririz. Sayın Kılıçdaroğlu ve elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir belirsizliğe, yani mevcut durumun, mevcut belirsizliklerin sürülmesine ve bunların kurumsallaşmasına izin vermeyecektir. Bunu çok net bir biçimde söyleyebilirim. Altını çizmek isterim bunun. İkinci mesele, Cumhuriyet Halk Partisi artık bu mahkeme koridorlarından, bu bürokratik sıkışmışlıktan çıkarılması gerekiyor. Bir siyasal alana taşması ve o siyasal alanda kendisini Türkiye'nin toplumsal ve siyasal sorunlarını dile getirmesi gerekiyor. Diğer bir mesele...
1: Ali Haydar Fırat, bu süreliğinden kasıt şu mu? Bu süre, yani mahkemelerden çıkartılması, bu tartışmadan çıkartılması gerekiyor derken kasıt şu mu? Mahkemelere konu olmuş kişilerin, çünkü yeni ihraçlar kapıda mı diye yazıyor aşağıda. Yani mahkemelere konu olmuş kişileri ihraç edilirse bu anlamıyla mahkemeler meselesi CHP'nin gündeminden çıkar manasında bir şey mi? Çünkü eğer mahkemelere konu olmuş kişiler CHP'de varsa mahkemedeki iddianamelerdeki her tartışma CHP'nin içerisinde de bir tartışma olarak devam edecek. Bu nasıl

0: Nasıl çıkartılacak? İhraçlarla
1: elbette,
0: mı?
1: Şöyle yani bu mahkemelere akseden ya da aksetmeyen bütün süreçlerle ilgili her alanda partinin kurumsal kimliği içerisinde bir takım komisyonlar kuruldu, kurulacak. Ve bunlar bütün bu süreçleri çok titizlikle inceleyecek ve bunun sonucunda o isimlerin ihracı gündeme gelecek. Normalde aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi kültüründe bir belediye başkanı kendisi hakkında böyle bir suçlama olduğu zaman onlar o siyasal kültürün gereği olarak istifa ederlerdi. Partime zarar gelmesin, ben aklanıp geri geleceğim derlerdi. Ama bugünkü tabloda o maalesef yaşanmıyor. Onun yerine partinin bir tür kendisine bir siper olarak gören bir anlayışın maalesef egemen olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kastım evet, yani bu meseleyle artık Cumhuriyet Halk Partisi sadece yargı meselelerini tartışan bir parti olmaktan mutlak surete çıkmak ve ülkenin meselelerini konuşmak zorundadır. Bir diğer mesele, bütün bu süreçlerin sonunda ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kurumsal, bir kitlesel kopuşun meydana geleceğini düşünmüyorum. Buna izin verileceğini de düşünmüyorum mevcut Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin. Çünkü zaten şu anki yaşanan süreçlerinde inanılmaz bir biçimde rahatsızlık duyan ve partinin gerçekten arınmasını isteyen çok ciddi bir kitle var. Ve parti örgütünün bu konuda da duyarlılıkları da aslında hiç de küçümsenebilecek düzeyde değildir. Bütün bu süreçlerin
0: akabinde... O zaman bu konuda da Alişer Delek'le farklı düşünüyorsunuz. Çünkü Alişer Delek hani iki tezi de karşılaştırarak anlatırken programın başında hani görünüyor ki Özgür Özel'in bu anlamıyla aldığı enerji daha yüksek. Öyleydi değil mi? Yani tam
2: bir öyle ama tabii değil ama.
0: Hani o rüzgar daha çok arkasında. Özgür Özel'in arkasında diye bir gözlemini paylaşmıştı. O zaman bu gözleme de katılmıyorsun.
1: Yani sabırlı olmakta fayda var. Yani bir ay sonrasını, iki ay sonrasını ve üç ay sonrasını görmek gerekiyor. Son olarak da şunu söyleyeyim.
2: O sabır da Kemal Kılıçdaroğlu'nda var.
1: Ve sen gene...
2: Ondan eminiz. Değil mi? Kemal Bey'de o sabır var. Türk siyasetinde kimsede olmayan o sabır.
0: O zaman şöyle oldu. Alişer Deli'ye katılıyorum. Rüzgar şu an öyle esmiyor olabilir ama bir müddet sonra bu rüzgarın yönü değişir mi oluyor? Yani
2: sen bana katılmazsan bu program bitmeyecek. Eren senle beni bir yerde uzlaştıracak belli.
1: Ben katılıyorum sevgili Alişer Deli'ye, katılıyorum. Şunu söyleyeyim, hani dördüncü olarak da Cumhuriyet Halk Partisi siyasete geri dönmek zorundadır. Bir demokratik merkezin, Türkiye'deki bütün demokrasi isteyen her kesimin, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, Kürtlerin, Alevilerin, aklınıza gelen bütün muhalefet bileşenlerinin bir araya geleceği bir demokratik merkezin inşası gerekiyor. Bu elbette ki yeni dönemin siyaset ruhuna da yansıyacaktır. Yani onu konuşacağız. Yani
0: istifa,
1: dış politikadan
0: milliyetçi,
1: ekonomide kamucu bir anlayış.
0: Fırat, daha demin vurguladığın konu nedir Alişer Delek?
2: İzmir'de şimdi uzun bir açıklama. Cemil Tugay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini anlıyorum. Evet, şey tam cümlesini bulmaya çalışıyorum.
0: Benzer bir haber...
2: Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak mutlak butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek. Şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim demiş.
0: Bağımsız vurgusu yani Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu orada da değilim gibi mi demek? Ne demek bu? Nasıl yorumluyorsun?
2: Ben öyle olduğunu düşünmüyorum o tarafta birlikte ama hani bir partiye daha başka bir partiye geçen hafta AK Partiye mi geçecek? Hep böyle
0: ona
2: bir şey var.
0: Getiriyor.
2: Bence oraya söylüyor. Yeni partinin ilk istifası diyebiliriz bence.
0: Yeni partinin ilk istifası yani biraz şey
2: Cemil Bey biraz şey yapıyor. İzmir önemli bir yer. Parti için de önemli bir yer. Yeni partiye gitmek için ilk istifa gibi okumak daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.
0: Bekliyor muydunuz Ali Aydar?
1: Bekliyorduk tabii. Yani bu konuşuluyordu. Dolayısıyla elbette ki kendi demokratik hakkıdır. Tek taraflı bir süreçtir biliyorsunuz istifa. Ama hani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden elbette ki kendi işlerinde tartışılacaktır. Ama hani ben çok fazla Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir etkisi olacağı, olumsuz alanda bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki günlerde buna ilişkin olarak da herhalde kapsamlı bir takım analizler yapılacaktır ama şunu görmemiz açısından bu önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları tarafından belediye başkanlarının vesayeti altında yönetilen

0: bir parti olmaktan çıkarılmasının ne kadar elzem olduğunu gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi örgütün partisidir. Kendi yıl yani 76 yıldır doğru dürüst iktidar yüzü görmemiş bir parti örgüt gücüyle ayakta kaldı. Belediyelerin gücüyle ayakta kalmadı. İktidarın gücüyle de ayakta kalmadı. Daha dün gelmiş olan arkadaşlarımızın bugün inanılmaz bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok ağır suçlamalar yönetip ayrılmaları onların aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğini gerçek anlamda ne kadar içine sindirdiklerini gösteriyor. Dolayısıyla Sayın Cemil Tugay kendi yolu elbette ki açık olsun. Ben bu istifanın Sayın Özgür Özel ve Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan habersiz ya da bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Muhtemeldir ki bu istifalar, benzer bir takım istifalar yapılacaktır. Mevcut parti yönetimini zorlamak adına yani bir tür kitlesel bir kopuşun gerçekleşmesi anlamında ama ben belediye başkanı ekseriyetinin çoğunun ve milletvekillerinin de Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalma yönünde bir irade ortaya koyacağını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesine ya da parçalanmasına izin verileceğini düşünmüyorum. Ne kadar biraz önce sevgili Alişer şeyi söyledi, yani bir takım anketler uçuşuyor. Daha adı konulmamış bir partinin, kurulmamış bir partinin, kadrosu ve ideolojisi olmayan bir partinin oy oranı %40'lara neredeyse varan açıklamalar çok sağlıklı değildir. Az çok bu işleri bilen insanlar da bunu herhalde analiz edebilir. O yüzden biraz daha beklemek, biraz daha sabır göstermek, bu akut dönemlerde bu tür reaksiyonlar olur. Ama bunlar partinin birliğini ve bütünlüğünü ve de partinin Cumhuriyet Halk Partisi gibi çok kurumsallaşmış bir partiyi ben çok sallayacağını, çok zedeleyeceğini de düşünmüyorum. Dolayısıyla bu istifayı da bu çerçevede değerlendiriyorum.
1: Son yıllarda, son zamanlarda Sezgin Öney, İzmir ve CHP üst üste konuşuluyordu.
2: Tabii.
1: Yani CHP'nin kalesi İzmir vesaire diye konuşuluyordu ki hani hakikaten 80'lerde 90'larda öyle değildi yani. İzmir CHP'nin kalesi değil, merkez sağın kalesiydi. Tabii. Ama sonra böyle bir manzara çıktı.
3: Kale de değildir bu arada. Park öyle çok büyük açılmaz aslında.
1: Evet, ama hani evet, ama işte öyle bir klişe oluştu.
3: Tam CHP'nin kalesi yıkıldı diyebiliriz. Bak artık CHP'nin değil
1: yani,
3: falan.
1: Tersten bulabiliriz. O anlamıyla İstifanın Aliş Erdeli'nin ifadesi de yeni partinin ilk istifası tanımının İzmir olmasının anlamı sadece sembolik mi? O anlamda Cemil Tugay istifasını bu süreçte etkisi nasıl değerlendiriyor?
4: Tabii İzmir açısından belki tarihin aksı kırılıyor. Artık CHP'nin kalesi değil veya CHP'nin İzmir'i değil. Belki başka bir rotaya sapacak, belki yeni bir parti, belki var olan başka bir parti. Ama orada işte artık CHP Kılıçdaroğlu yönetiminde oldukça biraz İzmir'de artık CHP'nin kazanması zor gözüküyor bana kalırsa. Çünkü orada tabii ki bu olayın kendi başına birden olmadığını da hatırlayalım. İzmir İl Başkanı görevden alınınca zaten oldu ki daha öncesinde de Cemil Tugay'ın bu işte oradaki işte fabrika gibi bir takım belediyeye ait binaların oradaki işte çeşitli kursların verildiği fabrika binası vardı malum. Onun vakıflara devredilmesi gibi o konularda tartışmalar yaşanmıştı ve Cemil Tugay zaten o zaman yaptığı konuşmalarda epey yükselmişti. Ya Cemil Tugay normalde öyle sert çıkan biri değil. Fakat o mesela o fabrikanın vakıflara devredilmesi o tam da o zaman işte orada bir direniş yaptılar. Orada bir toplantılar vesaireler oldu. Bir toplanma gerçekleşti. Ve o akşam yaptığı konuşmada ilk o kırılmasını hissedebiliyordu insanlar. Dolayısıyla bu zaten Cemil Tugay'la ilgili konu bana kalırsa sadece mutlak mutlan değil. Genel olarak kendi çerçevesinde o bir kırılma noktasına gidiyordu genel olarak.
3: Ne anlamda? Pek anlamadım. Onun için pardon, anlamak için
4: söylüyorum. Ya sadece CHP'li değil ya iktidara olan itirazı ya da işte genel olarak daha anlaşmaya çalışıyordu Cemil Tugay. Bir normalleşme
3: sürecini. Evet, Ankara'da
4: sürecini,
3: görüşmeleri vardı CHP'de.
4: Evet,
3: işte
4: normalleşme
3: falan.
4: Sürecini kendi cephesinde sürdürüyordu, sürdürmeye çalışıyordu. Ve ondan sonra bir kırılma noktası yaşadı. Onu demeye çalışıyorum. Yani CHP ile kırılma noktası gelmeden önce kişisel bir kırılma noktası yaşadı. Biraz daha kendimi doğru
2: yani
4: ifade
2: edeyim. Mevcut yönetimle mi? Özgür Özel yönetim.
4: Hayır değil. Mevcut yönetimle değil. Genel olarak bir siyasi tavır olarak diyelim. Daha sertleşiyordu. Veyahut da normalleşerek veyahut da bir uzlaşma arayarak gidebileceğini çok düşünmüyordu. Hmm. O yüzden daha muhalif bir tavır benimsiyordu diyelim.
3: Burada çelişki yok mu ya? Nasıl Ankara'da gidip bakanlarla görüşü diye partinin eleştiri

0: Bu hani ben
1: Evet,
0: İzmir'e
1: işte yok,
0: yapılması gereken
1: hayır. O yani normalleşme sürecini iktidarla
0: ilk
1: bir
0: yapan oydu
1: anlamda
0: aslında.
1: evet
0: İyi de
1: yani
0: yapıyordu
1: ve
0: bu arada, yapıyordu da.
1: sürdürüyordu. Ama mesela o fabrikanın devri noktasında orada o akşam mesela işte insanlar toplandılar orada vesaire, polis geldi, polis müdahalesi oldu. O zaman ki bu yakın işte geçtiğimiz haftalardan bahsediyorum. O zaman kişisel bir sabır taşının çatlamakta olduğunu hissettiriyordu. Bu ya CHP'ye
0: Bence
1: yönelik bir şey değil. Mutlak butlağın da onun daha net ve sert bir muhalefet yapma açısından bir dönüm noktası daha da olmuşa benziyor.
0: biraz yani görüşünüz tabii de bir şeyleri eksik
2: Peki şöyle
0: ifade edildi, şöyle
2: parametreler de
0: bir
2: yok muydu?
0: eksik okuma var. Çok özür dilerim, bir
2: Hatırlarsın.
0: cümle şey yapacağım. Eksik okuma olur. Tunç Soyer'le arasında çok ciddi bir tartışma
1: Onu
0: vardı. O
1: tabii hep
0: tartışma
1: var. Evet.
0: Cumhuriyet
2: Onu
0: Halk
2: soracağım. Yani
0: Partisi'nde
2: evet.
0: kendisine
2: Tunç Soyer,
0: yönelmiş
2: Kılıçdaroğlu
0: eleştirileri
2: ve
0: attırdı.
3: tutuklanmama
2: Tabii.
3: sebep
2: O
3: oldunuz
2: Cemil
3: böyle
2: Tugay,
3: yani.
0: her şey yolunda gitse Cemil Tugay bir daha İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamaz. Bu hamle biraz da onların hamlesi. Kişisel beka da var.
1: Olabilir. Ya ben Cemil Tugay özelinde söyleyeyim. Bir başta söylediğim konu CHP'nin İzmir'deki durumuyla ilgili. Yani İzmir artık CHP'nin kalesidir diyemeyebiliriz. Kılıçdaroğlu yönetimi mutlak butlan kararından sonra. Ha kimin kalesi olur veya birinin kalesi olur mu onu da bilmiyorum. İşte yeni partinin olmasına bağlı başka bir partiye kayış olabilir. Oradaki mesela figürler, bağımsız adaylar veyahut da hadi mesela İYİ Parti'den çıkacak bir aday diyelim. Ya da başka bir partiden çıkacak aday durumu değiştirebilir. Ve bundan sonra İzmir'de yerel yönetimde artık başka bir partinin alıp gittiğini görebiliriz. Ama Cemil Tugay'ınkine özel olarak iki ayrı konudan bahsediyorum. Yani. Sonra Cemil Tugay'ın bu çıkışını ben sürpriz bulmuyorum. Gerçekten de. İlk yapacaklardan biri olabilirdi. Çünkü onun da bir dediğim gibi geçtiğimiz haftalarda bir yükselmesi, bir sertleşmesi bir anlamda söz konusuydu tutum bakımından. Ondan dolayı bir yani bu İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasıyla beraber o da yani ipleri kopardı ve işte herhangi ne siyaset rotasıysa o yeni bir parti olabilir. İşte başka kendi bağımsız yolu olabilir. Ona doğru gitmeye niyetlendi belki. Onu demek istiyorum.
2: Peki. Ne diyorsunuz? Yani
4: sevgili
2: yeni
4: Eren Eğilmez,
2: partinin...
4: bir ekleme yapabilir miyim?
2: Tabii. Evet.
4: Şimdi Cemil Bey sadece mevcut, yani Sayın Kılıçdaroğlu'yla sorun yaşayan bir isim değil. Yani benim parti meclisinde olduğum dönemde İzmir'de önceki genel başkan Sayın Özgür Özel'le de çok ciddi sorunları oldu. Hatta birkaç süreçte de ciddi bir biçimde müdahale etme durumu ortaya çıktı. Orada MYK'da bulunan arkadaşlar, İzmir'de siyaset yapan milletvekilleri Cemil Tugay'ın yönetim anlayışından son derece rahatsız olduklarını ifade ettiler. Hatta o dönem yapılan araştırmalarda da, ki Özgür Bey'in elinde vardır, Cemil Bey memnuniyet anketlerinde oyu en düşük çıkan isimlerden biriydi. Yani kent açısından, İzmir halkı açısından söyleyeyim. İzmir'e mevcut il başkanı biliyorsunuz kendisi genel sekreter yardımcısıydı. Yani Cemil Bey'in bürokratıydı. Cemil Bey onu istifa ederek il başkanı yaptırmıştı. Ona da çok ciddi bir biçimde bir tepki olmuştu diğer başkanlardan, İzmir'deki örgütlerden. Dolayısıyla aslında Cemil Bey biraz şöyle siyaseti okuduğunu düşünüyor. Bu kurultay sürecinde de Karşıyaka belediye başkanıydı. O zaman değişim sürecine destek vermişti. Ve o verdiği destekle İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu. Sonrasında evet, biraz önce sevgili Ali Şer'in söylediği doğru. Bir daha böyle bir olasılığın olmadığını o da biliyor. Ancak bir siyasal hamleyle belki yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmayı düşünüyor olabilir, ama nihayetinde ben İzmir halkının buna çok cevaz vereceğini düşünmüyorum. Son bir not, Sayın Özgür Özel genel başkan olduğunda Sayın Kılıçdaroğlu'nu yerel seçim öncesi ziyaret etmişti. Öyle bir konuşma yaptıklarında fikriniz nedir İzmir'le ilgili diye sormuştu Sayın Kılıçdaroğlu'na. Sayın Kılıçdaroğlu mutlak suretle Cemil Bey'in aday gösterilmemesi gerektiğini ifade etmişti. Çünkü inanılmaz bir Karşıyaka'da inanılmaz bir borç yaratmıştı. Ki hala Karşıyaka o sorunla yoğun bir biçimde uğraşıyor, uğraşmakta. Dolayısıyla yani böyle politik kimliği çok Cumhuriyet Halk Partili olan bir isim de değil. Ben en azından kendi adıma şunu

0: söyleyebilirim. Parti meclisinde de bunu dile getirmiştim. Yani bu adaylık, yani karşıya kadar bu kadar yıpranmış bir adaylık süreci kazanmayı da zorlaştırabilir. Ve nihayetinde çok az bir farkla kazandı. Hatırlarsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun oylarında...
1: Ali bir sözünü keseceğim. Çünkü Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayça telefon attığında... belki bu sıcak gelişmeyle ilgili İzmir'den bize paylaşacakları vardır, bizim de bazı sorularımız olur. Onu bir dinleyelim. Tekrar biz devam ederiz. Gülçin, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Eren Eğilmen.
1: Evet, aslında gün içerisinde konuşulan, tartışılan, bir askıya alındı denilen, bir istifa edecek denilen bir konuydu. Ve şimdi işte bir şekilde son dakika olarak düştük ve istifasını duyurmuş oldu. Bu anlamıyla İzmir'de CHP açısından sembolik de bir yer. CHP'nin İzmir Kalesi yıkıldı mı diye bir KJ'si de var Ali'nin. Bu anlamıyla İzmir'den nasıl görünüyor mesele?
2: Tabii İzmir bu kararı değerlendirecek. Önümüzdeki süreç belirleyici olacak ama İzmir her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin amiral gemisi olarak adlandırılır. Dolayısıyla bu gemiyi ilk terk eden şu anda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay olarak gözüküyor. Daha önce aslında Tugay geçtiğimiz haftalarda benim kendi açımdan istifa etme gibi bir düşüncem şu anda yok demişti. İstifa etmek Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmamız demek demişti. Ama bugün uzun soluklu görüşmeler yapıldı ve önce tabii CHP grup sözcüsü bir açıklama yaptı. Aslında kırılma noktası da Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı, İzmir il başkanı Çağatay Büç'ün ayrılmasıyla oldu, görevden alınmasıyla oldu. Yerine önceki dönem belediye başkanı, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün gelmesiyle başladı. Kırılma noktası buydu ve bugün uzun soluklu görüşmeler sonrasında da Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay artık istifa ettiği kararını açıkladı. Yazılı açıklama yapacağını belirtmişti zaten. Bu noktada artık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdüreceğim dedi. Tabii bu aslında kendi açısından da bir kırılma noktası. Çünkü bir taraftan da baktığımız zaman mutlak mutlamla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler arda arda gelirken aslında ilk seçildiği döneme de bakmak gerekir. Çünkü Özel'in genel başkanı olmasından sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce Karşıyaka Belediye Başkanı iken Tugay aslında Özel'e ilk destek veren isimdi. Ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde de isminin özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına Özel'i desteklemesiyle konduğu yönünde de tabii ki görüşler hakimdi. Bu noktada yine bir kez daha Özgür Özel'den tavır almış duruyor. Ama belirttiğim gibi kırılma noktası özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ilk başkanının değişmesi sürecinde önemli rol oynadı.
1: Peki Gülçin, çok teşekkürler. Çok çok sağ ol İzmir'den paylaştığın sıcak gelişmeye dair bilgileri arka planıyla birlikte. Evet, tam size dönüyordum.
3: Bu sevgili Ali Şer'in dediği gibi ise bir çelişki ya da bir yanlış strateji değil mi? Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yeni oluşum, yeni siyasi parti konusunda atılacak adımın İzmir ilk nişanı, ilk şeyi, ilk adımı olarak değerlendirmek. Eğer karşılıklı bunu istişare ederek evet sen bunu yapmalısın demiş olmaları nasıl bir Özgür Özel ve ekibi açısından siyasi olarak
1: bir daha netleştirelim.
3: Doğru bir hamledir.
1: Cemil Tugay'ın istifası Özgür Özel ve ben ondan, o ekibin onayıyla olmuş bir istifa. Biraz,
4: sayesinde mi, rağmen
1: ben,
4: mi?
1: Rağmen mi sayesinde?
3: Ben onayı olduğunu değerlendirmiyorum. Yani böyle bir şeyi...
5: Benim öğlen ki bilgim de bu yönde. Yani Özgür Özel tarafından etme şimdi istifa. Evet. Şimdi zaman değil. Yani İhraz etsinler, sen niye istifa ediyorsun diye bir telkinde evet, bulunulduğunu
3: ben,
5: biliyorum.
3: Ben
5: ama
3: öyle
5: hani
3: görüyorum.
5: Son kararda... Özgür Özel'in onayı var mı yok mu?
3: Doğru bir yol olmaz yani. Niye İzmir hemen bunu yapıyor? Daha henüz bu konuda belki bu...
1: Yorumunuz ne?
3: Toplanan imza...
1: Madem bu size garip geldi bu fotoğraf.
3: Ya bence şimdi şeyi daha iyi anlıyoruz. Parti içinden bilgiler veriyor sevgili Ali Haydar. Kemal Bey'in karşı çıktığı o süreçte bütün bunları biliyor parti içerisinde. Çiğli eski belediye başkanı şimdi

0: başkan olarak atanması, orada kişisel bir takım birbirleriyle artık sürdürülemez bir pozisyonda olup olmamaları önemli, koyduk kenara. Ama Kemal Bey'in olduğu bir noktada böylelikle bir çıkış yaparak bir anlamda Özgür Özel ve ekibinin kuracağı yeni oluşumda da kendine bir pozisyon. Yani ben kendimi feda ettim. Bak, bu konuda ilk tepkimi ortaya koydum. Bundan sonra da herhalde daha fazla konuşabilecek bağımsız belediye başkanı adayı olarak. Ben böyle değerlendiriyorum. Biraz yine kişisel ajandaya, tercihe ve biraz kişisel hesaplamaya dayalı. İşte yani bir daha seçilmeme şansı var. İki taraf da öyle söylüyor. Tabii Ali Şerif
1: yani
0: taraf, yaptım
1: ya
0: şimdi
1: ben
0: ama.
1: Ben aday gösterilmeyeceğini mesela bekliyorum.
0: Ha yani.
1: Bu tartışmadan bak. Çünkü Türkçeyer'le girdiği tartışma çok yıpran.
2: Yeni parti kurulsa o yeni partinin adayı bu şartlarda Cemil Tugay olur mu İzmir adayı?
1: Ya ona tabii Özgür Özel ve ekibi karar verecek ama ay, ben de varım dedi şu an.
0: O şimdiden,
1: şu an en azından kendi bu hamleyi ben de varım. Sizin için ilk istifa edenin.
0: Hiçbir garantisi olmayacağı gibi bu hamleye de onu da sabitlediği anlamına gelmez. Ama bir varlık gösteriyor işte. Bir bayrak gösteriyor.
2: Yani siz şu yorumu yapıyorsunuz, evet. Onu mu anlayalım? Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir daha aday olma ihtimali olmadığı için ben aday olsam kurulacak yeni partide olabilirim.
0: Evet.
2: Bu anlamıyla böyle bir hamle yapmak...
0: Yani siyasette var olmak isterim, orada daha etkili olmak istiyorum, orada pozisyon alırım, aday olur olmaz, başka bir şey olur. Sonuçta o siyasi partide...
3: Yani yeni parti, yeni siyaset olmayacaksa ben de yokum gibi belki. Biraz kişisel yükselmeyi o yüzden vurguladım. Yani orada bir enteresan bir crescendo şeklinde bir çıkış vardı. Çünkü
2: tamam, o zaman bunu şöyle yorumlamıyoruz. Alişer Delek tarafların hamleleri diye böyle kronoloji anlattı ya... Mesela o kronolojinin grafiğine girmeyecek bu tarafların hamleleri.
0: Yani bu Özgür Özel'in hamlesi değil.
1: Bu Özgür Özel'in hamlesi değil. Bu Kemal Kılıçdaroğlu tarafını da çok üzmez yani. O karşısına bir şey yapmasını gerektiren bir şey.
0: Gördüğünüz gibi Ali Aydar da
1: üzmedi fazla. Yani bu Cemil Tugay'ın kişisel hamlesi.
3: Evet, tepkisellik dünkü işte
1: bence popülariteyi de şey yapan. Sadece o değil. Bence kendi elini de güçlendirmek. Bir sonraki dönemde kurulacak partide ve adaylar belirlenen zaman ilk istifanızı ben yapmıştım deyip İzmir'e de dönüp bunun şeyini yapabilecek, siyasetini yapabilecek.
4: Ama burada CHP yani İzmir özelinde böyle de farklı bir yerelde farklı bir durum var gibi. Az evvel Ayşer Bey değindi biraz ama bence havada kaldı. Şimdi Tunç Soyer ve o dönemki İzmir, CHP İzmir İl Başkanı'nın tutuklanması meselesinde hatırlayın, her ne kadar Takvim Gazetesi'nin sanırım iddiasıydı. Cemil Tugay'ın kendi iç raporu tutuklanmaya sebep oldu dedi ama sonrasında Cemil Tugay bunu yalanlamasına rağmen Tunç Soyer demişti ki sizin şahsi husumetiniz beni buraya düşürdü. Artık benimle uğraşmaktan vazgeçin. Şimdi orada bir paralel
1: Tunç enteresan Soyer bir de bunu birkaç defa söyledi. Evet, 15 gün önce de söyledi hatta. Yani.
4: Tutuklu var yani, ikisi de içeride. Şimdi İl başkanı, eski il başkanı, eski belediye başkanı, yeni il başkanı, yeni belediye başkanı gibi böyle bir paralel bir durum var. Normalde Ali Haydar Fırat dedi ki yani hani nerede görülmüş daha öncesinde il başkanı için böyle bir fedakarlık yapılması durumu. Hakikaten ilginç böyle bir yan yana düşen bir durum söz konusu. Bir detay bildiğimden değil. Ama bu yereldeki bu yapı ister istemez içerideki mevcutta geneldeki hizipleşmenin de parçası olmuş vaziyette. Evet, Tunç Soyer Kemal Kılıçdaroğlu'na yakındı. Hatta yani Cemil Tugay için o zaman da söyleniyordu. Karşıyaka Belediye Başkanı iken Özgür Özel'e yakın tek belediye başkanı ki işte kale olan yerde, kale denilen yerde kalan herkes Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın deniyordu. Bir tek Cemil Tugay için deniyordu bu. Ve partide genel başkan değiştiği anda Tunç Soyer dahil herkesin adeta cezalandırılıp kendilerini destekleyen tek kişinin de ödüllendirilmiş olması elbette dikkat çekiciydi. Yani bugün Kemal Kılıçdaroğlu kıyım yapıyor diye konuşulursa, öyle bakılıyorsa ki bu burada haklılık payı var diyelim. Öncesinde de Özgür Özel'in herhangi bir mahkeme kararı vesaire olmadan geldiğinde yaptığı dönüşümlere de bir bakmak lazım. Oradaki ödül ceza sistemi de fena çalışmamış yani.
2: Peki bir araya gidelim. Aranın
5: orada
2: ardından
5: belki şöyle bir ayrıntı olabilir.
2: Tamam.
5: Eren Eğilmez bir cümle sadece.
2: Tabii tabii.
5: Yani Özgür Bey belki karşı çıkmış olabilir ama ben bu hamleden Cemil Bey'in son süreçte Sayın İmamoğlu'na çok yakın olduğunu biliyorum. Dolayısıyla

0: Ben Ekrem Bey'in bunun Ekrem Bey'in bir hamlesi olduğunu düşünüyorum. Yani bu biraz da Özgür Bey'i bir yeni bir parti kurmaya zorlamak açısından da
1: Farklı
0: bir
1: bir
0: tür
1: boyut.
0: bir hamle olarak da okunabilir
2: Şimdi bir
0: gibi
2: dakika,
0: geliyor
2: bu
0: bana.
2: söylediğin,
3: Bir şey, evet.
2: bu söylediğin şu açıdan kritik. Yani Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında CHP içerisinde kalmakla ayrılıp hızla yeni bir parti kurmak konusunda bir makas mı var?
0: Yani çok net.
2: Yani bu konuda Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu aynı fikirde değiller mi diyorsun Ali Haydar Fırat?
0: Yani Özgür Bey ve yakın çevresi hiçbir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne, özellikle yakın çevresini Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılmak istemediğini biliyoruz. Ama Ekrem Bey ve Ekrem Bey'in yakın çevresi ya da onun interlandında siyaset yapan gazetecilerin, akademisyenlerin çok yoğun bir biçimde bu partinin kurulması gerektiği gibi bir düşüncesi var. Ben Sayın Tugay'ın istifasının Ekrem İmamoğlu'ndan bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Bunun Özgür Bey'e yönelik bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bu yani Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik olmaktan çok Özgür Bey'e süreci hızlandırılması yönünde bir telkin olarak okunabilir.
2: Peki araya gitmeden şu soruyu da sorayım. Çok kısa bir yanıt ver ama aradan sonra tartışalım. Yani şöyle mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an yaşanan tartışma, gerilim, saflaşma, kamplaşma her neyse işte yani. Bu meselede biz ağırlıklı olarak bir önceki genel başkanla mutlaklıktan sonrası Kılıçdaroğlu yani yeni genel başkan arasında bakıyoruz. Yani grafiği bile yaparken işte Özgür
1: Özgür
2: Özel ve
1: Özel Kılıçdaroğlu.
2: Kılıçdaroğlu hamleler böyle bakıyoruz. Bu anlamıyla Özgür Özel Kılıçdaroğlu diye bakmak mı doğru? Kılıçdaroğlu İmamoğlu diye bakmak mı doğru?
0: Eğer Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel olsaydı şimdiye kadar bir uzlaşma yaratılmıştı CHP'de.
2: Peki bir araya gidelim, aranın ardından tartışmaya devam edelim. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir paylaşımı oldu, bir açıklaması oldu. Yaşar İsaroğlu da ona dikkat çekti. Yani bir söylemde terminoloji değişim var. Ama o terminolojinin içerisinde de yine nokta atış kim kimdir söylemiyor.
1: Söylemiyor.
2: Söylemiyor. Bu anlamıyla o kim kimdir'i biz bulmaya çalışalım bakalım. O puzzle'ı biz çözmeye çalışalım. Burada bahsettiği politik özneler kimler? Bu fikri ayrılıklar neler? Ve bu anlamda bu yeni parti meselesinin kutusunu açalım. Çünkü
3: Kutu oyunu gibi
2: bu
3: oldu.
2: yeni parti meselesinde de Sezin Öne'nin yazısında çok köşeli bazı öneriler var. Örneğin diyor ki kurulacak yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi 2.0 olmamalı. Bir Cumhuriyet Halk Partisi daha kurmak gerekmez. Başka bir yol, başka bir hareket, başka bir şey olmalı diyor. Döndüğümüzde kalan sürede bu konunun kapağını açalım.

sunumuyla devam edecek.

0: yaşama yol verin.
1: Bank'ın sunumuyla devam ediyor.
2: Evet, devam ediyoruz. Şimdi araya giderken Ali Aydafrat'a sordum. O da hiç bunu teyit etti. Dedi ki hani Özgür Özel, Kılıçdaroğlu diye bakıyoruz da Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu diye mi bakmamız lazım yoksa? Çünkü Ali Aydafrat dedi ki İzmir'deki istifa Özgür Özel'in onayı yönlendirmesiyle değil ama Ekrem İmamoğlu'ndan da bağımsız olamaz dedi. Özgür Özel kısmına zaten Ali Şerdelik de katılmıştı. İlk o yorumu da o yapmıştı. Şimdi bu anlamıyla hani esas mesele o mu? Yani bir parti kurulursa da o parti Özgür Özel Partisi mi olacak? Ekrem İmamoğlu Partisi mi olacak? Asıl mesele o mu? Veya burada Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarında bahsettiği kişiler, yine isim vermeden, yani sermaye ve sömürüye dayalı küresel odakların projelerini eş başkanlık yapanlardan değiliz. Kim o eş başkanlar? Cumhuriyet Halk Partisi ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir. Türk milleti ve Türk devletinin bağımsızlık iradesidir. Ne senin ne de masalardaki senin kim? Yani bu anlamıyla Ali Şerdelek de bir başka yazısında diyor ki cezaevinde olan, tahliyesi iktidar değişimine bağlı olan, tahliyesi iktidar değişimine bağlı olan, karşısında boş bir iddianame olan biri için kaybedecek ne var ki? İddianamenin boşluk kısmında ayrı bir tartışma konusu olabilir burada. Öyle söylediği için İmamoğlu için CHP logosu değil, hareket ve mücadele anlam taşıyor. İşte tam bu yüzden siyaset ruh beden diyor. Akıl ise hala eski koordinatlarında kalmaya devam edenlere bırakılıyor. Yani akıl demiyor diyor. 20 Temmuz teorik eşik belki ama bana göre asıl kırılma çok daha yakın, aylar değil haftalar meselesi. Yani aylar değil haftalar meselesi dediğin
3: ayrı parti.
2: Ayrı parti geliyor, o kadar uzakta değil. 20 Temmuz gibi görünse de daha öncesinde
3: ben
2: bile...
3: Ben Özgür Özel onu söylüyorum. Daha öncesi olur mu? Olabilir, hiç şaşırmam. Yani bu hareketlilik de biraz onu gösteriyor. Benim orada hani metafor olarak vurguladığım İmamoğlu'nun kendi açıklamasıydı. Siyaseten, ruhen, bedenen hazırız. Ve bir hareket olarak söylüyor bunu. Ben orada hani bir metafor olarak akıl nerede dedim. Akıllar bazılarının aklının CHP'de kalmasını belki de İmamoğlu eleştiriyor dedim. Orada da Özgür Özel ve çevresini işaret ediyorum aslında. Yani onların hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalma motivasyonu anlaşılabilir. Ama Ekrem İmamoğlu'ndan buradan ayrılıyorlar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde şöyle bir şey var.
2: Yani Özgür Özel ve arkadaşların aklı CHP'de ama İmamoğlu'nun değil.
3: Ben biraz öyle okuyorum. Onu da anlayabiliyorum. Çünkü CHP... hani böyle bir şey, bir kimlik aslında pek çok CHP'li için, özellikle siyaset yapanlar için, Özgür Özel de dahil çevresi için lise yıllarından beri, hatta aileden taşıdıkları bir şey CHP'lilik ve bununla yaşadıkları, mahallelerinde, alanlarında, derneklerinde, öğrencilikten başlayan yıllarında, sonra da parti içerisinde bu bir kimlik, taşınan bir kimlik. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye siyasetinde de hani durduğu yer olarak hep var olduğu, muhalefetleri güçlü bir yerde durduğu için bu kimlik böyle onların gururla taşıdıkları bir şey. Kaba bir ifadeyle söylüyorum, bunu bir hakaret olarak söylemiyorum. Neredeyse bir iş haline gelmiş bir şey yani CHP'lilik. Yani ne yapıyorsun? CHP partiye gidiyorum, sendikaya gidiyorum, derneğe gidiyorum, hep CHP kimliğiyle yaşamak. Onun için bugün böyle birdenbire bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp ayrı bir partiye gitmek ve o gidilecek partinin de hem mevcut iktidar baskısı, hem Ekrem İmamoğlu'nun belki siyasetini pek çok CHP'liden farklı bir siyaset tutuşu, nereye gidiyoruz, niye gidiyoruz gibi bir sorunu da beraberinde getiriyor. Başka bir şeyde gene tartışma konusu. Mevcut ayrılık ideolojik bir ayrılık mı? Yani değil. Dolayısıyla hani neye gidiyoruz sorusunun yanıtı çok net verilemiyor. Bu nokta böyle olunca da Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak biraz daha Özgür Özel ve çevresindeki pek çok isim için daha kolay. Buradaki süreci tüketmeye çalışmak daha istedikleri bir şey. Onun için bence bir burada şey ayrımı var. Ali Aydar Fırat'ın söylediği Ekrem İmamoğlu'yla şey arasında. Az önce tarif ettiğim o CHP'lilik ve kimlik meselesine zaten uymayan bir isim Ekrem İmamoğlu. Yani Cumhuriyet Halk Partililiği tartışmaya açık. Yani iddialar var ya işte başka AK Parti'ye de gitmek istemiş olmamış, sonradan girmiş partiye. Yani o kimlik olarak hani çocukluğundan, aileden bir CHP'li değil. Siyaset tutuş modeli de farklıydı. O da belki bugün pek çok sorunu beraberinde getirdi. O farklılıklarla da birlikte bir ayrışma var Özgür Özel çevresiyle Ekrem İmamoğlu arasında. Bir tane orada da belirteyim. Şu an kaybedecek hiçbir şey yok Ekrem İmamoğlu'nun. Bana göre İktidar değişmeden cezaevinden de çıkamayacak. Yani hiçbir şey söylemiyorsa o 3700 sayfalık iddianame bana onu söylüyor yani. Hani bu Türkiye'de iddianame okuduysak az biraz o iddianame kolay kolay içeriden çıkamazsın diyor. Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı yarışına giremezsin zaten. Onları söylüyor bana. Siyaseten okuma yapıyorum.
0: Yargılama süreci zaten 12 yıl sürecek.
3: Hadi yani hiçbir şekilde yetişmez doğru. Onları da görüyoruz örneklerine baktığımız zaman falan. Dolayısıyla kaybedecek bir şey olmayan bir şeyin parti içerisinde tükeniyor bu iş diye bakıyor. Sokağa falan biraz daha içeride ama daha şey okuyabiliyor gibi görüyorum. Belki daha şey okuyor. Belki de çok fazla partiye yakın kanalları çok fazla izliyor içeride. Onun da etkisi vardır. O bir an önce partinin kurulması ve yola çıkılmasını istiyor Ekrem İmamoğlu.
2: Bunu kendisi de söylüyor. Sokağa yanlış mı okuyor? Eksik
3: yani doğru sokağa, mu okuyor? Doğru yanlış hani siyaseten seçmen günü sonunda karar verecek ama sokak bu arada ayrı partiyi istiyor. Onu görüyor anlamında tamam. Söylüyorum. Yani doğrusu yanlışı onun siyasi kararı olacaktır ama sokak ayrı partiyi bir an önce istiyor. Durmayalım gidelim diye bir şey var Özgür Özel çevresinde. Dolayısıyla hani şey doğru arada bir fark var. Ekrem İmamoğlu bir an önce istiyor. Özgür Özel ve

0: çevresi de çeşitli sebeplerle daha durulması gerektiğini istiyor. Bir şey daha ortaya atıp burada
1: söylersin. Yani bu çok büyük bir ne çelişki ne bir kırılma, sadece süre açısından. Belki şu
0: varacağı yeri değiştirmeyecek.
1: Yok, doğru. Ama şu önemli şimdi yani. Bu bir şeyin kıvılcımı mı, giderek sorgulaması mı, ona değineceğim ama mesela Özgür Özel şunu diyorsa, ya bu kadar işte il başkanı bir araya geldiler, şu kadar delegenin imzası toplandı, tamam bunu

0: yönetici olsun. Hiç değilse oraya kadar. Bunun için bile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bekletemez miydi? Özgür Özel'in neydi bu acelesi? Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir hamleyi parti kurup kurmamaya da zamanlamaya dayalı olduğunu değerlendiriyorsak. Mesela bunu ben çok şey buluyorum, naif buluyorum. Bu bir şeyin kıvılcımı mı? Yani
1: nerede görüyorsunuz?
0: Şöyle, ikisi arasındaki
1: Özgür Özel arasında
0: Özgür
1: bir şey
0: Özel
1: mi?
0: Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında.
1: Orada artık Özgür Özel'in bir karar vermesi lazım,
0: evet,
1: zaten.
0: Evet, yani sanki birazcık oraya doğru bir süreç de besleniyor.
1: O sürecin varacağı yer Özgür Özel'in yani Cumhurbaşkanlığı düşünün, adayı da olabilir.
0: Tabii yani, efendim?
1: O sürecin varacağı yer Cumhurbaşkanlığı adayı da olabilir.
0: Evet, işte.
1: Burada hani Ekrem İmamoğlu'nu, Özgür Özel'in ben unutacağını, sileceğini, onunla yolları koparacağını düşünmüyorum ama onun mağduriyetini siyaseten kullanıp yeni bir yol inşa etme, kendisinin de öznesi
0: ben
1: olduğu
0: de
1: bir yol inşa etme olabilir.
0: Bakıyordum yani sonuçta yani. Ekrem İmamoğlu'nu elbette savunacaktı. Tamam, her şey tamam. Ama bir yandan da kendi siyaset geleceğini de inşa etmesi gerekiyordu. Fırsat da doğmuştu.
1: Yeni bir yol, öznesinin de kendisi olduğu bir
0: kendisi
1: yol.
0: Kendisi oldu.
1: Siyaseten olmayan şey.
0: Bunu yaparken de aday olduğunda da aslında Ekrem İmamoğlu benim diyerek aday olacaktı. Yani onun şeyini de alarak arkasına, onunla zıtlaşan.
1: Bu mutlaktan olmasa da yapacaktı.
0: Tabii tabii, olmasa bile. Şimdi bu bence dokusuna işlemişti zaten. Şimdi o dokudan, yani benim tezime göre o dokuya işlendiyse bugün mutlaka bunu yeniden gözden geçirecektir. Niye Kemal Bey'le bir süre sonra uzlaşmayalım? Cümlesi ya da zihinde oluşabilecek kıvılcım bile Ekrem İmamoğlu'nda hiç olmayacak, karşılık da bulmayacak bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu'nda karşılık bulabilecek bir şey Özgür Özel kimliğiyle.
1: Kemal Bey Özgür Özel'le aynı partide yaşar.
0: Yaşar.
1: Onunla yaşar.
2: Ali Erfat aynısını söyledi.
0: Benzer bir şey söyledi.
2: Özgür Özel olsaydı anlaşılabilirdi ama İmamoğlu müsaade etmiyor gibi bir cümle kurdu.
0: Tabii. Yani düşünün, bir süre sonra şu partiyi bir düze çıkartalım. Gerçekten bu işte kendilerinin tabiriyle hırsız, yolsuz o diyorlar ya, bunlardan arındıralım. Benim yaşım zaten belli. Partiyi ben size bırakacağım. Hatta işte aday da sen olursun.
1: Hatta size değil de sana, sanki çevresi pek tabii, çok tabii kişiyle yani olmayacak o iş belli. Yani, yani evet, sadece Ekrem İmamoğlu değil, şu an çok yakınındaki bazı isimlerle de
0: tabii
1: olmayacak.
0: Birazcık
1: Kemal Bey'in kafasındaki o.
3: Orada
1: öyle
3: çok
1: bakıyor.
3: Büyük sorun çıkar o zaman.
1: Tabii tabii, onu zaten mesele o, Özgür Özel de bunu kabul etmiyor.
0: Özgür Özel'in bundan ne kadar sıyrılabileceği.
2: Bir dakika, bakın, Özgür yani. Özel Cumhurbaşkanı adayı yaptığınızda Mansur Yavaş'ı ne yapıyorsunuz?
1: Daha Cumhurbaşkanı adayı yapmadı. Dur, aynı partide şu an tutuyoruz.
0: Evet.
2: Olabilir dedin ya.
1: Ben parti her türlü ayrılacak ama iki yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'i birleştirebilecek kişi Mansur Yavaş. Adaylığı aynı partide değil, arkasında. O ayrı bir senaryo. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le CHP'de devam edeceğini düşünüyorum. Yani etmek istediğini eder. Orada şey, çevresindeki bazı isimler hariç çok net bazı isimlerle olmayacak.
3: İşte Ekrem İmamoğlu bile hiç olmayacak. Çok büyük sorun.
1: Orada da Özgür Özel zaten şey diyor, ben yol arkadaşlarımı şimdi bırakmam etmem diyor. Yani.
2: Şimdi şöyle bir şey var. Sizin öne yazısında diyor ki eğer bir gün Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la onların etrafında oluşan toplumsal enerji CHP'den ayrılarak yeni bir siyasi hareket kuracaksa bu hareketin en büyük hatası kendisini CHP 2.0 olarak tanımlamak olur. Bugünkü Türkiye'nin ihtiyacı bugünkü CHP'nin yeni bir isimle kurulması değil. 21. yüzyılın ikinci çeyreğindeki bugünkü Türkiye'nin ihtiyacı yeni bir kurucu harekettir. Türkiye'nin bugünkü sorunu CHP'nin nasıl yönetileceği değil, Türkiye'nin içine düşürüldüğü krizler silsilesinden nasıl çıkabileceği ve nasıl yeniden kurulacağıdır diyor. Atlayarak tabii ki şey yapıyorum. Merkez sağı yutan ve solu da baskılayan AK Parti'nin halkın iradesine dayanarak iktidarda kalma sürecinin çöktüğü dönemde sadece değişim değil kalıcı bir dönüşüm, yeni bir kuruluşun temelinin atılması arayışı söz konusu olan, eğer yeni bir hareket doğacaksa onun hedefi CHP'nin daha genç, daha modern veya daha dijital versiyonu olmak olmamalı. Şimdi yeni bir parti kurulursa bu CHP olmamalı, CHP'nin bir versiyonu olmamalı. Ama o yeni partiyi kurma ihtimali konuşulan kişiler, atılmadığımız sürece de biz CHP'de kalmak istiyoruz. Biz CHP'liyiz. Gerçek CHP'li biziz.
3: Öz CHP'li.
2: Esas CHP'li biziz bir diyorlar. Nasıl olacak?
3: Ya olmayacak işte. Zaten mesele bu. Bana kalırsa olmasına imkan yok. Yani Kılıçdaroğlu ve Özel'in de CHP'de birleşmesine imkan yok.
2: Kılıçdaroğlu ve Özel'in CHP'de birleşmesine.
3: Biraz önce konuşulduğu gibi. Sadece İmamoğlu değil mesele. Bana kalırsa İmamoğlu'nun da hapiste olduğu sürece ve hakikaten de o bu

0: artık iktidar oldukça herhalde bir iktidar değişikliği yaşanmadıkça öyle devam edecek bir süreç. O siyaset yapabilmesi imkansız. Yani burada aslında bütün CHP'yi İmamoğlu yönetiyor vesaire gibi bir durum hep konuşuluyor ama baktığımızda İmamoğlu'nu artık milletvekilleri de ziyaret edemiyor. Bir tek milletvekili ziyaret edebiliyor, bir de Özgür Özel ziyaret edebiliyor. Yani iki kişi ziyaret edebiliyor partiden, parti grubundan. Şimdi hal böyle olunca bir tek Muharrem İnce gitti mesela. Hani o da tabii o ekipte değil, yani o anlamda o grupta değil veya bir parti konusunu konuşacak biri değil. Avukatları dışında kimse görmüyorsa, avukatları böyle bir iletişim, zaten dava ile ilgili konuşacakları çok, çok şey var. Fiziken ve maddi olarak imkanı yok CHP'yi yönetebilmesinin. Yani, İmamoğlu da ancak televizyon ekranlarından erişebildiği kadar Türkiye'yi izliyor. O yüzden siyaset yapabilmesi, üretebilmesi giderek zaten sınırlanmış vaziyette, imkansızlaşmış vaziyette. O yüzden ne kadar İmamoğlu'nun hareketi olabilir yeni bir parti, o da tartışılır. Belki içinde olur, kurucu olur. Aynı zamanda herhangi bir şekilde yeni bir hareket kurulduğunda da ister istemez hemen ilk hedef olmasına sebep olacak İmamoğlu'nun zaten üzerindeki yargı sürecidir vesairedir. Ondan dolayı yeni hareketle de ilgili bir burada sorun çıkabilir. İçinde yer alır vesaire ama tamamen İmamoğlu'nun yönettiği bir hareket olarak bence düşünemeyiz. Veyahut da şimdi de mesela Cemil Tugay ile ilgili haberleşip de ya Cemil Bey siz istifa edin diyecek hali yok. Öyle bir haberleşme ağı da mümkün değil zaten. Olması da biraz tuhaf olur zaten bu koşullarda. Adalet Bakanlığı'nın üstünde binen adeta oradan bütün CHP'yi yönetiyor, onu yönetiyor, bütün Türkiye siyasetine şekil veriyor gibi bir durum ortaya çıkar. Ve o da sorgulanacak ve tuhaf bir durum.
1: Katılıyor musunuz siz? Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında CHP'de kalmakla yeni parti kurmak konusunda makas hali açık tezine, önermesine?
0: Valla bunu kendileri bile biliyorlar mı? Haberleşebiliyorlar mı bu konuyu? Özgür Özel'in de son dönemde ziyaretleri çünkü o kadar sık olamıyor bu mutlak mutlan konusu ve diğer konularla uğraştığı için. Gidebildiği zaman Silivri'ye. Zaten ziyaret etmesi gereken bir sürü insan var. Çok uzun bir liste var. Orada da Ekrem İmamoğlu ile ne kadar görüşebiliyor, ne yapabiliyor vesaire. Ya bir genel fikir bütünlüğü olur ama detaylar konuşulsun. O olsun, sen böyle yap. Bunların mümkün olabilmesi zaten.
1: Ama en azından prensipte çok... CHP'de kalmak ya da yeni parti kurmanın zamanlaması konusunda bir iletişim kurabilirler.
0: Ya orada geçtiğimiz günlerde işte İlke TV'ye verdiği bir röportaj vardı İmamoğlu'nun. Orada daha yeni parti yanlısı gibi duruyordu. Yeni bir hareket yanlısı gibi duruyordu. Oradan öyle bir intiba ediniyoruz. Ama gerçekten öyle mi? Böyle bir beraber geliştirdikleri stratejide ayrışıyorlar mı? Var mı beraber geliştirdikleri strateji daha doğrusu? Ondan çok emin değilim. O yüzden ya ister istemez günlük işleyişin içinde olan Özgür Özel ve Özgür Özel de o kendi benimsediği rota bu iç hukuk yollarının tüketilmesi gibi parti içi bütün tüketilebilecek yolların tüketilmesi. Orada tabii ki Özgür Özel'in bütün formasyonu da siyasi formasyonu da CHP'de oluştuğu için ve oradan tamamen bir siyasi kumaşı dokunduğu için diyelim. Bırakmak daha zor geliyor olabilir. Belki o bakımdan Ekrem İmamoğlu daha hazır belki yeni bir şeye vesaire. Onun zaten İBB davalarıyla ilgili.
1: Bir yeni parti kurulmuş olsa, CHP'den de ayrılmış olsalar, bunun meclisteki sandalyesi potansiyel ne? O 111 imzacı mı? Bu konuya dair...
0: Ya herkes gider mi? Ne olur? O da bir müfem tabii ki.
1: Alişer?
2: 111 mi dedin?
1: Mesela imzacılar mı? Yeni bir parti kurulsa...
3: %50, %60 falan.
2: O kadar gidiyor.
1: Meclisteki sandalyesi tahminen ne?
2: Yani hani ben o lotoya oynamayı çok sevmiyorum ama 111 vekilin gitmeyeceğini hem biliyorum. Hani o kadarının gitmeyeceğini ama hani çok bu kadar büyük bir şey gitmez. Yani 60-70 tahmin ile yapacaksan bir şey öyle söyleyeyim. Çok büyük bir şey olmaz.
1: Ha çünkü şöyle dedin ya, sokak yeni bir parti istiyor ama parlamentodaki o zaman o kadar istemiyor.
2: Vekiller bir daha kendilerini kimin aday göstereceğine de bakacaklardır. Yani siyaset mahallesi böyle çok o şey zaman, yapmıyor. Daha belediye başkanları kararlarını açıklayacak.
0: İşte orada yalnız yeni yönetimin de çok düşük çıkması anketlerde vesaire barajı geçemeyecek durumda olması da düşündürüyor.
2: CHP Kemal Kılıçdaroğlu mu?
0: Evet yani öyle vekiller de... hani kime aday olacak. Benim meselem işte bu. Ya bunları tartıştığımız zaman bu siyaset artık bitsin. Tekrar vekil olacak mı? Tekrar

0: Büyükşehir Belediye Başkanı olacak mı? Böyle olmayan insanlar, ben Yeni Hareket'ten bahsederken, CHP 02 olmasın da derken, aslında 02 hiçbir şey olmasın. Türkiye'de siyasette artık ya şu belediye başkanı yerini korumak için şöyle yapıyordu da bu milletvekili böyle yapıyordu. Biz mesela ne diyoruz? Hep yani ne diyorduk? İşte erken seçimle ilgili bir şey vesaire, işte öyle bir şey olmaz. Milletvekili haklarını kazanmaları lazım. Emeklilik haklarını olanların vesaire, yeni olanların. Şimdi bu çok kanıksanan bir şey. Ya milletvekili emeklilik hakkından bana ne milletvekilinin? Beni temsil etmekle yükümlü kişinin bunu bir sanki çok normal bir şeymiş gibi içselleştiriyoruz. Bütün bunlardan ben sıkıldığım için o yazıyı yazdım.
1: Peki.
0: Açıkçası. CHP bir kurar artık, partiler kendi içinde yeniden kuruluyor gibi mi değişir? Bana kalırsa bütün partilerin öyle bir ruhla hareket ediyor olması lazım. Her şeyden önce.
1: Ali Aydar Fırat, Yaşar İsailoğlu'nun aslında daha programın neredeyse başında vurguladı, dikkat çektiği paylaşıma dönüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına. Biz koltuk sevdasıyla sermayeye ve sömürüye dayalı küresel odakların projelerine eş başkanlık yapanlardan değiliz. Biz bu toprakların ve bu milletin özüyüz. Cumhuriyet Halk Partisi ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir. Türk milleti ve Türk devletinin bağımsızlık iradesidir. Türkiye'nin köklü devlet geleneğini ve dış politika hafızasını yok sayıp ülkeyi bölgesel krizlerin mezesi haline getirenlerin bu milleti ödetecek bir tek kuruşluk faturası kalmamıştır. Biz bu ülkenin tek bir neferinin burnu kanamasın, Türkiye'nin itibarı yere düşmesin diye önce Türkiye diyen millici ve kamucu duruşun ta kendisiyiz. Bizim Orta Doğu'dan Kafkaslara, Asya'dan Avrupa'ya ve Altaylardan Tuna'ya uzanan sözümüz başkalarının icazetiyle değil, bu milletin kendi özgücüyle söylenilir. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış, gönül bağımız olan hiçbir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni sıkıştırmaya gücünüz yetmez. Kimin gücü yetmez?
0: Bir de benim de bir sorum var. Belki benim IQ'm mu yetmiyor? Ben gerçekten anlayamadım. Burada bahsedilen sen kim? Cumhuriyet Partisi ne senin ne de masalarda delege
1: satın almaya çalışan.
0: Tamam, onu anlıyorsun. Da masalarda delege satın almaya çalışanları anladım da sen kim oradaki? Gerçekten
1: niye böyle kapalı bir dil kullanıyor? Bu bir. İki, burada terminoloji meselesini hem Merve Şebnem Oruç hem Yaşar İsailoğlu'yla ve herkesle konuşacağım. Burada bir terminoloji var. Yani Avrupa'ya, Altaylardan Tuna'ya uzanan sözümüz, şehitlerimizin kanıyla sulanmış, gönül bağımıza hiçbir coğrafyada Türkiye'nin, Türkiye'yi sıkıştırmaya gücünüz yetmez. Kim sıkıştırmak istiyor? Hangi araçla? Nasıl? Nedir bu metnin çözümlemesi? Ve niye bunun bir dekodere ihtiyacı var, çözümlemeye ihtiyacı var? Niye bu kadar kapalı ifadeler?
2: Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın atmış olduğu bir tweet'i atacaktı ama ondan vazgeçti ve dolayısıyla böyle bir metni yayınladı. Bu metin çok açık ve net olarak şunu ortaya koyuyor. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhuriyet Halk Partisi yönelik olarak eleştirilene bir cevap niteliği taşıyor. İkinci mesele de elbette ki hem Ekrem Bey'in hem Özgür Bey'in çizgisine yönelik bir eleştiri olarak okunuyor. Dolayısıyla genel perspektif ya da genel çerçevede şunu söylüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bugün evet bir takım meseleler, kendi iç meseleleri üzerinden tartışılıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin durduğu yer, tarihsel olarak durduğu yer aslında onu biraz somutluyor. Bu belki ilk defa söyleniyor gibi algılanabilir ama daha henüz bu buttan tartışmaları veya kararı çıkmadan önce de Saadet Partisi'nin bir toplantısına katılmıştı Sayın Kılıçdaroğlu. Orada da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politika perspektifini söylemişti, ifade etmişti. Şimdi şöyle bir durum var, şöyle bir gerçeklik var. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin mevcut durumunu, mevcut düzenini yeniden yorumlama, hani bizim kendi iç tartışmalarımızda ya da kendi konuşmalarımızda da benim anladığım ya da çözümlemediğim şey o. Türkiye'nin artık gerçekten bölgesel bir güç olma yolunda çok ciddi bir mesafe aldığını, bunun mutlak surette desteklenmesi gerektiğini ama buradaki meselenin şu olduğunu çok açık bir biçimde ortaya koyuyor. Bir üniter yapının mutlak surette korunması gerekiyor. Türkiye'nin ulusal yapısının, ulusal birliğinin mutlak surette korunması gerekiyor. İkinci mesele şu, bu herhangi bir partiye mal edilebilip içeride, yani dışarıda yaşanan süreçlerin içeride başka bir takım siyasi partilere ya da kişilere karşı kullanılmasında doğru bulmadığını, doğru şey yapmadığını çok açık ve net bir biçimde ifade ediyor. Şimdi bir yeni bir dönem aslında, ya da daha doğrusu Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı. Bu ikinci yüzyıl elbette ki ilk yüzyılın sorunlarını aşan bir perspektif ortaya koyuyor. Daha somut ifadeyle şöyle, bu bir yeni bir Türkiye perspektifi aslında ortaya koyuyor. O da şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu kodlarının en temel bileşkesi anti-emperyalizm ve tam bağımsızlıkçılıktır. Bunu bence bir kez daha altını çizme gereği duyuyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada milim bir sapma yaşamadığını...
1: Ama burada paylaştığın şey bütün meseleyi değiştirir. Mesela şimdi editörümüz CHP'deki küresel odaklar kim diye soruyor. Ama Ali Aydar Fırat diyor ki sermaye ve sömürüye dayalı küresel odakların projelerine eş başkanlık yapanlardan değiliz derken kastettiği CHP'li değil. Cumhurbaşkanı'nın bir paylaşımını alıntılayarak attı, vazgeçti. Şimdi buradaki sen dediği kişi, çeşitli eleştirilerde ve ithamlarda bulunduğu kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan mı? Kemal Bey'in kastettiği.
2: Elbette, elbette. Yani o eş başkanlık dediği, hani hepiniz biliyorsunuz, herkes biliyor. Cumhurbaşkanı bir zamanlar bu Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığı üzerinden bir tartışma yürütmüştü. Öyle bir tanımlama girmişti. Dolayısıyla ona dair bir cevap. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın o tweetini de koyarsanız aslında bunun ona dönük bir yanıt olduğunda çok net bir biçimde görmüş olursunuz.
1: Masalarda delege yani satın almayı arkadaşlar katınca buraya algı bir anda değişiyor ama.
2: O da tabii, o da şu yani orada da Sayın Kılıçdaroğlu çok açık biçimde şunu söyledi sevgili Eren Eğilmez. Yani Ekrem Bey'in ve Özgür Bey'in yurt dışına yapmış olduğu çağrılar, yurt dışına yazdığı metinler, o metinlerde kullanılan kavramlar ve oradaki göndermeler sorunlu göndermeler. Yani bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin hafızasında, belleğinde, efendim kültüründe ya da dış politika perspektifinde olan şeyler değil. Bunu da not etmek gerekiyor. Yani aslında bir bütün olarak Sayın Kılıçdaroğlu hani orada millici dediği tavrı bir ulusal bir tavır olarak çok yani hem ana rakibini hem de parti içindeki bu yeni konumlanışa karşı bir tür açık bir meydan okuma. Yani orada da Sayın hem Ekrem İmamoğlu'nun hem Sayın Özgür Özel'in bu dışarıda verdiği yazdığı makaleler, yani sonra Özgür Bey'in işte İngiltere üzerinden işte bizi yalnız bıraktığınız çağrısı, bu çağrılar elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut bugüne kadar gelen çizgisiyle çok uyumlu bir nitelik taşımıyor. Buna da vurgu yapıyor ama aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük eleştirisine de bir cevap niteliği taşıyor.
1: Anladım yani.
0: Bulamadım, ben baktım da Cumhurbaşkanımızın da öyle bir paylaşımı da yok yani. Böyle tartışma yaratacak hemen veyahut bakıyorum da böyle o anlamda.
1: Şimdi
0: yani Türkiye içeride ve dışarıda vakalarla temsil edecek. Ali hangi paylaşım acaba?
1: Şimdi Ali Yiğit editörümüz, Erdoğan'dan muhalefete yerli ve milli duruş gerektiren konularda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine salon kapmaca oynayın. Birbirinizin kuyusunu kazın. Bu ifadeyi. Bu ifadesine mi diyorsunuz?
2: Aynen öyle.
1: Bunun yerine salon kapmaca oynayın.
3: Ya peki şunu merak ettim. Evet. Önce alıntılayacakken sonra niye alıntılamaktan vazgeçmiş ve muğlak bırakmayı tercih etmiş? Yine bir Kemal Kılıçdaroğlu muğlaklığıyla. Önce kesinken sonra bir muğlaklıkla yine karşı karşıya kalmış. Bunları söylemesi normal bu arada. Yani hani çok fazla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana koydular. Öyle yapmayacağını biliyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Öyle konuşmayacağını da biliyoruz.
4: Bu tweet onun
3: için
4: atılmış.
3: Ama bundan niye vazgeçmiş yani?
1: Şimdi biraz Yaşar Salihoğlu hayal kırıklığı uğramış gibi. Bazı terminolojik farklıkları ve söylemleri pozitif bulup ama bu muhatabının...
4: Ben aslında seninle anlaşamamışız o arada. Ben bundan çok... Gerçi şu alttaki paragraf yine biraz önceki söylediğini biraz paralellik taşıyor. Dedi ya, bu dünyanın önemli sayılı ülkelerinden birisi olmak zorundayız. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Hı hı. Türk Cumhuriyetlerinde de Türkiye olmalı. Osmanlı coğrafyasında da Türkiye olmalı. Akdeniz coğrafyasında da Türkiye olmalı. Bunun mücadelesini vermek zorundayız. Şimdi mesela bu sözler.
2: Hocam bir ekleme yapabilir miyim? Çok özür.
4: Tabii.
2: Yani ya, evet, Ali Aydar Fırat. Kestiğim için. Bugün bugün bu meseleyle ilgili bir tartışma yaptığımızda Sayın Kılıçdaroğlu şöyle bir ifade kullandı. Ben de 68 kuşağından geliyorum. Benim zamanımdaki tartışmalar, yani Osmanlı üretim tarzı üzerine yapılan tartışmalar, işte Sencer Divitçioğlu'nun yapmış olduğu tartışma, Niyazi Berkesler'in, Hilmi Ziya Ülke'nin, hatta İsmail Cem'in, bütün bunların kitaplarındaki tartışmalar aslında, hatta Kemal Tahir'e de göndermede bulundu. Bunlar aslında hani Osmanlı meselesini çok iyi anlayan ve solu da hani düzen, Türkiye'nin düzeni nedir sorusunun cevabı üzerinde ciddi tartışma, ciddi kafa yorumalarda sağlayan bir tartışmaydı. Benim dedi göndermem aslında biraz da bu kapsamda bir göndermeydi, ama onu sanki böyle bu son dönemlerde özellikle Sayın Davutoğlu çizgisi üzerine bir ne Osmanlıcık tartışması yapılmıştı. Onunla bağdaştırıyorlar. Bununla ilgisi olmadığını da hani söylemem gerekiyor. Öyle bir bağlamda onu kullanmadı Sayın Kılıçdaroğlu.
4: Şimdi tabii geriye dönük çok şey söyleyebiliriz de Kemal Bey'in geçmişe dayalı siyaseti konusunda. Ben bunu bir önceki yazıma almıştım bu maddeyi. Orada da bu sözleri duyunca ister istemez hani sadece şu bile, ne işimiz var Libya'da diye tutturdu durdu. Ya nasıl dersiniz bunu? Ve iki tezkereye de hayır mı verdi Libya tezkeresine?
1: Tespit
4: şimdi,
1: yapıyor musunuz?
4: Yani Kemal Bey, şimdi sevgili Ali Aydar beni bağışlasın. Şu anda çizdiği tablo belki yeni bir Kemal Kılıçdaroğlu terminolojisi ya da tercihidir. Öyle değildi. Hiçbir şekilde tartışırım bunu detaylı. Çok yazı yazdım bununla ilgili. Öyle antemperyalist duruş, buna ilişkin Türkiye'nin o tam bağımsızlık mücadelesine dayalı hükümeti bu konuda sıkıştırmak yerine bu konuda onunla yarışırcasına, rekabet edercesine daha üst perdeye çıkması var. Böyle bir Kemal Kılıçdaroğlu yoktu. Şimdi incitici olmak istemiyorum geçmişe dair hatırlatarak. Bu FETÖ meselesinde de öyle. Yani milletvekillerini Zaman Gazetesi'ne devlet el koyarken yollayan kendisiydi. Yapmayın. Yani FETÖ'nün kanallarına çıkıp oradan iktidara atış atmalar onun tercihiydi. Kontrollü darbe onun diline yapıştı. FETÖ'nün lügatından çıktı. Ben bunu NATO görevine gidip kaç gün FETÖ'cüler geri dönmeyip kendilerince 15 Temmuz'u karalamak için bir 3-5 sayfalık bir şey yayınladılar. Yaydılar. O elime geçmişti ve yazmıştım da ben bunu. Ondan bir ay sonra grup toplantısında Kemal Bey'in ağzından duydum bunu. Kontrollü darbe. Üstelik de devam cümleleri de çok sorumluydu. Bu aslında kontrollü darbedir. 1 milyon mağdur vardır. Asıl darbe de 20 Temmuz'dur. Yani olağanüstü halin ilan edildi. Yani dolayısıyla yani şunu özür diliyor, helalleşiyor. Elbette bunları kabul edeceğiz. Önemli buluyorum. Ve yine takipçisiyim. Yani bunları kendisine
1: şimdi
4: yap.
1: Şimdi şöyle yorumlar şimdi oldu da onun diyeceğim. İçin. Yani ne dersiniz diye. O da şu. Şimdi bu terminoloji,
4: evet.
1: Şu metin, sizin okuduğunuz,
4: evet.
1: Bu paylaşım, ondan sonra Ali Haydar Fırat'ın işte Özgür Özel'in Avrupa Demokrasi Uluslararası Kurumlar vurgusuyla Kılıçdaroğlu'nun devlet, milli egemenlik, jeopolitik güç, yerli duruş vurguları falan. Kimisi de dedi ki aslında Kılıçdaroğlu FETÖ konusundaki söyledikleri özürlüğüyle vesaire bir yere dönüyor. O da hani yeni kapı ruhu denilecek bir buluştukları, bir araya geldikleri Kılıçdaroğlu oraya dönüyor aslında. Orada yeni bir zeminde başka türlü bir buluşma oluyor gibi bir yorum yapıldı. Bu yorumdan kaynaklı kimleri Kılıçdaroğlu'nu destekledi, kimleri de eleştirdi.
4: Evet.
1: Eleştirdi. Bu anlamıyla şimdi Özgür Özel veya Kılıçdaroğlu'na muhalif olanlarla Kılıçdaroğlu'na yakın olanlar aslında işte yolsuzluktu vesaireydi, partiyi kim yönetecekti kavgasının dışında iki farklı Türkiye tasavvuru mu ortaya çıkmış durumda ve bu mu kapışıyor?
3: Tam tersini düşünüyorum da.
1: Tam tersi mi?
3: Tam tersini düşünüyorum.
1: Nasıl?
3: Tamamen iç hizipleşmenin ne zaman böyle dışarıya bir sunumu olsa bu ülkede böyle çok rastlanan bir şey. Ya dış mihrakları suçlarsınız ya derin devleti. Ya şimdi düşünün, Özgür Özel geldi. Hani Cumhurbaşkanı'nın sıkışmasını falan geçtim. Kemal Kılıçdaroğlu o zaman hainlikle suçladı ama ayrı bir şeyden söyledi. Biz dedi, hani içeride muhalefet yapacağız ama dışarıda Türkiye'nin partisi olacağız dedi. O zaman çok dokunan yoktu. CHP'de tek iktidardı. Sonra tam bu meseleler başladı. Hem devlet aygıtı olmakla Kemal Kılıçdaroğlu suçlandı. Hem dışarıya gidildi, röportajlar verildi. İşte şikayet üstüne şikayetler falan filan. Aynısı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de öyleydi. İşte Yaşar Hocam söyledi, Libya meselesi. Libya'yı geçin yani. Bizim Türkiye'de belki dış politikayı iç politikadan ayıramadığımız en yoğun dönemlerin muhalefet partisi lideriydi Kemal Kılıçdaroğlu. Suriye meselesi. Suriye meselesinde bu kadar sert, ya o kadar gerçekten ülke içerisinde sert bir muhalefet yaptı ki, ya hiç unutulacak bir şey değil. Hiç unutulacak bir şey değil. Hani evet, FETÖ meselesi, pek çok konu, hepsini konuşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu sanki kendisi yurt dışına hiç yazı yazmamış gibi konuşuyor. Yani Gezi'den 1-2 ay önceydi. Yani bu mesela diktatör ifadesi ilk Sosyalist Enternasyonel'de hatırladığım kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkmıştı ve bütün dünyaya yayıldı. FETÖ'cüler en çok bunu konuştu. Benim hatırladığım Washington Post'ta yazmıştı ilk kendisi ve ardından pek çok yazı yazıldı. Yani ben bunun biraz konjonktürel olduğunu düşünüyorum CHP'de. CHP'de 3-5 yıl geçti diyelim, partiler ayrıştı diyelim, Özgür Özel bir tarafa gitti, farklı parti kurdular ve Kemal Kılıçdaroğlu tekrar iktidara, kendisi yine genel başkan diyelim. Aynı şeyleri söyleyecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeki dış politika vurgusu Özgür Özel döneminde yapılmadığı için Özgür Özel eleştirildi hatta. Yani bu yeni CHP'nin, Özgür Özel dönemi CHP'sinin dış politikası nedir? Suriye konusunda ne düşünüyorsunuz? İşte İsrail'de, İsrail Gazze'ye soykırım uyguluyor. Sizin fikriniz nedir? Zikriniz nedir? Bütün bunların hepsi söylendi. Hatta yaptığı açıklamalarla ilgili kendisini en çok destekleyenler bile, ya hani sizin hiç mi bir dış politika danışmanınız yok? Bu konularda neden hani konuşmadan önce bir istişare etmiyorsunuz falan dendi. Çoğunlukla ben bu iç hizipleşmelerin, yani sizin söylediğinizin tam tersi, fikri bir ayrılık yok. Başka bir mesele var.
1: Yok, ben bunu
3: ama
1: bunu
3: sahne,
1: bir soru
3: benim
1: sordum.
3: Düşüncem sahnelerken bunlardan elbette ki bahsediliyor. Çünkü izleyiciye ben daha milliyim, daha yerliyim. Bizden ayrılmak isteyenler tek kendi iradeleriyle değil, dış mihraklar tarafından kontrol ediliyor. Argümanı sunuluyor.
1: Böyle retorik mi bu söylemler, yoksa
5: bir ikiye ayırmak lazım. Şey, katıldığım yanları da var ama belki bir bilgi eksikliği olabilir, gözden kaçmış olabilir diye hatırlatmam gereken bir şey de var. Son bir yıldır, hatta bir yıldan biraz daha fazla bir süredir benim çalıştığım dönem olduğuna göre 1,5 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşitli yerlerde yazılan yayınları, çeşitli yerlerde yazıları var. Çoğunluğu T24'te, Sözcü'de de bir iki tane yazısı yayınlandı. Ve bu dış politikaya dair bu söylediğinden çelişen bir şey yok. Yani bu bugün geleceğim.
3: Yok, ben de bugün özel demiyorum.
5: Bugün hani Özgür Özel tarafını vurayım diye atılmış bir tweet değil. Dış politikada, yani daha doğrusu dünya okumasında tutarlı. Son 1-1,5 yıldır söyledikleri. Hatta de, bizim
0: Vatan Partisi'nin teorisine yazdığı var.
5: Son yazısı mıydı o?
0: Evet.
3: Ama Alişer Bey, hadi Kemal Kılıçdaroğlu da ben 1,5 yıl önce gelmedi şimdi siyasete. Biz de siyaset yorumlamaya 1,5 yıl
5: önce. Ben zaten şey için
3: yani
5: demiyorum.
3: Kemal Kılıçdaroğlu bütün geçmişiyle beraber alıyoruz hele. Son 15 yıl özellikle.
5: Ama ben bu tweet bugün Özgür Özel'le kavgada bir şey anlamda söylemiyorum.
4: Doğrudan AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı'na hedef alıyor.
5: Ama aynı siyaseti yapmıyorlar canım. Normal yani. Orada hani sorun yok.
4: Normallik ölçüsü
5: değil. Özgür Özel değil diyorsun. Değil. Var içerideki yani cümleler, bu delege satın alma falan.
4: O olabilir. Sadece o var. Orada senin dediği de sen Cumhurbaşkanı aslında.
5: Tabii. Ne senin ne de masalar i̇şte değil. Ne senin, oradaki zaten
0: ama
5: iki yani cümle zaten Erdoğan.
0: Ali Haydar Bey çözdü, aydınlattı bizi, sağ olsun. Çünkü anlamayacak.
5: Yani bu zaten yok, Kemal Bey'in en büyük sorunu.
4: Biz seninle anlaşamadığımız konu.
0: Alıntılasaydı anlaşılabilir de yani gerçekten.
4: Teorideki yazısıdır.
1: Evet, aha.
4: Mesela onu da çok dikkatli satır satır okudum. Geçmişte de bir fikri takibini yapan birisi olarak Kemal Bey'in. O yüzden sana katılamayacağım Ayşer. Yani,
0: evet.
4: İkincisi, demin okuduğum paragraf ve o alternatif ya da genel merkezi yaptığı grup toplantısındaki konuşmasındaki vurgular. Yani ben 13 yıl boyunca kaç kez duymuşumdur. Çıkartırım onu. Yani var birçok arşivimde.
5: Yani neyi? Şunu söyleyeyim. İzleyici de anlasın. Çelişiyor mu?
4: Orada 10 dakikalık konuşmada 3 kez emperyalizm dedi. 13 yıl boyunca 3 kere dedi mi emin değilim. Şimdi bu sadece hani bir şeyi.
5: Şimdi bakın ben zaten son bir yıldan ay alıyorum. Bir buçuk yıldır bir değişim var diye diyorum.
4: Teori yazısındaki şeyde yani Kemal Bey mi Kemal Bey mi bu diye okudum sonra. Tamam biraz Avrupa Birliği şeyi yakın duruyor ona. O görüşü vardır ezelden beri. Tamam ama bu denli o batıyı ayrıştırıcı yanı vesaire böyle.
1: ABD'nin batısı mı, aydınlanmanın batısı mı?
4: Yani böyle bir Kemal Bey yoktu. Hiçbir yerinde ben o işareti görmedim. Politik pratiğinde de yoktu.
0: T24 yazılarında da yok. T24 yazısında da yok.
5: Tabii bence T24 yazısında var. Ben şimdi bulamam da.
1: Ya aslında mesele
5: şu. Ama ben şeyi anlatabildim mi? Ben şunu söyleyeyim. Ben eski Kemal
4: Bunu neyle ilgili yapıyor yapmıyor hiç önemsemiyorum bile. Bu gerçekten yeni CHP'de hani bir yandan yolsuzluktan FETÖ dediği arınma falan yaparken bir fikri açıdan da yine bir öz eleştiri, gözden geçirme, eksik gördüklerin farkındalık neyse bir yeni çizgi olarak mı bunu yapılandırıyor? Bunu takip edeceğim. Yoksa bu çünkü çok sıkıştırıldı. Saray ajanı dendi, o dendi, bu dendi. Bu denli, bu tonda bir şeye ihtiyacı vardı. Bunu bile biraz kapalı sunmuş. Ama sonuç itibariyle bir şeyi söyleyeceğim. Sanki bunun bir yansımasıydı. Nerede? Özgür Özel'de. Geçen bir televizyondaki röportajında. Önlerinin kesilmesinin seçim başarısı biraz daha ileri gideyim dedi. Amerika ve İsrail'in, hayalen söylüyorum, kendisini konumlandırdıkları projeyi ya da pozisyonu
1: ABD
4: reddettikleri.
1: ABD ve İsrail projelerine yakın durmadınız.
4: Ya şimdi, yani gerçekten biraz ciddi olmak gerekir. Şimdi hep Kemal Bey'e yükleniyoruz da altını doldur doldur. Ben de çok merak ediyorum Özgür Özel'den. Ne teklif edildi sana da bunu reddettin? Ne? Hangisinden anlayacaksın? Niye Newsweek'e yazdın da NATO vesaire güzellemesi yaptın o zaman? Bununla çelişmiyor mu? İkincisi İsrail seni baş üstünde tutar ya. Hamas'a ilk günden beri terör örgütü dedin ya. Yani buna inanmamızı mı bekliyorsun? O zaman açıkla bu kadar yani böyle ciddi olmayan bir açıklama nasıl yapılır ya? Biz senin dokunduğu siyaset tarzını, her şeyini gördük. Sosyalist Enternasyonel Başkanlığı'nı yapan İspanya Başbakanı gibi mi davrandın? Sen de üstelik dönemsel olarak başkan yardımcısıydın. Hayır. Niye bu sözü söyledin? Nereden çıktı bu ya? Olmayan bir şeyi niye söyledin? Varsa da açıkla. Ne teklif edildi sana? Şimdi Kemal Bey altını dolduracak da bu ne?
1: Bunun hem sanki, Kemal Bey hem Özgür Bey sorulacak somut sorular var diyorsun.
4: Tabii. Sanki Kemal Bey'e karşılık... ya ben de aslında... Beni hani dedi ya Kemal Bey... Dışarıdan işte icazet alınacak... Yani işte var ya o da bence skandal cümledir. Terk edilmişlik hissine kapıldık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısınız. Yakanızda Atatürk rozeti olacak. Sıklıkla da yeri geldiğinde Gazi Paşa'dan söz edeceksiniz... Ama İngiltere'den terk edilmiş hissine kapıldık diyeceğiz. Onu Gazi Mustafa Kemal yapar mıydı diye bir düşünmesi gerekir mesela. Öyle değil mi? Şimdi üstüne de bu Kemal Bey'in bu eleştirileri gelince bir anda Amerika ve İsrail'in istediği bir şey yapmayan Özgür Özel oldu.
5: Bir araya biliyorsunuz devlet haklı girdi.
4: Bir de o var.
5: Öyle bir şeydi. Yani dolayısıyla biraz o sular bulandı. Evet. Ama ben Kemal Bey'le ilgili iki cümleyle şunu tamamlayayım. Ben hani o bizim son bir buçuk yıldır biz hep böyle dış politika konuştuk Kemal Bey'le. Ben bilmiyordum yani böyle tekrar partiye döneceğini falan ama muhabbetimizin derinleştiği yerler oralar olmuştu. Ben bundan sonraki süreçte biraz buna benzer çıkışları göreceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir şey çünkü anlatıyor. Kendisinin anlatısı olarak aktarayım. Katılmadığım yanları olmakla birlikte diyor ki yani şey değişiyor. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı işaret ettiği aslında bölgesel bir şeyden bahsediyor. NATO'ya biçilen rol değişiyor. Avrupa Birliği geleceğini arıyor. Orta Doğu'da işler değişirken Türkiye önemli bir noktada. Ve yeni bu Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ni yapacağım şimdi diyor bir yandan da. Ben bunları dinlerken böyle 30 yaşındaki bir genç bir siyasetçi konuşuyor gibi.
1: O zaman senin gözleminden bu bir buçuk yıllık Kemal Bey'le olan iletişimin ve gözleminden hareketle mesela bir soru sorayım. Sonra da Ali Aydar'a aynı soruyu soracağım. Ama önce sana yorumunu sorayım. Mesela burada diyor ya işte Türk milleti ve Türk devletinin bağımsızlık iradesidir CHP. Önce Türkiye diyen millici ve kamucu duruşun ta kendisidir. İşte hiçbir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni sıkıştırmaya gücünüz yetmez gibi ifadeler alıntıladığımızda. Mesela çok yakın bir siyasette örnek yaşadık. AP Türkiye raporu yayınlandı ve merkezine Adalet Bakanı Akın Gürlek'i koydu. Akın Gürlek de daha bu rapor çıkmadan böyle manifesto gibi bir açıklama yaptı. İşte dedi ki Avrupa Parlamentosu raporları tavsiye niteliğinde siyasi metinlerdir. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kurumlarını hedef almak milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır.

0: Son açıklama yapan kişinin belediyecilik döneminden seçim kampanya süreçlerine kadar farklı başkalarla tartışma konusu olmuş bir Avrupa Parlamentosu üyesinin kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, etik ve hesap verilebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır. Türkiye terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu mücadelede ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz diye devamı da var. Bir manifesto gibi bir meydan okumada oldu Akın Gülek. Şimdi bu anlamıyla bu sözleri söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, örneğin Akın Gürlek'i hedefe koyan AP Türkiye raporuna karşı nerede durur? Çünkü birbirine çok akraba ifadeler ve tanımlar var.
1: Onu Ali Aydar Bey'e arasında sormak lazım aslında.
2: Yani onun en güzel şeyi...
0: Mesaiden bir yorum ve analiz çıkar mı buna dair?
2: Yani hani ben böyle AP raporlarını eskisi gibi eline alıp bunu Türkiye'deki iktidara karşı kullanacak bir Kemal Kılıçdaroğlu olacağını sanmıyorum artık. Ama hani bu özelinde Akın Gürlek de şey olduğu için, bu işin öznesi olduğu için ne yaparı? En iyi Ali Aydar Fırat yanıtlar. Yani peki. Diğeri ne yaparı bilmiyorum ama bak gene nereye geliyoruz biliyor musun? Şu şeyde şimdi tweet'e bakarken de gördüm. Orada Tom Barak'a falan da Ali Aydar Fırat yanılıyorsam da Tom Barak'a son çıkışlarına da bir laflar var galiba. Allah aşkına şunları evet. Artık sen mi yapıyorsun? Kim yapıyor şu partide? Bir yazın anlamıyoruz ya. Bak 6 kişi bir araya geldi. Kemal Bey ne demek istedi diyoruz.
1: Peki Ali Aydar Fırat
0: şuradan başlayayım.
1: Ya, yani. Ya hayır, bir şey söyleyeceğim.
2: Tom Barak bile sıyrılır buradan. Ben değilim tamam, der ki geçer gider yani.
1: Bir şey
2: yani.
1: Söyleyeceğim. Bu arada önce Türkiye, önce Amerika. Trump'ın sloganı zaten America First. Orada doğrudan onun tercihi.
0: Bu da böyle bir
1: olmuş.
0: Metin analizi.
1: Anti-emperyalizme denk düşmemiş.
0: Evet. Ali Aydar Fırat örneğin işte Akın Gürlek'i hedef alan AP Türkiye raporuna Akın Gürlek'in cevap verirken kullandığı terminoloji, Türkiye'nin bağımsızlığı, buna müdahale ettirilmemesi, buradaki duruşuyla mesela buradaki terminolojinin bazı yerleri kesişiyor. Mesela pratikte bu kadar somut bir olayda Kemal Kılıçdaroğlu ve onun CHP'si mesela nerede durur? Akın Gürlek'in yanında net bir şekilde durur mu? Yoksa Avrupa'dan yapılan eleştirileri dikkate almak lazım. Hukuk konusunda Avrupa'dan eleştiri alıyoruz vesaire mi der mesela? Somutu ne olur?
3: Somutu Avrupa Birliği'nin yaklaşımının yanında yer almayacağını düşünüyorum. Onu çok net ifade edeyim. Yanlış yargının farklı pratikleri olabilir, eleştirilerimiz olabilir ama Türkiye'nin kurumlarının korunması, o kurumların yöneticilerinin, bakanlarının hatta Cumhurbaşkanı'na kadar dışarıdan gelen bir takım tehditlere ya da bir takım şantajlara karşı sadece mesele o kişilerin korunması değil, aslında devletin bağımsızlığının korunmasıdır. Burada ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yeni dönemi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu kodlarına döndüreceğiz ifadesinin aslında temel olarak Cumhuriyet'in kurucu kodlarındaki o anti-emperyalizm ve bağımsızlıkçı bir dış politika hattının tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün kodlarına egemen olması biçiminde okuyorum. Dolayısıyla bunun gündelik konjonktürel bir şey olarak görülmemesi gerekiyor bence. Dolayısıyla siyaseten zaman zaman elbette ki karşı karşıya gelebilirler. Yani Cumhur İttifakı'yla farklı politik anlayışlar ya da farklı söylemler olabilir. Ama nihayetinde ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin bozulan dünya dengesi içerisinde kendisini yeniden ve güçlü bir biçimde tanımlayacak bir aktör olmasını istediğini ve dolayısıyla kendisinin ve partisinin de buna katkı sunmasının tarihsel bir sorumluluk olarak gördüğünü düşünüyorum. Benim de kişisel gözlemim, yaptığım konuşmalar ve analizlerde de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yeni döneminde dış politikada son derece ulusal bağımsızlıkçı bir hattın daha çok dile getirileceği, daha çok sahipleneceği ve iktidarın da bu konuda daha çok destekleneceği ya da daha çok teşvik edileceği gibi bir yaklaşımın egemen olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla aslında bir bütün olarak biz aslında hep meselenin Türkiye'de yaşananların subjektif nedenleri ya da subjektif olgular üzerine konuşuyoruz. Ama aslında bütün bu tartışmaların objektif bir takım tarafları var. O da nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bence yeniden inşa ediliyor. Benim geçen defa ifade ettiğim bir restorasyon süreci yaşanıyor bence Türkiye'de. Türkiye kendisi kurumları ve kişileriyle bir yeni döneme hazırlık süreci yaşıyor. Dolayısıyla bu işin objektif boyutudur. İşin subjektif boyutuysa bu konuştuğumuz işte yargılamalar, efendim işte diğer meseleler, gündelik aktüel tartışmalardır. Bu aktüel tartışmalar içerisinde çok hapsolmamak lazım ki ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu aktüel tartışmalar

0: tartışmalara çok fazla girmeyeceğini yeni dönemde düşünüyorum. Daha üst boyutta Türkiye'nin objektif sorunları ve objektif perspektifini en azından inşa edebilecek bir katkı. Çünkü şu ifadeyi kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi hep Türkiye'de siyasette de devlete de yön vermiş bir partidir. O yüzden böyle bir sorumluluk var ve Cumhuriyet Halk Partisi bu sorumluluğu yerine getirmelidir biçiminde. Yeni kavramlara ihtiyaç var sevgili Eren Ermez. Bir kere artık bu Batı hegemonyasından, Batı'nın kavramlarından, Batı'nın analizlerinden Türkiye'yi kurtarmak ve Türkiye'nin kendi içerisinden bu güçlü biçimde hem analiz yapmak hem de var olan sorunları çözmek. Örneğin terörsüz Türkiye meselesinde nasıl bir üçüncü göz yoksa, nasıl bir üçüncü devlet yoksa, nasıl Türkiye kendi içerisinde bu pratiği çok ciddi bir biçimde giderek bir sona yaklaştırıyorsa, mecliste %97-98 oranında bir mutabakatla, ki bizim ulusal kurtuluş mücadelemizde dahi yakalanmamış bir mutabakatın hem bu terörsüz Türkiye meselesine yakalanmış olması da aynı zamanda Türkiye'nin gerçekten kendi sorunlarını kendi içinde bir özne olarak, bir aktör olarak çözme iradesinin ve bu iradenin ortaya çıkardığı ciddi bir güç yenilenmesi ya da kendine güven duygusunun getirilmesi konusunda da imkan
1: Peki.
0: sağladı ve bütün bunların toplamında da evet Türkiye gerçek anlamıyla artık yeni bir
1: Emine
0: sürecin içindedir. Yeni bir takım kodların içerisindedir ve bu kodlar çerçevesinde Türkiye'de herkesin birlik ve bütünlük içerisinde ülkenin geleceğine katkı sunması gerekmektedir.
2: Bir şey
1: peki
2: sorabilir miyim?
1: Sevgili,
2: Yeni dönemle neyi
1: hiç
2: kastediyor?
1: Süre kalmadı.
3: Ben bir şey sadece
2: merak
3: söyleyebilir
2: ettim.
3: Miyim?
2: Yeni dönem dedi Ali Haydar
1: bir,
2: Bey.
1: Bir dahaki programda konuşalım.
2: Evet.
1: Yeni dönem.
2: Yeni dönem geliyor dedi.
3: Küçük
2: yeni
3: bir şey söyleyeyim.
2: Dönem.
1: Gelen yeni dönemi sizin
0: Sevgili
1: örneğin
0: Ali
1: Haydar
0: Haydar,
1: Fırat
0: kastettiğim
1: bir
0: Kemal
1: sonraki
0: Kılıçdaroğlu
1: programda.
0: dönemi.
1: Yani
3: şimdi
1: 10 saniyede.
3: Tam 10 saniyesi bu T24 ile ilgili. Şimdi sevgili Doktor Murat Yılmaz Hoca bana bir yazısını atmış Kemal Bey'in. 2025 yılında yazmış. Vasallığa doğru mu başlıklı yazı. Yani bir
2: Şubat
3: güçlü
2: 2020.
3: devlete karşı evet bağımlılık durumunu tarif eden bir yazı. Yani kendisini yine
2: Mayıs.
3: yorumu şimdi çok arada bakmaya çalıştım. Neredeyse Özgür Özel Newsweek dergisindeki yazısıyla farkı yok diye de not almış. Şimdi çok
1: Tamam. Bir dahaki
3: ilginç bir
1: programda
3: kırılma bu.
1: eğer
2: toplanabilirsek ben yeni dönem
1: benzer
2: merak
1: bir kadro,
2: ettim.
1: Evet.
2: Yeni dönem geliyor.
3: Ali Haydar'ın
1: Kaldığımız yerden
3: çizdiği
1: devam ederiz.
3: fikri çerçeve ilgi çekici de. Gerçekten
1: Editör
3: öyle mi
1: arkadaşımıza ve koordinatör arkadaşımıza da duyuralım. Aynı kadroyu toplayabilirsek bu
2: Arkası yar gibi en heyecanlı
1: bu bölümün
2: yerinde
1: devamını çekeriz.
3: Asıl konuşmamız gereken konular vallahi.
1: Evet. Ben de asıl konuşulması gereken
3: Evet.
1: konuların bunlar olduğunu
4: O zaman
1: düşünüyorum.
4: bir iddiayla kapatayım. Bir iki hafta içerisinde terörsüz Türkiye'ye dair bazı projelerini ve kafasındaki yapılması gerekenleri açıklayacak. Şaşıracaksınız, evet.
1: Kılıçdaroğlu.
4: Ben sizi bildiğim için şaşıracaksınız. Yani bölge okuması ve
3: öyle mi?
4: Kürt meselesine bölgesel yaklaşımı
1: şaşırmak
4: sizi bildiğim için hocamla aynı
1: mi
4: şey.
1: Yaklaşacak?
4: Onu bilmem ama şey yapacak. Aa bunu mu söyledi diye Kemal Bey'in ağzından duyduğu için daha da şaşıracak. Çünkü
1: Peki.
4: bence bölge okumaları çok doğru.
2: Yeterince demiyoruz.
1: Tamam.
3: Peki. Mutlu
1: o
3: olurum.
1: Zaman pek yakında. tekrar aynı kadroyla arkadaşlar notunu alırlar. Ali Şerdilek, Sezin Öney, Merve Şevlen Moruç, Profesör Doktor Yaşar Salioğlu ve Doktor Ali Aydar Fırat. Hepinize teşekkür ediyorum. Biraz hızlıca teşekkür ettim. Çünkü hiç süre kalmadı. Kısa bir ara aranlardan size teşekkür edeceğim.

0: Özkan'ın sunumuyla devam edecek.
1: Farkında mıyız? Biyolojik çeşitliliğin bizim için ne kadar önemli olduğunun farkında mıyız? Biyolojik çeşitlilik dediğimiz dünyadaki yaşam çeşitliliğidir. İklimimizdir, şifamızdır, gıdamızdır, mirasımızdır. Bir ekosistemde tüm canlılar birbirine bağlıdır. Tek bir canlıyı bile yitirdiğimizde ekosistem işlevini ve üretkenliğini yitirmeye başlar. Çeşitlilik ne kadar fazlaysa ekosistemler de o kadar güçlü olur. Biyolojik çeşitliliğin öneminin farkına varalım ve doğa ile uyumlu yaşayalım. Tema Vakfı.
0: Van Park'ın sunumuyla devam ediyor.
2: Size izlediğiniz için ve tüm ekip arkadaşıma, çalışma arkadaşıma, emekliler için teşekkür ediyorum. Bir başka gerçeklikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 26, Edirne güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 25, Zonguldak güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Konya parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava çoğunlukla güneşli, Erzurum 26, Van 27 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 35 derece.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle bir kez daha sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Beştepe'de gerçekleşti. İran-ABD mutabakatından duyulan memnuniyetin vurgulandığı Milli Güvenlik Kurulu'nda açıklama yapıldı. Terörsüz Türkiye vurgusu yer aldı açıklamada. Milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir denildi.
1: Mutabakattan duyulan memnuniyet dile getirildi. Barış ve istikrar vurgusu yapıldı.
2: İran'la ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekilmiş, Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir.
1: Yılın 3. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 2 saat sürdü. Toplantı sonrasında yayımlanan açıklamada terörsüz Türkiye yolundaki çalışmalar değerlendirildi.
2: Ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önem taşıyan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması maksadıyla yürütülen çalışmalar değerlendirilmiş, milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir.
1: İsrail yönetiminin bölgedeki saldırgan eylemlerinin bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretlere olumsuz tesir ettiği belirtildi. Uluslararası toplum İsrail yönetimine karşı ilkeli bir duruş sergilemeye davet edildi. Doğu Akdeniz'deki hassas durumunda Türkiye'nin de garantörlüğü anımsatıldı.
2: Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulanarak, KKTC'nin hak ve menfaatlerine halal getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği kaydedilmiştir.
0: ABD ve İran'ın mutabakat zaptını imzalamasının ardından ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsviçre'de başlayacak müzakere sürecinde Amerikan heyetine liderlik edeceğini söyledi. Mutabakat zaptı hakkında ilk açıklamasını yapan İran dini lideri Müçteba Hamane ise aslında farklı bir görüşe sahip olduğunu bildirdi. Detaylara bakalım.
1: İmzalar atıldı. Gözler İsviçre'ye çevrildi. Peki bundan sonra neler olacak? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın mutabakat metnini imzalaması, İsviçre'de yapılması planlanan töreni belirsizliğe sürükledi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'na göre Amerikan ve İran heyeti Bergenstock'ta anlaşmanın uygulanmasına ilişkin müzakereler için bir araya gelecek. Amerikan basınına göre ise Cuma günü başlayacak müzakere turu 3 gün sürecek.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, müzakerelerde Amerikan heyetine liderlik edeceğini söyledi. Ancak hafta sonu görüşme planının değişebileceğini belirtti. Arabulucu Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif ise İsviçre gezisini erteledi. Pakistan basınının iddiasına göre görüşmelere Dışişleri Bakanı İshak Dar katılacak. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran politikalarını eleştirenleri hedef aldı. İran'a karşı yeterince sert davranmadığımı düşünenler ya kıskançtır, ya kötü insandır, ya da aptaldır dedi. Petrol akıyor. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. Borsalar coşuyor. İstihdam rekor seviyelerde ve fiyatlar düşüyor. Ülkemiz hiç olmadığı kadar güçlü ifadelerini kullandı. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a 300 milyar dolarlık ödeme yaptığı iddialarını ise yalanladı. Vance de İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden tek kuruş alamayacağını belirtti. İran anlaşmaya uymadığı takdirde anlaşmanın hiçbir faydasından yararlanamayacak dedi. Yaptırımlar konusuna da değindi.
1: Bunu İranlılara yapılmış büyük bir taviz olarak görmedik. Açıkçası İranlılar da bunu kendilerine yapılmış bir taviz olarak görmedi. Çünkü onları petrol satmaktan alıkoyan şey yaptırımlar değildi.
0: Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırıldığını bildirdi. Donanma anlaşmaya uyulduğundan emin olmak için bölgede kalmaya devam edecek açıklamasını yaptı. Vance de Hürmüz Boğazı'ndan 12,5 milyon varil petrol geçtiğini duyurdu. İran dini lideri Müçteba Hamaney ilk açıklamasını yaptı. Yazılı mesajında ben mutabakat zaptı konusunda farklı görüşe sahiptim dedi. Ancak Pezeşkiyan'ın İran'ı koruma taahhüdü vermesi ve sorumluluğu üzerine alması sonucunda mutabakata izin verdiğini belirtti. Bundan sonrası için belirtilen şartların yerine getirilmesini bekleyeceğiz dedi. İran Cumhurbaşkanı da imzalanan mutabakat zaptını paylaşarak barış karşılıklı saygının gölgesinde gerçekleşecektir açıklamasını yaptı. Barış anlaşmasının nihai şartlarının belirlenmesi için 60 günlük müzakere süresi öngörülüyor. Ancak Trump 60 günlük sürede esneklik payı bulunduğuna işaret etmiş, bu süreyi kesin bir son tarih olarak görmediğini söylemişti.
2: ABD ve İran 108 gün süren savaşı imzaladıkları mutabakat zaptıyla sona erdirdi. Bugün başlaması beklenen müzakerelerden önce mutabakat metni de yayınlandı. 14 maddelik anlaşma İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını belirtiyor. Ayrıca ülkenin yeniden yapılanması için 300 milyar dolarlık bir fon taahhüt ediyor.
3: Liderler imzaları attı. ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptı kamuoyuyla paylaşıldı. İslamabad mutabakat metninin ilk maddesi savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sona erdiğini bildiriyor. Tarafların birbirlerine karşı askeri operasyon başlatmayacağı kayıt altına alınıyor. İkinci madde ise Tahran ve Washington'ın birbirlerinin egemenliklerine saygı göstereceğini ifade ediyor. Taraflar arasındaki barış görüşmeleri takvimi üçüncü maddeyle düzenlendi. ABD ve İran en fazla 60 gün içinde nihai anlaşmayı müzakere edip sonuçlandırmayı taahhüt eder, bu süre karşılıklı rıza ile uzatılabilir denildi. Mutabakata göre ABD, Hürmüz'de uyguladığı deniz ablukasını kaldırmaya başlayacak ve 30 gün içinde tamamen sona erdirecek. Ayrıca ABD, İran sınırı yakınlarındaki güçlerini 30 gün içinde geri çekecek. Büyük mücadeleye sahne olan Hürmüz Boğazı'nın durumu 5. maddede ele alındı. Maddeye göre İran, ticari gemilerin 60 gün süreyle ücretsiz ve güvenli bir şekilde geçebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlü. Hürmüz'ün uzun vadeli durumunu belirlemek içinse Umman ve Körfez'e kıyısı olan ülkelerle bir araya gelecek. ABD ve bölgesel ortakları İran'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için 300 milyar dolarlık bir fon kuracak. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları kapsamında olanlar ve tek taraflı uygulananlar dahil olmak üzere İran'a yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldıracak. İran'ın dondurulmuş fonları tamamen erişilebilir hale getirilecek. Trump'ın ısrarcı olduğu nükleer silah konusuysa 8. madde ile düzenlendi. İran, nükleer silah temin etmeyeceğini ve geliştirmeyeceğini bir kez daha taahhüt etti. Elindeki zenginleştirilmiş uranyumun Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu gözetiminde seyreltilerek imha edilmesine onay verdi. Nükleer programının geleceği ise nihai anlaşma müzakerelerinde ele alınacak. Mutabakatın uygulanmasını ve nihai barış anlaşmasına uyulmasını denetlemek için bir yürütme mekanizması kurulacak. ABD ve İran arasında varılacak nihai anlaşma, BM Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı bir kararıyla onaylanacak.
2: İsrail, ateşkese ve ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Lübnan resmi ajansının aktardığına göre Nebatiye'yi topçu atışlarıyla hedef alan İsrail ordusu uluslararası hukuka göre sivil alanlarda kullanılması yasak olan fosfor bombaları da kullanıyor.
0: İsrail mutabakat dinlemiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında imzalanan mutabakata rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Üstelik fosfor bombasıyla. Lübnan resmi ajansının haberine göre İsrail Nebatiye kırsalını topçu atışlarıyla vurdu. Ajans uluslararası hukuka göre sivil alanlarda kullanılması yasak olan fosfor bombalarının da saldırılarda kullanıldığını aktardı. Bölgedeki hareketlilik Birleşmiş Milletler raporlarına da yansıdı. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü, İsrail'in gece yarısından itibaren Lübnan hava sahasına 26 kez ihlal ettiğini, iki savaş gemisinin de karasularını geçtiğini kaydetti. Açıklamada bölgede tespit edilen 312 mermiden 291'inin İsrail ordusuna ait olduğu belirtildi. Birçok ailenin hala evlerine dönemediği vurgulandı. UNICEF'te çatışmalar nedeniyle 770 binden fazla çocuğun ağır travma ve stres altında olduğunu açıkladı. İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların güncel haritasını yayımladı. Haritada ordunun Lübnan-İsrail sınırı boyunca yaklaşık 10 kilometre derinliğinde geniş bir alanı fiilen işgal altında tuttuğu görüldü. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise İsrail'e yürütülebilecek müzakerelerde temel çerçevenin karşılıklı güvenlik olduğunu belirterek bunun sağlanmasını 5 şarta bağladı. Kasım bu şartları İsrail'in kara, hava ve denizden saldırılarının durdurulması, Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi, esirlerin geri verilmesi, yeniden edilenlerin evlerine dönebilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması olarak sıraladı. Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik girişimlere karşı çıkarak silahların alınmasına yönelik hiçbir proje hayata geçirilemeyecek ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatın Lübnan'ı da kapsayacağı belirtilmiş. Ancak İsrail yetkililer işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıklamıştı. Amerikan Başkanı Trump da mutabakat metnini imzalamadan önce yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan konusundaki tutumundan memnun olmadığını belirtmişti.
2: İBB davasında 9 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi. Silivri'de devam eden davada 4. aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme aralarında İBB Medya AŞ eski genel müdürü İpek Elif Atayman, İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık'ın da bulunduğu 9 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verdi. Böylece 107 tutuklu sanıkla başlayan davada tutuklu sayısı 56'ya düştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Dosyası sunulan milletvekilleri arasında Özel'in yanı sıra İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez de yer alıyor. Ayrıca CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şerefoğlu'nun, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da dosyası sunulanlar arasında bulunuyor. Meclis Başkanlığı yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı fezlekelerini Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulan Karma Komisyonu havale etti. Toplam 12 kişiye ait Özel ve Sarıgül'ün ikişer olmak üzere 14 dosya bulunuyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara'da Ulus Hali'nde esnafı ziyaret etti. Genel merkeze teslim edilen delege imzalarını hatırlatan Özel, Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı. Kemal Bey'in bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım dedi.
4: Mecliste bir mücadele veriyoruz. Mecliste de darlandık. Milletvekillerimiz de diyorlar ki hep dışarılara gidiyoruz. Bir Ankara'da dolaşalım. Ne zamandır bu ulus eski hali bir gezelim diyorduk. Biz geldik bir esnafa hal hatır soralım, millete diyelim.
0: Hal ziyareti yaptı. Vatandaşla, esnafla sohbet etti. Ve bir kez daha kurultay çağrısını yeniledi.
4: Sokakta malum öfke var. Yapılması gereken iş, dün verilen imzaları hemen notere yollayıp, daha doğrusu ilçe seçim kuruluna kurultay yapıyoruz deyip bizi bir an önce

0: İşsizliğini konuşan, buradaki esnafın çaresizliğini konuşan Halkın Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyecek. Allah'a şükür partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var.
1: İzmir'de 23 yıllık CHP dönemi sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Tugay bağımsız olarak başkanlık görevini sürdüreceğini açıkladı.
2: Diskin Ege Bölge Temsilcisi hatta Diskin...
3: CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İzmir dahil bazı il başkanlarının görevden alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
4: CHP'nin maruz kaldığı mutlak buttan kararının partimize büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Bir grup il başkanı ile birlikte İzmir il başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış kabul edilemez bir yanlıştır.
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bağımsız olarak görevini sürdüreceğini açıkladı.
4: Büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Çankaya'da esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşla da bir araya gelen Dervişoğlu çay simit hesabı yaparak ekonomiyi eleştirdi. İYİ Parti lideri Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna da tepki gösterdi.
5: 5 lira tanesi günlük 20 lira.
6: 20 lira,
5: 20 lira da çay. 20. Yani 20 bin lira emekli maaşı alan biri peynir hariç günde... Her öğün bir simit, bir çay yer ise 4 kişiye 18 bini gidiyor. Tayyip Erdoğan bir simit hesabı yapmıştı biliyorsun. Artık onun yaptığı simit hesabı da tutmuyor.
3: Simit çay hesabı yaptı. Taksici esnafıyla sohbet etti.
5: Gaz fiyatları belli, mazot fiyatları belli.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Çankaya'da esnaf ziyaretinde bulundu. Kuğulu Park'ta vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklarla ilgilendi. Gençlerle sohbet etti.
5: Gençlerimiz özellikle çaresiz gibi hissettiklerinde kendilerini, çarenin kendileri olduğunu unutmasın. Geleceğimiz onlar.
3: Dervişoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu sorusuna da yanıt verdi.
5: Yakın bir takvim içerisinde Avrupa Parlamentosu'na ziyarete gittim. Bu konuyla ilgili ben Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye aleyhine aldığı her kararın altına imza atacak değilim. Türkiye'nin Avrupa Parlamentosu'nda bunlarla anılmasını bir Türk vatandaşı olarak içime sindirmem çok kolay değil.
1: SSK ve Bağkur'la memur emeklilerinin aylıklarında yapılacak artış için gözler 3 Temmuz'a çevrildi. SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Peki memur ve emekli memurların maaşları ne kadar artacak? Bakalım.
7: Enflasyon rakamları açıklanacak. Milyonlarca emeklinin maaşlarında yapılacak artış netleşecek. En düşük emekli aylığı en az 23.580 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini paylaşacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. Peki zam oranı nasıl olacak? Haziran ayı enflasyonu %1,52 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz'da %18,4 oranında zam yapılacak. Memur maaşı ve emekli memur aylıkları %14,1 oranında artacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da ortalama 2,38 oldu. Haziran enflasyonu %2,38 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına %15,1 oranında zam yapılacak. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. Buna göre en düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira, son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak. En düşük emekli aylığında yapılacak artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Enflasyon 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra NATO zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz'da meclis çalışmalarına ara verecek. AK Parti grubunun en düşük emekli aylığını yükseltecek düzenlemenin de yer aldığı 15-16 maddeli kanun teklifini

0: 13 Temmuz haftası meclise sunması bekleniyor.
1: Sıfır konut ve ikinci el konut satışları Mayıs ayında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise en fazla satış yine İstanbul'da gerçekleşti.
0: Sıfır konut satışları azaldı, ikinci el konut satışlarında azalma görüldü. En fazla konut satışı bir kez daha İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Geçen ay sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %27,9 oranında azaldı. Ülke genelinde 30.196 konut satıldı. Mayıs ayında ikinci el konut satışlarında %32,7 azalış yaşandı. 63.137 konut satıldı. Konut satışında zirve yine İstanbul'da. Mega kenti Ankara ve İzmir takip etti. En az konut satışının yapıldığı il Ardahan oldu. Ardahan'da bir ayda sadece 20 konut satıldı. Nisan ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre %27 oranında azaldı. Yabancılara 1387 konut satışı yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Mayıs'ta sıfır iş yerlerinin satışı %24,8 oranında azaldı. İkinci el iş yeri satışlarında da %33,1 oranında azalış görüldü.
1: İstanbul yeni metro hattına kavuşuyor. Halkalı Arnavutköy metrosu bugün açılacak. 22 kilometrelik metro hattında 5 istasyon var.
2: Ulaşım sorununu kalıcı olarak çözmenin yegane yolu yeraltı raylı sistemlerini yaygınlaştırmaktır.
0: Metro sistemini yaygınlaştırmak için hayata geçirilen bir hat daha hizmete giriyor. Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşım 30 dakika sürecek.
2: Artık Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşımız da doğrudan Halkalı Gayrettepe'de Gayrettepe arasında seyahat edebilecek. Marmaray üzerinden Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek bir imkana kavuşmuş olacak.
0: Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesinin en önemli ayağı tamamlandı. Metronun Halkalı Arnavutköy kısmı törenle açılıyor. 22 kilometrelik metro hattında 5 istasyon var.
2: Ülkemizde yarın açılışını gerçekleştireceğimiz Halkalı Arnavutköy kesimiyle birlikte 1058 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini bakanlık olarak biz inşa ettik. Şu anda da 116 kilometrelik yeni hat yapımlarımız halen devam etmektedir.
0: Diğer metro hatlarıyla da entegre edilen Halkalı Arnavutköy metrosunun açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
2: Bu hattın tamamlanmasıyla birlikte işletmemizi tam otomatik sürücüsüz sisteme geçiriyoruz.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı evinin önünden kaçırıldı. Erhan Karaal'ın kaçırılma anı görüntüleri ortaya çıktı. Habertürk'ten Alihan Tok'a konuşan eşi Ayşe Karaal yaşananları anlattı.
3: Eşim kapının önünde ailesinin, çocuklarının, komşularının gözü önünde karga tulumba bir şekilde kaçırılarak götürüldü.
4: Kimse ne olduğunu anlamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı herkesin gözü önünde kaçırıldı.
5: Kim bunlar efendim? Herhangi bir şüphe var mı?
3: Vallahi hiçbir şekilde yok. Ben oturduğum yerde 17 yıldır oturuyorum. Hiçbir komşumuzla hiçbir şekilde yani sevgi muhabbetinden başka bir muhabbetimiz olmaz. Ailemiz içinde zaten öyle bir şey olmaz. Hiçbir şekilde hani kumardır, sigaradır, içkidir. Ne bileyim hiçbir şeyi yok yani. Hani...
4: Kültür Anonim Şirketi Genel Müdürü Erhan Karaal ve ailesi için sıradan bir akşamdı. Ne olduysa Karaal sahile yürüyüş yapmak için evden çıkınca oldu.
3: Dün eşim işten geldi. Beraber yemek yedik. Önden küçük kızımla aşağıya indi, sahilde bir yürüyüş yapacaktık. Arkadan da biz gelecektik. O arada bir bağırış sesi duydum. Erhan'ın telefonu çaldı, aradı beni. 3 kere polis, polis, polis dedi. Ben camdan uzattım kafamı, baktım 2 kişi kafasına vurmuş, arabanın içine atmış. gidiyor.
5: Erhan Karaal Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Olaya yanındaki kızı da şahit oldu. Otomobil bu yönden hızla kaçtı. Eşi Ayşe Karaal hemen polise ihbarda bulundu.
4: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Polis çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Habertürk'e konuşan Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Karaal, kocasının telefon bulma uygulamasından bir keresi yer alındığını söyledi.
3: Dün telefonu kapalıydı. Bugün öğle saatlerinde kızlarım sürekli bakıyor. Sinyal geldiğini söyledi. Hemen polis memuruna verdik. Gittiler Kartal'da açık ve samanlık bir alanda sinyal geldiğini ilettiler ama henüz telefonu bulunamadı maalesef ki.
4: Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla bağlantılı iki şüpheli gözaltına alındı. Polisin Karaal'ı arama çalışması sürüyor.
1: Mersin'de denizde çıkan sopalı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı. Bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Konuya dair Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir paylaşım geldi. Bakan Gürlek, vatandaşların ve turistlerin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Gürlek, turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslarla hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir ifadelerini kullandı. Gürlek, Türkiye'nin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren eylemlere karşı mücadelenin süreceğinin altını çizdi. İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla açılan davanın sanıklarından olan baba Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi. Türkiye'nin günlerce konuştuğu davada yeni gelişme yaşandı. 6 yaşındayken evlendirildiğini ve cinsel istismara uğradığını iddia eden HKG'nin şikayetiyle açılan davanın sanıklarından baba Yusuf Ziya Gümüşel sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edildi. Gümüşel'e ev hapsi verildi ve yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Hiranur Vakfı kurucusu olan Yusuf Ziya Gümüşel 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Çocuğun evlendirildiği Kadir İstekli ise 37 yıl ceza almıştı. İstanbul merkezi 9 ilde polis, iş yeri kurşunlama, yağma ve tehdit gibi birçok suça karışan yeni nesil suç örgütlerine operasyon düzenledi. Sokakları terörize eden çetelerin kullandığı motosiklet ve silahlar ele geçirildi. O silahlar arasında Can Polat cinayetinde kullanılan silah da var.
4: Kurşunlama, yaralama, tehdit, kasten öldürme. Motosikletle birçok suça karıştılar. Ama takipten kaçamadılar. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul merkezli 9 ilde baskın yaptı. Hedefte motosikletli suç çeteleri ve silah ticareti yapanlar vardı. 48 farklı olaya karışan 156 çete üyesi yakalandı. Ele geçirilen silahlar İstanbul Emniyeti'nde sergilendi.
6: Polat çiftinin akrabası ve koruması Can Polat'ın İzmir Çeşme'de öldürülmesinin ardından yapılan operasyonlarda ele geçirilen uzun namlulu silahlar da sergilendi. Öte yandan Otokoç binasına yönelik uzun namlulu silahlar da yine sergide yer aldı.
4: Sadece çete üyeleri değil, suç çetelerine silah temin eden şüpheliler de takipteydi.
6: Organize polisi Gebze'de bir silah fabrikası olduğu ihbarını aldı. Daha sonra Pendik'te lüks bir rezidansa operasyon düzenlendi ve çok sayıda silah ele geçirildi. O silahların peşine düşen polisler Gebze'deki fabrikaya ulaştı.
4: Hem fabrikada hem rezidansta 200'den fazla silah ele geçirildi. Şüphelilerin saldırılarda kullandığı 7 motosiklete de el konuldu. 123 çete üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasında bahçe kapısı sesi nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı. Silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Eldirek mahallesinde iki komşu arasında sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. 62 yaşındaki şüpheli alt tüfeğiyle çalışkan ailesinin evinin önüne giderek aile fertlerine ateş açtı. Silahlı saldırıda 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan hayatını kaybetti. Saldırıda Çalışkan'ın 13 yaşındaki kızı ve eşi de yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı. 40 yaşındaki anne E.Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, saldırgan komşusu ise jandarma ekiplerine teslim oldu. Sırada maalesef kadına yönelik şiddetle ilgili bir haber var. 43 yaşındaki Hatice K. boşanmak istediği eşi tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Bir bacağını kaybeden kadın diğer bacağını kurtarabilmek için aylardır tedavi görüyor.
7: Bu şehirde duramazsın, Fethiye'de yaşayamazsın, ben sensiz yaşayamam, seni öldürürüm. Ya benimle barışacaksın. Hep bu şekilde tehditler ediyordu.
0: Önce tehditler başladı, ardından silahlı saldırıya uğradı.
7: 24 Ocak'ta eşim tarafından av tüfeğiyle acımasızca, ondan sadece boşanmak istediğim için bacaklarımdan vuruldum.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Hatice K. eşi Velike'den ayrılmak istedi. Bunu kabul etmeyen Velike barışmak istedi. Red yanıtı alınca da 43 yaşındaki kadına av tüfeğiyle saldırdı. Bacaklarından vurulan kadın hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı.
7: 3 hafta yoğun bakımda yattım. Yoğun bakım sürecinde doktorlar sol bacağımı kurtaramayacakları için bacağımı kestiler.
0: Doktorlar şiddet mağduru kadının sağ bacağını kurtarmak için seferber oldu.
7: Açık yaralar olduğu için bacağımda av tüfeğinin saçmaları bütün bacağa yayılmış, parçalı, kırık, sinirler, dokular hepsi ölmüş. İşte şimdi 2 keredir kapatılmıyor o yara, açık olan yaranın bir kısmı kapanmıyor, tutmuyor doku. Şimdi 3. ameliyat planlanıyor.
0: Saldırgan koca olayın ardından tutuklanırken Hatice K. protez bacak için yardım bekliyor.
7: Hiç kimse bunu hak etmiyor. Bana yardım edebilecek maddi manevi bütün destekleri bekliyorum.
1: Spor yaparken sağ dizinden sakatlanan 33 yaşındaki kadın ameliyat masasına yattı ama kalktığında bir terslik vardı. Yanlış dizinden ameliyat olmuştu. Genç kadın hukuk mücadelesi başlattı.
8: Ocak ayında spor yaparken sağ dizimden sakatlandım. Diz kapağım çıktı, dizim çıktı. Bağlarım koptu, kemiğimin uç tarafı kırıldı.
4: Bu sakatlıkla başlayan süreç ameliyata uzandı. Sağ dizinden operasyon için ameliyat masasına yatan 33 yaşındaki Selvihan Özdemir, sol dizi sargılı olarak uyandı.
8: Örtüyü kaldırıp baktık, benim sağ bacağım, sakat olan bacağım duruyor, hiçbir şekilde işlem yapılmamış. Sol tarafı ameliyat yapmış doktor bey, sağlam olan bacağım.
4: Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Selvihan Özdemir, sağlam dizinden ameliyat olduğunu fark edince hemen doktoru MBE'yi aradı.
8: Önce hatasını kabul etmek istemedi, işte sıralama yanlıştı. Aslında ikisinde de sakatlık var gibi falan şeyler söyledi.
4: Doktor daha sonra hatasını kabul ettiğine dair tutanak tuttu. Selvihan Özdemir başka bir hastanede sakat olan dizinden ameliyat oldu.
8: Her iki ayağımda da sorun var şu anda, kıvrılmıyor. Koşamıyorum. Koşmaya geçti, hızlıca yürüyemiyorum bile. Çok uzun süre ayakta kaldığımda ya da soğuk havalarda şişiyor bacaklarım.
4: Hukuk mücadelesi başlatan Selvihan Özdemir, adli tıp raporuyla doktorun yanlış ameliyat yaptığını kanıtladı.
9: Olayımızda herhangi bir komplikasyon söz konusu değil. Zira müvekkilin hiçbir şikayetinin olmadığı yanlış bacak ameliyat edilmiştir. Bununla ilgili hukuki süreci başlattık. İlgililer hakkında şikayetçi olduk.
4: 2 milyon liralık tazminat davası da açan Özdemir'in hukuk mücadelesi sürüyor.
1: İstanbul'da bir motosiklet tamirhanesi alevlere teslim oldu. Tamirhane, motorlar ve komşu bina zarar gördü.
0: Alevler tamirhaneyi sardı, mahalle sokağa döküldü. Yükselen siyah duman kilometrelerce uzaktan görüldü. İstanbul Fatih'te motosiklet tamiri yapılan bir iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangın tamir için bırakılan motosikletlere, park halindeki otomobile ve yan binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye alevlerin diğer binalara sıçramasını önlemek için büyük çaba harcadı. Yangın yaklaşık bir saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Tamirhane, motosikletler, park halindeki otomobil ve komşu bina zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: A milli futbol takımı yarın sabah Dünya Kupası ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak. Basın toplantısında konuşan teknik direktör Vincenzo Montella, Avustralya maçı sonrası yapılan eleştirilere dair konuştu. Kaos çıkartmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm dedi.
10: Ben büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü çok iyi sonuçlar elde etti son 3 yıl içerisinde bu takım. Ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar biz de daha iyi oynayabilmiş olsaydık dahi. Ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi. Bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkiliyor. Ben yaşım daha ileri ama futbolcuların üzerinde bunun etkisi oluyor. Çünkü 20'li yaşlarında olan futbolcular, oyuncular, gençler ve bu tür durumlar onları üzebiliyor.
11: Sonuçta bir oyun değildir, bir maç değildir her şeye karar veren. Yani orada maçı kaybettik diye her şeyi berbat etmeyi, bir çuval inciri berbat etmeye gerek yok. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Biz motiveyiz ve hazırız. Ben hazırım, oyuncular da hazır maça. Sonuçta biz daha önce sizin bizimle gurur duymanızı sağladık. Yine onu yapmak için buradayız.
1: Fenerbahçe'de başkanlık görevini 8 yıl sonra yeniden devralan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör tercihi merak ediliyordu. Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu.
0: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı.
12: Çok duyguluyum, çok da mutluyum.
0: Kartal'ın teknik direktörlüğe getirildiği Fenerbahçe TV canlı yayınında açıklandı. Bir yıllık sözleşme imzalanan İsmail Kartal'la birlikte ekibinde yer alacak isimler de netleşti. Kartal'ın yardımcılığını Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt yapacak. Kartal, kulüp televizyonundaki yayında Sarı Lacivertli Kulüp'te yeniden görev almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
12: Beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. 3 Temmuz sürecinde yaşadıklarımız, başkanımızın yaşadıkları, ondan sonra Trabzon'da kurşunlanmalarımız vesaire. Yani tekrar oradan bugüne kadar, tekrar oradan sanki bugün yine o gün devam ediyormuşum gibi. Başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Elimden gelen en iyisini yapacağımı söz veriyorum. Bu sene bizim şampiyon olmamız gerekiyor.
0: İsmail Kartal yeni sezona güçlü bir şekilde gireceklerini söylerken şampiyonluk sözü de verdi.
12: Hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Gündemde NATO zirvesi hazırlıkları ve güvenlik önlemleri vardı. Bakanlık, SAMT'te hava savunma sisteminin Konya'da konuşlandırıldığını açıkladı.
0: NATO zirvesi yaklaşırken Türkiye'nin hava savunması daha da güçlendiriliyor. SAMT hava savunma sistemi Konya'ya konuşlandırıldı.
13: NATO daimi savunma planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T hava savunma sistemi 3. Anajet Müs Komutanlığı'nda konuşlandırılmıştır. Ülkemiz değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve milli hava savunma sistemlerimizin geliştirilmesini sürdürmektedir. Çelik Kubbe projesiyle yürütülen tüm çalışmaların temel amacı, ülkemizin çok katmanlı hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmek, caydırıcılığını artırmak ve milli güvenliğini en üst seviyede teminat altına almaktır.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı, TUSAŞ'ın 53. yıl dönümü nedeniyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Tesislerinde yapıldı. Gündemde NATO zirvesi kapsamında alınacak güvenlik tedbirleri vardı.
13: Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında, tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ay Yıldız Karargahımızda konuk savunma bakanlarıyla beraberlerindeki heyetler onuruna karargahın Yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir.
0: Toplantının bir diğer gündemi ise ABD-İran arasında varılan mutabakattı.
13: ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor, söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından takip edilmektedir. Enerji arz güvenliği, deniz ticareti ve seyrü sefer emniyetinin korunması küresel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazırdır.
0: Bakanlık ayrıca Hürkuş'ta Gökbey'in 2026 yılı içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmasının planlandığını açıkladı.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini değerlendirdi. İlişkilerimiz popülist siyasi gelişmeler üzerinden kurgulanmamalı dedi.
14: Bizim Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yapmamız gereken şu, popülist siyasi söylemler üzerinden bu ilişkiyi kurgulamak değil. Yapmamız gereken müktesebatı esas almak, objektif değerlendirmelerle bu ilişkimizi geliştirmek. Bu her iki tarafında büyük bir sorumluluğu.
0: Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Üyelik süreciyle ilgili Avrupa Birliği'nin çifte standart uyguladığına dikkat çekti.
14: Avrupa Birliği diğer aday ülkelere hangi kriterleri uyguluyorsa Türkiye ile ilgili ortaya koyması gereken kriterler de aynılar. Farklı bir şey olamaz. Türkiye ne yaparsa yapsın, hangi objektif şartları karşılarsa karşılasın, negatif siyasi ortamın bu ilerlemelere izin vermeyeceği gibi bir maalesef atmosferde görüyoruz zaman zaman. Bunu hep birlikte kırmalıyız. Bu doğru bir şey değil. Bu siyasi atmosferi çok daha olumluya taşımak zorundayız.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, istihdam, eğitim ve sosyal politikalar, sektörel, operasyonel programı kapsamında düzenlenen sosyal etki analizi ve kapanış konferansına katıldı. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu vardı.
14: Avrupa Birliği Parlamentosu'nda tartışmalar görüyoruz. İlerleme raporlarında eleştiriler görüyoruz. Yapılması gereken çok basit ve net bir durum. Fasıllar açılır, müktesebatla Türkiye'nin uygulamaları, mevzuatı mukayese edilir, farklılıklar tespit edilir, sonra da bunları nasıl gideririz diye ortak çalışma yapılır. Avrupa Birliği kendi ölçülerini, süreçlerini işletmelidir diye inanıyorum.
1: Ankara'da NATO zirvesinin düzenleneceği hafta hakim ve savcılar da idari izin yapacak. Kararı Hakimler ve Savcılar Kurulu aldı. Bu tarihlerde önceden planlanan duruşma ve keşiflerse devam edecek.
0: NATO zirvesinin yapılacağı günlerde Ankara'da yeni tedbirler alınıyor. Liderlerin Ankara'ya geleceği hafta hakim ve savcılar idari izinli sayılacak. Ankara'daki adliyelerde hizmetler nöbet sistemiyle sürdürülecek. İdari izin kararını Hakimler ve Savcılar Kurulu aldı. Buna göre Ankara Adliyesi, Ankara Batı Adliyesi, Gölbaşı Adliyesi, Ankara İdare ve Vergi Mahkemeleri ile Ankara Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinde görev yapan hakim ve savcılar 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacak. Ancak bu tarihlerde adliyelerdeki yargı faaliyetleri tamamen durmayacak. Önceden planlanan duruşma ve keşifler görevli hakimler tarafından gerçekleştirilmeye devam edecek. Acil ve nöbet kapsamındaki işlemlerse nöbetçi hakim ve savcılar tarafından yürütülecek. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Adalet Komisyonları da hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri alacak.
1: Singapur Başbakanı Lawrence Wong bugün Türkiye'ye gelecek. Ziyarete ilişkin ayrıntıları İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı. Görüşmelerde Türkiye ile Singapur arasındaki ticaret, yatırımlar ve işbirliği ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı ile bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunacak. Wong'un Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor. ABD-İran savaşını bitiren imza Versay Sarayı'nda bir yemek masasında atıldı. O imzadan önce ise Macron çifti ABD Başkanı Trump'a sarayı gezdirdi. Trump, Fransa'nın 400 yıllık ünlü sarayını çok güzel bulduğunu söyledi.
0: Çok fazla altın var, gidip görmek istiyorum dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ona özel tur düzenledi. G7 Liderler Zirvesi'nin son gününe ABD Başkanı Trump'ın Versay Sarayı gezisi damga vurdu. Fransa'nın 400 yıllık ünlü sarayı bir kez daha tarihe sahipliği yaptı. 108 gün süren ABD-İran Savaşı'nı bitiren imza yemek masasında atıldı. ABD Başkanı Trump'ın mutabakat zaptını imzalamasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron bravo diyerek alkışı başlattı. Great job. Bravo. Yemeğe geçmeden önce ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi Brigitte Macron'la birlikte eski Fransız Kraliyet Sarayı Versay'da Trump için özel bir tur düzenledi. Trump, ziyaret öncesinde basın toplantısında "Orada çok fazla altın var, gidip görmek istiyorum." demişti. Macron çifti, Trump'a sarayın en ilgi çekici noktalarından biri olan Aynalar Salonu'nu tanıttı. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na adanmış bir galeri ve Kraliyet Şapeli de gezi rotasındaydı. Hayranlığını gizlemeyen Trump, basın mensuplarına sarayın ne kadar güzel olduğunu söyledi. Brigitte Macron'dansa övgüyle bahsetti. Trump daha önce Brigitte Macron'un uçaktan inerken Macron'a tokat attığı iddialarını diline dolamış, "Macron'u aradım, hala çenesine yediği sağ kroşenin etkisinden çıkmaya çalışıyor." demişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da "Trump çok konuşuyor." sözleri ne zarif ne de duruma uygun yanıtını vermişti.
1: Ukrayna, Moskova'ya son yılların en büyük insansız hava aracı saldırısını düzenledi. Saldırılar başkent ve çevresinde yangınlara yol açtı. Rusya, saldırılar sonucunda 16 kişinin yaralandığını, 500'den fazla İHA'nın ise engellendiğini açıkladı.
0: Ukrayna'ya ait insansız hava araçları Rusya'nın kalbine hedef aldı. Başkent Moskova'daki stratejik petrol rafinerisine düzenlenen saldırı sonrası gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen saldırıların hedefinde Kremlin'e sadece 15 kilometre uzaklıktaki Kapotnia petrol rafinerisi vardı. İHA'ların hedefi vurmasının ardından tesisin farklı noktalarında yangınlar çıktı. Rafineri çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı. Yeni saldırıyla aynı rafineri iki gün içinde ikinci kez hedef alınmış oldu. 16 Haziran'daki ilk saldırıda ana işleme ünitesi hasar görmüş, tesis faaliyetlerini geçici olarak durdurmak zorunda kalmıştı. Moskova bölgesinin benzin ihtiyacının %40'ını, dizel yakıt ihtiyacının ise yaklaşık yarısını karşılayan tesis, aynı zamanda Rus ordusunun kullandığı havacılık yakıtının da önemli tedarik merkezlerinden biri. Moskova Bölge Valisi Vorobyov, bir İHA'nın apartman binasına çarptığını, başkentin banyolarındaki bir alışveriş merkezinde ise düşen İHA parçaları nedeniyle yangın çıktığını söyledi. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin ise Moskova'ya yaklaşan 180 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı da gece boyunca Ukrayna'ya ait 500'den fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Moskova'daki saldırılar, Rus ordusunun Kiev'e yönelik başlattığı yoğun füze ve İHA saldırılarının hemen ardından geldi. Rusya'nın geçtiğimiz günlerdeki saldırılarında Kiev'deki tarihi manastır ve birçok sivil yerleşim bölgesi vurulmuştu.
1: Arnavutluk'ta başlayan protesto gösterileri 19. günü geride bıraktı. Lüks turizm projesine karşı başlayan gösteriler hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. Protestocular Başbakan Edirama'nın istifasını isteyerek reform çağrısı yaptı.
0: Flamingoları korumak için başlayan protestolar hükümet karşıtı gösterilere dönüşüyor. Eylemlerine devam eden binlerce Arnavut hükümetin istifasını istiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner'la bağlantılı bir şirketin yapmaya başladığı lüks turizm projesi Arnavutluk'u ayağa kaldırdı. Flamingo maketleri taşıyan binlerce gösterici başkent Tiran'da sokakları doldurdu. 18 günü geride bırakan gösterilerde Başbakan Edi Rama'ya istifa çağrıları yapıldı.
15: Bugün Edi Rama hükümetini ve koruma altındaki alanlar hakkında yaptıkları değişiklikleri protesto ediyoruz. Rama istifa edene kadar her gün burada olacağız. Topraklarımız gelecek nesiller için korunmalı, geçici hükümetler tarafından kolay faydalar için satılmamalı.
0: Arnavutluk basını Arnavutluk Özel Savcılığı'nın söz konusu projeyle ilgili soruşturma başlattığını yazdı. Başbakan Edi Rama, daha önce ben başbakan olduğum sürece bu proje durmayacak.

0: açıklayacak açıklaması yapmıştı. Başbakan, projenin Jared Kushner'la bağlantılı olduğu iddialarını ise reddediyor. Trump'ın damadı Kushner, projenin yapılacağını 2024'te açıklamıştı. Ülkede tepki çeken bu proje, koruma altındaki bölgede 10 bin yataklı lüks bir turizm tesisi inşa etmeyi hedefliyor. Projeye karşı çıkanlar, bölgedeki sulak alanda yaşayan flamingoların, fokların ve deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarından mahrum kalacağını savunuyor.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Çaparov tarafından kabul edildi. Isık Göl Forumu'na da katılan Zorlu, Kırgızca konuşma yaptı.
2: Kırgızistan temaslarında Cumhurbaşkanı Çaparov'la görüştü. Katıldığı forumda Kırgızca konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'nun Kırgızistan temasları sürüyor. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'na katılan Zorlu, forumun açılışında Kırgızca hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve tebriklerini iletti.
3: Cengiz Aytmatov'un insan insanga salam berişi gerektiğip aytkan bul kutlu Kırgız yerinde, Issık Göl'dün yereginde yolduşumuz biriz üçün çoğu sene.
2: Zorlu, nükleer tehdit ve ideolojik çatışmaların ortasında İnsanlığın vicdanı için başlatılan Issık Göl Forum'un önemine vurgu yaptı. Dijitalleşme çağında kökleri unutmamanın önemine değindi.
3: Casalma, intelekt, malumat, caratı alat, birçok uyak öbürüyü imal, jaraga abayt.
2: Kürşat Zorlu, o vicdanı Yunus'tan Aytmatov'a, Manas'tan Dede Korkut'a uzanan irfanımız verecek dedi.
3: Tınçıkka, jana, beytar butlukka.
2: Zorlu, Türkiye'nin bu yıl tarihi zirveler ve toplantılara ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Türkiye'nin barış ve huzur esaslı liderlik diplomasisiyle, yeşil kalkınma ve Türkiye yüzyılı modeliyle sorumluluk üstlendiğini belirtti.
3: Sebebi tarih bizdi, bagunuga emez, kuruga çağırat.
2: Kürşat Zorlu konuşmasını Cengiz Aytmatov'un "İnsan unutursa toprak da onu unutur" sözleriyle sonlandırdı.
3: Biz unutmayız. Manastın Aytmatov'un yolu menen Türk Kırgız bir tugandağı menen adamzat kemesinde iyip titreşip çoğu kala berebiz.
2: Forumun ardından Zorlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Çaparov tarafından kabul edildi. Çaparov'un Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesi nedeniyle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği öğrenildi.
1: Yüzyıllar boyunca onlarca medeniyete ev sahipliği yapan ülkemizde arkeolojik çalışmalar tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Son olarak Aspendos kazılarında Roma dönemine ait Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak bir eser gün yüzüne çıkarıldı.
0: Aylarca titizlikle çalıştılar. Tarihe ışık tutacak yeni esere ulaştılar. Aspendos Nehir Tanrısı'nın tasvir edildiği mozaiği gün yüzüne çıkardılar. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında Antalya Aspendos Antik Kenti'nde kazı çalışması sürüyor. Çalışmalar kapsamında Tiyatro Caddesi'nde yapılan kazılarda yeni bir mozaikli yapı ortaya çıkarıldı. İlk değerlendirmelere göre havuz olarak inşa edilen yapının izleri milattan sonra 3. yüzyıla uzanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aspendos'ta Roma dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak, son derece önemli bir keşfin gün yüzüne çıkarıldığını belirtti. Mozaiğin merkezinde kente hayat veren Yurimedon Nehri'ni simgeleyen Aspendos Nehir Tanrısı, başında ve elinde saz yapraklarıyla betimleniyor. Gün yüzüne çıkarılan mozaik tabanın ilk panosu geometrik bezemelerden, ikinci panosuysa merkezindeki figüratif betimlemeden oluşuyor. Mozaik tabanın tamamen ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
1: İstanbul'un 5 asırlık sokak lezzeti İstanbul simidi dünya sahnesinde. Şehrin en büyük simgelerinden biri için Eminönü Meydanı'nda renkli bir tanıtım etkinliği düzenlendi. Yabancı turistlerin ve vatandaşların simit kuyruğuna girdiği meydanda renkli anlar yaşandı.
4: Simit çok güzel, ayran çok güzel.
5: Gerçekten çok şahane.
6: Yiyorum, seviyorum. Çok da güzel oluyor. Çayla ve peynir yanında çok şahane oluyor.
2: Tarihi Yarımada'nın simgesi. Vapurda martıların ve kahvaltıların vazgeçilmezi. Sabahın erken saatlerinde.

0: Fırınlardan yükselen İstanbul simidi kokusu bu kez Eminönü Meydanı'ndan yükseldi.
1: Çok iyi, evet, ekmek gibi. Susamlı ekmek gibi. Üstündeki susam sanırım. Evet, çok güzel. Herkes için yemesi çok kolay.
2: Her zaman yiyorum. Kahvaltıda, arada.
3: Osmanlı saray mutfağından bugün sofralarımıza kadar gelen bir lezzet İstanbul simidi. Tam 500 yıldır hem İstanbulluların hem turistlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
4: Sünger gibi yumuşak. Çok güzel. Çok yoğun bir tadı yok. Susamlı ekmek gibi. Çok güzel. Kahvaltıda tekrar deneyeceğim.
0: Geçtiğimiz yıl Aralık ayında coğrafi işaret tescili alan İstanbul simidi için Eminönü Meydanı'nda tanıtım etkinliği düzenlendi.
2: Başka yerde kokuyu bulamıyorsun.
5: Yiyoruz, seviyoruz. Kokusu, susamı, yapılışı. Şu anda tescillenmiş ve bize ait olmuş olması çok çok memnun edici.
6: Seviyorum. Kahvaltıda yemeyi severim.
0: Yoğun ilgi gören etkinlikte yıllardır değişmeyen tarifiyle fırından çıkan simitler yerli ve yabancı ziyaretçilerden tam not aldı.
4: Tadı güzel. İlk kez yedim. Benim gibi ilk kez deneyenler için çok iyi. Çok beğendim. Sokakta insanların elinde gördüm. Herkes bu ekmekten yiyordu. Ben de denemeliyim diye düşündüm.
1: Türk simidi çok güzel. Brezilya'da böyle yok.
7: Şimdi kısa bir araya gidelim. Dönüşte gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 26, Edirne güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 25, Zonguldak güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Konya parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava çoğunlukla güneşli, Erzurum 26, Van 27 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 35 derece.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Epitopu, 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü.

kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

0: Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin fotoğraf, Meclis Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama çalışmaları ele alındı. Ayrıca terörsüz Türkiye sürecindeki son durum değerlendirildi. Erdoğan ve Kurtulmuş en son 1 Nisan'da Meclis Başkanlığı'nda bir araya gelmişti. İzmir'de 23 yıllık CHP dönemi sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Tugay bağımsız olarak başkanlık görevini sürdüreceğini açıkladı.
1: Diskin Ege Bölge Temsilcisi hatta Diskin...
2: CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İzmir dahil bazı il başkanlarının görevden alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
3: CHP'nin maruz kaldığı mutlak buttan kararının partimizde büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Bir grup il başkanı ile birlikte İzmir il başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış kabul edilemez bir yanlıştır.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bağımsız olarak görevini sürdüreceğini açıkladı.
3: Büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim.
0: CHP Yüksek Disiplin Kurulu kesin ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazları değerlendirdi. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırılırken diğer 8 vekilin itirazı reddedildi. 9 milletvekili hakkındaki disiplin süreci de devam ediyor.
4: CHP Yüksek Disiplin Kurulu 9 vekilin itirazını görüştü. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. YDK toplantısında geçtiğimiz haftalarda tedbirli şekilde kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ensar Aytekin, Özgür Karabat ve Umut Akdoğan'ın tedbir itirazları ele alındı. 15 üyeden 13'ünün katıldığı ve yaklaşık bir saat süren toplantıda Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi. Karar oy birliğiyle alındı. 8 milletvekilinin tedbir kararına itirazı ise 3'e karşı 10 oyla reddedildi.
5: Görmüşler ve geri adım atmışlar. Burada oturuyorum oturmuyorum hiçbir zaman dert etmiş bir adam değilim. Bunların hepsi bizim için görevdir. Bu partiden benim ihraç edilmeye kalkışılmamın kalbimin derinliklerinde bir sızı oluşturduğunu ifade edeyim. Ama bu benim kişisel meselem değildir. Partinin ve 9 arkadaşımızın ortak meselesidir.
4: MYK'nın tedbirli disipline sevk kararından sonra üyelikten doğan haklar askıya alındığı için Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düşürülmüştü. Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasından sonra yeniden grup başkan vekilliği görevine dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Gökhan Günaydın grup başkan vekilliğine devam edecek. Herhangi bir engel yok. Şu an için grup seçimi de gündemimizde bulunmuyor dedi. 9 isim hakkındaki disiplin süreci de devam ediyor. Önümüzdeki dönemde milletvekillerine savunma için 15 günlük süre verilecek. Ardından belirlenecek bir tarihte karar toplantısı yapılacak. 4 ay içinde bu sürecin tamamlanması gerekiyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Dosyası sunulan milletvekilleri arasında Özel'in yanı sıra İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez de yer alıyor. Ayrıca CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İyi Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da dosyası sunulanlar arasında bulunuyor. Meclis Başkanlığı yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı fezlekelerini Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulan Karma Komisyon'a havale etti. Toplam 12 kişiye ait Özel ve Sarıgül'ün ikişer olmak üzere 14 dosya bulunuyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara'da Ulus Hali'nde esnafı ziyaret etti. Genel merkeze teslim edilen delege imzalarını hatırlatan Özel, Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı. Kemal Bey'in bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım dedi.
6: Mecliste bir mücadele veriyoruz. Mecliste de darlandık. Milletvekillerimiz de diyorlar ki hep dışarılara gidiyoruz. Bir Ankara'da dolaşalım. Ne zamandır bu ulus eski hali bir gezelim diyorduk. Biz geldik bir esnafa hal hatır soralım, millete diyelim.
2: Hali ziyareti yaptı. Vatandaşla, esnafla sohbet etti. Ve bir kez daha kurultay çağrısını yeniledi.
6: Sokakta malum öfke var. Yapılması gereken iş, dün verilen imzaları hemen notere yollayıp, daha doğrusu ilçe seçim kuruluna kurultay yapıyoruz deyip bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey'in.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara'da ulus halindeydi. Özel, sokağın gündeminin ekonomi olduğunu belirtti.
6: Vatandaşın sorunlarını konuşan, 20 bin liralık emekli maaşının yetmediğini konuşan, asgari ücreti konuşan, gençlerin ümitsizliğini konuşan, buradaki esnafın çaresizliğini konuşan Halkın Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyecek. Allah'a şükür partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var.
0: İBB davasında 9 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi. Silivri'de devam eden davada 4. aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme aralarında İBB Medya AŞ eski genel müdürü İpek Elif Atayman, İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık'ın da bulunduğu 9 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verdi. Böylece 107 tutuklu sanıkla başlayan davada tutuklu sayısı 56'ya düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Beştepe'de gerçekleşti. İran-ABD mutabakatından duyulan memnuniyetin vurgulandığı MGK açıklamasında terörsüz Türkiye vurgusu da yer aldı. Milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir denildi.
2: Mutabakattan duyulan memnuniyet dile getirildi. Barış ve istikrar vurgusu yapıldı. İran'la ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekilmiş, Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir. Yılın 3. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 2 saat sürdü. Toplantı sonrasında yayımlanan açıklamada terörsüz Türkiye yolundaki çalışmalar değerlendirildi. Ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önem taşıyan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması maksadıyla yürütülen çalışmalar değerlendirilmiş, milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir. İsrail yönetiminin bölgedeki saldırgan eylemlerinin bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretleri olumsuz tesir ettiği belirtildi. Uluslararası toplum İsrail yönetimine karşı ilkeli bir duruş sergilemeye davet edildi. Doğu Akdeniz'deki hassas durumunda Türkiye'nin de garantörlüğü anımsatıldı.
7: Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve

0: kararlı olduğu vurgulanarak, KKTC'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği kaydedilmiştir.
1: ABD ve İran'ın mutabakat zaptını imzalamasının ardından ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsviçre'de başlayacak müzakere sürecinde Amerikan heyetine liderlik edeceğini söyledi. Mutabakat zaptı hakkında ilk açıklamasını yapan İran dini lideri Müçteba Hamane ise aslında farklı bir görüşe sahip olduğunu bildirdi. Detaylara bakalım.
2: İmzalar atıldı. Gözler İsviçre'ye çevrildi. Peki bundan sonra neler olacak? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın mutabakat metnini imzalaması, İsviçre'de yapılması planlanan töreni belirsizliğe sürükledi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'na göre Amerikan ve İran heyeti Bergenstock'ta anlaşmanın uygulanmasına ilişkin müzakereler için bir araya gelecek. Amerikan basınına göre ise Cuma günü başlayacak müzakere turu 3 gün sürecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance müzakerelerde Amerikan heyetine liderlik edeceğini söyledi. Ancak hafta sonu görüşme planının değişebileceğini belirtti. Arabulucu Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif ise İsviçre gezisini erteledi. Pakistan basınının iddiasına göre görüşmelere Dışişleri Bakanı İshak Dar katılacak. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran politikalarını eleştirenleri hedef aldı. İran'a karşı yeterince sert davranmadığımı düşünenler ya kıskançtır, ya kötü insandır, ya da aptaldır dedi. Petrol akıyor. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. Borsalar coşuyor. İstihdam rekor seviyelerde ve fiyatlar düşüyor. Ülkemiz hiç olmadığı kadar güçlü ifadelerini kullandı. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a 300 milyar dolarlık ödeme yaptığı iddialarını ise yalanladı. Vance de İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden tek kuruş alamayacağını belirtti. İran anlaşmaya uymadığı takdirde anlaşmanın hiçbir faydasından yararlanamayacak dedi. Yaptırımlar konusuna da değindi.
3: Bunu İranlılara yapılmış büyük bir taviz olarak görmedik. Açıkçası İranlılar da bunu kendilerine yapılmış bir taviz olarak görmedi. Çünkü onları petrol satmaktan alıkoyan şey yaptırımlar değildi.
2: Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırıldığını bildirdi. Donanma anlaşmaya uyulduğundan emin olmak için bölgede kalmaya devam edecek açıklamasını yaptı. Vance de Hürmüz Boğazı'ndan 12,5 milyon varil petrol geçtiğini duyurdu. İran dini lideri Müçteba Hamane ilk açıklamasını yaptı. Yazılı mesajında ben mutabakat zaptı konusunda farklı görüşe sahiptim dedi. Ancak Pezeşkian'ın İran'ı koruma taahhüdü vermesi ve sorumluluğu üzerine alması sonucunda mutabakata izin verdiğini belirtti. Bundan sonrası için belirtilen şartların yerine getirilmesini bekleyeceğiz dedi. İran Cumhurbaşkanı da imzalanan mutabakat zaptını paylaşarak barış karşılıklı saygının gölgesinde gerçekleşecektir açıklamasını yaptı. Barış anlaşmasının nihai şartlarının belirlenmesi için 60 günlük müzakere süresi öngörülüyor. Ancak Trump 60 günlük sürede esneklik payı bulunduğuna işaret etmiş, bu süreyi kesin bir son tarih olarak görmediğini söylemişti.
1: ABD basınındaki iddialara göre ABD ve İran'ın anlaşmasından İsrail memnun değil. ABD Başkanı Trump da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun arasının da eskisi gibi olmadığı iddia ediliyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması Trump'la Netanyahu'nun arasını açtı. Netanyahu'nun 60 günlük müzakere sürecini etkilemeye çalıştığı öne sürüldü. Amerikan basınında yer alan iddiaların ilkini CNN televizyonu ortaya attı. Kanala konuşan bir İsrailli yetkili, Netanyahu'nun Trump üzerinde baskı kurmaya çalıştığını öne sürdü. Bunun için İsrail'in sağ görüşlü medya figürleriyle senatörleri kullandığını savundu. İsrail Başbakanı'nın Amerikan Başkanı'na İsrail anlaşma hükümlerine bağlı değil dediği de iddia edildi. Wall Street Journal'sa Trump, Netanyahu görüşmelerinin eskisi kadar dostane bir ortamda geçmediğini öne sürdü. Gazeteye konuşan kaynaklara göre Trump, Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa iten Netanyahu'ya sert sözler sarf etti. Trump'ın özellikle İsrail'in Lübnan'ı bombalamaya devam etmesi üzerine Netanyahu'ya neden binaları havaya uçuruyorsunuz? Binaları havaya uçurmayı bırakın dediği bildirildi. Savaşın ilk günlerinde oldukça istekli olduğu ifade edilen Trump,

Trump'ın ilerleyen dönemde İsrail'in söylediklerine şüpheyle yaklaşmaya başladığı iddia edildi. Kaynaklara göre özellikle İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarına devam etmesi Trump'ı öfkelendirdi. Trump ve Netanyahu arasındaki ilişkinin bozulduğu,

0: Ancak İsrail'in Kanal 14 televizyonuna açıklamasında İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine tek başına saldırı düzenlemesi halinde eğer küçük çaplı olursa destek verebileceğini belirtti. Trump seçimlerde kimi destekleyeceğine ilişkin de net konuşmuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı muhtemelen Netanyahu'yu destekleyeceğini ancak adayların kimler olacağını görmesi gerektiğini savunuyor. İsrail'de Ekim ayı sonuna kadar genel seçim yapılması bekleniyor. Mr. President, why don't you give
1: him a pardon? ABD-İran savaşı süresince Türkiye diplomaside üstlendiği rolle ön plana çıktı. İngiltere basınında Türkiye'nin çalışmalarına dikkat çeken bir haber yayınlandı. Ankara'nın NATO bağlarını güçlendirdiği ve Körfez ülkeleriyle yeni savunma anlaşmaları yaptığı yazıldı.
0: Türkiye bölgesel denklemi lehine çevirdi. İddia İngiliz basınından. Middle East aynı haberinde Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı sürecinde Orta Doğu'da füze tehditlerine ve artan enerji maliyetlerine dikkat çekildi. Haberde yer alan iddiaya göre Ankara, güçlenen NATO bağları, Körfez ülkeleriyle yeni savunma anlaşmaları ve Amerika Birleşik Devletleri İran diplomasisindeki kritik rolüyle ön plana çıktı. İddiaya göre Türk yetkililer İran'la doğu sınırı boyunca acil durum planlarını hızla devreye soktu. Böylece olası mülteci dalgasının ülkeye girişini engellemeyi amaçladı. Haberde İsrailli yetkililerin İranlı Kürt grupları kullanmaya çalıştığı öne sürüldü. Batı İran'da ayaklanma başlatma planını uygulamaya çalıştığı belirtildi. İddiaya göre Ankara bu noktada devreye girdi. Yürüttüğü çalışmalarla Kürt eksenli ayaklanmanın iyi fikir olmadığı konusunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı ikna edecek yeterli siyasi krediye ve nüfuza sahip olduğunu gösterdi. Haberde yer alan iddiaya göre Türkiye, İran'ın uzun menzilli drone saldırıları karşısında büyük ölçekli hava savunma sistemi satın almak isteyen Körfez ülkelerinin ana silah tedarikçisi olarak da öne çıktı. Ankara'nın Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle yüz milyonlarca dolar değerinde sözleşmeler imzaladığı öne sürüldü. Bunun Türkiye'yi güvenilir bir savunma partneri yaptığı belirtildi. Körfez'de bu ticari bağları kurarken diğer taraftan İran'la olan ilişkilerini de sürdürmeyi başardı denildi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin NATO'da kutuplaşı olduğunu vurguladı. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı ABD Başkanı Trump zirveye katılmazdı dedi. Fidan'ın gündeminde ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat muhtırası da vardı.
2: Türkiye'nin NATO'da kutuplaşı olduğunu vurguladı. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin önemine değindi.
3: Çok önemli konular var ve bunların ABD Başkanı'nın bulunmadığı bir toplantıda karara bağlanması mümkün değil. Cumhurbaşkanımız olmasa, Türkiye olmasa Trump gelmeyecekti. NATO'nun içerisinde kabaca 3 grup var. ABD başlı başına bir kutup, Avrupa Birliği bir kutup. Bunun dışında kalan ülkelerden de tek başına görüş oluşturma, adeta bir kutup olma niteliği taşıyan ülke Türkiye.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye gazetesine açıklamalarda bulundu. ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat muhtırasını değerlendirdi.
3: Prensipte anlaşıldı ancak detayların ele alınması gerekiyor. Birincisi, zenginleştirilmiş uranyuma ne olacak? İkincisi, bundan sonraki zenginleştirme moratoryumu nasıl işletilecek? Örneğin 400 kiloluk zenginleştirilmiş uranyumun İran'da seyreltilmesi konusunda bir prensip anlayışı var. Ama bunun seyreltilmesini kim yapacak? Kim kontrol edecek? Bunların görüşülmesi gerekiyor.
2: Hakan Fidan, Rusya ziyaretinin ayrıntılarını da anlattı. İkili ilişkilerde ve bölgesel konularda beraber çalışmak konusunda hiçbir sıkıntı yok. Her iki ülkede mümkün olan her alanda işbirliği yapmak istiyor dedi.
1: NATO Savunma Bakanları Ankara Zirvesi öncesinde son kez buluştu. Brüksel'deki toplantıya Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. ABD Savunma Bakanı Hexit bir kez daha müttefikleri eleştirdi. ABD'nin Avrupa'daki varlığına yönelik değerlendirme başlattıklarını açıkladı.
0: NATO Savunma Bakanları Ankara'daki zirve öncesinde Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıya Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth'in NATO 3.0 açıklaması damga vurdu. Toplantı aile fotoğrafının çekilmesiyle başladı. Görüşmede Türkiye'yi Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti. Pete Hegseth toplantıda Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın

0: bir değerlendirme başlattığını duyurdu.
1: Bugün Savunma Bakanlığı'nın ABD'nin Avrupa'daki varlığını gözden geçirmek için 6 aylık bir süreç başlattığını açıklıyorum. Buna NATO 3.0 değerlendirmesi diyebiliriz. Değerlendirmeye ABD ordusu, Avrupa Komuta Merkezi, ABD Kongresi ve müttefikler katkı verecek.
0: Exit, NATO'yu yeniden caydırıcı bir askeri güce dönüştürmek istediklerini ifade etti.
1: Çok uzun süredir NATO bir kağıttan kaplandı ve tek yönlü bir ittifaktı. Artık değil. Lahey zirvesinin amacı da bu. Savunma harcamaları taahhütlerinin amacı da bu. NATO'yu gerçek bir askeri ittifaka, sert güce ve gerçek caydırıcılığa odaklanan bir yapıya dönüştürmek. Yani NATO 3.0'ı kurmak.
0: Hexit, İran savaşına destek vermeyen müttefikleri de eleştirdi. Avrupalı ülkelerin İran'a karşı yapılan saldırılarda üs kullanımına izin vermemelerini utanç verici sözleriyle niteledi. Amerikalı bakan, NATO'yu yeniden sert güç kullanan ve caydırıcı bir örgüt haline getirmeyi amaçladıklarını da ifade etti. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi, ittifakın geleceği hakkında önemli görüşmelere ev sahipliği yapacak.
2: ABD'nin New York kentinde silah sesleri duyuldu. Bir kişi gözaltına alındı. Silah sesleri kentin en ünlü noktası olan Times Meydanı'ndan yükseldi. Seslerin duyulmasının ardından meydandakiler kaçışmaya başladı. İlk açıklama New York polis departmanından geldi. Polisin şüpheliyi olay yerinde yakaladığı, saldırıda kullandığı silahınsa ele geçirildiği paylaşıldı. Şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu aktarılırken şans eseri yaralanan olmadığı, soruşturma ise devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı evinin önünden kaçırıldı. Erhan Karaalın kaçırılma anı görüntüleri ortaya çıktı. Habertürk'ten Alihan Tok'a konuşan eşi Ayşe Karaal yaşananları anlattı.
3: Eşim kapının önünde ailesinin, çocuklarının, komşularının gözü önünde karga tulumba bir şekilde kaçırılarak götürüldü.
0: Kimse ne olduğunu anlamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı herkesin gözü önünde kaçırıldı.
4: Kim bunlar efendim? Herhangi bir şüphe var mı?
3: Vallahi hiçbir şekilde yok. Ben oturduğum yerde 17 yıldır oturuyorum. Hiçbir komşumuzla hiçbir şekilde yani sevgi muhabbetinden başka bir muhabbetimiz olmaz. Ailemiz içinde zaten öyle bir şey olmaz. Hiçbir şekilde hani kumardır, sigaradır, içkidir. Ne bileyim hiçbir şey yok yani. Hani...
0: Kültür Anonim Şirketi Genel Müdürü Erhan Karaal ve ailesi için sıradan bir akşamdı. Ne olduysa Karaal sahile yürüyüş yapmak için evden çıkınca oldu.
3: Dün eşim işten geldi. Beraber yemek yedik. Önden küçük kızımla aşağıya indi, sahilde bir yürüyüş yapacaktık, arkadan da biz gelecektik. O arada bir bağırış sesi duydum. Erhan'ın telefonu çaldı, aradı beni. 3 kere polis, polis, polis dedi. Ben camdan uzattım kafamı, baktım 2 kişi kafasına vurmuş, arabanın içine atmış, gidiyor.
4: Erhan Karaal Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Olaya yanındaki kızı da şahit oldu. Otomobil bu yönden hızla kaçtı. Eşi Ayşe Karaal hemen polise ihbarda bulundu.
0: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Polis çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Habertürk'e konuşan Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Karaal, kocasının telefon bulma uygulamasından bir kere sinyal alındığını söyledi.
3: Dün telefonu kapalıydı. Bugün öğle saatlerinde kızlarım sürekli bakıyor. Sinyal geldiğini söyledi. Hemen polis memuruna verdik. Gittiler Kartal'da açık ve samanlık bir alanda. Sinyal geldiğini ilettiler ama henüz telefonu bulunamadı maalesef ki.
0: Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisin Karaal'ı arama çalışması sürüyor.
2: Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan isimler arasında Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Berdan Mardini, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de bulunuyor. Ayşe Hatun Önal, Beren Saat ve Kerimcan Durmaz'ın da aralarında olduğu 10

0: İsmin ise test sonuçları negatif çıktı. Uyuşturucu soruşturmasında toplam 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 23'ü gözaltına alınmış, adli tıptaki uyuşturucu testlerinin ardından savcılığa sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklanmış, 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hafta sonu yükseköğretim kurumları sınavı yapılacak. Yaklaşık 2,5 milyon aday üniversite sınavına girecek. Adayların sınav giriş belgesi ve kimliklerini yanlarında bulundurması gerekiyor. Önemli bir uyarı daha yapalım. Kapılar sınav başlamadan 15 dakika önce kapatılacak.
1: Bölümüm TYT'de ya. BESYO istiyorum. 4 yıllık.
2: Bu yıl gireceğim.
1: TYT'ye gireceğim.
3: Üniversite sınavı için hazırlıklar tamamlandı. 2,5 milyon aday hayalini kurduğu üniversiteye girmek için 20-21 Haziran'da YKS'de ter dökecek.
4: İlk girdiğim seneki sonucumu beğenmedim. Yeterince güzel gelmedi o yüzden.
3: YKS'ye girmek için bu yıl 2.425.628 aday başvuru yaptı. Adayların yaklaşık 1 milyonu ilk kez sınava girecek.
5: TYT ve AYT'ye gireceğim. Hiç hazırlamadım. Çünkü meslek lisesi okulundan dolayı rahat bir şekilde gireceğimi ve çıkacağımı düşünüyorum.
6: Ben her yıl kendimi denemek için giriyorum. Çeşitli deneyimler kazanmak, çeşitli sınav tecrübesi kazanmak, taktik kazanmak, geliştirmek için giriyorum.
3: Yükseköğretim kurumları sınavı 3 oturumdan oluşuyor. 20 Haziran'daki temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Türkçe, matematik, sosyal ve fen bilimlerinden toplam 120 soruyu yanıtlayacak adaylara 165 dakika süre verilecek. 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te ise alan yeterlilik testi uygulanacak. Toplam 160 soru sorulacak. Adaylara 180 dakika süre tanınacak. YKS'nin 3. ve son oturumu olan yabancı dil testi ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlanacak. Adayların sınava giderken yanlarında sınava giriş belgesi ve kimliklerini bulundurması gerekiyor. YKS nedeniyle 355 Nüfus Müdürlüğü 20 Haziran Cumartesi günü saat 7 ile 17 arasında, 21 Haziran Pazar günü de 7 ile 15.30 arasında hizmet verecek. YKS'ye yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekip görev yapacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.
0: İstanbul yeni metro hattına kavuşuyor. Halkalı Arnavutköy metrosu bugün açılacak. 22 kilometrelik metro hattında 5 istasyon var.
7: Ulaşım sorununu kalıcı olarak çözmenin yegane yolu yeraltı raylı sistemlerini yaygınlaştırmaktır.
3: Metro sistemini yaygınlaştırmak için hayata geçirilen bir hat daha hizmete giriyor. Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşım 30 dakika sürecek.
7: Artık Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşımız da doğrudan Halkalı Gayrettepe'de Gayrettepe arasında seyahat edebilecek. Marmaray üzerinden Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek bir imkana kavuşmuş olacak.
3: Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesinin en önemli ayağı tamamlandı. Metronun Halkalı Arnavutköy kısmı törenle açılıyor. 22 kilometrelik metro hattında 5 istasyon var.
7: Ülkemizde yarın açılışını gerçekleştireceğimiz Halkalı Arnavutköy kesimiyle birlikte 1058 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini bakanlık olarak biz inşa ettik. Şu anda da 116 kilometrelik yeni hat yapımlarımız halen devam etmektedir.
3: Diğer metro hatlarıyla da entegre edilen Halkalı Arnavutköy metrosunun açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
7: Bu hattın tamamlanmasıyla birlikte işletmemizi tam otomatik sürücüsüz sisteme geçiriyoruz.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Temmuz'da tatile girmeyerek mesaisine devam edecek. 12. yargı paketi, öğrenci affı, en düşük emekli aylığı teklifleri meclise sunulacak.
3: Uzman Erbaş kanun teklifinden öğrenci affına, 12. yargı paketinden en düşük emekli aylığı düzenlemesine meclisin çalışma takvimi yoğun.
8: Türkiye Büyük Millet Meclisi
3: 1 Temmuz'da tatile girmeyecek. 25 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Teklifle 1. sınıf emniyet müdürü kadro oranı 10.000'de 25'ten 10.000'de 65'e, 2. sınıf emniyet müdürü oranı 10.000'de 34'ten 10.000'de 75'e çıkarılacak. Teklifin görüşmeleri en geç önümüzdeki hafta tamamlanacak. Bu teklifin ardından uzman erbaşlara ilişkin kanun teklifinin genel kurulda görüşülmesi bekleniyor. Teklifte 7 yıllık görev süresini tamamlayan sözleşmeli er ve erbaşların kamuda istihdamı için kurumlara %10 kontenjan getirilecek. 12. yargı paketine yönelik çalışmalarsa sürüyor. AK Parti'nin 19 Haziran Cuma günü ya da en geç önümüzdeki hafta paketi meclise sunması planlanıyor. Pakette İBAN dolandırıcılığı suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilmesi gündemde. Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik yapacak kanun teklifinin ise önümüzdeki hafta meclise sunulması öngörülüyor. Teklifle 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler için yeniden eğitim hakkı verilecek. 1 Temmuz 2022'den önce affa başvurmuş ancak yararlanamayanlar da kapsama alınacak. 3 Temmuz'da enflasyon verilerinin belli olmasının ardından AK Parti en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeleri içeren teklifi de meclise sunacak. NATO zirvesi nedeniyle meclis 6-12 Temmuz tarihleri arasında çalışmayacak. Bu nedenle teklifin 13 Temmuz haftası meclise sunulması öngörülüyor. Türk Kızılay'ına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin de genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Teklifle afet durumlarında hastalıkların önlenmesi için Kızılay'ın çalışmaları hukuki altyapıya kavuşturulacak.
0: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayımladı. Özette enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün Haziran ayında da sürdüğüne işaret edildi.
2: Enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe dikkat çekildi. Aylık hizmet enflasyonunun yavaşlayacağı tahmin edildi.
8: Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi Mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün Haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. Göstergeler mevsimsel etkilerden arındırıldığında aylık hizmet enflasyonunun yavaşlayacağını, temel mallar enflasyonununsa görece yatay bir seyir izleyeceğini ima etmektedir.
2: Merkez Bankası faizi %37'de sabit bıraktı. 11 Haziran'daki Para Politikası Kurulu toplantısının özetini yayımladı. Özette enerji fiyatlarındaki son duruma yer verildi. Kiralarda yavaşlama eğiliminin süreceği belirtildi.
8: Haziran ayında yurt içi enerji fiyatlarının görece yatay bir seyir izleyeceği tahmin edilmektedir. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa karşın akaryakıt fiyatlarındaki düşüş etkili olmaktadır. Hizmet grubunda yakın dönemde yüksek artışlar kaydeden ulaştırma hizmetlerinin, akaryakıt fiyatlarındaki son dönem gerilemeler ve ortadan kalkan bayram kaynaklı etkilerle birlikte Haziran ayında ılımlı seyredeceği, kiralardaysa yavaşlama eğiliminin süreceği öngörülmektedir.
2: Özetle fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir ifadeleri kullanıldı.
0: Konya'da define avına çıkan iki kişi kazdıkları kuyuda mahsur kaldı. Ekipler 10 metre derinlikte iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Olay Meram ilçesindeki Kızılören mahallesinde yaşandı. Mordor Kalesi mevkisinde define bulmaya çalışan iki kişi kazdıkları kuyudan çıkamadı. Yakınları kayıp ihbarında bulununca ekipler Hilmi Konukçu ve Ali Çelikbaşı bulmak için çalışma başlattı. Arama kurtarma ekipleri 10 metre derinlikte Konukçu ve Çelikbaşı'nın cansız bedenlerine ulaştı. İlk belirlemelere göre iki kişinin de metan gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasında bahçe kapısı sesi nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı. Silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Eldirek mahallesinde iki komşu arasında sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. 62 yaşındaki şüpheli av tüfeğiyle çalışkan ailesinin evinin önüne giderek aile fertlerine ateş açtı. Silahlı saldırıda 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan hayatını kaybetti. Saldırıda çalışkanın 13 yaşındaki kızı ve eşi de yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı. 40 yaşındaki anne E.Ç.'nin hayati tehlikesinin

0: sürdüğü öğrenilirken saldırgan komşusuysa jandarma ekiplerine teslim oldu. Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında yol ortasında çatışma çıktı. Beş kişinin yaralandığı olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
1: Araçlarını durdurdular, tekme, tokat ve silahlarla birbirlerine girdiler. Film sahnelerini aratmayan görüntüler Mardin'in Derik ilçesinden. Pazartesi günü iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Peş peşe yolda giden taraflar araçlarından indi, ortalık bir anda savaş alanına döndü. Taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. İki taraf da silahlarını çekip ateş açınca çatışma çıktı. Olayda beş kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
0: Mersin'de bir yolcu minibüsünde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Bir yolcu şoförün boğazına sarıldı. Yolcular araçtan nasıl kaçacağını şaşırdı. Sonrasında neler yaşandı bakalım.
2: Işıklara geldiğinde bir anda boğazıma biri sarıldı. Beni öldürmeye çalıştı.
1: Yolcu olarak bindiği minibüsün sürücüsüne saldırdı. Şoför ve yolcular ölümden döndü. Furkan Gök, Mersin'de Silifke Taşucu hattında minibüs işletiyordu. Gök, her gün olduğu gibi yine yolcularını alıp yola çıktı. Yolculardan biri şoförün yanına oturdu. Daha sonra rahat edemedim diyerek arkadaki koltuğa geçti. Yolculuk devam ederken birden şoför Furkan Gök'ün boğazına sarıldı.
2: Beni öldürmeye çalıştı. Daha sonra müdahale ettim, kapıyı açtım. Araçta bulunan 10-12 kişi kadar yolcuyu indirdim. Ondan sonra kendimi attım araçtan.
1: Minibüs şoförü ve yolcular canını zor kurtardı. Minibüsü gasp eden saldırgan önündeki araca çarparak kaçtı. Saldırgan yaklaşık 4 kilometre ilerleyebildi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli kaza yaptı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsü gasp eden kişinin Can Özat'a olduğu belirlendi.
2: Tanımıyorum. Durumunun iyi olmadığını söylüyorlar. Polis abiler de aynı şekilde sürekli karakolda olduğunu söylüyor.
1: Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Kastamonu'da jimnastik salonuna yıldırım düştü. Yangına neden olan yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Jimnastik salonuna yıldırım düştü. Çıkan yangında salon kullanılamaz hale geldi. Kastamonu'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Ardından yıldırım düştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan yıldırım, kentteki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait jimnastik salonunda yangına neden oldu. Salonun üzerini kapatan çadırın tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Ekipler yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Jimnastik salonu küle döndü.
0: İstanbul Valiliği'nin hayata geçirdiği Enstrümansız Okul Kalmasın projesi meyvelerini vermeye başladı. İstanbul'daki çeşitli liselerden yaklaşık 1500 öğrenci yıl sonu etkinliğinde konser verdi.
1: Okullarında eğitim aldılar, hayata geçirilen projeyi yıl sonu konseriyle taçlandırdılar.
3: İnşallah bugün 1500 kişiyle bu konseri düzenliyorsunuz. Gelecek sene sayımız daha da artacak.
1: İstanbul Valiliği'nin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde hayata geçirilen Enstrümansız Okul Kalmasın projesi sürüyor. Öğrenciler bu proje sayesinde okullarında kurulan müzik atölyelerinde eğitim alıyor. Bu kapsamda İstanbul'un 39 ilçesindeki liselerden 900 öğrencinin yer aldığı koroyla 600 öğrenciden oluşan orkestra konser verdi. İstanbul Valisi Davut Gül, Enstrümansız Okul Kalmasın projesinde hedeflerini anlattı.
3: Geçen sene 260, bu sene 240,

0: toplamda 500 tane müzik atölyemiz tamamlanmış olacak. Hedefimiz ne? Gelecek sene ilave 500 atölye daha yaparak 1000 sayısına ulaşmak.
1: Yapay zeka son dönemde hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. En çok merak edilen şeylerden biri ise insanların yapay zeka nedeniyle işsiz kalıp kalmayacağı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a göre yapay zeka insanların yerini almayacak.
2: Yapay zeka insanların yerini almayacak dedi. İnsanların yapay zeka nedeniyle işsiz kalacağı yönündeki endişelere katılmadığını söyledi. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Paris'te düzenlenen teknoloji konferansında konuştu.
3: Birçok insanın, hatta birçok zeki insanın bile yapay zekanın insanları gereksiz hale getireceği ve benzeri konularda endişe duyduğunu biliyorum. Bu bakış açısına kesinlikle katılmıyorum.
2: Teknolojinin yeni faaliyet alanları açacağını belirten Bezos, işsizliğin aksine bir iş gücü açığı yaşanacağını ileri sürdü.
3: Bence yapay zeka, insanların daha fazla sorunu tespit etmesini mümkün kılacağı için iş gücü kıtlığı yaratacak. İcat edebileceğimiz sonsuz sayıda şey var ve bugün sadece hayal gücümüzle değil, gerçekten yapabileceklerimizle sınırlıyız.
2: Bezos konuşmasında uzay vizyonu ile ilgili hedeflerini de paylaştı. Ziyaret etmek için değil, kalmak için Ay'a gidiyoruz ifadelerini kullandı. Bezos'a konferansta eşlik eden Blue Origin CEO'su David Limp de şirketin yeni nesil roket projelerini paylaştı. Bezos'un uzay seyahati şirketi Blue Origin, Ay keşfi alanında önemli bir oyuncu olma yarışında Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle rekabet ediyor.
1: Türkiye'de geçen yıl 700 milyon kitap üretildi. Bu kişi başına 8 kitap demek. Türkiye Yayıncılar Birliği'nin raporuna göre ise korsan kitap pazarının nasıl büyüdüğü gözler önüne serildi. Öyle ki izinsiz kitap çoğaltan fotokopicilerin yaptığı korsanlığı şimdi de bilgisayar ortamında kitap çoğaltanlar aldı. Raporda başka detaylar da var. Öznur Karslı Çetiner'in haberinden detaylara bakalım.
4: Genellikle PDF olarak indirmeye, bulmaya çalışıyoruz.
5: Korsan yayınlardan.
4: Mecburen.
6: Fotokopiciler de eskisi kadar korsan kitap üretip satamaz hale geldi. Okay. O pazarı onlar da dişlere kaptı.
7: El değiştirmiş oldu gibi bir durum var. Korsan site çok fazla var.
6: Hem kitap evinde satışlar düştü, hem e-ticarette düştü.
8: O daha da maliyetli, hatta fotokopide normal kitap almaktan daha maliyetli oluyor. PDF'ten de tabii ki de çözüyoruz tabletlerden. İnternetten indiriyorum, evet.
5: Ücretsiz.
8: Evet, öğrenciyiz abla, yani ne yapalım.
6: Aslında bugün fotokopiciler de buna isyan ediyor. Niye?
9: Çünkü izinsiz kitap çoğaltan fotokopicilerin yerini artık dijital korsanlar aldı.
6: Niye fotokopiden talep olsun ki? Varken niye talep etsin ki?
7: Hatalı, yanlış bir şeyden başka bir kısma akmış oldu.
9: Türkiye Yayıncılar Birliği'nin raporu da bu tespitleri doğruluyor. Kağıdın fiyatının artması kitap fiyatlarını katladı. Korsan kitap pazarı da devasa boyutlara ulaştı.
6: Gördüğümüz şey şu, çok ciddi bir dijital korsanlık var. Kitaplarımın korsan şekilde çoğaltıldığı bilgisi bize geliyorsa, meslek örgütlerimiz ve avukatlarımız fotokopicileri geçmişte basıyordu, gene basıyorlar.
9: Ancak PDF formatına çevrilen korsan kitapların takibi de, bu kayıt dışılığın önlenmesi de çok daha zor. Kitapları taratıp ücretsiz PDF dosyasına dönüştürenler, parayı internet sitelerine aldıkları reklamlar sayesinde kazanıyor.
6: Dijital korsan kitapları sitelerinde bulunduran yerlerle ilgili savcılıklara şikayetlerde bulunuyoruz.
9: Geçmişte korsan fotokopi çekimi yapanlarla mücadele eden yayıncılar şimdi de aynı formülle yayınları korsan PDF sitelerinde paylaşanlara karşı bu mücadeleyi veriyor. Akademisyenler de bu durumdan muzdarip. Korsana yönelen öğrenciler nedeniyle kitap yazmam diyen akademisyen çok. Son 3 yılda inceleme, araştırma, kitap yazımı %40 düştü.
6: Eğer bu kadar korsan, dijital korsanlık varsa ve kitap satışlarında bir sorun varsa niye akademik yayıncılık yapsın ki bir yayıncı? Yeni sitelerde korsan şekilde dijital, yasa dışı şekilde bu kitapların sunulması da var.
9: Akademisyenleri kitap yazmaktan vazgeçiren bir başka neden de var. O da Yayıncılar Birliği'nin raporunda yer aldı. Raporda yer alan tespitlerden biri de şu: üniversitelerde öğrencilerine kitap tavsiye eden akademisyenler,

0: akademisyenlerin CİMER'e şikayet edilmesi. İşte bu şikayetler yüzünden artık akademisyenler kitap yazmaya çekiniyor.
1: Bazı üniversitelerde bazı öğretim üyelerinin soruşturma geçirdiğini duydum. Öğretim üyelerinin kitap tavsiye ettikleri ortaya çıkıyor. Bazı sosyal bilimler alanında tek bir kitapla dersi işleyemezsiniz. Ne yazık ki öğrencilerimizin ekonomik satın alma güçlerinde bir düşüş var ama.
2: Hocalar referans kitap tavsiye ediyor. Evet.
3: Peki öğrenciler almak istiyor mu?
2: Genelde almak istemiyorlar. Ortalama 1500-2000 lira bandından falan başlıyor. Korsana yönlendiriliyoruz aslında bir nevi.
0: Online kitap satışları ise kitap evlerini vurdu. Yayıncılıktaki bu daralma Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da gündeminde. Bakanlık kütüphanelere ciddi miktarda kitap alımına başladı. Türkiye Yayıncılar Birliği, halk ve belediye kütüphanelerinde ödünç kitap uygulamasının yaygınlaştırılmasını öneriyor.
4: Halka filmindeki Samara rolüyle hafızalara kazınan oyuncu David Chase hayatını kaybetti. 35 yaşındaki oyuncu bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
5: Kült korku filmi halka ile hafızalara kazınmış, filmde Samara Morgan karakterini canlandırmıştı. Ünlü oyuncu David Chase 35 yaşında hayatını kaybetti. Çocuk yaşta başladı oyunculuk kariyerinde, Hollywood'un en tanınan yüzlerinden biri haline gelen Chase'in ölüm haberi sinema dünyasında büyük üzüntü yarattı. Ünlü oyuncu bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Erkek arkadaşı Roy Hernandez, Chase'e menenjit ve birkaç ciddi kan enfeksiyonu teşhisi konduğunu söyledi. Durumu kritik hale gelmişti ve doktorlar bana fazla zamanının kalmadığını söylediler dedi. 1990 yılında dünyaya gelen David Chase henüz çocuk yaşlardayken oyunculuk kariyerine başlamıştı. Lilo ve Stitch'in animasyonunda Lilo karakterini seslendiren Chase, Danny Darko ve özellikle Halka filmindeki performansıyla ise uluslararası üne kavuşmuştu. Korku filmlerinin en unutulmaz karakterlerinden biri olarak gösterilen Samara Morgan rolü, ona MTV Film Ödülleri'nde en iyi kötü karakter ödülünü kazandırmıştı.
4: A milli futbol takımı yarın sabah Dünya Kupası ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak. Basın toplantısında konuşan teknik direktör Vincenzo Montella, Avustralya maçı sonrası yapılan eleştirilere dair konuştu. Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm dedi.
6: Ben büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü çok iyi sonuçlar elde etti son 3 yıl içerisinde bu takım. Ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar biz de daha iyi oynayabilmiş olsaydık dahi. Ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi. Bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkiliyor. Ben yaşım daha ileri ama futbolcuların üzerinde bunun etkisi oluyor. Çünkü 20'li yaşlarında olan futbolcular, oyuncular, gençler ve bu tür durumlar onları üzebiliyor.
7: Sonuçta bir oyun değildir, bir maç değildir her şeye karar veren. Yani orada maçı kaybettik diye her şeyi berbat etmeyi, bir çuval inciri berbat etmeye gerek yok. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Biz motiveyiz ve hazırız. Ben hazırım, oyuncular da hazır maça. Sonuçta biz daha önce sizin bizimle gurur duymanızı sağladık. Yine onu yapmak için buradayız.
4: Şampiyonluk özlemi 12 yıla çıkan Fenerbahçe'de takım bir kez daha İsmail Kartal'a emanet edildi. Taraftara şampiyonluk borcum var diyen Kartal, önceki 3 döneminde de ligi 2. sırada bitirmişti. Tecrübelendiğini söyleyen 65 yaşındaki teknik adamın profiline birlikte bakalım.
8: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başlıyor. Sarı lacivertlilerde 8 yıl sonra başkanlığa tekrar seçilen Aziz Yıldırım teknik direktörünü seçti. Daha önce 3 kez Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal 2 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapan Kartal, sarı lacivertli ekiple şampiyonluk yaşamıştı. 2014-2015 sezonunda takımın başına teknik direktör olarak geçen Kartal, sezon başında Süper Kupa'yı kazandı. Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan tecrübeli çalıştırıcı sezon sonu takımdan ayrıldı. Kartal 2021-2022 sezonunda Vitor Pereira yerine sezon ortasında tekrar görev

0: öve getirildi. Tecrübeli çalıştırıcı geldikten sonra istikrarlı bir grafik çizen Fenerbahçe sezonu ikinci sırada tamamladı. 2023-2024 sezonunda takımın başına yeniden getirilen İsmail Kartal bu sezonda kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. Kartal derbilerde uzun süre yenilmezlik serisi elde etti. Takıma hücum futbolu oynatarak rekorlara imza atsa da sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamladı ve sözleşmesinin bitimiyle birlikte kulüpten ayrıldı. Tecrübeli çalıştırıcı Sarı Lacivertli kulüpte toplam 124 maçta 87 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde ederek 2.27 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı.
1: Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe'nin ilk transferi Vedat Muriç oldu. Kosovalı santrafor daha önce giydiği sarı lacivertli formasıyla çıktı. 37 maçta 23 gol kaydetmişti.
2: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından yeni dönemin ilk transfer hamlesi Vedat Muriç oldu. Kosovalı forvet sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi. Vedat Muriç'i kulübün yeni futbol direktörü Oğuz Çetin karşıladı. Taraftarları selamlayan tecrübeli golcü ardından kendisi için bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Sarı lacivertlerin 32 yaşındaki futbolcuyla kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Vedat Muriç 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve 36 maçta 17 gol atıp 7 asist üretmişti.
1: A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin Ankara etabında Fransa'yı 3-0'la geçti. Melisa Vargas'ın 22 sayı ürettiği maçta filenin sultanları 4. galibiyetini kazandı.
2: A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti. Ankara etabındaki ilk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup eden filenin sultanları Fransa karşısında da aynı skorda galip geldi. Ay Yıldızlı ekip karşılaşmanın ilk setini 25-17, ikinci setini 25-23, üçüncü setini ise 25-20 kazanarak mücadeleyi 3-0 tamamladı. Bu sonuçta A Milli Kadın Voleybol takımı Ankara etabındaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Melisa Vargas'ın 22 sayı ürettiği karşılaşmanın ardından milli takım 4. galibiyetini alırken Fransa 5. yenilgisini yaşadı.
1: Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu. QS Dünya Üniversite sıralamasında ilk 500'de Türkiye'den 6 üniversite yer aldı. Türkiye'nin en iyisi ise İstanbul Teknik Üniversitesi oldu.
3: Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu. İlk 500'e Türkiye'den 6 üniversite girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi zirveye yerleşti. Üniversitelerin en önemli değerlendirmelerinden biri olarak kabul edilen QS Dünya Üniversite Sıralamaları 2027 açıklandı. Türkiye'den 25 üniversitenin yer aldığı sıralamada 11 üniversite dünya sıralamasında ilk 1000'e girmeyi başardı. Geçen yıl 298. sırada yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi 279. sıraya yükselerek Türkiye'nin en iyi üniversitesi oldu. Önceki yıl 269. sırada yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ise bu yıl 305. sıraya gerileyerek ikinci oldu. Koç Üniversitesi 329. Boğaziçi Üniversitesi 345. Sabancı Üniversitesi 357. Bilkent Üniversitesi ise 454. oldu. İTÜ Rektörü Profesör Doktor Hasan Mandal yaptığı açıklamada bu başarı 253 yıllık köklü geçmişimizi geleceğin ihtiyaçlarıyla buluşturma kararlılığımızın bir yansımasıdır ifadelerini kullandı. QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Shorter da Türkiye'nin yüksek öğretimde uluslararası görünürlüğünü artırmaya devam ettiğini belirterek 2023 yılında yalnızca bir Türk üniversitesinin ilk 500'de yer aldığını hatırlattı. Dünyanın en iyi üniversitesi üst üste 15. kez MIT seçilirken Stanford ve Imperial College London ikinci sırayı paylaştı. Oxford 4., Harvard ise 5. sırada yer aldı. QS sıralamayı belirlerken milyonlarca akademik makale inceleyip binlerce akademisyen ve işverenin görüşünü dikkate alıyor.
1: bağımlılığı azaltarak sağlıklı bir yaşam için Yeşilay ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Kent meydanında İzmir Yeşilay Bağımsızlık Festivali yapıldı. Festivalde yeşil renkli içecekler ve birbirinden lezzetli yemekler sunuldu. Gençler sanata ve eğlenceye doydu. Haberin detaylarına bakacağız. Bu haberle birlikte haber bültenini de noktalamış olacağız. Bizden hemen sonra yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Murat Güloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
4: Yeşilay deyince aklınıza ne geliyor sizin? Temiz bir dünya, dumansız bir dünya, daha sağlıklı bir dünya geliyor benim aklıma.
3: Temiz, dumansız ve doğal bir yaşam. Sağlıklı bir nesil için binlerce genç Bağımsızlık Festivali'nde buluştu.
5: İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadele programı uyguladık.
3: İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda Yeşilay Bağımsızlık Festivali düzenlendi. 207 okuldan binlerce öğrenci katıldı.
5: Tütün, alkol, madde, sigara, kumar bağımlılığından uzak tutmak, çocukları daha çok sokağa, mahalleye, bahçeye, toprağa, ormana, arkadaşlarıyla oyun ve eğlenceye çekmek için güzel bir proje uyguladık.
4: Bu içeceğimizin içerisinde ananasımız var, yeşil elmamız var, fezleğenimiz var, pazımız var.
6: Yeşilay'ın etkinliğinde farklı standlar var ve her renkten tabii ki besinler var ama öncelikle tabii ki yeşile yer verilmiş. Ve gençler bu standı hazırlamış. Sizlerden öğrenelim bakalım neler hazırladınız?
7: Bu vasanın üstünde kuru domates var. Krem peynir ve pesto ile ikram etmek istedik. Afiyet olsun.
8: Burada da hurma toplarımız var. Ceviz, hurma, kakao ile oluşuyor.
3: 25 takımın katıldığı barista yarışmasında yeşil içecek konseptleri jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.
9: Ege olunca ot hep yemek aklınıza geliyor ama burada içeceklerde otları çok iyi kullanmışlar. Mesela Foça kendi otunu kullanmış, Tire kendi bölgesindeki otu kullanmış. Her bölge kendi, hatta coğrafi şart ürünlerini de kullanmaya çalışmışlar.
10: İçeceğin içindeki bütün malzemeler, koyduğumuz şeyler sağlıklı. Her şey ya sindirim sistemine, ya kalp sağlığına, ya da karaciğere iyi gelen şeyler.
3: Festivalde robot futbol turnuvaları, ödüllü yarışmalar, sergiler, halk oyunları gösterileri ve konserler vardı.
11: Elbisemizin adı Esaretten Zerafete. Böyle drapeli özgürlüğü simgeleyen bir model çalıştık. Şuradaki zincir aksesuarları da aslında esareti temsil ediyor.
3: Festivalde dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 26, Edirne güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 25, Zonguldak güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Konya parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava çoğunlukla güneşli, Erzurum 26, Van 27 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 35 derece.
1: Yasa dışı alkol ve alkollü içki ticaretiyle mücadelede yeni bir dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz yeni proje sayesinde yasa dışı alkol ve alkollü içki üretimi ve ticaretiyle çok daha etkili mücadele ediyoruz. Elektronik alkol takip sistemiyle etil alkol ve metanol üretim ve ticaretinin her aşaması izlenerek kayıt altına alınıyor. ATİP üzerinden yapılan ticaretin tüm aşamaları bakanlığımız tarafından takip ediliyor ve kayıt altına alınıyor. Ülke içinde ürün sevkiyatı yapılan her araçta ATİP üzerinden düzenlenen alkol transfer belgesinin bulunması gerekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla yapılan protokolle de etil alkolün yurt içindeki fiziki sevkiyatı ulaştırma elektronik takip ve denetleme sistemi üzerinden izleniyor. Tüketicilerin de bilinçli hareket etmesi, merdiven altı imalathanelerde üretilerek etil alkol adı altında satışa sunulan ve yüksek sağlık riskleri taşıyan ürünlerden mutlaka uzak durması gerekiyor. Yaşamak güzeldir. Hayatınızı tehlikeye atmayın.
2: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
3: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
2: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.

0: Günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'te gün başlıyor odasınız. Ben Deniz Murat Piloğlu, bütün ekip arkadaşlarıma da hepinize mutlu bir gün diliyorum. Güzel bir cuma günü olsun. 3 saat boyunca yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. X Murat Piloğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Piloğlu TV. Buralardan bize ulaşabilirsiniz. Efendim bir kez daha günaydın diyelim ve elbette ki milli maçın heyecanını artık tahmin edemezsiniz. Yarın bu dakikalarda daha doğrusu karşılaşmayı izliyor olacağız. Cumartesi günü saat 6'da hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Millilerimiz Dünya Kupası'nda Paraguay sınavına artık sayılı saatler kaldı. Amililerimizde neler oluyor? Nabzını ölçen arkadaşım Uğur Yapıcı bizlerle beraber. Uğur, son olarak antrenmanlar yapıldı. Bugün herhangi bir antrenman var mı? Tabii Amerika Birleşik Devletleri saatiyle aramızda bayağı bir 10 saat civarında bir saat farkı var. Bizler yarın bu dakikalarda maçı izliyor olacağız. Heyecan ne durumda?
1: Murat Küloğlu, çok teşekkür ederim. En son size bağlandığım zaman Arizona'nın Mesa şehrindeydik. Şimdi de Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrindeyiz ve hava sıcaklığının oldukça ciddi farklılık gösterdiğini ifade ederek başlayalım. Yerel saatte saatlerimiz 21 ve artık geri sayıma geçmiş durumdayız. Türkiye Paraguay karşılaşması yerel saatle sabah saatlerinde 06'da başlangıcını yapacak. San Jose'de bugün oldukça hareketli bir günü geride bırakıyoruz Murat Küloğlu. Çünkü yerel saatle saatler 14.30'u gösterdiğinde Vincenzo Montella basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve bizlerin sorularını yanıtladı. Tabii ki oradan en çok öne çıkan nokta, özellikle 3 yıldır çok iyi işler yapıyoruz. Bir mağlubiyetle bu kadar eleştirilmemiz ve kaos yaratılması beni çok üzdü. Ben o kaos yaratanlardan daha fazla kendimi Türk hissediyorum şeklinde manşete çıkabilecek sözler kullandı Vincenzo Montella. Diğer yandan yine 17-15'te ise A milli oyuncularımız Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Mert Günok da basın mensuplarının karşısına çıktı ve Avustralya mağlubiyetini Paraguay maçıyla telafi edeceğiz, çok çalışıyoruz ve artık hazırız şeklinde ez cümle mesajlar gönderdiler ve artık A milli futbol takımımız bugün yerel saatte saat 17'de, yani 4 saat önce son antrenmanını yaptı, taktiksel çalışmasını yaptı. Hiçbir eksiğimiz bulunmuyor, sakat oyuncumuz bulunmuyor ve tabii ki artık Paraguay karşılaşmasına hazırız diyebiliriz. Antrenmanlarımız San Jose'de gerçekleşiyor ancak maçın oynanacağı lokasyon Santa Clara şehrinin Levis Stadyumu, San Francisco Körfez bölgesi stadyumu olarak geçiyor ve 75 bin kişilik bir kapasiteye sahip. Yarın da tribünlerin tamamen dolmasını bekliyoruz. Hatta şunu da ifade edebilirim. Yarın yerel saatle saat 17'de bir Türk yürüyüşü yapılacak. Tıpkı Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'da olduğu gibi veyahut Vancouver'da olduğu gibi yarın San Jose ve Santa Clara semaları kırmızı ve beyaz renklerle muhtemel odur ki donatılacak. Bunu da ifade edelim. Tabii ki muhtemel 11'lerde oldukça merak ediliyor. Bu noktada şu an için sizlere bir 11 paylaşmam gerekirse kalemizde Uğurcan Çakır'ın forma giymesini bekliyoruz. Sağ bek pozisyonunda Mert Müldür, sol bek pozisyonunda Ferdi Kadıoğlu, stoper tandeminde Melih Demiral ve Abdülkerim Bardakçı, orta sahada İsmail Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve 10 numara pozisyonunda Arda Güler. Sağ kanatta beklentimiz Yunus Akgün ancak Barış Alper Yılmaz'a da bir parantez açmak istiyorum. Barış'ı da görürsek sürpriz olmayacak. Sol kanatta artık sakatlığını tamamen atlatan ve Avustralya maçında sonradan oyuna girmesine karşın performansıyla etkileyici bir imza bırakan Kenan Yıldız ve forvette de Kerem Aktürkoğlu şeklinde bir beklentimiz var Murat Güloğlu. Tabii rakibimiz Paraguay'da, özellikle Güney Amerika elemanı

0: eşleşmelerinde çok önemli sonuçlara imza atmıştı. Keza Arjantin, Bolivya, Uruguay gibi takımlara karşı ikişer gol atarak kazanmayı başarmıştı. Onlar da oldukça tehlikeli bir takım. Grubun ilk karşılaşmasında Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Amerika'ya karşı 4-1'lik bir mağlubiyet almışlardı. Şüphesiz onlar da 3 puana bizim gibi fazlasıyla ihtiyaç duyuyorlar. Paraguay'ın muhtemel 11'ini de sizlerle paylaşmak isterim. Kalede Gil, savunmada Caceres, Gomez, Alderete ve Alonso, orta sahada Almiron, Gomez ve Kubas ve Mauricio ve ikili forvet düzeninde de Enzico ile Sanabria şeklinde Paraguay milli takımının da sahaya çıkmasını bekliyoruz. San Jose'de artık son 24 saate giriş yapmış bulunuyoruz ve etrafta hem Türkler hem de Paraguaylı taraftarları görmemiz mümkün. Dünya Kupası'nın heyecanı burada son sürat devam ediyor diyelim ve herhangi bir sorunuz yoksa sözü tekrar merkez stüdyoya bırakalım Murat.
1: Uğur Yapıcı, çok teşekkür ediyoruz. Bölgenin nabzı ve elbette ki maçın nabzında bize anlattı. Dediği gibi uğrunda 24 saatten çok az bir süre kaldı. Yarın şu dakikalarda herhalde maçın ikinci yarısına odaklanmış olacağız. 24 yıl aradan sonra millilerimiz bir Dünya Kupası'nda ter döküyor. Dolayısıyla beklentiler bir hayli fazla. İlk maçta da beklenileni veremedikleri için milli takımımız, işte bu karşılaşma hem bizim için hem de Paraguay için son derece önem taşıyor. Bakalım ne olacak gönlümüz, kalbimiz millilerimizle. Amerika Birleşik Devletleri'nde San Francisco'da, Kaliforniya eyaletinde oynanacak maç. Karşılaşmanın oynanacağı hava durumuna baktığımız zaman oldukça sıcak. Umarız ki bu da bahaneler arasında yer almaz ve Paraguay'ı ezer geçeriz diyelim. Devam edelim yolumuza, bir kez daha günaydın diyerek saatimiz 7'yi 4 geçiyor. Buyurunuz, gazeteler acaba güne hangi haberlerle merhaba diyor? İç siyaset, dış siyaset, ekonomi, spor, yaşananları aktaralım. Biz bu savaşı neden yaptık şeklindeki bir soru işaretiyle, evet, manşet atılmış Hürriyet gazetesinde. Amerikan kamuoyunun gündeminde işte bu soru var. İran'da imzalanan mutabakat zaptında Tahran'ın elde ettiği kazanımlar savaş öncesindeki durumun bile ötesine geçince Trump hedef tahtasına konuldu. Bir anlamda ülkede karizması çizildi diyebiliriz efendim. Trump için bir fiyasko olduğu ifade ediliyor. Trump'ın zira hedeflerinin hiçbiri gerçekleşmedi. Ve bir taraftan da Türkiye'ye teşekkür elbette ki yine yerini almış. Bu arada anlaşmayı Versay Sarayı'nda onuruna verilen yemek sırasında imzaladı Trump. Ve Pezeşkiyan da aynı metne imzayı attı. Pezeşkiyan, İran Cumhurbaşkanı, imzaları da gösterdi. İlerleyen dakikalarda biz de aktaracağız. Bu arada İran anlaşmayla neler kazandı? Aslında çok şey kazandı. Zira İran'ın yeniden yapılanması için 300 milyar dolarlık fon taahhüt edilmiş durumda. Atom Enerjisi Ajansı kaynaklı tüm ABD yaptırımları kaldıracak. Bu da son derece mühim. Hürmüz'deki geçişlerin geleceğini İran'la umman görüşecek. Efendim, İran'ın mevcut nükleer statüsü ve uranyum stoklarının geleceği ucu açık müzakerelere bırakıldığı denilmiş. Ve bir taraftan da 2 aylık bir süre başladı diyebiliriz bugün itibariyle. Evet, biz bu savaşı neden yaptık diye soruyor Amerikalılar. Dolayısıyla bunu esas sandıkta sormaları gerekiyor. Bakalım Trump'ı sandıkta ne bekliyor Kasım ayında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oldu bittiye müsaade yok. Milli Güvenlik Kurulu toplandı. MGK'da terör örgütleriyle mücadele eden Kıbrıs'ın güvenliğine birçok konu ele alındı deniliyor ki özellikle sürecin, terörsüz Türkiye sürecinin akamete uğratılmaması gerektiği de ifade edilmiş. Bu haberin hemen altına bakalım. Özgür Özel yeni parti için tarih verdi deniyor. Özel, baskın seçim dahil her olasılığı değerlendirdiklerini, yeni parti konusunda Temmuz ayında bir gelişme olabileceğini ifade etmiş. Ağırlıklı olarak 20 Temmuz tarihine dikkat çekiliyor idi ve 12 vekilin dokunulmazlık dosyası da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırlıklı olarak takdir edersiniz ki CHP'li milletvekilleri yerini alıyor. İBB müdürünü kaçırdılar. Nasıl oldu? Şehrin göbeğinde, evinin önünde nasıl oldu acaba bu durum? Bakacağız. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı ve İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın tutuksuz sanıklarından Erhan Karaal evinin önünde kaçırıldı. Başına çuval geçirdiler ki kızı da olaya tanık olduğu ifadesi dikkat çekiyor. Detayları aktaracağız bizler de efendim. Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir istifa haberi geldi. Cemil Tugay, Partisi'nden CHP

Neden istifa etti? Gerekçe olarak da ihraçları gösteriyor ve butlan CHP'sinde yokum diyor. Acaba bir istifa dalgasının fitili ateşlendi mi? Bunu da önümüzdeki zaman diliminde göreceğiz. Ancak artık İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP'de değil, onu söyleyelim. Ankara gündemi NATO 3.0. Efendim ABD Savunma Bakanı Hegseth Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin gündemi hakkında bilgi verdi. Özellikle ülkesinin ittifakı fabrika ayarları olan NATO 3.0 çizgisine çekmek istediğini söylemiş. Bakalım NATO'nun lider ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin bu söylemine katılacak mı? Son derece önemli. Serbest kaldı sanki kahraman. 6 yaşındaki kızı HKG'yi 6 yaşındaki kızı olan HKG'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendiren Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıllık kesinleşen cezasına rağmen sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edildi. Cezaevinden tekbirlerle kahraman gibi çıktı deniliyor. Evet, 6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki bir erkekle evlendirme hadisesinde ceza almıştı maalesef. Ancak görünen o ki aramızda tahliye olmuş durumda. 7 Tavukçu'da kayyum uygulaması iptal edildi. Son haber olarak aktaralım, ancak spora hemen bakalım. Biz bu savaşı neden yaptık manşetinin üstünde 3 puana uyanalım şeklinde deniyor. Amilli takımımız Dünya Kupası'nda sabaha karşı grubun en zayıf ekibi olarak görülen Paraguay ile karşılaşıyor. Alınacak galibiyet son 32'ye kalma şansımızı arttıracak. Yarın saat 6'da efendim az evvel bağlantımızı da gerçekleştirmiştik. Ve Fenerbahçe'de bir kez daha İsmail Kartal dönemi başladı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Örgüt CHP direnişinde mutlak butlan yönetimi. Seçim kazanan illeri görevden aldı. Partililer vazgeçmedi deniliyor. Evet, sanki başarı cezalandırılıyor gibi Kılıçdaroğlu CHP'sinde efendim günümüzde. CHP'de mutlak butlan kararıyla yönetime getirilen Kılıçdaroğlu'nun topladığı MYK partiyi 47 yıl sonra birincilik koltuğuna oturtup AK Parti'yi ilk kez yenmesini sağlayan kadroları tasfiye etti. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere il örgütleri ayağa kalktı. Partililer kayyımlar gidecek, biz kalacağız dedi deniliyor. Bu arada Özgür Özel'den kavga çıkmasın talimatı gitmiş illere. Ulus halini de ziyaret etti Özgür Özel. Sokakta öfke var, kurultay yaparak bizi sokağın gündemine döndürmemeli. Daha doğrusu döndürmeli şeklindeki ifadesi dikkat çekici. Bakalım Kılıçdaroğlu'nun CHP'si daha ne kadar küçülecek, onu hep beraber göreceğiz. Ve CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel yeni partinin sinyalini verdi, görüşmeyi açıkladı. Kılıçdaroğlu vazgeçti diyor. Yeni parti gençlerin, emeklinin, emekçinin, esnafın yeni partisi olur. Kılıçdaroğlu'yla kurultay tarihinde aracılar üzerinden anlaştıklarını ancak son anda vazgeçildiğini söyledi. Eylül 9'du efendim ve son anda Kemal Kılıçdaroğlu ya da iktidarın tabiriyle Bay Kemal bu durumdan vazgeçti. Karanlığın resmi. Evet, bir başka haber başlığı bu. Kızı HKG'yi 6 yaşında evlendirdiği gerekçesiyle hapis cezası alan tarikatçının serbest olduğu ifade ediliyor. Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in serbest bırakılmasını İsmail Ağa cemaati emeği geçen yetkililere teşekkür ederiz diye duyurdu denilmiş. Bu arada 33 yıllık utanç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Sivas katliamında yitirdiğimiz aydınların çocukları oyalamaya isyan ediyor deniliyor efendim. Haydi çocuklar, milli takımımızla ilgili bir haber başlığı. Öte yandan İBB davasında 9 kişiye tahliye çıktığı, İBB bürokratının kaçırıldığı ifade ediliyor ve müzakereler de başlıyor Amerika-İran arasında. Bu da Cumhuriyet'te yerini alan haber başlıkları arasında. Evet, hızlanalım. Akşam gazetesine bakalım. İfade vermeden kaçırıldı deniliyor. İBB yolsuzluk davası sanıklarından Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünde başına poşet geçirilerek kaçırıldı. İmdat polis diye bağırdı. En son sinyalde Kartal ilçesinden geldi. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek efendim. Akdeniz'de oldu bittilere asla izin vermeyiz. Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkan sonuç.
Moskova havaya uçtu. Diğer gazetelerde olmayan bir haberi birinci sayfasında taşıyor Akşam. Petrol tesisinin kubbesi gökyüzüne fırladı. Nedir o? Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta en ağır saldırıyı düzenledi denilmiş ve 107 günlük savaş dijital imzayla bitti. Detayları aktardık zaten. Milliyete bakalım. Umut Limanı sığınak oldu. Yasa dışı kumar bağımlılarına deniyor. Akıllı telefonlarla her an erişilebilir hale gelen yasa dışı kumar siteleri binlerce ocağı söndürüyor. Umut Limanı gibi dayanışma

0: Milletimizi ve komşularımızı, evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yerini alıyor. Bu arada esas süreç şimdi başlıyor şeklindeki bir ifade dikkat çekici. ABD ve İran arasında yeni bir zorlu süreçten söz ediyoruz. İsviçre'de İran'ın nükleer programını masaya yatırmaları bekleniyor. 2 ay içinde bu konunun çözülmesi ise elbette ki oldukça zor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde, daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir depremi yaşanıyor. İzmir'de 23 yıllık CHP dönemi bitti. Şu anda bağımsız bir şekilde koltuğuna oturuyor Cemil Tugay. Efendim, Bibi'nin işi bitti. Bibi Netanyahu, biliyorsunuz. Bibi diyorlar ona. Onun işinin bittiğini ifade edilmiş ki hadi inşallah diyelim. Karar gazetesine geçelim. İran tebrikleri kabul ediyor. Orta Doğu'yu ateş çemberi haline getiren 108 günlük İran savaşının Amerika için bilançosu çok ağır oldu. Trump'ın tehdit ve şantajlarına boyun eğmeyen Tahran sonunda istediği şartlarda anlaşmayı kabul ettirdi. Washington ve Tel Aviv'e karşı büyük bir diplomatik üstünlük sağladı. ABD ve Avrupa basını da dahil olmak üzere Tahran'ın zaferini ilan etti deniliyor. Trump'ın, evet, sinirleri bu anlamda gergin diyebiliriz. Ve Trump'ın cevabı yine bilindik. Anlaşmayı eleştiren ahmaktır, aptaldır şeklinde yine Trump kendisine özgü, kendisine yakışan bir dili kullanmış gördüğünüz gibi efendim. Bu arada Avrupa'nın kalbinde Gazze çığlığı görmektesiniz. Bir fotoğraf karesi, o da kararda yerini alıyor. Yeni parti Z planımız, Özgür Özel'in sözleri. Her olasılığa hazırız. A'da, B'de, C planımızda CHP'de kalmak ama bir yerde Z planı lazım. O planlarda hazır denilmiş. Herkes Özgür Özel'in sözlerine bakıyor efendim. Bakalım ne olacak, ne bitecek. O anlamda Temmuz ayı son derece önemli. Ve ülkeyi yönetenler muktedir görünmeli. Hükümet AP raporu eleştirisi şeklinde İYİ Parti'den bir eleştiri gelmiş ve Sabah gazetesine bakalım. 62,6 milyarlık vurgunun kritik ismi kaçırıldı. Kim, neden, ne şekilde kaçırıldı? Detayları birazdan bizler de aktaracağız. İBB davasında sanık olan Erhan Karaal'ın kaçırılmasından söz ediliyor malum. İstanbul'da gurur günü. Halkalı Arnavutköy hattıyla İstanbul Havalimanı metrosu Marmara'ya entegre olacakmış. Güzel bir gelişme diyelim. Türkiye'nin diriliş maçı yine Sabah gazetesinde yer alan haber başlıkları arasında. Gördüğünüz üzere efendim, yeni güne gazeteler işte bu haberlerle merhaba diyor. 19 Haziran Cuma gününde olduğumuzu bir kez daha ifade edelim ve haberlerimize geçelim. Saatimiz 7'yi çeyrek geçiyorken efendim, Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı'nda Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, biliyorsunuz, toplandı. Nerede? Beştepe'de. İran, ABD mutabakatından duyulan memnuniyetin vurgulandığı MGK açıklamasında terörsüz Türkiye vurgusu yer alıyor. Milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir deniliyor.
1: Mutabakattan duyulan memnuniyet dile getirildi. Barış ve istikrar vurgusu yapıldı.
2: İran'la ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekilmiş, Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir.
1: Yılın 3. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 2 saat sürdü. Toplantı sonrasında yayımlanan açıklamada terörsüz Türkiye yolundaki çalışmalar değerlendirildi.
2: Ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önem taşıyan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması maksadıyla yürütülen çalışmalar değerlendirilmiş, milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir.
1: İsrail yönetiminin bölgedeki saldırgan eylemlerinin bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretlere olumsuz tesir ettiği belirtildi. Uluslararası toplum, İsrail yönetimine karşı ilkeli bir duruş sergilemeye davet edildi. Doğu Akdeniz'deki hassas durumunda Türkiye'nin de garantörlüğü anımsatıldı.
2: Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulanarak, KKTC'nin hak ve menfaatlerine halal getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği kaydedilmiştir.
0: Evet, bu gelişmelere bir virgül koyalım ve Amerika'ya gidelim. New York'tayız. New York'ta silah sesleri duyuldu, zira bir kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor.

0: Sıcak bir haber aktaralım. Silah sesleri kentin en ünlü noktası olan Times Meydanı'ndan yükseldi. Silah seslerinin duyulmasının ardından meydandakiler de bu şekilde kaçışmaya başladı. İlk açıklama New York Polis Departmanı'ndan geldi. Polisin şüpheliyi olay yerinde yakaladığı, saldırıda kullandığı silahınsa ele geçirildiği paylaşıldı. 18 yaşından küçük şüpheli efendim. Bu şekilde aktarılıyor. Şans eseri herhangi bir yaralanan yok. Soruşturma ise sürüyor. Gün içinde on binlerce insanın bir arada olduğu bir meydandan söz ediyoruz. Ve silah sesleri yükselmiş durumda. New York'ta tabii ki korkuya ve kaygıya yer verildi. Ama herhangi bir durum söz konusu değilmiş. Bir can kaybı söz konusu değil. En azından ilk etapta duyduğumuz bu. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran 108 gün süren savaşı imzaladıkları mutabakat zaptıyla sona erdirdi. Biliyorsunuz bugün başlaması beklenen müzakerelerden önce bir mutabakat metni de yayınlandı. İki lider de imzayı attı. 14 maddelik anlaşma İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını belirtiyor. Ayrıca ülkenin yeniden yapılanması için İran'a 300 milyar dolarlık bir fon taahhüt etmekte.
1: Liderler imzaları attı. ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptı kamuoyuyla paylaşıldı. İslamabad mutabakat metninin ilk maddesi savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sona erdiğini bildiriyor. Tarafların birbirlerine karşı askeri operasyon başlatmayacağı kayıt altına alınıyor. İkinci madde ise Tahran ve Washington'ın birbirlerinin egemenliklerine saygı göstereceğini ifade ediyor. Taraflar arasındaki barış görüşmeleri takvimi 3. maddeyle düzenlendi. ABD ve İran en fazla 60 gün içinde nihai anlaşmayı müzakere edip sonuçlandırmayı taahhüt eder, bu süre karşılıklı rıza ile uzatılabilir denildi. Mutabakata göre ABD, Hürmüz'de uyguladığı deniz ablukasını kaldırmaya başlayacak ve 30 gün içinde tamamen sona erdirecek. Ayrıca ABD, İran sınırı yakınlarındaki güçlerini 30 gün içinde geri çekecek. Büyük mücadeleye sahne olan Hürmüz Boğazı'nın durumu 5. maddede ele alındı. Maddeye göre İran, ticari gemilerin 60 gün süreyle ücretsiz ve güvenli bir şekilde geçebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlü. Hürmüz'ün uzun vadeli durumunu belirlemek içinse Umman ve Körfez'e kıyısı olan ülkelerle bir araya gelecek. ABD ve bölgesel ortakları, İran'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için 300 milyar dolarlık bir fon kuracak. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları kapsamında olanlar ve tek taraflı uygulananlar dahil olmak üzere İran'a yönelik tüm ekonomik yaptırımları kaldıracak. İran'ın dondurulmuş fonları tamamen erişilebilir hale getirilecek. Trump'ın ısrarcı olduğu nükleer silah konusuysa 8. madde ile düzenlendi. İran, nükleer silah temin etmeyeceğini ve geliştirmeyeceğini bir kez daha taahhüt etti. Elindeki zenginleştirilmiş uranyumun Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu gözetiminde seyreltilerek imha edilmesine onay verdi. Nükleer programının geleceği ise nihai anlaşma müzakerelerinde ele alınacak. Mutabakatın uygulanmasını ve nihai barış anlaşmasına uyulmasını denetlemek için bir yürütme mekanizması kurulacak. ABD ve İran arasında varılacak nihai anlaşma BM Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı bir kararıyla onaylanacak.
0: Evet, liderleri katıldığı bir yemekte Versailles Sarayı'nda şaşalı bir şekilde imzasını paylaştı Trump, ama bu anlaşmanın altında kaldığı en azından Amerika Birleşik Devletleri basınında, Avrupa basınında sık sık dile getiriliyor. ABD kamuoyu da işte az evvel gazetelerde paylaştık. Biz bu savaşı o zaman neden yaptık? Milyarlarca doları neden buraya döktük diyor. Kuşkusuz bir yenilgiden söz ediyorlar bu ABD basını, Trump daha doğrusu Avrupa basınının söylediği. Neyse ki Brent petrolde yine 80 doların altına inmiş durumda. Bu da ekonomileri bir nefes aldıracak 79 dolar seviyesinde. Peki İsrail ne yapıyor, ne diyor, ne yapacak bundan sonra, buna bakmak lazım. Çünkü bölgenin yaramaz çocuğu, eli kanlı İsrail, ateşkese ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. O da Lübnan resmi ajansının aktardığına göre Nebatiye'yi topçu atışlarıyla hedef alıyor İsrail ordusu ve uluslararası hukuka göre sivil alanlarda kullanılması yasak olan fosfor bombaları kullanılıyor.
2: İsrail mutabakat

0: dinlemiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında imzalanan mutabakata rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Üstelik fosfor bombasıyla. Lübnan resmi ajansının haberine göre İsrail Nebatiye kırsalını topçu atışlarıyla vurdu. Ajans uluslararası hukuka göre sivil alanlarda kullanılması yasak olan fosfor bombalarının da saldırılarda kullanıldığını aktardı. Bölgedeki hareketlilik Birleşmiş Milletler raporlarına da yansıdı. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü, İsrail'in gece yarısından itibaren Lübnan hava sahasına 26 kez ihlal ettiğini, iki savaş gemisinin de karasularını geçtiğini kaydetti. Açıklamada bölgede tespit edilen 312 mermiden 291'inin İsrail ordusuna ait olduğu belirtildi. Birçok ailenin hala evlerine dönemediği vurgulandı. UNICEF'te çatışmalar nedeniyle 770 binden fazla çocuğun ağır travma ve stres altında olduğunu açıkladı. İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların güncel haritasını yayımladı. Haritada ordunun Lübnan-İsrail sınırı boyunca yaklaşık 10 kilometre derinliğinde geniş bir alanı fiilen işgal altında tuttuğu görüldü. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise İsrail'e yürütülebilecek müzakerelerde temel çerçevenin karşılıklı güvenlik olduğunu belirterek bunun sağlanmasını 5 şarta bağladı. Kasım bu şartları İsrail'in kara, hava ve denizden saldırılarının durdurulması, Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi, esirlerin geri verilmesi, yeniden edilenlerin evlerine dönebilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması olarak sıraladı. Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik girişimlere karşı çıkarak silahların alınmasına yönelik hiçbir proje hayata geçirilemeyecek ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mutabakatın Lübnan'ı da kapsayacağı belirtilmiş. Ancak İsrail yetkililer işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıklamıştı. Amerikan Başkanı Trump da mutabakat metnini imzalamadan önce yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan konusundaki tutumundan memnun olmadığını belirtmişti.
1: Evet, bu arada İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ipler gerildikçe geriliyor. Zira Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın efendim yaptığı açıklamada bir anlamda son derece önemli. Onu da ilerleyen dakikalarda konuşuruz ama dediğimiz gibi bir gerginlik söz konusu İsrail-ABD arasında. Gelelim memlekete. Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini değerlendirdi. İlişkilerimiz popülist siyasi gelişmeler üzerinden kurgulanmamalı diyor Yılmaz.
2: Bizim Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yapmamız gereken şu, popülist siyasi söylemler üzerinden bu ilişkiyi kurgulamak değil. Yapmamız gereken müktesebatı esas almak, objektif değerlendirmelerle bu ilişkimizi geliştirmek. Bu her iki tarafında büyük bir sorumluluğu.
3: Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Üyelik süreciyle ilgili Avrupa Birliği'nin çifte standart uyguladığına dikkat çekti.
2: Avrupa Birliği diğer aday ülkelere hangi kriterleri uyguluyorsa Türkiye ile ilgili ortaya koyması gereken kriterler de aynılar. Farklı bir şey olamaz. Türkiye ne yaparsa yapsın, hangi objektif şartları karşılarsa karşılasın, negatif siyasi ortamın bu ilerlemelere izin vermeyeceği gibi bir maalesef atmosferde görüyoruz zaman zaman. Bunu hep birlikte kırmalıyız. Bu doğru bir şey değil. Bu siyasi atmosferi çok daha olumluya taşımak zorundayız.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, istihdam, eğitim ve sosyal politikalar, sektörel, operasyonel programı kapsamında düzenlenen sosyal etki analizi ve kapanış konferansına katıldı. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu vardı.
2: Avrupa Birliği Parlamentosu'nda tartışmalar görüyoruz. İlerleme raporlarında eleştiriler görüyoruz. Yapılması gereken çok basit ve net bir durum. Fasıllar açılır. Müktesebatla Türkiye'nin uygulamaları, mevzuatı mukayese edilir. Farklılıklar tespit edilir. Sonra da bunları nasıl gideririz diye ortak çalışma yapılır. Avrupa Birliği kendi ölçülerini, süreçlerini işletmelidir diye inanıyorum.
1: Evet, iş aslında Sayın Yılmaz'ın söylediği kadar net ve kolay. Ancak neden yıllardır olmuyor? Bunu da sormak lazım Avrupa Birliği'ne. Kendimize dair işte eleştirilerimiz varsa bunu da yapmamız gerekiyor. Son rapor özellikle çok tartışılmakta, daha da tartışılacak gibi gözüküyor.

0: Ve geçelim İzmir'e, zira 23 yıllık CHP dönemi sona erdi. Yeni CHP ile beraber ben bu yeni CHP'de olmam dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve partisinden istifa etti. Bağımsız olarak başkanlık görevini sürdüreceğini açıkladı Tugay.
1: Diskin Ege Bölge Temsilcisi, hatta
2: CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İzmir dahil bazı il başkanlarının görevden alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
3: CHP'nin maruz kaldığı mutlak buttan kararının partimize büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Bir grup il başkanı ile birlikte İzmir il başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış kabul edilemez bir yanlıştır.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bağımsız olarak görevini sürdüreceğini açıkladı.
3: Büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim.
0: Evet, butlana, daha doğrusu kendi deyimiyle elbette ki bu yaptırımlarına, bu ihraçlara ne yaptı? Karşı koydu ve istifasını verdi. Ekibiyle beraber artık bağımsız İzmir Büyükşehir Belediyesi, onu söyleyelim. Zincirleme bir istifa dalgası gelebilir mi? Bunun ilk fitili, ilk ateşi mi yandı? Belki de bir bakalım kamuoyunun nabzını bir ölçelim şeklindeki bir istifa mıydı acaba? Bütün bunları da elbette göreceğiz efendim. Ancak işte Cumhuriyet Gazetesi'nden de az evvel paylaştık. Örgüt Cumhuriyet Halk Partisi için direnişte hangi örgüt tasfiye edilmek istenen örgütler, ki birçoğu da illerinde başarılı olmuş ekiplerden söz ediyoruz. İzmir'deki son durum bu. Acaba genele yayılır mı? Soru işareti de budur efendim, bu istifanın. Peki gelelim İstanbul'a. Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı evinin önünden kaçırıldı. 2026 Türkiye'sinde İstanbul'da orta yerinde efendim. Erhan Karaal'ın kaçırılma anı da ortaya çıktı görüntüleriyle beraber. Habertürk'ten Alihan Tok'a konuştu eşi Ayşe Karaal. Yaşananları bakın nasıl anlatıyor.
4: Eşim kapının önünde ailesinin, çocuklarının, komşularının gözü önünde karga tulumba bir şekilde kaçırılarak götürüldü.
2: Kimse ne olduğunu anlamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı herkesin gözü önünde kaçırıldı.
5: Kim bunlar efendim? Herhangi bir şüphe var mı?
4: Vallahi hiçbir şekilde yok. Ben oturduğum yerde 17 yıldır oturuyorum. Hiçbir komşumuzla hiçbir şekilde yani... Sevgi muhabbetinden başka bir muhabbetimiz olmaz. Ailemiz içinde zaten öyle bir şey olmaz. Hiçbir şekilde hani kumardır, sigaradır, içkidir. Ne bileyim, hiçbir şey yok yani. Hani...
2: Kültür Anonim Şirketi Genel Müdürü Erhan Karaal ve ailesi için sıradan bir akşamdı. Ne olduysa Karaal sahile yürüyüş yapmak için evden çıkınca oldu.
4: Dün eşim işten geldi. Beraber yemek yedik. Önden küçük kızımla aşağıya indi, sahilde bir yürüyüş yapacaktık. Arkadan da biz gelecektik. O arada bir bağırış sesi duydum. Erhan'ın telefonu çaldı, aradı beni. 3 kere polis, polis, polis dedi. Ben camdan uzattım kafamı, baktım 2 kişi kafasına vurmuş, arabanın içine atmış, gidiyor.
5: Erhan Karaal Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı. Olaya yanındaki kızı da şahit oldu. Otomobil bu yönden hızla kaçtı. Eşi Ayşe Karaal hemen polise ihbarda bulundu.
2: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Polis çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Habertürk'e konuşan Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Karaal, kocasının telefon bulma uygulamasından bir kere sinyal alındığını söyledi.
4: Dün telefonu kapalıydı. Bugün öğle saatlerinde kızlarım sürekli bakıyor. Sinyal geldiğini söyledi. Hemen polis memuruna verdik. Gittiler. Kartal'da açık ve samanlık bir alanda sinyal geldiğini ilettiler ama henüz telefonu bulunamadı maalesef ki.
2: Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisin Karaal'ı arama çalışması sürüyor.
0: Evet, sır bir kaçırılma durumu. Kim ya da kimler neden, niye, niçin kaçırır? Umarız ki yakın zamanda, tez zamanda bulunur ve ailesine kavuşur. Kendisi de bizzat anlatır yaşadıklarını.

0: Geçelim Fenerbahçe'ye. Başkanlık görevini 8 yıl sonra yeniden devraldı biliyorsunuz. Aziz Yıldırım ve Yıldırım'ın teknik direktör tercihi merak ediliyordu. Çok kişinin ismi geçti. Sarı lacivertlerin yeni teknik direktörü yeniden İsmail Kartal oldu.
1: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı.
2: Çok duyguluyum, çok da mutluyum.
1: Kartal'ın teknik direktörlüğe getirildiği Fenerbahçe TV canlı yayınında açıklandı. Bir yıllık sözleşme imzalanan İsmail Kartal'la birlikte ekibinde yer alacak isimler de netleşti. Kartal'ın yardımcılığını Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt yapacak. Kartal, kulüp televizyonundaki yayında Sarı Lacivertli Kulüp'te yeniden görev almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
2: Beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. 3 Temmuz sürecinde yaşadıklarımız, başkanımızın yaşadıkları, ondan sonra Trabzon'da kurşunlanmalarımız vesaire. Yani tekrar oradan bugüne kadar, tekrar oradan sanki bugün yine o gün devam ediyormuşum gibi. Başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Elimden gelenin iyisini yapacağımı söz veriyorum. Bu sene bizim şampiyon olmamız gerekiyor.
1: İsmail Kartal yeni sezona güçlü bir şekilde gireceklerini söylerken şampiyonluk sözü de verdi.
2: Hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum.
0: Evet, Fenerbahçe'de yeni dönem bu şekilde. Aykut Kocaman'ın ismi çok geçiyordu malumunuz. Daha sonra böylesi bir isim açıklandı. İsmail Kartal da işte 4. kez yeniden o koltuğa oturdu Fenerbahçe'de. Bakalım bu yıl neler olacak, neler bitecek sözü futboldan açmışken efendim Portekiz'e doğru ilerleyelim. Ronaldo'dan söz edeceğiz. Zira Dünya Kupası'nda tabiri caizse saç baş yoldurtan bir durumda Portekizliler özellikle, zira Ronaldo pozisyonları harcadı ve golsüz geçirdiği Portekiz'in ilk maçındaki performansı ciddi anlamda eleştiri konusu oldu. 41 yaşındaki yıldızın eski formundan uzak olduğu yorumlarıyla emeklilik çağrısı yaptılar. Bu da Ronaldo'yu artık bırak mesajlarının gittiği ifade ediliyor. Özellikle Messi ile tabii bitmek bilmeyen bir mücadele söz konusu. Messi turnuvaya 3 golle başladı. Ronaldo ise 0 çektiğini yazıyor uluslararası basın. Ve Arjantinli yıldızın ezeli rakibi olarak görülen Arjantinli yıldızın flaş başlangıcının baskısı altında kaldığı yorumları da yapıldı denilmiş. Öte yandan Portekiz teknik direktörünün de Ronaldo'yu oyundan çıkarmaktan korktuğu için onu 90 dakika boyunca sahada tuttuğunu ifade etmiş. Portekiz'de Dünya Kupası'nda yaşananlar bunlar. Özellikle... Peki. Messi 38 yaşında, Ronaldo 41. Aradaki 3 yaş acaba 3 golle izah edilir mi, edilmez mi? Bütün bunlar konuşulur ama Ronaldo takımda ciddi bir huzursuzluk yaratıyor ve Portekiz'de bir huzursuzluk yaratıyor bu ara. Göreceğiz efendim. Portekiz malum Dünya Kupası'nın en önemli ve favori takımlarından bir tanesi. Tıpkı Türkiye'miz gibi. Efendim sırada İstanbul'dan bir silahlı saldırı haberi var. Bunu aktaralım. Eyüp Sultan'da otomobildeki şüpheliler bir park bulunan ve gençlerden oluşan gruba kurşun yağdırdı. 5 kişinin yaralandığı olayın detaylarına bak, buyurunuz bakalım.
1: 5 genç parkta oturuyordu. Otomobille gelen saldırganlar gençleri kurşun yağmuruna tuttu. Mahallede korku dolu anlar yaşandı. Olay akşam saatlerinde İstanbul Eyüp Sultan'da yaşandı. Yaşları 15 ile 20 arasında değişen 5 genç Veysel Karani Parkı'nda oturuyordu. Bu sırada otomobille gelen saldırganlar gençlere hedef aldı. Kurşun yağmuruna tutulan 5 genç kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırganlar otomobille kaçtı.
3: Bir motorla da gelip buradan o gençleri taramışlar. Yani birbirlerini tanıyan iki grup yani bunlar.
1: İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 15, 16 ve 18 yaşındaki 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 24 boş kovan buldu. Sokakta park halindeki araçlara da kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis saldırıda kullanılan aracın plakasının sahte olduğunu tespit etti. Aynı plakanın gerçek sahibi olan araç Bağcılar'da bir otoparkta park halinde bulundu. Saldırıda kullanılan otomobil ise Kemerburgaz Kent Ormanı girişi.

0: şeklinde yakılmıştı. Otomobilde uzun namlulu bir silahla bir tabanca ele geçirildi. Polis şimdi şüphelilerin peşinde.
1: Çok soğuk aynı.
2: Evet, neden, niye, niçin İstanbul'da şehrin orta yerinde gördüğünüz gibi bir parktı bundan ve gençler oluşan gruba kurşun yağdırabiliyor. Bütün bunları sormamız lazım. Bir son dakika haberi var yine. ABD ve İran bugün görüşmeyecek şeklinde okuyabiliriz. İsviçre'den bir haber var. Heyet bugün evet bir araya gelmeyecek deniyor Burgenstock'ta. Şimdi ABD ve İran savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat muhtırasını biliyorsunuz elektronik olarak imzaladı ve anlaşma artık yürürlüğe girdi, ancak tarafların İsviçre'de görüşüp yüz yüze görüşüp görüşmeyeceği belirsizliğini koruyordu. Yeni bir açıklama geldi. Nereden geldi? İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. ABD ve İran arasındaki görüşmelerin gerçekleşmeyeceği duyuruldu. Akşam saatlerinde Beyaz Saray İran'la yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıklarını sürdürdüğünü, ancak ABD Başkan Yardımcısı Vance'in İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini açıklamıştı. Aynı şekilde İsviçre Dışişleri kaynaklarından da böylesi bir haber geldi. ABD ve İran bugün görüşmeyecek herhalde. Zaten elektronik ortamda imzayı attık. Dahasına gerek yok demiş olabilirler ama bakalım altında herhangi bir durum söz konusu mu değil mi? Bütün bunları ilerleyen dakikalarda görürüz. Ancak anlaşma yürürlükte, onu biliyoruz. Peki biz yine devam edelim efendim. Gündemimizde ne var? Saatimiz 7.39'u gösterirken bir haber başlığı Hürriyet gazetesinden. Bakan Çiftçi, evet İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları, 952 operasyon gerçekleştirdik şeklinde duyurulmuş. AK Parti Grup Başkan Vekilleri Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun koordinasyonunda bazı AK Parti milletvekilleriyle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarla ilgili bazı bilgiler aktarmış. 1 Ocak 31 Mayıs tarihlerinde 382 organize suç çetesine yönelik 952 operasyon gerçekleştirmiş durumdayız diyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu yıl operasyonlar arttı. 22.025 operasyonun neticesinde 19.904 tutuklu ve 9.540 adli kontrol kaydı ile serbest bırakılma olduğunu görüyoruz. Şu anda cezaevinde hükümlü olarak yaklaşık olarak 300 bin bandında kişi var. Bunların neredeyse 1/3'ü uyuşturucuyla, uyuşturucu suçlarından dolayı hüküm yiyenlerden oluşuyor diyor. İçişleri Bakanı Çiftçi'nin bu açıklamalar önemli ama bir taraftan da tüyler ürpertici. Çünkü özellikle hapishanelerde olanların birçoğunun uyuşturucu nedeniyle hapishanelerde olduğunu görüyor ve duyuyoruz. Dolayısıyla bu konuda ciddi ciddi bir harekete imza atmak gerekiyor. Ve bir taraftan yine bir son dakika haberi görmektesiniz efendim. Erhan Karaal bulundu. Az evvel ifade etmiştik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Karaal evinin önünden kaçırılmıştı ve bulunduğu yönünde bir haber elimize ulaştı. Bunu da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız detaylı bir şekilde efendim. Ailesine özellikle geçmiş olsun diyoruz. Bakalım neler anlatacak Erhan Karaal. Peki Alihan Tok bizlerle beraber telefonda detayları anlatacak. Dünden bu yana gelişmeleri izliyordu. Alihan, neler anlatacaksın?
3: Evet, Erhan Karaal kendisi evinin önünden kaçırılmıştı. Evinin önünde aslında kızıyla beraber beklerken iki kişi onu pusuda bekliyordu. Ve evinin önünde beklediği sırada 4 kişi tarafından, başka bir yönden gelen araç tarafından zorla yaka paça araca bindirilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ı kaçırdı. Ve bu olay tabii ki büyük bir infial yarattı. Daha sonra da zaten ailesinde yaptığı açıklamalar var. Herhangi bir husumetlisi olmadığını ifade etmişlerdi. Burada ne iş arkadaşları tarafından ne de başkaları tarafından bir kavgasının, bir sorununun olmadığını ifade etmişlerdi. Ama baktığımız zaman genç yaşlarda birkaç kişinin onu kaçırdığını biliyoruz. Daha sonraki durumda tabii ki ekipler hızlı bir şekilde harekete geçtiler. Ailesinin de ihbarıyla, komşuların da ihbarıyla hızlı bir şekilde çok titiz bir çalışma yapıldı. Ve burada kaçırılan Erhan Karaal'in neden kaçırıldığına yönelik tüm şüpheler burada hızlı bir şekilde aslında tek tek incelendi. Daha sonraki süreçte ekipler aslında sinyalleri de takip ettiler ve Erhan Karaal'ı

0: aslında buldular, bir inşaatta buldular. Bir film gibi bir operasyon düzenlendi aslında. Kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmıştı Erhan Karahal. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bu soruşturma kapsamında 7 kişi de aslında gözaltına alındı. Yani bu olay cidden ilk başta ekiplerin çok titiz bir çalışması. Sinyallerini izlediler. Kartal'dan sinyalleri geldi, Pendik'ten sinyalleri geldi. Ama burada ekiplerin çalışması sonucu GAS büro amirliği ekipleri tarafından titiz bir çalışma sonucunda Tuzla'da alıkonulduğu bir inşaatta kurtarıldı aslında. Ki zaten sinyaller de Kartal, Pendik, Tuzla civarında geliyordu. Hatta telefonunun sinyalinin sürekli olarak yer değiştirmesi, ekipleri şaşırtması için o telefonun taşındığı bilgisi de var. Bununla beraber ekipler işte burada yoğunlaştılar. Telefonun sinyalinin geldiği yerler, taşındığı yerler ve Tuzla'da alıkonulduğu bir inşaatta kurtarıldı. Gözaltı sayısı da 7'ye çıktı. Bildiğiniz gibi Asay Şube Müdürlüğü, GAS Büro Amirliği ekipleri çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Dünden beri, yani dün bir önceki gün akşam saatlerinde kaçırıldığı andan itibaren çok titiz bir çalışma var polis ekiplerinin. Önce olayla bağlantılı iki kişi gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında Karahal'ın tutulduğu yeri tespit eden polis ekipleri böyle filmleri aratmayan bir operasyon düzenlediler. Bir inşaatta tutulduğu öğrenildi. Ekiplerin teknik takip sonucu bulduğu Tuzla'da bir inşaatta tutulduğu öğrenildi. Ve düzenlenen operasyonda Karahal kurtarıldı. Gözaltı sayısı da 7'ye çıktı. Tabii ki düzenlenen operasyonda hem inşaatta olan kişiler hem bağlantılı olduğu o diğer iki kişi, toplamda gözaltı sayısı 7'ye çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma var. Yani Karahal neden kaçırıldı? Karahal'ın husumetlisi var mıydı? Daha önceden tartıştığı kimseler var mıydı? Bu olayı neden gerçekleştirdiler? Bu kaçırma operasyonunu neden gerçekleştirdiler? Evet. Tüm bunlar ortaya çıkacak. Ama şimdilik Karahal'ın bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani ailesi de açıklamalar yapmıştı.
1: Ama henüz ailesiyle bir araya gelemedi, değil mi?
0: Henüz gelmedi. Evet. Çok yeni bir gelişme tabii. Ailesiyle de bir araya gelecektir. Önce tabii ki ekiplerin de kendisinden bir ifade alma işlemi var. Kimler kaçırdı onu, ne söylediler, ne konuştular kaçırdıktan sonra. Tüm bunlar detaylı bir şekilde kendisinden alınacak. Çünkü soruşturma devam ediyor. Yani bunu yapan kişiler kimler, hala net olarak kimliği tespit edilememişti. Bu 7 kişi gözaltına alınan 7 kişi bir şebeke mi? Evet. Amaçları neler? Neden bunu yaptılar? Tüm bunlar ortaya çıkacaktır.
1: Peki, biz de ilerleyen dakikalarda yeniden senin bilgine, görgüne ve görüntülerle beraber başvururuz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Erhan Karahal bulundu. Ali Antok'a teşekkür ediyoruz. Aktardığı bilgiler için diyelim ve işte gördüğünüz gibi İBB yöneticisinin kaçırılmasında gözaltı sayısının da 7'ye yükseldiğini ifade edebiliriz. Tuzla'da alıkonulduğu bir inşaatta kurtarıldı deniliyor ve dün zaten işte Alihan arkadaşımız da söyledi. Kartal'da, Pendik'te, Tuzla'dan, o civarlardan sinyali geliyordu telefonunun ve film gibi bir operasyondan söz ediliyor. Bakalım operasyonun detayları yine aynı şekilde Erhan Karahal'ın ifadeleriyle ailesine kavuşma anlarında ilerleyen dakikalarda ekranlarınıza getiririz efendim. Peki devam edelim, yolumuza ekranlarınıza getirmiştik. Adana'dayız. Bir kadın sürücü trafikte tartıştığı sürücüyü tacizle suçlamış, küfür yağdırmıştı. Hatırlayacaksınız, o sözler karşısında gülmekle yetinen adam sessizliğini bozdu ve olayın öncesini ve sonrasını anlattı.
2: Ben taciz... Kimsin? Taciz ediyorsun. Beni taciz etti. Bu adam beni taciz etti. Taciz, tahrik etti. Tecavüz ediyorlar.
3: Küfürler, hakaretler yağarken o sadece gülmekle yetindi.
2: Tacizci. Sen kimsin ya? Kaç kuruşluk adamsın? Firmasın sen, firma.
4: Tartışmak seven birisi değilim. Kadının asayı göstererekten sadece susma ve gülme kararı aldım.
3: Genç adam sabır sınavından farksız o sözleri duyunca neler hissettiğini anlattı.
4: O anda çok kötü hissettim. Çünkü birine karşı gereksiz bir şekilde bu ithamlarda bulunmak hoş bir şey değil.
3: Yer Adana Sarıçam'dı. Aslında o tartışma 6 ay önce yaşanmıştı. Ama video sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.
2: Doktorum!
4: 3 şeritli yolla arkadaşımız 30-40 kilometre hızlarında en sol şeritten ilerliyordu. Ben de arkasından selektör attım kendisine.
3: Hakaretlere maruz kalan sürücü öfkeli kadına karşılık bile vermedi.

0: bana. Firma aracı. Gül çok güleceksin.
1: Söylediği şeyler çok komik. Bence dalga geçirecek şeyler yani. O yüzden güldüm geçtim sadece.
2: Sonrasında çocuk doktoru olan o kadından şikayetçi oldu ama...
1: Kovuşturmaya gerek yoktur kararı çıktı. Ben de kamuoyuyla paylaşma kararı aldım.
2: Aklındaki soruysa ya çekim yapmamış olsaydım ben ceza alır mıydım oldu.
1: Video kaydı olmamış olsaydı elimde belki de şu an içerideydim.
0: Sakin, sakin, sakin.
3: Evet hanımefendi, selektörü çok bozulmuş şu anladığım kadarıyla. Sonrasında yaşananları hep beraber gördük ve duyduk. Peki devam edelim efendim. Sağlığımızla ilgili bir haber başlığı. Paketli gıdalar hayatımızın her yerinde malum. Kronik hastalığın tetikçisiymiş ancak yedikçe bağımlılık yapıyor deniliyor. Haberi Akşam gazetesinden okuyoruz. Bir araştırma var. İşlenmiş gıdaların felç, bilişsel gerileme ve sindirim sistemi kanserleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. Özellikle çocukları uzak tutmak gerekiyor. Amerikalı bilim insanları yüksek oranda işlenmiş yiyeceklerin zamanla bağımlılığa da yol açtığını belirtti. Gazlı içecekler, paketli atıştırmalıklar, hazır gıdalar ve işlenmiş et ürünleri bu grupta yer alıyor. Uzmanlar bu ürünlerin beyin üzerinde güçlü etkiler oluşturduğuna özellikle dikkat çekiyor. Yapılan çalışmalarda yüksek şeker, yağ ve tuz içeren ultra işlenmiş ürünlerin beynin ödül sistemini yoğun şekilde uyarabildiği ifade edilmiş. Yaş kaç olursa olsun onu söyleyelim. Bilim insanları bu durumun bazı kişilerde tüketimi durdurmayı zorlaştırabileceğini, daha fazla tüketme isteğini artırabileceğini ve alışkanlığı güçlendirebileceğini belirtiyor. Gıdaların beslenmedeki payının %10 oranında artışı, obezite riski %55, kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini %50 ve tip 2 diyabet olasılığını da %40 oranında arttırdığını gösteriyor. Yani bakıldığı zaman paketli gıdalar gerçekten insan sağlığı için son derece ama son derece zararlı. Bilmiyorum paketli gıda üreticileri bu konuya ne der ama bakıldığı zaman özellikle obezitede, kalp damar hastalıklarında, tip 2 diyabette yaklaşık %50-55 oranında zarar insanın vücuduna yazıyor ki özellikle çocuklarımızı uzak tutmak gerekiyor. Bu sonuçtan bunu anlıyoruz. Peki devam efendim. Kitap üretildi. Ne kadar Türkiye'de geçen yıl? 700 milyon kitaptan söz ediyoruz. Bu kişi başına 8 kitap demek. Gerçekten öyle mi acaba? Ne dersiniz? Türkiye Yayıncılar Birliği'nin raporuysa korsan kitap pazarının nasıl büyüdüğünü gözler önüne sürüyor. Öyle ki izinsiz kitap çoğaltan fotokopicilerin yaptığı korsanlığı şimdi de bilgisayar ortamında kitap çoğaltanlar almış. Raporda başka detaylar da var. Öznur Karslı Çetiner'in haberinden detayları izleyelim. Evet, daha sonra bir küçük ara, saat başında beraberiz.
1: Genellikle PDF olarak indirmeye bulmaya çalışıyoruz.
4: Korsan yayınlardan.
1: Mecburen.
5: Fotokopiciler de eskisi kadar korsan kitap üretip satamaz hale geldi. Okay. O pazarı onlar da dişlerine kaptı.
6: El değiştirmiş oldu gibi bir durum var. Korsan site çok fazla var.
5: Hem kitap evinde satışlar düştü, hem e-ticarette düştü.
7: O daha da maliyet, hatta fotokopide normal kitap almaktan daha maliyetli oluyor. PDF'ten de tabii ki de çözüyoruz tabletlerden. İnternetten indiriyorum, evet.
4: Ücretsiz.
7: Evet, öğrenciyiz abla, yani ne yapalım.
5: Aslında bugün fotokopiciler de buna isyan ediyor. Niye?
8: Çünkü izinsiz kitap çoğaltan fotokopicilerin yerini artık dijital korsanlar aldı.
5: Niye fotokopiden talep olsun ki? Varken niye talep etsin ki?
6: Hatalı, yanlış bir şeyden başka bir kısma akmış oldu.
8: Türkiye Yayıncılar Birliği'nin raporu da bu tespitleri doğruluyor. Kağıdın fiyatının artması kitap fiyatlarını katladı. Korsan kitap pazarı da devasa boyutlara ulaştı.
5: Gördüğümüz şey şu, çok ciddi bir dijital korsanlık var. Kitaplarımın korsan şekilde çoğaltıldığı bilgisi bize geliyorsa, meslek örgütlerimiz ve avukatlarımız fotokopicileri geçmişte basıyordu, gene basıyorlar.
8: Ancak PDF formatına çevrilen korsan kitapların takibi de, bu kayıt dışılığın önlenmesi de çok daha zor. Kitapları taratıp ücretsiz PDF dosyasına dönüştürenler, parayı internet sitelerine aldıkları reklamlar sayesinde kazanıyor.
5: Dijital korsan kitapları sitelerinde bulunduran yerlerle ilgili savcılıklara şikayetlerde bulunuyoruz.
8: Geçmişte korsan fotokopi çekimi yapanlarla mücadele eden yayıncılar şimdi de aynı formülle yayınları korsan PDF sitelerinde paylaşanlara karşı bu mücadeleyi veriyor. Akademisyenler de bu durumdan muzdarip. Korsana yönelen öğrenciler nedeniyle kitap yazmam diyen

0: akademisyen çok. Son 3 yılda inceleme, araştırma, kitap yazımı %40 düştü.
1: Eğer bu kadar korsan, dijital korsanlık varsa ve kitap satışlarında bir sorun varsa niye akademik yayıncılık yapsın ki bir yayıncı? Yeni sitelerde korsan şekilde, dijital yasa dışı şekilde bu kitapların sunulması da var.
0: Akademisyenleri kitap yazmaktan vazgeçiren bir başka neden de var. O da Yayıncılar Birliği'nin raporunda yer aldı.
2: Raporda yer alan tespitlerden biri de şu: üniversitelerde öğrencilerine kitap tavsiye eden akademisyenlerin CİMER'e şikayet edilmesi. İşte bu şikayetler yüzünden artık akademisyenler kitap yazmaya çekiniyor.
1: Bazı üniversitelerde bazı öğretim üyelerinin soruşturma geçirdiğini duydum. Öğretim üyelerinin kitap tavsiye ettikleri ortaya çıkıyor. Bazı sosyal bilimler alanında tek bir kitapla dersi işleyemezsiniz. Ne yazık ki öğrencilerimizin ekonomik satın alma güçlerinde bir düşüş var ama.
3: Hocalar referans kitap tavsiye ediyor. Evet.
4: Peki öğrenciler almak istiyor mu?
3: Genelde almak istemiyorlar. Ortalama 1500-2000 lira bandından falan başlıyor. Korsana yönlendiriliyoruz aslında bir nevi.
0: Online kitap satışları ise kitap evlerini vurdu. Yayıncılıktaki bu daralma Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da gündeminde. Bakanlık kütüphanelere ciddi miktarda kitap alımına başladı. Türkiye Yayıncılar Birliği, halk ve belediye kütüphanelerinde ödünç kitap uygulamasının yaygınlaştırılmasını öneriyor.

0: Web saatimiz 8'e doğru ilerliyor. 19 Haziran Cuma sabahındayız. Gün başlıyordasınız. Bir sıcak gelişme, son dakika haberini tekrar edelim. Evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal İstanbul'da Tuzla'da bulundu. Ayrıntılar Habertürk muhabiri Alihan Tok'ta. Alihan.
1: Evet, Erhan Karaal evinin önünde kızıyla beraber beklerken akşam 21 sularında 17 Haziran'da kimliği belirsiz kişiler tarafından, aynı zamanda kendisini bekleyen, yani bu kaçırmayı planlayan kişiler tarafından kaçırılmıştı. Ve bu kaçırılmadan hemen sonra komşularının, görgü tanıklarının, aynı zamanda ailesi, eşi ve kızı da bu olaya şahit olmuştu. İlk anlattıkları, ilk ifadeleri bu yüzü kapalı belirsiz kişilerin genç olduğu, aynı zamanda Karaal'ı beklediği ve bekledikten sonra araçla yaka paça onu araca bindirip kaçırdıkları yönündeydi. Daha sonra ekipler işte bu ifadeler üzerine yoğunlaştı. Aynı zamanda Karaal'ın telefonu da adım adım takip edildi. Yer yer Pendik'ten, Kartal'dan sinyaller geldiği biliniyordu. Ve ekipler 17 Haziran akşamından bu yana ciddi bir çalışma içerisindeydiler. Ve sonunda Tuzla'da alıkonulduğu inşaatta ciddi bir operasyonla kurtarıldı Karaal. Şimdi aslında bu kaçırmanın iç yüzü, karanlık yüzü aydınlatılacak. Bu kaçıranlar kimler? Bunu neden yaptılar? Çünkü olayla alakalı şu anda 7 kişi gözaltında. Karaal'dan da ifade alınıyor tabii ki. Burada tabii ailesiyle de bir araya gelecektir. Ama şimdi ekiplerle konuşuluyor. Tabii neden kaçırıldı, kim kaçırdı? Çünkü herhangi bir husumetlisi olmadığını ifade etmişti ailesi. Yakınları da aynı şekilde, komşuları da bunu söyledi. Şimdi genç olmaları, kullandıkları bu kaçırma yöntemi, tabii yeni nesil çeteler mi, bir alacak verecek meselesi mi var? Tüm bunların üzerine ekipler gidecektir. Ve Karaal'ın neden kaçırıldığına yönelik bulgular artık gün yüzüne çıkacak. Neden olduğuna dair netlik kazanacak. Ama şimdilik Karaal'ın kurtarıldığını söyleyebiliriz. Tuzla'da bir inşaatta alıkoymuş onu kaçıranlar. Yani iki gün boyunca o inşaatta kalmış. Pendik ve Kartal civarından zaten sinyaller geliyordu.
0: Evet.
1: Çok da uzakta değil. Yani Maltepe'den alıp Pendik, Kartal ve Tuzla civarında telefonu dolaşmıştı. Ve ekiplerin teknik takip sonucu net bir şekilde adresi belirlediler. Ve bir inşaatta Tuzla'da buldular Karaal'ı. Ve şimdi de 7 kişi gözaltında. Gözaltına alınan kişilerin ifadeleri çok önemli olacak. Soruşturma geniş çaplı devam ediyor diyebiliriz.
0: Sağlık durumu iyi değil mi? Herhangi bir sıkıntı
1: sağlık
0: yok.
1: Sağlık durumu iyi. Sağlık durumunda herhangi bir problem yok. Sağlık durumu iyi. Kendisi zaten 2 gün boyunca alıkonulduğunda işte telefonu gezdirilirken aslında bir şekilde, yani kaçırılma yöntemiyle de alakalı,
0: evet,
1: sağlığıyla alakalı herhangi bir kask yok kaçıranların. Başka bir durum var tabii. Tüm bunları ekipler araştıracak. Sağlık durumu iyi. Polisi ifade verdikten sonra, gerekli bilgileri verdikten sonra ailesiyle de kavuşacaktır. Bizler de evinin oradayız. Orada olacağız, bekleyeceğiz. Bütün gelişmeleri aktaracağız sizlere.
0: Peki bir kez daha hatırlatalım. Şu an nerede Sayın Karaal?
1: Şu an Karaal aslında ekiplerle beraber,
0: evet,
1: yani Tuzla'da inşaatta bulunduktan sonra, çok yeni bir gelişme aslında bu sabah,
0: evet,
1: bu sabaha karşı yaşanan bir gelişme. Karaal ailesinin yanında,
0: evet,
1: değil ama ailesinin yanına götürülecek. Şimdilik,
0: tamam,
1: ekiplerle beraber Tuzla'da bir inşaatta alıkonuluyordu. Ve ekiplerin teknik takip sonucu o adresi buldular. Çok titiz bir şekilde çalıştılar. İlk ihbardan sonra zaten, özellikle 17 Haziran akşamı eşinin yaptığı ihbardan sonra ekipler ciddi bir mücadele veriyorlar. Tüm kameralar izlendi, tüm telefonlar adım adım takip edildi, sinyalleri takip edildi. Karaal'ın telefonunun nerede olduğu, nereye gittiği adım adım takip edildi. Ve sonunda da zaten yine Anadolu yakasında, işte Kartal'da önce bir sinyal alındı öğle saatlerinde, daha sonra Pendik'te bir sinyal alındı. Ve en sonunda da Tuzla'da, ki ekipler buraya gittiklerinde aslında boş bir arazi gördüler. Yani bu şunu gösteriyor bize. Telefon bir süre dolaştırıldı. Yani,
0: evet,
1: Karaal'ı kaçıran kişiler işte izlerini kaybettirmek, ekipleri oyalamak için bir sürede bu şekilde telefonu dolaştırdılar. Ama ekipler tabii ki çok hassas çalıştılar.

0: ve sonunda Tuzla'da bir inşaatta Karaalı buldular. Ve şu anda da onlarla beraber bu olayla alakalı sağlık durumu iyi Karaalı'nın. Bu olayda 7 kişi de gözaltında şu anda. Dün 2 kişi gözaltına alınmıştı. Ve toplamda bugün de 5 kişi, sabaha karşı 5 kişinin de gözaltına alınmasıyla beraber büyük ihtimalle inşaat alanında bulunduğu yerde, Karaalın bulunduğu yerdeki 5 kişi, toplamda 7 kişi gözaltına alınmış oldu. Şimdi ekiplerin gözaltına aldıkları kişilerle sorgusu devam edecek. Karaalın verdiği ifadeler de çok önemli olacak. Evet. Ve bu kaçırmayı neden yaptılar, kim yaptı? Yani 2 günde olsa büyük bir infial yarattı çünkü.
1: Tabii.
0: Bu kaçırmayı neden yaptılar? Tüm bunlar gün yüzüne çıkacaktır.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Alihan. Detaylar oldukça yine bilgine başvurmaya devam edeceğiz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, Alihan Tok aktardı son gelişmeleri. Evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, evinin yakınlarında denebilir Tuzla'da bulunduğu bir inşaatta. Ayrıntıları da Habertürk muhabiri Alihan Tok aktardı. Zira bir taraftan da 7 kişinin şüpheli olduğu ve gözaltına alındığı ifade ediliyor. Detaylar ve görüntüler geldikçe size aktaracağız diyelim. Devam edelim yolumuz efendim. Saatimiz 8'i 4 geçerken yeni bir telefon bağlantımız var. Zira merakla bekleniyordu ABD ile İran arasında savaşı sona erdiren, işte o imzayı da görüyorsunuz. Bu anlaşmanın uygulanmasına yönelik teknik müzakerelerde ilk gecikme yaşandı diyebiliriz. İsviçre Dışişleri Bakanlığı bugün gerçekleştirilmesi planlanan ABD-İran görüşmelerinin yapılmayacağını duyurdu az önce. Detayları Habertürk Dış Haber Müdürü Gizem Özsün'den alalım. Gizem, öncelikle günaydın. Neler oluyor diye sana sorayım.
2: Günaydın Murat Filoğlu. Aslında bütün hafta bugünü beklemiştik. Gözler cuma gününe çevrilmişti malum senin de aktardığın gibi. Bugün artık ABD ile İran arasındaki müzakereler başlayacaktı. Fakat şimdilik en azından bugün başlamayacağını biliyoruz. İçeriden gelen açıklamaya göre bu görüşmelerin bugün başlamayacağı duyuruldu. Beyaz Saray'dan da benzer bir açıklama geldi. Dün ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in bugün İsviçre'de olacağını duyurmuştuk. Fakat Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Vance bugün teknik görüşmelere gitmek için henüz İsviçre'ye gitmeyecek. Aslında bunu olumsuz bir haberden ziyade şöyle teknik bir sıkıntı olduğunu söyleyelim. Yani henüz ABD Başkan Yardımcısı Vance'in de dediği gibi bu müzakerelerin lojistiğinin basit ya da öngörülebilir olmamasını dayandırıyor kaynaklar bu açıklamayı. Hı hı. Henüz mümkün olan en kısa sürede görüşmelere başlamayı sabırsızla bekliyoruz demişti J.D. Vance dün yaptığı açıklamada. Evet. Dolayısıyla henüz bir görüşmenin bugün itibariyle başlaması beklenmiyor. Normal şartlarda bu görüşmelerin bugün başlaması, hatta 3 gün boyunca sürmesini bekliyorduk. Fakat hazırlıkların, lojistiğin ve teknik sürecin hazırlanamadığını belirtiyor şimdilik Beyaz Saray'dan gelen açıklama. İsviçre'de bunu doğruluyor. Zaten görüşmelerin yapılacağı da İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Gözler bugüne çevrilmiş dediğimiz gibi, fakat şimdilik görüşmelerin ertelendiğini, yani iptal edilme gibi bir durum söz konusu evet. değil, onu da tekrar aktaralım. Fakat bugün yapılamayacağını en azından artık biliyoruz Matbiyoğlu.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Evet, gidişatta bir sıkıntı olmadığını ifade etti Gizem Özsün. Bugün yapılmayacak, sadece ertelendi diyebiliriz iptalden ziyade. Evet, Habertürk Dış Haber Müdürü Gizem Özsün bize anlattı son gelişmeleri diyelim ve devam edelim yolumuza. Bir operasyon haberiyle son dakika gelişmesi, yine bir belediye, İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik bir operasyon az önce bunun haberi geldi. 41 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Ayrıntılar Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'de. Ceylan.
3: Evet, Adalar Belediyesi'ne yönelik bir operasyon gerçekleşti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın operasyonu bu, yürüttüğü soruşturma kapsamında yapıldı. 41 kişi gözaltında, gözaltına alınanlar arasında belediye başkanı ve 2 yardımcısı da var. Peki suçlamalar neler? Savcılığın yaptığı açıklamaya göre Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın belediye başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'la ilgili birim amirleri ve personellerinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz olan yerlere rüşvet karşılığı olarak

0: ruhsat verdikleri iddia edildi. Ve bununla birlikte arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan binalara yapılan büyük tadilatların, inşai faaliyetlerin basit onarım adı altında rüşvet karşılığı göz yumuldu iddiası var. Bununla ilgili ihbarlar yapılmış savcılar ve bu ihbarlar neticesinde harekete geçtiklerini söylüyorlar. Adalar bölgesinde ruhsatı haiz olmayan işletmelere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği de yine iddialar arasında. Yine Adalar bölgesinde tarihsel statüsündeki yapılara malikleri tarafından gerçekleştirilen müdahalelere basit onarım yine ismi rüşvet karşılığında veriliyor. Ruhsatsız işletmelere ve kaçak olarak yapılan inşaatlara göstermelik olarak yüklü miktarda cezalar kesildiği de ileri sürülüyor. Bu kapsamda 40 ayrı eylemden bahsediliyor. Yani birden fazla 40 ayrı suç olduğu ileri sürülüyor. 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 4 ilde toplamda 90 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ve şimdiye kadar 37 kişi gözaltına alındı. Bu kapsamda gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve yardımcılar Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ta bulunuyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Detayları bize aktardın. Aktarmayı da sürdüreceksin. Ceylan Sever, Habertürk Özel Haberler Şefi detayları aktardı. Konu nedir? Adalar Belediyesi'ne yönelik bir operasyondan söz ediyoruz. Ve 41 kişi rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı İstanbul Adalar Belediyesi'nde. Evet, yeni bir güne uyanıyoruz. Yine bir belediye ve yine bir operasyon haberi. İlerleyen dakikalarda yine arkadaşlarımız detayları bize aktaracak efendim. Ne olup ne bitti yine yönelik olarak diyelim. Evet, yine son dakika bilgileriyle, son dakika gelişmeleriyle sizlerle beraber olmayı sürdürüyoruz. 8'i 10 geçerken saatlerimiz, günaydın diyerek devam edelim yolumuza. Cumhuriyet Halk Partisi'nden söz edeceğiz. Evet, Özgür Özel Ankara'da ulus halinde esnafı ziyaret etti. Genel merkeze teslim edilen delege imzalarını hatırlattı. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı. Kemal Bey'in bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım diyor.
2: Mecliste bir mücadele veriyoruz. Mecliste de darlandık. Milletvekillerimiz de diyorlar ki hep dışarılara gidiyoruz. Bir Ankara'da dolaşalım. Ne zamandır bu ulus eski hali bir gezelim diyorduk. Biz geldik, bir esnafa hal hatır soralım, millete diyelim.
3: Hal ziyareti yaptı. Vatandaşla, esnafla sohbet etti. Ve bir kez daha kurultay çağrısını yeniledi.
2: Sokakta malum öfke var. Yapılması gereken iş, dün verilen imzaları hemen notere yollayıp, daha doğrusu ilçe seçim kuruluna kurultay yapıyoruz deyip bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey'in.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara'da ulus halindeydi. Özel, sokağın gündeminin ekonomi olduğunu belirtti.
2: Vatandaşın sorunlarını konuşan, 20 bin liralık emekli maaşının yetmediğini konuşan, asgari ücreti konuşan, gençlerin ümitsizliğini konuşan, buradaki esnafın çaresizliğini konuşan Halkın Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyecek. Allah'a şükür partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var.
1: Evet, günümüzde siyasiler açısından sokağa çıkıp öyle market ya da esnaf ziyareti kolay değil. Özgür Özel ulus halindeydi. Ankara'da gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tarafından söz ediyoruz. Özgür Özel kesiminde yaşananları hep beraber gördük ve duyduk. Diğer tarafında ne oluyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Disiplin Kurulu kesin ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazlarını değerlendirdi. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Diğer 8 vekilin itirazı reddedildi. 9 milletvekili hakkındaki disiplin süreci de devam ediyor.
4: CHP Yüksek Disiplin Kurulu 9 vekilin itirazını görüştü. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. YDK toplantısında geçtiğimiz haftalarda tedbirli şekilde kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ensar Aytekin, Özgür Karabat ve

Umut Akdoğan'ın tedbir itirazları ele alındı. 15 üyeden 13'ünün katıldığı ve yaklaşık bir saat süren toplantıda Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasına karar verildi. Karar oy birliğiyle alındı. 8 milletvekilinin tedbir kararına itirazı ise 3'e karşı 10 oyla reddedildi.

0: kalbimin derinliklerinde bir sızı oluşturduğunu ifade edeyim. Ama bu benim kişisel meselem değildir. Partinin ve 9 arkadaşımızın ortak meselesidir.
1: MYK'nın tedbirli disipline sevk kararından sonra üyelikten doğan haklar askıya alındığı için Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın grup başkan vekillikleri düşürülmüştü. Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırılmasından sonra yeniden grup başkan vekilliği görevine dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Gökhan Günaydın grup başkan vekilliğine devam edecek. Herhangi bir engel yok. Şu an için grup seçimi de gündemimizde bulunmuyor dedi. 9 isim hakkındaki disiplin süreci de devam ediyor. Önümüzdeki dönemde milletvekillerine savunma için 15 günlük süre verilecek. Ardından belirlenecek bir tarihte karar toplantısı yapılacak. 4 ay içinde bu sürecin tamamlanması gerekiyor.
2: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar en azından meclis kanadında bu şekilde ve bir taraftan da yine bir belediye ve bir taraftan da yine Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanından söz ediyoruz. Tutuklu başkana ikinci tutuklama. Buyurunuz, Bolu Başsavcılığı'nın icbar suretiyle irtikap soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 2 Mart'ta tutuklanmıştı. Bu arada haberi postadan okuyoruz, söyleyelim. Hakim karşısına 6 Temmuz'da çıkacak olan Özcan'ın toplamda 263 yıla kadar hapsi istenmişti. Tanju Özcan hakkında Bolu Belediyesi personeli 33 yaşındaki Öznur Ç'nin verdiği ifade doğrultusunda kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla da bir soruşturma başlatılmıştı ki mahkeme ikinci soruşturma kapsamında Tanju Özcan'ın yine tutuklanmasına karar verdi deniliyor. Haberi dediğimiz gibi Posta gazetesinden okuyoruz. Az evvel de yine Adalar Belediyesi'ne yönelik olarak bir operasyonun haberini vermiştik. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yapılanlar ve operasyonlar ve işte bu şekilde de bir de Tanju Özcan'ın yaşadıkları gördüğünüz gibi gündemi oluşturan haber başlıkları arasında diyelim. Peki efendim, yolumuza devam edelim. 8'i çeyrek geçerken ne oluyor, ne bitiyor? Özellikle ABD-İran Savaşı'nda evet imzalar atıldı ama bu süreçte Türkiye diplomaside üstlendiği rolle ön plana çıktı diyebiliriz. İngiltere basınında Türkiye'nin çalışmalarına dikkat çeken bir haber yayınlandı. Ankara'nın NATO bağlarını güçlendirdiği bu vesileyle ve Körfez ülkeleriyle yeni savunma anlaşmaları yaptığı yazıldı.
3: Türkiye bölgesel denklemi lehine çevirdi. İddia İngiliz basınından. Middle East aynı haberinde Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı sürecinde Orta Doğu'da füze tehditlerine ve artan enerji maliyetlerine dikkat çekildi. Haberde yer alan iddiaya göre Ankara, güçlenen NATO bağları, Körfez ülkeleriyle yeni savunma anlaşmaları ve Amerika Birleşik Devletleri İran diplomasisindeki kritik rolüyle ön plana çıktı. İddiaya göre Türk yetkililer İran'la doğu sınırı boyunca acil durum planlarını hızla devreye soktu. Böylece olası mülteci dalgasının ülkeye girişini engellemeyi amaçladı. Haberde İsrailli yetkililerin İranlı Kürt grupları kullanmaya çalıştığı öne sürüldü. Batı İran'da ayaklanma başlatma planını uygulamaya çalıştığı belirtildi. İddiaya göre Ankara bu noktada devreye girdi. Yürüttüğü çalışmalarla Kürt eksenli ayaklanmanın iyi fikir olmadığı konusunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı ikna edecek yeterli siyasi krediye ve nüfuza sahip olduğunu gösterdi. Haberde yer alan iddiaya göre Türkiye, İran'ın uzun menzilli drone saldırıları karşısında büyük ölçekli hava savunma sistemi satın almak isteyen Körfez ülkelerinin ana silah tedarikçisi olarak da öne çıktı. Ankara'nın Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle 100 milyonlarca dolar değerinde sözleşmeleri imzaladığı öne sürüldü. Bunun Türkiye'yi güvenilir bir savunma partneri yaptığı belirtildi. Körfez'de bu ticari bağları kurarken diğer taraftan İran'la olan ilişkilerini de sürdürmeyi başardı denildi.
2: Ve bir taraftan da tabii NATO zirvesine ev sahipliği yapılacak olması da son derece mühim. Zira NATO Savunma Bakanları Ankara zirvesi öncesinde son kez buluştu diyebiliriz. Brüksel'deki toplantıya Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. ABD Savunma Bakanı sözlerinin evet son derece önemli olduğunu zaten diğer gazetelerden de size paylaşmıştık. Hexet bir kez daha müttefikleri eleştirdi. Bu büyük toplantı öncesinde ABD'nin Avrupa'daki varlığına yönelik değerlendirme başlattıklarını açıkladı ABD.

0: Savunma Bakanı.
1: NATO Savunma Bakanları Ankara'daki zirve öncesinde Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıya Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth'in NATO 3.0 açıklaması damga vurdu. Toplantı aile fotoğrafının çekilmesiyle başladı. Görüşmede Türkiye'yi Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti. Pete Hegseth toplantıda Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın bir değerlendirme başlattığını duyurdu.
2: Bugün Savunma Bakanlığı'nın ABD'nin Avrupa'daki varlığını gözden geçirmek için 6 aylık bir süreç başlattığını açıklıyorum. Buna NATO 3.0 değerlendirmesi diyebiliriz. Değerlendirmeye ABD ordusu, Avrupa Komuta Merkezi, ABD Kongresi ve müttefikler katkı verecek.
1: Hegseth, NATO'yu yeniden caydırıcı bir askeri güce dönüştürmek istediklerini ifade etti.
2: Çok uzun süredir NATO bir kağıttan kaplandı ve tek yönlü bir ittifaktı. Artık değil. Lahey zirvesinin amacı da bu. Savunma harcamaları taahhütlerinin amacı da bu. NATO'yu gerçek bir askeri ittifaka, sert güce ve gerçek caydırıcılığa odaklanan bir yapıya dönüştürmek. Yani NATO 3.0'ı kurmak.
1: Hegseth, İran savaşına destek vermeyen müttefikleri de eleştirdi. Avrupalı ülkelerin İran'a karşı yapılan saldırılarda üs kullanımına izin vermemelerini utanç verici sözleriyle niteledi. Amerikalı bakan, NATO'yu yeniden sert güç kullanan ve caydırıcı bir örgüt haline getirmeyi amaçladıklarını da ifade etti. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi, ittifakın geleceği hakkında önemli görüşmelere ev sahipliği yapacak.
0: Efendim ABD bir taraftan da gördüğünüz gibi kuyruğu dik tutmaya çalışıyor ama kaşımaya da devam ediyor. Dolayısıyla Savunma Bakanı'nın yaptığı bu sözlere cevap Ankara'dan verilecektir. Ankara derken Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde ve bu açıklamalardan sonra bu zirve çok daha önem taşıdı. Göreceğiz efendim Ankara'da, başkentte neler konuşulacak NATO zirvesinde, son derece mühim bir toplantı. Peki gelelim memlekete, 3 Temmuz'u bekliyoruz. Kim, neden, niye, niçin söyleyelim. Özellikle SSK ve Bağkur ile memur emeklilerinin aylıklarında yapılacak artış zira belli olacak 3 Temmuz'da. SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Peki memur ve emekli memurlarının maaşı ne kadar artacak? Ayrıntılar haberimizde.
3: Enflasyon rakamları açıklanacak. Milyonlarca emeklinin maaşlarında yapılacak artış netleşecek. En düşük emekli aylığı en az 23.580 lira olacak. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini paylaşacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağkur emeklilerine zam yapılacak. Peki zam oranı nasıl olacak? Haziran ayı enflasyonu %1,52 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz'da %18,4 oranında zam yapılacak. Memur maaşı ve emekli memur aylıkları %14,1 oranında artacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022-2025 yıllarını kapsayan 4 yıllık dönemde aylık enflasyon Haziran'da ortalama 2,38 oldu. Haziran enflasyonu %2,38 olursa SSK ve Bağkur emekli aylıklarına %19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına %15,1 oranında zam yapılacak. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında artması bekleniyor. Buna göre en düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23.580 lira, son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23.880 lira olacak. En düşük emekli aylığında yapılacak artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Enflasyon 3 Temmuz'da açıklandıktan sonra NATO zirvesi nedeniyle 6-12 Temmuz'da meclis çalışmalarına ara verecek. AK Parti grubunun en düşük emekli aylığını yükseltecek düzenlemenin de yer aldığı 15-16 maddeli kanun teklifini 13 Temmuz haftası meclise sunması bekleniyor.
0: Evet, 23.580 dertlere derman olur mu olmaz mı konuşulan rakam bu. Siz ne dersiniz bilemem ama en düşük emekli maaşı ve bir taraftan da tabii özellikle 1 Temmuz itibariyle enflasyon farklarının kimi asgari ücretlerde kimi değil aslında tamamında ya da işte diğer çalışanların maaşı.

0: maaşlarında bir zam olarak güncelleme olur mu olmaz mı şeklinde soru işaretleri de vardı. Malum enflasyon oranları sürekli olarak hedef değiştiriyor yukarı yönlü olarak. Maaşlara da yansıması gerekiyor bu durum. Yani Temmuz ayı maaşlar açısından son derece mühim. Hep beraber göreceğiz. Bu arada 6-12 Temmuz'da meclis çalışmıyor. Hatta Ankara'nın neredeyse hani birçok yeri tatil diyebiliriz. İşte az evvel bahsettiğim gibi NATO zirvesinden dolayı hayat duracak gibi gözüküyor. Peki bu arada meclis demişken buyurunuz, daha doğrusu Ankara demişken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel Ulus esnafını ziyaret etti. İyi Parti Genel Başkanı da Çankaya'da esnaf ziyaretindeydi. Vatandaşla bir araya geldi Dervişoğlu. Çay simit hesabı yaparak ekonomiyi eleştiriyor. İyi Parti lideri bu arada Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna da tepki gösteriyor.
1: Kaç lira tanesi? Günlük 20 lira.
2: 20 lira.
1: 20 lira da çay. 20 lira. Yani 20 bin lira emekli maaşı alan biri peynir hariç günde her öğün bir simit bir çay yer ise 4 kişiye 18 bini gidiyor. Tayyip Erdoğan bir simit hesabı yapmıştı biliyorsun. Artık onun yaptığı simit hesabı da tutmuyor.
3: Simit çay hesabı yaptı. Taksici esnafıyla sohbet etti.
1: Gaz fiyatları belli, mazot fiyatları belli.
3: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Çankaya'da esnaf ziyaretinde bulundu. Kuğulu Park'ta vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklarla ilgilendi. Gençlerle sohbet etti.
1: Gençlerimiz özellikle çaresiz gibi hissettiklerinde kendilerini, çarenin kendileri olduğunu unutmasın. Geleceğimiz onlar.
3: Dervişoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu sorusuna da yanıt verdi.
1: Yakın bir takvim içerisinde Avrupa Parlamentosu'na ziyarete gittim. Bu konuyla ilgili ben Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye aleyhine aldığı her kararın altına imza atacak değilim. Türkiye'nin Avrupa Parlamentosu'nda bunlarla anılmasını bir Türk vatandaşı olarak içime sindirmem çok kolay değil.
0: Evet, siyasilerin temasları gördüğünüz gibi sürüyor. Esnaf arasında dediğim gibi olmak kolay değil, halkın arasına çıkabilmek kolay değil. Ve Barak'tan Abdi'ye PKK uyarısı haberiyle isterseniz devam edelim. Hürriyet gazetesinden yansıyor. Biliyorsunuz Tom Barak, efendim fotoğraftaki kişi, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye ve Irak özel temsilcisi. Tom Barak'tan söz ediyoruz. Suriye Demokratik Güçleri lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ile, Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi. Al Arabiya'nın haberine göre Barak görüşmede SDG'den terör örgütü PKK ile bağlarını tamamen kesmesini, PKK kadrolarının Suriye'den çıkarılmasını ve SDG'nin yıl sonuna kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etmiş. Toplantıda ayrıca Kürt bölgelerindeki petrol sahalarından elde edilecek gelirlerin paylaşımı ve Kürtlerin alacağı payın çerçevesi de ele alınmış. Bu paya göre Kürtlerin payı başlangıçta yaklaşık %10 olacak ve üretime göre arttırılacak deniyor. Taraflar IKB'den başlayıp Suriye'deki Kürt bölgeleri üzerinden Banyas rafinerisine uzanacak yeni bir petrol hattı projesini de ele aldı. Abdi ise görüşmenin ardından X hesabından yaptığı paylaşımda toplantının olumlu atmosferde geçtiğini kaydetti. Haberin tamamını okudum. Zira önümüzdeki zaman dilimine, önümüzdeki günlere ışık tutacak önemli bir toplantıdan söz ediyoruz. Tom Barak deyince bölgedeki Amerika'nın temsilcisi tabii ki efendim. Dolayısıyla bakalım nasıl ve ne şekilde özellikle ilerleyecek, Tom Barak'ın istediği şekilde mi ilerleyecek yoksa bölgesel güçler farklı bir davranış haline mi girecek, bütün bunları göreceğiz. Tom Barak önce bir gitti biliyorsunuz Suriye özel temsilcisiydi, ancak birkaç gün sonra Suriye-Irak özel temsilcisi olarak geri dönmüş idi. Ve bakalım Ukrayna-Rusya hattında ne oluyor? Öyle bir saldırı gerçekleştirdi ki Ukrayna, hem de Moskova'da herhalde son yılların en büyük insansız hava aracı saldırısı diyebiliriz. Saldırılar Moskova ve çevresinde yangınlara yol açtı. Putin'in karizması çizildi mi acaba? Soru bu. Rusya saldırılar sonucunda 16 kişinin yaralandığını, 500'den fazla İHA'nın ise engellediğini açıkladı.
4: Ukrayna'ya ait insansız hava araçları Rusya'nın kalbine hedef aldı. Başkent Moskova'daki stratejik petrol rafinerisine düzenlenen saldırı sonrası gökyüzü siyah dumanla kaplandı.

0: saplandı.
1: Sabahın erken saatlerinde gerçekleşen saldırıların hedefinde Kremlin'e sadece 15 kilometre uzaklıktaki Kapotnia petrol rafinerisi vardı. İHA'ların hedefi vurmasının ardından tesisin farklı noktalarında yangınlar çıktı. Rafineri çevresindeki yollar trafiğe kapatıldı. Yeni saldırıyla aynı rafineri iki gün içinde ikinci kez hedef alınmış oldu. 16 Haziran'daki ilk saldırıda ana işleme ünitesi hasar görmüş, tesis faaliyetlerini geçici olarak durdurmak zorunda kalmıştı. Moskova bölgesinin benzin ihtiyacının %40'ını, dizel yakıt ihtiyacının ise yaklaşık yarısını karşılayan tesis, aynı zamanda Rus ordusunun kullandığı havacılık yakıtının da önemli tedarik merkezlerinden biri. Moskova Bölge Valisi Vorobyov, bir İHA'nın apartman binasına çarptığını, başkentin banyolarındaki bir alışveriş merkezinde ise düşen İHA parçaları nedeniyle yangın çıktığını söyledi. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin ise Moskova'ya yaklaşan 180 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı da gece boyunca Ukrayna'ya ait 500'den fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Moskova'daki saldırılar, Rus ordusunun Kiev'e yönelik başlattığı yoğun füze ve İHA saldırılarının hemen ardından geldi. Rusya'nın geçtiğimiz günlerdeki saldırılarında Kiev'deki tarihi manastır ve birçok sivil yerleşim bölgesi vurulmuştu.
2: Ve son G7 zirvesinde de biliyorsunuz Ukrayna'ya koşulsuz destek şeklindeki ifadeler dikkat çekmiş idi. Bunu aktaralım bir kez daha efendim ve yolumuza devam edelim. Buyurunuz. Yeni Şafak'tan bir haber başlığı. İskeçe'de ucuz provokasyon. Nedir detaylar? FETÖ'cüler 70 avroya Türkiye aleyhine slogan attı deniliyor. Batı Trakya'daki Türk toplumunun en büyük sorunlarından biri olan müftülük meselesinde Yunan makamlarıyla yol alınamazken denilmiş gazetede. Müslüman kesim bir de davalarla boğuluyor. Yunanistan'ın atadığı 3 imamın 2024 yılında Cuma namazında İskeçe kentindeki Çınar Camii gelerek provokasyona neden olması sonucu 4 Batı Trakya Türkü hakkında dava açılmıştı ve dünkü duruşma 5 Haziran'daki duruşmada olduğu gibi yine adliye önündeki provokasyonla gündeme geldi. Geçen duruşmada Türkler dışarı Yunanistan sloganları atan FETÖ artıkları dün de adliye önündeydi deniyor Yeni Şafak gazetesinde. FETÖ'cülerin Batı Trakya Türk azınlığına karşı kalabalık oluşturmak için 70 avro karşılığında İskeçe Adliyesi önüne geldiği öğrenildi denilmiş. Evet, özellikle Dimetoka Müslümanları Eğitim Dernek Başkanı Süleyman Macır'ın sözleri önemli. Geçtiğimiz duruşmada bölgemizden mahkeme önüne götürülen Roman vatandaşlarımız Gezi'ye gidileceği söylenerek 70 avro ödenip adliye önüne getirilmiş ve alana geldiklerinde şaşkınlık yaşamışlardı. Önceki duruşmaya katılanların çoğu bu duruşmada yoktu şeklindeki ifadeleri dikkat çekici ki gazetenin yazdığına göre özellikle Batı Trakya'daki FETÖ'cülerin nasıl ve ne şekilde aktif olduklarını görmekteyiz. Peki yolumuza devam edelim. Arnavutluk'ta başlayan protestolara şöyle bir göz atalım. Zira 18 gün geride kaldı. Lüks turizm projesine karşı başlayan gösteriler giderek büyüyor. Neye doğru evriliyor? Hükümet karşıtı gösterilere dönmüş durumda Arnavutluk'ta. Protestocular Başbakan Edi Rama'nın istifasını istiyor, reform çağrısı yapıyor.
1: Flamingoları korumak için başlayan protestolar hükümet karşıtı gösterilere dönüşüyor. Eylemlerine devam eden binlerce Arnavut hükümetin istifasını istiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner'la bağlantılı bir şirketin yapmaya başladığı lüks turizm projesi Arnavutluk'u ayağa kaldırdı. Flamingo maketleri taşıyan binlerce gösterici başkent Tiran'da sokakları doldurdu. 18 günü geride bırakan gösterilerde Başbakan Edi Rama'ya istifa çağrıları yapıldı.
3: Bugün Edi Rama hükümetini ve koruma altındaki alanlar hakkında yaptıkları değişiklikleri protesto ediyoruz. Rama istifa edene kadar her gün burada olacağız. Topraklarımız gelecek nesiller için korunmalı, geçici hükümetler tarafından kolay faydalar için satılmamalı.
1: Arnavutluk basını Arnavutluk Özel Savcılığı'nın söz konusu projeyle ilgili soruşturma başlattığını yazdı. Başbakan Edi Rama daha önce ben başbakan olduğum sürece bu proje durmayacak açıklaması yapmıştı. Başbakan projenin Jared Kushner'la bağlantılı olduğu iddialarını ise reddediyor.

0: Trump'ın damadı Kushner, projenin yapılacağını 2024'te açıklamıştı. Ülkede tepki çeken bu proje, koruma altındaki bölgede 10 bin yataklı lüks bir turizm tesisi inşa etmeyi hedefliyor. Projeye karşı çıkanlar, bölgedeki sulak alanda yaşayan flamingoların, fokların ve deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarından mahrum kalacağını savunuyor.
1: Evet, Arnavutluk'ta gösteriler bu şekilde başladı ama dediğimiz gibi hükümet istifa şeklinde hükümet karşıtı gösterilere dönmüş durumda. Anladığımız o ki sıcak bir yaz geçirecek Tiran başta olmak üzere Arnavutluk şehirleri. Türkiye'de de vize uygulamadığı için bol miktarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da tatil yapmaya Arnavutluk sahillerine gidiyor. Bunu da bir taraftan söyleyelim. Peki, Milliyet gazetesinde bir haber başlığı Taliban'dan akıllı telefon yasağı şeklinde duyurulmuş. Fotoğraf kareleri de eşlik ediyor Afganistan'da. Malum Taliban yönetimi devlet çalışanlarının akıllı telefon kullanmasını yasakladı deniliyor. Toplanan telefonlar parçalanmaya da başlandı. İşte oradan bir fotoğraf karesi yerini almış. Parçalanan telefonları görüyoruz. Yasağa uymayan kişilerin 6 aya kadar da hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı açıklandı. Uzmanlar bu yasağın kademeli olarak ülke geneline yayılacağını, ilerleyen süreçte kadınları ve öğrencileri de kapsayacak şekilde genişletileceğini tahmin ediyor. Baskıcı uygulamalarıyla biliniyor. Taliban yönetimi halkın olası protestolar için organize olmasını önlemeye çalışıyor. Bu doğrultuda geçen yılda ülke genelinde interneti 2 gün kesmişti. Bugün 2 gün kesen, yarın 2 ay, ondan sonra 2 yıl keser ve internetsiz bırakır ülkeyi. Yani orta çağ karanlığına götürmek üzere Afganistan'da Taliban gördüğünüz gibi bu şekilde çalışmaya devam ediyor. Ne acı ve ne yazık ki. Efendim, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'nun temaslarına bakalım. Kırgızistan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi zira. Isık Göl Forumu'na katıldı Zorlu. Kırgızca konuşma da yaptı.
2: Kırgızistan temaslarında Cumhurbaşkanı Japarov'la görüştü. Katıldığı forumda Kırgızca konuştu.
3: Adını intelektüeller.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'nun Kırgızistan temasları sürüyor. Cengiz Aytmatov Uluslararası Isık Göl Forumu'na katılan Zorlu, forumun açılışında Kırgızca hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve tebriklerini iletti.
4: Cengiz Aytmatov'un insan insanga salam berişi gerekti aytkan bul kutlu Kırgız yerinde Isık Göl'ün yereginde yolduşumuz 103'ün çoysını.
2: Zorlu, nükleer tehdit ve ideolojik çatışmaların ortasında insanlığın vicdanı için başlatılan Isık Göl Forum'un önemine vurgu yaptı. Dijitalleşme çağında kökleri unutmamanın önemine değindi.
4: Casalma, intelekt, malumat, caratı alat, birçok uyak öbürüyü imal jaraga abayt.
2: Kürşat Zorlu, o vicdanı Yunus'tan Aytmatov'a, Manas'tan Dede Korkut'a uzanan irfanımız verecek dedi.
4: Tınçıkka, cana, beytar, butlukka.
2: Zorlu, Türkiye'nin bu yıl tarihi zirveler ve toplantılara ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Türkiye'nin barış ve huzur esaslı liderlik diplomasisiyle yeşil kalkınma ve Türkiye yüzyılı modeliyle sorumluluk üstlendiğini belirtti.
4: Sebebi tarih bizdi, bagunuga emez, kuruga çakırat.
2: Kürşat Zorlu konuşmasını Cengiz Aytmatov'un "İnsan unutursa toprak da onu unutur" sözleriyle sonlandırdı.
4: Biz unutmayız. Manas'tın Aytmatov'un yolu menen Türk Kırgız bir tugandağı menen adamzat kemesinde iyip titreşip çoğu kala berebiz.
2: Forumun ardından Zorlu Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov tarafından kabul edildi. Japarov'un Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesi nedeniyle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği öğrenildi.
1: Efendim, saatimiz 9'a yaklaşıyor. 8.37'yi gösteriyor. Bir dramın haberini ekranlara getirelim. Dünyaya geldiklerinde hiçbirinin sağlık sorunu yoktu ama sevk edildikleri hastanelerde maalesef 3'ü de gözlerini kaybetti. İddia o ki hastanelerin para hırsı ve ihmali yüzünden hayatları kararan o çocukların aileleri yaşadıklarını anlattı.
5: Görmek isterdim. En azından bir gözüm olsun isterdim.
6: Bir çocuk gördüm uzaklarda.
5: Sezen Aksu gibi bir sanatçı

0: İddiaya göre para uğruna hastanelerde bakımları yapılmadı, hepsinin dünyaları karardı.
1: Gözüne bak, her baktığımda gözümle içim acıyor.
2: Bu çocuk çetesinin büyük bir oyunu.
3: 11 yıl oldu, hala gidiyoruz geliyoruz, bir sonuç elde edemedik.
0: Onların dramı yıllar önce dünyaya gözlerini açtıklarında başladı.
4: Ecem bir devlet hastanesinde doğdu, iddiaya göre devlet hastanesinde yer olmadığı gerekçesiyle bebek Bağcılar'daki bir özel hastaneye sevk edildi. Ve Ecem orada tam 46 gün kaldı. Ailenin iddiasıysa korkunçtu.
1: Normal doğdu benim çocuğum ve kör edildi. Tamamen doktor ikmali. Sigortadan para almak için uzun süreli küvezde tutuldu benim çocuğum.
0: Bakımları, tedavileri yapılmadı. Ecem'in görme yetisi kayboldu.
5: Benim görme aranım şu anda sıfır. Ben diğer çocuklar gibi parkta oynamak, koşmak istiyorum.
6: Tutuldukları her gün için SGK'dan yüklü para alıyorlar ve bu esnada da çocukların rutin bakımlarını yapmadıkları için o küvezde kalan bütün çocuklar kör oldu.
4: Ecem Akyol'un davası 13 yıl sürdü. Sonunda karar çıktı. Mahkeme hastaneyi kusurlu buldu. Açılan manevi tazminat davası da sonuçlandı. Ancak şu anda Akyol ailesi hastanede muhatap bulamıyor.
1: 104 milyon para kazandık, paramızı alamıyoruz.
6: Hastane bu 13 yıllık süreç içinde 3 kere şirket ismi değiştirdi.
0: Başka bir hastanenin mağdur ettiği çocuksa 11 yaşındaki Hümeyra Yaylacı'ydı.
4: Bakın yanımda 11 yaşındaki Hümeyra var. Maalesef o da para hırsı yüzünden hastane yönetiminin mağdur ettiği kızlardan biri. 11 yıldır gözleri görmüyor. Maalesef ömrü boyunca hiç göremeyecek.
3: Erken doğduğu için göz şeyleri gelişmemiş oluyor. İğne yapmaları gerekiyormuş. Biz oraya gittiğimizde iğnenin yapmadıklarını, unuttuklarını söylediler. 33 gün yattı.
0: Gittiği farklı bir hastanede gerçek ortaya çıktı.
3: Hiç göremeyecek. Biz göz nakline kadar gidelim dedik. Göz naklinin bile olmayacağını söyledi.
4: Ahmet de o çetenin mağdur ettiği çocuklardan sadece biri. Tam 75 gün boyunca küvezde kaldı ve onun sırtından hastane yönetimi belki de milyonlar kazandı. Ve şu anda Ahmet hem göremiyor hem de kendini ifade edemiyor.
2: Normalde bir hafta içinde, iki hafta içinde çıkması gereken çocuğum hastaneden 75 gün boyunca çocuğumu küveze tuttular. Sırf SSK'dan para alabilmek için günlük. Çok zor durumdayız. Hiçbir düzelme şansı yok.
4: Nasılsın?
5: İyiyim.
4: Sen ne söylemek istersin?
5: Evet.
0: Ecem Akyol için ayrıca adil yargılama hakkının ihlal edildiğine dair de karar verildi. Ama tazminat miktarı aileyi şok etti.
6: Ne kadarlık tazminat hükmedildi biliyor musun? 45 bin TL. Biz avukat olarak bu çocukların hakkını yerine de bırakmayacağız.
7: Evet, biz de takipçisi olacağız. Yavrularımıza büyük geçmiş olsun diyoruz. Uzun bir ömürleri olur umarım ve adaletli elbette. Akşam gazetesinden bir haber başlığı buyurunuz. 680 gün sonra Roblox Türkiye'de erişime açıldı. Deniyor ki 7 Ağustos 2024 yılından tarihinden bu yana erişim engeli bulunan popüler oyun platformundan söz ediyoruz. Dediğimiz gibi yaklaşık 680 gün süren kısıtlamanın ardından yeniden kullanıma açıldı ve yasak kararının kaldırılmasıyla birlikte kullanıcılar herhangi bir VPN desteğine ihtiyaç duymadan platforma giriş yapmaya başladı. Yasal mevzuata uyum sağlamak ve yerel talepleri karşılamak amacıyla Türkiye'de Roblox Turkey adıyla yerleşik bir şirket kurdu platform ve çocukların güvenliğini önceleyen yeni düzenlemeleri de hayata geçirdi. Buna göre kullanıcıların yaşına göre tasarlanan katmanlı güvenlik sisteminde 5-8 yaş arası çocuklar için Kids modu devreye alındı. Sohbet özellikleri tamamen kapatıldı. 9-15 yaş grubu içinse içerik kısıtlamaları getirilerek ebeveyn denetim mekanizmaları güçlendirildi deniliyor. İşte demek ki isteyince oluyor ve 680 gün sonra yeniden çocuklar Roblox'una kavuşmuş gördüğünüz gibi. Efendim, şarkıcı Haluk Levent'in başı yine biliyorsunuz karşılıksız çek iddialarıyla dertte. Mahkeme Haluk Levent'e tam 70 milyon liralık bir ceza verdi. Karar üst mahkemede kesinleşir ve o para ödenmezse ünlü sanatçı hapse girecek. Zincire
0: vurulmuş gibi. Karşılıksız çek iddiası şarkıcı Haluk Levent'e 70 milyon liralık fatura çıkardı.

0: ünlü şarkıcının 2025 yılında düzenlediği iki çek karşılıksız çıkınca mağdurlar adliyenin yolunu tutmuştu. Kararını açıklayan mahkeme, Haluk Levent'e ödemediği çekler için toplam 70 milyon lira idari para cezası verdi. Üst mahkemeye yapılacak itiraz kabul edilmezse Haluk Levent, servet değerindeki cezayı ödemek zorunda kalacak. Eğer ödemezse kendini cezaevinde bulacak.
1: Bu bir icra davası. Bu çok basit bir suç. Yani.
0: Kararın ardından açıklama yapan Haluk Levent, söz konusu paranın 24 ay taksitle ödeneceğini duyurdu. Şarkıcı Haluk Levent'in başı daha önce de aynı sebeple yanmış, hatta bir süre hapis yatmıştı.
2: Evet, başı bu beladan kurtulmuyor Haluk Levent'in. Efendim, İstanbul Valiliği'nin hayata geçirdiği bir proje var. Enstrümansız okul kalmasın projesi meyvelerini vermeye başladı. İstanbul'daki çeşitli liselerden yaklaşık 1500 öğrenci yıl sonu etkinliğinde konser verdi.
3: Okullarında eğitim aldılar, hayata geçirilen projeyi yıl sonu konseriyle taçlandırdılar.
4: İnşallah bugün 1500 kişiyle bu konseri düzenliyorsunuz. Gelecek sene sayımız daha da artacak.
3: İstanbul Valiliği'nin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde hayata geçirilen Enstrümansız Okul Kalmasın projesi sürüyor. Öğrenciler bu proje sayesinde okullarında kurulan müzik atölyelerinde eğitim alıyor. Bu kapsamda İstanbul'un 39 ilçesindeki liselerden 900 öğrencinin yer aldığı koroyla 600 öğrenciden oluşan orkestra konser verdi. İstanbul Valisi Davut Gül, Enstrümansız Okul Kalmasın projesinde hedeflerini anlattı.
4: Geçen sene 260, bu sene 240, toplamda 500 tane müzik atölyemiz tamamlanmış olacak. Hedefimiz ne? Gelecek sene ilave 500 atölye daha yaparak 1000 sayısına ulaşmak.
2: Ve Hüseyin Öztel bizlerle beraber bu güzel cuma gününde ve hafta sonunda havamız nasıl olacak bize anlatacak. Hoş geldin Hüseyin.
5: Hoş buldum. Herkese iyi sabahlar, günaydın. Müzisyen dostlarımıza tebrik ederim. Hepsine helal olsun. Şöyle söylerler, diğer meslekleri niye icat etmişler? Herkes müzisyen olamadığı için.
2: Doğru.
5: Yani yetenek de istiyor. Yetenek, tebrikler. Efendim, hafta sonunda sınav var. İstersen hava durumuna geçeyim çünkü.
2: Hemen sözü sana bırakıyorum.
5: Biraz yağmurluyuz.
2: Hüseyin Öztel sizlerle
5: teşekkür ederim. Şöyle hava durumuna bakalım. Önce bugünün cuma gününün radar görüntüsünden yağışları şu anda İç Anadolu'da ve İstanbul çevresinde görüyoruz. Ancak İstanbul etrafında çok zayıf yerel olarak yağmur görebilirsiniz Anadolu yakasında. Asıl yağmur şu anda Ankara, Bolu, Bilecik, Sakarya arasında sürüyor. Şu yeşil taralı alanda ve gelecek saatlerde de Samsun, Giresun, Ordu gibi Orta Doğu Karadeniz kıyı merkezlerinde yağmur bekliyoruz. Ayrıca İç Anadolu'nun batısında Uşak, Afyon, Denizli, Kütahya gibi kentlerde bu öğlen yağmur kuvvetlenebilir. Ve öğleden sonra yani 13-14'den itibaren Antalya'da kuvvetli gök gürültülü yağış bekliyoruz bugün. Yani tatil için oralardaysanız ya da yolculuğunuz varsa Muğla, Denizli, Antalya şu alanda öğleden itibaren kuvvetli yağmur kaydedebiliriz. Bu alanda aynı mevkide yarın da cumartesi günü de Antalya'nın batısında kuvvetli gök gürültülü yağış düşebilir efendim. Buralara dikkat edelim. Buralardaki orman yangınlarından sonra, geçtiğimiz yıllardan sonra bu yağışlar artık onları çok fazla yavaşlatan bir yüzey, ağaç yüzeyi olmadığı için çok hızlı akıyor. Çok hızlıca su baskınlarına, gölleşmeye dönebiliyor. Bu alanda Antalyalıları uyarıyorum efendim. Ayrıca burada başkent Ankara'da da yağmur var. Ankara'da bu hafta sonu ve bugün bir ilkbahar havası var. Başkentte sıcaklık gündüz 20-22 derece, 23 derece bulunduğunuz ilçeye göre tabii biraz bu düşüyor. 22-23'lere kadar düşüyor, üşütebilir. Gündüz bile 23 derece yarın. Gece saatleri de 16-14 derece arasına düşüyor. Bu hava ilkbaharlık giysileri tekrar kullandırtır insanlara. Sadece yazlık giysilerle bugün, yarın ve pazar Eskişehir'de, Ankara'da üşüyebilirsiniz. Pazarın öğleden sonrası güneşli görünüyor. Pazar gününün sabahı da serin ama pazar gününün öğleden sonrası artık yaz havası tekrar geri geliyor. Yani ülkemize inen, şimdi şu sıcaklık haritasını da göstereceğim bunu sizlere. Ülkemize inen serin bir hava var. Batı Avrupa'ya çıkan ise aşırı sıcak bir hava var. Birkaç gündür sizlere bu kahverengiliği, kırmızılığı aktarıyordum. Burada 38-41 derece arasına çıkıyor sıcaklıklar. Madrid'de, Barcelona'da mesela 42, Porto, bu çevre.

0: De 40 derece. Paris bu cumartesi pazar 40 derece. Köln, Londra yani Almanya'nın kuzeyine kadar çıkıyor neredeyse. Yani Berlin'in de kuzeyine kadar çıkıyor bu 38-40 dereceler. Dolayısıyla yine bir ay önceki sıcak hava dalgası gibi şiddetli bir hava olayı yaşıyor Batı Avrupa. Hafta sonu orada bulunacaksanız dikkatli olun diyoruz. Sıcak çarpması, güneş çarpmasına karşı dikkat edin. Ama bu mavilikler de Türkiye üzerinde. Fakat Türkiye'nin doğusu ve güneydoğusu batısından daha sıcak. Kuzeye doğru çıkan bir hava akımı var üst seviyeden. Tam böyle Bingazi, Trablus üzerinden esiyor şu şekilde. Ve çöl tozlarını aynı zamanda sıcak havayı Güneydoğu'ya ve Doğu Anadolu'ya taşıyor. Buranın kırmızı olma sebebi bu. Fakat Marmara, Karadeniz kuzeydoğudan rüzgarlarla besleniyor ve serinliyor. Yani Karadeniz'in üzerinden. Karadeniz'de bugünlerde su sıcaklığı 20 derece, 19 derece. Dolayısıyla esintilerde oldukça serin geliyor. Yani şu kontrastı göstermek istiyorum sizlere. Bordo mavi gibi Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu'da ateş yüksek. Biz batıda biraz daha seriniz. Tekrar batıda ateş bu sefer çok yüksek. 40 derece, 41 derece gibi sıcaklıklar var. Kuzeyde de 38 dereceler var. Yani böyle serin ve mevsim normallerinden düşük hava yakaladık. Şanslı sayılırız. Gelecek hafta da pazartesi salı aşırı bir yüksek sıcaklık kaydetmeyi beklemiyoruz. Mevsim normallerine yakın seyredeceğiz. Bugün cuma, haftaya çarşambaya kadar Türkiye'de ne kadar yağmur düşebilir, nereye ne kadar yağmur düşebilir haritası. 5 gün içinde toplamaya beklediğimiz yağışlar Doğu Karadeniz'de belirgin şekilde artmış. Antalya, biraz önce söylediğim o Antalya ve batısı, bakın 5 gün içerisinde bugün ve yarın özellikle dikkat edin. Denizli çevresi yağışlı geçirecek. Denizli tarihinin en yağışlı Mayıs ve Haziran'ını geçiriyor olabilir. Yani yakın tarihinin, 100 yıllık, 80 yıllık tarihinin en yağışlı dönemini geçiriyor olabilir. Afyonkarahisar, Denizli arası. Ege'nin iç kesimlerindeki bu bereket barajların da dolmasını sağladı. Ancak bu durum bütün şehirlerde geçerli değil. Bazen haberlerde görüyoruz, şurada baraj doldu, burada akarsu şeyleri açmak zorunda kaldık, şurada şu oldu. Bütün Türkiye'yi böyle zannetmeyelim efendim. Doğru, barajlarımızın dolduğu, su açısından sıkıntı çekmeyeceğimiz yerler var. Fakat İzmir'den itibaren çıkıyoruz. Balıkesir, Assos, Ayvalık, Gelibolu, Çanakkale, Edirne, hatta Marmara Ereğlisi, İstanbul'un batısı, bu alanlarda su hala kritik. Yani ya yeter ya yetmez seviyede. Dolayısıyla bütün Türkiye'de rahat davranmayalım. Su hala tatil yörelerinde özellikle kısıtlı diyebilirim. İstanbul'un bu rüzgarlı havası hafta sonu da sürecek. Bulutlar biraz artabilir. Denize gidecekleri aman dikkat, boğulma tehlikesi oluyor böyle durumlarda. Onu da hatırlatalım. Yani sakin değil
1: Evet.
0: hava. Rüzgarlı ama serin bir hava var diye özetlemek isterim.
1: Peki Hüseyin, çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür
1: Güzel bir
0: ederim.
1: hafta sonu diliyoruz
0: Size de.
1: sana.
0: Görüşürüz.
1: Evet, Hüseyin Özteğeli uğurluyoruz ve İstanbul'un 5 asırlık sokak lezzetine bakalım şimdi de. Simit'ten söz edeceğiz. Dünya sahnesinde zira şehrin en büyük simgelerinden biri. Evet, Eminönü Meydanı'nda renkli bir tanıtım etkinliği düzenlendi. Simit için yabancı turistlerin ve vatandaşların simit kuyruğuna girdiği meydanda renkli anlar yaşandı. İzleyelim, sonra bir küçük ara, saat başında beraberiz.
2: Simit çok güzel, ayran çok güzel.
3: Gerçekten çok şahane.
4: Yiyorum, seviyorum. Çok da güzel oluyor çayla ve peynir yanında, çok şahane oluyor.
5: Tarihi Yarımada'nın simgesi. Vapurda martıların ve kahvaltıların vazgeçilmezi. Sabahın erken saatlerinde fırınlardan yükselen İstanbul simidi kokusu bu kez Eminönü Meydanı'ndan yükseldi.
6: Very good. Yes.
7: Çok iyi, evet, ekmek gibi. Susamlı ekmek gibi. Üstündeki susam sanırım. Evet, çok güzel. Herkes için yemesi çok kolay.
4: Her zaman yiyorum. Kahvaltıda, arada.
2: Osmanlı saray mutfağından bugün sofralarımıza kadar gelen bir lezzet İstanbul simidi. Tam 500 yıldır hem İstanbulluların hem turistlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
8: Sünger gibi yumuşak. Çok güzel. Çok yoğun bir tadı yok. Susamlı ekmek gibi. Çok güzel. Kahvaltıda tekrar deneyeceğim.
5: Geçtiğimiz yıl Aralık ayında coğrafi işaret tescili alan İstanbul simidi için Eminönü Meydanı'nda tanıtım etkinliği düzenlendi.
4: Başka yerde kokuyu bulamıyorsun.
9: Yiyoruz, seviyoruz. Kokusu, susamı, yapılışı. Şu anda tescillenmiş ve bize ait olmuş olması çok çok memnun edici.
10: Seviyorum. Kahvaltıda yemeği severim.
5: Yoğun ilgi gören etkinlikte yıllardır değişmeyen tarifiyle fırından çıkan simitler yerli ve yabancı ziyaretçilerden tam not aldı.
8: Tadı güzel. İlk kez yedim. Benim gibi ilk kez deneyenler için çok iyi. Çok beğendim. Sokakta insanların elinde gördüm. Herkes bu ekmekten yiyordu. Ben de denemeliyim diye düşündüm.
9: Good luck.
7: Türk simidi çok güzel.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

Efendim gün başlıyor, devam ediyor. Saatimiz 9'a doğru ilerlerken bir kez daha günaydın diyelim. 19 Haziran Cuma sabahındayız ve az evvel bir son dakika gelişmesi olarak aktardık. Detaylara yeniden bakacağız. Evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal İstanbul Tuzla'da bulundu. Ayrıntılar arkadaşımız Habertürk muhabiri Alihan Tok'ta. Alihan, yeni gelişmeler var mı? Söz sende.

0: Evet, yeni gelişmeler aslında Karaal'ın kaçırılmasıyla alakalı. Gözaltı sayısı 8'e yükseldi. 8 kişi şu anda gözaltında. Tabii Tuzla'da bir inşaatta bulunduğunu biliyoruz. Evinin önünden 17 Haziran akşamı 21 sularında hemen burada Maltepe'de Feyzullah Mahallesi Sidar Sokak'ta bulunan evinin önünde 5. katta ikamet ediyorlar zaten. Alt katta hemen aşağıda girişte kızıyla beraber aslında evden çıkmayı bekliyorlardı. Kendisi arabanın önünde beklerken kendisine doğru iki kişi koştu hemen buradan ki onu da bekliyorlardı zaten. Yani olayın nasıl yaşandığını hatırlatalım. Ondan sonra aslında soruşturmanın detaylarına yönelik hangi ipuçları var onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi burada Erhan Karaal aslında hemen buradaki karşıdaki binada kayınvalidesi oturuyor. Kayınvalidesini eve bırakıyor. Daha sonra yürüyerek hemen bu sokağa dönüp Sidar Sokağa giriyor. Evinin bulunduğu sokağa giriyor ve apartmanın önünde beklemeye başlıyor. Tam o sırada onu izleyen iki kişi, yaşlarının 20 ve 25 arasında olduğunu biliyoruz. Genç yaşta iki kişi ona doğru koşuyor ve daha sonra ters yönden gelen aracı da yine aynı kaçıran ekibin içerisinde olan kişiler, toplamda 4 kişi olduğunu biliyoruz. Yaka paça burada bekleyen Erhan Karaal'ı araca bindiriyorlar ve olay yerinden hızla kaçıyorlar. Şimdi bunu kim görüyor? Komşuları görüyor. Özellikle o koşan şüphelileri görüyorlar. O koşan saldırganları, kaçıran kişileri görüyorlar. Hızlı bir şekilde ekiplere haber veriliyor. Plakası alınıyor kaçıran aracın, ekiplere bildiriliyor. Ancak plakanın sahte olduğu ortaya çıktı. Yani ekipler o plakanın nerede olduğunu araştırdılar, buldular. O aracın 3 gündür çalışmadığı ortaya çıktı. Yani plakayı kopyalamışlar. Kopya, sahte bir plakayla buraya geldiler ve bu kaçırma eylemini gerçekleştirdiler. Daha sonra tabii ekipler teknik takibe başladı. Adım adım izlendi. Ciddi bir çalışma var. Yani Ayşe Karaal da aynı şekilde anlattı. Polis ekipleri çok hızlı bir şekilde müdahale ettiler, harekete geçtiler. Ve ekiplerin teknik takibi sonucu Kartal'dan önce bir sinyal geldi. Öğle saatlerinde, kaçırıldığı günün hemen arkasında öğle saatlerinde Kartal'dan bir sinyal geldi ve sonra Pendik'ten geldi. Ekipler o bölgeye yoğunlaştılar. Telefonunun gezdirildiği ortaya çıkmıştı. Bununla alakalı iki kişi hemen gözaltına alındı zaten. Bağlantılı olduğu şüpheli bağlantılı olduğundan şüphe edilen iki kişi gözaltına alındı. Ve sonra tabii ekipler özellikle o bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdılar ve sonunda bu sabaha karşı, dün geceden beri zaten çalışmalar devam ediyor. Tuzla'da bir inşaatta tutulduğu öğrenildi ve ciddi bir operasyon, titiz bir operasyonla Erhan Karaal oradan kurtarıldı ve inşaat bölgesinde bulunan, işte onun kaçırıldığından şüphe edilen 5 kişi de yine gözaltına alınmış oldu ve az önce de, yaklaşık 1 saat önce de bir kişi daha gözaltına alındı. Toplamda gözaltı sayısı 8 oldu. Peki şimdi görgü tanıkları neler söylüyor? Eşinin anlattıkları neler? Yani biz eşiyle konuştuğumuzda Ayşe Karaal şunları söylüyor. İş yerinde arkadaşlarında herhangi bir husumetlisi yok. Bir tartışma yok, bir tehdit yok. Tehdit olsa bana söylerdi, ben bilirdim diyor. Komşuları da son derece uyumlu birisi olduğunu, herhangi bir kavgaya karışmadığını ve yıllardır tanıdıklarını, öyle biri olmadığını ifade ettiler. Şimdi onların ifadelerine baktığımızda bu durumu kim neden yaptı, bu kaçırma eylemini neden yaptılar, kimler yaptı, yaşlarının genç olduğunu biliyoruz. İBB davasıyla alakalı bir durum mu, başka bir sorun mu, Kültür AŞ'nin içerisinde bağlantılı olduğu kişiler mi? Ya da işte o bahsettiğimiz genç yaşta kullanılan işte yeni nesil çetelere ait kişiler mi? Tüm bunlar araştırılacak. Ekipler tüm ihtimalleri burada üzerine gidecek. Şimdi Erhan Karaal'ın aslında ifadeleri çok önemli olacak. O kaçırıldığında neler söylendi, neden kaçırıldığını söyledi, o kaçıran kişiler kimler, durum ne, aslında düğüm orada çözülecek. İfade verme işlemleri devam ediyor, emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bizler de evin önündeyiz, bekleyişteyiz. Soruşturma geniş çaplı devam edecek. Biz de takip edip sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Ali Antok, çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi gün boyunca zaten bize son gelişmeleri aktarmayı sürdürecek. Habertürk ekranlarında evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, bir kez daha söyleyelim, Tuzla'da bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu ifade ediliyor. Ve bir operasyonun haberi.

0: İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik bir operasyon söz konusu. 41 de şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntılar Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'de. Ceylan.
1: Murat Güloğlu, bu sabah gerçekleşen operasyon 4 şehirde eş zamanlı 90 adrese yönelik gerçekleşti. 47 kişinin gözaltına alınması yönünde karar vardı. 41 kişi şimdiye kadar gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak da bulunuyor. Peki neden bu operasyon yapıldı? Aslında Adalar biliyorsunuz sit alanı bölgesi ve bu bölgede yapılan tadilatların çoğu küçük basit onarım şeklinde olmalı. Süliyeti bozmayacak şekilde belli çerçevesi olan ancak onarımlar yapılabiliyor. Fakat burada yapılan operasyonda, bu imar operasyonunda deniyor ki bunun üzerine çıkıldı rüşvet karşılığında. Yani tarihi eser statüsündeki yapılara malikleri tarafından büyük müdahaleler gerçekleşti. Ancak bunu basit onarım adı altında rüşvet karşılığı izin verilerek yapıldığı, yani belediye tarafından buna izin verildiği ileri sürülüyor. Yine Adalar Belediyesi'nde ruhsata haiz olmayan işletmelerde rüşvet karşılığı ruhsat verildiği ileri sürülüyor. Bir diğer taraftan ruhsatsız işletmelere ve kaçak olan yapılara, inşaatlara göstermelik olarak yüklü miktarlarda cezalar kesildiği ve daha sonra da ruhsatsız işletme sahiplerinin sisteme dahil edildiği, yani bir rüşvet sistemine dahil edildiği ileri sürülüyor. Yapı sahipleri ve ruhsatsız işletme sahipleriyle cezanın hafifletilmesi noktasında görüşmeler yapılarak yapının durumuna, mevkine, değerine göre rüşvet pazarlığı yapıldığı ve rüşvet vermeyi kabul etmeyen ruhsatsız işletme sahipleri ve yapı sahiplerinin cezalarının evraklarda usulsüzlük yapılarak indirildiği, bu rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının da indirildiği ileri sürülüyor. İddialar arasında bunlar da var. Şimdi operasyon İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldüler. Suçlamalar rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ve 2863 sayılı yasaya muhalefet, görevi kötüye kullanma suçlamaları. Emniyetten sonra da bir savcılık aşaması olacak. İfadeler alınacak, takip ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Detayları senden almayı sürdüreceğiz. Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever, İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik operasyon detaylarını bize aktardı. 41 şüpheli gözaltında, bir kez daha söyleyelim. Bir başka operasyonun haberini daha verelim. Yine bir belediye, Mersin'deyiz bu sefer. Silifke'de yine belediyeye yönelik bir operasyon söz konusu. Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve bazı belediye çalışanları gözaltına alınmış durumda Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yapılan bu operasyonda. Soruşturmayı Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Sabah saatlerinde CHP'li Silifke Belediyesi'ne jandarma ekipleri tarafından bir operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile bazı yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmış durumda. Jandarma ekipleri belediye binasında arama yaptı. Soruşturma sürüyor. Adalar Belediyesi'nden sonra yine CHP'li Silifke Belediyesi'ne de bir operasyon düzenlenmiş durumda. Detayları arkadaşlarımız ilerleyen dakikalarda paylaşacak. Evet, yine güne özellikle belediyelere yapılan operasyon haberleriyle başladık, son dakika gelişmesi olarak. Bu arada operasyonlar sürüyor, sokak çetelerine ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlardan söz edelim. Son operasyonda İstanbul merkezli düzenlenmiş durumda, aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul'da bir sokak çetesine yönelik soruşturma başlattı. Kasten öldürme, yağma, mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi suçlamalar söz konusu. 32 kişi hakkında da gözaltı kararı var. Şüpheliler arasında 3 avukat da bulunuyor. İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir de paylaşım gerçekleştirdi. Çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, sokaklarımızın güvenliğini tehdit eden ve vatandaşlarımızı korkutarak haksız menfaat temin eden bu yapılara yönelik süpürme operasyonu.

0: kanunlarımız kökleri kazınana dek kararlılıkla devam edecektir ifadelerini kullandı. Ve bir başka son dakika gelişmesi nedir? Sınırlarımızın dışındayız. ABD ve İran arasında İsviçre'de başlaması beklenen nükleer konulu müzakere görüşmeleri iptal edildi. Karar Amerikalı ve İsviçre makamları tarafından da doğrulandı. ABD ve İran arasında savaşı sona erdiren resmi imza töreninin İsviçre'de yapılması planlanıyordu. Trump ve Pezeşkiyan'ın mutabakat metnini imzalaması İsviçre'deki buluşmayı belirsiz hale getirmişti. İran tarafından konuya dair net bir açıklama yapılmadı. Amerika'dansa belirsiz mesajlar verildi. Trump'ın yardımcısı Vance, nükleer konulu teknik müzakerelerde ABD heyetine başkanlık yapacağını duyursa da seyahat günü için kesin bir tarih vermekten kaçındı. Konuya dair Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada teknik görüşmeler için İsviçre'de hazırlıkların sürdüğünü fakat Vance'in seyahatinin şimdilik ertelendiği duyuruldu. ABD heyetinin ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır olduğunu belirtilen açıklama da somut bir güncelleme durumunda kamuoyuna bilgi verileceği de aktarıldı. Öte yandan İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD ve İran heyetlerinin bugün bir araya gelmeyeceği aktarıldı. Evet, bu haberin küçük de olsa piyasalara bir yansıması söz konusu. Brent petrol 78 dolar seviyesinde değil, şu anda görüyoruz ki 80 dolar seviyesine çıkmış durumda. Piyasalarda ilerleyen dakikalarda son durumu öğreneceğiz ve yarın sabah 6'da çok önemli bir karşılaşma var. A milli futbol takımı Dünya Kupası ikinci maçında çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyor Paraguay'la. Efendim, bu karşılaşma basın toplantısında konuştu Montella. Avustralya maçı sonrası yapılan eleştirilere dair olarak kaos çıkartmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm diyor.
1: Ben büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü çok iyi sonuçlar elde etti son 3 yıl içerisinde bu takım. Ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar biz de daha iyi oynayabilmiş olsaydık dahi. Ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi. Bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkilemiyor. Ben yaşım daha ileri ama futbolcuların üzerinde bunun etkisi oluyor. Çünkü 20'li yaşlarında olan futbolcular, oyuncular, gençler ve bu tür durumlar onları üzebiliyor.
2: Sonuçta bir oyun değildir, bir maç değildir her şeye karar veren. Yani orada maçı kaybettik diye her şeyi berbat etmeye, bir çuval inciri berbat etmeye gerek yok. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Biz motiveyiz ve hazırız. Ben hazırım, oyuncular da hazır maça. Sonuçta biz daha önce sizin bizimle gurur duymanızı sağladık. Yine onu yapmak için buradayız.
0: Montella'nın açıklamaları böyle, sağ olsun iyi bir konuşma yapmış ama 24 yıldır bunun hasretini çeken Türk milletinin futbolcularımızdan çok daha iyi bir oyun sergilemesini bekliyor olması da son derece normal. Umarız yarın bu oyunu sergiler ve Paraguay'ı, zorlu rakibini ezer geçer diyelim, devam edelim yolumuza. Malum hafta sonu yüksek öğretim kurumları sınavı yapılıyor. Yaklaşık 2,5 milyon aday üniversite sınavlarına girecek. Adayların sınav giriş belgesi ve kimliklerini yanlarında bulundurması gerekiyor. Yoksa sınava giremezler. Önemli bir uyarı daha var. Kapılar sınav başlamadan 15 dakika önce kapatılacak.
3: Bölüm TYT'de ya. Beste istiyorum. 4 yıllık.
4: Buya gireceğim. TYT'ye gireceğim.
5: Üniversite sınavı için hazırlıklar tamamlandı. 2,5 milyon aday hayalini kurduğu üniversiteye girmek için 20-21 Haziran'da YKS'de ter dökecek.
6: İlk girdiğim seneki sonucumu beğenmedim. Yeterince güzel gelmedi o yüzden.
5: YKS'ye girmek için bu yıl 2.425.628 aday başvuru yaptı. Adayların yaklaşık 1 milyonu ilk kez sınava girecek.
3: TYT ve AYT'ye gireceğim. Hiç hazırlamadım. Çünkü meslek lisesi okulundan dolayı rahat bir şekilde gireceğimi ve çıkacağımı düşünüyorum.
7: Ben her yıl kendimi denemek için giriyorum. Çeşitli deneyimler kazanmak, çeşitli sınav tecrübesi kazanmak, taktik kazanmak, geliştirmek için giriyorum.
5: Yüksek öğretim kurumları sınavı 3 oturumdan oluşuyor.

başlıyor. 20 Haziran'daki temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Türkçe, matematik, sosyal ve fen bilimlerinden toplam 120 soru yanıtlayacak adaylara 165 dakika süre verilecek. 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te ise alan yeterlilik testi uygulanacak. Toplam 160 soru sorulacak. Adaylara 180 dakika süre tanınacak. YKS'nin 3. ve son oturumu olan yabancı dil testi ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak.

0: 7 ile 15.30 arasında hizmet verecek. YKS'ye yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekip görev yapacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.
1: Tabii adaylara başarılar diyelim. Yine uyarılar var malumunuz. Birkaç gündür tekrarlıyoruz. Hürriyet gazetesinden yeniden tekrar edelim bu uyarıları. Bunları yapın şeklinde bazı başlıklar dikkat çekici. YKS adaylarının son günü ve sınav anında uygulanacak stratejilerle ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları eğitim uzmanı Cihan Yeşilyurt şu şekilde sıralamış. Sınav günü ne yapacaksınız söyleyelim. Erken kalkın diyor. Hafif ve sağlıklı bir kahvaltı yapın. Rahat kıyafetler tercih edin. Kimliğinizi, sınava giriş belgenizi ve suyunuzu yanınıza aldığınızdan emin olun. Sınav binasında en geç bir saat önce hazır bulunun denilmiş. 10 yıllar yapılan uyarılar yine devam ediyor ve sınav anında ne yapmaları gerekiyor hemen söyleyelim. Kitapçığı eksik sayfa veya baskı hatası açısından kontrol edin. Denemelerde kullandığınız stratejiyi uygulayın. Yapamadığınız soruya takılıp kalmayın. Daha sonra dönmek üzere geçin. Yorulduğunuzda kısa bir mola verip nefesinize odaklanın. Sürenizi düzenli olarak kontrol edin. Tüm şıkları okumadan cevap vermeyin. Kodlamaları sona bırakmayın. Sınav süresinin tamamını kullanın ve çıkmak için acele etmeyin. Sınav bitmeden önce kodlamalarınızı mutlaka kontrol edin diyor YKS adaylarına eğitim uzmanının efendim gördüğünüz gibi uyarıları bu şekilde bir kez daha başarılar dileyelim ve devam edelim yolumuza. Kepinden cübbesine, fotoğraf çekiminden balosuna. Bir zamanlar okul bahçesinde birkaç kareyle tamamlanan mezuniyetler artık bir sektöre dönüşmüş durumda. Peki bir öğrencinin mezuniyetinin maliyeti acaba ne kadar, izleyelim.
2: Gerçekten vücuda çok güzel oturuyor, çok dar gösteriyor.
3: Sizin evladınız ne zaman mezun oluyor?
4: 2 sene sonra mezun olacak ama şimdiden bakıyoruz maalesef.
5: Bir kep, bir cübbe yetmiyor. Saç, makyaj, kıyafet ve fotoğraf ışıl ışıl umutlu başlangıçlar için her detay özenle seçiliyor.
2: Mezuniyete ne giyebiliriz çok soruyorlar, çok gelen oluyor.
6: Şu anda 1. sınıftan itibaren bütün okul dönemi boyunca olan öğrencilere mezuniyet için takım elbise veriyoruz.
5: Kimi üniversiteye, kimi kampüs sonrası yeni bir hayata hazırlanıyor. Okulun sonu, yolun başı olan tören ve kutlamalar içinse ciddi bir bütçe gerekiyor.
4: Bir de bunun kuaförü var, makyajı var. Aileler gidiyorsa bu onlar için de geçerli. Mekana ödediğiniz ücret var.
3: Kimi için gereksiz masraf ama kimi için ömür boyu saklanacak bir hatıra.
7: Mezuniyet grubu. Şu modeli çok iyi satıyoruz. Şimdi kumaş, bu sene moda bu kumaş.
3: Bakın bu modellerin de fiyatları 8.000 liradan başlıyor, 10.000 liraya kadar çıkabiliyor.
2: Bu elbise 4.500 civarında. Bu elbisenin fiyatı 6.000 TL. Bu en çok tercih edilen 8.000 TL.
3: En çok da yaz renklerini barındıran bu tarz elbiseler dikkat çekiyor. 3.000 lira ile 6.000 lira arasında değişiyor.
2: Bunun fiyatı 3.000 TL.
8: Ortaokul, lise öğrencileri kısa topuklu ayakkabıları tercih ediyorlar.
3: Elbisesi, ayakkabısı, saçı, makyajı derken tam bir kombin yapabilmek için işte bu abiye çantaları da önemli. Bunların fiyatları da 1.000 liradan başlıyor, 3.000 liraya kadar çıkıyor.
4: Bizim zamanımızda böyle değildi. Ufak kutlamalar oluyordu. Bu kadar abartılıp bu kadar çok olay haline getirilmesi bence doğru değil.
3: Mezuniyet kızları şıkır şıkır olurken erkekler de onları tamamlamak istiyor. Hal böyle olunca onlar da takım elbise tercih ediyor. Bir erkeğin mezuniyet maliyeti de ayakkabısıyla birlikte 10.000 lirayı bulabiliyor.
6: Bu elimdeki bir örnek. Siyah, lacivert, gri renkleri var bunların.
5: Tüm detaylar düşünülünce mezuniyet ekonomisi düğün hazırlıklarıyla yarışıyor.
4: Sanki düğün hazırlığı gibi oluyor.
3: Kimler?
1: Evet, devir değişti gördüğünüz gibi ama mezuniyet derecesinden çok mezuniyet törenine, daha doğrusu böylesi gecelere odaklanınca iş orada kopuyor efendim. Dolayısıyla yavrularımız öncelikle o notlarına odaklanmalı, zaten bilen biliyor bu durumu. Şimdi İstanbul'umuz yeni metro hattına kavuşuyor, hayırlı olsun diyelim, görmektesiniz. Halkalı Arnavutköy metrosu açılıyor. 22 kilometrelik metro hattında 5 istasyon bulunmakta.
9: Ulaşım sorununu kalıcı olarak çözmenin yegane yolu yeraltı raylı sistemlerini

0: yaygınlaştırmaktır.
1: Metro sistemini yaygınlaştırmak için hayata geçirilen bir hat daha hizmete giriyor. Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na ulaşım 30 dakika sürecek.
0: Artık Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan yaklaşık 1,5 milyon İstanbullu vatandaşımız da doğrudan Halkalı Gayrettepe'de Gayrettepe arasında seyahat edebilecek. Marmaray üzerinden Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek bir imkana kavuşmuş olacak.
1: Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro projesinin en önemli ayağı tamamlandı. Metronun Halkalı Arnavutköy kısmı törenle açılıyor. 22 kilometrelik metro hattında 5 istasyon var.
0: Ülkemizde yarın açılışını gerçekleştireceğimiz Halkalı Arnavutköy kesimiyle birlikte 1058 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini bakanlık olarak biz inşa ettik. Şu anda da 116 kilometrelik yeni hat yapımlarımız halen devam etmektedir.
1: Diğer metro hatlarıyla da entegre edilen Halkalı Arnavutköy metrosunun açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
0: Bu hattın tamamlanmasıyla birlikte işletmemizi tam otomatik sürücüsüz sisteme geçiriyoruz.
2: Evet, hayırlı uğurlu olsun diyelim İstanbullular için. Son derece güzel bir haber. Bir taraftan da özellikle evet metronun hızı mühim ama tren sıklığının daha önemli olduğunu söyleyelim. 15-20 dakikadansa 3-5 dakika içinde o trenin gelip gitmesi gerekiyor. Çünkü yığılmalar bir hayli fazla oluyor. En azından vatandaşların söylediği bu. Efendim, Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Gündemde NATO zirvesi hazırlıkları ve güvenlik önlemleri vardı. Bakanlık semti. Hava savunma sisteminin İtalyan-Fransız yapım biliyorsunuz, Konya'da konuşlandırıldığını da açıkladı.
1: NATO zirvesi yaklaşırken Türkiye'nin hava savunması daha da güçlendiriliyor. SAMTE hava savunma sistemi Konya'ya konuşlandırıldı.
3: NATO daimi savunma planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T hava savunma sistemi 3. Anajet Müs Komutanlığı'nda konuşlandırılmıştır. Ülkemiz değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve milli hava savunma sistemlerimizin geliştirilmesini sürdürmektedir. Çelik Kubbe projesiyle yürütülen tüm çalışmaların temel amacı, ülkemizin çok katmanlı hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmek, caydırıcılığını artırmak ve milli güvenliğini en üst seviyede teminat altına almaktır.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı, TUSAŞ'ın 53. yıl dönümü nedeniyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Tesislerinde yapıldı. Gündemde NATO zirvesi kapsamında alınacak güvenlik tedbirleri vardı.
3: Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında, tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ay Yıldız karargahımızda konuk savunma bakanlarıyla beraberlerindeki heyetler onuruna karargahın Yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir.
1: Toplantının bir diğer gündemi ise ABD-İran arasında varılan mutabakattı.
3: ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor, söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından takip edilmektedir. Enerji arz güvenliği, deniz ticareti ve seyrü sefer emniyetinin korunması küresel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazırdır.
1: Bakanlık ayrıca Hürkuş'ta Gökbey'in 2026 yılı içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmasının planlandığını açıkladı.
2: Efendim, İsrail'in ne yaptığına bakmak gerekiyor. Zira Lübnan'da ateşkes ihlallerini sürdürüyor. İsrail ordusu gece saatlerinden bu yana birçok noktayı hedef aldı. İsrail ordusu saldırılarının devam edeceğini de açıkladı. Nebatiye'de 16 kişi hayatını kaybetti. Son gelişmeleri hemen sizlerle paylaşalım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakat ve ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu gece saatlerinde de Nebatiye, Kefercus, Kefertebnit, Haruf, Şarkiye, Düveyr, Kuseybe, Tul ve Cebşit beldelerini hedef aldı. İsrail topçuları ise Nebatiye kenti, Kefercus bölgesi, Kefer Rumman ve Cebşit çevresine yoğun bombardıman düzenledi saldırılarda. Dediğim gibi 16 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu saldırılarda Hizbullah altyapısı ve mensuplarının hedef alındığını öne sürüyor. ABD ve İran arasında varılan mutabakatın Lübnan'ı da kapsayacağı belirtilmiş. Ancak İsrailli yetkililer işgal edilen bölgelerden çekilmeyeceklerini açıklamış idi. Evet, Lübnan'dan çekilmedikleri gibi saldırılarını da sürdürüyor. Acaba ateşkese, imzalara nasıl bir etkisi olacak? Bütün bunları göreceğiz diyelim ve Hürmüz Boğazı'nı mercek altına alalım. Dünya Gazetesi'nde efendim Hürmüz krizi Orta Doğu'ya güveni zedeledi şeklinde bir başlık dikkat çekiyor. Enerjide yeni bir sistem kuruluyor. Savaşla birlikte Hürmüz Boğazı'nın trafiğe kapanması Orta Doğu'nun güvenilir tedarikçi konumunun sorgulanmasına yol açtı. Fatih Birol biliyorsunuz Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı enerjide fiyattan ziyade tedarik güvenliğinin esas alındığı yeni bir sistemin kurulmaya başlandığını da söylemiş. Bu da Dünya Gazetesi'nde bu şekilde haber olmuş. Brent petrolün fiyatına bakalım efendim, o da 80 doların şu anda üzerine çıkıyor. Süreç önemli. İlerleyen dakikalarda diğer paranın, diğer piyasaların daha doğrusu verilerini de sizlerle paylaşacağız. Ve önemli bir özet yayımlandı. Nedir o? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinden söz ediyoruz. Enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün Haziran ayında da sürdüğüne işaret ediliyor.
4: Enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe dikkat çekildi. Aylık hizmet enflasyonunun yavaşlayacağı tahmin edildi.
5: Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi Mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün Haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. Göstergeler mevsimsel etkilerden arındırıldığında aylık hizmet enflasyonunun yavaşlayacağını, temel mallar enflasyonununsa görece yatay bir seyir izleyeceğini ima etmektedir.
4: Merkez Bankası faizi %37'de sabit bıraktı. 11 Haziran'daki Para Politikası Kurulu toplantısının özetini yayımladı. Özette enerji fiyatlarındaki son duruma yer verildi. Kiralarda yavaşlama eğiliminin süreceği belirtildi.
5: Haziran ayında yurt içi enerji fiyatlarının görece yatay bir seyir izleyeceği tahmin edilmektedir. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa karşın akaryakıt fiyatlarındaki düşüş etkili olmaktadır. Hizmet grubunda yakın dönemde yüksek artışlar kaydeden ulaştırma hizmetlerinin akaryakıt fiyatlarındaki son dönem gerilemeler ve ortadan kalkan bayram kaynaklı etkilerle birlikte Haziran ayında ılımlı seyredeceği, kiralardaysa yavaşlama eğiliminin süreceği öngörülmektedir.
4: Özetle fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir ifadeleri kullanıldı.
2: Peki piyasalarda son duruma bakalım. Cuma gününe hangi rakamlarla devam edeceğiz? Evet, Borsa İstanbul 100 endeksinde bir yükseliş dikkat çekici, 15 bine dayanmış durumda. Bakalım bu rekor kırılabilir mi? BIST 100 endeksi 14.827 puandan güne başlıyor. Dün 14.400 seviyelerindeydi malumunuz. Dolar 46 lira 44 kuruşta yolculuğunu sürdürüyor. Euro'da ise bir düşüş söz konusu, 53 lira 14 kuruştan işlem görmekte. Euro dolar paritesi de 1.14 seviyelerine inmiş durumda. Zira faiz 41.12 puanda dikkat çekici. Altının onsunda da bir düşüş var. %2 civarında efendim. 4.142 dolar seviyesinde an itibariyle. Brent petrolde maalesef bir yükseliş var. 80 dolar 30 sent civarına çıkmış durumda. An itibariyle program başladığında 77-78 dolar civarındaydı ama İsviçre'de, Amerika'dan gelen haberler dikkat çekici bu anlamda. 78 dolar ABD ham petrolünde ederi. Peki hemen altına bakalım. Altında bir düşüş söz konusu. İşte görüyorsunuz 1,5%'lik bir düşüşten söz ediyoruz. 6.191 liradan işlem görüyor. Çeyrek altınsa 10.122-123 lira seviyesinde. Yarım altının ederi 20.245 lira. ve tam altınsa 40.368 lira an itibariyle. Bakalım güne nasıl devam edecek altın, döviz ve tabii ki Brent petrol. Yatırımcısına bol kazançlar diyelim. Haftanın son iş gününde rakamlarımız bu şekilde güne başlıyor. Ve havaların ısınmasıyla birlikte sebze ve meyve fiyatları

0: fiyatları da düşüşe geçti deniliyor. Üretimin çoğalması en çok domatese yaramış durumda. Buyurunuz pazar tezgahlarındaki son durum.
1: Evet, düşürdük fiyatları, düşürdük.
2: 70-80 TL tatlımız kıvırcık şu an 30 TL. Marul 30 TL.
3: Domates düştü mesela. Biberler 20'ye düştü.
4: Meyveler bu sene çok bol. İnsanlar yesin. Kayısılar 50'ye de var, 30'a da var.
5: Sebze de meyve de ucuzladı. Pazara tam anlamıyla yaz bereketi geldi. Geçen sene kilosu 1000 lira olan kiraz da bu sene yüzleri güldürdü.
6: Kahvaltının, salatanın, yemeklerin şüphesiz olmazsa olmazı domates. İlk çıktığında 100 liradan satılıyordu. Şu anda pazardaki en uygun sebze kilosuysa 25 lira. Düşmüş mü biber?
7: Ay, bence çok düşmüş. İnşallah hep düşer.
6: Ne kadardan almıştınız?
7: Geçen hafta 120 liraya aldım.
6: Patlıcan ne kadardı?
8: 40 lira.
6: Domates gibi fiyatı en çok düşenler arasında da salatalık yer alıyor. Pazarda salatalık 30 liradan satılıyor. Bir sürü yaprak almışsınız. Yaprak mı basacaksınız?
7: Evet.
6: Ne kadardan aldınız kilosunu?
7: 200 lira.
6: Kaç kilo aldınız?
7: 15. Biz meyve alıyoruz. Yaz geldi.
2: Yeşilliğimiz tere, roka, maydanoz, 25-20'ye sattığımız ürünler şu an 15 TL'ye düştü.
5: Bu yaz meyve fiyatları geçen yılın yaz aylarına göre daha ucuz. Pazarda en çok erik, kiraz ve çilek satılıyor.
6: Nasıl pazarda fiyatlar?
3: Gayet
6: iyi. Düşüş var mı?
3: Var evet.
6: Neler düşmüş?
3: Domates, salatalık.
4: Bu hafta biraz daha iyi gibi gördüm.
6: Pazarda karpuz da ucuzladı efendim. Kilosu 25 lira.
5: Pazardaki en pahalı ürünse limon.
6: Tadı ağızları ekşitiyor. Fiyatı da şu sezon cepleri yakıyor. Pazarda limonun adedi 25 lira. Niye bu kadar pahalı limon?
8: Limon şu an yeni limon çıkana kadar şu an pahalı.
0: Pazarda son durum budur. Bakalım devam edecek mi bu düşüşler? Efendim şimdi hatırlayalım. Geçtiğimiz günlerde İngiltere sosyal medya platformlarına yönelik olarak yeni bir karar almış. Başbakan Starmer 16 yaşından küçüklerin platformları kullanmasının yasaklanacağını duyurmuştu. Benzer bir karar da Birleşik Arap Emirlikleri tarafından alındı. Böylelikle Birleşik Arap Emirlikleri bu kararı alan ilk körfez ülkesi oldu diyebiliriz. Peki gerekçeler neler? Hemen bakalım efendim. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nden 15 yaş altına sosyal medya yasağının detayları. 15 yaş altı kişiler, yani çocuklardan söz ediliyor. Sosyal medya hesabı açamayacak, kullanamayacak ve işletemeyecek denilmiş. Mevcut hesaplarsa kapatılacakmış. Anne ve babalar izin verse dahi 15 yaş altındaki çocuklar yasal olarak hesap açamayacak deniliyor. Yaşları 15 ve 16 olan gençlerse platformları ebeveyn kontrolünde kullanabilecekmiş. Kontrol, ekran süresi, yönetim araçları ve ebeveyn gözetimi özellikleriyle sağlanacakmış. Bu arada şirketler de kullanıcıların yaşlarını dijital kimlik doğrulama yöntemiyle gözlemleyecek deniliyor. Platformlara yeni kurullara, daha doğrusu yeni kurallara uyum sağlamaları için de bir yıllık bir süre verilmiş. Kurallara uymayan platformlar tamamen engellenecek deniyor ki Birleşik Arap Emirlikleri'nde gördüğünüz gibi daha sıkı bir şekilde uygulanacak gibi gözüküyor bu yasak. Peki bu yasakla ne amaçlanıyor söyleyelim. Çocukların uygunsuz içeriklere erişimi engellenmek isteniyor. Güvenli olmayan çevrim içi etkileşimlerin önüne geçmek isteniyor. Aşırı sosyal medya kullanımını azaltmak ve kişisel verilerin toplanmasıyla ilgili endişeler giderilmek isteniyor imiş. Bu da dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nden efendim gelen bir karardı ki dünyanın Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkesinde uygulanıyor. Avustralya'dan başlayan bir süreç idi. Evet, devam edelim yolumuza. Bir taraftan da İngiltere'de ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bunlar olurken dünyada acaba sosyal medya yasaklarında durum ne? Öncelikle Türkiye'den başlayalım. Ülkemizde 15 yaş altına düzenleme mecliste biliyorsunuz kabul edildi. Platformlar yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almaya başlamış, gelen bilgiler bu yönde. Peki Avustralya'da son durum ne? Malum 16 yaş altına sosyal medya yasaklanmış durumda ve raporlara göre çocukların çoğu bu yasağı aşıyor. Her 10 çocuktan 7'si girmeye devam ediyor. İşte yasakları koyduğunuz zaman bu şekilde delinmesi de söz konusu olabiliyor. Malezya'da durum nedir? 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı bu ay yürürlüğe girdi. Yaş doğrulama sistemi 6 ay içinde yürürlükte olacak. Fransa'da ise 15 yaş altına yasak getirilmesi planlanıyor. Ne zaman? Eylül ayında. Yunanistan'da efendim yine 15 yaş altına yasakların bu yaz hayata geçirilmesi bekleniyormuş. Danimarka'da aynı şekilde ebeveynler 13 yaş üzeri çocuklara sosyal medya izni verebilecek ama Danimarka'da

0: Böyle bir esneklik söz konusu. Endonezya'daysa o da 15 değil ama 16 yaş altına sosyal medya yasağı Mart ayında yürürlüğe girdi. Dünyadaki durum işte budur. Gördüğünüz gibi sosyal medyalara dikkat çekiliyor ve 15 yaş altına ciddi bir yasak getirilmiş durumda. Devam edelim. Peki. İstanbul'da, Çekmeköy'de Mart ayında işlenen bir cinayetten söz edeceğiz. Zira herkesi yasa boğmuştu. Öğretmen Fatma Nur Çelik'ten söz ediyoruz. Öğrencisi tarafından katledilmişti. 17 yaşındaki o cani 37 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
1: Aşkınla ya.
2: Fatma Nur öğretmeni katleden cani 37,5 yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz 2 Mart günüydü. Mesleğine aşkla bağlı öğretmen Fatma Nur Çelik, Çekmeköy'deki okulunda katledilmişti. Onu hayattan koparansa 17 yaşındaki öğrencisiydi. Öğretmenini katleden cani için mahkeme son sözünü söyledi. Müebbet hapis cezası yaşından dolayı 24 yıla indirildi. Cani öğrenci bununla kurtulamadı. Yaraladığı 5 kişi için de 13 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Böylece toplam cezası 37,5 yıla çıktı.
0: Allah'tan rahmet dileyelim efendim. Çok konuştuğumuz bir cinayetti. Peki Milliyet gazetesine geçelim. Göç anıtından söz ediliyor. Açıldığı ifade edilmiş Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Bulgaristan'dan 1989 yılında yaşanan zorunlu göçün hafızalarda canlı tutulması ve acıların unutulmaması amacıyla göç anıtı inşa edilmişti. Törenle açıldı. Tekirdağ valisi Recep Soytürk, Bulgaristan'da iktidarda olan ilerici Bulgaristan Partisi milletvekili Nihal Özergan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Canan Yücer ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da katıldı. Göç anıtı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde açıldı ki o dönemler Türkiye'mizin gündemindeydi efendim. Belene kampını herhalde unutulmayacak bir şekilde hatırlıyorsunuzdur. Yaşı büyük olanlar bilir. Devam edelim. Saatimiz 9.36'yı gösteriyor. Gün başlıyor odasınız. Sinema biletlerinde yapılan bir düzenleme söz konusu. İndirim oranları yeniden belirlendi. Buna göre öğrenci ve kamu çalışanlarına %40, engelli ve gazilere %50'ye kadar indirim yapılabilecek sinema biletinde.
3: Öğrenci ve kamu çalışanlarına %40, engelli ve gazilere %50'ye kadar indirim uygulanacak. Sinema sektöründe bile satış kuralları değişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı. Film özel bileti adı altında yeni bir bilet türü eklendi. Yapımcı ile yapılacak sözleşme ile belirli filmler için özel bilet satışı olacak. Bu biletlerde %70'e kadar indirim uygulanabilecek. Düzenlemeyle indirimli bilet uygulamalarına da yeni kurallar getirildi. Öğrenci, halk günü, belirli yaş üzeri ve kamu meslek gruplarına yönelik biletlerde tam bilet fiyatı üzerinden %40'a kadar indirim uygulanabilecek. Engelli, şehit yakını ve gaziler, sabah seansı, kurum ve izleyici özel biletlerinde ise indirim oranı %50'ye kadar çıkabilecek. İnternet üzerinden alınan biletlerde mevcut indirimlere ek olarak %10'a kadar ilave indirim yapılabilecek. Yönetmeliğe göre uygulanacak indirimler ülke genelinde faaliyet gösteren ve uygulamaya katılan sinema salonlarında geçerli olacak.
0: Evet, sinema salonlarına giriş biraz azaldı ve gördüğünüz üzere böylelikle indirim fiyatları, daha doğrusu biletlerde yapılan indirim etkili olacaktır. Peki bu hafta sonu sinema keyfi yapmak istiyorsanız size önerilerimiz var. Salonlarda 8 farklı film bizleri bekliyor. Onlardan bazılarını sizler için derledik. İşte gördüğünüz gibi efendim. Oyuncak Hikayesi'ni zaten biliyoruz. Pixar'ın ünlü animasyon serisi 5. kez beyaz perdeyle buluşuyor. Filmin yönetmenliğini Andrew Stanton üstleniyor. Seslendirmenler arasında Tom Hanks, John Cusack ve Tim Allen gibi isimler yer almakta. Küresel ölçekte ise ilk günlerde elde edilecek hasılatın 275 milyon doların üzerine çıkabileceği ifade ediliyor. Şayet bu gerçekleşirse serinin açılış performansları açısından önemli bir başarıya imza atabilir ve normal ya da normal yönetmenliğini Ben Whitley'nin yaptığı bu film küçük bir kasabada saklanan karanlık sırları ve durdurak bilmeyen aksiyonu gözler

0: önüne sermekte efendim. Filmin başrollerinde Better Call Saul ve Taht oyunlarından tanıdığımız ünlü oyuncu Bob Odenkirk ile Lena Headey yer almakta. Ve Robin Hood'un efendim ölümü. İngiliz halk hikayelerinde yer alan bir haydut olan Robin Hood'u bilmeyeniniz yoktur. Zenginden alıyor, fakire veriyor. Bu filmde o alıştığımız hikayeye yeni bir yorum katılıyor diyebiliriz. Bu yeni hikaye karakterin yaşlılığına odaklanacakmış. İşte gördüğünüz gibi önerilerimiz bu şekilde. Bu hafta sonunda film ya da sinema dünyasına girmek istiyorsanız hem de klimalı ortam malumunuz. Öneriler işte bu şekilde ve devam edelim. Halka filmindeki Samara rolüyle hafızalara kazınmıştı oyuncu David Chase. Hayatını kaybetti maalesef. 35 yaşındaki oyuncu bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
1: Kült korku filmi halka el hafızalara kazınmış, filmde Samara Morgan karakterini canlandırmıştı. Ünlü oyuncu David Chase 35 yaşında hayatını kaybetti. Çocuk yaşta başladı oyunculuk kariyerinde, Hollywood'un en tanınan yüzlerinden biri haline gelen Chase'in ölüm haberi sinema dünyasında büyük üzüntü yarattı. Ünlü oyuncu bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Erkek arkadaşı Roy Hernandez, Chase'e menenjit ve birkaç ciddi kan enfeksiyonu teşhisi konduğunu söyledi. Durumu kritik hale gelmişti ve doktorlar bana fazla zamanının kalmadığını söylediler dedi. 1990 yılında dünyaya gelen David Chase henüz çocuk yaşlardayken oyunculuk kariyerine başlamıştı. Lilo ve Stitch'in animasyonunda Lilo karakterini seslendiren Chase, Danny Darko ve özellikle Halka filmindeki performansıyla ise uluslararası üne kavuşmuştu. Korku filmlerinin en unutulmaz karakterlerinden biri olarak gösterilen Samara Morgan rolü, ona MTV Film Ödülleri'nde en iyi kötü karakter ödülünü kazandırmıştı.
0: Evet, devam edelim. Saatimiz 10'a doğru ilerlerken İstanbul'da bir boşanma davası ihanet ve ölüm büyüsü iddialarıyla açıldı. Sunulan delilleri büyük bir titizlikle inceleyen mahkemeden dikkat çeken muska kararı geldi.
2: Büyüye inanıyor musunuz?
3: İnanıyorum, evet.
4: İnanmıyorum öyle şeylere.
5: Kocasına iddiaya göre ölüm büyüsü yaptı. Her şeyi cami imamı deşifre edince mahkemeden bu kez de muska kararı geldi.
2: Yatağında sabah mışıl mışıl uyuyan bir adam saçının kesilmesiyle uyandı. Karısı saçını kesiyordu. Sen ne yapıyorsun diye bir soru yönelttiğinde de senin hastalanıp ölmeni istiyorum, sana büyü yapıyorum yanıtını aldı karısından.
6: Yani öyle istiyorsa ayrılsınlar zaten. Büyüye gerek yok. İş o kadar uzamasın yani.
7: Biz diyorum uzaya gitti, bir sürü yerler keşfetti. Biz hala büyüyle, muskayla uğraşıyoruz.
5: Dava konusu olay İstanbul'da yaşandı. 22 yıldır evli olan çiftin arası bozulunca mahkemeye delil sunma telaşı başladı.
8: Yapılması da hoş bir şey değil.
2: Evin her köşesini didik didik arayan o adam evde 5-6 tane muska buldu. Bu muskaları mahkemeye delil olarak sundu. Mahkemede muskaların tespiti için Arapça tercüman bilirkişi atadı. Bilirkişi muskaları tespit edemeyince cami imamından yardım istedi.
9: Büyüden uzak durmak lazım. Böyle şeylere karşıyız.
5: İddiaya göre kocasının saçını kesip ölüm büyüsü yapan o kadın muskaların büyü değil bereket duası olduğunu söyledi.
10: Zaten dinimizde buna ne diyor? Müsaade etmiyor. Yani büyü yapan da yaptıran da cehennemdedir diyor, ateştedir diyor.
5: O adamsa eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Boşanma isteğini dile getirdi.
2: Kötü kalplilik bence.
4: Allah'la kulun arasına hiç kimse giremez ya. Öyle bir şey olamaz yani.
2: Cami imamı muskaların büyü olduğuna kanaat getirdi. Mahkeme tarafları eşit kusurlu bularak çifti boşadı.
0: Efendim, bağımlılığı azaltarak sağlıklı bir yaşam için Yeşilay ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçmiş durumda. Kent meydanında İzmir Yeşilay Bağımsızlık Festivali düzenlendi. Festivalde yeşil renkli içecekler ve birbirinden lezzetli yemekler sunuldu. Gençler özellikle sanata ve eğlenceye doydu diyebiliriz.
11: Yeşilay deyince aklınıza ne geliyor sizin? Temiz bir dünya, dumansız bir dünya, daha sağlıklı bir dünya geliyor benim aklıma.
1: Temiz, dumansız ve doğal bir yaşam. Sağlıklı bir nesil için binlerce genç Bağımsızlık Festivali'nde buluştu.
12: İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadele programı uyguladık.
1: İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda Yeşilay Bağımsızlık Festivali düzenlendi. 207 okuldan binlerce öğrenci katıldı.
12: Tütün, alkol, madde, sigara, kumar bağımlılığından uzak tutmak, çocukları daha çok sokağa, mahalleye, bahçeye, toprağa, ormana, arkadaşlarıyla oyun ve eğlenceye çekmek için güzel bir proje uyguladık.
11: Bu içeceğimizin içerisinde ananasımız var, yeşil elmamız var, fezlerimiz var, pazımız var.
3: Yeşil Ay'ın etkinliğinde farklı standlar var ve her renkten tabii ki besinler var ama öncelikle tabii ki yeşile yer verilmiş. Ve gençler bu standı hazırlamış. Sizlerden öğrenelim bakalım neler hazırladınız?
13: Bu vasanın üstünde kuru domates var. Krem peynir ve pesto ile ikram etmek istedik. Afiyet olsun.
14: Burada da hurma toplarımız var. Ceviz, hurma, kakao ile oluşuyor.
1: 25 takımın katıldığı barista yarışmasında yeşil içecek konseptleri jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.
15: Ege olunca ot hep yemek aklınıza geliyor ama burada içeceklerde otları çok iyi kullanmışlar. Mesela poğaça kendi otunu kullanmış, tire kendi bölgesindeki otu kullanmış. Her bölge kendi hatta coğrafi şart ürünlerini de kullanmaya çalışmışlar.
13: İçeceğin içindeki bütün malzemeler koyduğumuz şeyler sağlıklı. Her şey ya sindirim sistemine ya kalp sağlığına ya da karaciğere iyi gelen şeyler.
1: Festivalde robot futbol turnuvaları, ödüllü yarışmalar, sergiler, halk oyunları gösterileri ve konserler vardı.
16: Elbisemizin adı Esaretten Zerafete. Böyle drapeli özgürlüğü simgeleyen bir model çalıştık. Şuradaki zincir aksesuarları da aslında esareti temsil ediyor.
1: Festivalde dereceye giren öğrencilere ödül verildi.
0: Ve şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. Böylelikle gün başlıyor da bitiriyoruz efendim. Serap Belet Para Gündem'de birazdan karşınızda olacak. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalınız.
17: Hepsi de yüzüstü kaydı, metrelerce havaya fırlayıp peş peşe suya atladı. Gençlerin havuz eğlencesi görülmeye değerdi. Annesinin peşinden giderken yavru ayıyla karşı karşıya kaldı. Küçük çocuk şok yaşarken hayvan da korkup kaçtı. Kadınsa olanların sonradan farkına varmıştı.

Aradan geçerim sandı ama aracın kapısının açılmasıyla sıkışıp kaldı. Ölümden dönen motorcu elinden yaralandı. Sahilde piknik yapıyorlardı. Kıyıya vuran dalga her şeyi sular altında bıraktı. Aile denize sürüklenen eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Kış sırasında işler ters gitti. İki kişi sepete binemeden balon hareket etti. Ardından park halindeki araca çarptı. İçindeki görevli sonunda kontrolü sağlayıp balonu uçurmayı başardı. Koşarak geldi ama havuzu tutturamadı. Çimlere serilen ufaklık herkesi kendine güldürdü. Koça meydan okuyan ufaklık sert bir darbeyle yere yıkıldı. Neyse ki kaskı başındaydı. Ecelun. Gecenin bir vakti çalıntı iş makinesiyle gelip ATM'yi yerinden söktüler. Sonra da bir araca koyup kaçtılar. Güvenlik kamerasına yansıyan akıl almaz hırsızlıkla ilgili soruşturma sürüyor. Kafenin mutfak bölümündeki tüp büyük bir gürültüyle patladı. Kasadaki görevli basıncın etkisiyle neye uğradığını şaşırdı. Mutfakta kimsenin olmaması faciayı önledi. Kağıthane Belediyesi'nin

0: Sokak hayvanları için hayata geçirdiği 10 dönümlük rehabilitasyon merkezi törenle hizmete açıldı.
1: Ya Allah, bismillah dedim.
0: Tesiste 180 kedi ve köpeğin geçici barındırılması ve tedavi edilmesi mümkün olabilecek. Merkezde ayrıca tedavi ve bakım alanlarıyla ameliyathaneler de bulunuyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 26, Edirne güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 25, Zonguldak güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Konya parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava çoğunlukla güneşli, Erzurum 26, Van 27 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 35 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İyi günler, 19 Haziran Cuma gününden merhaba. Para gündeme hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Türkiye'nin iki gündür konuştuğu kaçırma olayıyla ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. Çarşamba günü evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal bulundu, sağ bulundu. Gözaltında olanlar var. Alihan Tok da bu süreci takip ediyor. Nerede, nasıl bulundu, durumu ne biliniyor mu? Öncelikle buna ilişkin bir açıklama var mı Alihan? Kimler gözaltına alınanlar? Kaçırma sebebiyle ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler var mı?
1: Evet, aslında 8 kişi gözaltında. Sağlık durumu iyi Erhan Karal'ın. Ve tabii tüm Türkiye'nin de merak ettiği, yani neden kaçırıldı, sebebi neydi? Ve kaçıran kişiler aslında ne istiyorlar? Tüm bunlar hala bir soru işareti. Ama bu soru işaretleri yanıtlanacak. Çünkü Erhan Karal'ın bulunduğu yerde inşaatta 5 kişi gözaltına alındı. Daha sonra bu olayla bağlantılı 2 kişi de gözaltına alınmıştı. Ve en sonunda 1 kişi daha, toplamda 8 kişi gözaltında. Şimdi Maltepe'de Feyzullah Mahallesi'nde Sidar Sokak'ta bu sokak üzerinde bekleyen İki kişi yaşlarının

0: genç olduğu biliniyor. Yani sadece bu bilgiler var. Çok kısıtlı bilgiler var. Genç yaşlılar 20-25 yaşlarında kimliği belirsiz kimseler burada bekliyorlar. Erhan Karaal şu anda Özcan Öztürk sizlere gösteriyor. Burada Sidar Sokak'taki 5. katta oturuyordu bu apartmanda. Ve evinin önünde beklerken, aracının yanında beklerken üzerine koşuyor bu şahıslar. Ve onu yaka paça araca bindirip buradan hızla kaçıyorlar. Daha sonra tabii telefon sinyalleri geliyor. Yani Karaal'ın telefonunu tek tek ekipler takip ediyorlar titiz bir şekilde. Önce Kartal'dan sonra Pendik'ten bu telefonun gezdirildiğine dair de zaten şüpheler vardı. Ekipler bunun da üzerine gittiler. Ve bunun üzerinde en son Tuzla'da bir inşaatta bir operasyon düzenlendi. Ekipler orada bulunduğunu tespit etti. Ve Erhan Karaal oradan kurtarıldı. Tabii önce sağlık durumu merak edilmişti ama sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Bununla beraber tabii ailesinin de yaptığı açıklamalar vardı. Herhangi bir husumetlisinin olmadığını, bir tehdit olmadığını, yani tehdit olursa, böyle bir şey olsaydı bize anlatırdı. Ki komşularıyla da konuştuk. Görgü tanıkları da aynı şeyi söylediler. Kaçırılma olayını görenler var ama Erhan Karaal'ın burada herhangi bir şekilde biriyle bir tartışma ya da iş yerinde herhangi bir husumeti olmadığını ifade ettiler. Tabii kaçıranların neden kaçırdığı artık burada belli olacak. Çünkü Karaal şu anda emniyetteki ifadesine de devam ediyor. Hani kaçıran kişiler neler söylediler, ne istediler, ne talepleri vardı, kimler? Tüm bunlar gün yüzüne çıkacak. Ama titiz bir operasyon bahsettiğimiz gibi tabii 17 Haziran akşamından beri ekipler çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Çünkü genç yaşta önce aracın içerisinde yani araçla beraber Erhan Karaal'ı kaçıranlar 4 kişiler, daha sonra 8 kişiye çıktı gözaltı sayısı. Yani bir planlı bir kaçırma durumu var burada. Tüm bunları neden yaptılar, niçin yaptılar, ne istediler, tüm bunlar ortaya çıkacak. Bizler de takipçisi olacağız ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Evet, inşaatta alıkoyma, yakalanmasalar kim bilir ne olacaktı. Ali Hantok, çok teşekkürler. Tüm ayrıntıları umarız ortaya çıkarılır. Adalar Belediyesi'ne de bir operasyon yapıldı bugün rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla. Aralarında Başkan Ali Ercan Akbolat'ın da bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'den öğrenelim bu sıcak gelişmenin ayrıntılarını. Ceylan.
2: Serap Belet, şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Aslında operasyondaki detaylara bakıldığında bir rüşvet çarkının altında yapıldığı iddia edilen eylemlerden bahsediliyor. Şimdi 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. 4 ilde 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak da bulunuyor. Peki eylemler neler? Bir kere biliyorsunuz Adalar tarihi bölge, tarihi binaları, yapıları olan bir bölge ve tarihi yapılarda, sit alanı olan yerlerde belli kıstaslar, belli şartlar dahilinde ancak küçük onarımlar yapılabiliyor. Fakat buradaki iddia büyük müdahaleler edildiği bu tarihi yapılara, büyük tadilatlar yapıldığı, yani sit alanında olmayacak şekilde, bunu sınırını aşan şekilde tadilatlar yapıldı fakat basit onarım olarak evrakta gösterildiği iddia ediliyor. Bunu da rüşvet karşılığında yapıldığı ileri sürülüyor. Bir diğer taraftan da aslında ruhsat alamayacak, almaması gereken işletmelere, mekanlara ruhsat verildi. Yani ruhsatın şartlarını karşılamadıkları halde yine rüşvet karşılığında ruhsat verildiği ileri sürülüyor. Bir diğer taraftan ruhsatsız şekilde yapılan müdahaleler, az önce söylediğim bu işte tadilatlar gibi, inşaatlar gibi, işletmeler gibi yerlere aslında önce başlangıçta büyük cezalar kesildi. Daha sonra bu işletme sahiplerinin belediyeye gelerek amiyane tabirle aramızda anlaşalım tarzında ifadelerle rüşvet karşılığında bu cezaları evrakta değişiklik yaparak, usulsüz şekilde değişiklik yaparak bu cezaları evrakta düşürdükleri ileri sürülüyor. Aslında hep bir rüşvet karşılığında bunların olduğu ileri sürülüyor. Şimdi bundan sonraki süreç emniyet süreci. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldüler. Ardından da sağlık

0: savcılık işlemleri olacak. Ancak önce emniyette ifadeleri alınacak, takip ediyoruz.
1: Ceylan Sever, çok teşekkürler. Mersin Silifke'de de belediyeye operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve bazı belediye çalışanları gözaltına alındı. Soruşturmayı Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Sabah saatlerinde CHP'li Silifke Belediyesi'ne jandarma ekipleri bir operasyon yaptı. Aralarında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la bazı yöneticilerin de bulundu. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri belediye binasında aramalarını sürdürdüler. Silifke Belediyesi'nde soruşturmada devam ediyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay istifa etti partisinden. Başka istifalar da var. Tire Belediye Başkanı da onlardan biri. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayça'ya hemen bağlanalım. Kaç istifa var? Bu istifalar orada nasıl değerlendiriliyor? Cemil Tugay'ın son açıklamaları nedir Gülçin?
2: Şu ana kadar 3 meclis üyesi, birisi meclis başkanı olmak üzere istifalar geldi. Bir de Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu'nun istifası geldi. Bu isimler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yakın isimler. Aslında bir haftadan bu yana Tugay'ın istifa söylentileri vardı. Hatta bu söylentilere karşı da şu an için böyle bir kararım yok. Cumhuriyet Halk Partisi bizim çatımızdır demişti. Peki ne oldu, istifa etti? Tabii bu özellikle İzmir'de konuşuluyor. Türkiye gündemine de yansıyor. Öncelikle ihraçlar ve de Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün görevden alınması. İşte bu nedenle bir süreden bu yana istifa kararını düşünen Cemil Tugay bu kararla birlikte istifasını yayınladı. Özellikle bir yazılı açıklama yaptı. Öncesinde meclis başkanlarıyla bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin ardından aslında soruları cevaplamadı ve yazılı açıklamayla ne yapacağını açıklayacağını ifade etti ve yazılı açıklama geldi. Yazılı açıklamasında öne çıkan detaylar özellikle İzmir'in siyasi iradesine bir haksızlık yapıldığı ve bundan sonra da alınacak kararların bunun habercisi olduğu, yani siyasi iradenin hoyratça kullanıldığını ifade ediyor. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi bizim çatımız demiş olsa da mutlak butlan CHP'si çatımız olamaz ifadesini kullanıyor. Bir daha geri dönmek umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı ve bağımsız olarak yola devam edeceğini açıkladı. Aslında bir taraftan da konuşulan özellikle ihraç edileceği olasılığına karşı bunu yapmış olunması, diğer taraftan da özellikle İzmir'de o bahsettiği siyasi iradenin bu, siz ne yapacaksınız sorusuna vermiş olduğu yanıt ve bu yüzden de ilk istifa veren ben oldum şeklinde yakınlarını ifade ediyor. Bir taraftan onun istifasıyla birlikte bazı istifalar geldi. Meclis başkanı, diğer iki meclis üyesiyle birlikte Tire Belediye Başkanı istifa etti. Ancak özellikle eski il başkanı Çağatay Güç'ün de meclis üyelerine verdiği mesajla, özelin vermiş olduğu bu mesajı onlara yinelemesiyle birlikte istifalar şu an için İzmir'de duraklamış gözüküyor. Peki bundan sonra ne olacak? Özellikle yeni istifalar gelecek mi? Tabii bu da beklentiler arasında. Ancak bundan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir'deki görevine bağımsız olarak devam edecek.
1: Gülçin Hacı Evliyagil Ayça'ya çok teşekkür ediyoruz. Evet, son açıklamalar ve gelişmeler böyle. Bakalım devamında neler olacak? İBB davası görüldü dün, bir duruşması ve 9 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi dün. Silivri'de devam eden davada 4. aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Ve mahkeme aralarında İBB Medya AŞ eski genel müdürü İpek Elif Atayman, İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık'ın da bulunduğu 9 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verdi. Böylece 107 tutuklu sanıkla başlayan davada tutuklu sayısı 56'ya düştü. Ve Özgür Özel CHP Grup Başkanı Ankara'da ulus halinde esnafı ziyaret etti. Genel merkeze teslim edilen delege imzalarını hatırlattı Özel. Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kurultay çağrısı yaptı. Kemal Bey'in bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım dedi.
3: Mecliste bir mücadele veriyoruz. Mecliste de darlandık. Milletvekillerimiz de diyorlar ki hep dışarılara gidiyoruz. Bir Ankara'da dolaşalım. Ne zamandır bu ulus eski hali bir gezelim diyorduk. Biz geldik, bir esnafa hal hatır soralım, millete diyelim.
4: Hal ziyareti yaptı. Vatandaşla, esnafla sohbet etti.

0: ve bir kez daha kurultay çağrısını yeniledi.
1: Sokakta malum öfke var. Yapılması gereken iş, dün verilen imzaları hemen notere yollayıp, daha doğrusu ilçe seçim kuruluna kurultay yapıyoruz deyip bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım Kemal Bey'in.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Ankara'da ulus halindeydi. Özel, sokağın gündeminin ekonomi olduğunu belirtti.
1: Vatandaşın sorunlarını konuşan, 20 bin liralık emekli maaşının yetmediğini konuşan, asgari ücreti konuşan, gençlerin ümitsizliğini konuşan, buradaki esnafın çaresizliğini konuşan Halkın Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyecek. Allah'a şükür partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Dosyası sunulan milletvekilleri arasında Özel'in yanı sıra İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez de yer alıyor. Ayrıca CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da dosyası sunulanlar arasında. Meclis Başkanlığı yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı fezlekelerini Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulan Karma Komisyon'a havale etti. Toplam 12 kişiye ait Özel ve Sarıgül'ün ikişer olmak üzere 14 dosyası bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Beştepe'de yapıldı. İran-ABD mutabakatından duyulan memnuniyetin vurgulandığı MGK açıklamasında terörsüz Türkiye konusu da yer aldı. Milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir denildi.
0: Mutabakattan duyulan memnuniyet dile getirildi. Barış ve istikrar vurgusu yapıldı.
3: İran'la ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekilmiş, Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir.
0: Yılın 3. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 2 saat sürdü. Toplantı sonrasında yayımlanan açıklamada terörsüz Türkiye yolundaki çalışmalar değerlendirildi.
3: Ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önem taşıyan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması maksadıyla yürütülen çalışmalar değerlendirilmiş, milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir.
0: İsrail yönetiminin bölgedeki saldırgan eylemlerinin bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretlere olumsuz tesir ettiği belirtildi. Uluslararası toplum İsrail yönetimine karşı ilkeli bir duruş sergilemeye davet edildi. Doğu Akdeniz'deki hassas durumunda Türkiye'nin de garantörlüğü anımsatıldı.
3: Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulanarak, KKTC'nin hak ve menfaatlerine halal getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği kaydedilmiştir.
2: İsrail, Lübnan'da ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Gece saatlerinden bu yana birçok noktayı hedef alan İsrail ordusu saldırıların devam edeceğini açıkladı. Nebatiye'de 18 kişi hayatını kaybetti. Savaşı bitirecek anlaşmaya imza atıldıktan sonra İsrail saldırılarıyla 18 kişi öldü Lübnan'da. ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat ve ateşkes anlaşmasına rağmen bütün ateşkes boyunca da aynı şekilde saldırılarını sürdürdü İsrail, biliyorsunuz. Devam ediyor buna. Gece saatlerinde Nebatiye, Kefercuz, Kefertebenit, Haruf, Şarkiye, Düveyr, Kuseybe, Tul ve Cepşit beldelerine hedef aldı birçok noktayı. İsrail topçuları Nebatiye kenti, Kefercuz bölgesi, Keferrumman ve Cepşit çevresine yoğun bombardıman düzenledi. Ve saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu saldırılarda Hizbullah altyapısı ve mensuplarının hedef alındığını öne sürüyor. ABD ve İran arasında varılan mutabakatın Lübnan'ı da kapsayacağı belirtildi. Bu 14 madde içinde var ama İsrail yetkililer işgal edilen bölgelerden çekilmeyeceklerini açıklamışlardı ki öyle de oldu. Dünden bu yana yaşanan gelişmeler bunu gösteriyor. Diğer yandan biliyorsunuz aslında bugün İsviçre

İsviçre'de bu anlaşmaya ilişkin bir tören yapılacaktı. Daha sonra buna gelmeden daha önceki gün imzalar atıldı Trump ve Pezeşkian ve anlaşma devreye girdi resmi olarak. Ama İsviçre'de yine de tarafların bir araya gelmesi bekleniyordu nükleer konulu müzakere için. Bu görüşme de iptal edildi. ABD'li ve İsviçreli yetkililerce doğrulandı, iptal kararı duyuruldu.

0: Aynı zamanda Pezeşkiyan da öyle. İsviçre'deki buluşmayı tabii bu imzaların önden atılması belirsiz hale getirildi de tarafların İsviçre'ye gidip gitmeyeceği de merak konusuydu. İran tarafından konuya dair net bir açıklama yapılmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nden de belirsiz mesajlar verildi. Vance, Trump'ın yardımcısı, nükleer konulu teknik müzakerelerde ABD heyetine başkanlık yapacağını duyurdu. Ama kesin bir tarih vermedi bu konuda açıklama yaparken. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da teknik görüşmeler için İsviçre'de hazırlıkların sürdüğü ancak başkan yardımcısı Vance'in seyahatinin şimdilik ertelendiği duyuruldu. ABD heyetinin ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır olduğu belirtildi açıklamada. Somut bir güncelleme durumunda bilgi vereceğiz denildi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. ABD ve İran heyetlerinin bugün bir araya gelmeyeceği aktarıldı. Bu açıklamada daha başlar başlamaz bir aksaklık ne yazık ki her ne kadar resmi imzalar atılsa da bu aslında müzakerelere başlangıç imzası biliyorsunuz. 60 gün bu 14 madde üzerine müzakere edilecek, sonra nihai biz belgeyi göreceğiz. İnşallah bugün bunun başlamamış olması, temasın ertelenmesi tabii ki çok iyi de bir tablo göstermiyor. Şimdi ekonomiye geçelim elbette. İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım stüdyomuzda konuğum. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Önce piyasa verilerine bakalım.
1: Tamam.
0: Ardından yorumlarınızı soracağım. İbreler birden kırmızı görüyorsunuz. Dünkü açıklamaların da etkisi oldu. Altın epey düştü tekrar. Şimdi göreceğiz. Borsa İstanbul 14.782 puanda. Dolar 46.44. Euro 53.17. Euro dolar paritesi de 1.14. Epeydir buraya geldiğini görmemiştik. 1.15'in altına ki 1.20'leri gördü. Faiz 41.12. Altının onsu 4.300'ü geçmişti bu anlaşma haberinin ardından. Şimdi 4.157 dolar. Brent petrolde dün 80 doların altına geldi. 78'e hatta geldi. Şimdi ufak bir yükseliş var sınırında. 79.90 dolar. ABD ham petrolde 77.81 dolar. %1,5 değer kazandı. Dün 74 dolar seviyesindeydi. Gram altın ne kadar olmuş? Dün 6400'lerdeydi. Bugün 6196 lira. Çeyrek altın 10.131. Yarım altın 21.000. 20.262. Tam altında 40.400 lira. Elbette altını da soracağım, petrolü de soracağım ama bir de tarımsal girdi fiyat endeksi açıklandı az önce. O konuda isterseniz başlayalım çünkü sıcak bir veri. TÜİK açıkladı, yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %62,77 artışla gübre ve toprak geliştiricilerde olmuş tarımsal girdi fiyatlarında. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grupta %12,54 artışla enerjide. İkisi de epey yüksek oranlar. Tabii Hürmüz Boğazı'nın bunları ne kadar etkilediğini biliyoruz. Bunlar savaşın tabii daha da böyle katmerlendirdiği tabii sonuçlar değil mi? Ne dersiniz öncelikle buna? Tarımdaki bu gıda fiyatlarıyla da ilişkilendirerek evet, fikrinizi almak isterim.
1: Bu tarz endeksleri tabii takip ediyoruz. Çünkü sizin de dediğiniz gibi gübre başta olmak üzere birçok enerji maliyeti tarım bu endeksinin içerisinde bahsediliyor. Hı hı. Burada bir artışın olması zaten beklenirdi. Yani hali hazırda aksayan bir küresel bir tedarik zincirinden bahsediyoruz.
0: Bu arada ama genel başlığı da söyleyeyim, ben ayrıntıya girdim ama Nisan'da aylık %5,61, yıllık %38,97 enflasyon oranla da izleyicilerimizin, dinleyenlerin de fikri olsun.
1: Buyurun. Tabii. Burada tabii gıda enflasyonunu sadece bu veriler üzerinden değerlendirmesek de bize bir takım sinyaller veriyor. Maliyetlerin bu kadar arttığı, hem jeoekonomik krizlerin...
0: Çok özür diliyorum. Çok sıcak bir gelişme var. Erhan Karaal'ın kaçırılma anı görüntüleri geliyor ekrana. Alihan'la kulak verelim. Alihan Tok'a. Alihan?
2: Evet, Erhan Karaal'ın kaçırılma anlarına yönelik ki daha önceden de zaten görgü tanıklarının anlattığı üzere buna benzer bir kaçırılmadan bahsetmişlerdi. Evinin önüne geliyor ki orada görüntüleri de net bir şekilde var. Yeni görüntüler bunlar. O görüntüde Erhan Karaal işte kayınvalidesini bıraktıktan sonra hemen evinin önüne doğru yürüyor. Evinin önünde ki telefonuyla görüşürken bir kişi önünü kesiyor ve onu aslında tutuyor. İki kişi de hemen arkadan ona doğru koşuyorlar ve üç kişi onu tutup yaka paça bir araca bindiriyorlar ve araca bindirilme anları da kaydediliyor güvenlik kamerası tarafından. Araca bindirerek zorla oradan kaçırıyorlar. Tabii şimdi bu görüntülerde, izlediğiniz görüntülerdeki

0: kişilerle beraber onlarla bağlantılı olduğu düşünülen kişiler de aslında ekiplerin takibindeydi. Şimdi burada ki komşuları da aynı görüntülerden bahsetti. Yani burada Erhan Karaal'ın bir yürüyüş yapacaklardı. Eşinin açıklaması bu şekilde. Akşam saatlerinde 17 Haziran akşamı saat 21 sularında evinin önüne geliyor. Evinin önünde telefonla konuşurken tam o esnada karşıdan bir şahıs ona doğru geliyor. Tamamen planlı, planlanmış ona doğru geliyor, onu durduruyor, engelliyor. Evet. Ve onun kolundan tutuyorlar. Daha sonra da diğer iki kişi de onlara katılıyor. Üç kişi zorla araca bindirerek oradan kaçırıyorlar. Ve daha sonra inşaatta, hatta işte elleri kolları bağlı bir şekilde bulunduğu da söyleniyor. Yani inşaata götürüyorlar. Orada da ekipler kurtarıyor. Ama kaçırma anları burada net bir şekilde belli. Yani bu görüntüler üzerine de ekipler tabii ki incelemelerini genişletmiş durumdalar. Bu gözaltı sayısı son olarak 8 diyelim bu kaçırma anıyla alakalı.
1: Alihan Tok, çok teşekkürler. Bu sabah bulundu bir Tuzla'da bir inşaatta, Alihan'ın dediği gibi elleri kollu bağlı alıkonmuş şekilde. Orada inşaat alanında 5 kişiyle birlikte 5 kişi daha gözaltına alındı. 3 kişi de o alan dışında gözaltına alındı. Sıcak görüntüleri aktardık. Evet, bunlar tabii ki enflasyonla ilgili bize fikir veren veriler diyordunuz. Tabii ki, orada böldüm
2: tabii ki,
1: sizi.
2: Tabii ki. Yani burada herhangi bir düşüş ya da artış olması bize gıda enflasyonunun birkaç ay sonra yansımalarını göreceğimiz bir nokta. Hı-hı. Ama biliyoruz ki biz enerji maliyetleri hem bu krizlerden hem de hep konuştuğumuz o lojistik, depolama, verimlilik anlayışının, özellikle gıdanın depolanması anlayışının bir sistematik haline gelmemesi sebebiyle bir takım aksaklıklara sebebiyet verdiğini biliyoruz. O yüzden sadece bunu bu verilere değil, verinin dışında, maliyetin dışında da aslında bizim akıllı teknolojileri gündeme getirdiğimiz bir dünyadan bahsetmemiz lazım. Bu lojistik ve depolama konusuna yatırım çok kıymetli. Yoksa sadece maliyette
1: bu
2: kalırız.
1: O da mı maliyetleri artırıyor?
2: Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü hem iklim koşullarına bağlı biliyorsunuz birçok sıkıntı oluyor. Ekinlerimiz var ama bu ekinlerin doğru bir şekilde depolanması çok kritik. Ulaşmadan çoğu zaman herhangi bir zararla da sebebiyet verebiliyor. Hem mikro ölçekte hem makro ölçekte aslında bakmak lazım. Sadece maliyet değil konu aslında.
1: Hem maliyet hem bize ulaştırma, bir de zaten yıllardır konuştuğumuz konu hala çözülemedi. Tarladan sofraya geliş, o arada onun giderek böyle katlanarak fiyatın artması konusu, bu verilerde ne yazık ki hiç de iç açıcı değil buna ilişkin. Şimdi savaşla ilgili petrol fiyatları zaten en çok takip ettiğimiz konu. Tarımsal girdilerdeki gibi gübre ve diğer bütün tedarik ürünleri de bundan çok etkilendi. Diğer yandan buna göre de altın indi çıktı. Dün tekrar düştü. Niye düştü? 4300 dolardan 4100 dolara altın olsun hocam.
2: Altını hep diyoruz ki kısa vadede bunlar yaşanacak. Hani yükselmiş olması kısa vadeli yatırımcıyı yanıltmasın. Uzun vadede hep bakmak lazım. Altın uzun vadeli bir yatırım olarak görülmeli. Öyle görülüyordu, öyle değerlendirilmeliydi. Doğru. Ve burada özellikle bir takım FED kararlarının yansımalarını da görüyoruz. Birçok ülkenin altın rezervleriyle alakalı merkez bankalarının o çeşitliliği, para çeşitliliğini likiditeye çevirme ihtiyacı ile birlikte altın rezervlerini azaltmışlardı. Şimdi barışçıl bir ortam olunca tekrar bunları almaya başladıkları bir dönemde. Tekrar gelen haberlerle bu oynak zeminde bir ilerleme kaydedemediğimizi görüyoruz.
1: Gelen haber FED Başkanı'nın açıklamaları mı, bu işte İsviçre'deki şu an görüşmelere ilişkin belirsizlik mi? Dün, hani bir günde bu değişikliğin olması en çok hangisinden olmuştur?
2: Burada aslında bütün ülkeler şu an enflasyonla uğraşıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri seçime gidecek. Dolayısıyla enerji maliyetleri enflasyon demek. Onun için Hürmüz Boğazı'nın bu konunun kapanması aslında seçim için de çok kıymetli. Çünkü enflasyonla ilgili bir mücadele. Genel anlamda baktığımızda bütün ülkeler enflasyonu indirmeye yönelik bir takım hem finansal hem de diğer araçları kullanarak bir takım yatırımlar yapıyorlar. Baktığımızda bu körfezdeki krizle birlikte altın satıldı. Şimdi tekrar bir almaya döndü Körfez ülkeleri. Çünkü hani o çeşitliliği yaratmak istiyorlar. Evet. O korku öyle ya da böyle azaldı. 60 gün gibi bir süre var. Ben bu 60 günün yeterli olmayacağını da düşünüyorum. Bu gidişle bir 60 gün daha verilir gibi düşünüyoruz. Öyle değerlendirdiğimizde Merkez Bankası bankaları, bütün ülkelerin merkez bankaları bu çeşitliliği yakalamak istiyor. Aynı zamanda Çin başta olmak üzere. Çok önemli bir kriter burada. O alım yaptığı zaman ya da o likiditeye geçtiği zaman o da dengeleri değiştiriyor diyebiliriz.
1: O zaman bugünlerde, bu arada Goldman Sachs da güncelledi yıl sonu verisini. Onu da sizle, izleyicilerimizle paylaşayım. 500 dolar aşağı çekti tahminini. Aralık için 10 altın hedefini 5400 dolardan 4900 dolara düşürdü. Ülkemizde tabii döviz kuruyla da bağlantılı, özellikle gram altın fiyatı farklı bir yere de oturuyor ama bu güncellemeye katılıyor musunuz?
2: Katılıyorum.
1: Ayrıca daha uzun vadede, yani belki 6 ay 1 sene içinde bir yatırımdan kazanç elde etmek isteyenler dışında daha uzun vadede parasını bırakabilecek, bir yatırım aracını bırakabilecek kişiler için iyi bir dönem mi altın almak için şu anda?
2: Şu an bugünkü gelen konjektürde bakın hemen bir iniş, bütün bir hafta yükselişteydi. Bir anda bir iniş gözlemledik. Dolayısıyla bu ortamın tam olarak netleşmeden böyle büyük yatırımlara girilmesi kısa vadede
1: daha
2: altın
1: da düşebilir
2: açısından
1: mi sizce?
2: Daha da düşebilir. Evet, çünkü öyle bu mi? Krize bağlı olarak değerlendirmemiz lazım. Ama tabii yıl sonunda gene hani özellikle gram altının 7000-8000 TL seviyelerine gelmesini bekliyoruz bir taraftan. Dolayısıyla bu dönemi iyi geçirmek lazım. Bir taraftan bu enflasyonla mücadeleyle birlikte bir takım hem döviz rezervlerini hem de altın, gümüş de, gümüşü de konuşuyoruz. Hep gümüş biraz geride kaldı ama gümüş hala büyüme demek. Baktığınızda FED kendi açıklamalarında bile bir sürü komisyon kurdu. Bunların içerisinde yapay zekadan işte güneş enerjilerine kadar bir sürü bu anlamda verimliliği arttıracak özel sektörler var. Birazcık bu alanlarda da gelişmeleri iyi takip etmek lazım.
1: Sizce gümüşün seyri altından farklı mı olur? Neye
2: gümüş
1: göre
2: büyüme
1: değişir?
2: Demek. Gümüş bu yenilikçi yaklaşımlı yatırımcılara açısından baktığımızda uzun vadede her zaman kazandırır düşüncesindeyim ben.
1: Yani her ne kadar şu an enflasyon sorunuyla büyüme biraz dünyada durdu ya da geriye çekiliyor. Evet. Ama bir süre sonra bu tersi yönde ilerleyebilir.
2: Tekrar eski düzene döner. Evet,
1: dönerse ne kadar vadede döner? Ons başı tahmininiz var mı hocam?
2: Yani sonuçta yıl sonu için tabii daha böyle 45-55 dolar civarı bir düşünce var ama değerlendirdiğimizde baktığımızda hep yıl sonu çok az kaldı. Yani 6 aylık bir dönem. Genelde bekle görü devam edecek piyasalar. Onu gösteriyor ama bundan sonraki aşamada yani büyümeye bu kadar yatırım yok. Bütün ülkeler şu an verimliliğe ve yeni teknolojilere yatırım yapıyorlar.
1: Biz bütün ülkelere kıyasla bu konuda nasılız?
2: Evet, burada üzülerek söylemem lazım ki biz hep enflasyonu konuşuyoruz, döviz kurunu takip ediyoruz, bunlardan bahsediyoruz ama sadece aslında konu bu jeopolitik krizler ya da konu sadece bu finansal göstergeler değil, ne kadar verimli üretebiliyoruz. Biz yani baktığımızda ekonomiyle mücadelemizde maliyetlerle ilgili bir maliyete dayalı bir üretim mekanizmasını ne kadar sürdürebiliriz? Bir noktadan sonra bu akıllı teknolojilere yatırım yapanlar, akıllı üretebilenlerin ön plana çıktığını göreceğiz. Dolayısıyla orada daha yapılacak çok yol var. Baktığımızda demin de söyledik, lojistikten depolamaya bütün kurgu değişiyor. Bütün yollar değişiyor, bütün sistemler değişiyor.
1: Yani dünyada bir dönüşüm aynı zamanda değil mi? Teknoloji ve yatırımlarda yapay zeka etkisiyle.
2: Evet.
1: Bunu doğru zamanda yakalayıp doğru ivmeyle yatırım yapan fark atacak galiba.
2: Evet. Biz hep
1: belki aynı seviyede olanı.
2: Üssü olmaktan bahsediyoruz Türkiye olarak. Yani coğrafya anlamda lojistik üssü olabilecek bir avantajdayız, potansiyeliz. Bunu teknolojiyle birleştirecek yatırımlar tam da sırası, tam da olması gereken nokta. Aksi takdirde maliyete dayalı ilerleme, üretme bir yerden sonra bakıyoruz, istihdam rakamlarına da bakıyoruz. Oralardan kısmaya çalışmak yerine gerekli yapay zeka başta olmak üzere birçok akıllı teknolojileri kullanan, insanları da verimli halde kullanan.
1: Buna insan gücümüzde var değil mi? Bu bir önceliklendirme konusu zannediyorum.
2: Evet.
1: Buraya yoğunlaşma, buna ayrıca yatırımlarla destekleme konusu. Yoksa bunu gerçekleştirebilecek insan gücümüzde var. Eğitimli insan gücümüzde var.
2: Serap Hanım, bu bir seferberlik konusu şu an. Yani bu bir seferberlik konusu. Bu alanda tüm alarma geçilmesi gereken nokta bu. Çünkü bunun içerisinde demin de bahsettiğimiz gıda enflasyonu başta olmak üzere enflasyonla mücadelede de aslında ne zaman biz sadece maliyetleri böyle bir takım yöntemlerle indirip çıkartıp bunlarla meşgul olduğumuzda kısa vadeli giden bir üretim felsefesinde gittiğimizde tabii ki

0: kaybediyoruz.
1: Uzun vadeyi kaybediyoruz.
0: Uzun vadeyi
1: doğru.
0: kaybediyoruz. Başka bir engel karşımıza geliyor ondan
1: evet,
0: sonra.
1: Evet, yani hani bireysel hayatımızda da bugünü kurtaralım, evet, yarına bakarız deriz ya biraz, evet, onun gibi. Evet. Biraz daha uzun vadeli planları daha acil bir şekilde ele almak gerekiyor.
0: Hem bireysel yatırım, hem kurumsal yatırım, hem ülke yatırımı.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Profesör Doktor Figen Yıldırım, sağ olun katkınız için. Operasyon haberi var sokak çetelerine ilişkin. Onunla devam edelim. Sokak çetelerine ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Son operasyon Şapkalılar olarak bilinen çeteye yapıldı. İstanbul merkezli. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Şapkalılar çetesine yönelik soruşturma başlattı. Kasten öldürme, yağma, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi suçlamalarla 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında 3 avukat da var. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da 53 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından da buna ilişkin bir paylaşım yaptı. Çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, sokaklarımızın güvenliğini tehdit eden ve vatandaşlarımızı korkutarak haksız menfaat temin eden bu yapılara yönelik süpürme operasyonlarımız kökleri kazınana dek kararlılıkla devam edecektir dedi Gürlek. Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişinin test sonuçları da pozitif çıktı. Sonuçlar açıklandı. Testi pozitif çıkan isimler arasında Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Enis Arıkan, Berdan Mardini, CHP Ankara Milletvekili Adnan Bekir'in oğlu Oğuzhan Beker de bulunuyor. Ayşe Hatun Önal, Beren Saat ve Kerim Can Durmaz'ın da aralarında olduğu 10 ismin ise test sonuçları negatif çıktı. Uyuşturucu soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 23'ü gözaltına alınmış. Adli tıptaki uyuşturucu test ardından savcılığa sevk edilmişlerdi. Soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklandı. 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattının son etabı olan Halkalı Arnavutköy hattı tamamlandı. Ve bugün hizmete açılıyor. Trafik için, İstanbullular için, özellikle o bölge için önemli bir metro hattı bu elbette. Gizem Türenmen şimdi canlı yayında karşımızda. Yanında da konuğu var sanırım. Sözü ona bırakalım.
2: Serap Belet, İstanbul'un raylı sistem ağı büyümeye devam ediyor. Halkalı, İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe metro hattının son etabı tamamlandı. Bugün de 5 yeni istasyonun açılışı törenle gerçekleşecek ama o projenin detaylarını konuğumdan dinleyeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Sayın Bakan, öncelikle hayırlı olsun. Yeni bir metro hattını açıyoruz ve entegre edilen bir hattan bahsediyoruz. Kaç kilometrelik bir mesafeden bahsediliyor burada? Kaç yeni istasyon var ve bu ulaşım süresini ne kadar kısaltacak? Tüm detayları sizden alalım.
3: Eyvallah. Hepimiz hayırlı olsun öncelikle. Halkalı istasyonumuza hoş geldiniz. Buradan vatandaşlarımıza hayırlı günler diliyoruz sizlerin aracılığıyla. Biz bugün 69 kilometre toplam ringimizin, hattımızın 22 kilometrelik Halkalı ile Arnavutköy arasındaki kesimi sizin de bahsettiğiniz gibi 5 istasyonla beraber açmış olacağız. Böylece toplam 16 istasyona ulaşmış olacağız. 69 kilometre uzunluğundaki tek hat olarak Türkiye'deki en büyük hat, yani bir rekor esasında ve
0: en uzun hat
3: Türkiye'deki metro olarak ve dünyada da bu kadar uzunlukta gerçekten sayılı hat var. Yoksa hani İstanbul'da 400 kilometre hat var. İşte biz 69 kilometresinden bahsediyoruz. Bunun için kıymetli ve bir ringin önemli bir parçasını, önemli bir halkasını da biz tamamlamış olacağız. Yani bulunduğumuz Halkalı istasyonundan Marmara'ya entegre olan bir hattan bahsediyoruz.
0: Burada da Marmaray bağlantısı var.
3: Sizin gösterdiğiniz istikamette, evet, hemen sağımızda, hemen arkada Marmaray'ın Halkalı istasyonu var. Orası Gebze'ye kadar giden bir hat gerçekten. Yani Kocaeli'nin Gebze ilçesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla Avrupa yakasını tam bir ringle tamamlarken bir taraftan da Marmara ile Gebze'ye kadar uzanan bir hattın bir bölümünden bahsetmiş oluyoruz.
0: Peki, metroyu göstererek yürüyelim mi efendim? Buyurun. Bir yandan da.
3: Buyurun.
0: Şimdi geniş bir nüfustan bahsediyoruz. 5 yeni istasyon diyoruz. 69 kilometrelik bir hat. Süre olarak ne kadar kısaltıyor? Ne kadar süreden biz tasarruf edeceğiz? Hem Halkalı İstanbul Havalimanı arası hem de Halkalı Gayrettepe arası.
3: Tabii burada

0: Hani sizin dediğiniz gibi yeni bir hat 1,5 milyon bir nüfusa hitap edecek burası ve bulunduğumuz Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada gitme imkanımız olacak. Yani bir dakika önce veya bir dakika sonra değil. Bu da kıymetli. Yani sizin planlamanızı buna göre yapacaksınız. Yine İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasını da 27 dakikada, yani düşünün İstanbul'da 27 dakikada neredeyse bir uçtan bir uca gitme imkanınız olacak. Gerçekten kıymetli. Toplam seyahat süresi de 57 dakika olacak. Yani siz Halkalı'dan kalkıp Gayrettepe'ye gitmek isterseniz 57 dakikada gideceksiniz. Bir de en güzel tarafı şu. Yani acaba 57 dakikada gider miyim ya da 30 dakikada gider miyim diye bir soru olmayacak. Trafik sıkışır mı diye bir soru olmayacak. Yani sizin bir randevunuz varsa, işte bir seyahatiniz varsa bunları çok kolayca inşallah bu şekilde planlamış olacaksınız.
1: Arkada metro duraklarını görüyorum Sayın Bakan. Evet. Bir bakabilir miyiz? Buyurun. 5 yeni duraktan bahsettik. Bugün hemen açılışı yapılacak ve tüm hat entegre ediliyor zaten.
0: Biz neredeyiz şimdi? Biz şu noktadayız. Hemen ringi şöyle görebiliriz. Gayrettepe'ye kadar geldiğimiz nokta hemen şurası ve şu hatta bizim Marmaray hattımız. Onunla entegre olan bir hat. Biz bu noktadan başlayıp yukarıdaki Arnavutköy durağına kadar gidecek olan hattı. Yani esasında şuradan görecek olursak daha çizgisel gösterdik. Şu 5 tane istasyonu inşallah bugün hizmete açarak, yani neler var? Halkalı, Sıdat, Olimpiyatköy, Kayaşehir, İbn Haldun Üniversitesi ve Arnavutköy Hastanesi'nin olduğu yerdeki istasyonlarımızı da devreye almış olacağız ve bu hattı bütünleşmiş olacağız. Yani zaten şu haritaya baktığımız an esasında mevcut metro hatlarını tam böyle bir ringle tamamlayan ve birbirine entegrasyonunu sağlayan gerçekten kıymetli bir proje. İnşallah bugün hizmete açmış olacağız.
1: Peki bu hattın tamamlanmasıyla tam otomatik sürücüye geçileceği açıklandı. Evet, doğru. Ne anlama geliyor bu?
0: Şöyle hani artık şeyde trene bindiğimizde orada bir makinist görmeyeceğiz. Yani dün daha önce de deneyimlemiştik. Dün arkadaşlarımızla yine tekrar deneyimledik. İnşallah bugün de Cumhurbaşkanımız bu istasyona gelecek. Buradan 2-3. istasyonda inmiş olacağız ve orada bir sürücü olmaksızın tabii bunları yöneten bir akıllı ulaşım sistemleri merkezimiz var. Ama bunun önce altlı olması gerekir bu sistemleri yönetecek. Aselsan ve TÜBİTAK'la yerli ve milli sinyalizasyonu da burada hayata geçirerek. Bu da kıymetli. Hani çok belki bazen böyle hani seyahate odaklanıp bunu unutuyoruz ama gerçekten kıymetli. Bizim mühendislerimizin geliştirdiği bir sinyalizasyonla beraber bütün sistem, araç ve yol, raylar ve diğer araçlar birbiriyle haberleşecek ve bir sürücü olmayacak. Yani oradan bir makine olmayacak. Siz gelip trene hemen işte 25 saniye kadar kapı açık kalacak. İnen inecek, binen binecek, kapılar kapanacak ve seyahat edecek. Dolayısıyla ha metro araçlarımız da yine Türkiye'de sürücüsüz, yerli ve milli olarak üretilmiş araçlardır. Bunlar da kıymetli. Esasında artık hani biz bu iletişim ve yani teknolojide ilerlediğimiz, kat ettiğimiz seviye bütün ulaşım sistemlerinde de hayata geçiriyoruz.
1: Peki bu hattın toplam süre olarak kazancından bahsettiniz. İşte şu kadar dakikada ulaşacağız diye. Ekonomik olarak bir kazancı var mıdır?
0: Kesinlikle,
1: ne boyutta?
0: Kesinlikle. Şöyle bir hani bir 25 yıllık projeksiyonda bir hesap yapıyoruz. Bunu istediğimiz periyotta yapabiliriz elbette. Yanlış hatırlamıyorsam 117 milyon saat. Bir zamandan tasarrufumuz olacak. Yani insanlara esasında en kıymetli bence hediyemiz bu olacak. Ama öbür taraftan da biz kamu kaynağı kullanıyoruz. Bu zaman diliminde de yaklaşık 1 milyar euro gibi bir rakamı esasında biz tasarruf etmiş olacağız. Yani bu da kıymetli.
1: Peki son sorum efendim. Yeni projeler olacak mı? Mevcut devam eden projeler hangi aşamada?
0: Tabii siz bir taraftan bu soruyu sorarken arkadaşlar arkadan bana ücretlerini de gösteriyorlar. Buradaki ondan da ben bahsedeyim. Ya buradaki en uzun mesafe 60 lira. Ama ortalığa kısa mesafede 30 lira. Düşünün, 30 liraya siz İstanbul Havalimanı'na buradan gidebileceksiniz. Yani böyle de bir kolaylığı da beraberinde görmüş oluyoruz.
1: Halkalı'dan yola çıkan biri Gayrettepe'ye 60 liraya ulaşabilecek
0: evet,
1: mi?
0: Evet, yani böyle bir kolaylıktan bahsediyoruz. Tabii İstanbul'da bu raylı sistem ağlarını biz birazcık daha değil, olanın 1,5 katı kadar artırmamız gerekir ki tam İstanbul'un trafiğini rahatlatabilelim. İşin açıkçası. Bu anlamda da bizim sorumluluğumuzda olan işleri yapmaya devam ediyoruz. İşte Çamlıca'da bir 4,5 kilometre metromuz var. Devamında bir Ümraniye Spor Köyü'ne kadar gidecek olan yine bir 6 kilometre civarında bir metromuz var. Halen devam ediyoruz ama önemli projelerden bir tanesi de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan hızlı tren hattımızla beraber inşallah İstanbul'u Asya-Avrupa ekseninde, aksında yeni bir hatla da inşallah kavuşturmuş olacağız.
1: Çok teşekkür evet. ediyorum aktardığınız bilgiler için Sayın Bakan. Hayırlı olsun. Bugün teşekkür açılışı ederim. Olacak. Sağ
0: teşekkür
1: olun. Teşekkür ederiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu konuğumuzdu. Arnavutköy, Halkalı, İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe metrosunun son etabı tamamlandı. Bugün törenle hizmete açılacak. Saat 14'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete sunulacak. Takip edeceğiz, aktaracağız.
2: Gizem Türemen ve konuğu Bakan Uraloğlu yeni metro hattından canlı yayınla aktardı. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Şimdi bir sağlıkla ilgili bir haber var sırada. Spor yaparken sağ dizinden sakatlanan 33 yaşındaki bir kadın ameliyat masasına yattı ama kalktığında bir terslik vardı. Yanlış dizinden ameliyat olmuştu. Genç kadın hukuk mücadelesi başlattı.
3: 2004 yılının Ocak ayında spor yaparken sağ dizimden sakatlandım. Diz kapağım çıktı, dizim çıktı, bağlarım koptu, kemiğimin uç tarafı kırıldı.
4: Bu sakatlıkla başlayan süreç ameliyata uzandı. Sağ dizinden operasyon için ameliyat masasına yatan 33 yaşındaki Selvihan Özdemir, sol dizi sargılı olarak uyandı.
3: Örtüyü kaldırıp verdik. Benim sağ bacağım, sakat olan bacağım duruyor. Hiçbir şekilde işlem yapılmamış. Sol tarafı ameliyat yapmış doktor bey, sağlam olan bacağım.
4: Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Selvihan Özdemir, sağlam dizinden ameliyat olduğunu fark edince hemen doktoru MBE'yi aradı.
3: Önce hatasını kabul etmek istemedi, işte sıralama yanlıştı. Aslında ikisinde de sakatlık var gibi falan şeyler söyledi.
4: Doktor daha sonra hatasını kabul ettiğine dair tutanak tuttu. Selvihan Özdemir başka bir hastanede sakat olan dizinden ameliyat oldu.
3: Her iki ayağımda da sorun var şu anda, kıvrılmıyor. Koşamıyorum, koşmaya geçti, hızlıca yürüyemiyorum bile. Çok uzun süre ayakta kaldığımda ya da soğuk havalarda şişiyor bacaklarım.
4: Hukuk mücadelesi başlatan Selvihan Özdemir, adli tıp raporuyla doktorun yanlış ameliyat yaptığını kanıtladı.
5: Olayımızda herhangi bir komplikasyon söz konusu değil. Zira müvekkilin hiçbir şikayetinin olmadığı yanlış bacak ameliyat edilmiştir. Bununla ilgili hukuki süreci başlattık. İlgililer hakkında şikayetçi olduk.
4: 2 milyon liralık tazminat davası da açan Özdemir'in hukuk mücadelesi sürüyor.
2: Hafta sonu yükseköğretim kurumları sınavı yapılacak. Yaklaşık 2,5 milyon aday da üniversite sınavına girecek. Adayların sınav giriş belgesi ve kimliklerini yanlarında bulundurması gerek. Bir önemli uyarı daha, kapılar sınav başlamadan 15 dakika önce kapatılacak. Sınav saatine göre değil, sınav saatinden en geç 15 dakika önce orada olmak gerek.
6: Bölümüm TYT'de ya. 500 istiyorum. 4 yıllık.
7: Bu yıl gireceğim. TYT'ye gireceğim.
8: Üniversite sınavı için hazırlıklar tamamlandı. 2,5 milyon aday hayalini kurduğu üniversiteye girmek için 20-21 Haziran'da YKS'de ter dökecek.
9: İlk girdiğim seneki sonucumu beğenmedim. Yeterince güzel gelmedi o yüzden.
8: YKS'ye girmek için bu yıl 2.425.628 aday başvuru yaptı. Adayların yaklaşık 1 milyonu ilk kez sınava girecek.
10: TYT ve AYT'ye gireceğim. Hiç hazırlamadım. Çünkü meslek lisesi okulundan dolayı rahat bir şekilde gireceğimi ve çıkacağımı düşünüyorum.
11: Ben her yıl kendimi denemek için giriyorum. Çeşitli deneyimler kazanmak, çeşitli sınav tecrübesi kazanmak, taktik kazanmak, geliştirmek için giriyorum.
8: Yükseköğretim kurumları sınavı 3 oturumdan oluşuyor. 20 Haziran'daki temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Türkçe, matematik, sosyal ve fen bilimlerinden toplam 120 soru yanıtlayacak adaylara 165 dakika süre verilecek. 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te ise alan yeterlilik testi uygulanacak. Toplam 160 soru sorulacak. Adaylara 180 dakika süre tanınacak. EKS'nin 3. ve son oturumu olan yabancı dil testi ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Sınavlardan

0: 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlanacak. Adayların sınava giderken yanlarında sınava giriş belgesi ve kimliklerini bulundurması gerekiyor. YKS nedeniyle 355 Nüfus Müdürlüğü 20 Haziran Cumartesi günü saat 7 ile 17 arasında, 21 Haziran Pazar günü de 7 ile 15.30 arasında hizmet verecek. YKS'ye yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekip görev yapacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.
1: Yapay zeka teknolojileri hızla ilerliyor. Bu kez sağlık alanından bir çalışma geldi ki en çok da aslında sağlık alanında yapay zeka çalışmalarının etkisini göreceğiz olumlu anlamda. ABD'li bir yapay zeka şirketi sadece bir dakikada tüm vücudun görüntü haritasını oluşturacak bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
2: Bir dakikada tüm vücudu taramayı hedefliyor. Vücudun detaylı haritasını çıkarıyor. Üstelik bunları sadece 60 saniyede yapıyor. Amerikalı şirket, vücut görüntülenmesini sağlayacak yeni cihaz üzerinde çalıştığını duyurdu. Çalışma, yapay zeka destekli görsel üretim araçlarıyla tanınan Midjourney şirketinden geldi. Şirketten yapılan açıklamada Midjourney Scanner isimli bir görüntüleme sistemi geliştirildiği bildirildi. Henüz ticari kullanıma sunulmamış bu teknolojiyle MR benzeri görüntüleme sistemlerinin daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Yeni teknolojiye göre cihazdaki tarama işlemi sığ bir su havuzu içerisinde gerçekleşecek. Vücut ultrasonik sensörlerden oluşan halka sistemi tarafından farklı açılardan taranacak. Gönderilen ultrason dalgaları ve geri dönen sinyaller yapay zeka desteğiyle işlenerek detaylı bir görüntü haritasına dönüştürülecek. Tarayıcının bir kişinin tüm vücudunu 60 saniyeyi aşmayan bir sürede görüntülemesi hedefleniyor. Ancak projenin halen geliştirme aşamasında olduğu ve henüz ticari kullanıma sunulmuş bir ürün bulunmadığı belirtiliyor.
1: ABD-İran savaşını bitiren imza Versay Sarayı'nda bir yemek masasında atıldı. İmzadan önce ise Macron çifti ABD Başkanı Trump'a sarayı gezdirdi. Trump, Fransa'nın 400 yıllık ünlü sarayını çok beğendi.
0: Çok fazla altın var, gidip görmek istiyorum dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ona özel tur düzenledi. G7 Liderler Zirvesi'nin son gününe ABD Başkanı Trump'ın Versay Sarayı gezisi damga vurdu. Fransa'nın 400 yıllık ünlü sarayı bir kez daha tarihe sahipliği yaptı. 108 gün süren ABD-İran savaşını bitiren imza yemek masasında atıldı. ABD Başkanı Trump'ın mutabakat zaptını imzalamasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron bravo diyerek alkışı başlattı. Great job. Bravo. Yemeğe geçmeden önce ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşi Brigitte Macron'la birlikte eski Fransız Kraliyet Sarayı Versay'da Trump için özel bir tur düzenledi. Trump, ziyaret öncesinde basın toplantısında "Orada çok fazla altın var, gidip görmek istiyorum." demişti. Macron çifti, Trump'a sarayın en ilgi çekici noktalarından biri olan Aynalar Salonu'nu tanıttı. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na adanmış bir galeri ve Kraliyet Şapeli de gezi rotasındaydı. Hayranlığını gizlemeyen Trump, basın mensuplarına sarayın ne kadar güzel olduğunu söyledi. Brigitte Macron'dansa övgüyle bahsetti. Trump daha önce Brigitte Macron'un uçaktan inerken Macron'a tokat attığı iddialarını diline dolamış, "Macron'u aradım, hala çenesine yediği sağ kroşenin etkisinden çıkmaya çalışıyor." demişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da "Trump çok konuşuyor, sözleri ne zarif ne de duruma uygun" yanıtını vermişti.
1: Evet, sosyal medyanın aslında son yıllarda turizm üzerinde birçok başka sektörde bambaşka etkilerini görüyoruz. Böyle sektörel liderlikleri kırıyor, insanların paylaşımları üzerinden her ülke kendi lezzetlerini, kendi ülkelerini bireysel paylaşımlarla da dünyanın her dört bir yanına duyurabiliyor. Türk mutfağı da son yıllarda farkındaysanız daha çok bilinir oldu, daha çok konuşulur oldu ve simidimiz aynı şekilde. İstanbul'un 5 asırlık sokak lezzeti İstanbul simidi dünya sahnesinde. Şehrin en büyük simgelerinden biri için Eminönü Meydanı'nda renkli bir tanıtım etkinliği yapıldı.
3: Simit çok güzel, ayran çok güzel.
4: Gerçekten çok şahane.
5: Yiyorum, seviyorum. Çok da güzel.

0: Güzel oluyor çayla, bir de peynir yanında çok şahane oluyor.
1: Tarihi Yarımada'nın simgesi, vapurda martıların ve kahvaltıların vazgeçilmezi. Sabahın erken saatlerinde fırınlardan yükselen İstanbul simidi kokusu bu kez Eminönü Meydanı'ndan yükseldi.
2: Çok iyi, evet, ekmek gibi. Susamlı ekmek gibi. Üstündeki susam sanırım. Evet, çok güzel. Herkes için yemesi çok kolay.
0: Her zaman yiyorum. Kahvaltıda, arada.
3: Osmanlı saray mutfağından bugün sofralarımıza kadar gelen bir lezzet İstanbul simidi. Tam 500 yıldır hem İstanbulluların hem turistlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
4: Sünger gibi yumuşak. Çok güzel. Çok yoğun bir tadı yok. Susamlı ekmek gibi. Çok güzel. Kahvaltıda tekrar deneyeceğim.
1: Geçtiğimiz yıl Aralık ayında coğrafi işaret tescili alan İstanbul simidi için Eminönü Meydanı'nda tanıtım etkinliği düzenlendi.
0: Başka yerde o kokuyu bulamıyorsun.
5: Yiyoruz, seviyoruz. Kokusu, susamı, yapılışı. Şu anda tescillenmiş ve bize ait olmuş olması çok çok memnun edici.
6: Seviyorum. Kahvaltıda yemeği severim.
1: Yoğun ilgi gören etkinlikte yıllardır değişmeyen tarifiyle fırından çıkan simitler yerli ve yabancı ziyaretçilerden tam not aldı.
4: Tadı güzel. İlk kez yedim. Benim gibi ilk kez deneyenler için çok iyi. Çok beğendim. Sokakta insanların elinde gördüm. Herkes bu ekmekten yiyordu. Ben de denemeliyim diye düşündüm.
2: Türk simidi çok güzel. Brezilya'da böyle yok.
7: Para gündem saat başında devam edecek.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.
4: Haberin ve hayatın içinde.
5: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
4: Gündemin sıcak başlıkları.
5: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
4: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
6: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
4: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Para gündemden tekrar merhaba. Evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal bu sabah Tuzla'da kullanılmayan ya atıl durumda bir fabrikada bulundu. Elif Yavuz da sağ bulundu. Elif Yavuz da oradan şimdi karşımızda. Hem oradaki durumu bize aktarır mısın? Sanıyorum orada bulunduğu sırada 5 kişi gözaltına alındı. Öyle mi Elif? Ne durumda olduğunu biliyor muyuz bu arada Karal'ın bulunduğu anda?
2: Serap Bey, öncelikli olarak sağlık durumunun iyi olduğunu ifade edelim. 17 Haziran günü saat 21'de evinin önünden kaçırılmış Erhan Karal. Ve hemen arkamda bulunan kameraman arkadaşım Ahmet Umudan da ekranlarınıza yansıtacağı bir fabrikanın çok kullanılmayan bir fabrika o noktada bulunuyor. Şu anda da zaten olay yeri inceleme ekipleri bulunduğu noktada çalışmalarını sürdürüyorlar ki Erhan Karal'ın kaçırıldığı anlara ilişkin, bulunduğu yere ilişkin de görüntüler ortaya çıktı. Tuzla'da Orhanlı bölgesinde fabrikaların olduğu bir noktada bulunduğu Erhan Karal 17 Haziran günü kaçırılmıştı. Olaya ilişkin ise 8 şüpheli gözaltına alındı. İlk etapta 2 kişi gözaltına alınmıştı dün akşam saatlerine doğru. Bugün de yine Erhan Karal'ın bulunmasıyla beraber gözaltı sayısı da 8'e yükseldi. Şüphelilerin birçoğu da bulunduğu noktada gözaltına alındı Serap Belet. Kronolojik olarak neler yaşandı, bu sürece nasıl gelindi ondan bahsetmek istiyorum. Biraz önce söyledim, 17 Haziran günü saat 21'inde Maltepe'deki evinde akşam 21 sıralarında dışarı çıktığında karşısından gelen yelekli bir kişi tarafından önce durduruluyor. Sonra bir başka arabanın yanına çekiliyor. O görüntü

0: Görüntüler de ekranlara yansıyordur diye tahmin ediyorum. Bir başka arabanın yanına çekiliyor ve sonrasında arkasından koşarak gelen iki kişi de onu sokağa gelen araca zorla bindiriyorlar ve olay yerinden uzaklaştırıyorlar. Yani dört kişi Erhan Karaalı olay yerinden evinin önünden kaçırıyor. Daha sonra sesini duyan komşuları, olaya şahit olan balkondan gören eşi polis karakoluna giderek şikayetçi oluyor. Eşinin kayıp olduğunu söylüyor. Daha sonrasında arama çalışmaları devam ediyor. Ertesi gün saat 11'de, yani dün gündüz saatlerinde 11'de Erhan Karaal'ın telefon sinyaline ulaşılıyor. Kartal'da bir telefon sinyali bulunuyor. O noktada kaçıran şüphelilerin, kişilerin özellikle o telefonu Kartal'da bir araziye attığı tahmin ediliyor. Gece boyunca kaçırıldığı günden andan itibaren 6-7 adres değiştirildiği bilgisi de mevcut. Ve bu kapsamda en son nokta olarak bu sabah saat 6.30 civarında sabah saatlerine doğru Erhan Karaal'ın burada bulunan Tuzla'da Orhanlı bölgesinde bir atıl durumdaki fabrikanın içerisinde bir sandalyede bağlı halde buluyorlar. Yine diğer şüpheliler de buradaydı. Polis ekipleri onları da burada gözaltına aldılar. Erhan Karaal hızlıca hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra şimdi ifadesi alınmaktadır. Üzere Asay Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürülecek. Burada ifadesi alınacak. Çünkü sorulacak, kim, neden kaçırdık, seni kaçıran kişileri tanıyor muydun gibi sorular yöneltilecek. Bir tehdit durumu söz konusu muydu ki diğer şüphelilerine yine emniyetteki ifadeleri alınacak. Ama bu işin planlı bir şekilde yapıldığı belli. Neden? Erhan Karaal'ın evinin önü, adresini bilen kişiler olduğu ortada ve kaçırdıkları aracın plakasının ikiz plaka olduğu ortaya çıktı. Yani polis ekipleri herhangi bir tespit yapamasın diye başka bir araca ait bulunan plaka kopyalandı. O kopyalanan plaka da kaçırdıkları araca yerleştirildi. Takibi zorlaşsın diye. Bunun planlandığı, hazırlanıldığı ortaya çıkıyor bu şekilde de. İkiz plakalı olduğu ortaya çıktı. Araçta 4 kişi vardı. 4 kişiden birisi şoför koltuğundaydı. Aracı süren kişiydi. Diğer 3 kişiden biri Erhan Karaal'ın önünü kesti. Erhan Karaal o esnada telefonla konuşuyordu. Telefonla konuştuğu sırada şüphelilerden birisi onun önünü kesti. Arkadan koşarak gelen iki kişi ise hemen Erhan Karaal'ın diğer koluna girdiler ve o araç da o esnada sokağa hızlıca girdi, durdu ve kapıları açılır açılmaz da içeri arabaya Erhan Karaal'ı yerleştirdiler ve sonra olay yerinden uzaklaştılar. Çoğunlukla Anadolu yakasında oldukları biliniyor. Hep Anadolu yakasında değişiklik yaptıkları biliniyor. Ve son adresleri ise Tuzla, Orhanlı bölgesinde bulunan bu eski atıl fabrikaydı. Fabrikanın içerisindeki videolar, görüntüler de ekranlara yansıyordur. Fabrika kullanılan bir yer değil. İçerisindeki ofis malzemeleri çıkartılmış. Sadece birer sandalye, birer masa var. Orada muhafaza ettiler Erhan Karaal'ı da. Buraya getirdiler. Burası şehre uzak bir nokta. İstanbul'u bilenler bilir. Tuzla'da fabrikaların olduğu bir nokta. Yaklaşık bir 40-45 kilometre İstanbul'a şehir merkezine uzak bir noktada olduğunu ifade edebiliriz. Şu anda da 3 tane olay yeri inceleme ekibi bulunduğu yerde çalışmalarını sürdürüyorlar. Konuya ilişkinde 8 şüpheli yakalandı. Ancak tabii merak edilen sorular var. Bunlar neler? Neden kaçırıldı? En önemli soru bu. Ne amaçlıyorlardı? Şimdi polis ekiplerinin bazı tespitleri, bazı tahminleri var. Fidye üzerinde çoğunlukla duruluyor. Fidye almak maksadıyla kaçırıldığı üzerinde duruluyor. Ama tabii ifadeler tamamlandıktan sonra, Erhan Karaal'ın ifadesi alındıktan sonra, şüphelilerin ifadesi alındıktan sonra konu daha da netleşecek, aydınlanacak elbette. Ama önemli olan da şu ki Erhan Karaal sağ salim bir şekilde bulundu. Ekipler kısa bir süre içerisinde, yaklaşık 30-35 saatlik bir süre diliminde Erhan Karaal'ı kaçırıldığı noktada canlı bir şekilde yakaladı, ele geçirdi, buldular. Bu çok önemliydi. Erhan Karaal da önce hastaneye götürüldü. Hastanedeki sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra da emniyete götürülecek ve orada hem Erhan Karaal'ın hem de 8 şüphelinin ifadesi alınacak. Biz de bulunduğu noktadan Tuzla, Orhanlı bölgesinden aktardık Serap Belet.
1: Evet, ilk kez Habertürk'te Elif Yavuz'un aktarımıyla Orhan Karaal'ın bulunduğu ve 5 kişinin gözaltına alındığı atıl fabrikanın önünden son bilgileri aldık. Teşekkür ediyoruz arkadaşımız Elif Yavuz'a. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da CHP'den istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son dönemde birçok ihraçlar var.

0: benzer başka gelişmeler, önemli bir gelişme. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanının partisinden istifa etmesi. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacıyevliyagil Ayçe'den öğrenelim bu istifaya ilişkin ayrıntıları. Başka istifalar da var İzmir'de Gülçin.
1: Serap Belet, tabii istifa rüzgarı sürüyor, ancak şunu ifade edelim, uzun yıllardan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak adlandırılır İzmir ve aslında taşları oynatan gelişme de Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifa etmesi ve onun istifasının ardından da Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve Karşıyaka Belediye Meclis üyeleri de istifa etti. Şu ana kadar 6 meclis üyesi istifa etmiş durumda ki onlardan başkan vekili Levent Yıldız, yine Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mustafa Özuslu, Atilla Baysak, Erdal Karagöz de istifa edenler arasında. Aynı zamanda Karşıyaka Belediye Meclis Üyeleri Aysun Kuru ve Şevket Balla da istifa eden isimler arasında. Tabii bu istifa söylentisi bir haftadan bu yana kentin gündemindeydi. Cemil Tugay bu istifa söylentilerini kabul etmemişti. Şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bizim çatımızdır demişti. Ancak gelişmeler peşi sıra geldi ki onların başında da hem ihraçlar var hem de görevden alınmalar var. CHP MYK'sı tarafından da ihraçların ardından Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün görevden alınması aslında Tugay için bir kırmızı çizgi oldu ve istifa resleşmesi de böyle başladı. Bir zirve toplandı ve 3 saatin ardından da bu gelişmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Hoyratça siyasi iradeye haksızlık yapıldığını ifade etti Cemil Tugay ve istifasını da açıkladı. İstifa rüzgarı devam edecek mi? Şu anda gözüken istifaların devam edeceği yönünde, ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bundan sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız olarak devam edecek. Bunun yanı sıra da istifasına aslında tepkiler de geliyor ki özellikle AK Parti cephesinden geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden de istifa etmesi gerektiği ifade ediliyor diyelim. Tekrar sözü size bırakalım.
0: Gülçin Hacıyevliyagil Ayça, çok teşekkürler. Ve bugün Adalar Belediyesi'ne de operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde 47 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. 41 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler rüşvet karşılığı imar izni olmayan yerlere basit onarım adı altında büyük tadilatlar yaptırmakla ve rüşvet karşılığı işletmelere ruhsat vermekle suçlanıyor. Gözaltına alınanlar arasında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Belediye Başkan Yardımcıları da bulunuyor. Bir başka operasyonda Mersin'in Silifke ilçesine düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve bazı belediye çalışanları gözaltında. Soruşturmayı Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı sabah saatlerinde bugün. CHP'li Silifke Belediyesi'ne jandarma ekipleri tarafından operasyon yapıldı ve aralarında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la Başkan Yardımcısının da olduğu 18 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri belediye binasında ve şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Suçlamalar, suç işleme amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüpheli aranıyor. Ve her gün olduğu gibi başkente dönelim. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizimle. Merhaba Nasuhi.
2: Merhaba Serap, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Önce Cemil Tugay'ın istifasına yorumunu almak isterim. Sembolik önemi de var CHP'den istifasının Tugay'ın. Acaba sence nasıl bir etki yaratır CHP'de?
2: Ya tabii aslında Gülçin de aktardı. Hani kendisi buna yönelik bir takım iddiaları. Aslında İzmir'de konuşuluyordu bu. Hatta konuşulduğu günlerde ben de birkaç günlüğüne İzmir'deydim. Gayet net bir biçimde böyle bir istifa kararının alınabileceğine dair. Ama kendisi yok deyince o tartışmalar biraz sönmüştü açıkçası. Fakat İzmir İl Başkanı ile ilgili gelişmeler ortaya çıkınca Sayın Tugay'ın da böyle bir kararını hızlandırdığı söyleniyor. Şimdi tabii İzmir Cumhuriyet Halk Partisi açısından önemli bir il. Yıllardır büyükşehir dahil, milletvekili dahil çok yüksek oranlarda başarı elde ettiği bir şehir. Bu tarafı var. İkincisi istifa ederken kullandığı, yani mutlak butlan CHP'si, yani Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve onun verdiği mücadeleye ihtiyacı var. Ancak bu mücadelenin yeri mutlak butlan CHP'si değil vurgusu açık bir mesaj aslında gayet net bir şekilde bulunduğu yeri ifade ediyor. Fakat burada belirsiz olan Bundan sonra ne yapacağı konusu. Gülçin de aktardı, hani AK Partililer işte Büyükşehir Belediye Başkanlığından da istifa etmelidir diyorlar ama bağımsız olarak yoluna devam da edebilir elbette. Peki bu bağımsızlık yolu yeni bir oluşum süreciyle alakalı mı? Verdiği mesajda tekrar döneceğine dair, yani bu mücadeleyi dışarıdan devam ettirip döneceğine dair de vurguları var ama şu ana kadar da ben öğrendiğim ve bildiğim kadarıyla Sayın Tugay'ın herhangi bir yeni oluşum tarafıyla çok doğrudan bağlantısını ya da aktif bir çalışmasını da görmüyorum. Bir de tabii teknik bir konu ama aslında önemli. Siyasi partilerin Büyükşehir Belediye Başkanları için il başkanları, yani kendi partilerin il başkanları çok siyasi açıdan çok büyük dayanaklardır. Yani
0: Evet.
2: sahadaki çalışma arkadaşıdır, birçok konuyu istişare ettikleri isimlerdir. Yani o bakımdan özellikle il başkanının görevden alınmasının kabul edilemezliğine dair yaptığı vurgunun da altını çizmek gerekiyor.
0: Yani
2: Ama tabii ki
0: açıklamalarından
2: bunun büyük
0: anlaşılan Kemal
2: resimdeki...
0: Kılıçdaroğlu'nun
2: Evet.
0: genel başkanlığındaki bir CHP'de yer almak istemediğini anlıyoruz. Yani
2: Evet.
0: şartlar değiştiğinde ben
2: Ya
0: partime geri
2: mutlaktan
0: dönmek
2: CHP'si
0: isterim
2: ifadesi.
0: mealinde. Geri dönmekten bak
2: Döneceğim diyor.
0: cümlesini hatırlamıyorum ama
2: Evet.
0: o temenniyle değil mi? Cümlesi de aslında
2: Evet.
0: o anlamda.
2: Evet. Dönmek üzere diyor zaten, hani mutlak mutlak CHP, sen yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne Türkiye'nin ihtiyacı var ama bu mücadele, bu ihtiyaç mutlak mutlak CHP'si altında olmaz ifadesiyle de aslında tavrını net olarak ifade etmiş durumda. Ama ikinci kez söylemek belki önemli olduğu için uygun olabilir. Bir herhangi yeni oluşumla da irtibat noktasında olduğunu, en azından benim şu ana kadarki
0: Başka
2: duyumlarım,
0: belediye
2: öğrendiklerim
0: başkanlarının
2: bize
0: aynı
2: söylemiyor.
0: tutumu almasını getirir mi sence bu? Yani öyle bir etki yaratır mı? Tabii ki bireysel kararlar ama
2: Şöyle bir
0: sonuçta
2: şey var.
0: parti içindeki o
2: Tabii.
0: ayrışma nedeniyle böyle düşünen ya da böyle hareket edebilecek
2: Partide,
0: başka isimler
2: evet.
0: de olabilir. Evet.
2: Ya şimdi partide insanlar birbirleriyle konuşuyorlar. Yani bizim belki hani gündemde çok dikkatimizi çekmiyor ama diyelim ki İzmir Belediye Başkanı X bir belediye başkanına, bir başkası ötekiyle, milletvekilleri birbiriyle, il başkanları birbiriyle, hani herkes böyle standart bir kalıp halinde bir tavır içinde olmak değil de ya ne
0: Evet.
2: yapabiliriz? Yani farklı bir çıkış yapabilir miyiz anlamında söylüyorum bütün bunları. O nedenle yeni belediye başkanları ihtimali var mı diyorsan mümkün. Çünkü herkes bu kavganın içinde net olarak tavır alarak ben burada kalacağım, şu mücadeleyi yürüteceğim, şunun yanında yer alacağım demek yerine belki Cemil Tugay'ın yaptığı gibi bir şey yapabilir. Ancak şu da var. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki akış da giderek sertleşiyor. Yani son birkaç gündür hani o grup toplantısı yapılmaması falan, oradan başlayan o ılımlı hava çok sürmedi. Birazdan belki konuşuruz, Gökhan Günaydın'ın o
0: Evet.
2: ihraçla ilgili tedbir kararının kaldırılması. Bunlar hani acaba atmosferde ılımlık var mı? Ben ona dair olduğunu düşünmüyorum. Vaktimiz varsa onu da konuşabiliriz ya
0: Evet,
2: da
0: ondan
2: soruların varsa onunla ilgili.
0: bahsedebilirsin. Neden kaldırıldı tedbir kararı? Yani Gökhan Günaydın izleyicilerimize not, tekrar grup başkan vekilliğini yürütebilir. Çünkü disiplin kurulu bu tedbir kararını kaldırdı üyeliğiyle ilgili.
2: Evet, yani disiplin süreci devam edecek ama tedbir kararının kaldırılması burada siyasi, sadece hukuki olarak bir karar olarak elbette görmemek
0: Tabii.
2: lazım. Hani dün konuşmuştuk ya, dedik ya hukukla siyaset iç içe girdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sürecinde. Şimdi buna bir şey daha eklemek lazım belki. Aynı zamanda bir de strateji görüyoruz burada. Yani belli isimlere farklı alanlar açarak hani onlarla uzlaşma, onlar döndüğü takdirde parti içinde kendi etrafındaki güç halesini güçlendirmek gibi bir strateji de görüyorum ben.
0: Yani
2: Daha
0: zeytin dalı
2: sade
0: gibi mi
2: söyleyeyim.
0: Gökhan
2: Yani Gökhan Günaydın.
0: Günaydın'a yöne yani öyle onu tam öyle
2: E tabii. E tabii.
0: hmm.
2: E tabii. E tabii güzel bir tarif bu, zeytin dalı ya da kendi etrafındaki gücü artırmak. Hani şöyle bir şey var Serap, 111 milletvekili meselesinden, o imzalar üzerinden gelinen noktada o milletvekilleri dahil Özgür Özel ve etrafındaki arkadaşlarının tam olarak işe hakimiyetleri eskisi gibi değil. Yine kitleye yakınlıkları, yine sayısal üstünlüklerinden söz edebiliriz. Ama Büyükşehir Belediye Başkanlarından, il başkanlarına, oradan da milletvekillerine kadar olan alanda bu etkinliklerini yavaş yavaş yitiriyorlar. Mesela bugün o 111 imzayı toplayacak durumda görünmüyorlar. Şimdi aslında orada sayısal olarak belki teraziye erken çıktıkları için de bu sorunu yaşıyorlar. Yani o 111 çıtasını devam ettirmek hiç kolay olmayacak denilmişti. Öyle de oldu. Bu zeytin dalları devam eder mi? Hani senin söylediğin üzerinden devam edelim. Bu mümkün. Çünkü şu ana kadar benim bildiğim kadarıyla da, ya takip ettiğim kadarıyla Gökhan Günaydın aslında bu tartışmalarda öyle sert çıkışlar, genel başkana yönelik doğrudan onu hedef alan bir takım söylemler içinde de olmadı. Hani buna bakılarak da elbette karar verilmiş olabilir ama aynı zamanda da tekrar söylüyorum, bu sürecin devamında da böyle ayıklamalar, ayrışmalar, tasnifler göreceğiz. Yani işte hepsini disiplin kuruluna sevk ettik, hepsinin şeyi,

0: hukuki anlamda sonu aynı olacak. Böyle görünmüyor. Bu sürpriz isimler de karşımıza çıkabilir tekrar sisteme, yani genel merkez sistemine dönmesi açısından.
1: Şimdi bir haber daha aktardık bugün. Meclis Başkanlığı'na aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları sevk edildi.
0: Evet.
1: Aslında mecliste binin üzerinde

0: Evet, bu biraz uzun bir süreç Serap. Genelde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok hızlı ilerleyen süreçler değil bunlar. Bir karma komisyon var. Nedir o karma komisyon? Adalet ve Anayasa Komisyonu'ndaki üyelerden oluşan bir komisyon bu. Meclis Başkanlığı bunlar kendisine geldiğinde doğrudan o karma komisyona bunu sevk ediyor. Karma komisyonundaki tartışmalar ve görüşmelerin ardından Meclis Genel Kurulu'na geldiğinde ise bu dokunulmazlıkların kaldırılıp kaldırılmayacağı noktasında bir oylama yapılıyor. İşte orada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin, karma komisyondaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrının ne olacağı da çok belirleyici olacak. Çünkü burada genel başkanın, eski genel başkanın da şeyi var, dosyası var. Özgür Özel'in de dosyası bulunuyor. Şu an grup başkanı sıfatı hala devam ediyor. Onunki hızlanır mı? Ötekilerle birlikte aynı anda mı sevk
1: CHP'nin bu
0: edilir? Yani
1: konudaki
0: genel
1: tavrı
0: şey
1: ne kadar etkili olur süreç üzerinde karma komisyonda? Neyi değiştirir oradaki tavrı?
0: Ya açıkçası şöyle, bu sadece sayısal bir konu değil CHP'nin tavrı. Bu aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin bu konudaki süreci nasıl yöneteceğini, oradaki alana hakim olup olmadığına kadar birçok şey bize söyleyecek ama şunu söylediler biliyorsun, yani gayet net bir biçimde. Eğer bu konuda biz de bu dokunulmazlıkların kaldırması gerektiği noktasında hukuken bu işin doğru olduğunu düşünürsek hiçbir şekilde bunu onaylamaktan geri çekilmeyiz diye bunu Gürsel Tekin söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka söyleyen önemli isimler de var. Ama ben kendi tahminimi ve bir parça da duyumu söyleyeyim. Mesela ben Özgür Özel'le ilgili böyle bir kararın çıkma ihtimalini çok güçlü görmüyorum Serap. Yani burada da yine siyaset, hukuk, strateji üçgenini bir hatırlamak lazım. Tekrar söylüyorum, bu tartışmalar elbette hukuki olarak devam eden süreçler ama etrafında bir siyasi örgü var. O siyasi örgünün içinde de izlenen bir strateji var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel stratejisi az önce milletvekillerine hitaben de bir mesaj yayınladığını aktardı arkadaşımız Mahir Kılıç. Bize gönderdi, en azından onu söyleyeyim. Yani milletvekillerine partide kalın, benim amacım sizleri korumak, işte Cumhuriyet Halk Partisi'ni korumak mealinde bir şey bu. Kılıçdaroğlu kurultay sürecini kendisi açısından, kendi bulunduğu yerden tarif ederken bir yandan da şimdi ne kadar geciktirseniz de Serap, bu kurultay olacak değil mi bir gün? Yani bir şekilde Özgür Özel'lerin istediği zamanda olmasa bile Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultay yapacak. Elbette Kılıçdaroğlu ve arkadaşlar o kurultaydaki dengeyi de nasıl sağlayacaklarını şimdiden hesap ediyorlar. O nedenle bütün bunların aynı zamanda bir çerçeve, bir kuşatma, bir ayrıştırma, bunların her biri ayrı stratejiler, bir de kendini gücünü artırma yolunda hedefleri olduğunu düşünüyorum. Bu sevk edilen fezlekelerin de aynı olduğu kanaatindeyim ben.
1: Peki
0: Cumhuriyet
1: çok
0: Halk Partisi açısından.
1: teşekkür ediyorum Nasuhi değerlendirmelerin için. Sağ
0: Ben
1: ol.
0: teşekkür ederim.
1: Şimdi İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Çankaya'daki esnaf ziyaretine gidelim. Burada esnafla bir araya gelen Dervişoğlu çay simit hesabı yaparak ekonomiyi eleştirdi. Böyle biliyorsunuz ekmek fiyatı, çay simit hesabı asgari ücret üzerinden bir veri olarak değerlendirilir. İyi Parti lideri Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna da tepki gösterdi.
2: Başına tanesi günlük 20 lira.
3: 20 lira,
2: 20 lira da çay.
3: 20.
2: Yani 20 bin lira emekli maaşı alan biri peynir hariç günde her öğün bir simit bir çay yer ise 4 kişiye 18 bini gidiyor. Tayyip Erdoğan bir simit hesabı yapmıştı biliyorsun. Artık onun yaptığı simit hesabı da tutmuyor.
4: Simit çay hesabı yaptı. Taksici esnafıyla sohbet etti.
2: Gaz fiyatları belli, mazot fiyatları belli.
4: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Çankaya'da esnaf ziyaretinde bulundu. Kuğulu Park'ta vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklarla ilgilendi. Gençlerle sohbet etti.
2: Gençlerimiz özellikle çaresiz gibi hissettiklerinde kendilerini, çarenin kendileri olduğunu unutmasın. Geleceğimiz onlar.
4: Dervişoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu sorusuna da yanıt verdi.
2: Yakın bir takvim içerisinde Avrupa Parlamentosu'na ziyarete gitti. Bu konuyla ilgili ben Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye aleyhine aldığı her kararın altına imza atacak değilim. Türkiye'nin Avrupa Parlamentosu'nda bunlarla anılmasını bir Türk vatandaşı olarak içime sindirmem çok kolay değil.
1: Sokak çetelerine ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Son operasyon İstanbul merkezli düzenlendi. 3 avukatın da aralarında olduğu 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir sokak çetesine İstanbul'da sokak çetesine yönelik soruşturma başlattı. Kasten öldürme, yağma, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması.

0: olması gibi suçlamalarla 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında 3 avukat da var. İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te sosyal medya hesabından operasyona ilişkin bir açıklama yaptı. Çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, sokaklarımızın güvenliğini tehdit eden ve vatandaşlarımızı korkutarak haksız menfaat temin eden bu yapılara yönelik süpürme operasyonlarımız kökleri kazınana dek kararlılıkla devam edecektir dedi. Gençler arasında zorbalıkla ilgili gelen haberler insanı gerçekten çok tedirgin ve çok rahatsız ediyor. Adana'da bir grup genç arkadaşlarını bir akşam saatinde aydınlatma direğine bağladılar ve ona eziyet ettiler. Cep telefonu kamerasıyla da dışarıdan biri kaydetmiş bu görüntüleri. Seyhan ilçesi burası, Adana'da. Kızlı erkekli bir genç grup yolun ortasında, bakın, bir streçle arkadaşlarını oradaki elektrik direğine, aydınlatma direğine bağlıyor. Ardından da başına yumurta atıyorlar. Üzerine sıvı yağ ve un döküyorlar. Oradakiler de, diğer arkadaşları da bu anları kaydetmiş. Akran zorbalığı bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla kaydedilmiş. Ne yazık ki Adana'da yaşandı bu olay. Iğdır'da yaşayan 11 yaşındaki Berat Irmak 30 Nisan'da av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Üstelik katil zanlısı da iddiaya göre 14 yaşında bir çocuk.
1: Henüz 11 yaşındaydı. Bu kez akran kurbanı Berat Irmak oldu. Peki bu bir kaza mıydı yoksa cinayet mi?
2: Benim Berat'ım çok küçüktü ama hayalleri büyüktü. Çok çalışkan bir öğrenciydi. Bir katil geldi, hayalı aldı, hem bizden hem ondan aldı.
3: 30 Nisan denildiği zaman bizim için en karanlık gece diyebilirim. 30 Nisan'dan sonra zaten gözümüze hiç uyku girmedi.
1: Iğdır'da yaşayan 11 yaşındaki Berat Irmak 30 Nisan günü arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıktı. 14 yaşındaki H.A.'nın evinin önünde buluştular.
3: Yalvarırcasına benim evime gelin diyor. Çünkü kafasında dediğim gibi bir karakteri baz almış, cinayetini gerçekleştirecek.
1: Evden babasının av tüfeğiyle çıkan şüpheli elindeki silahı ateşledi. İddiaya göre Berat'ı doğrudan hedef alıp vurdu.
3: İçeriye giriyor, silahı bırakıyor, tekrar dışarı çıkıyor. Ben onu öldürdüm. Görgü tanığına da söylüyor. Orada da diyor ki 14 yaşında ilk cinayetimi gerçekleştirdim diyor.
4: Şüpheli ilk beyanında aslında silahın açık halde getirildiği ve kapatılırken patladığını beyan etmişti. Ve bunun üzerine dosya taksirle öldürmeye neden olmadan soruşturma yürütülüyordu.
1: Ancak soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyaya giren kriminal rapor soruşturmanın seyrini değiştirdi.
4: Şüphelinin vermiş olduğu ilk beyanlar çürütüldü. Raporda aslında silahın kapatılarak değil tetiğe basılarak ateş aldığı anlaşıldı.
1: Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı H.A. hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
5: Berat 3 çocuklu bir ailenin en küçük evladıydı. Hayalleri ve gelecek planları vardı ancak hepsi yarım kaldı. Şimdi Berat'ın ailesi Berat için adalet arayışlarını sürdürüyor.
1: Ailenin endişesi katil zanlısının çocuk yaşta olduğu için cezada indirim yapılması.
3: Bu katil zanlısının elini kolunu sallayarak aramızda gezme ihtimalini düşündüğümüzde bile bizim ciğerimiz paramparça oluyor.
2: En ağır şekilde ceza almasını istiyorum. Çünkü toplumda gezmesini istemiyorum.
3: Yalnız kalmaktan korktuğu için mecbur.
0: Yine bir silahlı saldırı, yine motosikletli saldırganlar. İstanbul Eyüp Sultan adres, daha az önce çetelere operasyon haberi verdik. Çok yaygınlaştı çünkü bu saldırganlar. Önceki gün parktaki gençlere uzun namlulu silahlarla bir araçtan ateş açıldığını aktardık. Dün haberi verdik. Burada da motosikletli saldırganlar bir otoparkı hedef aldı.
6: İki motosikletle geldiler. Otoparka ateş açıp kaçtılar. Yeni nesil çetelerin kullandığı motosikletli saldırganlar yine iş başındaydı. Olay İstanbul Eyüp Sultan'da gece saat 23 sıralarında meydana geldi. İki otomobile gelen 4 şüpheli Yeşilpınar Merkez Camii'nin altındaki özel otoparka silahla peş peşe ateş açtı. Saldırıda bir kişi yaralandı.

0: Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yerde çok sayıda boş kovan bulundu. Deliller tek tek toplandı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alan polis ekipleri kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
1: Bir de eşlerini vuran, döven, öldüren erkekler var. 43 yaşındaki Hatice K. boşanmak istediği eşi tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Bir bacağını kaybeden kadın diğer bacağını kurtarabilmek için aylardır tedavi görüyor.
2: Bu şehirde duramazsın, Fethiye'de yaşayamazsın, ben sensiz yaşayamam, seni öldürürüm. Ya benimle barışacaksın. Hep bu şekilde tehditler ediyordu.
0: Önce tehditler başladı, ardından silahlı saldırıya uğradı.
2: 24 Ocak'ta eşim tarafından av tüfeğiyle acımasızca ondan sadece boşanmak istediğim için bacaklarımdan vuruldum.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Hatice K. eşi Velike'den ayrılmak istedi. Bunu kabul etmeyen Velike barışmak istedi. Red yanıtı alınca da 43 yaşındaki kadına av tüfeğiyle saldırdı. Bacaklarından vurulan kadın hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı.
2: 3 hafta yoğun bakımda yattım. Yoğun bakım sürecinde doktorlar sol bacağımı kurtaramayacakları için bacağımı kestiler.
0: Doktorlar şiddet mağduru kadının sağ bacağını kurtarmak için seferber oldu.
2: Açık yaralar olduğu için bacağımda av tüfeğinin saçmaları bütün bacağa yayılmış, parçalı, kırık, sinirler, dokular hepsi ölmüş. İşte şimdi 2 keredir kapatılmıyor o yara, açık olan yaranın bir kısmı kapanmıyor, tutmuyor doku. Şimdi 3. ameliyat planlanıyor.
0: Saldırgan koca olayın ardından tutuklanırken Hatice K. protez bacak için yardım bekliyor.
2: Hiç kimse bunu hak etmiyor. Bana yardım edebilecek maddi manevi bütün destekleri bekliyorum.
1: En azından umuyoruz bundan sonra bu destek verilir talihsiz kadına. Bir saldırı üzerine saldırı haberleri geldi ne yazık ki. Mersin'de bir yolcu minibüsünden görüntüler gelecek yakına. Bir yolcu şoföre saldırdı. Şoförün boğazına sarıldı. Yolcular araçtan nasıl kaçacağını şaşırdı.
3: Işıklara geldiğinde bir anda boğazıma biri sarıldı. Beni öldürmeye çalıştı.
0: Yolcu olarak bindiği minibüsün sürücüsüne saldırdı. Şoför ve yolcular ölümden döndü. Furkan Gök, Mersin'de Silifke Taşucu hattında minibüsü işletiyordu. Gök, her gün olduğu gibi yine yolcularını alıp yola çıktı. Yolculardan biri şoförün yanına oturdu. Daha sonra rahat edemedim diyerek arkadaki koltuğa geçti. Yolculuk devam ederken birden şoför Furkan Gök'ün boğazına sarıldı.
3: Beni öldürmeye çalıştı. Daha sonra müdahale ettim, kapıyı açtım. Araçta bulunan 10-12 kişi kadar yolcuyu indirdim. Ondan sonra kendimi attım araçtan.
0: Minibüs şoförü ve yolcular canını zor kurtardı. Minibüsü gasp eden saldırgan önündeki araca çarparak kaçtı. Saldırgan yaklaşık 4 kilometre ilerleyebildi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şüpheli kaza yaptı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsü gasp eden kişinin Can Özat'a olduğu belirlendi.
3: Tanımıyorum. Durumunun iyi olmadığını söylüyorlar. Polis haberi de aynı şekilde sürekli karakolda olduğunu söylüyor.
0: Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Herkes ne kadar tahammülsüz, ne kadar kolayca birbirine yumruk savuruyor, bıçak çekiyor, kavga ediyor. Spor karşılaşmalarında da çok oluyor bu, tam tersi olması gerekirken. Sakarya'da bir futbol turnuvasında polislerden oluşan bir takımla lokanta çalışanlarından oluşan takım karşı karşıya geldi. Maçta futbolcular birbirine girdi.
0: Bir tarafta polislerden oluşan takım, bir tarafta lokanta çalışanlarının takımı vardı. İki takım oyuncuları sahada birbirine girdi.
4: Her iki takım oyuncuları o noktada sahalarda görmek istemediğimiz hareketler. Jandarma ekipleri de şu an sahaya girmiş durumda. Tartışmalar bizden olduğu yere kadar geliyor. Jandarmanın biber gazı müdahalesi var.
0: Sakarya.

0: Ya da 20. geleneksel kaymakamlık futbol turnuvasında polislerle bir lokantanın çalışanlarından oluşan iki takım karşı karşıya geldi. Maçın 56. dakikasındaki bir pozisyon nedeniyle futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Çok geçmeden taraflar kavgaya tutuştu. Bazı taraftarların tel örgüleri aşarak sahaya girmesi tansiyonu daha da arttırdı. Jandarma ve sağ kenarındaki polisler müdahale etti. Biber gazı kullanıldı.
1: Yere kadar geliyor. Jandarmanın biber gazı müdahalesi var.
0: Bir futbolcu yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Darp edildiğini iddia eden bazı futbolcular da şikayetçi oldu. Maç olaylar nedeniyle tatil edildi.
2: Yapay zeka birçok alanda karşımıza çıkıyor. Az önce sağlıkla ilgili yeni bir tarama sistemi üzerinde çalıştığını aktardık. En çok merak edilen şeylerden biri de insanların yapay zeka nedeniyle işsiz kalıp kalmayacağı, hangi mesleklerin yok olacağı, hangi mesleklerin daha revaçta olacağı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a göre yapay zeka insanların yerini almayacak.
0: Yapay zeka insanların yerini almayacak dedi. İnsanların yapay zeka nedeniyle işsiz kalacağı yönündeki endişelere katılmadığını söyledi. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Paris'te düzenlenen teknoloji konferansında konuştu.
3: Birçok insanın, hatta birçok zeki insanın bile yapay zekanın insanları gereksiz hale getireceği ve benzeri konularda endişe duyduğunu biliyorum. Bu bakış açısına kesinlikle katılmıyorum.
0: Teknolojinin yeni faaliyet alanları açacağını belirten Bezos, işsizliğin aksine bir iş gücü açığı yaşanacağını ileri sürdü.
3: Bence yapay zeka, insanların daha fazla sorunu tespit etmesini mümkün kılacağı için iş gücü kıtlığı yaratacak. İcat edebileceğimiz sonsuz sayıda şey var ve bugün sadece hayal gücümüzle değil, gerçekten yapabileceklerimizle sınırlıyız.
0: Bezos konuşmasında uzay vizyonuyla ilgili hedeflerini de paylaştı. Ziyaret etmek için değil, kalmak için Ay'a gidiyoruz ifadelerini kullandı. Bezos'a konferansta eşlik eden Blue Origin CEO'su David Limp de şirketin yeni nesil roket projelerini paylaştı. Bezos'un uzay seyahati şirketi Blue Origin, Ay keşfi alanında önemli bir oyuncu olma yarışında Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle rekabet ediyor.
2: Sinema biletlerine ilişkin yapılan düzenlemeyle indirim oranları yeniden belirlendi. Buna göre öğrenci ve kamu çalışanlarına %40, engelli ve gazilere %50'ye kadar indirim yapılabilecek.
0: Öğrenci ve kamu çalışanlarına %40, engelli ve gazilere %50'ye kadar indirim uygulanacak. Sinema sektöründe bile satış kuralları değişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı. Film özel bileti adı altında yeni bir bilet türü eklendi. Yapımcı ile yapılacak sözleşme ile belirli filmler için özel bilet satışı olacak. Bu biletlerde %70'e kadar indirim uygulanabilecek. Düzenlemeyle indirimli bilet uygulamalarına da yeni kurallar getirildi. Öğrenci, halk günü, belirli yaş üzeri ve kamu meslek gruplarına yönelik biletlerde tam bilet fiyatı üzerinden %40'a kadar indirim uygulanabilecek. Engelli, şehit yakını ve gaziler, sabah seansı, kurum ve izleyici özel biletlerinde ise indirim oranı %50'ye kadar çıkabilecek. İnternet üzerinden alınan biletlerde mevcut indirimlere ek olarak %10'a kadar ilave indirim yapılabilecek. Yönetmeliğe göre uygulanacak indirimler ülke genelinde faaliyet gösteren ve uygulamaya katılan sinema salonlarında geçerli olacak.
2: Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu. QS Dünya Üniversite Sıralamasında ilk 500'de Türkiye'den 6 üniversite yer aldı. Türkiye'nin en iyisi ise İstanbul Teknik Üniversitesi oldu.
0: Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu. İlk 500'e Türkiye'den 6 üniversite girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi zirveye yerleşti. Üniversitelerin en önemli değerlendirmelerinden biri olarak kabul edilen QS Dünya Üniversite Sıralamaları 2027'de açıklandı. Türkiye'den 25 üniversitenin yer aldığı sıralamada 11 üniversite dünya sıralamasında ilk 1000'e girmeyi başardı. Geçen yıl 298. sırada yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi 279. sıraya yükselerek Türkiye'nin en iyi üniversitesi oldu. Önceki yıl 269. sırada yer alan Ortadoğu Teknik Üniversitesi ise bu yıl

0: 305. sıraya gerileyerek ikinci oldu. Koç Üniversitesi 329. Boğaziçi Üniversitesi 345. Sabancı Üniversitesi 357. Bilkent Üniversitesi ise 454. oldu. İTÜ Rektörü Profesör Doktor Hasan Mandal yaptığı açıklamada, bu başarı 253 yıllık köklü geçmişimizi geleceğin ihtiyaçlarıyla buluşturma kararlılığımızın bir yansımasıdır ifadelerini kullandı. QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Shorter da Türkiye'nin yüksek öğretimde uluslararası görünürlüğünü artırmaya devam ettiğini belirterek 2023 yılında yalnızca bir Türk üniversitesinin ilk 500'de yer aldığını hatırlattı. Dünyanın en iyi üniversitesi üst üste 15. kez MIT seçilirken Stanford ve Imperial College London ikinci sırayı paylaştı. Oxford 4., Harvard ise 5. sırada yer aldı. QS sıralamayı belirlerken milyonlarca akademik makale inceleyip binlerce akademisyen ve işverenin görüşünü dikkate alıyor.
1: Yüzyıllar boyunca onlarca medeniyete ev sahipliği yapan ülkemizde arkeolojik çalışmalar tarihe ışık tutuyor. Son olarak Aspendos kazılarında Roma dönemine ait Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak bir eser gün yüzüne çıkarıldı.
0: Aylarca titizlikle çalıştılar. Tarihe ışık tutacak yeni esere ulaştılar. Aspendos Nehir Tanrısı'nın tasvir edildiği mozaiği gün yüzüne çıkardılar. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında Antalya Aspendos Antik Kenti'nde kazı çalışması sürüyor. Çalışmalar kapsamında Tiyatro Caddesi'nde yapılan kazılarda yeni bir mozaikli yapı ortaya çıkarıldı. İlk değerlendirmelere göre havuz olarak inşa edilen yapının izleri M.Ö. 3. yüzyıla uzanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aspendos'ta Roma dönemi Anadolu mozaik sanatına ışık tutacak son derece önemli bir keşfin gün yüzüne çıkarıldığını belirtti. Mozaiğin merkezinde kente hayat veren Yurimedon Nehri'ni simgeleyen Aspendos Nehir Tanrısı başında ve elinde saz yapraklarıyla betimleniyor. Gün yüzüne çıkarılan mozaik tabanın ilk panosu geometrik bezemelerden, ikinci panosu ise merkezindeki figüratif betimlemeden oluşuyor. Mozaik tabanın tamamen ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
1: Ve para gündem sona erdi. Sırada spor haberleriyle Selengül Dayıoğlu var. Birazdan karşınızda olacak. Bu akşam 20'de olaylar ve görüşlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol takımı hazırlıklarını tamamladı. San Jose Park'ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. İdmanda futbolcuların tamamı takımla birlikte çalıştı. Milli takımın son antrenmanı için San Jose Park'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, idmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile izledi. Koşu çalışmasıyla başlayan idman istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella Paraguay maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avustralya mağlubiyetine değinen İtalyan teknik adam hayal kırıklığı yaşadığını ve biraz daha saygıyı hak ettiklerini ifade etti.
1: La sua analisi posso essere più o meno d'accordo.
2: Avustralya'nın kontra ataklarını biliyorduk. Adeta neşter atar gibi oynadılar. Avustralya'ya karşı Dünya Kupası'nda 30 şut pozisyonu ürettik. Portekiz, Demokratik Kongo'ya karşı bir kez bunu yapabildi. Rakip takım son 25 metrede bir araya gelince bunu aşmak zor oluyor. Şut atmakta haklıydık ama yeteri kadar ileri gidemedik. Her maç birbirinden farklıdır. Biz bu maçın analizini yaptık. Epey bir kaos olmasına rağmen şunu söyleyebilirim. Bunun yansımaları oldu ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Son 3 yıl içinde bu takım çok iyi sonuçlar elde etti ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyorum. Her ne kadar daha iyi oynamamız gerekse de bunu söylemek istiyorum. Ben kendimi Türk gibi hissediyorum. Bu kaosa hizmet eden birçok kişiden daha fazla Türk hissediyorum. Sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum. Bazıları karışıklık oluşturmak istiyor. Bu beni etkilemiyor ama futbolcular etkileniyor. Çünkü onlar genç ve bu durum onları üzebiliyor. Dünya Kupası'na devam etmek için kazanmak istiyoruz. Paraguay fiziksel olarak güçlü, duyguları ve karakterleri öne çıkıyor. Her bir maç farklı. Mutlaka rakibe odaklanmamız gerekiyor. Ama ben kendi takımıma odaklanmak istiyorum.
0: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı. Sarı lacivertler deneyimli teknik direktörle 1 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Sarı lacivertliler deneyimli teknik direktörle 1 yıllık sözleşme imzaladı.
4: Çok duyguluyum, çok da mutluyum, çok heyecanlıyım. Çünkü çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim 4. gelişim. Bir antrenör olarak, bu camianın evladı olarak ben de Sayın Başkan.

0: Güneşlerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağımı söz veriyorum.
1: İlk açıklamasını kulüp televizyonuna yapan İsmail Kartal, Fenerbahçe camiasına şampiyonluk borcu olduğunu söyledi.
0: Benim 3 dönem yaptığım teknik direktörlük döneminde ikisini bizim maalesef elimizden aldılar. Bu artık tescillenmiş bir durum. Bundan sonra biz ne yapmalıyız, ne yapacağız? Geçmiş dönemde en son 99 puan, 99 goldeki sezonu taraftarlarımız, camiamız bir hatırlarsa geriye dönük. Biz o gün nasıl futbol oynattıysak ekibimizle beraber, bugün dünya futbolunda trend 5 tane takım var. Paris Saint-Germain, Bayern Münih, City, Barcelona ve Arsenal. Bu takımları izlerlerse taraftarlarımız nasıl futbol oynanıyor, modern futbol, pozitif futbol. Bizim de o gün oynattığımız futbol bunun aynı bir benzeriydi. Ya bu seferki gelişimizde tabii ki o günkü oynattığım futbolun birkaç daha üstüne ilavelerimiz olacak. Çünkü trendi biz ekip olarak çok yakından takip edebiliyoruz.
2: Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı eski futbolcusu Vedat Muriç İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından yeni dönemin ilk transfer hamlesi Vedat Muriç oldu. Kosovalı forvet sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi. Vedat Muriç'i kulübün yeni futbol direktörü Oğuz Çetin karşıladı. Taraftarları selamlayan tecrübeli golcü ardından kendisi için bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Sarı lacivertlerin 32 yaşındaki futbolcuyla kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor. Vedat Muriç 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve 36 maçta 17 gol atıp 7 asist üretmişti. Kosovalı Yıldız bu sezon La Liga'da küme düşen Mallorca'da ise 37 maçta 23 gol kaydetti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın 99 puanla şampiyon olamadık sözlerine yanıt verdi.
3: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk yarışından derbi maçlarına, rakip teknik direktörlerden taraftar desteğine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel bir YouTube kanalına konuşan Buruk, Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal'ın 99 puanla şampiyon olamadık sözleri hakkında konuştu.
4: Bazen 99 puan almış takım nasıl şampiyon olamaz diyorlar. Çünkü öbür takım 102 puan aldığı için olamıyorsun. Rakibimizin ivmesi yavaşladığında biz de zaman zaman tempomuzu düşürebiliyoruz. Ancak 102 puanla şampiyon olduğumuz sezonda sürekli vites arttırdık. En zor şampiyonluğumuzun bu sezon olduğunu söyleyebilirim. Çünkü lig maratonunun yanı sıra 12 Şampiyonlar Ligi maçı da oynadık.
3: Geride kalan sezonda oynanan son Fenerbahçe derbisi öncesinde şampiyonluğu kaybetme endişesi yaşamadığını belirten Buruk, derbiyi kazanamamak gibi bir düşünceye hiç kapılmadım dedi.
4: Fenerbahçe derbisine çıkarken 4 puan öndeydik ve maçı kaybetsek bile şampiyon olabilirdik. Bu nedenle şampiyonluğu kaybedeceğimizi hiç düşünmedim. Üzüldüğüm maçlar tabii ki oldu. Özellikle Young Boys maçları sırasında çok üzülmüştüm. Taraftarlarımız nereye gidersek gidelim bizi hep çiçeklerle karşıladı. Bu yüzden kırılacağım hiçbir olay olmadı.
3: 4 şampiyonluğunuzdan hangisi sizi daha çok zorladı sorusuna yanıt veren deneyimli teknik adam, rakip teknik direktörlere ilişkinde değerlendirmelerde bulundu.
4: Jorge Jesus'a karşı kazanmak çok önemliydi. İsmail Hoca'nın şampiyonluğu olmasa da puan ve oyun olarak çok başarılıydı. Bu 4 teknik adam içerisinde en başarılısı İsmail Kartal'dı diyebiliriz.
2: Amili kadın voleybol takımı 2026 FIBB Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi. Ankara etabındaki ilk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları Fransa karşısında da aynı skorla galip geldi. Ay Yıldızlı ekip karşılaşmanın ilk setini 25-17, ikinci setini 25-23, üçüncü setini ise 25-20 kazanarak mücadeleyi 3-0 tamamladı. Bu sonuçla Amili Kadın Voleybol takımı Ankara etabındaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Melissa Vargas'ın 22 sayı ürettiği karşılaşmanın ardından milli takım 4. galibiyetini alırken Fransa 5. yenilgisini yaşadı. Spor bültenimizi böylelikle noktalıyoruz. Az sonra gün ortasında Sena Alkan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 26, Edirne güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 25, Zonguldak güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Konya parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava çoğunlukla güneşli, Erzurum 26, Van 27 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 35 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
3: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.
4: İyi Finans sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. 19 Haziran Cuma bugün günlerden haftanın son iş gününde beraberiz önümüzdeki 2 saat boyunca. Dünden bu yana konuştuğumuz bir haberdi. Evinin önünde kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal. Tuzla'da kullanılmayan atıl bir fabrikada bulundu. Şimdi konuyla ilgili 8 gözaltı var. Neden kaçırıldı, nasıl kaçırıldı, kaçırılış anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Habertürk ekipleri sıcak noktalarda bağlantılar yapacağız. Elif Yavuz, Tuzla'da o atıl bir fabrika diyoruz ya, Karaal'ın 2 gün boyunca tutulduğu. O fabrikanın olduğu noktada ve yine Alihan Tok da Maltepe'de Karaal'ın evinin önünden kaçırıldığı noktada. Önce gelin bir Elif'e gidelim. Tuzla'da o fabrikanın önündesi, bu ne fabrikası, buraya getirmişler, burada ne olmuş, ne yaşanmış, ne biliyoruz Elif?
1: Sena Alkan, Erhan Karaal bu sabah saatlerinde hemen arkamda gördüğünüz Tuzla'nın Orhanlı bölgesinde bir atıl fabrikada bulundu. Polis ekipleri tarafından canlı bir şekilde ele geçirildi ve bir şüpheli de bu noktada yakalandı. Şu anda olay yeri inceleme ekiplerinin burada çalışmaları halen devam ediyor. Bir kısım polisler burada güvenlik kamerası çalışmalarını da hala sürdürüyorlar. Dün önceki gün aslında 21'de evinin önünde kaçırılmıştı Erhan Karaal. Ve 2 gün boyunca yaklaşık 35 saatin ardından Erhan Karaal bulundu. Bu 35 saatlik süre zarfında Erhan Karaal'ın 6-7 defa adresinin değiştiği ifade ediliyor. Edindiğimiz bilgilere göre önce Kocaeli'ne götürüldü. Kocaeli'nden buraya getirildi ve burası bulunduğu yere dair de görüntüler var zaten. O görüntüleri gördüğünüzde kullanılmayan atıl bir yer olduğunu anlayacaksınız. Sadece birkaç masa, birkaç sandalye bulunuyor. Bir ofis, bir prefabriğin içerisindeki bir ofis aslında. Ofisin içerisinde Erhan Karaal elleri ve ayakları bağlanmış şekilde bulundu. Polis ekipleri bulduğunda aslında sağlık durumu çok da iyi değildi. Darbe bağlı olarak çok fazla eziğin oldu. Buradan çıkarıldı. Tuzla Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolü yapılmak üzere, hastanede tedavi edilmek üzere ve burada ilk

0: belirlemelere göre darbe bağlı çok sayıda ezik olduğu da ifade edildi. Kaçırıldığı andan bu ana kadar, bulunduğu ana kadar da şüpheliler tarafından dövüldüğü ifade ediliyor, iddia ediliyor. Tabii neden kaçırıldı? Kaçırma amaçları neydi? En önemli sorulardan birisi bu. Yaklaşık 6-7 saat önceye kadar nerede sorusunun cevabı aranıyordu. Tuzla'da Orhanlı bölgesinde, burası böyle şehre uzak, 35-40 kilometre uzak bir nokta. Üniversite Caddesi diye geçiyor. Oldukça uzak bir nokta. Önce Kocaeli'ye götürülüyor, sonra Tuzla'ya getiriliyor. Ve en son buradayken polis ekipleri tarafından gözaltına alınıyor. Gözaltına alınma şekli de aslında, özür dilerim, düzeltiyorum. Erhan Karal sağlıklı bir şekilde bulunuyor. Bir kişi burada gözaltına alınıyor. O kişinin gözaltına alınma şekli de şöyle. Dışarıdan yemek getirdiği belirleniyor. Polis ekipleri burayı tespit ediyorlar ama öncelikli olarak hedefleri Erhan Karal'ı sağ salim bir şekilde bulmak. Şüpheliler paniklemeden, bir zarar vermeden aslında Erhan Karal'a ulaşmak amaçları. Ve takip esnasındayken şüphelilerden birinin bu içeri demir kapıdan içeri girdiğini ve bir yemek getirdiğini fark edince Erhan Karal'ın sağlık durumunun da iyi olabileceğini tahmin ederek anında operasyon düzenliyorlar ve bir şüpheli burada yakalanıyor. 8 şüpheli gözaltına alındı olaya ilişkin. İlk etapta dün 2 kişi yakalanmıştı. Bu olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen, bu sabah saatlerinde de burada bir kişi olmak üzere 5 kişi daha yakalandı. Toplamda gözaltı sayısı da 8'e yükseldi. Şüpheliler şu anda Asay Şube Müdürlüğü Gaspura Amirliği'nde ifadeleri alınıyor. Ancak ifade ettiğim gibi Erhan Karal'ın da ifadesi alınacak tabii. Kimler kaçırdı, kaçırılan kişileri tanıyor muydu? Bunlar sorulacak ama şu anda hastanede tedavi altında. Önce Tuzla Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şimdi Lütfü Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülecek. Darba bağlı olarak eziklerinin olduğu da belirtiliyor. Buradan Tuzla'dan Kocaeli'de yakın bir mesafe aslında. Şüphelilerin gece boyunca, gün boyunca, yaklaşık 35 saat boyunca sürekli adres değiştirdikleri de tespit edildi. Ekipler bu adresleri tek tek belirledi, tek tek tespit ettiler. En son noktada Tuzla'da Orhanlı bölgesinde, Üniversite Caddesi olarak geçen bir nokta burası. Burada atıl durumda, kullanılmayan bir fabrika olduğu ifade ediliyor. Burada en son Erhan Karal sağlıklı bir şekilde bulundu. Tabii yan tarafında da yine bir başka bir iş yeri var. Oradakilerle konuştuğumuzda biz de sabah saatlerinde öğrendik dediler. Ne olduğundan haberdar olmadıklarını söylediler. Dün akşam saatlerinde getirdikleri tahmin ediliyor şüphelilerin. Erhan Karal'ı buraya dün akşam saatlerinde getirdikleri tahmin ediliyor. Ve Erhan Karal burada bir sandalye üzerinde elleri bağlı bir şekilde polis ekipleri tarafından bulundu. Bir şüpheli de burada gözaltına alındı. O da dışarıdan Erhan Karal'ın bulunduğu, saklandığı yere yemek getirdiği esnada polis ekipleri takip ettikleri sırada bu esnada baskın yapılıyor, operasyon düzenleniyor ve Erhan Karal sağ bir şekilde bulunuyor. Bir şüpheli gözaltına alınıyor. Diğer şüpheliler de daha sonra gözaltına alınıyor. Şu anda 8 kişi gözaltında bulunuyor. Soruşturma elbette yürütülüyor ama ne olacağı, neden kaçırıldığı soru işaretleri var. İlk tespitler, büyük ihtimallerin üzerinde durulduğu tespitler, fidye istemek maksadıyla Erhan Karal'ın kaçırıldığı üzerinde duruyor polis ekipleri ama tabii detaylı soruşturmalar, telefon incelemeleri, dijital materyaller incelendiğinde bu soruların cevabı da ortaya çıkacak Sena Alkan.
1: Elif Yavuz Tuzla'dan o atıl fabrikanın önünden anlattı. Şimdi gelin bir de Alihan Tok'a gidelim. Alihan Tok Maltepe'de o kaçırıldığı noktada Karal'ın. Bazı bilgiler de var sende Alihan. Aileyle konuştun mu acaba? Aileye ne söylemişler, bir şekilde iletişim kurmuşlar mı, neden kaçırmışlar, bu kaçıranlar kimmiş, ne biliyoruz?
2: Evet, yani eşinden fidye istendiğine dair iddialar var. Ki bu olayla ilgili zaten biz eşiyle konuştuğumuzda, yani Ayşe Karal ile konuştuğumuzda şunu söyledi: bir husumetlisi yok. Bir tartışma sonucu ya da çözemedikleri bir problem, tehdit, daha önceden öyle bir olay yok. Ve kendisinden fidye istendiğine dair de bir bilgi var. Yani eşinden bir fidye isteme durumu var. 4 kişi kaçırdı. 4 kişi de yardım etti. Şimdi o 4 kişinin kaçırma anları da zaten biliyorsunuz ortaya çıktı. Şimdi bizler evin önündeyiz. Maltepe'de Sidar Sokak'ta, işte bu bulunan apartmanın 5. katında oturuyordu Erhan Karal. Ve şöyle oldu.

0: Şimdi sokağa girdi ki bu sokağın başından itibaren aslında onu takip ediyorlardı. O kaçırmak isteyen kişiler burada pusu kurmuşlardı yani ona. Yürüyerek burada telefonuyla konuşarak geldi. İşte tam bu noktaya kadar devam etti. Ki onu kaçıran kişiler de aslında onu takip ediyorlardı. İşte tam buraya geldiğinde bir kişi Erhan Karaal'ın önünü kesti. Önünü kesti ve tam o esnada da arkadan da iki kişi koştu. Koşarak üç kişi yaka paça onu araca bindirdiler. Araç da zaten aynı şekilde eş zamanlı bir şekilde buraya geldi. Yani bu bize şunu gösteriyor. Son derece planlı, bunu daha önceden planlamışlar, takip etmişler ve bu şekilde bu kaçırma eylemini gerçekleştirdiler. Bununla alakalı polis ekipleri 30 farklı noktaya da operasyon düzenledi. Teknik takiple incelendi. Çünkü kaçırıldıktan sonra komşularıyla da konuştuk. Yani komşular o kaçırılma anlarını gördüler. Nitekim kızı da şahit oldu buna. Maltepe sahilinde yürüyüşe gideceklerdi. Eşi de bunu söylüyor. Yani eşi de gördü aslında. Daha sonra bir komşusu gördükten sonra bu kaçırılma anını, yani arabaya bindirilme. Çünkü bir kişi önünü kesiyor. Önünü kestikten sonra iki kişi de arkasından geliyor. İşte tam bu noktada araca bindiriyorlar ve ters yönden hemen arkasında bulunan Özcan Öztürk'ten göstermesini isteyeceğim. Buradan ters yönden bu şekilde kaçıyorlar. Onu gören komşular da hızlı bir şekilde tabii ki ekiplere haber veriyorlar. Plakasını alıyorlar aracın. Tabii plaka incelendikten sonra aslında sahte bir plaka olduğu da ortaya çıkıyor. Ama ekiplerin teknik takip sonucu, ki çok titiz bir çalışma sonucu, orada Elif'in de anlattığı gibi Tuzla'da metruk bir fabrikada bulunuyor. Şimdi bununla ilgili komşularının anlattığı, eşinin anlattığı, evet bir husumet yok. İş yeriyle alakalı aslında eşi iş yerini de arıyor. Yani işte Kültür AŞ'de herhangi bir arasının bozuk olduğu, tartıştığı iş yerinde bir arkadaşı var mı diye. Bunun olmadığını söylüyorlar. Fidye istendiğini biliyoruz eşinden. Tabii ekipler araştırılacak. 8 kişi gözaltı var. 4 kişi kaçıran, 4 kişi de yardım eden. Soruşturma geniş çaplı devam ediyor. Bizler de tüm bu soruşturmanın detaylarını sizlere aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Alihan Tok aktardı. Teşekkürler Alihan. Kolaylıklar. Şimdi yeni bilgiler de paylaştı Alihan. Bir konuğumuz olacak. Soracağız. Anlamaya çalışacağız. Emekli polis memuru Mustafa Bayram bizimle beraber. Hoş geldiniz.
2: Merhaba. Hoş bulduk efendim.
1: Yani gündüz vakti bir insan evinin önünden İBB yöneticisi böyle alınıyor. İşte sahte plakalar, ters yönden çıkıyor bu araç, 4 kişi kaçırıyor, 4 kişi yardım ediyor. Az önce çok çarpıcı bilgileri Alihan da verdi. İzleyicilerimiz için bir kere daha tekrar edeyim. Şehir dışından geliyor ekip. Teknik takipten adeta profesyonelce kaçıyor. 30 adrese evet. Polis operasyon düzenliyor ancak hiçbirinde yok. Telefonları farklı yerlere yerleştiriyorlar. Polise yanlış sinyal gönderiyorlar. Nasıl bu kadar son derece planlı, profesyonel bunu nasıl yapabiliyorlar?
2: Şimdi olayı başından itibaren böyle bir dosya kapsamında incelediğimizde bu olay organize olmuş bir suç örgütü tarafından yapıldığı anlamına geliyor. Çünkü bu olay daha meydana gelmeden önce mutlaka bu evin etrafında bir kontrol yapılarak bir keşif çalışması yapılmış olması lazım. Bunun haricinde bir tane de ikiz plaka temin edilerek, yani araçlarının plakasından kendilerine ulaşılmaması için ön bir çalışma da ayrıca bu yönde yapmış olduklarını görüyoruz. Şimdi adamlar orada dört kişinin efendim Erhan'ı Bey'i kaçırırken yapılan hareketler gayet profesyonelce. Sanki biz işte polisler bir şahsı, bir gaspçı, bir cinayet zanlısını işte gözaltına alırken yapmış olduğumuz hareketlerin aynısını yaparak bu şahsı evinin önünde çocuklarının ve eşinin, hatta komşularının gözünün önünde getirmiş oldukları aracın içerisine şahsı zorla bindirip alıp götürüyorlar. Yalnız burada şu var.
1: Affedin. Kaçırılma anı görüntüleri ekranda. Şimdi bu görüntüler ekrana gelmeye

0: başladığı andan itibaren siz bunu neden bu kadar profesyonelce, sanki bir zanlıyı gözaltına alırcasına dediniz ya, bize anlatır mısınız hangi hareketleri, neyini gördünüz de bu sizi bu düşünceye sevk etti?
1: Şimdi şahsım, bakın, bir kişi önüne kesiyor, daha onunla konuşurken diğer iki şahısla gelip koluna girerek şahsı adeta etkisiz, bakın dikkat edin, etkisiz hale getirerek aracın içerisine bindirmeleri, polis operasyonlarında hatta televizyon ekranlarında da görmüş olmamız lazım. Çünkü bu hareketi herkes bu şekilde yapıp şey yapamaz. Kimi silahını çeker, icabında silah kullanır ama daha amatörce hareket eder, ama ben burada bu görüntülerde gayet profesyonelce şahsı, hani derler ya işte tereyağından kıl çeker gibi, alıp araca bindirip belki şahıs bağırmıştır, ama bağırsa da çünkü orası gayet de bir sakin gözüküyor şeyden, hı hı, kameralardan, fakat eşinin beyanı, eşi yukarıdan aşağı gördüğünü ve bağırarak hatta çocuklarının da tepkisiyle insanlar haberdar oluyorlar. Bu şahısların bence çok organize olarak gelip bu şahsı kaçırdıklarını düşünüyorum. Ya, fakat burada bunu profesyonelce bu hareketleri yapmışlar ama hesaba katmadıkları cep telefonunda iPhone bul uygulamasının olması bence polislerin işini kolaylaştırmıştır diye düşünüyorum.
0: Kara alın cep telefonunda mı iPhone, bu uygulama varmış ve böylece bu uygulama aracılığıyla nerede olduğu tespit edilmiş. Böyle mi olmuş?
1: Tabii ki daha sonra işte Kartal'da boş bir araziye arkadaşlar gitmişler, ama biz tabii ki edindiğimiz bilgiye göre boş arazide de büyük ihtimal telefona da ulaşamıyorlar. Ve galiba orada bir yön sapıtma daha sonra fark ediyorlar anladığım kadarıyla, ve telefon kapanıyor. Telefon kapanıyor ama şimdi bu bul uygulamasındaki bazı kayıtları takip edilerek kameralar incelenmek suretiyle bence büyük ihtimal eli kolu bağlı ve darbedilmiş vaziyette bulunduğu yerde şahsa ulaştıklarını düşünüyorum.
0: Bunu şimdi dediniz ki hani mesela şu çok dikkat çekici, telefonları farklı yerlere yerleştirip polislere yanlış yere yönlendiriyorlar. 30 farklı adrese operasyon düzenliyor polis. Kocaeli'ne gidiyor, oradan başka bir yere gidiyor. Başlarken organize bir suç örgütü yapmıştır diye düşünüyorum dediniz. Gündüz vakti işte ya da ne bileyim akşam vakti İstanbul'un göbeğinde güvenlikli kameraların olduğu bir yerde bunu yapmaya hakikaten kim nasıl cesaret edebilir? Bir fidye için yapıldığı ifade ediliyor. Eşini aramışlar, demişler ki sende para vardır, bize para getir.
1: Mutlaka bu tür kaçırmalar genelde fidye içindir ve para içindir. Yani biz genelde hep karşılaştığımız durumlar budur. Çünkü bu şahsı öldürmezler. Öldürürseler ölüsü bir işe yaramaz. Çünkü bunun sağ olması lazım ki istedikleri işte paradır veya yaptığı işi gereği bir ihale işi vardır. Bu ihaleyi almak için veya istedikleri daha farklı, yine paraya bağlı, işte az önce dediğimiz gibi işinden dolayı bir ihale işi vardır. Yüklü miktarda paralar söz konusudur. İşte bunların yerine getirilmesi için bu şahsın sağ olması lazım. Tabii nedir bu? Burada istediklerini yaptıramayınca işte organize bir örgüt şeklinde bir araya gelinerek bu şahsı kaçırıp darp ederek, zorlayarak, işte ailesini tehdit ederek az önce saymış olduğumuz isteklerine, arzularına kavuşmak isteyeceklerdir.
0: Bu sizin daha önce hiç böyle bir şey gördünüz mü İstanbul'da ya da çalıştığınız yerlerde?
1: Tabii ki ben şimdi cinayet büroda 21 yılımı verdim. Bizim yan binamız birlikte çalıştığımız

0: çalıştığımız Gazpiro'daki arkadaşlarımız var. Bunlarla hep ortak operasyonlar yapıyoruz. Gasp amaçlı cinayetler var. Şahsı kaçırırlar, 3 gün sonra öldürülmüş vaziyette işte bilmem nereye atarlar boş araziye. Ondan sonra başlarsın çalışmaya.
1: Peki.
0: Ama bizim için bu tür konularda birinci derecede

0: biri bu iki işte kameralar olsun, cep telefonlarıyla hareket ederek ulaştıklarını düşünüyorum.
1: Bunu neden sordum? Çünkü genelde bu daha önce sizin tecrübelerinizden yola çıkarak gördüğünüz bu tarz vakalarda kaçırılan kişiyi tanıyan kişiler mi oluyor bunlar? Yani sende para vardır dediğine göre tanıdığını varsaymamız gerekiyor, öyle değil mi?
0: Tabii. Bakın bu ikiz plaka galiba Erhan Bey'in yakın tanıdığının birinin aracının plakası tekrar şey yapılmış, basılarak efendim kaçırma eyleminde kullanmışlar. Ama aracın gerçek sahibi 3 gündür aracını hiç kullanmadığından bahsediliyor. Ha ne demektir? Eğer bu kaçıran bu 4 kişi Erhan Bey'i tanımıyor olabilir. Fakat bu işin arkasında esas organize eden kişiler kesinlikle onu tanıyor olması lazım. Ve ayrıca Erhan Bey'in de bundan bilgi sahibi olması lazım. Çünkü onu önceden mutlaka ve mutlaka tehdit etmiş olmaları gerekiyor. Bunda eğer bir ihale işi var ise bundan Erhan Bey'in bilgisi olması lazım. Zaten bu galiba bir 24 saate yakın süre oluyor. Onlarla birlikte onların bir istek arzuları veya kendisinden neler talep edildiğini galiba sağlığı yerine gelince, hastanede tedavisi bitince vereceği ifadelerden bunları da beyan edecektir.
1: Çok teşekkür ediyorum emekli polis memuru Mustafa Bayram. Yani hakikaten akıl alır değil. İstanbul'da ya da Türkiye'de çok alıştığımız ya, Meksika'da, Brezilya'da böyle haberleri hakikaten görüyoruz. Ama dileyelim bir an önce nedeni de ortaya çıksın. Bir daha da yaşanmasın. Çok sağ olun emekli polis memuru Mustafa Bayram. Sağ olun katıldığınız için.
0: Sağ olun.
1: Sokak çetelerine ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Son operasyon Şapkalılar olarak bilinen çeteye yönelik İstanbul merkezde düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Şapkalılar çetesine yönelik soruşturma başlattı. Kasten öldürme, yağma, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi suçlamalarla 32 kişi hakkında gözaltı kararı var. Şüpheliler arasında 3 avukat da var. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum, Tekirdağ'da 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocuklarımızı suç örgütlerinin ağına düşürmeye çalışan, sokaklarımızın güvenliğini tehdit eden ve vatandaşlarımızı korkutarak haksız menfaat temin eden bu yapılara yönelik süpürme operasyonlarımız kökleri kazınana dek kararlılıkla devam edecek dedi. Şimdi CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve bazı meclis üyeleri CHP'den istifa etti. İzmir'e bir gidelim. Detaylar Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe'de. Gülçin, ne biliyoruz? Söz sende.
2: Sena Alkan, öncelikle bir haftadan bu yana bu istifa söylentisi vardı. Ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay böyle bir kararının olmadığını söylemişti ve çatısının CHP olduğunu söylemişti. Ancak dün 3 saatlik bir toplantı, hem meclis üyeleriyle hem de ilçe belediye başkanlarıyla yaptığı toplantı sonrasında yazılı bir açıklama yaptı ve mutlak CHP'sinde olmayacağını ifade etti ve özellikle bunun da İzmir'in siyasi iradesine yapılmış bir haksızlık, hoyratça bir davranış olduğunu ifade etti. Aynı zamanda bunun devamının geleceği için de böyle bir karar aldığını ifade etti. Üzülerek ayrılıyorum ve dönmeyi de diliyorum dedi. Tabii önemli olan kırmızı çizgi özellikle hem ihraçlar hem de Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Çağatay Güç'ün CHP MYK'sı tarafından görevden alınmasıyla başladı. Bu istifa resleşmesi de böyle geldi ve ardından da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay artık yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Tabii bunun arkasından bir istifa rüzgarı olacak mı? Bunun beklentisi başladı. Cemil Tugay'a özellikle yakın olan isimler istifalarını açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Levent Yıldır bu isimler arasında. Yine aynı şekilde Mustafa Özuslu, Atilla Baysak, Erdal Karagöz de yine meclis üyeleri arasında, istifalarını açıklayanlar arasında. Karşıyaka meclis üyesi 2 isim de var. Onlar da Şevket Balla ve Aysun Kuru. Bunlar da istifalarını sunan isimler. Ancak şu an itibariyle İzmir'de

0: İstifa rüzgarı sönümlenmiş duruyor. Bir taraftan da tepkiler devam ediyor. Özellikle AK Parti cephesinden tepkiler devam ediyor. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmeyip Büyükşehir Belediyesi'nden de istifa etmesi gerektiğini söylüyorlar. Tabii ki hizmet siyaseti anlamında da eleştirilerini Cemil Tugay'a sıralıyorlar. Bir taraftan da bir gerginlik de hakim. Çünkü CHP İzmir İl Binası'nda şu an itibariyle CHP MYK'sı tarafından atanmış olan İl Başkanı Utku Gümrükçü henüz il başkanlığında görevine başlayamadı. Hala burada eski CHP İl Başkanı Çağatay Güç bulunuyor. Hatta kapılarını da bugün kapattılar. Şimdi bundan sonraki süreçte Tugay nasıl hareket edecek, bağımsız olarak belediye başkanlığını nasıl yürütecek, aynı zamanda da yeni istifalar olacak mı, İzmir'de beklenen gelişmeler bu yönde.
1: Gülçin Hacı, Evliya Gülayça, İzmir'den aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi bir bağlantı daha yapacağız. Adalar Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akbolat'ın da aralarında olduğu 41 kişi gözaltında. Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever karşımızda. Bu gözaltına operasyona dair ne biliyoruz Ceylan, söz sende.
2: Sen Alkan, şimdi birçok ilde eş zamanlı yaklaşık 90 adreste bir operasyon gerçekleştirildi. Sen de dediğin gibi belediye başkanı, başkan yardımcılarının da arasında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. 6 kişi ise arama çalışmaları sürüyor. Çünkü toplamda 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şimdi biraz geçmişe dönük hatırlayacak olursak yaklaşık bir hafta kadar önce Adalar Belediyesi'nden bir iddia duyuldu. Dediler ki mali şube ekipleri buraya geldi. İmarla ilgili bazı dosyalarımıza bakıyor dediler. Sonra biraz araştırdığımızda aslında Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bir rapor hazırlamak üzere mali şube ekiplerinin onlara yardımcı olmak için gittiği vesaire, yani o gerekli olan materyalleri belediyeye gidip aldığı belirtilmişti. Yani bir soruşturma olduğu Adalar Belediyesi'ne yönelik sesler geliyordu oradan. Aslında bazı iddialar vardı. Bugün de o operasyon gerçekleştiğinde bu iddiaların gerçeklik bulduğunu söylemek mümkün. Peki neden bu operasyon yapıldı? Bir imar operasyonu diyebiliriz. Daha çok bir rüşvet çarkından bahsediliyor belediye özelinde. Başsavcılık açıklamasında diyor ki yani her şey rüşvet karşılığı yapıldı. Yolsuzluklar rüşvet karşılığı yapıldı iddiası var. Neyden bahsediliyor? Biliyorsunuz Adalar sit alanı, bazı tarihi yapılar da söz konusu. Birkaç yüzyıllık yapılardan bahsediyoruz, işte köşklerden vesaire. Buralarda her türlü, yani şöyle söyleyeyim, bir inşaatta olduğu gibi herkes istediği gibi gidip kazmayı vurup ya da işte çekici vurup istediği tadilatı yapamıyor. Burada sit alanı olduğu için, tarihi yapılar olduğu için belli şartlar var. Yani özellikle yapının bozulmaması yönünde. Ancak burada bazı büyük önemli müdahaleler olmuş. Ancak rüşvet karşılığında basit onarım gibi gösterilmiş olduğu belediyedeki evraklarda böyle bir iddia var. Yani basit onarım gibi gösterildi ancak öyle değil. Çok büyük aslında tadilatlar olduğu yönünde. Ya da ruhsatı alamayacak, ruhsat alma şartları elverişli olmayan, bu şartları bulundurmayan, yani bütün şartlara haiz olmayan işletmelere de ruhsat verildiği rüşvet karşılığında ileri sürülüyor. Veya bazı yerlere, inşaatlara veya işletmelere cezalar kesilmiş ancak yine bazı rüşvetler karşılığında bu ceza miktarları belediyedeki dosyalarda daha düşük miktarda gözüktüğü iddialar. Örgüt kurma, örgüt üyeliği, işte rüşvet alma verme, görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla karşı karşıyalar. Şimdi gözaltında alınanlar belediye başkanı dahil emniyetteler. Emniyetteki ifadelerin ardından da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekler.
1: Ceylan Sever aktardı, ekranlarınıza getirdik bilgileri. Şimdi bir operasyondan Mersin'de Silifke'de düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve bazı belediye çalışanları gözaltında. Soruşturmayı Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Sabah saatlerinde CHP'li Silifke Belediyesi'ne jandarma ekipleri tarafından bir operasyon yapıldı. Aralarında belediye başkanı Mustafa Turgut'la başkan yardımcısının da olduğu 18 kişi gözaltında. Jandarma ekipleri belediye binasında ve şüphelilerin evinde arama yaptı. Suçlamalar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma hakkında

0: Gözaltı kararı bulunan bir şüpheli aranıyor. Şimdi hem CHP'li Adalar Belediyesi hem de Silifke Belediyelerine yönelik operasyonla ilgili CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan bir açıklama var. Dedi ki adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sarı sosyal medya hesabından yaptı bu açıklamaları ekranlarınızda. Operasyonların istisnasız biçimde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef aldığını söyledi. CHP sözcüsü yargı süreçlerinin kamu vicdanını zedelemeyecek şekilde hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda ve masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Tüm gerçeklerin ortaya çıkması adına sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz dedi. Şimdi bir diyoruz ki mutabakat zaptı imzalandı. Hatta bugün 19'unda bekleniyordu İsviçre'de imzaların atılması. Ama İsrail Lübnan'da ateşkes ihlallerini sürdürdü. Gece saatlerinden bu yana birçok noktayı hedef aldı. Son günlerin, son zamanların en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi İsrail ordusu Lübnan'da. Ve saldırılarına devam edeceklerini de söylüyorlar. Nebatiye'de 22 kişi hayatını kaybetti İsrail saldırılarında. Mutabakata varıldı dendi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkan'ın imzalarını ekranlarınıza getirdik. Lübnan'a saldırıları durdurmadı ama İsrail. Nebatiye, Kefertebnit, Haruf, Şarkiye, Düveyr, Tul ve Cebşit beldelerine hedef aldı. İsrail topçuları ise Nebatiye kenti, Kefercuz bölgesi ve çeşitli noktalara bombardıman düzenledi. Saldırılarda 22 kişi hayatını kaybetti dün gece. İsrail ordusu Hizbullah altyapısı ve mensuplarının hedef alındığını öne sürüyor. Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Ali Tahir tepelerine sızmaya çalışan İsrail askerlerini hedef aldık açıklaması yaptı. Saldırıda 4 İsrail askerinin öldüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir mutabakat var. Hatta bu mutabakat Lübnan'ı da kapsıyor. Yazılan metinde de bu var. Ancak İsrail'in aşırı sağcı, fundamentalist bakanları Ben Gvir, Smotrich gibi isimler tüm Lübnan'ın yanması gerektiğine dönük mesajlar paylaştılar. Mutabakatın iki ülke heyetlerinin katılacağı İsviçre buluşmasında imzalanması bekleniyordu. Ancak öyle olmadı dedik. Ayrı ayrı imzalar atıldı ama İsviçre'de beklediğimiz bir görüşme vardı. Bu görüşmede müzakere sürecini başlatacak görüşmeydi. Ama o olmadı, ertelendi Lübnan nedeniyle. İran lideri Hamaney'in mutabakatla ilgili dikkat çeken bir açıklaması var. Gelin bir bakalım mutabakattan sonraki gün neler yaşanmış.
1: ABD ile İran arasında mutabakat saptı imzalandı. İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelerin ise ertelendiği açıklandı. ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ilk anlaşma imzalaması, Cenevre'de yapılması planlanan töreni belirsizliğe sürüklemişti. Tarafların resmi imza töreni için Bürgenstock'ta buluşması beklenirken ziyaretin ertelendiği açıklandı. Beyaz Saray teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ancak Başkan Yardımcısı Vance'in İsviçre seyahatinin ertelendiğini duyurdu. Açıklamada ABD heyeti ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır denildi. Vance de İsviçre'ye gitmeyi planladığını ancak zamanlamanın İran heyetinin ulaşımına bağlı olarak değişebileceğini söyledi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bürgenstock'taki toplantılar planlandığı gibi yapılmayacak denildi. Arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan'ın Başbakanı Şerif'in seyahati de ertelendi. Anlaşma imzalansa da ABD Başkanı Trump'tan İran'a tehdit mesajları geldi. İran'ı askeri açıdan tamamen mağlup ettiklerini savunan Trump, bu savaşın ardından güç kullanma etkisinin herhangi bir sınırının olmadığını söyledi. İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine tek başına saldırı düzenlemesi halinde ise eğer küçük çaplı olursa destek verebileceğini belirtti. İran lideri Müçteba Hamaney ise mutabakatı çekincelere rağmen onayladığını kaydederek yüz yüze yapılacak müzakerelerin Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşlerinin kabul edileceği anlamına gelmediğini ifade etti. İran Meclis Başkanı Kalibaf da anlaşma ihlal edilirse düşmana ezici bir yanıt vermekten çekinmeyiz dedi. Taraflar 14 Haziran'da savaşın durdurulmasını öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuş, mutabakat saptı 18 Haziran'da Trump ve Pezeşkian

0: Pezeşkian tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti. Tarafların nihai anlaşmaya varılması için 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşı bitiren mutabakatın imzalanmasından sonra piyasalarda bir parça rahatladı. Brent petroldeki düşüşle beraber benzinin litre fiyatına 99 kuruş indirim geldi. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında yaşanan değişimle kur hareketlerine bağlı olarak akaryakıt rafineri çıkış fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yapılan indirimin ardından benzin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 62 lira, Ankara'da 63 lira, İzmir'de 63,32 lira seviyesine geriledi. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yarın düzenlenecek törenle birlikte Türk savunma sanayinde bir ilk yaşanacak. TCG Akhisar Korveti Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Böylece Türkiye ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye gemi ihraç etmiş olacak. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
0: Türk savunma sanayinde bir ilk yaşanacak. NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi teslim edilecek. TCG Akhisar, Kontramiral Roman adıyla Romanya donanmasında görev yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gemi teslim ve hizmete giriş töreni yapılacak. Törende yapımı tamamlanan TCG Akhisar Korveti Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Böylece Türkiye tarihinde ilk kez hem NATO hem Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkeye gemi ihraç etmiş olacak. Törende bir geminin teslimi daha yapılacak. TCG Akhisar'ın ikiz gemisi olarak adlandırılan TCG Koçhisar Korveti de Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine katılacak. TCG Akhisar'ın Romanya'ya tedariğini kapsayan anlaşma geçen yılın Aralık ayında imzalandı. 99,5 metre uzunluğundaki gemi 4,5 deniz mili menzile sahip. Ayrıca 21 güne kadar görev süresi bulunan TCG Akhisar, helikopter ve insansız hava aracı konuşlandırma kabiliyeti de sunuyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne katılacak TCG Koçhisar ise istihbarat, gözetleme ve keşif, arama kurtarmayla deniz özel harekat görevlerini yerine getirmek üzere geliştirildi. Açık deniz karakol gemisi olarak öne çıkan bu platform ayrıca deniz hava harekatı, kara bombardıman, amfibi harekata destek gibi savunma görevlerinde de kullanılabilecek.
1: Iğdır'da yaşayan 11 yaşındaki Berat Irmak 30 Nisan'da av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Üstelik katil zanlısı da iddiaya göre 14 yaşında bir çocuk. Kriminal raporun soruşturma dosyasına girmesiyle çocuk şüpheli tutuklandı. Bir çocuk bir çocuğu neden öldürür? Aile çok acılı Habertürk'e konuştu.
2: Henüz 11 yaşındaydı. Bu kez akran kurbanı Berat Irmak oldu. Peki bu bir kaza mıydı yoksa cinayet mi?
3: Benim Berat'ım çok küçüktü ama hayalleri büyüktü. Çok çalışkan bir öğrenciydi. Bir katil geldi, hayalı aldı, hem bizden hem ondan aldı.
4: 30 Nisan denildiği zaman bizim için en karanlık gece diyebilirim. 30 Nisan'dan sonra zaten gözümüze hiç uyku girmedi.
2: Iğdır'da yaşayan 11 yaşındaki Berat Irmak 30 Nisan günü arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıktı. 14 yaşındaki H.A.'nın evinin önünde buluştular.
4: Yalvarırcasına benim evime gelin diyor. Çünkü kafasında dediğim gibi bir karakteri baz almış, cinayetini gerçekleştirecek.
2: Evden babasının av tüfeğiyle çıkan şüpheli elindeki silahı ateşledi. İddiaya göre Berat'ı doğrudan hedef alıp vurdu.
4: İçeriye giriyor, silahı bırakıyor, tekrar dışarı çıkıyor. Ben onu öldürdüm. Görgü tanığına da söylüyor. Orada da diyor ki 14 yaşında ilk cinayetimi gerçekleştirdim diyor.
5: Şüpheli ilk beyanında aslında silahın açık halde getirildiği ve kapatılırken patladığını beyan etmişti. Ve bunun üzerine dosya taksirle öldürmeye neden olmadan soruşturma yürütülüyordu.
2: Ancak soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyaya giren kriminal rapor soruşturmanın seyrini değiştirdi.
5: Şüphelinin vermiş olduğu ilk beyanlar çürütüldü. Raporda

0: aslında silahın kapatılarak değil tetiğe basılarak ateş aldığı anlaşıldı.
1: Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı HA hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
2: Berat 3 çocuklu bir ailenin en küçük evladıydı. Hayalleri ve gelecek planları vardı ancak hepsi yarım kaldı. Şimdi Berat'ın ailesi Berat için adalet arayışlarını sürdürüyor.
1: Ailenin endişesi katil zanlısının çocuk yaşta olduğu için cezada indirim yapılması.
3: Bu katil zanlısının elini kolunu sallayarak aramızda gezme ihtimalini düşündüğümüzde bile bizim ciğerimiz paramparça oluyor.
4: En ağır şekilde ceza almasını istiyorum. Çünkü toplumda gezmesini istemiyorum.
3: Yalnız kalmaktan korktuğu için mecbur.
5: Adana'da bir grup genç arkadaşlarını aydınlatma direğine bağlayıp eziyet etti. Akran zorbalığı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Seyhan ilçesinde yaşandı. Bir grup genç arkadaşlarını aydınlatma direğine streç filmle bağladı. Ardından başına yumurta attı. Üzerine sıvı yağ ve un döktü. Gençler bu anları bir de üstüne gittiler. Cep telefonlarıyla kaydettiler. Akran zorbalığı da bir mahalle sakini tarafından böyle cep telefonuyla kayıt altına alındı. Yine silahlı saldırı, yine motosikletli saldırganlar. Bu kez adres İstanbul Eyüp Sultan. Motosikletli saldırganlar bir otoparka hedef aldı şimdi de.
6: İki motosikletle geldiler. Otoparka ateş açıp kaçtılar. Yeni nesil çetelerin kullandığı motosikletli saldırganlar yine iş başındaydı. Olay İstanbul Eyüp Sultan'da gece saat 23 sıralarında meydana geldi. İki otomobile gelen dört şüpheli Yeşilpınar Merkez Camii'nin altındaki özel otoparka silahla peş peşe ateş açtı. Saldırıda bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yerde çok sayıda boş kovan bulundu. Deliller tek tek toplandı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alan polis ekipleri kaçan dört şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
5: Konya'da define avına çıkan iki kişi kazdıkları kuyuda mahsur kaldı. Ekipler 10 metre derinlikte iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Olay Meram ilçesindeki Kızılören mahallesinde yaşandı. Mordor Kalesi mevkiinde define kazısı yapan iki kişi kazdıkları kuyudan çıkamadı. Yakınları kayıp ihbarında bulununca ekipler Hilmi Konukçu ve Ali Çelikbaşı bulmak için çalışma başlattı. Arama kurtarma ekipleri 10 metre derinlikte Konukçu ve Çelikbaşı'nın cansız bedenlerine ulaştı. Konukçu ve Çelikbaşı'nın metan gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Dijital dünya her geçen gün büyüyor ancak riskleri de beraberinde geliyor. İngiltere, Fransa ve Avustralya'nın ardından Birleşik Arap Emirlikleri de çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlama kararı aldı.
6: Birleşik Arap Emirlikleri çocukların sosyal medya kullanımına yönelik radikal bir adım attı. Yeni düzenlemeyle 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması ve bu platformları kullanması yasaklandı. Birleşik Arap Emirlikleri Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen kararla ülkede sosyal medya kullanımı için asgari yaş sınırı 15 olarak belirlendi. Düzenleme sadece yeni hesap açılmasını değil, halihazırda kullanılan hesapları ve platformların tüm özelliklerine erişimi de kapsıyor. Baye Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Rashid El Maktoum kararın çocukların dijital ortamda daha güvenli şartlarda büyümesini amaçladığını söyledi. El Maktoum, hızla değişen teknolojik dünyaya uyum sağlarken çocukların korunmasının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Yeni yasada dikkat çeken en önemli detay, ebeveyn izni de yasağın aşılması için yeterli olmayacak. Yani 15 yaşın altındaki çocuklar ailelerinin onayı bulunsa bile sosyal medya platformlarına erişemeyecek. Bayi'nin bu adımı, dünya genelinde güçlenen dijital koruma dalgasının son halkası oldu. Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik ilk adımı Avustralya atmış, 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimini sınırlayan düzenlemeyi geçtiğimiz yıl yürürlüğe koymuştu.

0: Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya sınırı getirilmesine yönelik yasal düzenleme süreci devam ederken, İngiltere'de 16 yaş altına yönelik benzer kısıtlamaları gelecek yıldan itibaren uygulamaya hazırlandığını duyurmuştu. Aynı düzenleme kapsamında Mayıs ayında Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yasayla 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı tamamen yasaklanmıştı. Yasayla birlikte platformlara yaş doğrulama ve ebeveyn kontrol mekanizmaları kurma zorunluluğu da getirilmişti.
1: Yapay zeka teknolojileri sınır tanımıyor. Bu kez sağlık alanından bir çalışma var. ABD'li yapay zeka şirketi sadece bir dakikada tüm vücudun görüntü haritasını oluşturacak bir sistem üzerinde çalıştığını açıkladı.
2: Bir dakikada tüm vücudu taramayı hedefliyor. Vücudun detaylı haritasını çıkarıyor. Üstelik bunları sadece 60 saniyede yapıyor. Amerikalı şirket, vücut görüntülenmesini sağlayacak yeni cihaz üzerinde çalıştığını duyurdu. Çalışma, yapay zeka destekli görsel üretim araçlarıyla tanınan Midjourney şirketinden geldi. Şirketten yapılan açıklamada Midjourney Scanner isimli bir görüntüleme sistemi geliştirildiği bildirildi. Henüz ticari kullanıma sunulmamış bu teknolojiyle MR benzeri görüntüleme sistemlerinin daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Yeni teknolojiye göre cihazdaki tarama işlemi sığ bir su havuzu içerisinde gerçekleşecek. Vücut ultrasonik sensörlerden oluşan halka sistemi tarafından farklı açılardan taranacak. Gönderilen ultrason dalgaları ve geri dönen sinyaller yapay zeka desteğiyle işlenerek detaylı bir görüntü haritasına dönüştürülecek. Tarayıcının bir kişinin tüm vücudunu 60 saniyeyi aşmayan bir sürede görüntülemesi hedefleniyor. Ancak projenin halen geliştirme aşamasında olduğu ve henüz ticari kullanıma sunulmuş bir ürün bulunmadığı belirtiliyor.
1: Şimdi yazın gelmesiyle güneş koruyuculara ve bronzlaştırmayı artıran o güneş yağlarına talep de arttı. Ama sezonun başlamasıyla artan bu talep merdiven altı üretimi de hızlandırdı. Sahte ürünlerin satışı online pazarda çok yaygın ve maalesef kansere kadar götürebilen bu sahte ürünleri sorgulamak için birkaç ipucunu iyi bilmeniz gerekiyor. Haber anlatıyorum.
3: Üzerinde yanıltıcı ifadeler, sunblock, tam koruma, tüm gün koruma veya %100 koruma gibi ifadelerin bulunması yasak. Bunları içeriyorsa yönetmeliklere uymadığı anlamına gelir.
4: Buraya getirilenle Kore'de üretilen farklıdır. Orada bile sahtecilik var aslında. Dikkat etmek gerekiyor.
5: İçeriği tam okunmayan ürünler olabilir. Bandrolü doğru olmayabilir. Ne katıldığı belli olmadığı için çok ciddi reaksiyonlar da görülebilir.
6: Bronzlaşmayı sevenler ya da güneşten korunmak isteyenler, tatil sezonunun başlamasıyla reklamı da satışı da artan krem ve koruyucularla ilgili bu hatırlatmalara kulak vermeli. Küçük ipuçlarıyla cildinizi güneşin zararlı etkisinden olduğu gibi sahteciliğin etkisinden de koruyabilirsiniz.
7: Peki internetten alınan güneş koruyucu ürünleri ne kadar gerçek? Ürünün orijinal olup olmadığını anlamanın bir yolu var mı? Bunu anlamanın ilk yolu paketin üzerinde içindekiler kısmında yazan ifadeyi görmekten geçiyor.
4: Elimde iyi bir markanın, dermakozmetik ürün bir markanın güneş koruyucusu var. İçinde ilk baktığımda çinko oksit dediğimiz mineral filtre bulunuyor. Evet, içindekiler kısmında bunun iyi bir güneş kremi olduğunu göstermektedir.
6: Yani bu ifade ürünün içinde güneş ışınlarının zararlı etkilerini filtreleyen bir madde olduğunu söylüyor. İdeal güneş kreminin içindekiler kısmında kimyasal yerine mineral filtre yazması önemli. Peki ürünün dış yüzeyinde neler olmalı?
3: Güneş kremlerine üzerine göre SPF 30 ibaresi önemli. En az bu kadar olması bizim için aslında özellikle şiddetli güneşten bile oldukça koruyucu. Hem ultraviyole A hem ultraviyole B filtresi içermesi gerekiyor. Ultraviyole A derinin derin katmanlarını korur. Ultraviyole B ise yanıktan korur.
5: Açık bir kutu resmi var. Orada kaç ay gideceğine dair onlar tabii üzerinde yazmak zorunda.
6: Üründe bu özellikler yoksa dikkat.
5: Sahte güneş kremleri etkisizlik yapabileceği gibi aynı zamanda direkt

0: Alerjik kontak dermatit dediğimiz yanık, yara tablolarına, kızarıklık, şişme, kabarcıklı döküntüler yapabilir. Deri kanserleri dahi gelişebilir.
1: Krem ve koruyucuları barkod numarası girerek Sağlık Bakanlığı ürün takip sisteminden de sorgulayabilirsiniz.
2: Hafta sonu yüksek öğretim kurumları sınavı yapılacak. Yaklaşık 2,5 milyon aday üniversite sınavına girecek. Adayların sınav giriş belgesi ve kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Önemli bir uyarı daha yapalım. Kapılar sınav başlamadan 15 dakika önce kapatılacak. Zaman zaman çünkü geç kalanların ya da işte 5 dakika kala gelenlerin görüntüleri de geliyordu. Bir bakalım habere.
3: Bölümüm TYT'de ya. Beste istiyorum. 4 yıllık.
4: Bu yıl gireceğim. TYT'ye gireceğim.
5: Üniversite sınavı için hazırlıklar tamamlandı. 2,5 milyon aday hayalini kurduğu üniversiteye girmek için 20-21 Haziran'da YKS'de ter dökecek.
6: İlk girdiğim seneki sonucumu beğenmedim. Yeterince güzel gelmedi o yüzden.
5: YKS'ye girmek için bu yıl 2.425.628 aday başvuru yaptı. Adayların yaklaşık 1 milyonu ilk kez sınava girecek.
3: TYT ve AYT'ye gireceğim. Hiç hazırlamadım. Çünkü meslek lisesi okulundan dolayı rahat bir şekilde gireceğimi ve çıkacağımı düşünüyorum.
7: Ben her yıl kendimi denemek için giriyorum. Çeşitli deneyimler kazanmak, çeşitli sınav tecrübesi kazanmak, taktik kazanmak, geliştirmek için giriyorum.
5: Yükseköğretim Kurumları sınavı 3 oturumdan oluşuyor. 20 Haziran'daki temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Türkçe, matematik, sosyal ve fen bilimlerinden toplam 120 soru yanıtlayacak adaylara 165 dakika süre verilecek. 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te ise alan yeterlilik testi uygulanacak. Toplam 160 soru sorulacak. Adaylara 180 dakika süre tanınacak. YKS'nin 3. ve son oturumu olan yabancı dil testi ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlanacak. Adayların sınava giderken yanlarında sınava giriş belgesi ve kimliklerini bulundurması gerekiyor. YKS nedeniyle 355 Nüfus Müdürlüğü 20 Haziran Cumartesi günü saat 7 ile 17 arasında, 21 Haziran Pazar günü de 7 ile 15.30 arasında hizmet verecek. YKS'ye yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekip görev yapacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.
2: A Milli Futbol Takımı yarın sabah Dünya Kupası ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak. Basın toplantısında konuşan teknik direktör Montella, Avustralya maçı sonrası yapılan eleştirilere dair konuştu. Kaos çıkartmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm dedi.
8: Ben büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü çok iyi sonuçlar elde etti son 3 yıl içerisinde bu takım. Ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar biz de daha iyi oynayabilmiş olsaydık dahi. Ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi. Bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkiliyor. Ben yaşım daha ileri ama futbolcuların üzerinde bunun etkisi oluyor. Çünkü 20'li yaşlarında olan futbolcular, oyuncular, gençler ve bu tür durumlar onları üzebiliyor.
9: Sonuçta bir oyun değildir, bir maç değildir her şeye karar veren. Yani orada maçı kaybettik diye her şeyi berbat etmeye, bir çuval inciri berbat etmeye gerek yok. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Biz motiveyiz ve hazırız. Ben hazırım, oyuncular da hazır maça. Sonuçta biz daha önce sizin bizimle gurur duymanızı sağladık. Yine onu yapmak için buradayız.
2: Bu haberle bu saati kapattık. Kısa bir aradan sonra gün ortası devam edecek.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak.

0: büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Kısa bir aradan sonra gün ortasının ikinci saat dilimine başlıyoruz. Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin milletvekillerine bir mektup gönderdi. Partimizin kurulları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyor dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca bir üslup uyarısı da yaptı.
1: Zorlu ve hassas bir dönemden geçildiğini vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin milletvekillerine mektup gönderdi. Kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz birliktelikle hareket etmemiz gerekir dedi.
2: Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Partimizin kurulları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü unvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur. Bu süreçte temel amacım sizlerin meclisteki güçlü iradesi ve emeğini koruyarak partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır.
1: Kılıçdaroğlu, hiçbir kırılganlığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur dedi.
2: 10 milyonlarca yurttaşımız partimizin temsil ettiği değerlere inanmakta, çocuklarını Cumhuriyet'in aydınlık geleceğine emanet etmek istemekte, bu topraklarda insanca ve hakça bir düzenin özlemiyle yaşamaktadır. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir.
0: Mecliste yoklama tartışması yaşandı. Genel kurulda bulunmayan bazı milletvekilleri adına yoklama pusulası verildiği iddia edildi. Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan muhalefetin itirazı üzerine pusulaları tek tek okudu. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için birleşim kapandı.
3: Sayın Murat Cahit Cangı. Yok. Sayın Emin Şimşek. Yok.
1: Meclis Genel Kurulu'nda yoklama tartışması yaşandı. Muhalefet verilen yoklama pusulalarına itiraz etti. Pusula veren isimler tek tek okundu.
3: Yusuf Ziya Aldatmaz. Yok. Atay Uslu. Yok.
1: Suudi Arabistan'la yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin anlaşma genel kurulda onaylandığı sırada İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan'ın yanına gitti. Yoklama için pusula veren 79 milletvekilinin isminin tek tek okunmasını talep etti.
3: Sayın milletvekilleri,

0: pusula kontrolü yapacağız. İsmail Erdem burada mı?
1: Yarın mı?
0: Yok, değil mi? Yok arkadaşlar.
2: Pusulaların kontrolü sırasında milletvekilleri divanın etrafında toplandı.
3: Sayın Başkanım,
0: sayın milletvekilleri, bakın sayın iki dakika içerisinde milletvekili buradan ayrılamaz.
3: Sayın Başkanım, yok hayır.
0: Bir grup başkan vekilinin böyle bir talebi varsa ben bunu yerine getirmek zorundayım.
3: 79 tane pusula, olur mu böyle şey? Başkanım lütfen okumaya devam edin, istirham ediyorum.
0: Sayın Bayram Şen Ocak burada mı? Sayın Mehmet Ali Çelebi. Yok.
2: Yapılan kontrollerde pusula veren bazı AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin salonda bulunmadığı belirlendi. Bunun üzerine toplantı yeter sayısı sağlanamadı. Birleşime ara verildi. Aranın ardından yapılan yeni yoklamada da yeter sayıya ulaşılamayınca genel kurul kapandı.
0: Salı günü saat 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden kaçırılmıştı. Tuzla'da bulundu. 8 kişi gözaltına alındı. Habertürk muhabiri Alihan Tok evinin önünde Maltepe'de kaçırıldığı noktada Erhan Karaal'ın ve çok hakikaten dikkat çeken bilgiler de var Alihan'da. 30 farklı yere operasyon yapılmış, telefonlar farklı yere yerleştirilmiş, çok böyle profesyonelce bir kaçırma, fidye istenmiş ama dahası sende. Senden dinleyelim Alihan.
5: Evet, aslında şimdi ifadeler de ortaya çıktıkça ki gözaltına alınan kişiler sorgulanıyor. Aslında kaçırmanın detayları yavaş yavaş böyle gün yüzüne çıkıyor. Şimdi tam kaçırdıkları nokta burası. O görüntülerde de vardı. İşte bir kişi önünü kesiyor, iki kişi arkadan ona yükleniyor ve araca bindirip götürüyorlar. Şimdi burada araca bindirip götürdükten sonra aslında bir araç daha var onları bekleyen. Buradan yola çıkıyorlar. Daha sonra ara sokakta başka bir aracı alıyorlar Erhan Karaal'ı ve ondan sonra da ara sokakları kullanarak D100 karayoluna bağlanıp Kocaeli'ne, Yalova'ya çeşitli yerleri götürüyorlar. Yani sürekli olarak dolaştırıyorlar yerleri tespit edilmesin diye. Şimdi kim bunlar? Sürekli olarak sorgulamıştık ki eşine de sormuştuk. Aslında o şüphelilerden birinin, yani gözaltına alındı 8 kişi, birinin Erhan Karaal'ın daha önceden işten çıkardığı birisi olduğu öğrenildi. Ve ona yakın olan, aralarının iyi olduğu iki müteahhit de yine gözaltına alınanlar arasında. Yani burada işte bazı ihale meselesinde anlaşmazlıklar olduğu için ve işte işten çıkardığı kişilerle de bağlantılı olduğu için bu eylemi gerçekleştirildiği düşünülüyor şimdilik. İddialar bu yönde, yani ilk ifadeler bu yönde ki Erhan Karaal de aslında bunu açıkladı. Yani ellerinin kollarının bağlandığı, darp edildiği biliniyor. Tabii ki darp edildiği, hastanede tedavi altında şu anda zaten Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'nde. Neye uğradığını, şaşırdığını da ifade etti. Ki ifadesi de, yani detaylı ifadesi de aslında iyileştikten sonra, tedavisi bittikten sonra alınacak. Ama burada 8 kişi gözaltında, aynı zamanda 8 kişi daha aranıyor. Yani şehir dışından buraya gelen, İstanbul'a bu kaçırma eylemini gerçekleştirmek ve aynı zamanda yardım etmek üzere gelen 8 kişi daha var. İşte o kişiler de aranıyor. Nitekim burada işte ara sokakları kullandılar dedik. Yani burada biliyorsunuz şu ters yönden araç kaçtı. Ters yönden araç kaçtıktan sonra bir başka araca bindirildi ki o aracın da plakası aslında sahteydi. Erhan Karaal de ilk ifadesinde beni zorla kaçırdılar. Sürekli olarak alıkoydukları yerleri değiştirdiler. Kocaeli'nde bir süre tuttular. En sonunda Tuzla'da inşaat alanına geçirdiler. Yani tıpkı Erhan Karaal'ın anlattığı gibi sürekli olarak bir yer değiştirme söz konusu ki telefonundan gelen sinyaller de aslında bu şekildeydi. Önce işte Kartal'da sinyal verdi, daha sonra Pendik'te sinyal verdi. Sürekli olarak Kocaeli, Yalova polis ekipleri 20 farklı adrese baskınlar düzenlediler ki 19. adreste bulundu. Yani hem Kocaeli'nde hem Yalova'da farklı bölgelerde, farklı noktalarda ekipler nereden sinyal alıyorlarsa, neresi şüpheliyse her yere gittiler. Ama burada ciddi anlamda sizin de söylediğiniz gibi tasarlanmış, planlanmış, önceden ciddi bir plan yapılmış. Hatta şehir dışından işte yardım ve yataklık yapmak üzere başka kişilerin de gelip yardım ettiği bir kaçırma söz konusu. Dolayısıyla bu soruşturma

0: soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam edecek. Ama ilk belirlemelere göre, ilk ifadelere göre işten çıkardığı bir kişi, yani bu kişi Erhan Karaal'ın işten çıkardığı bir kişi ve onunla yakın ilişkileri olan, aralarının iyi olduğu iki müteahhit de yine bu işin içerisinde. Diğer kişiler de zaten onlara yardım ediyor ki inşaatın içerisinde de bir kişinin silahla onun başında beklediği biliniyor yine o bulunduğu yerde. 8 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Soruşturma çok daha geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bizler de takip ediyoruz ve ayrıntıları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Alihan Maltepe'den aktardı. Alihan Tok aktardı, ekranlarınıza getirdik. Devam edelim. Ukrayna dronları Moskova'nın kalbindeki enerji tesislerini hedef alıyor. NATO ile Rusya arasındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor. Tam da bu ortamda Moskova'dan sert bir uyarı var. Moskova, Rusya'ya yönelik herhangi bir saldırıya verilecek karşılığın yıkıcı olacağını söyledi.
2: Rusya'dan NATO'ya çok sert bir uyarı geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, NATO ülkelerinden gelebilecek herhangi bir saldırıya verilecek karşılığın yıkıcı olacağını açıkladı. Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, NATO'nun Rusya'ya saldırma olasılığını değerlendirdi. Sözcü, herhangi bir NATO üyesinin Rus topraklarına yönelik saldırgan bir eylemde bulunması halinde, bu çılgın macerayı başlatanlara vereceğimiz yanıtın yıkıcı olacağından kimse şüphe duymasın dedi. Rusya sadece NATO'yu değil Avrupa Birliği'ni de hedef aldı. Zaharova, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletmesine sert karşılık vereceklerini belirterek Moskova'nın yeni misilleme adımlarını hazırlandığı mesajını verdi. Bölgesel diplomasiye de değinen Zaharova, ABD ile İran arasındaki mutabakat kapsamında yakın zamanda bir anlaşmaya varılmasını umduğunu dile getirdi. Hazar bölgesindeki işbirliğine dikkat çeken sözcü, İran, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın güvenliği artıracak ortak adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı. Zaharova, Hazar denizindeki güvenlik ve seyri sefer serbestisinin korunmasının büyük önem taşıdığını belirtirken, aynı hassasiyetin Karadeniz ve Azak denizi için de geçerli olduğunun altını çizdi.
1: İran ile mutabakata İsrail'den gelen tepkileri, Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance çok sert çıktı. Trump, İsrail'e sempati duyan son lider dedi Amerikan Başkan Yardımcısı. İsrailli bakanlara 9 milyonluk ülkesiniz, her sorunu önünüze çıkan herkesi öldürerek çözemezsiniz dedi. Daha da fazlası var bu mesajlardan, bir bakalım haberde.
2: Washington, İsrail'e destek vermekten vaz mı geçiyor? İran'la savaşı durduran mutabakat ABD-İsrail ilişkilerinde krize yol açtı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde İsrail kabinesine hedef aldı. İran'la varılan mutabakattan dolayı ABD'ye tepki gösteren İsrailli bakanlara seslendi.
3: Netanyahu kabinesinden bazı kişilerin anlaşmaya ve Başkan Trump'a saldırdıklarını görüyoruz. Birincisi, Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanıdır. Eğer ben İsrail kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım.
2: Vance bu sözlerle de yetinmedi. ABD'den İsrail'e gönderilen silahları hatırlattı.
3: Son 3 ayda vatanınızı koruyan savunma silahlarının 3'te 2'si Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi.
2: ABD Başkan Yardımcısı tepkisini New York Times gazetesine verdiği mülakatta da sürdürdü.
3: Gerçekten öneriniz ne? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız.
2: ABD Başkan Yardımcısının açıklamalarına Netanyahu yönetiminden aynı sertlikte karşılık geldi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise Vance'in bu sözlerine, "Önerim 21. yüzyılın nazileriyle başa çıkmak, tıpkı ABD'nin 20. yüzyılın nazileriyle başa çıktığı gibi" yanıtını verdi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de açık açık işgali savundu. Savaşın, İsrail'in sınırlarının genişletildiğinin ilan edildiği bir siyasi deklarasyonla sona ermesi gerektiğini belirtti. Lübnan topraklarının ilhakını savundu. Gazze'nin harabe halinde kalacağını söyledi.

0: Şimdi bu açıklamaları konuşacağız. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Çağla Gülye Sevi ve Dipon Başkanı Doktor Tolga Sakman bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
2: Hoş bulduk Sena Hanım.
0: Çok teşekkür ederim. J.D. Vance bu açıklamaları yaptı. O günün gecesinde, dünün gecesinde, yani dün gece İsrail Lübnan'a çok sert saldırdı. 22'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bugün görüşmeler vardı İsviçre'de. O görüşmeler de ertelendi Lübnan saldırısı nedeniyle. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında artık ip gitgide gerildi ve İsrail'e karşı daha farklı adımlar atılabilir diye haberler de çıkıyor. Maarif demiş ki mesela Tolga Hocam, bu böyle giderse bazı silah ambargoları bile gündeme gelebilir. Hakikaten buraya mı gidiyor?
1: Yani aslında şimdi iki lider arasındaki bu gerilimi, iki devlet arasında kalıcı bir gerilim, stratejik bir kopuş olarak yorumlamamak lazım veya öyle bir beklentiye girmemek lazım. Yani iki devlet yani bugün olmazsa yarın özellikle Orta Doğu politikalarında anlaşırlar. Ama tabii burada özellikle silahlarla ilgili J.D. Vance'in de hani altını kalın kalın çizdiği şey önemli. Yani bugüne kadar yapılmış olan anlaşmalar var. Bu anlaşmaların içerisinde limitsiz bazı konular var. Yani bölgedeki herhangi bir devletin elindeki silahtan daha iyisi İsrail'in elinde olmak durumunda Amerika ile yapılan anlaşmaya göre. Bu bile Amerika'nın hem İsrail ile olan güvenlik işbirliğini çok sıklaştırıyor, hem de bölgedeki diğer ülkelerle Trump'ın silah satma olasılığını da sınırlıyor mesela. Bu hani bir şeyden bakacaksak, negatif yerden bakacaksak Trump'ın etkilendiği konulardan biri bu. Ve geldiğimiz yerde Lübnan'ın Amerika'nın tüm çabasıyla ortaya koyduğu anlaşmayı yıkmaya yakın bu eylemleri doğal olarak Amerikan yönetiminde tepkiye neden oluyor. Ve üstelik bu sefer tepki sadece iki lider arasında değil, artık yönetimler arasında. Bir silah ambargosu olur mu? Açıkçası bunu doğrudan bir silah ambargosu şekline getirmez Amerika. Yani çünkü ben İsrail'e silah ambargosu koyuyorum dediği anda Amerikan iç siyaseti içerisindeki sadece İsrail yanlısı lobiler değil, Amerikan toplumu içerisindeki yapıyı da organize etmesi zorlaşır. Yani sizin en sağlam müttefikiniz her şeye rağmen bölgedeki tek dostunuz, hani bunu tırnak içinde Amerikan toplumu için söylüyorum, arada böyle bir şey yapmak Trump'ın Amerika'nın genel dış politikasını, Amerika'nın dünya üzerindeki varlığını bir yerden bir yere savurduğu algısı oluşturur ki bunu gerçekleştirmesini çok beklemiyorum.
0: İlk
1: ama şu olabilir tabii.
0: Bir şey olmaz ki. Gazze'de soykırım yaparken Biden yönetimi de çeşitli bombaların transferini yasakladı. Daha önceki yıllara gittiğimizde de yine çeşitli Amerikan başkanlarının özellikle belirli silahların ya da işte belirli bombardıman uçaklarının satışına dair bazı örtülü ambargolar diyelim koyduğu zamanlar olmadı değil.
1: Yani bunu ambargo, tam oraya geliyordum. Yani bir ambargo söz konusu olmaz ama belli satışlarda limitler getirilebilir. Yani şimdi bahsettiğiniz mesela o tanker uçak mevzusu uzun süre sürüncemede kaldı. Ama bu ambargo üzerinden işte satışı yapılmayacak denmedi. O işte oradan oraya süründü, oradan oraya. Veya bombaların satılması, üretilmesi noktasında belli limitler getirilebilir. Bu limitler de şu. Zaten bu bombaları, mühimmatı üreten firmalar İsrail'in harcadığı mühimmatı yerine koymak için yıllara sari bir üretim planı ortaya koydular. Şimdi bu üretim planında kısıtlılıklar oluşursa doğal olarak bunu yani bir şekilde sizin de bahsettiğiniz gibi örtülü ambargo gibi görebiliriz. Evet. Veya kongreden geçirilecek olan satışla ilgili veya hibeyle ilgili maddelerde şimdi biliyorsunuz Amerikan yönetimi kongreyi bypass etmek için arkadan dolanacak mevzular oluşturuyor. İşte limitleri küçültüp sayıyı artırıyor vesaire, bunun gibi yollar deniyor. Bunu yapmadığı takdirde mesela bunların hepsi İsrail'in eline geçen silah sayısını azaltır, süreyi uzatır. Ama bu Amerikan yönetimi İsrail'e bir silah ambargosu koyuyor dedirtmemek üzerine de özel tedbirler alarak yapar. Bugüne kadar da öyle yaptı çünkü.
0: Teşekkür ediyorum. Çağla Hocam, biraz bunun bir kopuş olup olmadığını konuşalım istiyorum. Çünkü Amerikan kamuoyunda en azından son anketlerin gösterdiği bazı bilgiler var.

özellikle çeşitli yani belirli bir yaş grubu içerisinde İsrail'e karşı ciddi bir tepki olduğu, desteğin azaldığı, sadece işte 60 yaş, 65 yaş üzerinde ve daha çok cumhuriyetçilerde İsrail'e desteğin görece kuvvetli kaldığı gibi bazı veriler de son zamanlarda anketlere yansıyor. Vance bu açıklamalarıyla İsrail-Amerika ilişkilerinde stratejik bir kopuşun sinyalini mi verdi, yoksa taktiksel bir ayrılığın sinyalini mi verdi?

0: yapılıyor. Ve bu noktada da şunu ifade edemeyiz. Yani Vance'in sözleri sonrasında İsrail-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde çok büyük bir kopuş olacak ya da büyük değişiklikler göreceğiz. Öncelikle şunu ortaya koymak lazım. İsrail-Amerika Birleşik Devletleri aslında birleşik bir devlet değil. İki ayrı devletten bahsediyoruz ve elbette ki devletlerin kendine ait çıkarları, kendi planları, programları var. Ancak Orta Doğu'ya baktığımızda İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri için başat aktör olduğunu ve İsrail'in güvenliğinin bugün dahi en önemli konu olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Neticede şunu ifade edebilirim, sizin de ortaya koyduğunuz gibi kısa vadede belli değişikliklerin olabileceğini ama uzun vadedeki ilişkileri biraz önce Tolga Hoca da bahsetti. Yani silah satışında büyük bir değişiklik olacak mı? Biliyorsunuz her yıl aslında Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i destekliyor mali açıdan. Silahlanmasını, savunma sanayini güçlendirmek için elinden geleni yapıyor. Bunlar çok ciddi rakamlar ve 10 yıllık sürelerle de aslında anlaşmalar yapılıyor. Bunlarla bir değişiklik görmeyeceğiz. Yani silah satışında ya da işte Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ilişkileri açısından çok büyük bir değişikliği görmeyeceğiz ama şunu da ifade etmek lazım. İsrail aslında İsrail'in güvenliği için Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı bunca tedbire rağmen İsrail'in de çok açık agresif söylemlerde bulunduğunu görüyoruz. İşte Ben Gvir ile Smotrich'in aslında Amerika Birleşik Devletleri karşıtı söylemlerini çok açık bir dille ifade ettiklerini görüyoruz. Bu noktada da tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nden buna bir karşılık geliyor ve deniyor ki yani her sorununuzu ölümle çözemezsiniz ve Amerika Birleşik Devletleri sizin yanınızda kalan tek devlet oldu. Bir de biraz önce çok önemli bir konuya değindiniz. Ben onu çok önemsiyorum. Yani kamuoyları. İnsanlar İsrail konusunda ne düşünüyorlar? Yani Gazze Savaşı'ndan beri biz bu süreci yaşıyoruz aslında. Amerikan toplumu da, Batı ülkeleri de artık bunun dayanılmaz bir noktaya geldiğini görüyorlar. Akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının, bireylerin bu konuda İsrail'in yanında olmadıklarını görüyoruz. Ancak bu bugünden yarına kısa vadede bir politika değişikliğine neden olur mu? Yani Gazze'de gördüğümüz, İran'da gördüğümüz bu dayanıklı stratejik ittifakın biz bir bomba düşmesi, büyük bir değişiklik olmasını bekliyor muyuz? Cevabım hayır olur. Ama bunda bir takım taktiksel küçük değişiklikler.
1: Yani şimdi bu senatörler çok uzunca yıllardır AIPAC tarafından desteklenenler vardı içinde. Ve mesela son zamanlarda görüyoruz desteği kabul etmeyenler. Hatta işte Messi'nin yarışında gördük. Ne kadar İsrail lobisi desteklese de yani milyonlar yığmak zorunda kaldı kendi adayını seçtirebilmek için. Amerikan kamuoyunda ki rahatsızlık eğer bu şekilde artmaya devam ederse gün gelir bu Amerikan politikalarına, politika yapıcılarına da bir şekilde sirayet etmez mi? Bu kadar imkansız mı?
0: Yani şöyle ifade edeyim Senan, imkansız değil ama belli stratejik konular sizin de ifade ettiğiniz gibi uzun vadeli. Yani bu biliyorsunuz bir sınama süreci 2023'ten beri yaşanıyor ve çok dayanıklı bir stratejik ittifakı da gördük. Yani bunda bir bozulma kırılma olmadı. Ancak son dönemde bizim aslında üzerinde bir kırılma mı diye baktığımız konu bu önümüze gelen 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptı üzerinden geliyor. Yani burada aslında İran'ın istekleri gerçekleşmiş bir zafer kazanmış konusu daha çok gündeme geliyor. Ve biliyorsunuz burada Lübnan'la ilgili konular da gündemde. İşte Lübnan'da İsrail'in savaşının bitirilmesi konusu var. Nükleer açıdan baktığımız zaman anlaşmada bunun da bir süre daha konuşulacağını gösteriyor. Ancak şunu ifade etmem lazım. Mutabakat zaptı bir iyi niyet belgesi. Yani biz aslında bugünden yarına her şeyin çözüldüğünü, İran'ın tüm bu konularda daha ileri bir hamle atarak zaferle çıktığını söyleyemiyoruz. Neden? Çünkü daha bunlar üzerinde konuşacaklarını aslında bize ifade ettiler. Daha alınacak çok yol olduğunu ben düşünüyorum. İşte bu kopuş, İsrail'in konuşmaları, söylemleri, yine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki senatörlerin konuşmaları bu sürecin nasıl işleyeceğini de bize gösteriyor. Evet, ekonomik açıdan ciddi bir anlamda yük olduğunu Amerika Birleşik Devletleri'ne söyleyebiliriz bu savaşın. Sonlandırılmasının istendiğini de biliyoruz ancak bu önümüzdeki mutabakat zaptı da aslında böyle İran'da da biliyorsunuz eleştiriler söz konusu mutabakat zaptı ile ilgili. İsrail'de de söz konusu, Amerika Birleşik Devletleri'nde de. Yani kimse aslında tam olarak da memnun değil. Burada sadece konuşulacak konuların biz gündeme geldiğini görüyoruz.

0: görüyoruz. Bir nihai anlaşma yok karşımızda. Ben şunu önemsiyorum, yani sizin ifade ettiğiniz gibi kamuoyundaki baskılar, senatörlerin baskıları, ki bunlar farklı düzeylerde. İsrail'den gelen sesler, bu bize önümüzdeki 60 gün ve eğer devletler daha fazlasını isterlerse daha uzun bir süre için tartışılacak konuların gündemini ortaya koyuyor. Ve hemen aslında ertesi günü, birkaç gün içerisinde gelen sesler de bu sürecin hiç kolay olmayacağını bize gösteriyor.
1: Bu sadece İran Savaşı'nda yaşanan bir görüş ayrılığı mı Tolga Hocam? Yoksa bunu biraz daha geri sardığımızda, mesela Suriye konusunda Amerikan Başkanı diyor ki Suriye gelsin Lübnan'ı, ben orada güvendiğim bir adam var, o temizlesin, o yapabilir bunu diye açıklamaları var. Ya da gidip Lübnan'da bir Hizbullah komutanı için bir binayı yok ediyorsunuz, çok gereksizdi dedi. Basın toplantısında da çok sinirli bir ifadeyle söyledi bunu. Ya da hadi gidelim Gazze'ye, J.D. Vance Gazze konusunda da barış planını konuşmak üzere İsrail'e gittiğinde Batı Şeria'nın ilhakı ile ilgili bir yasa çıkardılar. Çok saçma, çok aptalca bir siyasi hamleydi dedi orada J.D. Vance. Yani bütün bunlar sanki geriye dönük de başka başka bölgesel politikalarda görüş farklılıklarının kuvvetlendiği izlenimi yaratıyor bende, ama acaba ben mi yanlış görüyorum? Siz ne dersiniz?
2: Şimdi Sena Hanım, aslında Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte sanki böyle Netanyahu ile arası, evet yani ilk günden beri çok iyi değil. Baktığınızda söylemler hep karşı karşıya. Ama şunu unutmayalım. Yani bu bahsettiği krizlerin körüklenmesindeki adımları da Trump'ın da etkisi oldu. Yani o Kudüs'ün başkenti kabulü veya Golan Tepelerinin İsrail toprağı olarak kabulü vesaire gibi konular da yine Trump'ın politikasının parçası. Doğal olarak burada Netanyahu önce Trump yönetimi tarafından bu alanda desteklenmişti zaten. Yani bölgedeki İsrail'in gücünün artırılması vesaire. Hatta şunu hatırlayalım. Gazze saldırıları devam ederken İsrail'in, o zaman işte sizin az önce hatırlattınız, Biden işte belli silahların verilmesinde vesaire engel koyduğunda Trump bir açıklama yapmıştı. Biz bunları unutuyoruz bazen. İhtiyacı neyse fazlasını verelim, daha fazla silah verelim, bu sorunu çözsün, bu konuyu bitirsin Netanyahu demişti. Yani burada barışı arayan, bölgede huzur, refah arayan vesaire bir Trump'tan bahsetmemiz biraz iyi niyet, fazla iyi niyet oluyor. Yani Trump'ın bugün yaptığı şey bugünkü politikasını gerçekleştirmek ve bugünkü politikası dünden biraz farklı. Yani dün İsrail'in daha güç kazanması, işte İbrahim anlaşmalarıyla bölgeyle barıştırmak, elindeki silahı artırmak, toprak kazanımlarını onaylamak gibi süreçlerle İsrail'i desteklerken, bugün İsrail haricinde doğrudan Amerika'nın kendi isteğiyle bölgede bir dizayn oluşturmaya çalışıyor. Aslında Trump'la Netanyahu'nun arasındaki kırılma biraz bundan. Yani dün neydik, bugün ne olduk konusu biraz bu kırılmayı artırdı. Ve bugün aslında Trump yönetiminin özellikle aradığı şey Netanyahu'suz bir İsrail'le belki de yeniden inşa edilmiş daha kuvvetli bağlar. Yani Netanyahu giderse belki bir anda İsrail'le yeniden daha iyi anlaşan, daha işte ortak politika geliştiren bir Amerika görürüz. Ama burada şu ayrıntıyı da vereyim. Yeni gelen isimler Netanyahu'dan daha yumuşak, daha sakin olmayacak. Amerika da biliyor bunu. Yani bugün İsrail'deki muhalefet, Netanyahu'yu sıkıştıran bir muhalefet, savaşa devam etmesi için. Daha sert, daha şahin diyeceğimiz isimler var İsrail'de yönetimde. İsrail toplumu deseniz düne göre daha şahin. Çünkü İsrail'deki bu savaş karşıtları vesaire, bunlar İsrail'i terk etti. İçeride kalanlar daha savaş yanlısı, daha işte bu politik yapıyı benimsemiş olan isimler, bir toplum. O yüzden yani Netanyahu'nun gitmesinden sonra huzurlu bir İsrail-Amerika ilişkilerinden ziyade Trump'ın politikalarına daha uyum sağlamış olan bir İsrail şu anda Trump tarafından beklenen. Peki. Yoksa yani bugün Lübnan'a saldırısı vesaire, burada Trump'ın yani açık söyleyelim, Trump'ın bölgede herhangi bir yere yapılan saldırıdan rahatsız olacak, orada işte insanların ölmesinden vesaire rahatsız olacak bir lider, bir kişilik değil. Önemli olan Trump'ın politikasını yıkan, onun öngörülerine uymayan,
1: anlaşmasını bir lider baltalayan.
2: Olan, evet, anlaşmasını baltalayan bir lider olarak Netanyahu'nun orada duruyor olması Trump için önemli olan.
1: Çok hızlıca bir İsrail'e de bakalım. Ana muhalefetten bahsettiniz ve İsrail içerisindeki bu fundamentalist bakanlardan bahsettiniz. Yair Lapid, ana muhalefetin başkanı, lideri.

0: Eski başbakan şöyle bir paylaşım yaptı. İşte Amerikan Başkan Yardımcısı Smotrich'e Ben Gvir'e sinirli. Dışişleri Bakanı, AB Dışişleri Bakanı Kayas'la ilişkileri kesti. Çünkü Kaya Kalas'ın Güney Amerika'da işte bir toplantıda İsrail için apartheid rejim dediği iddiası var. Trump Netanyahu'nun Lübnan'da sorumsuz olduğunu söyledi diyor Lapid. Ve sonra diyor ki Netanyahu iktidarı değişmezse İsrail'in tüm dış ilişkileri silinecek. Çağla Hocam, bunun altına gelen yorumlar, İsraillilerin Yair Lapid'e yorumları hakikaten Tolga Hocam'ın dediğini destekler nitelikte. Çok radikal, çok sert ve senin muhalefetin iktidara gelse sen bizi koruyamazsın, bizim saldırmamız gerekiyor gibi yorumlar çok ağırlıkta. İsrail toplumunda ne var? İsrail yönetimine nasıl etki ediyor? Seçimlerde ne olacak?
1: Tabii aslında biz bu Gazze sürecine de bu işi geriye götürmemiz gerekiyor. Gazze Savaşı'nın başladığı Ekim 2023'ten itibaren aslında biz şunu da bekliyorduk. Dünya kamuoyu gibi bireylere saygı, insan ölümlerine karşı İsrail'de de vatandaşlardan bir ses çıkar mı? Bunun üzerine duruyorduk ama böyle bir tepki gelmedi. Yani insani yönünün yoğun olduğu söylemleri biz hiçbir şekilde İsrail'den görmedik. Biliyorsunuz protestolarda rehinelerin kurtarılması için yapılmıştı. Yani acının paylaşımı ya da insani dramların sonlandırılması konusunda İsrail kamuoyunun sesinin çıkmadığı bir süreç vardı ve bu süreç çok uzadı. Yani sertleşme konusunda ben kesinlikle katılıyorum görüşünüze. Kamuoyunda da bir sertleşme var ve Netanyahu'nun bu aslında fütursuzca konuşmaları ve aynı zamanda faaliyetlerine karşı da büyük bir tepkinin olmadığı, bütün bu politikanın aslında İsrail halkının güvenliğini sağlamak için olduğu ve bir noktada da güvensiz bir ortamdayız. Güvenliğimizin sağlanması için tüm bunlar gerekiyordu ve bu politikalar çok net bir şekilde daha çok savunulduğunu söylemem gerekiyor. Yani evet, dışarıdan sesler geldi bunun ciddi olarak sorunlu olduğuna, insani bir dram olduğuna dair ama İsrail içinde, İsrail kamuoyundan böyle bir ses çıkmadı ve çok uzun zaman geçti. Hala böyle bir ses gelmiyor. Biliyorsunuz İran Savaşı döneminde de bunu gördük. Yani evet, Gazze'de bunlar yaşandı. Peki İran Savaşı ile ilgili İsrail kamuoyunun bir tepkisi oldu mu? Hayır, yine olmadı. Yine başkanların etrafında toplandı. Ve sizin ifade ettiğiniz gibi yani bu barış söylemleri, işte iki devletli çözüm, iki toplumun yan yana yaşaması, bütün o barış güvercinlerinin yok olduğu bir süreçten geçiyoruz. Yani 2023 öncesi bunlar vardı, toplumlar arası diyalogdan bahsediliyordu. Ancak böyle bir sürecin olmadığını görüyoruz. Tabii ki basının da etkisiyle Netanyahu'nun politikalarının desteklendiğini, güvenliği getirdiğini ve İsrail halkını koruduğu üzerine yapılandırıldığı için medyanın görselleri ve verdiği, sunduğu haberlerde bu noktada da bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Sizin ifade ettiğinize ben kesinlikle katılıyorum. Yani İsrail toplumundan tüm bu yaşananlara karşı sert bir tepkinin gelmediğini, yönetimle daha yakın aslında söylemlerin var olduğunu ifade etmek mümkün.
0: Çok teşekkürler. Burada şimdi onlar da tartışıyorlar. Güvensin açıklamasını, 9 milyonluk ülkesiniz, her önünüze geleni öldürerek kendinizi koruyamazsınız diye. Çok çarpıcı hakikaten. Çok teşekkür ederim değerlendirmeler için. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Çağla Gülyesevi ve DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman, çok sağolunuz. Şimdi devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ile savaşı durduran mutabakat sonrası gözler İran'daki altyapı tesislerine çevrildi. Saldırılarda zarar gören petrokimya tesislerinin yaklaşık %90'ı yeniden üretim için düğmeye bastı. Savaş boyunca gemi trafiğinin durma noktasında olduğu Hürmüz Boğazı'nda da normalleşme başladı.
2: ABD ile İran arasında mutabakat sağlandı. Bölgede hayat normale dönmeye başlarken İran savaşta zarar gören tesislerinde yeniden üretime başladı. Savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakatın imzalanmasıyla gözler İran'daki tesislere çevrildi. İran basınına göre saldırılarda zarar gören petrokimya tesislerinin yaklaşık %90'ı yeniden üretime başladı. Bazı tesislerin kapasitelerinin üzerinde üretim yaptığı ifade edildi. Önceliğin üretim altyapısının yeniden tasarlanması, teknolojik kapasitenin artırılması, dayanıklılığın güçlendirilmesi ve teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması olduğu belirtildi. Savaş boyunca gemi trafiğinin durma noktasında olduğu Hürmüz

0: Hürmüz Boğazı'nda da normalleşme başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukasının kaldırıldığını duyurdu. Ancak Amerikan askeri unsurlarının bölgede bir süre daha görev yapmayı sürdüreceği belirtildi. Savaşın taraflara faturası da belli olmaya başladı. ABD merkezli Wall Street Journal'a göre Pentagon, İran'la savaş ve diğer giderler için kongreden 80 milyar dolar ek bütçe talep etti. Haberde kongrenin yeni bütçe yasası çıkarmaması halinde silahlı kuvvetlerin bu yaz operasyonlarını finanse edecek bütçeden yoksun kalabileceği belirtildi. Bütçenin bir bölümünün gemi operasyonları, personel maaşları ve mühimmat gibi kalemlere ayrılacağı kaydedildi. Pentagon, Mayıs ayı ortasında İran savaşının maliyetini 29 milyar dolar olarak tahmin etmişti.
1: Altın böyle kısa süreli bir yükseldi ama tutunamadı. Yeniden düşüşe geçti. 6500 liraları gören altın 6200 seviyelerine düştü. Kapalı çarşıya bir gidelim. Hem gram altındaki duruma bakalım, hem ons altına bir bakalım. İrem Şimşek aktaracak. İrem.
2: Evet, şu an haftanın son iş günü, piyasaların nabzının attığı kapalı çarşıdayız. Altın yine yatırımcısını şaşırttı ve bugün bu sabah itibariyle tekrardan düşüşe geçti. Geçtiğimiz günlerde ABD-İran arasında barış anlaşmasının sağlanmasıyla birlikte altın tekrardan yükselmeye başlamıştı. Hatta dün de yaklaşık 6400'leri görmüştü. Ama bu sabah itibariyle gram altın 6200'lere kadar düştü. Tabii bugün ABD ve İran arasında bir toplantının gerçekleşmesi bekleniyordu. Anlaşmanın cuma günü sağlanması bekleniyordu. Bu toplantının gerçekleşmemesi de altın üzerindeki baskıyı arttırdı. Dediğim gibi dün gram altın 6200'lere kadar çıkmıştı. 6400'lere düzeltiyorum. Bugün bu sabah 6200'lere indi. Sadece gram altın değil, aynı zamanda hem gümüş hem de petrol de piyasadaki bu hareketlilikten etkilendi. Hürmüz Boğazı açıldı anlaşmadan. Hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla birlikte petrol 3 aydır hiç olmadığı kadar inmeye başladı petrol fiyatı. Altında da yaklaşık 4-5 gündür ateşkes anlaşmasından sonra yükseliş vardı demiştik. Ama bugün itibariyle tekrar düşmeye başladı. Geçtiğimiz hafta tam bir hafta önce 6700 liralara gelmişti altın. Ama bugün itibariyle burada gösterelim. Özellikle vatandaşın merak ettiği gram altına bakalım. Gram altın 6236'yı bulmuş vaziyette. Dün 18 Haziran Perşembe günü gram altın yaklaşık 6400 liraydı. Yani neredeyse tam 200 TL kadar inmiş vaziyette. Yarıma ve çeyreğe bakalım. Çeyrek altın şu anda 10.188. Yine çeyrek altın da aynı şekilde yaklaşık 100 lira inmiş vaziyette. Satışta 10.353 lira olarak gözüküyor. Yarım altın da keza aynı şekilde alış 20.326, satışta 20.530 lira olarak gözüküyor. Altın yaklaşık 3 haftadır sürekli olarak kayıp yaşatıp düşmeye devam ediyor ve bu hafta içerisinde de yaklaşık 1,5'luk bir azalma söz konusu demiştik. Gram altın, dediğim gibi tekrar edelim, 6.266 lira alış ve 6.298 lira satış olmak üzere yaklaşık 200 TL kadar azalmış vaziyette. Tabii sadece altında değil, hem döviz kurunda hem de gümüşte de bu hareketlilik devam ediyor. Döviz kurunda da yaklaşık 43 liraları gördük dolarda, euroda da keza 50 liraları gördük. Ve bu piyasadaki hareketlilik vatandaşın hakkında soruları uyandırıyor, ne yatırım yapmalıyız diye. Biz buradan piyasaları takip etmeye ve aktarmaya devam edeceğiz. Söz sizde.
1: İrem Şimşek Kapalı Çarşı'dan ekranlarınıza getirdi piyasalardaki durumu. Şimdi Halkalı Arnavutköy metro hattının açılışı yapılacak bugün. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak. Bu hat İstanbul'un en uzun metro hattı olma özelliğini taşıyor. Metro hattına ilişkin tüm detaylar Gizem Türemen'de. Gizem.
3: Sena Alkan, Türkiye'nin hem en uzun hem de Hem de en hızlı metro hattı olacak. Bugün açılacak hat. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının son etabı tamamlandı. Ve 22 kilometre uzunluğunda 5 yeni İstanbul

0: Organizasyon bugün hizmete açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla saat 14.30'da bir tören gerçekleşecek. Fakat o törenden hemen önce Cumhurbaşkanı şu anda yayını gerçekleştirdiğimiz Halkalı Metro İstasyonu'na gelecek ve ilk sefere o katılacak. Buradan törenin gerçekleşeceği Kayaşehir Metro İstasyonu'na metro ile beraber devam edecek ve ardından da törenin açılışı o noktada olacak. Şimdi Ahmet Korkmaz'la beraber bugün açılışı yapılacak Halkalı istasyonuna şöyle bir girelim, anlatmayı da bir yandan sürdürelim. Şimdi 5 yeni istasyon diyoruz, toplamda 22 kilometre uzunluğunda, ama daha önce tamamlanan etabıyla beraber uzunluğu 69 kilometreye ulaşmış durumda. Halkalı'dan başlıyor, haritanın daha kuzeyine, yani İstanbul Havalimanı'na devam ediyor ve İstanbul Havalimanı'ndan da Gayrettepe'ye kadar çok uzun bir hattan bahsediyoruz. Türkiye'nin hem en uzunu hem de en hızlısı dedik. Neden en hızlısı dedik? Çünkü daha önce alışık olduğumuz saatte 80 kilometre hızla giden o klasik metro hattı olmayacak. Aselsan yeni bir otomatik bir donatı gerçekleştirdi bu metrolarda. Saatte 120 kilometre hıza kadar çıkacak metroların hızı. Ahmet, hemen şöyle gösterelim mi tabeladan? Bakın, 5 yeni istasyon hangileri? Halkalı, Halkalı Stadı, Olimpiyatköy, Kayaşehir Merkez ve İbni Haldun Üniversitesi. Bu 5 yeni istasyon bugün ilk kez açılacak, ama tabii tamamlandığında haritanın Halkalı diye gösterdiğimiz en güneyinden ta yukarıya İstanbul Havalimanı'na kadar devam edecek. Oradan da Gayrettepe'ye kadar bu mor çizgiyle gösterilen hat 69 kilometre uzunluğa ulaşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile bugün canlı yayında sorularımızı sorma şansı yakaladık. Kısa mesafe Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na gidiş ücreti 30 lira. Halkalı'dan Gayrettepe'ye, yani uzun mesafe gidişse 60 lira olacağını açıkladı ve sürelerde de elbette bir hayli kazanç sağlanıyor. Kaç dakikaya inecek? Halkalı ile İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşecek. Halkalı Gayrettepe arası da 57 dakikaya kadar kısalacak. Hem şehir içi ulaşım hızlanacak, hem havalimanına erişim için önemli bir hattan bahsediyoruz. Bu bölgede sadece bugün açılan hat 1,5 milyon insanı direkt ulaşım açısından etkiliyor. Hız olarak saatte 120 kilometre hıza çıkan bir metro seferinden bahsediyoruz. Daha fazla ilerlemeyelim Ahmet, çekmezse diye. Dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu noktaya, yani Halkalı metro istasyonuna gelmesini bekliyoruz. Buradan Kayaşehir metro istasyonuna devam edecek Cumhurbaşkanı ve orada bir açılış töreni gerçekleştirecek. Özellikle de İstanbul'a kazandırılan raylı sistemlerin önemine dair bir açıklama yapması planlanıyor. Bugün bu hat açıldıktan sonra artık vatandaşların, İstanbulluların hizmetine sunulmuş olacak uzunluğu itibariyle. Özellikle de otomatik sürücüsüz bir sisteme geçilmesi itibariyle de Avrupa'da bir ilk, saatte 120 kilometre hızla gitmesi Aselsan tarafından üretilen yerli sinyalizasyon sistemi İlk defa hayata geçecek. Bu hatla beraber diğer tüm detayları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende paylaşmasını bekliyoruz.
1: DAEŞ terör örgütüne yönelik 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona dair detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'yla Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturmada DAEŞ'e üye olan, örgüte finans sağlayan ve sosyal medya üzerinden propaganda yapan şüpheliler tespit edildi. Operasyonlarda 70 şüpheli gözaltına alındı. Havelsan Paris'te düzenlenen savunma sanayi fuarında Belçikalı Euromec'le işbirliği mutabakatı imzaladı. Anlaşmanın hedefi iki şirket arasında ortak fırsatların değerlendirilmesi.
2: Savunma teknolojisinde Belçika ile işbirliği adımı atıldı. Havelsan, Belçikalı savunma sanayi şirketi Euromec ile anlaşma imzaladı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Euro Satori fuarına Havelsan da katıldı. Fuardaki Havelsan standında Euromec ile teknoloji işbirliğini kapsayan mutabakat zaptı imzalandı. İmza töreninde Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'la Belçika Savunma Bakanı

0: Bakanı Franken ve beraberindeki resmi heyet yer aldı. Mutabakat zaptıyla iki şirket arasında simülasyon ve eğitim sistemleriyle savunma teknolojileri alanlarındaki ortak fırsatlar değerlendirilecek. Ayrıca birlikte çalışılabilirlik, görev yönetimi ve çok alanlı operasyonlarda çözüm üretme ihtiyaçlarının karşılanması da hedefler arasında yer alıyor. Havelsan, fuarda yapay zeka ve otonom sistemleri alanındaki çalışmaları hakkında da sunum yaptı. Bu kapsamda karmaşık operasyonel ortamların daha etkin yönetilmesine katkı sunmak ve yeni nesil çok alanlı harekat çözümlerini geliştirme amacıyla işbirliklerinin devam edeceği öğrenildi.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kayseri'de Erciyes Zirvesi açılış oturumunda konuştu. Kurum, İzmit Körfezi'nden çıkartılan dip çamurunun döküldüğü yerle ilgili yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Siz dönün, bir aynaya bakın dedi.
2: Neymiş efendim? Biz doğayı kirletiyormuşuz. Ya siz dönün, bir aynaya bakın. Yönettiğiniz şehirlerde verdiğiniz taahhütleri uygulamaya çevirdiniz mi?
0: Ağır metalli dip çamuru dere yatağına dökülüyor iddialarına yanıt verdi, eleştirilere tepki gösterdi.
2: Efendim, bu çamurları gidip doğayı, oradaki karakteri, oradaki biyolojik çeşitliliği yok ediyorlar diye başka yere döktüğümüz topraklarla ilgili eleştirmeye çalışıyorlar. Bir, ya bu topraklar zararlı değil. Eğer siz bilime inanıyorsanız açın. Bilmiyorsanız hocalarımıza, bilim insanlarımıza bir sorun.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kayseri'de Erciyes Zirvesi'nde konuştu. Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nin temizlenmesi ve çıkarılan dip çamuru ile ilgili açıklamalara yanıt verdi.
2: Döktüğümüz yer eski bir taş ocağı. Taş ocağında rehabilitasyon yapıyoruz. Orayı Orman Bakanlığımızla, yine bakanlığımız ekipleriyle her yerde olduğu gibi rehabilitasyonu yapıyoruz. Neymiş efendim? Biz doğayı kirletiyormuşuz.
0: Murat Kurum, İzmit Körfezi'nden toplamda 2,4 milyon metreküp dip çamurunun temizlendiğini hatırlattı.
2: Siz iç çekişmelerinizden, koltuk kavgalarınızdan fırsat bulup milletin yaralarına merhem olmadınız. Olamıyorsunuz.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı tarımsal girdi fiyatlarını açıkladı. Endeks Nisan'da aylık bazda %5,61, yıllık bazda %38,97 arttı. Yıllık artışın en yüksek olduğu alt grup %62,77 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kayıtlara geçti. Yıllık artışın en düşük olduğu alt grupların başında ise %21,64 ile tarımsal ilaçlar yer aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov tarafından kabul edildi. Issık Göl Forumu'na da katılan Zorlu, Kırgızca konuşma yaptı.
3: Kırgızistan temaslarında Cumhurbaşkanı Japarov'la görüştü. Katıldığı forumda Kırgızca konuştu.
4: Adını entelektüeller.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'nun Kırgızistan temasları sürüyor. Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu'na katılan Zorlu, forumun açılışında Kırgızca hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve tebriklerini iletti.
5: Cengiz Aytmatov'un insan insanga salam berişi gerekti aytkan bu kutlu Kırgız yerinde, Issık Göl'ün yereginde yolduşumuz 103'ün çoysını.
3: Zorlu, nükleer tehdit ve ideolojik çatışmaların ortasında İnsanlığın vicdanı için başlatılan Issık Göl Forum'un önemine vurgu yaptı. Dijitalleşme çağında kökleri unutmamanın önemine değindi.
6: Casalma, intelekt, malumat, yaratı, alat, birçok uyok, übörüyü, imar, jaraga, abayt.
3: Kürşat Zorlu, o vicdanı Yunus'tan Aytmatov'a, Manas'tan Dede Korkut'a uzanan irfanımız verecek dedi.
6: Tınçıkka, cana, beytar, butlukka.
3: Zorlu, Türkiye'nin bu yıl tarihi zirveler ve toplantılara ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Türkiye'nin barış ve huzur esaslı liderlik diplomasisiyle yeşil kalkınma ve Türkiye yüzyılı modeliyle sorumluluk üstlendiğini belirtti.
6: Sebebi tarih bizdi bagunuga emez kuruga çağırat.
3: Kürşat Zorlu konuşmasını Cengiz Aytmatov'un "İnsan unutursa toprak da onu unutur" sözleriyle sonlandırdı.
6: Biz unutmayız. Manas'tın Aytmatov'un

0: Matop'un yolu menen Türk-Kırgız bir tugandağı menen adamzat kemesinde iyip titreşip çoğu kala berebiz.
1: Forumun ardından zorlu Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov tarafından kabul edildi. Japarov'un Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesi nedeniyle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği öğrenildi.
2: Dünya Kupası'ndaki Arjantin-Cezayir maçında hat-trick yapan Lionel Messi'nin gözyaşları maçın en dokunaklı anı olmuştu. Messi'nin gözyaşlarının sebebinin babasının hastalığı olduğu anlaşıldı.
3: Messi, Cezayir karşılaşmasında attığı 3 golle Dünya Kupası'nda bir kez daha ön plana çıktı. Ama ağlarla buluşturduğu ilk golden sonra gözyaşlarına boğulması yaptığı hat-trick'ten daha çok konuşuldu. Karşılaşma sonrası gözyaşlarının sebebi sorulan Arjantinli yıldız, "Bu futbolla tamamen alakasız bir durumdu. Çok zor günler geçirdim," demiş ama ayrıntı vermemişti. 38 yaşındaki efsane oyuncunun bu duygusal anlarının arkasındaki gerçek, ailesi tarafından yapılan resmi açıklamayla gün yüzüne çıktı. Açıklamada yıldız futbolcunun babası Jorge Messi'nin bir sağlık problemi yaşadığı belirtilerek, şu anda kendisi tıbbi gözetim altında olup, İçinde bulunduğu durum çerçevesinde iyileşmekte ve olumlu bir gelişme göstermektedir ifadelerine yer verildi.
2: Bugün ortasında son haberimizdi. Biz gün ortasını bitiriyoruz. Bizden sonra haber hattında Ayşe Süperkar karşınızda olacak. Ben Sena Alkan. Mutlu bir hafta sonu olsun. Pazartesi görüşmek üzere.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 26, Edirne güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 25, Zonguldak güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Konya parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava çoğunlukla güneşli, Erzurum 26, Van 27 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 35 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Haberin ve hayatın içinde.
3: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
2: Gündemin sıcak başlıkları.
3: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
2: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
3: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
2: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.
4: İzleyin, izle, iyi, iyi. İyi Finans sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 19 Haziran Cuma, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ve kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal bulundu. Hastanede tedavi altında. Olayla ilgili de gözaltılar var. 8 en son elimizdeki rakam. Şimdi detayları ve son durumu Elif Yavuz bize aktaracak. Seni dinleyelim Elif.
1: Ayşe Süperker, evet, sabah saatlerinde Erhan Karal Tuzla'da Orhanlı bölgesinde atıl bir konumdaki prefabrikte bulundu. Polis ekiplerince sağlıklı bir şekilde bulundu ve olay yerinde de bir kişi gözaltına alındı. Ancak hastanede tedavisi devam ediyor. Erhan Karal bulunduğunda kaçıran şüpheliler tarafından bu süre zarfında dövüldüğü ve vücudunda darba bağlı eziklerin olduğu da ortaya çıktı. Konuya ilişkin 8 şüpheli yakalanmıştı. 8 şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor. 17 Haziran günü saat 21 civarında Erhan Karal evinden çıktığı sırada telefonla konuştuğu esnada karşısından gelen bir kişi tarafından önce durduruluyor. Ardından arkasında bulunan iki kişi tarafından da zorla arabaya bindiriliyor. Zorla arabaya bindiriliyor ve daha sonra olay yerinden uzaklaştırılıyor. Yaklaşık 19 adrese baskınlar düzenlendi. Kocaeli, Yalova ve İstanbul'da çeşitli noktalarda operasyonlar yapıldı ve en son Tuzla, Orhanlı bölgesinde Erhan Karal bulundu. 4 farklı adrese taşıdıkları öğrenildi. Önce Kocaeli, sonra Tuzla, sonra en son Tuzla'da bulundu. Ve bu noktada 8 şüpheli gözaltında bulunuyor. Eşini olay sonrası yurt dışı numarasından arayarak para istedikleri ortaya çıktı şüphelilerin. Sizde çok para olduğunu biliyoruz. Bize eşinin sağlıklı ulaşmasını istiyorsan para vereceksin şeklinde yurt dışı numarasından arandığı da belirlendi. Bu noktada gözaltına alınan isimler arasında yine eski çalışanı ve 2 müteahhitin yer aldığını da ifade edelim. 8 kişi gözaltında bulunuyor. Çalışanlardan birinin ise yere batan sarnıcının Kültür Bakanlığı'na devredilmesinin ardından ihale alamayan 2 müteahhit olduğu, Erhan Karayel'e yeni ihale vermesi için baskı yaptığı belirlendi. 2 müteahhit ve eski çalışan da bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bulunduğu yer ve kaçırılma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Bulunduğu yerde gördüyseniz zaten atıl kullanılmayan bir eski fabrika olduğunu söylemiştik. Burada sadece birkaç tane masa ve sandalye bulunuyor. O sandalyede Erhan Karal'ın bağlı olduğu belirlendi. Polis ekipleri içeri girerek Erhan Karal'ı buldu ve bir şüpheliyi de gözaltına aldı. O şüphelinin gözaltına alınması da şöyle oldu edindiğimiz bilgilere göre Ayşe Süberker. Polis ekiplerinin ilk amacı Erhan Karal'ın adresini tespit edip sağlıklı bir şekilde bulabilmekti. Bu yüzden de belirlenen adreslere temkinli bir şekilde operasyonlar düzenleniyordu. Bu esnada orada yakalanan şüphelilerden birisi yemek getirip içeri girdiği esnada Erhan Karal'ın da içeride olduğu tespiti yapıldı ve bu sırada operasyon düzenlendi. Erhan Karal'la birlikte içeride bulunan bir şüpheli

0: şüpheli gözaltına alındı. 8 kişi bulunuyor. Erhan Karal da müşahede altında. O da şaşkın olduğunu ifade etti polis ekiplerine. Kurtulacağımı tahmin etmiyordum. Beni kaçırdıktan sonra 4-5 farklı yere taşıdılar. Dövdüler ifadelerini kullandı. Ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade edebiliriz. Darba bağlı olarak çok sayıda ezik bulunduğunu biliyoruz vücudunda. Eşi ve yakınları şu an hastanede Erhan Karal'la görüşebiliyorlar. Erhan Karal da konuşabiliyor. Hastanedeki işlemleri bittikten sonra Erhan Karal'ın da ifadesi alındı. 8 şüpheli ise şu sıralarda Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Rağı Amirliği'nde. Ayşe Süberker.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Elif Yavuz. Bu kaçırılma olayının detaylarını aktardı. Adalar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpalut'un da aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde 47 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. 41 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler rüşvet karşılığı imar izni olmayan yerlere basit onarım adı altında büyük tadilatlar yaptırmakla ve rüşvet karşılığı işletmelere ruhsat vermekle suçlanıyor. Gözaltına alınanlar arasında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Belediye Başkan Yardımcıları da bulunuyor. Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan 27 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 27 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler bazı imar ve yapı denetim işlemlerinde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor. İmamoğlu İnşaat'ın üstlendiği 4 farklı ada parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı ve buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından söz konusu yapılara iskan verildiği ileri sürülüyor. Gelin şimdi de bir İzmir'e gidelim. Zira dün CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Turgay partisinden istifa etti. İstifasının açıkladığı mesajlara dikkat çeken ifadeler kullandı. Şöyle bir genel olarak bize toparlayacak kim? Gülçin Ayçe. Seni dinleyelim Gülçin.
2: Ayşe Süperker, tabii uzun yıllardan bu yana CHP'nin kalesi olarak adlandırılan İzmir'de önemli bir gelişme bu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay mutlak butlan CHP'sinde olmak istemediği için ve burada mücadele veremeyeceği için istifasını sundu. Aslında uzun soluklu görüşmeler yaptı hem meclis üyeleriyle hem ilçe başkanlarıyla hem de Özgür Özel'le. Ancak bu görüşme trafiğinde ortaya çıkan bir gerçek var ki kişisel kararı neticesinde istifa etti Tugay ve Tugay'ın istifası ile birlikte bir istifa rüzgarı da İzmir'de esti. Şu an itibariyle Başkan Tugay ile birlikte Tugay'a yakın olan isimler istifalarını sundu. Onların arasında Büyükşehir Belediye Meclis Başkanı Levent Yıldır var, Mustafa Özuslu var, Atilla Baysal var, Özenç Kalkan aynı şekilde, Erdal Karagöz ve Karşıyaka Meclis üyeleri Şevket Balla ve Aysu Kuru da istifa eden isimler arasında. Ancak bir taraftan da partideki istişareler devam ediyor. Çünkü Özgür Özel'in de İl Başkanı Çağatay Güç vasıtasıyla, daha önce MYK tarafından görevden alınan Çağatay Güç vasıtasıyla tepki istifaları yapmayın konusunda bir çağrısı var. İşte bu çağrı da bir taraftan dinlenmeye devam ediyor. Yani istifa rüzgarının da bir anlamda sönümlendiğini söylemek mümkün. İzmir'in geneline baktığımız zaman bu istifa nasıl tepkiler doğuruyor? Öncelikle ilk defa İzmir tarihinde bir bağımsız belediye başkanı olmuş oluyor. Daha önce tabii partilerini değiştiren başkanlar olmuştu ama İlk defa bir bağımsız belediye başkanı İzmir'i yönetiyor durumda. Bundan sonra yeni istifalar olacak mı? Tabii bu da beklentiler arasında ama bir yandan da CHP il binasında da bir gerginlik var. Çünkü MYK tarafından görevden alınan Çağatay Güç tarafında olan isimler parti il binasının kapılarını kapattılar. Kime? MYK tarafından atanmış olan İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçi'ye. Yani hala İzmir cephesinde bir gerginlik devam ediyor. Fakat ortaya çıkan bir olasılık var ki Tugay bu istifayı neden sundu? Olasılıklardan birisi ihraç olasılığı. Çünkü istifasında da şunu özellikle vurguluyor. Hem ihraçlar ve hem de görevden almalar neticesinde bu kararını verdiğini ifade ediyor. Çünkü siyasi iradenin hoyratça kullanıldığını ve bundan sonraki yaşanacak gelişmelerinde bunun habercisi olduğunu ifade ediyor. Ve İzmir'in aslında siyasi iradesine bir haksızlık yapıldığını düşündüğü için bu kararı aldığını ifade ediyor. Yeniden geri dönme umudunu da taşıdığını ifade ederek istifasını sunuyor. Bundan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay görevini bağımsız bir şekilde sürdürecek. Ancak tabii ki hem şehirde hem de genelinde bakacak olursak siyaseten de eleştiriler devamında geliyor. Çünkü hizmet siyaseti açısından eleştirilerini yineleyen AK Parti aslında İzmir'deki CHP belediyecinin bu çöküşüdür ifadesinde bulunuyor. Ve İzmirlilerin de aslında CHP'li belediye başkanlığından istifa etmesinin bir ifade etmediğini ifade ediyorlar. Dolayısıyla da şimdi artık yeni gelişmeler sürecinde yeni istifalar gelecek mi? Yeni eleştiriler ne olacak? İzmir işte bu eleştirilerin ve gündemin odağında bir süre daha olacak gözüküyor.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Gülçin Ayça'ya aktardı. Bu arada Amerika ile İran arasındaki mutabakatın iki ülke heyetlerinin katılacağı İsviçre buluşmasında malum imzalanması bekleniyordu. Ancak Amerikan Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın mutabakatı ayrı ayrı ülkelerde imza atması sonrası o ülkedeki görüşme de ertelendi. İran lideri Hamaney'in ise mutabakatla ilgili çekinceleri var.
3: ABD ile İran arasında mutabakat saptı imzalandı. İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelerin ise ertelendiği açıklandı. ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ilk anlaşmayı imzalaması, Cenevre'de yapılması planlanan töreni belirsizliğe sürüklemişti. Tarafların resmi imza töreni için Bürgenstock'ta buluşması beklenirken ziyaretin ertelendiği açıklandı. Beyaz Saray teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ancak Başkan Yardımcısı Vance'in İsviçre seyahatinin ertelendiğini duyurdu. Açıklamada ABD heyeti ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır denildi. Vance de İsviçre'ye gitmeyi planladığını ancak zamanlamanın İran heyetinin ulaşımına bağlı olarak değişebileceğini söyledi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bürgenstock'taki toplantılar planlandığı gibi yapılmayacak denildi. Arabulucu rolüyle öne çıkan Pakistan'ın Başbakanı Şerif'in seyahati de ertelendi. Anlaşma imzalansa da ABD Başkanı Trump'tan İran'a tehdit mesajları geldi. İran'ı askeri açıdan tamamen mağlup ettiklerini savunan Trump, bu savaşın ardından güç kullanma etkisinin herhangi bir sınırının olmadığını söyledi. İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine tek başına saldırı düzenlemesi halinde ise eğer küçük çaplı olursa destek verebileceğini belirtti. İran lideri Müçteba Hamaney ise mutabakatı çekincelere rağmen onayladığını kaydederek yüz yüze yapılacak müzakerelerin Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşlerinin kabul edileceği anlamına gelmediğini ifade etti. İran Meclis Başkanı Kalibaf da anlaşma ihlal edilirse düşmana ezici bir yanıt vermekten çekinmeyiz dedi. Taraflar 14 Haziran'da savaşın durdurulmasını öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuş, mutabakat saptı 18 Haziran'da Trump ve Pezeşkiyan tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti. Tarafların nihai anlaşmaya varılması için 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.
1: Amerika ile savaşı durduran mutabakat sonrası gözler İran'daki altyapı tesislerine çevrildi. Saldırılarda zarar gören petrokimya tesislerinin yaklaşık %90'ı yeniden üretim için düğmeye bastı. Savaş boyunca gemi trafiğinin durma noktasında olduğu Hürmüz Boğazı'nda da normalleşme başladı.
3: ABD ile İran arasında mutabakat sağlandı. Bölgede hayat normale dönmeye başlarken İran savaşta zarar gören tesislerinde yeniden üretime başladı. Savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakatın imzalanmasıyla gözler İran'daki tesislere çevrildi. İran basınına göre saldırılarda zarar gören petrokimya tesislerinin yaklaşık %90'ı yeniden üretime başladı. Bazı tesislerin kapasitelerinin üzerinde üretim yaptığı ifade edildi. Önceliğin üretim altyapısının yeniden tasarlanması, teknolojik kapasitenin artırılması, dayanıklılığın güçlendirilmesi ve teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması olduğu belirtildi. Savaş boyunca gemi trafiğinin durma noktasında olduğu Hürmüz Boğazı'nda da normalleşme başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukasının kaldırıldığını duyurdu.

0: Ancak Amerikan askeri unsurlarının bölgede bir süre daha görev yapmayı sürdüreceği belirtildi. Savaşın taraflara faturası da belli olmaya başladı. ABD merkezli Wall Street Journal'a göre Pentagon, İran'la savaş ve diğer giderler için Kongre'den 80 milyar dolar ek bütçe talep etti. Haberde Kongre'nin yeni bütçe yasası çıkarmaması halinde silahlı kuvvetlerin bu yaz operasyonlarını finanse edecek bütçeden yoksun kalabileceği belirtildi. Bütçenin bir bölümünün gemi operasyonları, personel maaşları ve mühimmat gibi kalemlere ayrılacağı kaydedildi. Pentagon, Mayıs ayı ortasında İran savaşının maliyetini 29 milyar dolar olarak tahmin etmişti.
1: Evet, mutabakat sonrası ufak ufak normalleşmeler görülüyor ama gözler bir yandan da altında tabii, 6500 seviyelerini görmüştü altın. Şimdi 6200'lere kadar düştü. Peki piyasada son durum ne? İrem Şimşek bize anlatacak. İrem.
2: Evet, piyasaların nabzını tutmak için şu an kapalı çarşıdayız. Altın yine yatırımcısını şaşırttı diyebiliriz. Bu sabah itibariyle 6200'lere kadar düştü. Geçtiğimiz günlerde 6400'ü görmüştü. ABD ve İran anlaşmasından sonra yükselmeye başlamıştı beklendiği üzere. Fakat bu sabah dediğim gibi yaklaşık 200 lira kadar inerek 6200'lere indi gram altın. ABD-İran anlaşmasıyla birlikte altında bir yükseliş bekleniyordu zaten. Dediğim gibi yükseliş başladı fakat bugün itibariyle tekrardan düştü diyelim. Şu şekilde kameramanımız Emre Altun da size göstersin burada altındaki son durumu. Şöyle bir müsaade isteyebilir miyim efendim? Gram altında özellikle vatandaş tarafından merak edilen gram altında bir son durumu görelim. Gram altın an itibariyle alış 6218 ve satış 6297 lira. Dün 18 Haziran Perşembe günü 6442 liraydı gram altın. Dediğim gibi neredeyse 200 liradan fazla bir azalma söz konusu. Çeyrek de aynı şekilde şu anda alış 10159 lira ve satış da 10320 lira. Dün 10200 bandındaydı çeyreğin alışı ve geçtiğimiz haftalarda da yine yükselmiş vaziyetteydi. Fakat o da gramla birlikte düşüşe geçti. Haftanın son iş günü itibariyle yarım altına bakalım. Yarım altında alış 20269 lira ve 20466 lirada satış olmak üzere. Ve sadece altında değil aslında, piyasalarda bütün madenlerde bir hareketlilik söz konusu. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın açılması, oradaki gerginliğin bir nebze rahatlamasıyla birlikte petrol fiyatı da hiç olmadığı kadar düştü. Hatta son 3 ayın en düşük fiyatına geldi diyebiliriz. Aynı zamanda gümüşte de bir düşüş trendi var. Şu anda gümüşte alış gördüğünüz gibi 95,63 ve satış da 102,28. Tabii altın piyasasındaki bu hareketlilik vatandaşın hakkında şu soruyu yaratıyor. Yani gram altın alalım mı, almayalım mı? Ama şu an hem politik hem jeopolitik hareketlilikten dolayı altının hareketini öngörmek yani neredeyse mümkün değil diyebiliriz. Bugün peki altının düşmesine sebep olan şey ne? Dediğimiz gibi ABD-İran arasındaki anlaşmayla birlikte yükselmişti. Bugün o anlaşmanın müzakere için aslında imzaların atılması bekleniyordu. Bugün o toplantının gerçekleşmemesiyle birlikte tabii altın üzerindeki baskı da arttı. Aynı zamanda yakın zamandaki Fed'in faiz kararıyla birlikte piyasalarda yoğun bir hareketlilik başladı. Hem altında hem petrolde. Aynı zamanda gümüş ve dövizde de. Ve önümüzdeki günlerde de şu an haftanın son günü burada tabii altın düştüğü için altın gram altın almaya gelen insanlar da var. Ama bir yandan da belirsizlik de bir çekince yaratıyor açıkçası vatandaşta. Yani gram altını almak mı gerekir, satmak mı gerekir? Şaşırmış vaziyetteler diyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz hafta, bir hafta önce 6700 lira bandında olan altın neredeyse 500 lira düşmüş vaziyette. Ki daha düne kadar, tekrardan altını çizelim, 6400 liraydı. Ve tekrardan da belirtelim, yani altının şu anda ne olacağını, düşüp düşmeyeceğini öngörmek mümkün değil. piyasalardaki son durumu, buradaki hareketliliği size aktardık. Söz size.
1: Pekala, teşekkürler. İrem Şimşek Kapalı Çarşı'dan aktardı. Şimdi NATO Savunma Bakanları Ankara Zirvesi öncesinde son kez buluştu. Brüksel'deki toplantıya Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Amerikan Savunma Bakanı Hegseth ise bir kez daha müttefikleri eleştirdi. Amerika'nın Avrupa'daki varlığına yönelik değerlendirme başladı.

0: toplantıya Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth'in NATO 3.0 açıklaması damga vurdu. Toplantı aile fotoğrafının çekilmesiyle başladı. Görüşmede Türkiye'yi Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti. Pete Hegseth toplantıda Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın bir değerlendirme başlattığını duyurdu.
1: Bugün Savunma Bakanlığı'nın ABD'nin Avrupa'daki varlığını gözden geçirmek için 6 aylık bir süreç başlattığını açıklıyorum. Buna NATO 3.0 değerlendirmesi diyebiliriz. Değerlendirmeye ABD ordusu, Avrupa Komuta Merkezi, ABD Kongresi ve müttefikler katkı verecek.
0: Hegseth, NATO'yu yeniden caydırıcı bir askeri güce dönüştürmek istediklerini ifade etti.
1: Çok uzun süredir NATO bir kağıttan kaplandı ve tek yönlü bir ittifaktı. Artık değil. Lahey zirvesinin amacı da bu. Savunma harcamaları taahhütlerinin amacı da bu. NATO'yu gerçek bir askeri ittifaka, sert güce ve gerçek caydırıcılığa odaklanan bir yapıya dönüştürmek. Yani NATO 3.0'ı kurmak.
0: Hegseth, İran savaşına destek vermeyen müttefikleri de eleştirdi. Avrupalı ülkelerin İran'a karşı yapılan saldırılarda üst kullanımına izin vermemelerini utanç verici sözleriyle niteledi. Amerikalı bakan, NATO'yu yeniden sert güç kullanan ve caydırıcı bir örgüt haline getirmeyi amaçladıklarını da ifade etti. 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi, ittifakın geleceği hakkında önemli görüşmelere ev sahipliği yapacak.
2: Ve Ukrayna droneları Moskova'nın kalbindeki enerji tesislerini hedef alıyor. NATO ile Rusya arasındaki gerilim de her geçen gün daha da tırmanıyor. Tam da bu ortamda Moskova'dan sert bir uyarı geldi. Moskova, Rusya'ya yönelik herhangi bir saldırıya verilecek karşılık yıkıcı olacak dedi.
3: Rusya'dan NATO'ya çok sert bir uyarı geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, NATO ülkelerinden gelebilecek herhangi bir saldırıya verilecek karşılığın yıkıcı olacağını açıkladı. Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, NATO'nun Rusya'ya saldırma olasılığını değerlendirdi. Sözcü, herhangi bir NATO üyesinin Rus topraklarına yönelik saldırgan bir eylemde bulunması halinde, bu çılgın macerayı başlatanlara vereceğimiz yanıtın yıkıcı olacağından kimse şüphe duymasın dedi. Rusya sadece NATO'yu değil, Avrupa Birliği'ni de hedef aldı. Zaharova, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletmesine sert karşılık vereceklerini belirterek, Moskova'nın yeni misilleme adımlarını hazırlandığı mesajını verdi. Bölgesel diplomasiye de değinen Zaharova, ABD ile İran arasındaki mutabakat kapsamında yakın zamanda bir anlaşmaya varılmasını umduğunu dile getirdi. Hazar bölgesindeki işbirliğine dikkat çeken sözcü, İran, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın güvenliği artıracak ortak adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı. Zaharova, Hazar denizindeki güvenlik ve seyri sefer serbestisinin korunmasının büyük önem taşıdığını belirtirken, aynı hassasiyetin Karadeniz ve Azak denizi için de geçerli olduğunun altını çizdi.
2: Evet, Hegseth'in açıklamalarını ve Türkiye'deki gelecek ay yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ni konuşacağız. Konuklarım Profesör Doktor Esat Arslan, merhaba hocam,
4: çok
2: hoş geldiniz.
4: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
2: Evet, Doçent Doktor Uğur Yasin Asal, merhaba, siz de hoş geldiniz. Uğur Bey, uzaktasınız, sizinle bir başlayayım. Şimdi çok kritik tabii, kaç yıl sonra, 20 küsur yıl sonra Ankara Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor ve çok ciddi problemleri olan bir ittifaktan bahsediyoruz. Hakeza zaten Hegseth'te dün yine artık Avrupa'nın kendi güvenliğini kendi ellerine alması gerektiği konusunda bir uyarı yaptı. Neler bekliyor bizi bu zirvede?
5: Evet, şüphesiz hem zamanlaması yönüyle hem de bu coğrafi bölgedeki krizlerin tam merkezinde olan bir ülkede, ülkemizde yapılması yönüyle ittifakın geleceği açısından çok kritik bir toplantı. NATO'nun var olan durumu yeni değil. Bu tartışmalar zaman zaman Emmanuel Macron tarafından da ortaya konuluyordu. Donald Trump'ın ilk döneminde de bu söylemlerin yeniden çıktığını biliyoruz ve bu ikinci dönemde özellikle Amerika'nın çok taraflı kurumlara bakış açısı ve buradaki Amerikan hegemonyasını yeniden inşa etme çabası NATO'da çok daha merkezi bir rolde. Çünkü askeri güç ve hegemonyanın doğrudan inşa edilebileceği bir kurumdan bahsediyoruz. Ama ittifak üyeleri...

0: Ülkeleri şu konuda hemfikirler. Ben onu net bir şekilde görüyorum. Artık Soğuk Savaş dönemi yok ve bu kurumlar doğrudan Amerikan çıkarlarına hizmet etmemeli yönünde bir bakış açıları var. Açıkçası bu tartışmaların ana ekseninin ben buradan kaynaklandığını düşünüyorum. İkinci eksende Donald Trump politikalarına karşı hem NATO üyesi ülkelerden hem de Avrupa İttifakı'nın özellikle kıta Avrupası dediğimiz Almanya ve Fransa'nın merkezinde olduğu bu ülkelerden ciddi tepkiler söz konusu. Bu tepkileri iki nokta ön plana çıkarttı. Birincisi İsrail'in politikalarını çok net bir şekilde desteklemesiydi. İkincisi de Amerikan müdahaleciliği ile ilgili, yani Amerika'nın dünyada her istediği olayı anında müdahale edip kendi çıkarına yönelik şekillendirilmesi ve Donald Trump'ın söylemleri ittifakın Avrupa-ABD birlikteliği konusunda da ciddi bir konjonktürel rahatsızlık
1: Yani
0: ortaya
1: Uğur Bey
0: koydu.
1: şunu soracağım. Kaç 10 yıl sonra mı anladı Avrupalı liderler artık hani bu NATO'nun Amerikan çıkarlarına hizmet etmemesi gerektiğini?
0: Evet, burası tabii çok önemli bir öz eleştiri noktası Ayşe Hanım. Çünkü bu kadar süre zarfında silahlanma ya da savunma güvenliğini sağlama konusunda yetersiz olan bir Avrupa var.
1: Evet.
0: Bunu çeşitli kolluk birlikteliğiyle, jandarma ve polisle yapmaya çalıştılar ama onlar da iç güvenlik boyutunda kısmi bir düzeyde kaldı. Dolayısıyla Avrupa Birliği bu güvenlik politikasını ki en önemli sütunlardan birisidir malumunuz ortak güvenlik ve dış politika. Bunun güvenlik politikası bağlamında başarısız oldular.
1: Evet.
0: Ve bu gelecekteki tartışmalar içinde NATO'dan başka çareleri yok. Ama burada ciddi bir denge mekanizması gerekiyor. Çünkü NATO, siz de ifade ettiniz, hem organizasyonel olarak hem de komuta kademesi olarak Amerikan etkisinin doğrudan açık olduğu bir yerdir.
1: Evet.
0: Ama ben bu Donald Trump tipi politikaların bir süre sonra rasyonel zemine dönebileceği ki bu zamana kadar hep böyle şekillendi. Buradan yapısal bir kopuş olmayacağı kanaatindeyim.
1: Peki. Sat Hocam siz ne dersiniz? Şimdi tabii aslında Uğur Hocam da söyledi sonuçta Trump'ın görevi 2 sene sonra bitecek. Çok aslında radikal bir değişimden de bahsediyor. Gerçi bunun sinyallerini ilk döneminde de verdi. İşte bu gayri safi yurt içi hasılanızın %5'ini askeri harcamalara vereceksiniz. Yoksa işte elimizi ayağımızı çekeriz. Ve tabii ki Amerika'nın belki de en önemli noktalarından biri de Avrupa'ya bir nükleer şemsiye
2: Tabii ondan da
1: sağlamasıydı.
2: sonra.
1: Avrupalılar buna hazır mı? Sizin beklentileriniz nedir?
2: Ben tabii bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'ne bakmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri 2024 yılındaydı. Tabii ki bu %2'den %5'e çıkmak çok önemli. Biliyorsunuz %2 Türkiye nedir diye soracak olursanız %2,2 yani gayri safi yurt içi hasılasının ancak o kadara kadar çıkmış vaziyette olduğunu söyleyelim. Yani Türkiye'de böyle 2030'a kadar bir yayılma yaparsanız yani her sene 90 milyar dolar kadar bu savunmaya ayırmanız lazım. Bu ciddi bir para yani.
1: Çok.
2: Çok ciddi bir para onu söyleyeyim. Tabii NATO'ya üye ülkelerin bu konudaki ayak sürmeleri başta işte Fransa olmak üzere ikincisi İngiltere olmak üzere
1: İspanya.
2: Almanya tabii çok önemli. Almanya tabii ayak sürüyen bir ülke. Yalnız bu Amerika'nın çok önemli bir şeyi var. Değerli dostum da ben çok takip ettiğim için bir de bu derslerin içerisinde bulunduğum için çok ilginç bir şey vardır. 76 bin bu 2024'te NDAA yani National Defense Authorization Act diye. Act çok önemli bir kanundur. Resolution dediğiniz zaman tasarıdır. Yani bu bir kanundur.
1: Evet.
2: Ya yani ne diyorum? Bu check and balance yani kontrol ve denetim mekanizması Kongre'yi 76 bin askerle sınırlandırmıştır. Bu 76 bin askeri tabii ki checkmate olgusu biraz zor. Yani bunu ortaya koymamız lazım. Yani NATO içerisinde bulunan bir kişi olarak söylüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri bu rakamsal boyutu indiremez. Baktığınız zaman ne kadar var? 90 bin. Sorarsanız ben size söyleyebilirim rakama kadar. Biliyorsunuz bunlar hepsi bir şeyden çıkar, kongreden. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bütçesinden para verdiğiniz için bunları daha son noktasına kadar bilirsiniz. Şu anda 90 bin civarında var. Peki başkan ne yapabilir? Hegseth. Çünkü 6 aylık bir süre verdi. Normal midir? Tabii normaldir. Ha, bunun şunu yapabilir. Efendim, kuvvet çoğunluk bölgelerini, değil mi efendim? Özellikle de bu biz siklet merkezi diyoruz şeyde bunu değiştirebilir.

0: Ne yapar? Şimdi Almanya'da çok önemli bir üsttür. Ben de orada eğitim aldığım için söylüyorum. Remstein ölçü üstü var. Stuttgart'ta ve diğer yerlerde mesela Afrikom dediğimiz bölge komutanlığı bile oradadır. Yani çok İtalya'da var vesaire var. Ne yapar? Efendim yerleri değiştirebilir.
1: Evet, kaydırma yapabilir.
0: Kaydırma yapabilir. Ne yapar? Efendim alır, Polonya'dan alır. Ne yapar? Bugün yapıldığı gibi Romanya'ya getirir. Başka ne? Onun hazırlıkları yapıldı mı? Ben yaz ayları gidiyorum, görüyorum orada. Mesela Kosova'da var, Bones Steel diye. Yani hatta Amerikalılar öyle bir söylüyorlar ki, efendim uzaydan bakıldığı zaman iki tane yer çok önemli bir şekilde ortaya çıkıyor diyorlar. Bir tanesi Kosova. İkincisi Kosova'daki Bones Steel üssü, çok büyük bir üssü haline geldi. Yani burada kuvvet kaydırması yaparak dediğimiz gibi Bulgaristan'a kaydırabilir, İtalya'yı alır değil mi efendim oraya doğru. Bu konuda bu sefer NATO'nun siklet merkezi değişebilir. Yani Karadeniz'e doğru kaya. Romanya, Bulgaristan tabii Türkiye. Ama şunu unutmamak lazım, bunu da konuşmamız lazım. Benim bu ayki çok bir yazı var, Poseidon 2.0. Yani bu ne demektir? Türkiye'ye karşı yapılan bir karşı, Yunanistan başta olmak üzere, İsrail değil mi efendim? Evet. Bu Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Fransa'nın Türkiye'ye karşı bir saldırgan tutumu, buna da Poseidon 2.0 diyoruz. Yani Hegzettin söylediğini tamam okey bunu kabul ediyorum ama.
1: Evet, peki biraz toparlayalım hocam.
0: Toparlayarak şunu söyleyelim. Yani biliyorsunuz Friedrich Merz Almanya şansölye üyesi. Ta baştan itibaren hatırlayacaksınız Trump'la Merz arasında gerilim devam ediyor. Bunu da biliyorsunuz bu özellikle de işte Hegzettin illa yer göstererek Amerikalıların net bir stratejileri yok demişti ve arkasından şunu eklemişti. Dedi ki ABD İran yönetimi tarafından adeta aşağılanıyor dedi. Bunlar ağırlarına gitti tabii.
1: Peki.
0: Evet bu kadar da girişim.
1: Şimdi anladım ben çünkü sizin kaydırma diyor. Aslında önemli bir yere temas ettiniz. Çünkü Rusya ile Ukrayna arasında da gerilim bir hayli artıyor artık değil mi Uğur hocam? Evet. Yani iş biraz Karadeniz'e doğru kayabilir. Tabii burada Türkiye'nin kilit rolü de öne çıkacaktır. Hani bu İran mevzuunda ne oldu ne bitti anlamadık. Bir anlaşma yaptılar iki tarafta biz kazandık diyor. Hatta Trump diyor ki ben artık NATO müttefiklerine de ihtiyacım yok. Ben hallettim o İran işini diyor ama iş biraz böyle bu Karadeniz'e doğru kayar mı? Ne gibi kararlar alınır? Eminim Ruslar da çok ciddi şekilde bu zirveyi takip edeceklerdir.
2: Evet, burada bence en önemli unsur zaten NATO'nun tehdidi nasıl tanımladığı. Evet. Yani Sayın Hocam da bu kuvvet kaydırmasından bahsederken tehdit nereden ve nasıl gelecek meselesi. Dolayısıyla Karadeniz jeopolitiği çok uzun yıllardır NATO'nun merkezinde olan bir konu. Ve çok açık bir şekilde bu savaş da gösterdi ki NATO için birinci tehdit Rusya Federasyonu'dur. Ve Doğu Avrupa'daki merkezi dengeyi Karadeniz kıyılarına doğru özellikle Romanya, Bulgaristan ve Türkiye en uzun kıyıdaş ülke olarak Ukrayna Savaşı ile birlikte bu doğrudan Avrupa'nın içerisine etki eden bir noktaya getirdi. Ama burada çok kritik bir nokta var. Bence Donald Trump politikaları da böyle bir şey aslında Ayşe Hanım. O da Donald Trump buradan hareketle bir fırsat görerek Avrupa'yı yeniden dizayn etmeye çalışıyor. Yani diyor ki bakın, İşte Rusya tehdidi yanı başınızda, ben olmasam burada sizi kim koruyacak sorusu. Bu bence NATO'nun da burada doğrudan araçsallaştırıldığı bir politika. Burada o zaman şu soru akla gelir. Bu ittifakın mevcut özellikle 75 yıllık yapısında bu eleştiriler NATO'nun kendi içerisinde neden yapılmadı? Ve bunu NATO'ya yönelik eleştirilerde de vardı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra NATO kendisine net olarak bir tehdit tanımlayamadı. Bir dönem siber güvenlik olarak öne çıktı. Bir dönem terörizmle mücadele olarak çıktı. Ama bugünün dünyasında bence bu Ankara'da yapılacak zirvede NATO'nun geleceğine ilişkin temel tehditler ve kolektif güvenlik, yani bu toplu güvenliği nasıl sağlayacağız konusu çok kritik bir konu. Bunun netleşmemesi durumunda bugün ABD, yarın farklı bir ülke bunu araçsallaştırabilir. Öyle bir pozisyon çok fazla yok ama bunu açmış oluyorsunuz.
1: Evet.
2: Ve bence en önemli konu NATO'nun ana ekseninde bu tartışmadır. Tabii ki Karadeniz meselesi Rusların da doğrudan tehdit olarak algıladığı bir konu. Yani siz 2008'de Gürcistan, 2014'te

0: Kırım 2017 ve 2022 bir süreklilik içerisinde Rusların önce Kırım, Simferopol ve oradan Karadeniz'in batısına doğru kuvvetlerini kaydırdığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani Ruslar çok açık bir şekilde şunu söylüyorlar. Burada biz NATO ile mücadele ediyoruz. Yani bu Ukrayna ile savaşımız sadece Ukrayna ile değil. NATO artı ABD ile
1: Ona zaten
0: savaşıyoruz.
1: savaş demiyor, özel operasyon diyor yani kendi toprağı gördüğü için.
0: Evet, politik bir araçsallaştırma yapıyor. Dolayısıyla NATO'nun bu tehditlerin gerçekten politik olmanın da ötesinde güvenliği merkezi olarak tanımlanması ve üyelerin itirazları oluyor. Bakın, Türkiye bu itirazları en çok dile getiren ülkelerden birisi. Özellikle savunma ihtiyaçlarının füze kalkanlarının
1: Ya
0: zamanında
1: tabii.
0: teslim edilmemesi konusu. Yani Suriye sınırımızda bizim, bakın Ayşe Hanım, 2011'den 2025 yılına kadar 15
1: Tabii.
0: yıl yaklaşık dünyanın en büyük iç savaşı yaşandı. Maalesef NATO'dan beklenen desteği Türkiye alamadı.
1: Tabii.
0: Ve bu
1: Bir de
0: argümanlar
1: üstüne
0: 15 yıl boyunca...
1: yaptırımlar geldi,
0: Evet.
1: yasaklar geldi bizim sınır dışı düzenlediğimiz anti terör operasyonlarıyla. Onlar ama zaman içerisinde geri de döndü ilginç bir şekilde, değil mi?
0: Maalesef burada işte politik olan büyüktür, kolektif güvenlik oldu. Yani NATO'nun bence en önemli sorunu bu kolektif güvenliği yeniden tanımlamak ve eşit bir paylaşma, bu konuda bir görev ve
1: Peki.
0: sorumluluk dağıtımına gidilmesi olmalıdır.
1: Hocam bu kolektif güvenlik siz ne dersiniz? Şimdi eşit dedi ama şimdi bir eşitler arasında da bir eşitsizlik var.
2: Ya evet,
1: Yani şimdi
2: çok.
1: Türkiye
2: Şimdi
1: mesela
2: burada
1: NATO'nun ikinci büyük ordusuna
2: ikinci
1: sahip
2: büyük
1: yani.
2: ordusu
1: Şimdi burada nasıl
2: biliyorsunuz.
1: bu eşitsizlik giderecek? Bir de
2: Bana
1: şunu da hemen
2: kalırsa
1: ekleyerek
2: evet.
1: sorayım, size sözü vereyim. Avrupa kendi bu stratejik özelliğini sağlayabilecek durumda mı?
2: Bakarsanız çok önemli European Council for Foreign Relations diye ben Avrupa takip ediyorum. ACF nedir bu? Efendim Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin bir raporu yayınlandı. Biliyorsunuz bu raporlar, ona yakın raporlar yayınlanıyor. Yani bu 7-8 Temmuz öncesinde toplantılar yapıyor. Exit'in çıkmasıyla beraber. Yani bir hazırlık olarak, yani bu bir büyük bir sempozyum olarak düşünün bu yapılması için. Bakın çok ilginç şey diyor raporda. Üç tane şeyi hemen lütfederseniz hemen söyleyeyim. Yani diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa savunmasındaki rolünü azaltabilmek için, ki Avrupa da buna inanmış vaziyette, onu ifade etmek istiyorum. NATO komuta yapısında kapsamlı değişiklikler olması lazım. Bir,
1: Mesela.
2: biliyorsunuz SACEUR'ün, ben de burada bulunduğum için Mons karargahındaki bu NATO'nun başındaki general 4 yıldızlıdır. Evet, bir Amerikalı generaldir. Şimdi Avrupa diyor ki ya peki, bir de Norfolk'ta bizim Müşterek Kuvvetler Komutanlığı var. Norfolk'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu ondan sonra nerede var? Bir de şey de var, Hollanda'da Brünson diye. Orada da Müşterek Kuvvet. Diyor ki bu 4 yıldızı da Avrupalılaştırmak. Yani başta SACEUR olmak üzere bütün güvenlik, yani bu dediğimiz gibi müşterek komutanlıklarını Avrupalı 4 yıldızı hale getirmeniz lazım ki, biraz evvel size onu
1: Amerika buna
2: söylemişti.
1: okey der
2: Tabii
1: mi?
2: ki yani bu tabii burada kalıyor. Yani şimdi biraz evvel Mersin'e niye kavgalandığını söylüyorum. Yani mesela tank üretin diyor. 2030'da biliyorsunuz Almanya 460 bin bir kuvvet ile ortaya çıkacağını, ama şimdi bakıyorsunuz tank üretmek, mühimmat stoku 1-2 yılda olmuyor, 5-10 yıl lazım.
1: Tabii.
2: Yani Avrupa tamamıyla yelkenleri, yani bir türlü Avrupa Birliği'ni yaptı ama Avrupa Birleşik Devletleri'ne evrilemedi. Yani NATO ile birlikteydi. Çok ilginç, ben bu raporu ciddi bir şekilde okudum. Savunma sanayinde Türkiye yok. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani bütün Belçika dahil, değil mi? Belçika kraliçesi dahil Türkiye'ye geliyor, savunma sanayi.
1: Nasıl yok yani?
2: Yani yok diye, bu dışarıda bırakıyorlar diye gibi. Savunma sanayinin bir parçası olarak değil. Herhalde konuşamadık ama bu F-35, F-16 olayı Amerika ile ciddi bir şekilde devam ettiği için, bir de biliyorsunuz Avrupa'nın içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin has dur selam dur diye yapan, başta Hollanda, Belçika gibi olmak üzere onların emri komutasında olanlar, yani bu Truva'daki o meşhur tahta at gibi olanlar, yani Amerika'dan ziyade Rutte mesela çok önemli. Rutte diyor ki Hegseth doğru söylüyor diyor. Değil mi? Baktın
1: Rutte
2: ona
1: tabii
2: Ayşe.
1: tartışılır yani Rutte'nin
2: Evet.
1: çok garip açıklamaları
2: Değil
1: da
2: mi?
1: oldu. O da herhalde biraz bir ya bu Trump'la fazla da şey yap.

0: Buradan idare edelim. Yani aslında Avrupalı liderlerin genelinde de Uğur Bey, siz ne dersiniz? Görüyor musunuz onu? Yani ilk başta hepsi bir şaşırdı. İşte onlar da cevap vermeye çalıştılar. Baktılar hani baş edilecek gibi değil. Şimdi daha farklı bir, daha ılımlı bir zirve görebilir miyiz siz en azından? Hani Avrupalı liderler açısından baktığımızda Trump'ın hal ve hareketlerine yönelik.
1: Açıkçası Donald Trump'ın bu politika tarzının nasıl şekillendiğini bütün dünya artık hemfikir oldu. Bunu en az hasarla atlatma yönünde bir diplomasi yürütüyorlar. Evet. Hatta ilk dönem Donald Trump görevdeyken Angela Merkel şöyle bir yaklaşımı söz konusuydu. Öyle veya böyle Donald Trump seçildi, en az hasarla atlatmaya bakıyoruz demişti. Açıkçası ben bu politikanın şu anda Avrupa Birliği'nde tekrardan merkezde olduğunu, dengeleyen, en azından bu süreyi dünya güvenliği açısından, siyasal perspektif açısından, planlama açısından daha dengeli bir tutumla götürmeye çalıştıkları kanaatindeyim. Hı hı.
2: Bedava güvenlik olmaz diyor Hegseth.
0: Peki hocam, süremin sonuna gelmişim, son sözlerinizi alayım.
2: Peki Hegseth şunu söylüyor, özet bir cümle olarak ifade edeyim. Ya para verirsin diyor ya da sorumluluk alırsın diyor. Hegseth bana kalırsa bu konuda bayağı Avrupa'nın ayak sürüyen ülkelerini yola getirmeye çalışıyor. Bu Trump'tan beri gelen baskının en net hali diyerek sözü hemen size bırakayım.
0: Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun geldiğiniz için Profesör Doktor Esat Aslan, sağ olunuz ve Doçent Doktor Uğur Yasin Asal, sağ olunuz. Haber hattına katıldığınız için bakalım neler olacak. Şimdi kısa bir reklam arası.

0: Haber hattındasınız. Sığdır'da yaşayan 11 yaşındaki Berat Irmak 30 Nisan'da av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Üstelik katil zanlısı da iddiaya göre 14 yaşında bir çocuk. Kriminal raporun soruşturma dosyasına girmesiyle çocuk şüpheli de tutuklandı. Peki çocuk çocuğu neden öldürür? Acılı aile Habertürk'e konuştu.
1: Henüz 11 yaşındaydı. Bu kez akran kurbanı Berat Irmak oldu. Peki bu bir kaza mıydı yoksa cinayet mi?
2: Benim Berat'ım çok küçüktü ama hayalleri büyüktü. Çok çalışkan bir öğrenciydi. Bir katil geldi, hayalı aldı, hem bizden hem ondan aldı.
3: 30 Nisan denildiği zaman bizim için en karanlık gece diyebilirim. 30 Nisan'dan sonra zaten gözümüze hiç uyku girmedi.
1: Iğdır'da yaşayan 11 yaşındaki Berat Irmak, 30 Nisan günü arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıktı. 14 yaşındaki H.A.'nın evinin önünde buluştular.
3: Yalvarırcasına benim evime gelin diyor. Çünkü kafasında dediğim gibi bir karakteri baz almış, cinayetini gerçekleştirecek.
1: Evden babasının av tüfeğiyle çıkan şüpheli elindeki silahı ateşledi. İddiaya göre Berat'ı doğrudan hedef alıp vurdu.
3: İçeriye giriyor, silahı bırakıyor, tekrar dışarı çıkıyor. Ben onu öldürdüm. Görgü tanığına da söylüyor. Orada da diyor ki 14 yaşında ilk cinayetimi gerçekleştirdim diyor.
4: Şöyle ilk beyanda aslında silahın açık halde getirildiği ve kapatılırken patladığını beyan etmişti. Ve bunun üzerine dosya taksirle öldürmeye neden olmadan soruşturma yürütülüyordu.
1: Ancak soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyaya giren kriminal rapor soruşturmanın seyrini değiştirdi.
4: Şüphelinin vermiş olduğu ilk beyanlar çürütüldü. Raporda aslında silahın kapatılarak değil tetiğe basılarak ateş aldığı anlaşıldı.
1: Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı H.A. hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Berat 3 çocuklu bir ailenin en küçük evladıydı. Hayalleri ve gelecek planları vardı ancak hepsi yarım kaldı. Şimdi Berat'ın ailesi Berat için adalet arayışlarını sürdürüyor. Ailenin endişesi katil zanlısının çocuk yaşta olduğu için cezada indirim yapılması.
3: Bu katil zanlısının elini kolunu sallayarak aramızda gezme ihtimalini düşündüğümüzde bile bizim ciğerimiz paramparça oluyor.
2: En ağır şekilde ceza almasını istiyorum. Çünkü toplumda gezmesini istemiyorum.
3: Yalnız kalmaktan korktuğu için mecbur.
0: Spor yaparken sağ dizinden sakatlanan 33 yaşındaki kadın ameliyat masasına yattı ama kalktığında bir terslik vardı. Yanlış dizinden ameliyat olmuştu. Genç kadın hukuk mücadelesi başlattı.
5: 2004 yılının Ocak ayında spor yaparken sağ dizimden sakatlandım. Diz kapağım çıktı, dizim çıktı, bağlarım koptu, kemiğimin uç tarafı kırıldı.
6: Bu sakatlıkla başlayan süreç ameliyata uzandı. Sağ dizinden operasyon için ameliyat masasına yatan 33 yaşındaki Selvihan Özdemir sol dizi sargılı olarak uyandı.

0: saldırı bir baktık, benim sağ bacağım, sakat olan bacağım duruyor, hiçbir şekilde işlem yapılmamış. Sol tarafı ameliyat yapmış doktor bey, sağlam olan bacağım.
1: Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Selvihan Özdemir, sağlam dizinden ameliyat olduğunu fark edince hemen doktoru MBE'yi aradı.
0: Önce hatasını kabul etmek istemedi, işte sıralama yanlıştı. Aslında ikisinde de sakatlık var gibi falan şeyler söyledi.
1: Doktor daha sonra hatasını kabul ettiğine dair tutanak tuttu. Selvihan Özdemir başka bir hastanede sakat olan dizinden ameliyat oldu.
0: Her iki ayağımda da sorun var şu anda. Kıvrılmıyor. Koşamıyorum. Koşmaya geçti, hızlıca yürüyemiyorum bile. Çok uzun süre ayakta kaldığımda ya da soğuk havalarda şişiyor bacaklarım.
1: Hukuk mücadelesi başlatan Selvihan Özdemir, adli tıp raporuyla doktorun yanlış ameliyat yaptığını kanıtladı.
2: Olayımızda herhangi bir komplikasyon söz konusu değil. Zira müvekkilin hiçbir şikayetinin olmadığı yanlış bacak ameliyat edilmiştir. Bununla ilgili hukuki süreci başlattık. İlgililer hakkında şikayetçi olduk.
1: 2 milyon liralık tazminat davası da açan Özdemir'in hukuk mücadelesi sürüyor.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kayseri'de Erciyes Zirvesi açılış oturumunda konuştu. Kurum, İzmit Körfezi'nden çıkartılan dip çamurunun döküldüğü yerle ilgili yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Siz dönün, bir aynaya bakın dedi.
4: Neymiş efendim? Biz doğayı kirletiyormuşuz. Ya siz dönün, bir aynaya bakın. Yönettiğiniz şehirlerde verdiğiniz taahhütleri uygulamaya çevirdiniz mi?
5: Ağır metalli dip çamuru dere yatağına dökülüyor iddialarına yanıt verdi, eleştirilere tepki gösterdi.
4: Efendim bu çamurları gidip doğayı, oradaki karakteri, oradaki biyolojik çeşitliliği yok ediyorlar diye başka yere döktüğümüz topraklarla ilgili eleştirmeye çalışıyorlar. Bir, ya bu topraklar zararlı değil. Eğer siz bilime inanıyorsanız açın. Bilmiyorsanız hocalarımıza, bilim insanlarımıza bir sorun.
5: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kayseri'de Erciyes Zirvesi'nde konuştu. Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nin temizlenmesi ve çıkarılan dip çamuruyla ilgili açıklamalara yanıt verdi.
4: Döktüğümüz yer eski bir taş ocağı. Taş ocağında rehabilitasyon yapıyoruz. Orayı Orman Bakanlığımızla, yine bakanlığımız ekipleriyle her yerde olduğu gibi rehabilitasyonu yapıyoruz. Neymiş efendim? Biz doğayı kirletiyormuşuz.
5: Murat Kurum, İzmit Körfezi'nden toplamda 2,4 milyon metreküp dip çamurunun temizlendiğini hatırlattı.
4: Siz iç çekişmelerinizden, koltuk kavgalarınızdan fırsat bulup milletin yaralarına merhem olmadınız. Olamıyorsunuz.
3: Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü. Kapısı açık bir kamyonetin yokuş aşağı gittiğini gören fırıncı sürücü koltuğuna atlayarak aracı durdurmayı başardı. Günün kahramanı ilan edilen adamın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
5: Sürücüsü olmayan bir kamyonetin yokuş aşağı gittiğini gördü. Hiç düşünmeden kamyonete atladı, frene bastı, faciayı önledi. Olay Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşandı. Bir kişi kamyonetini yol kenarında bıraktı. İddiaya göre el frenini de çekmedi. Kamyonet kapısı açık şekilde yokuş aşağı gitmeye başladı.
6: Aracın el freni çekili değildi. Vitesle bırakmış, büyük bir ihtimal vitesten attı. O attığı için de otomatikmen ağırlık arkada olduğu için geri kaçtı.
5: O esnada fırıncı Mesut Bakıcı da bir dükkana ekmek vermiş, teslim aldığı parayı sayıyordu.
6: Ekmek dağıtıcıyım, şoförüm. Bakkala girdim, ekmeğimi bıraktım. Dışarı çıktım. O anda bir kamyonun üstümüze geldiğini gördüm. Ve kapısı açıktı. Araya girmeye tereddüt ettim.
5: Kamyonetin üzerine geldiğini fark eden bakıcı hiç düşünmeden sürücü koltuğuna atladı, aracı durdurdu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
6: Büyük faciayı da önledik. Ama öbür araçları, başka şeyleri engellemek amaçlı kendi canımı riske atarak arabayı durdurmayı başardım. Günün kahramanı olarak çok mutluyum.
7: Vallahi senin gibi insanlara ihtiyacımız var.
3: İstanbul'un 5 asırlık sokak lezzeti İstanbul simidi dünya sahnesinde. Şehrin en büyük simgelerinden biri için Eminönü Meydanı'nda renkli bir tanıtım etkinliği düzenlendi. Yabancı turistlerin ve vatandaşların simit kuyruğuna girdiği meydanda renkli anlar yaşandı.

0: simit çok güzel, ayran çok güzel.
1: Gerçekten çok şahane.
2: Yiyorum, seviyorum. Çok da güzel oluyor çayla, bir de peynir yanında çok şahane oluyor.
3: Tarihi Yarımada'nın simgesi, vapurda martıların ve kahvaltıların vazgeçilmezi. Sabahın erken saatlerinde fırınlardan yükselen İstanbul simidi kokusu bu kez Eminönü Meydanı'ndan yükseldi.
4: Very good. Yes.
5: Çok iyi. Evet, ekmek gibi. Susamlı ekmek gibi. Üstündeki susam sanırım. Evet, çok güzel. Herkes için yemesi çok kolay.
2: Her zaman yiyorum. Kahvaltıda, arada.
0: Osmanlı saray mutfağından bugün sofralarımıza kadar gelen bir lezzet İstanbul simidi. Tam 500 yıldır hem İstanbulluların hem turistlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
6: It is a spongy.
7: Sünger gibi yumuşak. Çok güzel. Çok yoğun bir tadı yok. Susamlı ekmek gibi. Çok güzel. Kahvaltıda tekrar deneyeceğim.
3: Geçtiğimiz yıl Aralık ayında coğrafi işaret tescili alan İstanbul simidi için Eminönü Meydanı'nda tanıtım etkinliği düzenlendi.
2: Başka yerde kokuyu bulamıyorsun.
8: Yiyoruz, seviyoruz. Kokusu, susamı, yapılışı. Şu anda tescillenmiş ve bize ait olmuş olması çok çok memnun edici.
9: Seviyorum. Kahvaltıda yemeği severim.
3: Yoğun ilgi gören etkinlikte yıllardır değişmeyen tarifiyle fırından çıkan simitler yerli ve yabancı ziyaretçilerden tam not aldı.
7: Tadı güzel. İlk kez yedim. Benim gibi ilk kez deneyenler için çok iyi. Çok beğendim. Sokakta insanların elinde gördüm. Herkes bu ekmekten yiyordu. Ben de denemeliyim diye düşündüm.
5: Türk simidi çok güzel. Brezilya'da böyle yok.
10: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış törenine katılıyor. Noktaya dönelim.
11: Merhametiyle gönülleri fetheden lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
12: Sevgili İstanbullular, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın değerli mensupları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, İstikbalimizin teminatı, sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla 39 ilçesi, 16 milyon nüfusuyla tüm İstanbul'u yürekten selamlıyorum. Meydanlara sığmayan şu ilginiz için her birinize teşekkür ediyorum. Açılışını yaptığımız Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu, Halkalı Arnavutköy kesiminin ülkemize, milletimize, hat üzerindeki yerleşim yerlerimize ve tüm İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. Bu hattın İstanbul'umuza kazandırılmasında emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımızı, sinyalizasyon sistemini geliştiren Aselsan ve TÜBİTAK'ı yüklenici firmalarımızı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Sultan Fatih'in şehrine yine Sultan Fatih'in tavsiyelerini kendimize rehber kılarak aşkla hizmet ediyoruz. Ne demişti o büyük sultan? Hüner bir şehir bünyat etmektir. Riaya kalbin abad etmektir. İşte biz de meftunu ve maşuku olduğumuz güzel İstanbul'umuzu mamur etmek, ihya ve inşa etmek, İstanbul halkını hak ettiği hizmet standardıyla buluşturmak için gece gündüz koşturuyoruz. Bilhassa raylı sistemler noktasında büyük bir çaba içindeyiz. İşte şimdi buraya gelirken 120 kilometre hıza kadar ulaştık. 16 milyon nüfusu, yıllık 20 milyona yaklaşan ziyaretçisiyle dünyanın en büyük

güzellerinden biri olan şehrimizi demir ağlarla ilmek ilmek örüyoruz. Değerli kardeşlerim, 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı Metro projesini iki ayrı koldan hayata geçirdik. ...37,5 kilometrelik Gayrettepe İstanbul Havalimanı ve 31,5 kilometrelik Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu olarak şehrimizin hizmetine verdik. Gayrettepe'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak hattımızın Gayrettepe'den Arnavutköy'e kadar olan 47 kilometrelik kesimini geçtiğimiz yıllarda devreye aldık. Kağıthane İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023'te. Kağıthane Gayrettepe arasını 29 Ocak 2024'te. Arnavutköy İstanbul Havalimanı kesimini ise 2024 yılının Mart ayında İstanbul halkının istifadesine sunduk. Daha önce hizmete açtığımız bu 47 kilometrelik kesimde İstanbul Havalimanı'nda yapacağımız hızlı tren hattı Kağıthane istasyonunda Mahmutbey, Mecidiyeköy, Kabataş metro hattı Gayrettepe istasyonunda Yenikapı Hacı Osman metrosu ve metrobüs ile entegrasyon sağladık. Arnavutköy İstanbul Havalimanı kesimindeki Arnavutköy Hastane ve Taşoluk istasyonlarını da bu sisteme dahil ettik. Böylece başta bu hatlar üzerinde yaşayan kardeşlerimiz olmak üzere milyonlarca İstanbullunun ulaşımını ciddi ölçüde kolaylaştırdık. Şimdi bütün bu çalışmalarımızı taşlandırıyoruz. Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz.

Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en uzun metrolarından biri tamamlanmış oldu. Metro hattımızın 22 kilometre uzunluğundaki Halkalı Arnavutköy kesimi, İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyona sahiptir. Bu istasyonlar sayesinde önemli bağlantılar tesis edilmiştir. Kayaşehir istasyonunda Bakırköy, Kirazlı, Başakşehir, Kayaşehir metrosu ile Olimpiyatköy istasyonunda ise Ataköy iki telli Olimpiyat metrosu ile entegrasyon sağlandı. Halkalı Stadı istasyonunda yapımı devam eden Kabataş, Mecidiyeköy, Mahmut Bey, Bahçeşehir, Esenyurt metrosu ile bağlantı kuruldu. Halkalı istasyonunda da yüksek hızlı tren hatları Marmaray, Halkalı Bahçeşehir Banliyö hattı ve Yenikapı Kirazlı Halkalı

metrosu ile tam entegrasyon gerçekleştirildi. Yani milyonlarca vatandaşımız İstanbul'un merkezi noktalarına zahmetsiz bir şekilde ulaşım imkanına kavuştu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, açılışını yaptığımız yeni hat sayesinde seyahat sürelerini de ciddi manada azaltıyoruz. Halkalı İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikaya, Halkalı Göktürk arasını 43 dakikaya, Halkalı Kağıthane arasını 54 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arasını ise 57 dakikaya düşürüyoruz. Küçükçekmece Kemerburgaz arası 50 dakikaya inerken Başakşehir Kağıthane arası da inşallah 48 dakika olacaktır. Projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon avroyu bulmasını bekliyoruz. Bunların da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşlerim, aşkıyla çalışan yorulmaz. Bu inançla İstanbul içi raylı sistem çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. 4,5 kilometre uzunluğundaki Altunizade Çamlıca Camii Bosna Bulvarı metro hattının inşası sürüyor. İlaveten 6,3 kilometrelik Yavuz Türk Kazım Karabekir Topağacı Ümraniye Spor Köyü raylı sistem hattının yapımı da devam ediyor. Bu hatların tamamlanmasıyla Ulaştırma Bakanlığımızca İstanbul'da inşa edilen raylı sistemlerin uzunluğu 191 kilometreye çıkacak. Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını ise geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek. Milletin kaynakları, para kuleleri, baklava kutuları, kişisel kariyer hesapları yerine bugün burada olduğu gibi hizmete, esere, yatırıma harcandıkça hem İstanbul'un hem de İstanbul'un yüzü gülmeye başlayacak. Bunun için ne diyoruz? İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz. Merhum şair Orhan Seyfi Orhon'un sihrinle, füsununla, gururunla, nazınla, altın halicin, Marmara'nın aşık boğazınla, endamını sarmakta ipek tüllü karanlık, Türk'ün güzel İstanbul'u mesut uyu artık dediği İstanbul'un gevşekliğe, umursamazlığa, boş vermişliğe asla tahammülü olmaz. Bu şehri sevmek aşkla hizmet etmeyi gerektirir. Bu şehre kıymet vermek, taş üstüne taş koymayı gerektirir. Bu şehri önemsemek,
sorun

sorunlarıyla, dertleriyle ilgilenmeyi gerektirir. Biz de işte bunu yapmanın peşindeyiz. İstanbul'a olan şükran borcumuzu hakkıyla ödemenin gayretindeyiz. Kim ne derse desin, İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya inşallah devam edeceğiz. İstanbul'umuza olan tutkumuzun, İstanbullu kardeşlerimize olan hizmet aşkımızın nişanesi olan metro hattımız hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Değerli kardeşlerim, emeği geçenleri, katkısı ve alın teri olanları yürekten tebrik ediyorum. İstanbul için çalışırken diğer illerimizi de elbette ihmal etmiyoruz. Pazartesi günü başkentimize stratejik önemi yüksek bir eser kazandırdık. 1933 senesinde yapılan ve uzun yıllar askeri havalimanı olarak hizmet veren Ankara Havalimanı'nı ihya ederek yeni çehresiyle ayağa kaldırdık. Devlet konuk eviyle 2450 metreden 3000 metreye uzattığımız pist uzunluğuyla 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasitesiyle ve diğer imkanlarıyla Ankara gurur verici bir esere daha kavuşmuş oldu. Yarın Pendik'te donanmamızın ve Türk tersaneciliğinin gücünü gösteren bir törene katılacağız. 7-8 Temmuz'da ise aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu NATO liderlerini Türkiye'de ağırlamaya hazırlanıyoruz. Öncesinde 28-29 Haziran'da NATO parlamenter zirvesi İstanbul'da yapılacak. Daha sonra yıl boyunca ülkemizin ev sahipliğinde birçok uluslararası etkinlik düzenlenecek. Yani 2026 senesi Türkiye için kelimenin tam manasıyla bir zirveler yılı olacak. Türkiye'nin marka değeri artacak. Bölgesinin cazibe merkezi olduğu görülecek. Küresel diplomasinin oyun kurucu aktörlerinden biri olduğu tescil edilecek. Sağ ol. Burada bir gerçeğin altını tekrar önemli çizmek istiyorum. Dünün kavramlarıyla, dünün ideolojileriyle, özellikle de dünün muhalefet tarzıyla bugünün meseleleri anlaşılamaz. Türkiye değişirken, dünya değişirken, dünya sistemlerinde köklü değişimler yaşanırken maalesef bizim muhalefet bunu bir türlü idrak edemiyor. 2026 senesinin Türkiye'sinde hala eski kalıplarla, eski alışkanlıklarla siyasetçilik yapmaya devam ediyorlar. Başlarını öyle bir kuma gömmüşler. Bırakın dünyayı, ülkemizde ne olup bittiğinden haberleri bile habersiz. Yok. Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz muhalefet aktörleri yıllarca bizi acımasızca eleştirdiler. Lafa her başladıklarında bizim Libya'da, Suriye'de, Somali'de ne iş?

işimiz var diyerek bizi suçladılar. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın kahraman ecdadımızın emaneti olan gönül ve kültür coğrafyamıza sırtlarını döndüler. Orta Doğu bataklığı dışında sınırlarımızın ötesinde yaşayan 10 milyonlarca kardeşimiz için tek bir cümle dahi kuramadılar. Dünyadaki ve bölgedeki gelişmelere Türkiye merkezli bakmayı bir türlü başaramadılar. Son seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkan zat çareyi Amerika'dan uzman ithal etmekte ararken onun yerine gelen 5 dakikacık bir görüşme için yabancılar karşısında 40 takla atıyor, adeta yalvarıyor. Daha düne kadar yurt dışına Türkiye'yi şikayet turları düzenliyorlardı. Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. İnanın insan kurduğu cümlelerin neresini düzelteceğini bilemiyor. Bir defa Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi dış politika şov alanı değil. Tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Üçüncüsü, biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Aksine hep gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın derdinde olduk. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz elimizde iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kazdık. Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Aslında bunlara daha önce de söyledim. Bugün tekrar ediyorum. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Eskisiyle yenisiyle. Sizin çapınız buna yetmez. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp bize diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz. Hani derler ya, bu ne perhiz ne lahana turşusu. Kusura bakmayın ama size bu işten ekmek çıkmaz. Bizim sizin bitmez tükenmez kavgalarınızı ayıracak vaktimiz yok. Biz birilerine laf yetiştirmenin değil, sevgili gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hizmet etmenin, şehirlerimizi bünyat etmenin derdindeyiz. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz. Bu vesileyle yarın yüksek öğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum. Sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz.
yarınlarımızın temin

minatısınız. Ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz. Sizlere inanıyoruz. Yarın sabah A milli futbol takımımız da Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Bizim çocuklara Paraguay ile oynayacakları

0: eylemlerden uzak durmalarını özellikle rica ediyorum. Bu düşüncelerle Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattımızın bugün hizmete açtığımız Halkalı Arnavutköy bölümünün bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bu metro hattının İstanbul'un hizmetine sunulmasında emeği geçenleri tekrar sizlere güveniyoruz. Sizlere inanıyoruz. Yarın sabah A milli futbol takımımız da Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Bizim çocuklara Paraguay ile oynayacakları maçta başarılar diliyorum. Milli takıma destek veren tüm vatandaşlarımdan üniversite sınavına girecek evlatlarımızla düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını gençlerimizi rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını özellikle rica ediyorum. Bu düşüncelerle Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattımızın bugün hizmete açtığımız Halkalı Arnavutköy bölümünün bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bu metro hattının İstanbul'un hizmetine sunulmasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Halkalı İstanbul Havalimanı metro açılış töreninde bir konuşma yaptı. Bu arada bu yeni açılan hattın 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını da aktaralım sizlere. Bu aslında Türkiye'nin en uzun, toplam çünkü 69 kilometre uzunluğuyla tamamıyla yer altında olan proje, Türkiye'nin en uzun ve en hızlı dünyanın ise sayılı metro hatlarından biri olacak dedi. Bu açılışla birlikte 5 yeni istasyon da hizmete giriyor. 22 kilometre uzunluğundaki yeni kesimde İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı, Halkalı istasyonları da yer alıyor. Yani yeni hat mevcut ulaşım ağlarıyla sağladığı tam entegrasyonla da dikkat çekiyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Halkalı istasyonunda Marmaray yüksek hızlı tren, Halkalı Bahçeşehir Banliyö hattı ve Yeni Kapı Kirazlı Halkalı metrosuyla bağlantı da sağlandı. Ayrıca hat boyunca Kayaşehir'de M3 metrosuna, Olimpiyatköy'de M9 metrosuna ve Halkalı Stadı'nda da yapımı süren M7 hattına aktarmada yapılabilecek. Böylece Halkalı İstanbul Hava Limanı'nın seyahat süresi de ciddi anlamda kısalıyor. 30 dakikaya düşüyor. Halkalı Gayrettepe istasyonu arası 57 dakika. Halkalı Kağıthane 54 dakika ve Başakşehir Metrokent Kağıthane hattı da 48 dakika sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hizmetlerinde devam edeceğini söyledi. Tabii bunun ekonomiye de yaklaşık 935 milyon euroluk bir katkı sağlayacağını söyledi. Şimdi de Kurdele kesimine geçiyorlar. Bir kulak verelim.
3: Elhamdülillahillezî sekhara lenâ hâzâ ve mâ kunnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn. اللهم إنا نسألك في أسفارنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى يا رب العالمين. Açılışını yapmakta olduğumuz metromuzu şehrimiz ve ülkemiz adına hayırlı mübarek eyle. Uzaklarımızı yakın, zorluklarımızı kolay eyle. İnsanımızın kolay yolculuk yapabilmesi için gayret sarf eden devlet büyüklerimizin, bakanlarımızın, mühendislerimizin, emek veren emekçi kardeşlerimizin işlerini asan eyle. Duamıza amin diyen cümle hazirunu umduklarına nail, korktuklarından emin eyle. Ya ilahi, bizleri yeryüzünü imar ve ıslah edenlerden eyle. Yeryüzünü ifsad edenlere fırsat verme. Kur'an-ı Azimuşşan'da buyurduğun üzere وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي

0: Evet, bugün itibariyle Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi hizmete girmiş oluyor. Dinleyen vatandaşlar için de söyleyelim, bu hat 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Toplam aslında 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yer altında olan bir projeden bahsediyoruz. Ve bugün itibariyle Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattı olma özelliğini de taşıyor. Tamamı yer altında inşa edilen bu hat metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı güzergahı unvanını taşıyor. İşletme hızı saatte 120 kilometreye ulaşacak olan metro, dünyadaki benzer projeler arasında da uzunluğuyla ön sırada yer alan bir hat. Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer yandan konuşmasında muhalefete de yüklendi. Dedi ki, siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları indirmenin kaygısını verdik. Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi de çözüm çabalarının baş aktörüdür dedi. Dış politika şovla değildir dedi. Uzmanlık alanıdır dedi. Becerebiliyorsanız şaibesiz bir kurtay yapın. Tabi burada CHP'yi kastetti. Kavgasız, gürültüsüz bir gününüz yok dedi. Bir dönelim tekrar oraya.
1: Evet, hayırlı ve uğurlu olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Halkalı Arnavutköy kesimi Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiştir.
0: Evet, açılış
1: hayırlı ve uğurlu olsun.
0: Yapıldı işte, Halkalı İstanbul Havalimanı lideri, metrosu açıldı, hizmete alındı. 31 Temmuz'a kadar da lider, ücretsiz olarak kullanılabilecek.
1: Recep Tayyip Erdoğan, teşekkürler İstanbul. Gökyüzünde kartal, karada aslan, milletin gönlünde Recep Tayyip Erdoğan. Törenimizi katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a katılımları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız,
0: evet, açılış töreni de ekranlarınıza getirdik. Şimdi devam edelim siyaset haberleriyle biraz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin milletvekillerine bir mektup gönderdi. Partimizin kurulları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyor dedi. Kılıçdaroğlu üslup uyarısında da bulundu.
2: Zorlu ve hassas bir dönemden geçildiğini vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerine mektup gönderdi. Kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz birliktelikle hareket etmemiz gerekir dedi.
3: Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Partimizin kurulları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü unvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur. Bu süreçte temel amacım sizlerin meclisteki güçlü iradesi ve emeğini koruyarak partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır.
2: Kılıçdaroğlu, hiçbir kırılganlığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur dedi.
3: 10 milyonlarca yurttaşımız partimizin temsil ettiği değerlere inanmakta, çocuklarını Cumhuriyet'in aydınlık geleceğine emanet etmek istemekte, bu topraklarda insanca ve hakça bir düzenin özlemiyle yaşamaktadır. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir.
0: Bu arada İzmir'de 23 yıllık CHP dönemi sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Tugay bağımsız olarak başkanlık görevini sürdüreceğini açıkladı.
4: Diskin Ege Bölge Temsilcisi hatta Diskin...
5: CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İzmir dahil bazı il başkanlarının görevden alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
6: CHP'nin maruz kaldığı mutlak butlan kararının partimizde büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Bir grup il başkanı ile birlikte İzmir il başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış kabul edilemez bir yanlıştır.
5: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bağımsız olarak görevini sürdüreceğini açıkladı.
6: Büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim.
0: Mersin Silifke'ye bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve bazı belediye çalışanları gözaltına alındı. Soruşturmayı Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Sabah saatlerinde CHP'li Silifke Belediyesi'ne jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la Başkan Yardımcısının da olduğu 18 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri belediye binasında ve şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Suçlamalar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüpheli ise aranıyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP'li adalar ve Silifke belediyelerine yönelik operasyonlara ilişkin bir açıklama yaptı. Adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz dedi. Sarı sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Operasyonların istisnasız biçimde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef aldığını belirtti. CHP sözcüsü yargı süreçlerinin kamu vicdanını zedelemeyecek şekilde hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda ve masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Tüm gerçeklerin ortaya çıkması adına sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Ve meclise yoklama tartışması yaşandı. Genel kurulda bulunmayan bazı milletvekilleri adına yoklama pusulası verildiği iddia edildi. Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan muhalefetin itirazı üzerine pusulaları tek tek okudu. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için birleşim kapandı.
7: Sayın Murat Cahit Cangı. Yok. Sayın Emin Şimşek. Yok.
2: Meclis Genel Kurulu'nda yoklama tartışması yaşandı. Muhalefet verilen yoklama pusulalarına itiraz etti. Pusula veren isimler tek tek okundu.
7: Yusuf Ziya Aldatmaz. Yok. Atay Uslu. Yok.
2: Suudi Arabistan'la yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin anlaşma genel kurulda onaylandığı sırada İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan'ın yanına gitti. Yoklama için pusula veren 79 milletvekilinin isminin tek tek okunmasını talep etti.
7: Sayın milletvekilleri, pusula kontrolü yapacağız. İsmail Erdem burada mı? Yok, değil mi? Yok arkadaşlar.
2: Pusulaların kontrolü sırasında milletvekilleri divanın etrafında toplandı.
8: Sayın Başkanım.
7: Sayın milletvekilleri bakın 2 dakika içerisinde milletvekili buradan ayrılamaz.
8: Sayın Başkanım.
7: Bir grup başkan vekilinin böyle bir talebi varsa ben bunu yerine getirmek zorundayım.
8: 79 tane pusula. Olur mu böyle şey? Başkanım lütfen okumaya devam edin. İstirham ediyorum.
7: Sayın Bayram Şen Ocak burada mı? Sayın Mehmet Ali Çelebi. Yok.
2: Yapılan kontrollerde pusula veren bazı AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin salonda bulunmadığı belirlendi. Bunun üzerine toplantı yeter sayısı sağlanamadı. Birleşime ara verildi. Aranın ardından yapılan yeni yoklamada da yeter sayıya ulaşılamayınca genel kurul kapandı.
7: Salı günü saat 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ankara'nın ev sahibi olacağı NATO Liderler Zirvesi öncesi Brüksel'de Savunma Bakanları toplantısına katıldı. Ankara Zirvesi için tarihi bir buluşma olacağına inanıyoruz dedi. Türkiye'nin NATO'nun merkezinde olduğunun da altını çizdi.
2: Türkiye'nin NATO'daki önemini vurguladı. Türkiye'ye yönelik tehdit, NATO'ya yönelik tehdit olarak değerlendirilmelidir dedi.
3: Türkiye, NATO'nun güney kanadında yer alması nedeniyle bölgesel tehditlerle doğrudan mücadele eden, bununla birlikte son yıllarda gelişen gücüne bağlı olarak ittifakın merkezinde önemli katkılar sunan müttefiklerin başında gelmektedir. Bu nedenle Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehditler, aynı zamanda NATO'nun güvenliğine yönelik tehditler olarak da değerlendirilmektedir.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısına katıldı. Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Güler, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinden beklentisini paylaştı. Tarihi bir buluşma olacağına inanıyoruz dedi.
3: Ankara zirvesinden beklentimiz, öncelikle NATO'nun temelini oluşturan kolektif savunma anlayışının ve 5. maddeye olan bağlılığın güçlü şekilde teyit edilmesidir. Bunun yanında müttefiklerin savunma harcamaları ve yetenek hedeflerine ilişkin kararlılıklarını somut adımlarla ortaya koymaları büyük önem taşımaktadır. Ankara zirvesinin NATO'nun birlik ve beraberliğini pekiştiren, ortak aklı güçlendiren ve ittifakın geleceğine yön veren tarihi bir buluşma olacağına inanıyoruz.
2: Güler, Fransa ile Güney Kıbrıs arasındaki anlaşmayı da değerlendirdi.
3: Doğu Akdeniz'de son dönemde şekillenen bazı askeri işbirliği girişimlerini ve bölgesel güvenlik denklemini etkileyebilecek gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Son olarak garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan anlaşma, aslında meşruiyeti olmayan, hassas dengeleri bozan ve uluslararası hukuka aykırı olan bir girişimdir.
0: İran'la mutabakata İsrail'den gelen tepkileri Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance sert çıktı. Trump, İsrail'e sempati duyan son lider diyen Başkan Yardımcısı, İsrailli bakanlara her sorunu öldürerek çözemezsiniz sözleriyle tepki gösterdi.
2: Washington, İsrail'e destek vermekten vaz mı geçiyor? İran'la savaşı durduran mutabakat ABD-İsrail ilişkilerinde krize yol açtı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde İsrail kabinesine hedef aldı. İran'la varılan mutabakattan dolayı ABD'ye tepki gösteren İsrailli bakanlara seslendi.
9: Netanyahu kabinesinden bazı kişilerin anlaşmaya ve Başkan Trump'a saldırdıklarını görüyoruz. Birincisi, Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanıdır. Eğer ben İsrail kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım.
2: Vance bu sözlerle de yetinmedi. ABD'den İsrail'e gönderilen silahları hatırlattı.
9: Son 3 ayda vatanınızı koruyan savunma silahlarının 3'te 2'si Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi.
2: ABD Başkan Yardımcısı tepkisini New York Times gazetesine verdiği mülakatta da sürdürdü.
9: Gerçekten öneriniz ne? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız.
2: ABD Başkan Yardımcısının açıklamalarına Netanyahu yönetiminden aynı sertlikte karşılık geldi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ise Vance'in bu sözlerine, "Önerim 21. yüzyılın nazileriyle başa çıkmak, tıpkı ABD'nin 20. yüzyılın nazileriyle başa çıktığı gibi" yanıtını verdi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de açık açık işgali savundu. Savaşın, İsrail'in sınırlarının genişletildiğinin ilan edildiği bir siyasi deklarasyonla sona ermesi gerektiğini belirtti. Lübnan topraklarının ilhakını savundu. Gazze'nin harabe halinde kalacağını söyledi.
0: İsrail muhalefeti ise bir an önce Netanyahu'dan kurtulmaları gerektiğini düşünüyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile olan stratejik ilişkilerini tehlikeye attığını düşünüyorlar. Şimdi Amerika ile İran arasındaki savaşı bitiren mutabakatın imzalanmasından sonra Brent petroldeki düşüşle birlikte benzin litre fiyatına da 99 kuruş indirim yapıldı. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında yaşanan değişimle kur hareketlerine bağlı olarak akaryakıt rafineri çıkış fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yapılan indirimin ardından Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 62 lira, Ankara'da 63 lira, İzmir'de 63,32 lira seviyesine geriledi. Evet, burada da Brent petrol ve Amerika

0: Ham petrolün varil fiyatını görüyorsunuz. Bir yükseliş var. %0,23 oranında Brent petrolde, %0,72 oranında da ham petrolün fiyatları böyle seyrediyor yükselişte. A milli futbol takımına bir destek geldi. O destek İçişleri Bakanlığı'ndan. Bizim çocuklar için özel bir klip hazırlandı. Klipte maç yapan çocukların kaybolan topu bakan çiftçi tarafından çocuklara teslim edildi. Bir millet arkanda,
1: Türkiye burada. Ayağına gelen topu eline aldı, koşarak yanına gelen çocuklara verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dünya Kupası'nda mücadele eden A milli futbol takımına destek için kamera karşısına geçti. Klip, maç yapan çocukların topunun uçurumdan düşmesiyle başlıyor. Top ilk olarak AFAD tarafından bulunuyor. Ardından Yunus polislerine düşen top sırasıyla sahil güvenlik botuna, göç idaresi başkanlığı sınır ekibine ve jandarma trafik personeline ulaşıyor. Son olarak jandarma trafik ekibi topu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ulaştırıyor. Bir millet arkanda, Türkiye
2: burada. Burada. Türkiye'm her zaman. Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle.
1: Bakan Çiftçi gelen topu sektirerek yanına gelen çocuklara veriyor. Topu alan çocuklarsa maça devam ediyor. O anlar milli takım oyuncularıyla bütünleşiyor. Klipte kullanılan Türkiye Burada şarkısı ise jandarma personeli tarafından özel olarak bestelendi. Milli takıma destek için sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Gücünüzü ve azminizi artırsın. Her attığınız şut gol olsun" ifadelerini kullandı.
0: Biz de Türk milli takımımıza yarınki müsabakada başarılar diliyoruz. Haber hattını noktaladık. Bu haftalıkta sırada spor bülteni var. Selengül Dayıoğlu karşınızda olacak. Pazartesi saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Haber Türk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında yarın sabah 06'da Paraguay'la karşılaşacak. Milliler gruptan çıkabilmek adına çıkacağı kritik maçta galibiyet hedefliyor. İlk maçın Avustralya karşı 2-0'lık bir yenilgi alan milliler bu maçta mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Ay Yıldızlı ekipte bu karşılaşma öncesi eksik ya da cezalı bir isim bulunmuyor. Paraguay ise gruptaki ilk maçında ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 mağlup oldu. Güney Amerika ekibi bu karşılaşmayı ya tamam ya devam maçı olarak görüyor. Paraguay teknik direktörü Gustavo Alfaro ilk maça göre kadroda değişiklikler yapmayı planlıyor. Amili takım karşı ilk 11'de Demian Bobadilla ve Antonio Sanabria'nın yerine Matias Galarza ve Isidro Pitta'nın görev yapması bekleniyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Paraguay maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avustralya mağlubiyetine değinen İtalyan teknik adam hayal kırıklığı yaşadığını ve biraz daha saygıyı hak ettiklerini ifade etti.
1: La sua analisi posso essere più o meno d'accordo.
2: Avustralya'nın kontra ataklarını biliyorduk. Adeta neşter atar gibi oynadılar. Avustralya'ya karşı Dünya Kupası'nda 30 şut pozisyonu ürettik. Portekiz, Demokratik Kongo'ya karşı bir kez bunu yapabildi. Rakip takım son 25 metrede bir araya gelince bunu aşmak zor oluyor. Şut atmakta haklıydık ama yeteri kadar ileri gidemedik. Her maç birbirinden farklıdır. Biz bu maçın analizini yaptık. Epey bir kaos olmasına rağmen şunu söyleyebilirim. Bunun yansımaları oldu ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Son 3 yıl içinde bu takım çok iyi sonuçlar elde etti ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyorum. Her ne kadar daha iyi oynamamız gerekse de bunu söylemek istiyorum. Ben kendimi Türk gibi hissediyorum. Bu kaosa hizmet eden birçok kişiden daha fazla Türk hissediyorum. Sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum. Bazıları karışıklık oluşturmak istiyor. Bu beni etkilemiyor ama futbolcular etkileniyor. Çünkü onlar genç ve bu durum onları üzebiliyor. Dünya Kupası'na devam etmek için kazanmak istiyoruz. Paraguay fiziksel olarak güçlü, duyguları ve karakterleri öne çıkıyor. Her bir maç farklı. Mutlaka rakibe odaklanmamız gerekiyor. Ama ben kendi takımıma odaklanmak istiyorum.
0: Milli futbolcular Mert Günok, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan da Paraguay maçı öncesinde açıklamalarda bulundular.
3: Son durum şu anda

0: Gayet yerinde çünkü tabii ki ilk maçta istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Daha sonra tabii ki çok fazla eleştiriye de maruz kaldık haklı olarak. Ülkemizin bizden beklentisi büyük. Buraya da büyük umutlarla geldik. Ama sizin de gördüğünüz gibi turnuva boyunca favori gösterilen takımlarında puan kayıpları yaşadığını gördük. Tabii ki hiçbir şey bitmiş değil. Yarın çok önemli bir maçımız var. Sizin de dediğiniz gibi artık bizim için final maçı. İyi bir şekilde hazırlandık. Bugün de son antrenmanımızı yapacağız. Ülkemizin bize olan desteğini de biliyoruz. Milyonlar her zaman arkamızda. Bizi tabii ki iyi gitmediğimiz zamanlarda, iyi oynamadığımız zamanlarda, sonuç alamadığımız zamanlarda eleştireceklerdir. Bu normaldir. Bu eleştiriler bu seviyede gayet normal. Ama hem onları sevindirmek istiyoruz hem de üstümüze düşeni yapmak istiyoruz.
1: İlk maç istemediğimiz bir sonuç aldık. Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Hayal kırıklığına uğradık, uğrattık ülkemizde. Bunun için tabii ki de üzüldük. Kendi eleştirilerimizi yaptık. Neleri yanlış yaptık, bunların dersini çalıştık. Hocamız bize bunları analizlerde de gösterdi. Şimdi yarın final maçına çıkacağız. Gerçekten zor bir mücadele bizi bekliyor. Paraguay maçı da, Paraguay için de çok önemli bir maç. Kazanmak için sahada olacaklar. Ama bizim kadromuzda, kalitemizde gerçekten çok iyi. Kazanabilecek bir güçteyiz. Beklentilerin farkındayız dediğim gibi. İnşallah yarın kazanıp ülkemize 3 puanı armağan etmek istiyoruz.
2: Cesur bir şekilde oynamamız lazım. Bence en önemli konulardan bir tanesi de bu. İnşallah dediğim gibi bunun için çalışıyoruz. İnşallah bunu sahada gösteririz yarın.
3: Basketbolda akşamın maçına bakalım. Fenerbahçe Beko'yla Beşiktaş Gain saat 20'de Türkiye Basketbol Süper Ligi playoff final serisi 4. maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko mücadeleyi kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı Lacivertler serinin 3. maçında Beşiktaş Gain'i deplasmanda 82-71 yenerek durumu 2-1'e getirdi. Normal sezonu lider bitirerek ev sahibi avantajını ele alan Fenerbahçe, final serisinin ilk maçında konuk ettiği Beşiktaş'a 88-80 mağlup olarak 1-0 geriye düşmüştü. Taraftarı önündeki 2. maçı 93-68 kazanan Fenerbahçe seride durumu 1-1 yaptı. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'na taşınan serinin 3. karşılaşmasından 82-71 galip ayrılan Fenerbahçe seride 2-1 öne geçti. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride Fenerbahçe kazanması durumunda 2025-26 sezonunun şampiyonu olacak. Beşiktaş ise taraftarı önünde galip gelerek seriyi 5. ve son maça uzatmaya çalışacak. Amili Kadın Voleybol takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi. Amili Kadın Voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi. Ankara etabındaki ilk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları Fransa karşısında da aynı skorla galip geldi. Ay Yıldızlı ekip karşılaşmanın ilk setini 25-17, ikinci setini 25-23, üçüncü setini ise 25-20 kazanarak mücadeleyi 3-0 tamamladı. Bu sonuçta Amili Kadın Voleybol takımı Ankara etabındaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Melissa Vargas'ın 22 sayı ürettiği karşılaşmanın ardından milli takım 4. galibiyetini alırken Fransa 5. yenilgisini yaşadı. Bu haberin ardından bültenimizi noktaladık. Az sonra HT 360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 26, Edirne güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 25, Zonguldak güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Konya parçalı bulutlu 24 derece.

0: Doğu Anadolu'da hava çoğunlukla güneşli, Erzurum 26, Van 27 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 35 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: CHP'de Butlan kriziyle başlayan kırılma derinleşiyor. 23 yıldır CHP'nin kalesi olan İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı neden istifa etti? Perde arkasında ne var? Yeni görevden alma dalgası mı geliyor? Kılıçdaroğlu'nun yeni hedefi Özgür Özel mi? Özel'in grup başkanlığı elinden alınacak mı? Peki Özgür Özel ve ekibinin yeni hamlesi ne olacak? Kurultay imzaları sonrası CHP'ye kayyum mu atanacak? Serap Belet soruyor. Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, gazeteciler Can Özçelik, Mehmet Müftüoğlu, Taha Hüseyin Karagöz ve Aytun Çerkin yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
3: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
4: Seymen. Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
3: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
4: Seymen.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Efendim Habertürk'te HT360'tasınız. Ben Dilekgül Budilim'de birlikte olacağız. Bir son dakika gelişmesi var. Bununla başlayacağız. ABD İran mutabakatının ardından Lübnan'daki saldırıları durduracak bir anlaşma da sağlandı. Bu İran'ın kırmızı çizgisiydi. Gizem Özsun'a bir gidelim telefon attığımızda ayrıntıları Habertürk Dış Haber Müdürü Gizem anlatsın bize Gizem.
1: Dilek, en korkulan konulardan birisi ABD İran arasındaki barış masasının dağılmasıydı, özellikle Lübnan'a saldırılar nedeniyle. Dünden itibaren sıcak gelişmeler yaşıyoruz. Çok fazla hava saldırısı düzenlendi, özellikle İsrail'den Lübnan'ın güneyine yönelik. Ve bu saldırıların ardından aslında bölgede tansiyon bir kez daha yükselmişti. Zira İran için bir kırmızı çizgi Lübnan'a yapılan saldırılar ve bu da ABD ile İran arasındaki barış masasını dağıtma konusunu gündeme getirmişti. Malum bugün İsviçre'de bir toplantı bekliyorduk, müzakere masasının kurulmasını bekliyorduk. İddiaya göre bu masa Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle kurulamadı ve İran tarafı şöyle bir talepte bulundu. Bu Lübnan'a yönelik saldırıların devam etmeyeceğine yönelik bir garanti istediği yönünde bir iddia vardı İran'a yönelik. Dolayısıyla bugün gözler yine Lübnan İsrail hakkındaki gerilime çevrilmişti ki az önce senin de aktardığın gibi Reuters haber ajansından bir son dakika gelişmesi duyuruldu. Bu son dakika gelişmesi bir üst düzey yetkiliye dayandırıldı. Öncelikle resmi bir açıklama olmadığını taraflardan söyleyelim. Fakat üst düzey yetkilinin açıklamasına göre de saat 16 itibarıyla bir ateşkese varıldı İsrail Lübnan cephesinde. Ateşkesin uygulanacağı belirtildi. Elbette diken üzerindeydi sabahtan bu yana hem arabulucular hem ABD-İran cephesi. İsrail sürekli Lübnan'a yönelik saldırıların süreceğini ve Lübnan'daki güvenli bölgelerden çekilmeyeceğini söylüyor. Hatta artık bu durumun ABD ile İsrail arasında da bir gerilime yol açtığı çokça konuşuluyor. Merak ediliyordu bu durumun nasıl çözülebileceği. Hatta bu ertelenen müzakerelerin acaba olmama ihtimali olur mu diye endişeler baş göstermişti ki bu son dakika gelişmesiyle belki bir nefes alınabildi bölgede. Zira artık ateşin tutulacağına yönelik bir gelişme var elimizde ama yeniden resmi bir açıklama olmadığını bunu hatırlatalım Dilek. Şimdi gözler dolayısıyla İsrail'e ve Hizbullah'tan gelecek açıklamalara çevrilecek. Fakat günün geri kaldığımız saatlerinde yarım saat, bir saat kadar önce İran tekrar uyarıda bulunmuştu ABD'ye. Yani İsrail'in özellikle dünden bu yana Lübnan'a yaptığı saldırılardan kesinlikle ABD sorumludur ve bunun çok ciddi sonuçları olur şeklinde de uyarıda açıktan bulunmuştu. Bu da ne demek? Günler sonra beklenen o barış masasının kurulmasının tehlikeye girmesi demekti. Barış anlaşması henüz yeni imzalanmıştı ki masa yeniden dağılır mı endişesi başlamıştı. Şimdi biraz Lübnan'daki gelişmeleri elbette yakından yine takip edeceğiz. Henüz dediğimiz gibi 4 itibariyle bir ateşkesin yürürlükte olacağını söylüyor üst düzey yetkililer.

0: Elbette ilerleyen saatlerde bununla ilgili resmi açıklamalar da gelecektir dilek.
1: Peki, çok sağ olasın Gizem, teşekkür ederiz. Bu son dakika gelişmesinin detaylarıyla başladık HT360'a. Peki başka neler konuşacağız? Bir manşetlerimizi de verelim. Kılıçdaroğlu yönetimin il başkanını görevden aldığı İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Yeni istifalar bekleniyor mu? Tugay'ın istifası yeni bir partiye geçiş sinyali mi? Bunun detaylarına bakacağız. Bu arada İran'la mutabakat demişken ABD-İsrail ilişkilerinde bir kırılmanın da yaratıldığı artık konuşuluyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance'ın açıklamaları çok sertti. Netanyahu yönetiminden gelen tepkilere her sorunu öldürerek çözemezsiniz dedi ve tepki gösterdi. Bunu da işleyeceğiz HT360'ta bugün. Peki ABD ile mutabakat şartlarını zafer olarak gören İran rejimi bundan sonra nasıl bir politika izleyecek kendi içinde? O zafer İran'ı birleştirir mi yoksa başka bir denkleme mi sürükler? Bunu neden söylüyoruz? Bu saldırılar yaşanmadan önce hatırlayacaksınız İran'ın kendi içinde sokaklar rejim karşıtı olarak kalabalıktı. Eylemler vardı, gösteriler vardı. Dolayısıyla bu gösteriler yeniden başlar mı? Rejimin bundan sonraki ilerleyişi nasıl olacak? Biraz da buna bakacağız. Konuklarım olacak, öğreneceğiz. O zaman başlayalım. Şimdi İstanbul'da önceki gün evinin önünden kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal polis operasyonuyla kurtarıldı. Gözaltılar var. Dolayısıyla neden kaçırıldı? Ne söyledi şimdiye kadar? Gözaltı süreçlerinde neler oluyor? Elif Yavuz takipte. Elif, sana bırakayım sözü. İfadesi var mı merak ediyorum açıkçası. Mağdur sıfatıyla da ifadesini verdi diye biliyorum sabah saatlerinde Karaal, ama var mı bir elimizde bilgi?
2: Dilek Gül, aslında şu an yoğun bakımda Erhan Karaal. Eşiyle konuştuk dakikalar önce. Yoğun bakımda tedavi altına alındığını söyledi eşi Ayşe Karaal. Ama hastaneye getirildiğinde bilinci açıktı. Hayati tehlikesinin olmadığı ifade edilmişti. Sadece darba bağlı çok sayıda vücudunda iz olduğu belirtilmişti. Çok fazla darp edildiği ifade edilmişti. Hastaneye ilk getirildiğinde eşiyle de konuştuğunda ve ifadesinde neden kaçırıldığımı bilmiyorum. Sadece kaçırıldıktan sonra çok fazla yer değiştirildi. Birçok yere götürüldüm, darp edildim ifadelerini kullandı. Neden kaçırıldığımı bilmiyorum dedi. Eşine de aynı şekilde ifadeler verdi. Ne yaşandı? 17 Haziran günü evinin önünden saat 21'de Erhan Karaal kapısının önünde telefonla konuştuğu esnada karşıdan gelen bir kişi tarafından önü kesildi. Arkasından koşarak gelen iki kişi tarafından da sokağa gelen bir aracın içerisine zorla bindirildi. O saatten itibaren de Erhan Karaal'dan haber alınamadı. Polis ekipleri şüphelilerin peşine düştü ve saatlerce arama çalışmaları başladı. Güvenlik kameraları izlendi. 19 adrese girildi. 20. adreste Tuzla'da Orhanlı bölgesinde bulundu Erhan Karaal bu sabah saatlerinde. Bulunduğunda bitkin bir haldeydi. İddialara göre çok defa dövülmüştü. Demir çubuklarla eşi dövüldüğünü söyledi. Şu sıralarda da yoğun bakımda. Olaya ilişkinse Dilek Gül, 8 kişi gözaltına alındı. Bir kişi operasyon yapıldığı sırada bulunduğu prefabriğin içerisinde bulunan eli silahlı kişi olarak gözaltına alındı. Bu noktada aynı zamanda eski Kültür AŞ çalışanı ve iki müteahhit gözaltına alındı. Eşi Ayşe Karaal'a da sorduk bu isimler gözaltında. Neden bağlantıları olabilir mi diye sorduk. Bir karışıklık olduğunu düşünüyorum dedi eşi. Onların yaptığını sanmıyorum dedi. Ama tabii polisin incelemesi, soruşturması devam edecek. Onlar inceleyecek. O soruşturmada bu iki kişi, üç kişinin eski Kültür AŞ çalışanı ve eski müteahhitlerin bu konuyla bir bağlantısı var mı yok mu incelenecek, araştırılacak. Ancak eşi bağlantıları olmadığını ifade ettim. Aynı zamanda eşini Ayşe Karaal'ı ertesi gün yurt dışı numarasından aradıklarını biliyorduk. Aradıklarına ne söylediklerini sorduk. Para istedikleri iddiası vardı çünkü. Sadece arayan kişilerin Ayşe Karaal'a eşimle sizi görüştürebilirim deyip telefonu kapattıkları, ancak daha sonra tekrar aramadıkları, o telefon görüşmesinde de polise ulaşmayın dedikleri ifade edildi kaçıran kişilerin. Ayşe Karaal'la olan telefon görüşmelerinde yurt dışı numarasından arayıp eşiyle görüştürecekleri, yani Erhan Karaal'la görüştüreceklerdi ve polise ulaşmayın dedikleri de ortaya çıktı. Ama tabii bu süre zarfında çok sayıda güvenlik kamerası

0: incelendi, telefon kayıtları incelendi. 19 ayrı adrese baskınlar düzenlendi. 20. adreste Tuzla'da bulundu. Erhan Karaal bulunduğunda bitkin bir haldeydi. 3 gün boyunca zor koşullarda farklı adreslere taşınıldığı da ortaya çıktı. Kocaeli'ne götürüldü. Daha sonra Kocaeli'nden Tuzla'ya getirildiği ortaya çıktı. 3 gün boyunca da susuz kaldığı nedeniyle de böbreklerinde hasar oluştu. Hem darttan dolayı hem de susuz kalmasından kaynak olarak böbreklerindeki hasardan dolayı şu sıra yoğun bakımda olduğu ifade edildi. Şüphelilerin kim ya da kimler oldukları merak ediliyordu. Bu isimler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Birisi eski çalışanı. Erhan Karal'ın Kültür AŞ'deki eski çalışanı ve daha önce ihalelere girdiği 2 müteahhit gözaltına alındı. Bunların içerisinde bu kişiler yer alıyor. 8 gözaltı bulunuyor şu saate kadar. Gözaltı sayısının artacağı da tahmin ediliyor. Erhan Karal'ın sağlık durumuysa iyiye gitmesi bekleniyor. Hayati tehlikesi bulunmuyor. Ancak yoğun bakımda tedavisi sürüyor Dilek Gül.
1: Elif, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Karal'ın son durumuyla alakalı bilgileri de Elif Yavuz bize aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuştu. Hedefinde muhalefet vardı. Cumhurbaşkanı, becerebiliyorsanız şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Dış politikada bize ders vermek boyunuzu aşar dedi.
2: Dünün muhalefet tarzıyla bugünün meseleleri anlaşılamaz. Dünya sistemlerinde köklü değişimler yaşanırken maalesef bizim muhalefet bunu bir türlü idrak edemiyor. Yurt dışına Türkiye'yi şikayet turları düzenliyorlardı. Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. Bir defa Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi, dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp bize diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz. Size bu işten ekmek çıkmaz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin milletvekillerine bir mektup gönderdi. Partimizin kurulları, tüzüğü ve CHP grup iç yönetmeliği sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyor dedi ve bir üslup uyarısında da bulundu.
3: Zorlu ve hassas bir dönemden geçildiğini vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin milletvekillerine mektup gönderdi. Kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz birliktelikle hareket etmemiz gerekir dedi.
4: Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Partimizin kurulları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü unvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur. Bu süreçte temel amacım sizlerin meclisteki güçlü iradesi ve emeğini koruyarak partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır.
3: Kılıçdaroğlu, hiçbir kırılganlığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur dedi.
4: 10 milyonlarca yurttaşımız partimizin temsil ettiği değerlere inanmakta, çocuklarını Cumhuriyet'in aydınlık geleceğine emanet etmek istemekte, bu topraklarda insanca ve hakça bir düzenin özlemiyle yaşamaktadır. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarih

0: Yeşik'te kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir.
1: O zaman bir de İzmir'e bakalım. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ardından CHP'den yeni istifalar var. Kimler CHP'den ayrıldı? Yeni istifalar bekleniyor mu? Biraz hava nasıl İzmir'de? Büyükşehir Belediyesi'nde Gülçin Hacı Evliyagil Ayçek karşımda. Gülçin, şu soruyla başlayayım. Tabii kimlere ayrıldı sorusu önemli ama Cemil Tugay ile ilgili iddialar da var. Başka parti vesaire gibi. Ne var senin kulis bilgilerinde?
2: Dilek Gül, öncelikle İzmir'de siyasi iklim gergin çünkü bu istifanın ardından tabii o soru da var ama bağımsız olarak yola devam edeceğini açıkladı Tugay. Bir taraftan da yerel basına verdiği bir demeç var. O da Özgür Özel'le birlikte hareket edeceği yönünde, yani kuracakları bir partide olacağını vurguluyor. Cumhuriyet değerlerine, ilkelerine bağlı bir partide olacağını vurguluyor. Ancak mutlak butlan CHP'sinde olmayacağını zaten yazılı açıklamasında belirtti. Tabii bunun arka planında ne var? Özellikle kendisi için kırmızı çizgi olan MYK tarafından atanmış olan yeni il başkanı Utku Gümrükçü. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir il başkanı olarak Çağatay Güç'ün orada olmasını istiyordu Tugay. Ve bu olmayınca özellikle istifa resleşmesi başladı. Öncelikle bir zirve topladı. Meclis üyelerini davet etti ve onlara bu kararını açıkladı. Ancak onlar, meclis üyeleri özellikle, Özgür Özel'in yapacağı açıklama doğrultusunda hareket edeceklerini, bir parti içinde istişare yapacaklarını söylediler ve tabii Tugay'ın da kararına saygı duyduklarını ifade ettiler ve bundan sonra kişisel olarak Cemil Tugay açıklamasını yaptı ve istifasını sundu. İstifasının ardından tabii bir istifa rüzgarı da İzmir'de esti. Şu ana kadar 5 belediye meclis üyesi, yine Karşıyaka belediye meclis üyelerinden istifalar yaşandı ve bu istifa özellikle Cemil Tugay'a da yakın isimler. Başta da söylediğim gibi siyasi iklim gergin. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığında hala Çağatay Güç var. Utku Gümrükçü henüz il başkanlığına adım atamadı. Bugün bir deneme oldu. Kırmızı Karanfillerle birlikte Utku Gümrükçü'nün destekçileri parti binasına girmek istediler. Ellerindeki kırmızı karanfillerle. Ancak müsaade edilmedi oradaki partililer tarafından. Tabii bundan sonra istifalar beklenebilir. Ancak bu noktada şunu da vurgulamak gerekiyor. AK Parti cephesinden de özellikle eleştiriler yer alıyor. Bu da özellikle hizmet siyaseti noktasında. CHP'de yaşanan bu istifanın İzmirlileri ilgilendirmediği ifade ediliyor. Tabii biz de İzmir'deki bu gelişmeleri, siyasi iklimin nabzını tutmaya devam edeceğiz.
1: Bir sorun var seni göndermeden önce. Şimdi il başkanlığında da az önce söyledin, görev değişimi gibi bir durum söz konusu. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamalarda bu görüntülerin bir daha yaşanmamasına dair vurgular vardı. Dolayısıyla oradaki değişimde mesela şu anda kalan yönetim, daha doğrusu değiştirilen yönetim il binasından çıkmayacağını mı söylüyor? İstanbul benzeri durumun yaşanmasını ne kadar ihtimal olarak görüyorsun?
2: Çok büyük bir direniş açıkçası uzun vadede beklemiyorum kendi yorumumla. Ancak şu anda hala Çağatay Güç ve taraftarları mutlak butlan CHP'sinin o kapıdan girmesine izin vermiyor. Tabii Tugay'ın istifasıyla birlikte arkadan gelecek yeni istifalar bu süreci nasıl etkileyecek? Bu da tabii ki bu gidişatı belirleyici olacak.
1: Gülçin Hacı Evliyagil Ayça bize CHP'de yaşanan istifaları aktardı. Şimdi belediyelere yönelik operasyon zincirine bugün iki yeni halka daha eklendi. Adalar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada toplam 47 şüpheli rüşvet karşılığı usulsüz imar değişikliğiyle suçlanıyor. Şöyle bir bakalım istedik. Ve Mersin'in yine CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada da Başkan Mustafa Turgut gözaltına alındı efendim. Ve Turgut ve diğer şüphelilere suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalar var. Şu ana kadar 18 kişinin gözaltına alındığını söyleyelim. Bir kişi de aranıyor ama toplamda gözaltına alınmak istenen kişi sayısı Silifke'de 49, diğer taraftaysa 47 şüphelinin olduğunu belirtelim. Orada da belediye başkanı Ercan Akpolat dahil, Ali Ercan Akpolat dahil şüpheliler var. Peki devam edelim. Şimdi biraz dünya diyeceğiz ST360'da. İran'la mutabakata İsrail'den gelen tepkilere bakacağız. Aslında bu tepkilere Vance'dan da bir tepki var. ABD Başkan Yardımcısı çıktı konuştu. Trump, İsrail'e sempati duyan tek lider.

0: hatta son lider dedi. Ve İsrailli bakanlara her sorunu öldürerek çözemezsiniz sözleriyle de bir tepkisi var. Bakalım Vance'ın açıklamalarına, oldukça sertti çünkü.
1: Washington, İsrail'e destek vermekten vaz mı geçiyor? İran'la savaşı durduran mutabakat ABD-İsrail ilişkilerinde krize yol açtı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde İsrail kabinesine hedef aldı. İran'la varılan mutabakattan dolayı ABD'ye tepki gösteren İsrailli bakanlara seslendi.
2: Netanyahu kabinesinden bazı kişilerin anlaşmaya ve Başkan Trump'a saldırdıklarını görüyoruz. Birincisi, Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanıdır. Eğer ben İsrail kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım.
1: Vance bu sözlerle de yetinmedi. ABD'den İsrail'e gönderilen silahları hatırlattı.
2: Son 3 ayda vatanınızı koruyan savunma silahlarının 3'te 2'si Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi.
1: ABD Başkan Yardımcısı tepkisini New York Times gazetesine verdiği mülakatta da sürdürdü.
2: Gerçekten öneriniz ne? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız.
1: ABD Başkan Yardımcısının açıklamalarına Netanyahu yönetiminden aynı sertlikte karşılık geldi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir

0: Pence'in bu sözlerine, önerim 21. yüzyılın nazileriyle başa çıkmak, tıpkı ABD'nin 20. yüzyılın nazileriyle başa çıktığı gibi yanıtını verdi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de açık açık işgali savundu. Savaşın, İsrail'in sınırlarının genişletildiğinin ilan edildiği bir siyasi deklarasyonla sona ermesi gerektiğini belirtti. Lübnan topraklarının il hakkını savundu. Gazze'nin harabe halinde kalacağını söyledi.
1: ABD-İran savaşı gerekçeleri kadar sonuçlarıyla da tartışıldı, tartışılmaya da devam edecek. İran rejimi mutabakatı bir zafer olarak nitelendiriyor. Batı medyası başta olmak üzere uluslararası kamuoyunda da genel kanı Amerika Birleşik Devletleri'nin giriştiği bu savaşta somut bir kazanım elde edemediği yönünde. Şimdi neye bakacağız biliyor musunuz? İnternetin kolektif ansiklopedisi dediğimiz Wikipedia bu savaşı nasıl yorumlamış, nasıl görmüş ona bir bakmak istedik. Orada bu mecrada Wikipedia'da 2026 İran Savaşı'nın sonucu İran'ın politik ve diplomatik zaferi olarak gösteriliyor. Dünyanın dört bir yanından kullanıcıların oluşturduğu bu özgür içerik, güncellemelere açık olmakla birlikte oluşan kanaati yansıtması açısından oldukça önemli. Peki genel kanaate göre rejimin savaştan zaferle ayrıldığı İran'ı ne bekliyor? Birazdan konuklarımızla değerlendireceğiz ama değerlendirmeden önce İran dini lideri Müçteba Hamaney'in ABD ile mutabakata dair sözlerine şöyle yakından bir bakalım istedik. ABD ile mutabakat metnini biliyorsunuz İran adına Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian imzaladı. ABD ile anlaşma için farklı bir görüşe sahiptim dedi Hamaney ve sorumluluğu da aslında bir anlamda Pezeşkian'a yükledi. Şöyle diyor, Cumhurbaşkanı'nın İran milletinin haklarını ve direniş cephesini koruma taahhüdü ve sorumluluğunu üstlendiğini açıkça belirtmesi nedeniyle ben bu sürece izin verdim. Hamaney'in bu açıklaması önemli ve İran dini lideri mutabakat sonrası devam edecek müzakereler için de bundan sonra belirtilen şartların yerine getirilmesini bekleyeceğiz dedi. Devamında da şöyle söylüyor, gelecekteki muhtemel bir yüz yüze görüşmenin düşmanın görüşlerinin kabulü anlamına gelmeyeceği de açıktır. Yani olası bir görüşme halinde oturur masada konuşuruz ama burada her şeyi kabul ettiğimiz anlamına da gelmeyecek bu görüşme dedi. Hamaney'in bu açıklamaları önemli. Konuşacağız, ST360'da bir cep açalım istedik. Savaş sonrası biraz İran'ın geleceğini, bölgenin geleceğini konuşacağız. Konuklarım var. Gazeteci Reza Talebi stüdyoda hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç'ta Skype bağlantısıyla bir destek verecek bize. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Dilek Hanım, hoş bulduk. Kolay
1: gelsin. İzniniz olursa stüdyodan başlayacağım her zamanki gibi, sonra hızla size döneceğim. Şimdi sıcak bir gelişme oldu. Tam biz böyle bültene girdik. Reuters geçti bu gelişmeyi, siz de görmüşsünüzdür hocam. İsrail ile Hizbullah'ın uzlaştığına dair bir bilgi geldi. Şimdi tarafların resmi bir açıklama yapmasını bekliyoruz. 16 itibariyle de bu uzlaşma sağlandı bilgisi var. Dolayısıyla ilk sorum şu olsun. Bu uzlaşmanın ABD-İran mutabakatıyla sizce doğrudan bir ilişkisi var mı? Ve şu da merak konusu, Vance'ın açıklamalarında artık Netanyahu ve İsrail'e bir dur deniliyordu. Dolayısıyla Netanyahu'yu ne ikna etmiş olabilir Hizbullah-İsrail anlaşmasında?
3: Tabii ki sizin de söylediğiniz gibi bu uzlaşma ABD ve İran mutabakatıyla çok ilgili, alakalı. Biz biliyoruz ki bundan önce Michel Issa, Amerika Büyükelçisi Lübnan'da, ki kendisi de Lübnan kökenli, Nebih Berri ile görüştü. Hatta çok ilginçti ki Nebih Berri dedi ki Hizbullah tam bir ateşkes istiyor. Kademeli bir ateşkesi istemiyor. Yani hala İran ve Amerika konuşuyorlar, mutabakata varacaklar. Ancak şu şekilde bir bilgi geldi ve nitekim Lübnan, İsrail ve Amerika görüşmeleri de başlıyordu ve aynı 1980'lerdeki olan olaylarla beraber şiddeti biz Lübnan'da özellikle güneyinde görüyorduk. İran şu şekilde bu olayı, Lübnan'ı mutabakata dahil etti. Nasıl ki Lübnan benim vekil grubumsa İsrail de senin vekil ülkendir. Yani şu şekilde.
1: ABD'ye söylüyor bunu.
3: Evet, ABD'ye söylüyor. Yani ben eğer Lübnan'ı kontrol etmemi istiyorsun, yani Hizbullah'ı, sen de vekil ülkeni, yani İsrail'de tabii ki Kissinger'in İran'a atfettiği gibi, yani bir devlet gibi davranmanız gerekiyor. Bir milis grubu gibi değil. Aynısını da İsrail'e söylüyor. Yani siz de bir devlet gibi davranmanız gerekiyor.

0: davranmanız gerekiyor. 1701. karar var Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nde. Siz de ihlal ediyorsunuz. Diğer taraftan Ekim'de Birleşmiş Milletler'in gücü oradan çekilecek. Ve bu çekilmekle beraber tabii ki İsrail istediği kadar, çünkü Lübnan'da zayıf bir ülke, devlet var, İlerleyebilir. Nitekim Lübnan'ı bu konuya soktular. Ayrıca Hizbullah İran'ın en güçlü proxy grubudu. Yani proxy grubu olduğu için de ve biliyordu İran, yani bu domino gibi. Yani şu anda siz Hizbullah konusunda geri adım atarsınız. Aynısını Haçlı Şabi kanunu var Irak'ta. Zaten orada bir nevi geri adım attınız. Yani Zeydi'nin gelmesi, Maliki'nin gitmesi bu Husilere de olacak. Ve ondan sonra ana toprağa, yani İran'a gelmesinin ihtimali
1: var. Yani bir halka şeklinde o dağılacak ve sırada İran.
0: Sırada İran var. Nitekim bunu tuttu ve bir yandan da Amerika ve İsrail'in arasındaki olan ihtilafları kullandı. Yani şu ana kadar İran'ın stratejisi buydu. Yani Amerika, İsrail yüze yüz aynı çıkarları var ve bu şekilde biz davranmamız gerekiyor. Ancak görünen budur. Mesela örnek olarak biz biliyoruz ki mesela Libya konuşmalarında Amerikalılar ve Britanya'yla Seyfülislam Gaddafi, Musa Kusa'yla görüştü. İsraillere bilgi vermediler. İsrailler üzüldü. Aynısını İsrail'le Irak konusunda yaptı. Begin döneminde Irak'a saldırdıkları zaman Amerikalılara haber vermedi. Ve en önemlisi İsrail'in nükleer programı, Kennedy dönemini biliyoruz. Evet. Ki Ben Gurion diyor ki biz Amerika'nın proxy devleti değiliz. Şu şekilde proxy devletisiniz eğer, Amerika'ya tabi olmanız gerekiyor. Değilsiniz, uluslararası hukuka tabi olmanız gerekiyor bu şekilde. Bu olmadığı halde İran bunu kullandı. Yani bazıları böyle düşündü ki İran kendi kaderini Lübnan'a bağlıyor. Yani bunu da İran içerisinde de
1: burayı
0: bir
1: tartışmalar açmanız çok dedi. Güzel oldu. Dolayısıyla anlaşma aslında Netanyahu'nun da mecbur kaldığı bir süreçte geldi.
0: Mecbur kaldığı bir süreç, bir de seçim var İsrail'de. Ve Netanyahu ancak şurada biliyor ki İsrail toplumu, Dilek Hanım, savaş meyilli olabilir. Çünkü bunu neden söylüyorum? 2006'da Ehud Olmert Lübnan'la anlaşma yaptığı zaman oy oranı düştü. %70'den 20'lere 2 sene sonra istifa etti. Netanyahu da buna vakıf. Yani şu anda başarısızlıkları devam ediyor. Şu anda bir anlaşmaya doğru giderse Ekim'deki olan seçimlerde yenilgiye mahkum olabilir. Bundan dolayı bunu ihlal etmeye çalışıyor ve hatta belki önümüzdeki günlerde Amerika'ya yine de gidebilir. Çünkü İsrailler öyle söylüyorlar. Ancak görünen budur ki arkada anlaşılan, yani 14 maddeyi biz biliyoruz, İran'ın içerisindeki olan o çekirdek grupla nasıl bir anlaşma yapıldıysa Amerikalılar şu ana kadar, yani pozitif bakmaya çalışıyorum, geri adım atmıyorlar ve İsrail'i kontrol etmeye doğru şu anda meyilliler. Belki yarın değişebilir ancak şu
1: ama
0: anda
1: şu anda durum öyle. Vance'ın açıklamaları da onu gösteriyor. Bir durun artık diyor. Öyle değil mi Netanyahu? Siz ne dersiniz Haydar Bey? Yani bu son dakika gelişmesi önemli. Çünkü İran'ın kırmızı çizgimiz dediği bir maddeydi Lübnan meselesi. Ve açıkçası orada saldırılar devam ettiği müddetçe masadayken bile Körfez ülkelerini bombaladı İran. Böyle bir durum da yaşandı. Dolayısıyla korkulan da bir yerdi. Bu gelişme sizce mutabakatla doğrudan ilintili mi? Ve tabii oranın geleceğini nasıl şekillendirir?
2: Bu İsrail ile Hizbullah arasındaki anlaşmanın öncesinde, yaklaşık 1 saat, 2 saat öncesinde İran'ın tekrar Hürmüz'ü kapattığı, yani İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırı nedeniyle Hürmüz'ü kapattığı bilgisi geldiği için zannediyorum bu arada Amerikan tarafının İsrail'e tekrar bir baskısı oldu ve İsrail ile Hizbullah arasındaki bu anlaşma açıklandı. Yani bu anlaşmanın açıklanması sahada gerçekten ateşkesin olduğu anlamına gelmez. Yani bunu baştan söyleyeyim. Hı hı. Bu biliyorsunuz başından beri 17 Nisan'da da anlaşma vardı. Öncesinde 7 Ekim'den sonraki süreçte de hatırlayın 2024'te de bir anlaşma vardı. Ama İsrail bunları ihlal etmişti. Bugün ancak farklı bir durumdayız. Amerika ile İran arasındaki bu mutabakat zaptının imzalanmasından sonra hem Trump'ın hem de J.D. Vance'in yapmış olduğu açıklamalar, İsrail hem Netanyahu'ya hem İsrailli bakanlara yönelik açıklamalar, ya artık Amerika'nın İsrail'i frenlemeye çalıştığını, Amerika'nın kendi kurduğu oyunda, hatta Trump'ın kendi sözü var, biz büyük ortağız, siz küçük ortaksınız, bir harp bildirme, yer bildirme mesajları var. Dolayısıyla İsrail'e verilen silahların 1/3'ünün de Amerikan menşeli olduğunu hatırlatılması. Yani çizgiyi aşmayın. Eğer bizim söylediğimizin dışında hareket ederseniz, bu anlaşmayı bozarsınız. En azından silah desteği konusunda bundan sonra farklı davranabilirsek mi bir mesaj var. Hatırlarsınız biz geçen hafta konuştuğumuzda da bunu söyledim. Yani hem Amerikan tarafı hem İran tarafı bu anlaşmayı ayakta tutmaya

0: ve nihai bir anlaşmayla taşlandırmaya çalışıyorlar. İsrail'in bu anlaşmayı sabote etmek isteyeceğini, zehirlemeye çalışacağını iki taraf da biliyor ve bu yüzden de daha toleranslı davranacaklar. Birbirlerine karşı, İsrail'e karşı değil. Ancak ben yine de nihai anlaşmanın imzalanacağı süreye kadar bu temkinli olmakta fayda var. Çünkü İsrail bir şekilde az önce diğer konumuz olan söyledi. Kusura bakmayın. Tanımadığım için şey yapamadım. Netanyahu bir şekilde Trump'la randevu alıp Beyaz Saray'a gitmeye ve birebir yüz yüze görüşmeye çalışıyor ama Trump'ın ısrarla randevu vermediğini takip ediyorum. Dolayısıyla daha önce hatırlayın, bu savaştan önce arka arkaya gitmişti ve bir baskı oluşturmuştu. Bugün aynı şey yapmaya çalıştığını görüyoruz ve sonuna kadar İsrail bunu zorlayacak. Yani Amerika'yı bir şekilde anlaşmayı bozmaya, savaşa geri döndürmeye çalışacak ama ben bu saatten sonra bu konuda çok başarılı olacağı kanaatli değil. Yani çok sansasyonel, gerçekten İran'ın ya da Hizbullah'ın dahli olan çok büyük bir saldırı olmaz ise, çünkü dün biliyorsunuz Hizbullah'a yönelik saldırıya cevap verdi Hizbullah ve 3 ya da 4 İsrail askeri öldü. Ve bu saldırıların o askerlerin ölmesinden sonra yapıldığını açıkladı İsrail. Kaldı ki Ben-Gurion'un açıklamalarını da takip ettik biliyorsunuz. Bir annenin gözyaşına bin Lübnanlı annenin ağlatacağız, yıkacağız, yansın bütün Lübnan şeklindeki açıklamalar. Tabii bunlar hiç kabul edilebilir şeyler değil. Hep başından beri söylüyoruz, devlet aklıyla bağdaşmayan, uyuşmayan, bu bir devlet tavrı refleksi değil. Bu bir terör örgütünün refleksi. Yani böyle yürütülmez, böyle ilerletilmez süreç. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada Amerika ile İran'ın daha yakın durduğunu, Amerika ile İsrail arasında bir mesafe, bir şey oluştuğunu görüyoruz. Eğer İsrail bu konuda devam ederse de Vance'in dediği gibi en büyük ve hatta tek müttefikini kaybedecek gibi gözüküyor.
1: Bu arada İsrail basını geçiyor. Editörüm Kemal paylaştı şimdi benimle. İsrail yetkililer Hizbullah'la yeniden ateşkesin devreye girdiğini, fakat İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal etmiş olduğu o bölgelerden çekilmeyeceğini de ifade ediyor. Bu bir değişim yaratır mı yani, bir tavırda, bir anlaşmada, uzlaşıda bir sorun yaratır mı?
0: Ya zannetmiyorum, yaratmaz. Çünkü İran bunu bekliyordu. İsrail'in bu tavırlarını bekliyordu. Bunu Amerika ile yürütmeye çalışacaklar. İsrail'e rağmen yürütmeye çalışacaklar. Ve bu arada Amerika İsrail üzerinde o baskıyı kurup bir şekilde geri adım attırmaya çalışacak. Başarır mı başaramaz mı, o konuda net bir şey söyleyemem. Az önce hani kim kimin vekili konusu var ya, yani o konu biraz birbirine girdi biliyorsunuz. Amerika mı İsrail'in vekili yoksa İsrail mi Amerika'nın vekili, bazen karıştırıyoruz biliyorsunuz sahadaki durum nedeniyle, ama bu o güç mücadelesi devam edecek. Kim baskınsa, gerçekten kim kimin vekili, kim kimin patronuysa, ona göre bir şekillenme olacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi biz aslında bu sıcak gelişmenin öncesinde programa başka bir perspektifle hazırlanmıştık. Biraz Hamaney'in açıklamaları, bu imzalar sonrasında, bu sakinliğin sonrasında, işte Wikipedia zafer olarak yorumluyor, az önce ekrana da getirdik. İran'ın yeni stratejisi, yeni yol haritası, yönetimin yeni yol haritası nasıl olacak minvalinde bir perspektif sunmak istiyoruz. Dolayısıyla şöyle bir açıklaması var: ABD ile anlaşma noktasında farklı bir görüşe sahiptim diyor Hamaney. Bu anlaşma, bu mutabakat Hamaney'e rağmen mi imzalandı? Yoksa işte burada Pezeşkian biraz iyi polisi, Hamaney biraz kötü polisi oynamayı mı tercih ediyor? Nasıl yorumlarsınız bu açıklamaları ve imzaların bu şekilde pay edilmesini?
2: Birincisi Dilek Hanım, zaten şu andaki dini liderin babası ölmüş. Ve kendi babası da sonuna kadar böyle bir lafı vardı. Yani ben sağ olduğum kadar Amerika ile anlaşmayacağım. Babasının da politikası aynı bir şekildeydi. Yani JCPOA imzalandığı zaman da o da karşı çıkmış. Hatta sert tavırları vardı. Ancak yine de imzaladı.
0: Ama olay da vermişti sonuçta.
1: Evet, yine de imzaladı.
2: Evet, yine de imzaladı. Ve hatta o sert tavırlardan sonra herkes şaşırmış, çünkü bunun örneğini de 598. kararı İran-Irak Savaşı'nda da gördük. Yani sert tavırlar oldu, 24 saat sonra baktık ki tabii ki ateşkes imzalandı. İran ve Irak şu anda arkadaş, yani İran ve Irak yıllarca savaştılar. Evet, evet. 500 binden fazla ölü oldu. 8 yıl savaştan sonra görüyoruz ki ortak bir şekilde bir noktaya geldi. Ancak şu andaki şu dönemde bir yandan bu cephenin içerisinde, kendi cephelerin içerisinde de bir baskı var. Yani oradaki olan Şahin kanat, radikallar da, özellikle İran'ın Güvenlik Konseyi'nde Saidi Celil'den bahsedebiliriz. Şöyle bir oluşum da var. Yani niye biz savaştık? Eğer biz savaşıyoruz, yani ne elde edeceğiz? Ve şimdi müzakerelere gidiyoruz, ne elde edeceğiz? Çünkü bunlar kısır döngünün kırmasını

0: istiyorlar.
1: Sosyal medyada tepkisini vesaire görüyorum ben birkaç gündür bu arada. Atılıyor yani.
0: Tabii ki tepki de var, bir de görevden alınmalar da var. Yani şu anda kendisi diyor ki ben bundan pek memnun değilim. Evet. Bunu Pezeşkiyan'ın üzerine atıyor. Siz de işaret ettiniz. Ancak Güvenlik Konseyi'nin 10 tane üyesi var. İran'ın Güvenlik Konseyi'nin. 6 üyesini direkt kendisi atıyor. 4 tanesi onun istişare edilip atılmıyor. İran'ın Savunma Konseyi de aynı şekilde 7 üyesi direkt dini lider tarafından atanıyor. 3 tanesi de o onaylıyor atanıyor. Yani görünen budur ki burada karar verilen İran Güvenlik Konseyi olmuş. Bir kişi hariç. Hepsi onay vermiş. O kişi kim? Saidi Celili. Saidi Celili eskiden Pezeşkiyan'a karşı mücadele eden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Şahin Kanada bağlı olan kesimdendi. Ancak bir yandan da görüyoruz ki bu iç mesele içerisinde 10-15 milyon dediğimiz yani rejimin etrafındaki oluşan yani velayeti fakih çerçevesinde oluşan kesimi de ikna etmeleri gerekiyor. Bunları da memnun etmeleri gerekiyor ki nitekim bu söylenti dışarıya dönük değil, içeriye dönük olarak bunu söyledi. Çünkü onlar da memnun değiller. Bayağı büyük bir ihtilaflar vardı sistemin içerisinde. Özellikle Galibaf ve hatta Pezeşkiyan o kesimin içerisinde hain olarak nitelendiriliyorlar. Geçen hafta Tasnim Haber Ajansı var. Devrim muhafızlarına bağlı olan haber ajansı. Reca News bu Şahin Kanat'a bağlı olan şahısları hain olarak nitelendirdi. Dediniz ki siz tabii ki çomak sokuyorsunuz İran tekerinin ortasına ve bu vasıtayla müzakereleri engelliyorsunuz. Sizler hainsiniz. Bu şekilde bunları kontrol etmek için dini lider böyle bir mesaj verdi. Hatta çok ilginçti, sosyal medyada bu kesim yazdılar ki biz değil yani muhalifler değil, yurt dışında değil. Dini lider sağ mıdır? Yani belki ölmüştür, siz onun vasıtasıyla konuşuyorsunuz, bize görüntüsünü verin. Böyle bir çelişki de var bunların içerisinde, böyle bir ihtilaf da var. Bunları kontrol etmek için tabii ki böyle orta bir söylemi seçerek bu şekilde ben memnun değildim ancak devlet baskısıyla orada demokrasiye dönük olarak bunlar bana ısrar ettiler ve bunu kabul ettim. Aynısını da Ayetullah Homeyni İran-Irak Savaşı'nda da yapmış.
1: Siz bildiğiniz için soruyorum Rıza Bey, bu yönetimsel bir kriz anlamına geliyor mu? Böyle okumak doğru mu değil mi?
0: Dilek Hanım, 20 seneden önce başlayan bir yönetimsel kriz var. Bu 20 sene içerisinde tabii ki oğul Muçtaba ilerledi, diğer kardeşlerini kenara bıraktı ve ülkeyi yönetiyordu. Yani 20 seneden önce kendisi yönetiyor. Yani ve bu puzzle'i yavaş yavaş oluşturdu ve buraya kadar da geldi. Şu anda da aynı şeyi bir sistemin içerisinde de görüyoruz. Bu tekrarlanan bir şeydi. İran-Irak Savaşı'nda da aynı şey oldu. Yani savaş bittikten sonra biz ikinci cumhuriyeti görüyoruz İran içerisinde. Hamene'ye geldikten sonra tasfiyeler oldu. Daha ılımlı şahıslar geldi. Değişti Güvenlik Konseyi'de, Cumhurbaşkanlığı'da ve şu anda da görüyoruz ki özellikle devrim muhafızları ki heterojen bir yapıdır. Yani homojen bir yapı değil. Onun içerisinde bir oluşum Galibaf'la beraber ve Pezeşkiyan'la beraber nitekim bu noktaya gelmişler ki biz bu İsrail meselesi ve Amerika meselesini bir yerde çözmemiz gerekiyor. Ki Galibaf'ın söylediği var. Dediler ki Hamene'nin intikamını kim alacak? Mehdi gelip alacak dedi. Yani şu şekilde yani Mehdi gelip alacak. Yani baskı var onlara, Mehdi gelip alacak. Görünen budur ki bu arkadaki olunan bu cephe bir yandan hem içeriği kontrol etmesi gerekiyor. İkincisi halkın içerisindeki tabii ki bir türlü sıkıntılar var. Sosyal olarak ve ekonomisi onları ve bir de dışarısı var. Bunlar ilk başta dışarıda bir ortak noktaya geldiler. Şu anda yavaş yavaş kendi içlerinde ve sonrasında da halkın içerisinde belki umut ederiz ki halkın içerisinde de ki rejim bir geri adım atar, bir açılım olur. Çünkü eğer siz dışarıda kontrol etmeyi başarırsınız, içeride yapamazsınız, gelecekte aynı şeyler tekrar olma ihtimali var.
1: Onu konuşacağız. Oraya bir parantez açacağım ama sizin de görüşünüzü merak ediyorum Haydar Hocam. Şunu sorayım o zaman. Mesela Hamene'nin anlaşmayla ilgili sorumluluğu Pezeşkiyan'ın üzerine bıraktığı yönünde sözleri iç politikaya dair de bir mesaj olarak okunabilir mi? Siz ne dersiniz? Bir de savaş ve müzakere sürecinde aslında biz Pezeşkiyan'ın çok da ismini duymuş değiliz. Evet. Öyle değil mi? Yani dolayısıyla Pezeşkiyan'ın böyle bir anlaşmayı rejimin diğer unsurlarını kabul ettirebilmiş olması da ne kadar inandırıcı? Ben orayı da biraz sorgulamak isterim.
2: Şimdi Dilek Hanım, yani biz hani Trump İran'da birileriyle görüşüyorum. İran'da bir kısım benimle anlaşmak istiyor, bir kısım anlaşmak istiyor.

0: dediğin zaman biliyorsunuz o zaman biraz yadırgamıştık. Acaba kimle tabii görüşüyor? Kim Trump'la böyle bir ilişkisinde? Kim bu isim yani? Ki evet, bu isimler kim dediğimizde o zaman da merak ediyorduk. Ama şimdi anlaşmadan sonra az çok bence İran içindeki o güç ekoller ya da kutuplar bence ortaya çıkmaya başladı. Yani Reza Bey'in tespitine katılıyorum. Ben de işte ben Hamene'yi parantez içinde eğer yaşıyorsa yaptığı açıklamayı biraz o muhafazakarların da muhafazakarları diye isimlendiren Payidar Cephesi işte Said Celili gibi aktörlere de mesaj veren yani onları da idare etmeye yönelik biraz retorik olarak okuyorum ben onu. Yoksa yani dediğim gibi gerçekten Müşteba hayatta mı onun görüşü mü ben onu bilmiyorum. Yani Müşteba'yı görene kadar da kendi gözümle bu konuda ben de o soru işaretimi devam ettireceğim. Ama bu açıklaması ancak babasının açıklaması da böyleydi. Bu şekilde süreci yürütmeye çalışıyor gibi gözüküyor ama İran içerisindeki o az önce bahsettiğim Payidar Cephesi'ndeki açıklamaları onların rahatsızlıklarını da takip ediyorum. Çünkü onlar nasıl 2015'teki nükleer anlaşmayı ihanet, hainlik olarak okudularsa bugün de bu mütabakatı da neredeyse aynı şekilde okuyorlar. Çünkü diyorlar biz savaştık ve kazandık. Direndik, gücümüzü ortaya koyduk, Amerika'yı ve İsrail'i yendik diyorlar. Peki anlaşmada yendiğimiz, kazandığımız şeyleri, kazanımları masada kaybediyoruz diyorlar. Dolayısıyla da bunu bir ihanet okuması şeklinde gösteriyorlar ama doğrudan dini lideri hedef almıyorlar. Yani işte ben Hamene'yi biraz kenarda tutuyorlar ama az önce ismini zikrettiğimiz işte Kalibaf'ın, Pezeşkiyan'ı ve Arakçı'yı hedef alıyorlar ve onların nezdinde de reformist olarak isimlendirilen kesimler hedef alınıyor. Ancak burada tabii bunların halk nezdindeki karşılığını da ölçmemiz lazım. Onu Reza Bey benden çok daha iyi biliyordur. Gerçekten onların yani 10-15 milyonluk bir blok etkisi var mı onu bilemiyorum ama nihayetinde şunu da unutmamak lazım. İran bu süreçte gerçekten çok büyük zarar gördü. O saldırılarda onların büyük bir kısmı yansımadı ama diğer kanallardan bu saldırıların sonuçlarını biz takip edebildiğimiz için bunu daha fazla sürdürmenin bir anlamı yoktu. Dolayısıyla Kalibaf'ın, Pezeşkiyan'ın ve Arakçı'nın bu konudaki ben tavırlarını anlaşmaya giden yaklaşımlarını daha rasyonel buluyorum, daha pragmatist buluyorum. Dolayısıyla çok da fazla direnmek İran'a ne kazandırır ben de bu konuya soruya cevap veremiyorum. Dolayısıyla diğer cephenin hem savaştan sonra aynı 79'dan sonraki gibi devrimi sahiplenmek, devrimden kendilerine pay çıkarmak gibi bir süreç içerisinde olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu ikiliyle mütabakat imzalandı. Buradan bir anlaşmaya gider ve savaş biterse savaştan sonra hep bunu söyledik biliyorsunuz. İran'da asıl o zaman başlayacak bazı tabii şeyler. Dondurulan bir çatışma var, bir iç mücadele var. Onların su üstüne çıktığını göreceğiz diye söylüyorduk. Ve o günden yaklaşıyor anladığım kadarıyla. Ve bu aktörlerde herkes kendine bir pay kapma, yer kapma mücadelesi var. Bu kapsamda da herkes halka etkilemeyi biraz iç, biraz dış, dışarıya karşı da biz etkiliyiz, biz de buradayız mesajı veriyor. Halka karşı da bu verilen mesajlarla kendi cephelerini konsolide etmeye çalışıyorlar gibi gözüküyor ama ben nihayetinde İran halkının da bu kadar çok cefa çekmiş İran halkının da barıştan yana olduğu kanaatindeyim. En azından takip edebildiğim, görüştüğüm, konuşabildiğim insanlar nezdinde söylüyorum. Bu yaptırımların kalkması, ambargoların kalkmasıyla belki işte Batı'ya ya da uluslararası sisteme eklenmesiyle daha bir refah devleti olması söz konusu olacak ve insanlar da bunu istiyorlar. Bu kadar ideolojik taassup içerisinde büyük bir kitle var mı yok mu o konuda ben çok emin değilim açıkçası.
1: Şimdi 10 dakikam kaldı, benim sorularım var Aydar Bey, o yüzden konuklarımdan rica edeceğim. Bu meseleyi konuşmadan geçmek istemiyorum çünkü. Şimdi İran savaş öncesi muhaliflerin protestolarını izledik biz sokaklarda. Bu da sertlikle bastırıldı. Rejimin sertlikle bastırıldığına dair çok fazla haber yansıdı basına. Rejim zafer ilan ettiği bu savaş sonrasında kendi içinde nasıl bir politika izleyecek diye bir sorun var. Ama bunu sormadan önce de bugün The Guardian'da, Guardian gazetesinde bir haber gördüm ben. Bir iddia düzeyinde ama ne kadar doğru ne kadar değil şu anda bir net açıklama yok. 29 yaşındaki İranlı şarkıcı Parastu Ahmadi'nin, siz de görmüşsünüz, İran'da ahlak polisi tarafından zorunlu tutulan başörtüsünü takmadan sahne aldığı gerekçesiyle 74 kırbaç cezasına çarptırıldığı söyleniyor. Böyle bir bilgi geldi. Hak savunucularına göre Kum eyaletindeki ceza mahkemesi Ahmadi ve bazı müzisyenleri kırbaç cezasının yanı sıra 2 yıl yurt dışına çıkış yasağı ve 2 yıl boyunca sanatsal faaliyetlerde bulunma yasağına mahkum etti diyor The Guardian. Gazetenin iddiası bu şekilde, iddia diyorum, net bir açıklama makamlardan gelmediği için. Biraz bakındım ben, yoktu ben yayına girene kadar. Ne dersiniz, bu bir işaret mi? Yoksa bu savaş gerçekten yordu ve yıprattı.

0: artık rejim başka bir esneklikle mi devam edecek kendi iç politikasında?
1: Dilek Hanım, aslında savaşın en büyük etkisi devrim muhafızlarını daha güçlendirmek oldu. Yani biz her zaman söylerdik, yani İran'da bir süreç vardı, yarım kalmış bir devrim vardı, yarım kalmış bir isyan vardı. Özellikle kadınlar tabii ki bunu öncülük etmekleriyle beraber bunu bayraktarlığını yapıyordular. Ancak bu savaş, özellikle İsrail ve Amerika'nın tam bu hareketin ortasında böyle saldırması, halkın bu direnişini kısırlattı. Yani kısır kalan bir hareket vardı. Nitekim şu anda da maalesef hala görüyoruz, yani bunun tek tük özellikle yargının içerisinde şu şekilde hüküm verenler de var. İdamlar çoğaldı. Yani savaştan sonra İran bayağı idam etti. Yani
0: savaş hatta sırasında da vardı
1: savaş
0: bu arada.
1: Savaş sırasında af bekliyorduk. Yani
2: evet, savaş kısmını ama tabii, İsrail tabii. Ajanı diye casusluk bahanesiyle yaptılar tabii. Gerekçesiyle biliyorsunuz.
1: Bizim mesela arkadaşlarım da var ya orada. Orada beraber dava arkadaşlarımız var içeride. Hatta savaşa karşı olan şahıslar da hapishanelerden bırakılmadılar. Yani bu çelişkiyi, bu paradoksal durumu hissediyoruz. Doğrudur, bu son nefesleri. Ben derim ki şu andaki olan sistem İslam Cumhuriyeti değil, bu Frankenstein bir sistemdir, bitmiştir. Çoğu düşünür İran içerisinde der ki İslam Cumhuriyeti bitmiştir, yeni bir sistem geliyor. Bunun peki, acılarıdır yani maalesef.
0: Peki bu yeni sistemin içinde az önce Haydar Bey'in işaret ettiği isimlerin bir geleceği var mı? Mesela dedi ya 15 milyonluk bir desteği varmıştı. Arakçı'dan bahsediyorum, Pezeşkiyan'dan, Galibaf'tan. Var mı?
1: Tabii ki bu kontrol edilmezse eğer, maalesef bunu söyleyeyim, yani içeride düzenli bir şekilde bu yani sistem değişikliği yapılmazsa, demin Haydar Bey de bahsetti, yani bu sosyal kırılmalar, ekonomik kırılmalar, bunları yani siz zayıf bir sistemle ortaya gelirsiniz ve bunları doğru düzgün halkla paylaşılmazsa İran büyük bir sıkıntıya girecektir. Ki nitekim benim düşündüğüm kadar Haydar Bey gibi Pezeşkiyan'ın herhangi bir karşılığı yoktur. Hı hı. Maalesef Pezeşkiyan etkili bir cumhurbaşkanı olmadı. Galibaf'ın kendi CV'sine baktığımız zaman da onun da CV'si çok berbat bir CV'si vardır. Ancak biz umutluyuz. Böyle karanlık bir ortamın içerisinde içeriden, halkın içerisinden bir lider çıkar ki İran'ı kendi ayaklarından tutar. Yoksa İsrail'le anlaşma veya savaş, Amerika'yla anlaşma veya savaş, yani siz içerideki olan sorunları dışarıda çözmekle değil, içeride çözdüğünüz halde bir İran'ı tam olarak beraber bir ortada tutabiliriz.
0: Yani şu koşullarda İran'ın kendi içerisinden çıkaracağı isme de Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğinin olması ihtimal mi?
1: Ya, o olursa bence çok kötü bir yöne gideriz. Afganistan gibi Hamid Karzai'yi getirdiler, koydular ya. Veyahut evet. Pahlavi bir vardı, evet. Ben ona inanmıyorum. O şekilde getirdikleri sorunlar çözülmüyor. Çünkü böyle monte ettiğiniz zaman bir lideri, gelecekteki sorunlar devam eder veya Irak'taki Çelebi dönemini biz biliyoruz. Nitekim sistemin içerisinden, halkın içerisinden bir lider çıkması lazım. Özgür, İran'ı koruyan, dış güçlere bağlı olmayan. Yoksa aynı şey de devam edecek.
0: Bu savaşta ABD bunu aradı ama bulamadı mı sizce?
1: Bence,
0: bu lideri?
1: Bence aradı, bulamadı. Belki de bulmuştur, bizim haberimiz yok.
0: İşte ben de o yüzden soruyorum
1: evet,
0: bunları.
1: Evet, gidişata yani hani bakacağız. Ama çünkü mesela burada ben tam olarak diyemem. Mesela örnek olarak haberler geldi, Ahmedinejad konusu.
0: Evet, konuşuluyordu.
1: Çok, evet, inandırıcı değildir. Yani Ahmedinejad'ın evinin önünü vurmuşlar. Yani Ahmedinejad yani İsrail'le işbirliği edip ve İsrail'le işbirliği ettiği gelip hükümeti ve devleti eline alacak. Karşılığı yoktur. Ne halkın içerisinde ne sistemin içerisinde. Benim düşündüğüm kadar İran bir Bonapartisme doğru gidiyor. Yani Bin Salman durumu gibi, yani yukarıdan böyle bir diktatör gibi birisi gelecek. Yukarıdan tasfiyeler başlayacak, reformları yapacak. Ondan sonradır ki İran'da belki bir demokrasiyi görebiliriz. Çünkü
0: muhalefet sokağa çıkacak mı sizce? Çok kısa vaktim var. Bir yanıt alayım lütfen. Muhalefet sizce sokağa çıkacak mı bu saatten sonra, savaş bittikten sonra?
1: Radikalları kontrol etmezseler, sorunları çözmezseler bunu çıkacak. tekrar kesinlikle. Aylardan sonra görebiliriz. Kesinlikle.
0: Hasan Uyardı yönetmenim. 2 dakikam var Haydar Bey. O zaman son sorumu da size sorayım. Sormadan gitmeyeyim. İran'a sağlanacağı, hatta 300 milyar doları bulacağı söylenen bir dış finansman var. Bu ülkedeki demokratikleşme talep katkı sağlar mı, ne kadar sağlar?
2: Bence kesinlikle
0: mevcut rejimle,
2: sağlar.
0: Zaten mevcut rejimle.
2: Bu mevcut rejim dönüşecek. Reza Bey'in söylediği şey çok isabetli bence. Nasıl başlangıçta 28 Şubat'tan önceki yönetimle şimdiki yönetim aynı değilse, bundan sonra süreç içerisinde de ben dönüşeceği kanaatteyim. Ben az önce karşılığı var mı yok mu emin değilim dediğim kişi Said Celili'nin karşılığıydı. Ben ondan emin değilim çünkü nihayetinde Pezeşkiyan seçime girdi ve ona karşı kazandı. Dolayısıyla

0: ben Pezeşkian'ın halk nezdinde karşılığının ondan daha fazla olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla bu savaşı sanki Celili cephesi, Haydar cephesi kazanmış da onların istediği olacakmış şeklinde bir yönlendirme yapmak istiyorlar. Yani 79 örneğini o yüzden verdim. Devrimi çalma çabası var ama buna ben mevcut yönetimin, yani daha çok reformistlerden oluşan ve ılımlı kanatın da içinde olduğu daha geniş bir eksenin desteklediğini düşünüyorum. Yani üstten tepeden gelecek bir reformist aday olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yani o konuda tabii bir şey öngörmek mümkün değil ama Amerika'nın seçtiği adam ya da kişi olmasa da bile Amerika ile çalışacak birisi olacak gibi gözüküyor. Yani halkın eğer bu olmazsa, bu baskılar devam ederse, bu musluklar tekrar kapanırsa halk nezdinde o rahatsızlıklar yeniden ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla süreci yürütecek, ilerletecek, ülkeyi refaha götürecek birisine ihtiyaçları var. Bunun için de Amerika ile çok çatışmaması gerekiyor. Amerika'nın adamı değil ama Amerika ile çalışacak. Yani o süreci yürütecek birilerine ihtiyacı var. Bu konuda bence Pezeşkian iyi bir aday gibi duruyor ama tabii buna İran halkı karar verir. Eğer onun önünü kesmezlerse, az önce bahsettiğimiz daha muhafazakar kanat müdahale etmezse, ki bence müdahale ederse İran için bu daha kötü olur. İç karışıklıklar o zaman bence uç verir. Hiç istemediğimiz o iç hareketlenmeler başlar. Dolayısıyla İran'ın biraz daha makul Peki. olması, bu süreci iyi yönetmesi gerektiği kanaatindeyim.
1: Bir dakika var. Siz bu parayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani 300 milyar dolar az bir para değil. Gelirse İran'a nasıl bir demokratikleşme süreci yaşanır, katkısı olur mu?
2: Aynısı Gazze için de yaşandı ancak hala bir para gelmedi. Biliyoruz 1981 Cezayir Anlaşması ile beraber bazı sorunlar çözülmüş. İran'ın sadece 125 milyar dolar bloke edilmiş parası vardır. Yani diğer paraların nasıl gelecek, benim düşündüğüm kadar yatırım bir parası olacak. Ancak Trump da söylediği gibi bir kuruş onlara vermeyeceğiz. Hala çözülmemiş olmalı.
1: 10 lira bile demiş. Yani.
2: Ama kendi paralarını verirse eğer 125 milyar dolarlık bir parası var. Bloke olunmuş parası vardır. Toplam olarak dünyada onu verilse belki İran'da bir şey olur. Ancak siz içeride bu yolsuzlukları ve bu suistimalleri de durdurmanız gerekiyor ki o para halk için kullanılsın.
1: Nasıl kullanılacağı da soru işareti.
2: Tabii ki ama 270 milyar dolarlık da İran'ın zararı vardı savaştan. Onu nasıl karşılayacaklar önümüzdeki...
1: Baş başa bile gelmiyor. Reza Bey çok teşekkür ederim. Evet. Çok değerliydi çok katkılarınız. Kafa açtık sayenizde. Haydar Bey çok çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için HT360'a. Benim süren bitti mi Hasan? Bitti. Benim süren bitti. HT360'ı noktalıyoruz. Benden sonra Zülfikar Ali Aydın manşette sizlerle olacak. Hoşça kalın. İyi akşamlar efendim.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yer yer yağmurlu 26, Edirne güneşli 29 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla yağmurlu 27 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 29, Adana yağmurlu 30 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 25, Zonguldak güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 22, Konya parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava çoğunlukla güneşli, Erzurum 26, Van 27 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 35 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: 112. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir? 112.

0: ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Kimi bilerek para için, kimi iş vaadine kanıp banka hesabını IBAN'la kiraladı. Ama bunun tek bir sonucu var, o da hapis cezası. Zamanla kimin suç işlemek için, kimin bir anlık gafletle hesabını, IBAN'ını kiraladığına dair tablo netleşti. Evet, içlerinde suçtan elde edilen gelirden para almak için kiralayan da var. Bir o kadar da tuzağa düşen IBAN dolandırıcılığı mağduru da var. Birazdan bir mağdur da aramızda olacak ve yaşadıklarını anlatacak. Konu bu konu 12. yargı paketiyle meclisin gündeminde. Düzenlemeyi dört gözle bekleyen binlerce insan var. Tüm yönleriyle bu konuyu konuşacağız. IBAN mağdurlarını konuşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticisi Erhan Karal kaçırılmıştı. Neden kaçırıldığına dair de çok büyük bir soru işareti var. Elleri ayakları bağlı halde atıl bir fabrikada bulundu. Bu sır kaçırılma vakasının da perde arkasına bakacağız. Bir diğer konumuz artık bu kadar da olmaz denilen bir olay. Yine gerçek oldu. Kim? Bir milletvekili, halen mecliste olan bir vekil, telefonda kendisini arayan terör müdürüyüm, FETÖ fotoğrafınızı kullandı diyen kişinin talimatıyla 10 kilo altın, 70 bin dolar sokakta dolandırıcılara teslim etti. Nasıl teslim ettiğine bakacağız. Bir milletvekili böyle bir şeye nasıl kandı? Bu inanılmaz vakanın detaylarına bakacağız. Habertürk manşet başlıyor. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce gündemin önemli bir başlıklarına bakalım. Siyaset polemiği devam ediyor. Halkalı İstanbul Havalimanı metro açılış hattında, hattın açılışında konuştu, düzeltiyorum. Hedefinde dış politika konusunda kendilerini eleştiren CHP vardı. Erdoğan, becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin, kalibrenize uygun işler kovalayın dedi.
1: Yurt dışına Türkiye'yi şikayet turları düzenliyorlardı. Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. Bir defa Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm çabalarının baş aktörüdür. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştirdiği, yolsuzluk meselesine atfen sözler söylediği CHP'de yine bir yolsuzluk operasyonu ile gündeme geldi. Mersin'in Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenlendi bu sabah. Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve bazı çalışanlar gözaltında. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma CHP'li belediyeye operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve başkan yardımcısının da aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma belediye binası ve şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Suçlamalar, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma. Şüpheliler festival ve doğrudan temin yöntemiyle yapılan ihaleler dahil tüm bunlar da yolsuzlukla suçlanıyor. Evet, devam edelim. Adalar Belediyesi'ne de bir operasyon düzenlendi yine bu sabah. Başkan Ali Ercan Akpolat, Tında aralarında olduğu 41 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler rüşvet karşılığı imar izni olmayan yerlere basit onarım adı altında büyük tadilatlar yaptırmakla suçlanıyorlar ve rüşvet karşılığı yine ruhsat vermekle suçlanıyorlar. Soruşturma devam ediyor. Evet. Şimdi bir Ankara'ya gidelim. 2,5 milyon adayın hayalini kurduğu üniversite için yarın büyük gün. Yarın yüksek öğretim kurumları sınavında

0: da ter dökecek. 2,5 milyon aday yarın biliyorsunuz A milli futbol takımının Dünya Kupası'nda bir maçı da var ama Paraguay ile yapılacak o karşılaşma ile ilgili de bazı düzenlemeler, tedbirler var. Onu bize kim anlatacak? Emre Aytekin. Hemen Emre'yi de gördük. Emre bize detayları anlatacak. Emre sendeyiz.
1: Evet Zülfikar Alaydın, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den önemli bir adım geldi. 81 ilin valisine bir talimat gönderdi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. YSK nedeniyle, Yüksek Öğretim Kurumları sınavı nedeniyle milli maç yayını yapılmaması talimatı verdi. 81 il valiliğine bir yazı yazdı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Yarın milyonlarca öğrenci Yüksek Öğretim Kurumları sınavı kapsamında ter dökecek. İşte bu kapsamda bir dizi önlem alınmasını istedi. YKS nedeniyle gürültü oluşumunu ve ulaşım aksamalarını önlemek amacıyla meydanlarda maç yayını yapılmamasını temenni etti. Bakan Çiftçi talimat üzerine Türkiye A milli futbol takımı yarın Türkiye saatiyle saat 6'da Paraguay ile bir karşılaşma yapacak. İşte bu kapsamda da yurt genelinde herhangi bir dev ekranın kurulmaması istendi. Bu vesileyle de adayların rahat ve huzurlu bir şekilde dinlenmesi hem sınav öncesinde hem de sınav sonrasında hem adayların hem de ailelerin bir stres yaşamaması, bir yoğunluk yaşamaması için bu konuda bir düzenleme yapması istendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dediğimiz gibi 81 ilin valisine bir talimat gönderdi. Bu talimat yazısında meydanlarda milli maç yayını yapılmaması için bir temennide bulundu. Bunun nedeni ise adayların rahat ve huzurlu bir şekilde dinlenmesi, sınav öncesinde ve sonrasında herhangi bir stres yaşamaması ve ulaşımda bir sıkıntı yaşamaması için bu karar alındı.

0: Evet, herkesin merak ettiği konu İstanbul Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal elleri ayakları bağlı halde ve yaralı halde bulundu. Nerede? Önceki gün kaçırılmıştı akşam saatlerinde evinin önünden. Sonrasında baş döndüren gelişmelerin parçası oldu. Ali Antok Habertürk muhabiriyle o konuyu konuşacağız ama Elif hazır mı arkadaşlar? Önce bize kaçırma vakasının ve Genel Müdür Yardımcısının nasıl bulunduğunu, operasyonun detaylarını anlatacak. Çünkü İstanbul polisinin tamamen teyakkuza geçtiği ve bütün kuvvetleriyle bu olayı araştırdığı bir operasyondan evet, bahsediyoruz. Aralıksız devam eden, saatlerce takibin yapıldığı. Elif sendeyiz, detayları bize anlat.
1: Zülfikar Aydan, evet, çok yoğun bir tempoyla çalışıldı ve bu noktada 19 adrese baskınlar düzenlendi. İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da, 20. adreste Tuzla, Aydınlı bölgesinde Erhan Karaal sağ salim bulundu. İki gün boyunca aslında 17 Haziran kaçırılmıştı Erhan Karaal. Saat 21'de evin önünde kaçırıldı. Bir araçtan araca bindirildi. 3 kişi dışarıdaydı. Zorla alıkonularak bir araca bindirildi. Daha sonra ara sokaklardan D100 kara yoluna çıkıp Kocaeli'ne gittiler. Kocaeli'nden Tuzla'ya geldiler. Bulunduğu yer aslında İstanbul merkezi 35-40 kilometre uzaklıkta bir yerdi. Bulunduğu noktada aslında altı durumda olan bir prefabrik bir fabrikaydı. Bulunduğu yere dair görüntüler de ortaya çıktı ki zaten orası kullanılmayan, sadece birkaç masa, sandalye, kırık dökük olan terk edilmiş bir yerdi. Burada Erhan Karaal'ı saklıyorlardı. Polis ekipleri sabah saatlerinde yaptıkları baskınla sabah 6.30 civarında Erhan Karaal'ı buldular. Orada bir kişiyi de gözaltına aldılar. O kişi silahlıydı. Erhan Karaal'ın başında bekliyordu. İçeri yemek getirdiği esnada yemeği soktuktan sonra polis ekipleri de içeri girdi ve müdahaleyi gerçekleştirdiler. Erhan Karaal'ı buldular ve diğer şüpheliyi de gözaltına aldılar. Olaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı. Evet. Erhan Karaal bulunduğunda biraz bitik haldeydi. Çünkü kaçırıldığı andan itibaren de zorlu koşullarda bulunduruldu. Yaklaşık 4-5 farklı adrese götürüldü. En sonunda Tuzla'ya gelmişti ve bu süre zarfında Erhan Karaal'ın demir çubuklarla dövüldüğü iddia edildi eşi tarafından. Keza darba bağlı sebeplerden ve böbreklerindeki su olmamasından kaynaklı susuz kaldığı için de şu an yoğun bakımda. Yaklaşık bir saat önce de eşiyle röportaj yaptık. Eşi de durumunun iyi olduğunu ancak yoğun bakımda tedavi gördü.

0: gördüğünü, darba bağlı vücudunda çok sayıda ezik olduğunu ve böbreklerinin susuz kaldığı için yoğun bakıma alındığını söyledi. Olay sonrası 8 şüpheli gözaltına alındı. Neden kaçırıldı, niye kaçırıldı, bu sorularda cevap bulacak Zülfikar Ali Aydın.
1: Peki Elif Yavuz'a teşekkür edelim. Olayla ilgili polisiye detayları aktardı ama herkesin sorduğu soru şu. Erhan Karaal profiline baktığımızda çok böyle parası olup fidye istenecek bir isim gibi görünmüyor ekonomik. Ama işiyle ilgili bir problem var mı? Bu konuyla ilgili çok iddia var. Ortaya çıkan bazı detaylar var. Habertürk muhabiri Alihan Tok'la konuşacağız. Önce bir hatırlatalım Alihan. Şimdi kaçırıldığı sokak Maltepe'de 21.30. Görüntüleri de var zaten hemen arka planda.
2: Maltepe'de Feyzullah Mahallesi Sidar Sokak'ta evi bulunuyor. İlk olarak orada kaçırılıyor bir araçla. Zaten kaçılma anları da vardı. Birileri önünü kesiyor, iki kişi arkadan geliyor, onu kaçırıyorlar.
1: Ama sanki görüntülere bakınca tanıdığı birisi çok fazla...
2: Daha önceden evet, yani büyük ihtimalle daha önceden husumeti olan bir tartışma yaşamış kişiler belli ki.
1: Evet.
2: Ki onlar da öyle çok zorlanmıyorlar. Bakın araca giderken... Hani
1: bir direnme yok.
2: O kadar direnme yok.
1: Evet,
2: yani bir tanımadık kişilere direnme yok.
1: Evet.
2: Gidiyor. Şimdi bu araç tamamen zaten göstermelik. Ya yani ekipleri kandırmaya, ekipleri oyalamaya yönelik bir araç.
1: Evet.
2: Plakası da sahte zaten.
1: Sonra araç değiştiriyorlar.
2: Evet.
1: Zaten.
2: Yani ara sokakta tamamen planlamışlar. Maltepe'den çıktıktan sonra Feyzullah Mahallesi'nde ara sokaklarda başka bir araca biniyorlar.
1: Hı hı.
2: O araçta işte ara sokakta izini kaybettirerek D100 karayoluna bağlanıp Kocaeli'ne doğru gidiyorlar.
1: Muhtemel tespit edilen telefonları da bazı yerlere dağıtıyorlar.
2: Telefonları da dağıtıyorlar. Zaten bunu tamamen ekipleri oyalamak için yapıyorlar. Ki bu olay yaşandıktan hemen sonra 11'de ilk sinyal mesela... Şimdi biz Tuzla Kocaeli diyoruz ama... Mesela Maltepe'den sonra Kartal'da saat 11'de bir sinyal göründü.
1: Elif Yavuz söyledi 19 ayrı adrese operasyon düzenlemiş ama boş çıkmış... En sonuncu adreste bulunuyor.
2: Yani ekipler bunu aslında ilk başta direkt olarak anladılar. Çünkü 11'de Kartal'da bir sinyal geldi. Daha sonra Pendik'ten bir sinyal geldi. Ekipler ikisine de gittiler. İkisi de boş arazi. Ekipler şunu anladı. Bu telefon gezdiriliyor.
1: Evet.
2: Yani kapatıyorlar.
1: Bu kısmı
2: belli
1: önemli.
2: Yerlere gidip açıyorlar. Sonra kapatıp başka yerde tekrar açıyorlar. Bu süre zarfında da işte 20 farklı adres Kocaeli'ne daha önceden götürüldü. Sonra Kocaeli'nden tekrar alınıp Tuzla'ya getirilmiş.
1: En son atıl bir fabrikada işkence edilmiş, dövülmüş.
2: Ki burada dövülme detayı da çok önemli. Çünkü belli ki alamadıkları, ikna edemedikleri bir şeyler var. Ve bunu şiddetle, işte demir çubuklarla dövdüğünü söyledi Elif.
1: Evet.
2: Döverek bir şeyleri ikna etmeye çalışıyorlar.
1: Gözaltı listesi, yani Erhan Karaal neden kaçırıldı? Gözaltı listesinde 3 tane, 8 isim var ama 3 dikkat çeken isim var. Yani bu olayın sırrını çözebilecek, ilişki ağını ortaya koyabilecek, husumetin neden kaynaklandığını ortaya koyabilecek 3 isim var değil mi Alihan?
2: Evet.
1: İkisi müteahhit, biri de eski çalışan.
2: Evet.
1: Nerenin eski çalışanı?
2: Kültür AŞ'nin eski çalışanı.
1: Evet.
2: Kendisinin kovmuş. Yanında çalışıyordu. Aslında Erhan Karaal'ın kovduğu birisi, işten attığı birisi. Şimdi daha önceki süreçte eşinden, komşularından dinlediğimiz ya bir husumetlisi yok. İşte iş yerinde anlaşamadığı kimse yok. Tartışan birisi değil. Ya bu insanı neden kaçırdılar diye çok soru sorulmuştu.
1: Evet.
2: Şimdi burada aslında dediğiniz gibi bu düğümü çözebilecek bir ipucu yakaladı ekipler.
1: Bir çalışan
2: var.
1: Bir çalışan, iki de müteahhit var.
2: O müteahhitlerle arası iyi. Aslında o müteahhitlerin bir şekilde işini görüyor. Bir şekilde onlara
1: daha
2: yardım ediyor.
1: Daha önce aralarında bir işten kaynaklanan, ihale alver usulünden kaynaklanan, yani belediyeyle iş yapmalarından kaynaklanan bir tanışıklık var.
2: Bir tanışıklık var, bir iş ortaklığı var, beraber iş yapıyorlar ve özellikle yere batan sarnıcından bahsedeceğiz.
1: Evet, özellikle koydum onu fotoğrafında, husumetin buradan kaynaklı olduğunu
2: düşünüyor. Yere batan sarnıcında, önemli bir detay. Şimdi Nisan ayında yere batan sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne aktarılınca bazı ihaleler arada kaldı.
1: Evet.
2: Şimdi bu yere batan sarnıcı ve çevresindeki işletmelerin ihalelerini alan, o konuda anlaşmazlıklar yaşayanlar burada Kültür AŞ'nin içerisindeki o tanıdığı kişiyle aslında bu ihaleye biz para verdik. Hatta ifadeleri de var. Bir arkadaşı anlatıyor aslında Erhan Karaal'ın.
1: Evet.
2: Biz bu ihalelere para verdik, bu iş bizim. Bu işi başkasına veremezsin diye tehdit etmişler aslında.
1: Evet.
2: Tabii bu anlaşmazlık çıkınca o iki müteahhit, yani bu ihalelerden dolayı anlaşmazlık yaşayan iki müteahhit...
1: Bu arada şöyle bir durum da var. İBB'den, yani zaten Kültür AŞ'ye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir operasyon yapmış.

0: işte yolsuzluk operasyonu. Orada itirafta bulunan üst yöneticiler vardı, Erhan Karaal'ın üzerinde çalışan. Zaten bu arada bu yolsuzluk soruşturması arkasından Yerebatan Sarnıcı'nın Kültür Bakanlığı'na devredilmesiyle bazı şeyler artık onlar için çözülemez hale geliyor, evet, anladığımız kadarıyla.
1: Evet. Evet. Yani bunu çözemediler ve o hem Erhan Karaal'ın yanında çalışan kişi ve onunla bağlantılı iki müteahhit. Yani evet, işte bu ihaleleri isteyen iki müteahhit. Evet. Bunlar büyük bir ihtimalle Erhan Karaal'ı sıkıştırdılar. Yani bu ihaleleri bize ver, bize ver. İşte o çalışanı da özellikle o müteahhit arkadaşlarına baskısıyla aslında Erhan Karaal'a yüklendi. Evet. Ve burada Erhan Karaal bu kişiyi işten çıkarttı.
0: Evet. Yani aslında iki müteahhit adına İBB Kültür AŞ'de gibi, evet, bulunan
1: onların
0: bir
1: temsilcisi.
0: İsim.
1: Evet. O ismi Erhan Karaal işten çıkarıyor.
0: Sonra ihaleyi vermiyor ya da iddiaya göre.
1: Evet. Bu evet, işten çıkınca da böyle bu şekilde bir olay yaşanmış oluyor. Evet. Bu kaçırma olayı.
0: Şimdi o görüntüleri bir alalım. Tekrar hatırlatalım. Bulunduğu çerçeveyi aldık arkadaşlar. Araç da kaçırıldı. Sokağa burası son görüntüsü kaçırıldığında. Evet. Maltepe'den Kocaeli'ne uzanan, baş döndüren tabii polis açısından da neredeyse 7-24 çalıştıkları bir, kurtarmak üzere çalıştıkları bir operasyonun sonucunda Erhan Karaal bu vaziyette dövülmüş halde kurtarıldı. Neyse ki can güvenliği,
1: evet, hayati bir tehlikesi
0: evet,
1: yok.
0: Evet, hayati bir tehlikesi de yok, tedavi altında, onu da söylemiş olalım. Devam edelim, Ali Antok'a teşekkür edelim. Şimdi hiç yaşanmaz, böyle bir şey de olmaz dediğiniz bir vakayla ilgili bir grafiğimiz var. Hemen Sezer'den, hareketli kameramızdan rica edelim. Nedir hikayenin aslı? İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz. Şimdi bu isim önemli bir isim. Yerel yönetimlerde de uzun süre görev yapmış. Önce Tarsus Belediye Başkanı, sonra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve kimya mühendisliğinden mezun olmuş, belli bir yaşa erişmiş, siyasette tecrübeli bir isimden bahsediyoruz. Çok çarpıcı bir olayın parçası haline geldi Burhanettin Kocamaz. Zaman zaman bu stüdyoda işliyoruz, dolandırıcılık meselesi, telefonla dolandırıcılık meselesinin bir parçası oldu. Nasıl oldu? 2 ya da 3 gün önce Burhanettin Bey'e bir telefon geliyor. Telefondaki ifade şu: ben Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürüyüm diyor. Kendisini bu şekilde tanıtıyor Burhanettin Kocamaz'a ve diyor ki sizin kimliğiniz ve fotoğrafınız FETÖ'cüler tarafından, Fethullahçı terör örgütü tarafından belirli yerlerde kullanıldı. Sizinle ilgili bir işlem yapabilmemiz için bize destek olmanız lazım diyor. Terör müdürü sıfatıyla, terörle mücadele şube müdürü sıfatıyla konuşuyor Burhanettin Kocamaz'la. Şimdi Burhanettin Bey'e söyledikleri şey şu: bir operasyon yürüteceğiz. Operasyona katkınızın olması gerekir. Bizim şüphelileri yakalamamız için sizin de bizimle birlikte hareket etmeniz gerekiyor diye. Binlerce başka örneğini yaşadığımız bir olay. Burhanettin Bey de buna inanıyor. Ve fotoğrafının başka FETÖ'cüler tarafından, FETÖ'cülerin kimliğinin üzerine yapıştırıldığına inanıyor. 10 kilo altın ve 2,5 milyon lira Türk lirası, 68 bin dolar ve 1900 eurosunu teslim ediyor. Nasıl teslim ediyor? Neyse ki İçişleri Bakanlığı'na bağlı işte İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan operasyonla bütün bu Burhanettin Bey'in götürüp Başkent Üniversitesi'nin önünde bir gece yarısı dolandırıcılara teslim edip onların da kaçırdığı altını, parayı, nakit parayı avcılarda İstanbul'da düzenledikleri operasyonla ele geçiriyorlar. Hani gerçekten bir milletvekilinin böyle bir dolandırıcılık vakasının bir parçası olması nedeniyle de çok dikkat çekici bir olay olduğunu söyleyelim. Avcılar da yakalandılar ve şu anda gözaltına alındılar. Burhanettin Kocamaz da müşteki sıfatıyla şikayetçi oldu. Geçmiş olsun diyelim, devam edelim.
2: Beni yurt dışına gözüme vaadiyle kandırdı.
3: Özlem, sen şu an nereye gidiyorsun?
4: Kapalı cezaevine götürüyorlar.
5: Benim evladım iş vaadiyle kandırılıp İBAN bilgilerini verip...
0: Evet, Habertürk manşet devam ediyor.

0: 50 binden fazla mağdurdan bahsedeceğiz. Rakamın bu seviyede olduğu düşünülüyor. İBAN dolandırıcılığı ve banka hesabının kiralanması suçu. Avukat Sedef Selçuk ve biraz önce aktarmıştım. Bu suçun mağduru olan Gülsün Balta ve Ali Antok'la birlikte bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Ali Hanım'ı buraya alacağım. Hemen Gülsün Hanım'la başlayalım. Sizin hikayeniz çok çarpıcı.
1: Evet.
0: Evdeyken nasıl bir iş yapabilirim diye düşünüyorsunuz. Sonra bir ilan görüyorsunuz. Sonrasını

0: izleyiciler açısından da caydırıcı olsun diye anlatalım.
1: Şöyle,
0: ya da örnek olsun diye.
1: Evet, evet. Şöyle ki 2023 yılında küçük bir bebeğim vardı. 1,5 yaşlarında. Onu bırakabileceğim çok bir yer olmadığı için ek iş ilanlarına bakmaya başladım. Çok da bilindik bir online iş ilanının bulunduğu bir siteden buldum ben bu işi. Online muhasebecilik olarak buldum. Hı-hı. Kişiyle görüşme sağladım. Çin'de yaşadığını, Çin'den işte export ürünleri satışını gerçekleştirdiğini, küçük ev aletleri, işte kettle'dır, ocak gittir, bunun gibi ev aletlerinin satışını gerçekleştirdiğini ve Çin'de yaşadığı için Türk lirası hesabı olmadığını, yapılan satışların ödemelerinin hesabıma geleceğini, sonra da bana verdiği Binance cüzdanına aktaracağımı söyledi. İşlemin bu kadar olduğunu söyledi.
0: Daha önce öyle bir iş tecrübeniz var mıydı, araya girip sorayım?
1: Ben daha önce FSPSEN'in online muhasebeciliğini yaptım. FSPSEN üzerine
0: çalıştım. Size böyle bir cevap verince hiç şüphelenmediniz mi?
1: Hayır, hiç şüphelenmedim. Çünkü
0: normal mi bu?
1: Evet, yani bana o an için çok normal geldi. Ben sadece şey sordum, hani siz Çin'de yaşıyorsunuz, uzaktasınız. Atıyorum işte Türkiye'de birisine bir ödeme geldi ve size göndermedi. Hani ne yapacaksınız? Nasıl bulacaksınız? Burada kimseniz de yok şeklinde sorduğumda bana böyle 7-8 sayfalık bir PDF gönderdi. Çok güçlü bir işte güvenlik paneliyle çalıştıklarını söyledi. Hmm. Ve PDF içerisinde yani belki ailemde benim bile sahip olmadığım kişilerin telefon numaraları, adresleri ve bilgileri vardı. Yani size ulaşamazsak aile bireylerinize ulaşırız.
0: Bizimle çalışan olsun diye,
1: tabii
0: evet.
1: Hiçbir muhasebecimiz böyle bir şey yapamaz. Zaten işleri de bu şekilde irade sakatlıyorlar. Hı hı. Bu şekilde güvendim, inandım. Yaklaşık 10-12 gün sürdü. Daha sonra ben
0: bu süreç mi 12 gün sürdü?
1: Tabii 10-12 gün sürdü.
0: Unutmayın lütfen bu şekilde bir inandırıcılık süreci Sedef Hanım'a da sormak isterim. Aslında en kritik kısmı bu konuştuğumuz kısım galiba. Sonrası zaten bir girdabın içine düşüyorsunuz. Bilmiyorum.
2: Dolandırıcıların aslında iki farklı özelliği var. İkna kabiliyetleri ne kadar güçlüyse emin olun dijital anlamda altyapıyı hazırlama kabiliyetleri de çok yüksek. Yani burada sizi sözle ikna edemediklerinde size inandırıcı bazı unsurlarla beraber güven oluşturuyorlar sizde. Dikkat ettiyseniz Gülsün Hanım önce onlara soruyor, bana nasıl güvenebilirsiniz diye. Nasıl güveniyorsunuz bana? Çünkü paralar Gülsün Hanım'ın hesabına gelecek. Yani burada güven unsuru aslında çalışanda gibi gözüküyor baktığınızda. Çünkü o kişi sahip olduğu parayı Gülsün Hanım'a güvenip göndereceğini söylüyor. Yani birçok mağdur aslında bu konuda kendisine güvendiğinde bu durumu yeterli ve güvenli buluyor. Çünkü para onların hesabına gelecek. Burada bizim diğer dolandırıcılıklardan farklı bir unsurumuz var. O yüzden mağdurlar daha kolay inanıyor.
0: Evet, bu vakada evet. Gerçi her vakanın kendine özgü bir dolandırıcılıkta kritik bir noktası var. Alihan Tok bize, Alihan'la devam edeceğiz. Neden? Çünkü çok fazla yöntem var. Alihan bize bir kısa bir özet yap. Oradan devam edelim.
3: Yani
0: Gülsün Hanım'ın hikayesi.
3: Yöntemlerin başında tabii ki Gülsün Hanım'ın başına gelen o durum geliyor. Yani iş ilanları üzerinden özellikle bu
0: durumu
3: yapıyorlar.
0: Bir önceki grafik arkadaşlar. Alihan onu
3: anlatacak. İş ilanlarının dışında tabii ki işte öğrenciler, yani iş arayanlar, online iş arayan herkes, ev hanımları, işte ya da yakınlar, onu da söyleyeyim. Şimdi bunun altını çizmemiz lazım. İyi niyetinin kurbanı olmak burada çok kolay. Biz bunu çok duyduk, konuştuğumuz kişilerle de duyduk. Bir arkadaşım var, ya benim hesabım kapandı, işte benim çok fazla banka borcum var. Hesaplarım da kapandı, aileme para gelecek, annem hasta, işte para gelmesi lazım bir şekilde. Evet. Ya diyor, ne yapalım şimdi, yakınımızı da kıramıyoruz, ona veriliyor. O da o IBAN'ı kiralıyor. Evet. Ya oraya gelen paralar başkalarının dolandırılan paralar.
0: Gördüğünüz ilan böyle bir ilan mıydı mesela? Ya da şurada hemen arka planda gördüğümüz türde nasıl
1: direkt
0: bir ilan?
1: Bir eleman ilanıydı. Yani bayağı bildiğimiz
0: İşe alım sitesi miydi?
1: Tabii.
0: Evet. Sonra güven tesis edildikten sonra ne olduğunu bize bir anlatın lütfen.
1: Güven tesis edildikten sonra ben kendisiyle IBAN'ımı paylaştım. Birden fazla değil, bir IBAN'ı paylaştım kendisiyle. Parça parça ödemeler gelmeye başladı ve bir gruba aldılar beni. Ödeme bildirim adlı bir gruba aldılar. Ben gelen ödemeleri bildiriyordum. İşte bu kadar geldi, aktarıyorum diye aktardıktan sonra
0: verdiği Binance hesabı.
1: Tabii Binance hesabını aktardıktan sonra aktardığıma dair görüntüyü gönderiyordum oraya. Yaklaşık 10-12 gün kadar sürdü. Ben şüphelenmeye başladım. Çünkü 1 TL'lik transferler gelmeye başladı hesabıma. İşte Gülsün Balta suç duyurusu yazıyor açıklamasında. Bir tanesinin açıklamasında işte çocuklarından çıksın senin bu paralar yazıyor. Ben sordum gruba, dedim ki bana böyle bir transferler gelmeye başladı. Bunlar nedir? Ürünler Çin'den geldiği için 17-20 günü bulabiliyor. Sıkıntı

0: müşteriler böyle şeyler yapabiliyor. Çok takılmayın gibi.
1: Peki en yüksek miktar ne kadardı size gelen?
0: En yüksek miktar 18.250 TL'ydi bana gelen en yüksek miktar.
1: Ne zaman?
0: Miktar. 2023 olur. Yılında. 2023. Evet. 2023 Nisan ayı.
1: Şimdi yani Gülsün Hanım şöyle düşünebilir. Bunu fark ettikten sonra tamam ben cebime giren bir para yok hepsini gönderdim ama öyle olmadı anladığım kadarıyla bir soruşturmanın parçası oldu. Nasıl oldu o süreci de sizden dinleyelim. Evet.
2: Burada Gülsün Hanım'ın verdiği tepki ve duyarlılığı aslında her IBAN mağduruna da örnek olacak şekilde. Çünkü Gülsün Hanım durumu anladıktan sonra hemen kendisini geri çekmiyor. O mağdurlara ulaşmaya çalışıyor ve mağdurlara ulaşıp bu konuda da gerekli bildirimleri yapıyor. Kaldı ki kendisi yargılandı ve yargılama sürecinde o mağdurlar kendisine tanıklık ettiler bu süreçte. Bu yolla mağdur olduğunu gösterebildi. Burada önemli olan aslında bu durumları yaşayan kişilerin dikkat etmeleri ve toplamaları gereken belgeler ve durumlar. Eğer bu konuda şüphe duyuyorlarsa ve IBAN'larını kullandırdılarsa orada kesmek onlar için bir çözüm ve kurtuluş olmayabilir. Ondan önceki işlemleri de geriye dönük olarak araştırmalılar ve şikayet edilmeden yani bir soruşturmaya dahil edilmeden bizzat kendileri bu durumu bildirmeliler emniyete.
1: Evet. Şimdi mağdurların ifadeleri var. Ali Antok onlarla konuştu. Bir onu verelim. Onlardan ilkini bir dinleyelim. Üzerine konuşalım. Ali Antok da bize anlatsın. Evet.
3: Bir şahısla samimi olduktan sonra beni yurt dışına götürme vaadiyle kandırdı. İyi niyetimden kullanarak benden faydalandı. Benden kart bilgilerimi, IBAN, aynı zamanda e-devlet şifremi ve üstüne 2000 euro dolar para istedi. Bunların hepsini verip gönderdim kendisine. Ortalıktan kaybolunca polise gittim, şikayetçi oldum. İfade verdiğim sırada benim IBAN'ımı kullanarak birkaç kişinin de dolandırıldığını öğrendim. Kendisinden şikayetçi oldum. Yeni yasa düzenlenmesini talep etmekteyim. Ben yandım, başkaları yansın istemiyorum.
1: Şimdi Ali Han, bu kişinin hikayesini de bize Ali Antok anlatacak. Onun üzerine konuşmaya devam edeceğiz.
4: Evet ya, nasıl? Samimi olduğu kişiler işte. Burada iş vaat ediyorlar. Kolay para vaat ediyorlar. Biraz da böyle işte yurt dışı kaynaklı işleri yapacağız. Sizin Çin'deki yaşadığınız yani Çin bağlantılı. Genelde bu kişiler zaten biz yurt dışındayız diyorlar. Hı-hı. Onu söyleyeyim. Yani Türkiye'de değiliz, biz yurt dışındayız. Yurt dışından iş yapacağız. Ve bu kişiler yani bu insanları iş vaadiyle dolandıran kişiler aslında yine Türkiye içerisinde farklı ilanlarla başkalarını dolandıran kişiler. Hı hı. Yani mesela bir ev ilanı veriyor, kiralık ev ilanı, sahte bir ilan. Giriyorsunuz ev ilanına, aa biraz da ucuz koyuyor. Aa diyor vatandaş, ya bu çok ucuzmuş, tamam hemen kaporasını atayım. Tabii diyor, bu IBAN'a kapora atın. O IBAN kimin IBAN'ı? İşte Gülsün Hanım'ın IBAN'ı. Hı hı. IBAN başkasının yani, onun da değil.
1: Yani bir mağdur taraf var, bir de aslında dolandırılan başka insanların mağduriyetleri var.
4: Evet, yani çift taraflı bir mağduriyet var. Burada dolandırılan insanlar paralarını başka IBAN'lara atıyorlar. Hiç kimsenin haberi yok. Kendisinin kimliği gizli, iş ilanını veren, sahte iş ilanını veren kendisi ama kendisi arka planda. Ve genelde de bunu zaten o Bitcoin dediğimiz sanal para hesaplarına aktarıyorlar. Yani bu izi, soğuk cüzdan dediğimiz izlerini kaybettirmek için. Yani ortada iki mağdur var. Bir dolandırılan, hani size dekontlarla işte
1: para gönderip bir de altına açıklama kısmına evet, beddua yazanlar.
4: Beddua edenler size. Yani o beddua edenler işte dolandırılanlar. Yani siz de aslında bir yandan dolandırılıyorsunuz. Evet. Yani böyle çift taraflı bir sazan sarmalına benzer bir yöntem.
1: Dolandırıcılar da parayı yurt dışına çıkarıyorlar. Şimdi buradaki örneklerin birçoğuna vakıfsınız aslında. Size göre tedbir ne olmalı bu suça düşmemek için? İşin soruşturma yargı boyutu ayrı tabii.
2: Şimdi 12. yargı paketinin bizim için önemini biliyor musunuz? 12. yargı paketi işte mağdurlar arasında da belli bir ayırma gidiyor. Yani suça bilerek iştirak edenleri halen Türk Ceza Kanunu 158 ile bağlı tutarken onun dışında belli bir çıkar için IBAN'ını dolandırıcılık değil ama belki ticari bir sebeple kullandıranlar için az cezalar öngörürken bundan dışarıya kalan ve gerçekten dolandırıcılık kastını bilmeden yardım olsun diye IBAN'ını kullandıranlar için de cezasızlığı öngören bazı yaptırımlar ve uygulamalar, düzenlemeler içeriyor. Şimdi baktığımızda biz aslında iki aşamalı bir dolandırıcılık, iki aşamalı bir mağduriyet görüyoruz. Evet.

0: IBAN'ını kullandıranlar da mağdur olurken aynı zamanda onların yardım etmesi suretiyle, yani suça eklenmesi suretiyle başka bir mağduriyet daha oluşuyor. Bu yargılamalarda IBAN'ını kullandıranlar Türk Ceza Kanunu 158 ile beraber Türk Ceza Kanunu 39 ile, yani yardım eden sıfatıyla yargılanıyorlar.
1: Evet.
0: O yüzden biz aslında burada 12. yargı paketinde bir ayrıştırmayı özellikle bu yönde daha net bir şekilde görüyoruz. Şimdi biz iki mağdura da, yani IBAN mağduruna
2: da... Taslak olarak konuşuluyor ama çıkıp çıkmayacağı tabii çok
0: belli değil. İçerisinde 12. yargı paketinin içerisinde IBAN mağdurlarına ilişkin bir düzenleme olduğunu biliyoruz. Ancak içeriğini tam olarak biz de bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Açıklanan başlıklarda beraber hukuki anlamda, mesleki anlamda öngörümüz bu üç ayrımın özellikle net bir şekilde çizileceği 12. yargı paketinde. Hı-hı. Yani artık IBAN'ını kullandırıp mağdur olanlarla çıkar amaçlı IBAN'ını kullandıranlar ve gerçekten suça iştirak edenler birbirinden ayrılacak bu evet. paket içerisindeki düzenlemeyle.
2: Ya mantığın öyle bunu... olması lazım.
0: Kesinlikle.
2: Zaten şöyle son dönemde hakim ve savcılarla yaptığımız konuşmalarda da söylenen şey şu. Yani suçun dolandırıcılık ağının doğrudan parçası olmayan, bu ağa bir anlık gafletle düşen insanlara zaten yargılama aşamasında ceza da verilmiyor çoğu zaman.
0: Verilmiyor işte. Evet. TCK 145'in içerisinde de bir düzenleme olacağını yine duyduk biz. 12. yargı paketiyle beraber yine Türk Ceza Kanunu 145 değer azlığı maddesidir. Yani oradaki suçtan elde edilen çıkarın değeri az ise cezasızlık da öngörülür. İşte bu konuda da 12. yargı paketinde özellikle IBAN dolandırıcıları ve IBAN mağdurları için de bir düzenleme olacağı yazıyor. Şimdi biz burada aslında mağdurlar için neler söyleyebiliriz bu mağduriyetin oluşmaması evet. için? Şimdi biz bu suçu sadece IBAN'ı kullandırıp da işlendiğini görmüyoruz. Bu kişiler mağduru aradıklarında tabii ki üçüncü kişinin IBAN'ını paylaşıyorlar ancak bir link de paylaşabiliyorlar. Bu link bazen bizim devlet sistemimizde, devlet altyapılı kullanılan bir altyapı da olabiliyor. Yani bu e-devlet dahi olabiliyor. Evet. Şimdi mağdura gelen linke güvenerek mağdur tıkladığında onu e-devlet yapısı sanıp şifresini de girebiliyor. Evet. Ancak o sadece bir harfin eksik olduğu ve dolandırıcıların kendi düzenledikleri bir altyapı aslında. O yüzden öncelikle mağdur olan kişilere şunu söyleyelim. Size mesajla gelen linkler üzerinden direkt işlem yapmayın, şifrenizi girmeyin. Evet. Özellikle o linki Safari bölümünden kendiniz bizzat bularak bu işlemi uygulayın.
2: Onun
0: dışında size gönderilen IBAN'la muhatabınız farklı isimlerse bu konuya da özellikle dikkat etmelisiniz.
2: Evet. Şimdi özellikle banka hesaplarının kullandırılması, TC kimlik numaralarının dolandırıcıların eline geçmesi ve telefon numarası çıkarılması suretiyle yapılan bir işlemden bahsediyoruz. Bir diğer dolandırıcılık örneğiyle devam edelim. Bir bakalım nasıl, başka hangi yöntemlerle yapılıyor diye o sesi de bir dinleyelim. Evet.
3: Benim evladım iş vaadiyle kandırılıp IBAN bilgilerini verip bu vaatten dolayı bir senedir cezaevindedir. Bizler ortada mağdur var diyerek işlemediğimiz suçun cezasının zararını giderdiğimiz halde, şikayetlerin geri çekildiği halde ömürlük ceza alan insanlarız. Lütfen Sayın Adalet Bakanım, artık bu yüreği yaralı annelerin sesine kulak verin. Bizler bir kereliğe mahsus zararı gidermiş dosyaların kapanmasını ve adaletin bu gençler üzerine tecelli etmesini istiyoruz.
2: Evet Alihan, bu örnekteki şimdi annenin oğlunun
1: evet,
2: hikayesi.
1: Evet, cezaevinde. Zaten burada çok önemli, çok kritik bir detay vereceğiz. Yani burada temelde bu insanlar, dolandırıcıların bir altyapı çalışması var. Yani dolandıracağı kişiyi, ulaştığı kişiyi neye ihtiyacı var? İşe mi ihtiyacı var? Borcu mu var? Babasını mı kaybetmiş? Evde tek başına yaşayan bir oğlu mu var? Bunların hepsini elemeden geçiriyorlar. Yani bunların size iki sayfa PDF atmışlar. Hepsinin bilgileri var. Babası vefat etmiş mi? Borçları var mı bankaya? Maddi durumları nasıl? Zaafları nasıl? Hı hı. Onları buluyorlar ve ona göre hareket ediyorlar. Yani dolandırıcılar bu altyapı çalışmasını yaptığında bu hanımefendinin büyük ihtimalle oğlunun işe ihtiyacı olduğunu, maddi durumlarının sıkıntılı olduğunu, hatta borçlu olduklarını da biliyor. Ve ona göre hareket ediyor. Ona göre iş vaadi sunuyor. Ve ondan sonra da zaten işte size de gelmiş ya, hani adresler var, telefonlar var, birçok farklı bilgi var. Tüm bu bilgilere vakıf oldukları için

0: Eğer yapmazsa tehdit yoluna da başvurabiliyorlar. Evet. Yani senin, ailenin, akrabalarının, herkesin telefon numarası, adresi bizde var. İşte bak, eğer ki bize bunu yapmazsan, yani eğer bir iş yapmaktan artık vazgeçerse, hepsine ulaşırız. Senden alamazsak onlardan alırız gibi devam ediyorlar. Evet. Yani burada bir kesişim noktası var. Bütün suçlarda, ki biz bunu daha önce de dolandırıcılık suçlarında işledik.
1: Gördük, evet.
0: Telegram'da, diğer platformlarda işlenen suçlar, kişisel verilerin ele geçirilmesi. Bu kişisel veriler onlarda olduğu müddetçe bir eleme sistemleri,
1: zaten
0: bir filtre
1: sistemleri var. Zaten orada iki tane kritik husus var. Biri cep telefonu, biri TC kimlik numarası. Evet. Bunlardan herhangi birini elinizde bulundurduğunuzda zaten birçok şeye erişebilip o hesabı da yönetme ihtimaliniz var. İşte patates hat diye tabir edilen hatların kullanılması gibi. Gülsün Hanım, sonrası, en son aşamada ne geldi başınıza?
2: Sonrasında ben suç duyurusunu bulundum tabii ki. Kişilerle iletişime geçtim. Son gelen birkaç ödemeyi ben göndermedim. Bilerek göndermedim. Dedim işte ben gönderemiyorum, hesabımda bir problem var dedim. Belki başka bir şey alabilirim onlardan diye. Bana farklı bir IBAN numarası gönderdiler. Bir kişinin ismine ait normal bir IBAN numarası. Hı hı. Ben bu IBAN numarasını da suç duyuruma ekledim. Belki onlarla çalışan kişileri, gerçek dolandırıcılık eylemini gerçekleşen kişileri tanıyan birisidir diye. Bunu da ekledim IBAN'ıma. Sonra dedim ki hesabımda başka bir sorun var, IBAN'a da gönderemiyorum parayı. Onun üzerine gittim suç duyurusunda bulundum. Kişilerle görüştüm. Dedim hani sizin yaptığınız işin ne olduğunu öğrendim. Aslında belki hataydı bunu yazmam ama ne olduğunu öğrendim. Hatta benimle böyle alayvari konuştular. İşte biz Mardin'deyiz, gel çay ısmarlayalım, konum atalım. İşte akılsız başın cezasına ayaklar çeker. Şimdi karakol karakol, adli adliye gez gibi böyle alay edercesine de bir geri dönüş aldım kendilerinden. Sonrasında tabii soruşturma aşaması başladı. Defalarca adliyeye gittim, defalarca karakola gittim.
1: Kaç kez ifade verdiniz?
2: Yani sayısını inanın bilmiyorum. Belki 50-60 kez gitmişimdir karakola ifade vermeye. Yaklaşık 30-40 tane neredeyse talimat duruşmasına gitmişimdir. Yaşadığım yer, telefon numaram tamamen yıllardır aynı ve sabit olmasına rağmen bana ne şekilde ulaşılamadığını bilmediğim şekilde yakalama çıkarılmış, arkadaşlarımla bir ortamdayken tesadüfen yakalanıp karakola götürülmüşlüğüm oldu. Yani şöyle iş hayatında, aile hayatında,
1: yani bir sosyal kafede otururken
2: da
1: gelip polis mi aldı
2: beni,
1: sizi?
2: İnanılmaz tabii. Yani yolda yürüyoruz mesela, rutin bir kontrol var diyelim. Zaten kameralardan görüyorlar. İşte orada görünüyor musunuz? Kişinin yakalaması var olarak. Nasıl bir sistemleri var bilemiyorum. Bir memur arkadaş söylemiş hani nasıl bir anda beni çektiniz kenara diye sormuştum. Öyle söylemişti. Bu şekilde alındığımda götürüldüm.
1: Suç duyurusunda bulunduğu halde çok fazla işlemde IBAN hesabı kullanıldığı için dolayısıyla otomatik başka soruşturmalar da açıldı galiba, anladığım kadarıyla.
3: Kesinlikle. Her soruşturmada da tabii ki ifadesi alınmalı ve mağdur olduğunu kanıtlaması için bile yıllarını harcamış. 10 günlük bir çalışma sürecinde bile. Öyle düşünün. Yani 10 gün çalışmışlar sadece, ancak yıllardır mağduriyetini kanıtlamak için uğraşıyor Gülsüm Hanım.
4: Evet.
3: Bu da ayrı bir mağduriyet tabii ki.
1: Şimdi özellikle bir de bu telefon hatları, kullanılan telefon hatları ile ilgili daha önce hem sosyal medya düzenlemesinde hem de birçok suçta kullanıldığı için patates hat diye tabir edilen hatlarda bu suçta özellikle kullanılıyor bildiğimiz kadarıyla, öyle değil mi?
3: Evet, kesinlikle. Hatta az önce dediğim gibi eğer linke tıklayarak o kişilerin bilgilerine ulaştılarsa telefon numarası, üzerlerine kayıtlı bazı telefon numaraları bile satın alabiliyorlar. Yani burada kötü niyetli kişiler eğer sizin bilgilerinizi kullanarak yasal olarak bir şeyler temin edeceklerse bunları da yapıyorlar. Evet. Yani birçok kişi aslında E-Devlet'e baktığında, E-Devlet'ini kontrol ettiğinde adına şirket kurulduğunu, yeni hatlar satın alındığını da görmüş bu süreçte.
1: Şimdi mağdurların birçoğu da öğrenci.
4: Evet.
1: Yani 18 yaşına basıp 10 tane hesap açan, 7 tane hesap açan ve bunları da işte aile desteğini yeterli bulmadığı zaman okul okurken ya da dışarıda başka kişilere kiraya veriyor. Şimdi bunun karşılığında da para alıyorlar. Aslında IBAN kiralamak diye bir iş ya da meslek yok ama buna rağmen yapıyorlar. Şimdi burada tartışma konusu olan şey şu: bankalar acaba 18 yaşındaki bir çocuğa 4-5 farklı bankadan hesap açmasını engelleyecek bir sistem üretebilir mi diye, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz?
3: 12. yargı paketinin içerisinde biz aslında bu konuda da bir düzenleme görüyoruz. Aslında açıklanan...
1: Şunu söyleyelim, yani yargı paketi içinde konuşuluyor ama...

0: onun üzerinden konuşmamıza gerek yok. Çünkü bilmiyoruz. Bir taslak, evet, bir durumdan, evet, bahsediyoruz. Sayın Bakan bu konuyla ilgili bir çalışma yapıldığını söyledi. Ama olup olmayacağı çok net değil. Dolayısıyla onun altını çizmek isterim. Muhtemelen de bu pakette olmayacak.
1: Bu konuda paketi...
0: Özellikle öğrencilere hesap, evet, açılması üzerinden devam edelim.
1: Aslında
0: istersen.
1: Şöyle, banka denetleme ve düzenleme kurumu var. Hı-hı. Bu kurum bazı kararlar ve önlemler alabilir bu konuda. Hı-hı. Tabii ki şu anda bir denetim mekanizması var ve yeni bir merkez kurulacağını da duymuştuk. Aslında ondan bahsetmek istiyordum. Burada banka denetleme ve düzenleme kurumunun alacağı önlemlerden de bahsediyorduk. Yani bu saatten sonra artık öğrenci 18 yaşını aşan bir kişinin birçok hesabının olması belki bir noktada belli özgürlüğüne sınırlanması demek. Yani bu konudaki sınırlama o kişinin anayasal haklarını da sınırlamak anlamına geliyor. O yüzden belki buna hakkaniyetli bir denge getiremezler. Ancak şüpheli bütün işlemlerin artık incelenince belli bir merkez kurulacağını burada söyleyebiliriz. Evet. Yani o öğrencilerle alakalı şüpheli bir işlem varsa bütün hesapları üzerinde işlemler yürütülüp kapatılabilir ve hesaplara bloke de konabilir.
0: Evet.
1: Bu yolla belki önlem alınabilir.
0: Evet, burada IBAN dolandırıcı, IBAN'ını veriyor ama bir dolandırıcılığın parçası haline geliyor. Burada kanunda tabii bir nitelikli dolandırıcılık ve dolandırıcılık olarak tarif edilen iki ayrı hapis cezası ve iki ayrı tespit var. Onu da söyleyelim. Yani mahkemelerde de, yargı çevrelerinde de çok tartışılan bir konu. Var mı başka mağdur örneğimiz arkadaşlar? Evet, açalım onu da bir dinleyelim. Örneği tamamlayalım, sonra kapatacağız. Evet.
2: Engelliyim. İnternetten iş arıyordum, kolay bir iş. Bedensel çalışamadığım için kolay bir iş buldum. Ofiste çalışma imkanı, dolgun maaş dedi. Bana söyledikleri gibi olmadı. Beni otele yerleştirdiler. 3 gün 4 gün otelde kaldım. Telefonumu almışlar o ara. Unutuyorum, ne yaptığımı unutuyorum. Hatırlamıyorum. Benim bir suçum yok. Ben mağdurum, kimseden para almadım. Dolandırıcı değilim. İş vaadiyle gittim. Üzerime 125 bin lira kredi çekmişler bir de. Ben mağdurum, çözüm istiyorum, kurtulmak istiyorum. İlk dosya beraat aldım. Ondan fazla dosya var. Mağdurum, yetkililerden yardımcı olmasını bekliyorum.
0: Evet. Şimdi mağdurlar, evet, o mağdur olduğunu söyleyen, hı-hı, çok. Tabii orada mahkemede onun tespiti yapılıyor. Onu söyleyelim. Biz sadece hani buradaki mağduriyete dikkat çekiyoruz. Bu hikayenin ayrıntısı da önemli.
3: Yani evet, engelli bir vatandaş. Söylediğimiz, evet, gibi yine o dolandırıcılığın hedef kitlesine giren birisi. Engelli. Evet, online çalışmak istediği de biliniyor yani. Büyük ihtimalle başka başvurduğu iş ilanları, çünkü, hı-hı, IP adreslerinden onları da izliyor dolandırıcılar. Yani ciddi bir altyapı çalışması bu. Ve daha sonra da kendilerine ulaşmışlar. Söylediğimiz gibi yani bu şebeke fiziki olarak da var. Size söyledikleri gibi işte biz buradayız, hadi gel bize ne yapabilirsin? Çünkü kimlikleri belirsiz, kendilerini gizliyorlar. Hiçbir şekilde kendileri ön planda değil. Kullandıkları hatlar farklı hatlar. İşte irtibat kurdukları, para trafiğinin döndüğü o hesaplar kendilerine ait değil. Kendileri tamamen dışarıdan izliyorlar olayı. Ve işte bu sanal para hesaplarıyla bu işi döndürüyorlar. Yine işte burada da engelli bir vatandaşın yaşadığı bir durum. Kendisi fiziki olarak çalışamayacağını söylüyor. Yani gidip ben bir mesai harcayamam.
0: Aslında tam da hedef olabilecek birisi.
3: Tam hedef. Evet. Yani zaten işte siz de aynı şekilde. İşte yeni doğum yapmış anneler, dışarıya çıkamayanlar, yaşlı insanlar, öğrenciler. İşte yani bütün gününü işe ayıramayacak kişiler. Bunlar hedef kitlede oluyor. Özellikle bunlara musallat oluyorlar. Bilgilerini aldıktan sonra ya bak böyle bir iş var, tam senlik, ödeme de bu şekilde. Bir de bunları da zaten siz dediniz yani 18 bin lira en yüksek miktar. Yani bunların bir şirinler yöntemi var. Hı hı. Bu parayı dağıtırlar.
0: Çoğaltma, evet.
3: Bölüp çoğaltırlar. Yani Gülsün Hanım gibi belki yüzlerce hesap var, IBAN var. Dağıtarak kendilerinde topluyorlar. Evet. Yani kapora verenler,
0: kara
3: o sahte
0: para ve
3: iş ilanlarında...
0: suç gelirlerinin aklanmasında en çok kullanılan yöntem yani çoğaltma, parayı farklı farklı hesaplarda çoğaltma. O yüzden de ihtiyaçlar,
3: evet, yani mesela var. Araba kiralama bir sitesi açıyorlar. Kira için kapora istiyorlar. O kaporayı belki de 100 kişi veriyor ama farklı farklı hesaplara veriyor. Yani ikişer bin lirayı 100 kişiye dağıtıyorlar ve daha sonra o parayı aynı soğuk cüzdanda topluyorlar. Hiç yani kimsenin haberi yok.
0: Sadece IBAN dolandırıcılığında değil. Yani diyelim ki bahis, kara para şeklinde elde edilen bir bahis gelirini, suç gelirini yurt dışına çıkarmak için de hesapların içinde dolaştırmanız lazım. O yüzden ödeme sistemlerinin içinde olduğu şirketlere ya da sistemlere saldırıyorlar.

0: Yani örneğin en son en büyük operasyonlardan birinde 21 bin ya da yanlış hatırlamıyorsam 21 ya da 23 bin IBAN hesabının evet, kullanıldığı hesabı ortaya çıkmıştı. Onu da hatırlatalım. Yani sadece vatandaşları dolandırmak için değil, kara parayı başka yerlere aktarmak için de IBAN hesapları lazım dolandırıcılara. Şöyle devam edelim. Bir öğretmen, mağdur öğretmenimiz var. Onu da bir dinleyelim arkadaşlar. Evet. Onu da bir verelim bir örnek olarak. Evet.
1: 2023 senesinde babamı kanserden kaybettik. Tedavi masrafları sırtımıza ağır geldi. Ek iş aramaya başladık. Kripto alım satımına girdim. Bunun neticesinde sonrasında emniyetten ifadeye çağırdılar. Benden kripto alan kişiler, IBAN'ını kullandırtan kişiler, iki tane ceza dosyam var. Aldığımız cezalar var. Gerçekten hani büyük bir bunalım süreci atlatmaya çalışıyoruz. Yargıya karşı boynumuz kıldan incedir. Bizleri, işte gençleri, bizim gibileri bu dertten kurtarın.
0: Evet. Kaç dosyası var Alihan?
2: Evet, yani birden fazla dosyası var ve kripto para alım satımı yapıyor. Bu da evet, enteresan bir örnek. Yani kripto alım satım yapmak şu an yasal olarak suç değil. Yani kripto para alıp soğuk cüzdandan alıp satıyorlar. Bunun evet, bir borsası da var. Ama işte kripto para alıp satarken dolandırıcıya kripto para satıyor. Hı-hı. Dolandırıcı o parayı, yani işte Gülsün Hanım gibi yüzlerce IBAN hesabından gelen parayla kripto para satın almak istiyor. Hı-hı. Kripto parayı da işte bu müzik öğretmeninden almaya çalışıyor. Müzik öğretmeni de hiçbir şeyden habersiz bir dolandırıcıya kripto para satıyor. Yani o küçük küçük hesaplardan toplanan o büyük para kripto para satanın hesabına giriyor. O da mağdur oluyor yani. Bir başka mağduriyet.
0: Evet. Gülsün Hanım, kaç soruşturma var hakkınızda şu anda?
3: Benim hakkımda yaklaşık 16-17 tane dosya açıldı ve ben hepsinden beraat ettim. Tek bir dosyam var istinafta olan şu anda.
0: İstinafa gönderilmiş.
3: Evet, evet.
0: Oradan bir ceza çıktı mı size yoksa?
3: Yani ceza verilen tek bir dosyam
0: tek
3: var.
0: Tek dosya, evet.
3: O da istinafta şu anda. Diğer tüm dosyalarımdan beraat ettim. İki tane hükmün açıklanmasının geri bırakılması var. Hı hı. İstinaftan da aynı şekilde döndü. Ben Anayasa Mahkemesi'ne de başvurdum aynı zamanda. Evet.
0: Yani böyle sarih bir şekilde aslında dolandırıcılarla irtibatınız yok bir tuzağa düşmüşseniz ceza alınmıyor. Gülsün Hanım'daki örnekte bunu teyit ediyor.
4: Ancak ceza almamasına sebep Gülsün Hanım'ın öncelikle aldığı önlemler, hı hı, ve mağdurlara yardımcı olup mağduriyetini giderip onların da bu durumu yine Gülsün Hanım lehine mahkemede tanıklıkla ispat etmeleri. Bu evet, da çok önemli. O yüzden yargılama başlamadan, soruşturma başlamadan bu kişilerin durumu anladıkları anda alacakları önlemleri davaya çok etki eder ve onların beraatine ya da ceza almalarına sebep olabilir. Soruşturma evet, öncesi eylemleri.
0: Evet, IBAN dolandırıcılığı meselesi hala gündemdeki yerini korunuyor. 12. yargı paketinde yok ama bir konu gündemde kalmaya, mağdurlar, saf mağdurlar açısından söylüyorum, gündemde kalmaya devam edecek. Bu konuyla ilgili Sayın Bakan'ın da yaptığı bir açıklama var. TCK 145 ile ilgili çalışıyoruz, yani bu konuyla ilgili çalışıyoruz diye. Onu da hatırlatmış olalım. Ali Antok, Gülsün Hanım teşekkür ederiz. Sedef Hanım çok teşekkürler. Devam edelim. Iğdır'da yaşayan 11 yaşındaki Berat Irmak 30 Nisan'da av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Üstelik katil zanlısı da iddiaya göre 14 yaşında bir çocuk. Kriminal raporun soruşturma dosyasına girmesiyle çocuk şüpheli tutuklandı. Peki çocuk çocuğu neden öldürür? Acılı aile Habertürk'e konuştu.
5: Henüz 11 yaşındaydı. Bu kez akran kurbanı Berat Irmak oldu. Peki bu bir kaza mıydı yoksa cinayet mi?
6: Benim Berat'ım çok küçüktü ama hayalleri büyüktü. Çok çalışkan bir öğrenciydi. Bir katil geldi, hayalı aldı, hem bizden hem ondan aldı.
7: 30 Nisan denildiği zaman bizim için en karanlık gece diyebilirim. 30 Nisan'dan sonra zaten gözümüze hiç uyku girmedi.
5: Iğdır'da yaşayan 11 yaşındaki Berat Irmak 30 Nisan günü arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıktı. 14 yaşındaki H.A.'nın evinin önünde buluştular.
7: Yalvarırcasına benim evime gelin diyor. Çünkü kafasında dediğim gibi bir karakteri baz almış, cinayetini gerçekleştirecek.
5: Evden babasının av tüfeğiyle çıkan şüpheli elindeki silahı ateşledi. İddiaya göre Berat'ı doğrudan hedef alıp vurdu.
7: İçeriye giriyor, silahı bırakıyor, tekrar dışarı çıkıyor. Ben onu öldürdüm. Görgü tanığına da söylüyor. Orada da diyor ki 14 yaşında ilk cinayetimi gerçekleştirdim diyor.
8: Şüpheli ilk beyanda aslında silahın

0: açık halde getirildiği ve kapatılırken patladığını beyan etmişti. Ve bunun üzerine dosya taksirle öldürmeye neden olmadan soruşturma yürütülüyordu.
1: Ancak soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyaya giren kriminal rapor soruşturmanın seyrini değiştirdi.
0: Şüphelinin vermiş olduğu ilk beyanlar çürütüldü. Raporda aslında silahın kapatılarak değil tetiğe basılarak ateş aldığı anlaşıldı.
1: Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı H.A. hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Berat 3 çocuklu bir ailenin en küçük evladıydı. Hayalleri ve gelecek planları vardı ancak hepsi yarım kaldı. Şimdi Berat'ın ailesi Berat için adalet arayışlarını sürdürüyor. Ailenin endişesi katil zanlısının çocuk yaşta olduğu için cezada indirim yapılması.
2: Bu katil zanlısının elini kolunu sallayarak aramızda gezme ihtimalini düşündüğümüzde bile bizim ciğerimiz paramparça oluyor.
3: En ağır şekilde ceza almasını istiyorum. Çünkü toplumda gezmesini istemiyorum.
2: Yalnız kalmaktan korktuğu için mecbur.
4: Evet, Emine Derya'nın haberini izledik. Geçelim önümüzdeki habere. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın yeni bir başkanı var. İsmet Dalcı İstanbul'un kronik taksi sorununa çözeceğine dair ifadeler kullanıyor. Dijitalleşme yöntemlerini sonuna kadar kullanacağız diyor. Yine gündemde tabii Singapur modeli var. Sistemin test edildiğini de söylüyor. Bir ayrıntısına bakalım.
5: Her şeyin dijitalleşmesi lazım. Teknolojinin artık nirvana'ya ulaştığı çok hızlı bir dönemdeyiz. Biz taksi olarak da bu tempoya ayak uydurmak zorundayız.
6: Sistem dijitalleşecek dedi. İstanbul için en iyi çözümün Singapur modeli olduğunu söyledi.
5: Ben diyorum ki sistemi biz komple ameliyat etmemiz lazım.
6: Taksi bulamayan yolcular, uzak mesafe deyip müşteri kabul etmeyen taksiciler, dolandırılan turistler. İstanbul'da yıllardır konuşulan ama bir türlü çözülemeyen taksi sorunu sona erecek mi? Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı'ya göre bunun tek bir yolu var.
5: İstanbul'da tek bir şikayet kalmayana dek yeni sistemi kurgulayıp hayata geçireceğiz. İşini iyi yapan sistemde kalacak. Müşteriye kaba davranan, müşteriden haksız işte ekstra ücretler talep eden ya da müşteriden kredi kartı olsun farklı şekilde tahsilatlar yapanlar anında sistemden atılacak.
6: Dalcı, turistleri dolandırıp kısa mesafede yüksek ücret alan taksi şoförleriyle ilgili de bu kişiler taksicilik yapmamalı dedi.
5: Bu kötü taksici değil. Kabahatler kanununa göre işlem değil yani bu. Bu adli vaka, bunun böyle değerlendirilmesi lazım. Biz statta şeyi bekliyoruz, konser bekliyoruz. Aman dağılsın, hiç problem yaşanmadan bu iş çözülsün.
4: Evet, Habertürk manşetin sonuna geldik. Benden sonra birazdan Hülya Ükenek karşınızda olacak. Hafta başı görüşmek üzere, hoşçakalın.
7: Akyol İnşaat, piyasa verilerini sunar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

İyi akşamlar Hülya Hökenek. Ben akşam haberlerindeyiz. İsrail iç kamuoyunda Amerika Birleşik Devletleri'ne İran'la anlaşma sonrası eleştirilerin dozu arttı. Artınca Amerika Birleşik Devletleri'nden de karşı tepki geldi. Başkan yardımcısı İsrail'in dünya

0: dünyada tek müttefikin Amerika olduğunu söylüyor, hatırlatıyor. Diyor ki yani her sorunu öldürerek çözemezsiniz. Bu sözleriyle de tepki gösterdi. Karşıt bir tepki diyebiliriz. İkinci gündem maddesi öne çıkardığımız akşam haberlerinde İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılmıştı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'dan bahsediyorum. Tuzla'da bir depoda rehin tutulduğu yerde kurtarıldı. Olayla ilgili 8 gözaltı var. Kaçıran çetenin bir amacı var elbette ama amacı neydi? Perde arkasında ne var? Onun detaylarına elbette bakacağız. Ve 24 yıl oldu. Tam 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı hak eden A Milli Futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri'nde D grubunda. Bugün çok kritik bir maça çıkacak. Sabah 6'da başlayacak maç. Bu maçta millilerimizin tek hedefi elbette maçı kazanmak. İhtimaller ya da maçın özelini elbette konuşacağız. Konuğum olacak. Başlasın akşam haberleri. Ama önce Gülçin'e gideceğiz. İzmir diyoruz. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ardından CHP'den yeni istifalar da var. Kimler CHP'den ayrıldı? Dahası yeni istifalar bekleniyor mu? Onun yanıtı eminim Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil. Ayça'da Gülçin, iyi akşamlar sana da.
1: İyi akşamlar Hülya Ökenek. Tabii Cemil Tugay'ın istifasının ardından ona yakın isimler istifa etti. Tabii bu noktada istifa edenler arasında Başkan Vekili Levent Yıldır, Mustafa Özuslu, Atilla Baysak, Özenç Kalkan, Erdal Karaköz gibi belediye meclis üyeleri var. Dün aslında bir toplantı yapmıştı Tugay ve bu toplantıda meclis üyeleriyle aslında bir istişarede bulunmuştu. Kararını aslında onlara aktarmıştı ve bu noktada meclis üyeleri Özgür Özel'in kararını bekleyeceklerini söylediler ama kişisel bir karar doğrultusunda Cemil Tugay istifasını yazılı bir açıklamayla duyurdu. Özellikle burada mutlak butlan CHP'sinde mücadele etmeyeceğinin altını çizdi. Aslında bir haftadan bu yana da istifa söylentileri vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında olacağız dedi. Peki burada bu çatıdan çıkıp da mutlak butlan çatısında yer almayacağını neden açıkladı? Buradaki düğüm aslında MYK tarafından atanan il başkanı Utku Gümrük de kilitlendi. Şu anda bulunduğumuz il başkanlığında Çağatay Güç bulunuyor. Yani Tugay'ın cephesinde olan bir isim bu. Ancak Utku Gümrükçü'nün atanmasının ardından hem istifa ihraçlar hem de bununla birlikte görevden alınmalar sonucunda böyle bir karar verdiğini ifade etti. Bu nedenle de aslında İzmir'de siyasi iradenin haksızlığa uğradığını ve hoyratça kullanıldığını söyledi. Bundan sonrası için de aslında olacakların habercisi olduğunu ifade etti. Bu noktada bir gün geri dönmek umuduyla istifa ediyorum dedi. Bugün tabii siyasi iklim açısından da İzmir'de bir gerginlik hakimdi. Şu anda bulunduğumuz düğümün merkezi de aslında İzmir İl Başkanlığı'ydı. Çünkü Utku Gümrükçü'nün destekçileri buraya gelmek istediler. Ellerinde kırmızı karanfillerle geldiler. Ancak CHP İzmir İl binasında bulunan Çağatay Güç'e destek veren isimler tarafından içeriye alınmadılar. Bundan sonra istifa rüzgarı devam edecek mi? Aslında şu anda çok sert bir rüzgar yok. Şu an sönümlenmiş durumda. Ancak tabii ki Özgür Özel'le konuştuktan sonra bu istifayı sunan Tugay'ın tepki istifası olarak bu kararı aldığı düşünülüyor. Önümüzdeki süreçte yeni istifalar olacak mı? Biz de tabii ki burada İzmir'de nabzını tutarak sizlere aktarıyor olacağız.
0: Şimdi ne konuşuluyor? Onu çok merak ediyorum. Mesela Cemil Tugay bugün işte çok uzun süre konuşuldu değil mi? Yani bu istifalar herkesin gözü kulağı da aslında istifalar sonrası siyasilerin ya da belediye başkanlarının elbette yerel yöneticilerin ne yapacağı, niye ne yapacağı diyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi içinde ciddi bir çatlak var. Yani Cemil Tugay başka bir partiye geçer mi? Ya da mesela Özgür Özel ve ekibi yeni bir parti kurarsa ki bu da en temel ihtimaller dahilinde. Yani o yeni partiye kurarsa geçip geçmeyeceğine dair belki bir açıklama yok ama kulis var mı elinde?
1: Şöyle yine söylentiler arasında Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği söylentileri de vardı. Öncelikle yerel basına bir açıklamada bulundu. Ve yeni parti olarak aslında Özgür Özel'in kuracağı partiyi işaret etti Cemil Tugay. Yani Cumhuriyet ilkelerine ve Atatürkçü ilkeler ışığında olabilecek bir partiyle birlikte Özgür Özel'le birlikte hareket edeceğini söyledi. Tabii Özgür Özel'in

0: aslında burada kabul ettiği bir adaydı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde Tugay. Dolayısıyla Tugay aslında Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevini yürütürken kurultay sürecinde Özgür Özel'e ilk desteği veren isimdi. Bu kez de Özgür Özel'in kuracağı partide yer alacağını ifade etti. Ama tabii ki bundan sonraki süreç nasıl izlenecek? Çünkü bir hafta önce de Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi çatısında olacağını ifade etmişti. Sonrasında il başkanı ataması olduktan sonra bu kararını değiştirdi. Ancak şu anda verdiği demeçlerle Özgür Özel'le birlikte hareket edeceğini söylüyor. Bunun altını çizebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum Gülçin, sağ olasın. Cemil Tugay yeni bir partiye geçer mi? Dahası yeni partiye geçer mi? Bakalım ne olacak? Ama konuşulanlar var elbette. Teşekkürler Gülçin. Şimdi devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı Arnavutköy metro hattı açılışında konuştu ve İstanbul'un eziyete dönüşen trafiğini rahatlatacağız diyor Erdoğan. Ana muhalefete yüklendi. Siz zor konularla uğraşmayın diyor Erdoğan. Ve becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin diyor.
2: Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Bizim sizin bitmez tükenmez kavgalarınızı ayıracak vaktimiz yok.
3: Ana muhalefeti eleştirdi. Sözü CHP'nin iptal edilen kurultayına getirdi.
2: En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı Arnavutköy metro hattı açılışında konuştu. İstanbul'un trafiğini rahatlatacağız dedi.
2: İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını işte geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek.
3: Cumhurbaşkanı dış politikayla ilgili eleştirilere de tepki gösterdi.
2: Bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. Bir defa Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil, işte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi dış politika şov alanı değil.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin milletvekillerine mektup gönderdi. Partimizin kurulları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği sadece olağan zamanların mevzuatı değil. Olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyor dedi. Kılıçdaroğlu uslup uyarısı da yaptı bakalım.
4: Zorlu ve hassas bir dönemden geçildiğini vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin milletvekillerine mektup gönderdi. Kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz birliktelikle hareket etmemiz gerekir dedi.
5: Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Partimizin kurulları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü unvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur. Bu süreçte temel amacım sizlerin meclisteki güçlü iradesi ve emeğini koruyarak partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır.
4: Kılıçdaroğlu, hiçbir kırılganlığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur dedi.
5: 10 milyonlarca yurttaşımız partimizin temsil ettiği değerlere inanmakta, çocuklarını Cumhuriyet'in aydınlık geleceğine emanet etmek istemekte, bu topraklarda insanca ve hakça bir düzenin özlemiyle yaşamaktadır. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte

0: kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir.
1: Şimdi CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Denizli'ye gitti. Halk buluşmasına katıldı. Özgür Özel, bize bina değil siz lazımsınız dedi. Bakın.
2: Türkiye'de nasıl yerel seçimlerde birinci parti olduysak, nasıl 30 yıl sonra Denizli'yi aldıysak, yapılan ilk seçimlerde de Türkiye'yi kazanacağız. Bizi yolumuzdan hiç kimse çeviremez.
3: Kahvehanede halkla buluştu, destek istedi. Pazara gitti, esnafı ve vatandaşı dinledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Denizli'de halkla buluştu.
2: Bize bina değil, bize yürek lazım, bize yol lazım, yoldaş lazım, sizler lazımsınız.
3: Bayramyeri Meydanı'nda konuşan Özgür Özel, bizi yenemezler, durduramazlar dedi.
2: Asla geri durmayacağız, sizi mahcup etmeyeceğiz, sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Benimle yürümeye var mısınız?
3: Özel, CHP'ye operasyon yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon yapanlar, onun iktidar yürüyüşünü kesmeye çalışanlar, emeklinin, asgari ücretlinin, esnafın, KOBİ'nin, çiftçinin ve Türkiye'deki tüm gençlerin gelecek umutlarını hedef almışlardır. Buna izin vermeyeceğiz.
1: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili tam 8 gözaltı var. Bu arada şüphelilerden birinin işten çıkarttığı bir kişi, ikisine müteahhit olduğu da ortaya çıktı. Elleri ve ayakları bağlı olarak bulundu Erhan Karaal. Kurtulduğuma da inanamıyorum dedi.
4: Evinin önünden zorla otomobile bindirildi, böyle kaçırıldı. İstanbul polisi adım adım iz sürdü. Kaçırılan genel müdür yardımcısı atıl durumdaki bir depo alanında bulundu.
5: Çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba akşamı evinin önünden kaçırıldı. Eşinin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki kamera görüntüleri incelemeye alındı. Karaal'ın telefon sinyali de takip edildi.
5: Eşim kapının önünde ailesinin, çocuklarının, komşularının gözü önünde karga tulumba bir şekilde kaçırılarak götürüldü.
4: Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldıktan hemen sonra eşi Aysel Karaal'ı yurt dışı numarasından bir kişi aradı. Telefon hattının ucundaki kişi, sizde para olduğunu biliyoruz, bize para göndereceksiniz diyerek tehdit etti.
5: Eşinizle sizi görüştüreyim dediler, o kadar yani. Görüşemedik biz çünkü arayacaklardı, aramadılar.
4: Polis Erhan Karaal'ın daha önce işten çıkardığı eski bir çalışan ve iki müteahhitle husumetinin bulunduğunu belirledi. İddiaya göre eski çalışanla iki müteahhitin arası iyiydi. Yere batan sarnıcının Kültür Bakanlığı'na devredilmesinin ardından iki müteahhitin ihale alamadığı, Erhan Karaal'a bu nedenle baskı yaptığı ileri sürüldü. Bu gelişme üzerine müteahhitler ve eski çalışan gözaltına alındı. Şüpheliler olayla bağlantılı olmadıklarını iddia etti. Polis bu sırada iz sürmeye devam etti. Şüpheliler olay yerine iki otomobille gelmişti. Yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceleyen polis, Kocaeli, Yalova ve İstanbul'da tespit edilen 20'den fazla adrese baskın yaptı.
6: Erhan Karaal kaçırıldıktan yaklaşık 35 saat sonra hemen arkamda bulunan bu atıl durumdaki fabrikada bulundu. Şüpheliler bu noktaya kadar yaklaşık 6-7 defa adres değiştirmişti. Polis ekipleri geldiğinde ise Erhan Karaal'ın sağlık durumu çok da iyi değildi. Kaçıran şüpheliler tarafından dövüldüğü iddia edildi.
4: Elleri ve ayakları bağlı bulunan Karaal kurtarıldı. Başında bekleyen şüpheliyle birlikte 5 kişi yakalandı.
5: Çok şaşkın olduğunu, neden bunu yaşadığını, kendisiyle ilgili hiçbir sorunun olmadığını, halen daha bir anlam veremediğini ama yetkili mercilerin bunu araştırıp sonuçlandıracağını bir şekilde ayrıntılarıyla bize döneceklerini söyledi.
4: Kurtarılan Erhan Karaal polislere beni zorla kaçırdılar, kurtulduğuma inanamıyorum, para istediler, siz gelmeseydiniz beni öldüreceklerdi dedi. Şüpheliler ona sürekli para nerede diye sormuştu. 8 şüpheli sorgulanırken genel müdür yardımcısının da hastanede tedavisi sürüyor.
5: Parayla ilgili hiçbir şey duymadım ben, bilmiyorum.

0: İlginç. İsrail Lübnan'da ateşkes ihlallerini sürdürüyor biliyorsunuz. Amerikalı üst düzey bir yetkili de İsrail ve Hizbullah'ın ateşkeste anlaştığını açıkladı. Reuters'e konuşmuş bir Amerikalı yetkili. Bu arada tarafların ateşkes üzerinde anlaştığını, anlaşmanın Amerika ve Katarlı müzakereciler tarafından İran'ın desteğiyle şekillendirildiğini de açıkladı. Reuters'e konuşan iki Hizbullah kaynağı da ateşkes kararının kendilerine ulaşmasının hemen ardından anlaşmaya uyduklarını duyurdu. Bu önemli. İsrail ordu sözcüsü ise ateşkes iddialarına ilişkin kendilerine henüz bir talimat gelmediğini ve Genelkurmay Başkanlığı'nın talimatlarına göre hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. Sahadaki birliklerin tehditleri ortadan kaldırmak için saldırı serbestliğine sahip olduğunu iddia etti sözcü. Gece yarısından itibaren Lübnan'a 150'den fazla saldırı düzenlendiğini belirtti. İsrail ordusunun Amerikan-İran mütabakatına rağmen Lübnan'a gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında tam 47 kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi İran'la mütabakata İsrail'den gelen tepkiler var. Bunu yayının başında söylemiştik. O üç başlığın biri aslında ilkiydi. Ve Amerikan Başkan Yardımcısı da sert çıktı. Çünkü yani Amerika bile bıkmış. Yani Trump böyle İsrail'e sempati duyan son lider dedi Başkan Yardımcısı. İsrail'i bakanlara da yani her sorunu öldürerek çözemezsiniz sözleriyle tepki gösterdi.
1: Washington, İsrail'e destek vermekten vaz mı geçiyor? İran'la savaşı durduran mutabakat ABD-İsrail ilişkilerinde krize yol açtı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde İsrail kabinesine hedef aldı. İran'la varılan mutabakattan dolayı ABD'ye tepki gösteren İsrail'i bakanlara seslendi.
2: Netanyahu kabinesinden bazı kişilerin anlaşmaya ve Başkan Trump'a saldırdıklarını görüyoruz. Birincisi Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanıdır. Eğer ben İsrail kabinesinde olsaydım tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım.
1: Vance bu sözlerle de yetinmedi. ABD'den İsrail'e gönderilen silahları hatırlattı.
2: Son 3 ayda vatanınızı koruyan savunma silahlarının 3'te 2'si Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi.
1: ABD Başkan Yardımcısı tepkisini New York Times gazetesine verdiği mülakatta da sürdürdü.
2: Gerçekten öneriniz ne? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız.
1: ABD Başkan Yardımcısının açıklamalarına Netanyahu yönetiminden aynı sertlikte karşılık geldi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ise Vance'in bu sözlerine "Önerim 21. yüzyılın nazileriyle başa çıkmak, tıpkı ABD'nin 20. yüzyılın nazileriyle başa çıktığı gibi" yanıtını verdi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de açık açık işgali savundu. Savaşın, İsrail'in sınırlarının genişletildiğinin ilan edildiği bir siyasi deklarasyonla sona ermesi gerektiğini belirtti. Lübnan topraklarının il hakkını savundu. Gazze'nin harabe halinde kalacağını söyledi.
0: 2,5 milyon aday hayalini kuruyor biliyorsunuz üniversiteye girmek için. Şimdi yarın da yüksek öğretim kurumları sınavında ter dökecekler. Sınav evrakların hepsi tırlara da yüklendi. Bu arada A Milli futbol takımı da yarın sabah Paraguay'la karşı karşıya gelecek. Hem sabah çok erken. Sınav nedeniyle sokaklara ve meydanlara dev ekranlar böyle kurulur ya ama kurulmayacak haliyle. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da sınav nedeniyle sessiz olunması uyarısında bulundu. Bakalım.
3: 81 il ve Kuzey Kıbrıs dahil olmak üzere 255 sınav merkezinde yapacağımız YKS 2026 sınavımıza ilişkin sınav evrakları taşıyan 531 aracımız yola çıkıyor. Bu araçlarımız elektromekanik kilitlerle kilitlenmekte ve araç takip cihazlarıyla izlenmektedirler.
1: Üniversite sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Sınav evrakları tırlara yüklendi.
3: İlgili sınavın olacağı günün gece yarısı saat 2-3 civarlarında Ankara merkezinden vereceğimiz talimatlarla elektromekanik kilitler açılacaklar ve ilgili sınav evrakları sınav içi kuryelere iletilip oradan sınav binasına ulaştırılacaktır.
1: Ölçme, seçme.

0: Sosyalleşme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS kapsamındaki hazırlıkların detaylarını paylaştı. Sınav öncesi tavsiyelerde bulundu.
1: Sınava gelmeden önce muhakkak sınav merkezlerini, sınav binalarını kontrol etmelerini tavsiye ediyorum. Sınava lütfen vaktinde gelsinler. Hatta mümkünse sınavdan en az yarım saat önce sınav binası çevresinde olsunlar. Ola ki bir aksilik olması durumunda bu aksiliği telafi edecek zamanları olsun.
0: Hamile futbol takımı Dünya Kupası grubu.

0: İnşallah milli takımımız galip gelecek. Ama bu galip gelmenin sevincini hepimiz sessiz bir şekilde yaşayalım. 2,5 milyon adayımızın emeklerini boşa çıkartmayalım.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzasıyla 81 il valiliğine yazı gönderildi. Sınava girecek öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi ve trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla sokaklara ve meydanlara dev ekran kurulmayacak.
2: Şimdi haberimizde de aslında izledik. Bizim çocuklar kader maçına çıkıyor. Evet, doğru. Milli futbol takımı sabah saat 6'da. Ya diyecek ki hani bizler öyle söyleyeceğiz artık, tamam ya da devam. Öyle bir maç çünkü bu maç. Rakibimiz de Paraguay. Bir önceki maç için teknik direktör Montella'nın taktik planı çok eleştirilmişti biliyorsunuz. Ama bu maç nasıl bir plan üzerine kurulu, nasıl olacak? Böyle yan yan bakıyorum. Kime bakıyorum? Gökhan yönetmenim de göster. Dersin Atay'a bakıyorum her zaman olduğu gibi. Çünkü onun üzerine konuşacağız. Atado HT Spor Müdürü Ata Selçuk benimle birlikte. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
2: Ya burada bir taraftan Gökhan gösterirsin. Yani Yunus'u, amili futbol takım futbolcusu, bir diğer taraftan da Montella. Şimdi mesela ilk maçı da kaybettik ama açıklamalarına bakmak isterim. Yani sen biraz değerlendir istiyorum. Yunus demiş ki ilk maçta ülkemizi hayal kırıklığına uğrattık. Avustralya'dan istatistik olarak daha iyiydik. Ama topu kaleye sokamayınca kaybediyorsunuz. Dersimizi aldık. Yarın ülkemize 3 puan hediye etmek istiyoruz demiş Yunus. Montella da ne demiş? İlk mağlubiyette her şeyi yıkmaya çalışan bir sistem oluşması beni üzdü. Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha fazla Türk olduğuma da inanıyorum demiş Montella. Bu iki açıklamayı ben bir değerlendirmeni istiyorum ama önce Yunus'la başlayalım. Ne dersin?
3: Mental olarak etkilenmediklerini sürekli vurgulasalar da şu bir gerçek ki mental olarak çok etkilenmişler. Ama mağlubiyetten etkilenmemişler biraz. Buradaki reaksiyonlardan, sosyal medyanın reaksiyonları, kendilerinin belki kulaklarına gelen bazı eleştiriler, bazı söylemler onları çok etkilemiş. Çünkü 24 yıl sonra bize bu başarıyı yaşatan ve Dünya Kupası bir serüven, bu serüvene 24 yıl sonra adım attık. Bunun içerisinde olmamızı sağlayan teknik direktör, oyuncular ve tüm kadro. Ama bir maçta yerle yeksan oldular. Çünkü biraz o eleştirinin de maalesef limitlerini çok bilmediğimiz için genel, özellikle spor medyası nezdinde söylüyorum, çok etkilenmiş durumdalar. Evet, etkilenmedik diyorlar. Bu tabii ki bir medya mesajı ama etkilenmişler. Çünkü sistemi yıkmaya çalışan, ilk mağlubiyette her şeyi yıkmaya çalışan bir sistem oluşması beni üzdü. Çok acayip bir açıklama.
2: Evet, Caner,
3: onlardan da daha Türk'üm diyor.
2: Caner, kameraman arkadaşım Caner'den ben rica edeyim. Caner, Montella'nın açıklamasını biraz böyle yakınlaş. Sağ olasın, teşekkür ediyorum. Sitemi nasıl bir sitem? Yani böyle hani bir sitem var burada. Haklı bir sitem mi? İlk maçı kaybetmenin üzüntüsüyle çünkü çok eleştirilmişti. Bizler mi abarttık acaba? Yani bu eleştirileri çünkü çok şey bir sistem var burada.
3: Şunu söylüyor. Türkiye'nin amilli futbol takımına zarar veriyorsunuz açıklamanızla. Siz Türkseniz ben sizden daha Türk'üm diyor aslında. Evet. Yani buradaki mesajın ve çizginin tam olarak ifadesi bu. Bu çok eleştirildi. Denildi ki yahu yani bu açıklamaya gerek var mıydı? Bu söyleme gerek var mıydı? Bu çizgide bir şeye gerek var mıydı? Ama bu kadar etkiledik işte. Samet Akaydın geçen gün dedi ki Hülya Ökenek, açıklamalar vesaire oluyor, eleştiriler oluyor. Biz bunları umursamıyoruz ama antrenmanda kameraman beni yakın çektiğinde put gibi duruyorum.
2: Put gibi duruyorum.
3: Evet. Yani bu açıklama aslında onlara ne kadar zarar verdiğini bence bu açıklamaların gösterir nitelikte. Ben belli kesimi ayrı tutuyorum. Mesela ben kendimi bu sınıfa sokmuyorum. Çünkü ben bu kadar sert eleştirilerde bulunmadım ama bulunan bir zümre var ve maalesef genelde biliyorsun negatif söylemler sosyal medyanın daha dikkatini çektiği için ve popülizm maalesef sosyal medyayı esir ettiği için o söylemler daha fazla öne çıkıyor.
2: Etkiliyor,
3: daha fazla
2: bak,
3: konuşuluyor,
2: çok
3: etkiliyor.
2: Çok ciddi etkiliyor.
3: Ama
2: yani bu psikoloji
3: inşallah motivasyon olarak döner.
2: Evet ya. Mesela yani Yunus da çok etkilenmiş. Hı hı. Yani Yunus'un açıklamasını nasıl buluyorsun? Yunus diyor ki mesela dersimizi aldık diyor. Caner, yine yakınlaşırsak Yunus'a da. Bak, ilk maçta ülkemizi hayal kırıklığına uğrattık. Avustralya'dan istatistik olarak daha iyiydik ama topu kaleye sokamadık. Sokamayınca da kaybediyorsun haliyle. Çünkü skor öyle bir şey yani sonuç. Dersimizi aldık. Yarın ülkemize 3 puan hediye etmek istiyoruz. Yani nasıl bir oyun kurulacak? Yani gerçekten para

0: Uruguay'a karşı ne yapılması gerekiyor? Hani millilerin Hülya istersen...
1: Ökenik, bu turnuva. Yani burada oyun evet tabii ki önemli. Yani izliyoruz, eğlenmek istiyoruz vesaire ama bu bir turnuva. Üç tane maç oynuyorsunuz grubunuzda. Her puan çok kıymetli. Üç maçı da kazanamayın, üç maçta da berabere kalın. Tur atlama şansınız oldukça yüksek. Böyle bir turnuvadan bahsediyoruz. O yüzden oyun, ben bu kadar topa sahip oldum, ben bu kadar işte şu kadar şut çektim, bu kadar orta açtımın bir önemi yok. Şu an Avustralya'nın yanında 3 yazıyor, bizim yanımızda 0 yazıyor. Bence ilk maç bize bunu göstermesi açısından çok kıymetliydi. Ben mesela bugün bir istatistik gördüm. %70'in üzerinde topa sahip olan 3 takım var ilk maçlar sonunda. %70'in üzerinde topa sahip olmak ne demek? Yani maçın 4'te 3'ünü benim ayağımda oynamışız neredeyse.
0: Sen götürüyorsun resmen.
1: Bu demek.
0: Yani
1: 3 takım tabii. Kim biliyor musunuz? Biri Portekiz, biri İspanya, biri Türkiye. Üçü de puan kaybetti. Yani bu turnuvada topa sahip olayım, ben oynayayım vesaire meselesi yok. Burada önce gol yemeyeceksin. Önce gol yemeyeceksin, kendini sağlama alacaksın.
0: Demiş ya işte ardından, mesela kaleye sokamayınca kaybediyorsun kardeşim. Yani bu kadar
1: onlar geldi, iki
0: biz oradan dersimizi de aldık diyor yani.
1: İki kere geldiler. İki kere geldiler, iki kere attılar. Başka da pozisyonları yok. Bir tane yaklaştıkları yok. O yüzden bizim buradaki ana meselemiz önce en iyi yaptığımız şeyi yapmamız lazım. Savunmamız lazım. Ondan sonra biz Paraguay'dan iyi takımız. Bunu hissettirmemiz lazım. Tabii. Ama öncelik güvenlik. Güvenliği bir sağlayalım. Bir puan çünkü burada çok şey değiştiriyor. Hani ben ligdeki hani yarışı da seninle burada uzun süre konuştuk. Bir yıl boyunca konuştuk. Orada farklı bir hikaye var. Beraberlik çok zarar verebiliyor size ama turnuva burası. Üç maç oynuyorsunuz. Bir puan bile sizin gruptan çıkmanız açısından bambaşka bir serüvene sizi götürebilir. O yüzden önce bir tutalım.
0: Bu hareketli görüntüleri de getirebiliyor muyuz Gökhan? Diğer ligdeki o görüntüleri de. Onları da getirelim. 2026 Dünya Kupası maç fikstürü. Ya kim böyle birinci hafta maçları, ikinci hafta maçları, üçüncü hafta maçları. Sen biraz değerlendir. Benim gruptaki şansımızı şu an en formda takım mesela hangisi, ona ne dersin? İşte böyle fikstüre bakarak konuşursan aslında bunun üstüne konuşursak
1: tabii. İyi olur. Tabii. Şimdi arasında. Amerika Birleşik Devletleri çok şaşalı bir açılış yaptı. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri...
0: Led sana bırakayım ben şöyle geçeyim.
1: Estağfurullah.
0: Led sende
1: Amerika
0: kalsın,
1: Birleşik
0: Caner'le
1: Devletleri
0: etsin,
1: normalde... Evet. Şöyle bir takım değil. Yani bir futbol takımı değil. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol denince akla Amerikan futbolu geliyor. Biliyorsun.
0: Tabii.
1: O yüzden onların ana odağı zaten futbol demezler. Soccer derler her zaman. O yüzden onların tabii ki bu serüveni önemli. Dikkat çekici ama bir kere ev sahibi. Şimdi ev sahibi demek bu tip organizasyonlarda bambaşka bir atmosfer yaratıyor. Ve çok baskın oynayabiliyorsunuz. Baskın. Çok erken kilidi açtılar. Çok formda olduklarını gösterdiler. Mauricio Pochettino gibi Avrupa futbolunda çok çok fark yaratan bir teknik direktörleri var ve 4-1'lik çok rahat bir galibiyet aldılar ama bu bize şunu anlatmıyor. Ya Paraguay bu grubun en zayıf takımı, tamam biz Paraguay'ı rahat yeneriz'i anlatmıyor. Çünkü bazı maçların dinamikleri böyledir. Onların 4-1 kazanması Paraguay karşısında Paraguay'ın bizim maçımızda ekstra özveriyle oynamasına sebebiyet veriyor. Tıpkı biz Avustralya'ya kaybettik,
0: hırslanıyor
1: burada
0: işte.
1: Daha motiveyiz ya.
0: Değil mi? Hırslanıyor yani.
1: Aynen
0: orada
1: öyle.
0: Hırs...
1: Bu iyi bir şey değil
0: tabii,
1: bizim
0: tabii,
1: için.
0: Tabii.
1: Ama bu tarafta da şimdi bugün 22'de bir maç var. Ki bu maç bizi çok yakından ilgilendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri bu kez Avustralya ile oynuyor. Şimdi iki takımın da 3 puanı var. Buradan alınacak sonuç çok önemli. Burada AVD kazanırsa son maçlar öncesi yerini garantilemiş oluyor. Yani biz kazandığımız takdirde liderlikleri garanti olmuyor. Çünkü son maç bizle oynayacaklar. Ama ABD kazandığında bizim takıldığımız her senaryoda ABD artık lider. Bunu söyleyebileceğiz. Avustralya kazanırsa işin rengi değişiyor.
0: Tabii.
1: Çünkü bu sefer ABD'nin bırakın liderliği, biz Paraguay'ı yendiğimiz senaryoda son hafta belki ABD'yi eleme
0: şansına sahip. Ne diyorsun, senin tahminin
1: sahibiz.
0: Nedir?
1: Yani Dünya Kupası'nda çok kestiremediğimiz
0: çok
1: sonuç oluyor.
0: Evet.
1: Ama tabii ki Amerika Birleşik Devletleri oyun olarak çok daha iyisini gösterdi.
0: Çok da formda,
1: Avustralya'da bize nefes aldırmadı belli bölümlerde. O yüzden onlara da net bir şey söyleyemiyorum. Ama bu kadar üst üste iki maç kazanacak bir kadro kaliteleri var mı? Oyun kaliteleri var mı? Bence yok. Ama ne olursa olsun belli de olmuyor. Beraberlik 4-4 olmaları demek. Paraguay'ı yendiğimizde büyük avantaj yakalarız. Bu bir gerçek. Ama işte orada berabere kaldığımız zaman bir...
0: Orada...
1: Soru işareti oluşuyor. Hele kaybettiğimiz zaman zaten. Maalesef
0: tamam.
1: Durum çok kötü.
0: Tabii.
1: Kaybettiğimiz zaman yani en iyi üçüncülük formülü bile devreye giremeyebilir. Çünkü Paraguay'ı bu sefer ikili averajda gerisinde kalmış
0: tabii.
1: Oluyorsunuz. 3-3 de yapsanız bir şey ifade etmiyor. Yenmek zorundayız ama beraberlikte de yani şunu görmek istemiyorum ben kendim şahsen en azından. İşte negatif atmosfer, biz elendik zaten vesaire. Bu tarz turnuvalar

0: Kimin eleneceğini hiçbir zaman bilemezsiniz son ana kadar. Evet. Garantilenmediği sürece
1: devam. Ya bir şey söyleyeceğim. Ata, şimdi bu sen mesai harcıyorsun. Bu yani futbola, spora özellikle. Ya mesela beni burada çok şaşırtan bir takım oldu diyeceğim bir takım var mı? Şu güne ya, kadar bu Dünya Kupası'nda şu süreçte. Ya gerçekten
0: aslında çok fazla oldu. Yani normalde bu kadar olmaması lazım. Yani. Çok fazla oldu. Demokratik Kongo gitti, Portekiz'den puan aldı. Yeşil Burun Adaları gidip İspanya'dan puan aldı. İspanya son Avrupa şampiyonu ve bu Dünya Kupası'nın en büyük favorisi olarak turnuvaya başladı. Yani İspanya bizim yaşadığımızı yaşadı. Berabere kaldılar onlar. Biz mağlup olduk. Bizim bir kere şunu söyleyeyim Hülya Künek, çok yanlış analiz edildi en başta. İnsanlar bizim birinci torba, yani birinci torba dediğimiz en üst klasmandaki takım. Orada bir Brezilya görmediklerinde, Fransa, İspanya görmediklerinde dediler ki biz çok rahat bir gruba düştük. Halbuki alakası bile yok. Tam aksine bizde bir tane kura çağı yok mesela. Bir tane Demokratik Kongo yok. Bir tane Katar yok. Yani rahat, herkesin en azından yüksek oranda favori başladığı bir takım yok. Bizim grubumuzdaki 4 takımın biz de dahil olmak üzere hepsi FIFA'nın ilk 50 takımı arasında.
1: Peki.
0: Paraguay, ABD ve
1: şimdi şöyle Caner biraz yine yaklaş Avustralya. İstersen bu muhtemel 11'i böyle yakından izleyiciler de görsün, ne dersin? A milli takımın muhtemel 11'i diyoruz ama Montella bir şeyler yapabilir galiba. Hemen evet. Mehmet Ali yazmış oraya editörüm. İlk 11'i değiştirecek mi? Değiştirir mi? Olabilir değil mi? Muhtemel çünkü.
0: Tabii ki. Tabii peki, ki evet. Bu 11'i mi değiştirecek yoksa ilk maçtakini yani, o da önemli. Evet. Çünkü bu 11 zaten ilk maçtakine göre farklı.
1: Tahmini değişmeyecek olan kim burada?
0: Bir kere Kenan Yıldız kesin değişmez.
1: Kenan değişmez.
0: Şimdi
1: kalır.
0: Kenan Yıldız neden değişmez ve Kenan Yıldız'ın önemi ne? Kenan Yıldız ilk maçta bir sakatlığından dolayı antrenmanlarda çok fazla takımla çalışamadığı için ilk yarıda oynatılmamıştı. Oynatılmadığı için orada çok ciddi sıkıntı yaşadık. İkinci yarıda girdi, oyunda fark yaratan isim oldu. Kenan kesin olur. Hı-hı. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nu çok tartıştık. İlk maçta.
1: İlk maçta.
0: Can Uzun neden oynamadı, işte Deniz Gül orada olur muydu, Barış Alper Yılmaz neden devre arasında çıktı vesaire diye. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili buraya kadar çok çok kritik maçlarda çok kritik goller attı. Maalesef bizim ülkede goller atılıyor, kazanırken o zaman sorun yok, bir tane maç olmadığı zaman sıkıntı oluyor. Hı. Ama bu biraz da aslında Montella'nın ne planladığına bağlı Hülya Akenek. Çünkü İsmail Hakan'ı bozmayı düşünmüyor. Şimdi sağ kanata Yunus, sol kanada Kenan bize neyi hatırlatıyor? İlk maçtaki ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleriyle gelen tabloyu. Arda tekrar dizilişte 10 numara pozisyonunda olduğunu görüyoruz. Normalde bir önceki maçta sağ kanada biraz daha yakın bir konumdaydı. Her ne kadar öyle oynamasa da Kerem ileride gözüküyor. Burada bir de ilk maça göre değişiklik, Zeki Çelik yerine Mert Müldür hamlesi. Orada da Mert'in çok daha enerjik olduğunu düşünüyor zannediyorum.
1: Çok aktif falan diyor.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi?
0: Yani da sonuçta kadro geniş bir kadro. Ve tabii, bu oynasa neden bu oynuyor diye deme lüksümüz yok. 26 tabii ismin 26'sı da A milli futbol takımının kadrosunda çok önemli isimler.
1: Montella da çok hırslanmıştı. Şu an, o eleştirilerden tabii sonra ile yani
0: bir de öyle hani eleştiriler geldi. Benim kadroyu değiştirmem lazım çizgisinde bir isim asla olmadı. Hı hı. Çok eleştirildiği dönemler oldu.
1: Yine
0: ona rağmen ödün vermedi.
1: Yine görüntüleri de getirelim. Yani Gökhan biraz önce futbolcular da böyle bizim takım yani millilerimiz böyle hazırlanırken o görüntüleri küçükle de vermişti. Buraya da verirken üzerine konuşalım.
0: Geldi antrenmanda.
1: Ya gerçekten yani hani savunma mı atak futbol mu sorusu doğru bir soru.
0: Kesinlikle.
1: Yani nasıl olacak, nasıl bir maçı
0: önce
1: izleyeceğiz?
0: Savunma. Savunma önce savunma. Savunma olmadan başarı gelmiyor. Yani evet, siz bu turnuvalarda 3 tane yedim, 4 tane attım. Bunlar böyle kolay değil. Burada bizim en iyi işimiz, en iyi yaptığımız iş, biz iyi tutuyoruz. Hı-hı. Bizim savunmamız sağlam. İlk maçta bunu gösteremedik Hülya Akenek. Çok hı-hı böyle kırılma anlarında kırıldık. Meri'nin karşı karşıya kaldığı ilk pozisyonda çok kolay kaybetti orada yerini. Hı-hı. Dönüşte, ikinci golde yine çok erken reaksiyonlarla onlara alan açtık. Bizim önce dikkat etmemiz gereken şey, biz takım savunmasını oturtalım, biz bir şekilde atacağız. Hı. Çünkü Paraguay maçında özellikle bir de kilidi erken açabilirsek, hı hı, benim mesela bu maça dair beklentim çok daha yüksek. Yani ben Avustralya maçında da kaybedeceğimizi düşünmüyordum ama
1: ilk dakikalarda
0: soru işaretliydi
1: mesela. Yani kilidi
0: kesinlikle böyle, kesin. Yani ilk 10-15 dakika
1: i̇lk 10-15
0: kilit açarsak
1: dakika,
0: Paraguay'da
1: tabii
0: çok panik olacak.
1: Tabii.
0: Çünkü onların kaybetmesi demek elenmeleri.
1: Ama o da hırslı. Ya onlar da zaten dediğin gibi onlar da hırslı yaklaşacaklar yani.
0: Kesinlikle.
1: Öyle. Ya bir eksik yedik elbette birçok şey vardır.
0: Ya
1: sen tamamlayacaksın.
0: Tabii ki çok fazla
1: yani inanılmaz
0: konu var. Ama hani milli takıma dair bence önemli olan kısımları konuştuk. Artık tamamen bence bu maçı bir şekilde sağ salim bitirip ondan sonra da Montella'nın güzel bir sözü var Hülya Ökenek. Şunu söyledi, dedi ki şimdi dedi bu şekilde eleştiriliyor. Yarın da en büyük sıkıntımız şu olacak. Paraguay'ı yenersek de bu sefer Dünya Kupası'nı almaya gidiyoruz diyecekler
1: ya
0: dedi.
1: Ya demek vallahi şimdi.
0: Yani burada
1: şimdi
0: biraz mesele bu. Evet. Yani siyah ya da beyazız, grimiz yok. Yani yok. Biraz ortada

0: Böyle, biz böyleyiz ya, ülke olarak böyleyiz.
1: Ya öyleyiz ya böyleyiz,
0: İnşallah, o yüzden. İnşallah yani ne bileyim.
1: İnşallah kazanırız,
0: İnşallah,
1: onu konuşuruz.
0: İnşallah onu konuşuruz, o günleri de görürüz. Ya böyle hani gidiyoruz falan yapıyoruz derken, bilmiyorum, biliyor musun işte, ki biliyorsundur, Norveçli milletvekilleri onlar. Tabii, değil mi? Ya inanılmaz, zaten bütün yine o konuşuldu, kürek çekiyorlar. İşte Dünya Kupası'nda mücadele eden bu Norveç milli takımına destek vermek amacıyla aslında parlamentoda Dünya Kupası'nda böyle ikonik hale geldi. Gökhan getirelim. Tamamen Caner, sen de böyle biraz yaklaşırsın. İkonik hale geldi Viking sırası. Bu hareketi gerçekleştirdiler. Sesi de biraz açalım aslında. Ortaya da böyle bir bu görüntüler de çıkmış. Biraz ses de veririz. Viking çılgınlığı başlığıyla aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ya bakar mısınız?
1: Dünya Kupası
0: Allah aşkına.
1: Etkisi.
0: Yani evet, hem de çok da renkli
1: yani
0: böyle.
1: Her zaman şunu söylüyorum Milli Erkenek. Bir numara dünya sporunda olimpiyatlardır. Olimpiyatların etkisi.
0: Baksana. Böyle hep
1: ama.
0: Birlikte.
1: Norveç yani, için de çok özel.
0: Özel tabii. Yani. Böyle kürek çekme hareketi işte, hepsi aynı anda bir arada. Yürüyen merdivenlerde de biraz önce gördünüz, orada da işte herkes
1: artık
0: bir arada.
1: Artık ikonikleşti onlar.
0: Artık bitti bunlar. Böyle
1: Norveç için ikonikleşti. Bir dönem
0: sürekli.
1: İzlanda'da biliyorsun balina sesiydi galiba, değil mi? Balina, balina sesi çıkartıyorlardı.
0: Ya şöyle bir şey deniliyor şimdi Amerika'da,
1: İskandinav
0: adeta bir
1: ülkelerinde böyle bir özellik var.
0: İstilası işte, biz kameraman arkadaşımız Caner'i gösteremiyoruz. Caner de böyle heyecanlı heyecanlı. Caner ne yapıyorsun sen bu arada? Neden heyecan, inşallah kazanırız diyordu Caner de.
1: O da şu an kürek yani, çekiyor gibi, şimdi jimmy'i çekiyor. O da onun etkisine kapıldı
0: aynen,
1: ama.
0: Aynen, bakalım hayırlısı. Evet. Ben Ata Selçuk'a çok teşekkür ediyorum, sağ olsun. Beni
1: ben
0: hiç yalnız bırakmıyor Ata.
1: Her zaman.
0: İnşallah böyle Dünya Kupası'na doğru.
1: Galibiyetten benim, sonra da konuşalım.
0: Onu konuşuruz inşallah. Niyetimizi. Umarım, çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Teşekkür
0: sağ olasın. Görüşürüz. NATO zirvesi diyelim çünkü sayılı günler kaldı ve zirve öncesinde Ankara'da hazırlıklar sürüyor ve liderlerin kullanacağı güzergahlarda çevre düzenlemeleri yapılıyor bir taraftan. Esenboğa yolunda güvenlik önlemleri de arttırılmış, bakalım.
2: NATO zirvesi için hazırlıklar yapılıyor. Kentte çevre düzenlemesi için çalışmalar hız kesmeden sürüyor. 36. NATO zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da başkentte düzenlenecek. Zirve öncesi liderlerin ve protokolün kullanacağı güzergahlar mercek altında. Ankara'ya ilk adımın atılacağı protokol yolunda çalışmalar başladı.
3: Burası havalimanını şehir merkezine bağlayan yol, ekipler bu yol üzerinde yaya güvenliği için de bir çalışma yapıyor. Buraya demir korkuluk yerleştiriliyor ve bu şekilde de vatandaşın karşıya geçmesi engellenecek ve ilerideki bu üst geçidin kullanımı teşvik edilecek.
2: Yol üzerindeki bazı noktalara da plakalar yerleştirildi. Önümüzdeki günlerde giydirmeler yapılacak. Güzergah boyunca bazı dış cephelerde de bakım çalışması var.
3: Zirve öncesinde yol üstündeki binaların estetik görünmesi için de bir çalışma var. Ekipler evlerin dış cephesini ücretsiz bir şekilde boyuyor.
2: Beştepe etrafında ise yol kenarları çiçeklerle donatılıyor.
3: Zirvenin önemli adreslerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne uzanan güzergahlarda belediye ekipleri peyzaj çalışması yapıyor. Yol ortasındaki yeşil alanlar çiçeklerle süsleniyor.
2: Kent genelindeki çalışmalar ay sonuna kadar tamamlanacak.
0: Şimdi İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamına alınan bir binada söküm çalışması vardı. Ve işçilerin doğalgaz borusunu kestiği sırada bir patlama oluyor. Ve işçiler ölümle burun buruna geliyorlar. Bakalım.
4: Büyük bir patlama sesi gelince ben inşaattan asansör düştü sandım.
5: Kimi asansör düştü sandı, kimi de bomba patladığını düşündü. Söküm çalışmasındaki patlama 3 işçiyi hastanelik etti. İstanbul Güngören'de eski bir binada kentsel dönüşüm nedeniyle söküm işlemi yapılıyordu. İşçiler binadaki doğalgaz borularını kesmeye başladı. Bu sırada borunun içinde kalan gaz şiddetli patlamaya neden oldu.
4: Kardeşlerimle konuşuyordum. Büyük bir patlama sesi gelince ben inşaattan asansör düştü sandım. Meğersem doğalgaz patlamış.
5: İşçiler ve çevredekiler panik yaşadı. Patlama nedeniyle 3 işçi hafif şekilde yaralandı. İhbarlı olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı işçilere ilk müdahale ambulansta yapıldı. İşçiler daha sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokağa şerit çekerek geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: Ve İstanbul'da yeni bir metro hattı daha var artık, yani dahası İstanbul yeni bir metro hattını daha kazandı. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının Arnavutköy Halkalı kesimi hizmete girdi. Metro hattının bir güzergahına bakalım, mesela seyahat süresi ne kadar kısalacak, ona da bakalım birlikte.
1: Havalimanı metrosunda yeni istasyonlar devreye girdi. Halkalı'dan Arnavutköy'e uzanan hat açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan test sürüşüne katıldı.
2: İstasyonu geçip gireceğiz.
3: 31 Temmuz'a kadar ücretsiz. Hayırlı olsun.
4: Dünyada da bu kadar uzunlukta gerçekten sayılı hat var.
1: Metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete açılmasıyla seyahat süreleri de kısaldı.
5: Yeni açılan hatla beraber Halkalı İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arası ise 57 dakikaya indi.
4: 1,5 milyon bir nüfusa hitap edecek burası ve bulunduğumuz Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada gitme imkanımız olacak.
5: Bu hattın açılmasıyla beraber metroda tamamen sürücüsüz sisteme geçildi. Metrolar Aselsan tarafından üretilen yerli sinyalizasyon sistemiyle donatıldı. Farkı ne? Normalde saatte 80 kilometre hızla seyrediyordu. Yeni sistemle beraber metronun hızı saatte 120 kilometre hıza çıkıyor.
4: Türkiye'de sürücüsüz, yerli ve milli olarak üretilmiş araçlardır. Teknolojide kat ettiğimiz seviye bütün ulaşım sistemlerinde de hayata geçiriyoruz.
1: Peki hatta kaç istasyon var?
4: Şu 5 tane istasyonu inşallah bugün hizmete açarak, yani neler var? Halkalı, Sıdat, Olimpiyatköy, Kayaşehir, İbn Haldun Üniversitesi ve Arnavutköy Hastanesi'nin olduğu yerdeki istasyonlarımızı da devreye almış olacağız.
0: Konya'da da bir havai fişek deposuna yangın çıkıyor ve havai fişekler patlıyor. Tabii ki haliyle korku dolu anlar yaşandı.
6: Havai fişek deposunda yangın çıktı. Peş peşe yaşanan patlamalar paniğe neden oldu. Konya'nın Karatay ilçesinde bir havai fişek deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve depoda istiflenen havai fişeklere ulaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Havai fişeklerin patlaması paniği artırdı. Çünkü yakında başka depolar da vardı. Polis çevrede önlem aldı. İtfaiyenin uzun uğraşlarıyla yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Ya bir yol tartışması yaşanıyor İstanbul Bahçeli Evler'de ama iddiaya göre bir sürücü aracındaki megafon ve sirenle otomobili durduruyor. Sonrasında neler yaşanmış izleyelim.
7: Bak arabayı deli gibi sürüyor, bak. Baba gel. Gel böyle buradan izle. Bak arabadan in de. Kimliğini zaten direkt gösterdi. İn aşağı dedi.
8: Arkadan sürekli bir çakar sesleri geldi ve biz de araca doğal olarak yol verdik polis olduğunu düşündüğümüz için.
6: İddiaya göre aracındaki megafon ve siren tertibatını kullandı. Tartıştığı sürücüyü durduran kişi emekli polis çıktı.
9: Sivil araç üstünüze geliyor. Saldırıyor kocama, çocuğum
6: oldu. Olay İstanbul Bahçeli Evler'de yaşandı. İddiaya göre Abdullah Aslan ve İbrahim K. trafikte tartıştı. İbrahim K. aracındaki siren ve megafonu kullanıp otomobili durdurdu.
8: Şahıs beni polis süsü vererek aracımdan aşağı indirdi. Durdurdu, ehliyetimi aldı, kimliğimi aldı, eşimi hakaretlerde bulundu. 3 yaşındaki çocuğuma hakaretlerde bulundu. Hemen 155'i aradım. Dedim ki böyle bir şahıs beni durdurdu. Araç plakasını verdim.
10: Sen devlet memuruna böyle yaptın ya.
9: Sen yaptın sen. Çocuğun olduğu halde.
6: İki sürücüye de 180 bin lira para cezası kesildi.
8: Bana dediler ki bu şahıs polis değil, siz aşağı indiniz diye. Size de ceza işlem uygulamak zorunda kaldık. Ben de dedim ki ya bu adamın aracında siz siren buldunuz mu? Evet bulundu. Bu adamın cebinde polis kimliği var mı? Evet var. Ya dedim benim suçum ne dedim burada? Benim suçumun tek burada aşağı inmemiş.
6: Sürücülerin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken araçlar da aynı süreyle trafikten men edildi.
8: Araba emanetti, araba bağlandı. Evimde huzursuzluklar başladı, kavgalar başladı. Borç aldım, 180 bin TL'yi yatırdım. Mağdurum.
10: Sen devlet memuruna böyle yaptın ya.

0: İyi Finans sundu.
1: CHP'de Butlan kriziyle başlayan kırılma derinleşiyor. 23 yıldır CHP'nin kalesi olan İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı neden istifa etti? Perde arkasında ne var? Yeni görevden alma dalgası mı geliyor? Kılıçdaroğlu'nun yeni hedefi Özgür Özel mi? Özel'in grup başkanlığı elinden alınacak mı? Peki Özgür Özel ve ekibinin yeni hamlesi ne olacak? Kurultay imzaları sonrası CHP'ye kayyum mu atanacak? Serap Belet soruyor, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, gazeteciler Can Özçelik, Mehmet Müftüoğlu, Taha Hüseyin Karagöz ve Aytun Çerkin yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Kocaeli yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 28, Muğla yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de de hava yağmurlu, Antalya 28, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Artvin yağmurlu 32 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 24, Kayseri yağmurlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 24, Erzincan 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Mardin güneşli 28 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Biz sadece sizlerle ortak bir yaşam sürdüğümüzü bilmenizi ve bizi böyle kabul etmenizi istiyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz de bu yaşamdayız.
3: Son verilere göre otizm vakasına rastlama oranı geçmiş yıllarda 10.000'de 4 iken bugün 36'da 1. Destek olun, ışık olun.
4: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
5: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
4: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 19 Haziran Cuma günündeyiz. Haftanın son iş günü. Ana haberdeyiz ve önemli başlıklarımız var. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler, Orta Doğu'da yaşananlar ama İstanbul için ve Türkiye için daha önemli haber. Bugün İstanbul'da son derece kritik ve önemli bir açılış vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı Arnavutköy metro hattı açılışında konuştu sayın seyirciler. Erdoğan ana muhalefete yüklendi. Siz zor konularla uğraşmayın dedi. Kavgalarınızı ayıracak vaktimiz de yok. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı deneyin. Önce şaibesiz kurultay yapın. Biz bugün yaptığımız gibi önemli hizmetler ve önemli açılışlarla memlekete hizmet etmeye devam edeceğiz dedi.
1: Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Bizim sizin bitmez tükenmez kavgalarınızı ayıracak vaktimiz yok.
2: Ana muhalefeti eleştirdi. Sözü CHP'nin iptal edilen kurultayına getirdi.
1: En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı Arnavutköy metro hattı açılışında konuştu. Erdoğan, dış politika ile ilgili eleştirilere tepki gösterdi.
1: Bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. Bir defa Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi dış politika şov alanı değil.
0: Şimdi birazdan Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları tek tek ekranlarınıza getireceğiz. Özgür Özel'in açıklamaları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine, partililere yaptığı ciddi uyarılar. Bu arada Cemil Tugay meselesi, hepsine bakacağız. Ama bu açılıştan sonra Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Burada Türkiye'yi ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u ve heyetini kabul etti. Heyetler arası görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan vardı. İşte arkadaki fotoğraf. Hakan Fidan burada, Mehmet Şimşek burada, İletişim Başkanı Profesör Burhanettin Duran burada. İsimler, önemli isimler burada, bakanlar burada. Dış politika danışmanı Akif Çağatay Kılıç ve İlim Yayva Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan. İşte fotoğraf, bir tarafta da başbakan, diğer yanda Cumhurbaşkanı Erdoğan. Böyle bir fotoğrafı ekranlarınıza getirdik. Metro açılışından sonra buluştu heyetler ve bir görüşme gerçekleşti. O görüşmenin yansıması da bu şekildeydi. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki cephelerde neler oluyor? Cephe abartılı değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık net olarak karşıt cepheler var. Hiç şüphesiz en fazla konuşulan ve öne çıkan gelişme İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partiden istifa etmesi oldu. Önce Tugay'ın istifa gerekçelerine bakalım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kendisi doktordur, plastik cerrahi uzmanı. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi Tugay'ı aday gösterdi ve zaten sürekli olarak seçimi kazandığı İzmir'de yine seçimi kazandı. Ama Cemil Tugay partiden ayrıldı. Peki neden? Mutlak butlan partimize büyük zarar verdi diyor. Mutlak butlan partimizde çok büyük zarara yol açtı. Üst üste alınan ihraç kararları çok endişe verici. İzmir İl Başkanımızın görevden alınması kabul edilemez bir yanlış. Büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdüreceğim diyor Cemil Tugay. Şimdi sayın seyirciler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bir kere görevinin başında. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini yapıyor, devam ediyor. CHP'den, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etmiş durumda. Şimdi ilk iki maddeye baktığımızda, hatta ilk üç maddeye baktığımızda Cemil Tugay'ın neden istifa ettiğini net bir şekilde görüyoruz. Cemil Tugay, mutlak butlan kararı sonrası partinin genel başkanlığına mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesine itiraz ederek partiye büyük zarar verdi diyerek istifa ediyor. Bu tartışılıyordu. Acaba neden? Şundan mı, bundan mı? Kendi kararını açıkladı.

0: Gerekçelerini söyledi. Diyor ki mutlak mutlam partimizde büyük zarara yol açtı. Üst üste alınan ihraç kararları çok endişe verici. 9 milletvekili disipline sevk edilmişti. Diğer ihraç talepleri vesaire. Ve sonra diyor ki İzmir İl Başkanı'nın görevden alınması. Çünkü partiler illerde il başkanları, belediye başkan adayları vesaire bir ekip halinde çalışıyorlar. Orada seçimi alıyorlar ya da alamıyorlar. Yani Cemil Tugay aslında İzmir'de kader birliği yaptığı il başkanının mevcut yönetim, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevden alınmasına içerlemiş durumda. Bunun yanlış olduğunu söylüyor ve diğer gerekçeler. İzmir Cumhuriyet Halk Partisi için önemli. Bundan sonraki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bakalım ne olacak. Ama her şey Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephelerinin bundan sonra belirleyecekleri yol haritasıyla daha da netleşecek. Sayın seyirciler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifasıyla başlayan tartışma devam ediyor. Bazı meclis üyeleri de istifa etti. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'nda da son derece gergin anlar vardı. İzmir'e bakalım.
1: İl başkanı görevden alındı. Yerine yenisi atandı. Tepki gösterip istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ardından peş peşe istifa haberleri geldi. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönüşüyle birlikte görevden alındı. Yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü getirildi. İl yönetiminin değişmesine tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partiden istifa etti ve yola bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.
2: Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içinde bulunduğu...
1: Cemil Tugay'ın istifasının ardından Başkan Vekili Levent Yıldır da CHP'den istifa etti. Belediye meclisinden de 6 CHP'li partiden ayrılma kararı aldı. İl başkanlığında ise eski ve yeni başkanın destekçileri arasında tansiyon yükseldi. Yeni başkan Utku Gümrükçü'ye çiçek vermek için binaya gelen partililerle nöbet tutan Çağatay Güç ve destekçileri karşı karşıya geldi. Gerginlik Gümrükçü'ye destek verenlerin binadan çıkarılmasıyla sona erdi.
0: Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle belediye başkanlarının tıpkı Cemil Tugay'ın olduğu gibi istifası, bazı belediye başkanlarıyla ilgili yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmalar, görevden alınmalar, yerlerine AK Partili belediye başkan yardımcılarının gelmiş olması, farklı illerdeki farklı problemler CHP'de doğal olarak bir gerginliğe, daha doğrusu tansiyonun yükselmesine sebep oluyor. İzmir'deki il başkanlığında yaşanan hadiselerde bunun yansıması. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin milletvekillerine bir mektup gönderdi sayın seyirciler. Partimizin kurulları, tüzüğü ve grup içi yönetmeliği sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyor dedi. Çok önemli. Kemal Kılıçdaroğlu yaşananlardan rahatsız. Diyor ki parti tüzüğümüz sadece normal zamanlarda değil, anormal zamanlarda da bu partideki disiplini, hiyerarşiyi, alt üst ilişkisini ve diğer meseleleri koruyor. Kılıçdaroğlu üslup uyarısı da yaptı o mektupta. Konuşmalarınıza dikkat edin. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir sistem var. Bir genel başkan var, yardımcıları var, partinin tüzüğü var ve işleyen bir hikaye var. Üslubunuza da dikkat edin. Ortaya çıkan manzaraya da dedi.
3: Zorlu ve hassas bir dönemden geçildiğini vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin milletvekillerine mektup gönderdi. Kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz birliktelikle hareket etmemiz gerekir dedi.
4: Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Partimizin kurulları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü unvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları Partimizin ilgili metinleri

0: ilişkilerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur. Bu süreçte temel amacım, sizlerin meclisteki güçlü iradesi ve emeğini koruyarak partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır.
1: Kılıçdaroğlu, hiçbir kırılganlığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur dedi.
0: 10 milyonlarca yurttaşımız partimizin temsil ettiği değerlere inanmakta, çocuklarını Cumhuriyet'in aydınlık geleceğine emanet etmek istemekte, bu topraklarda insanca ve hakça bir düzenin özlemiyle yaşamaktadır. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte, kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir.
2: Daha çok Özgür Özel tarafını destekleyen Cumhuriyet Halk Partililerden duyuyorum. Kemal Bey, hiçbir kırgınlığa lüksümüz yok. Kimseyi kırmaya, kimseyle arayı açmaya, Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçalamaya, bölmeye böyle bir lükse sahip değiliz diyor. Cumhuriyet Halk Partililer, yani daha çok Kemal Bey'in partinin başına gelmesine itiraz eden Cumhuriyet Halk Partililer de diyor ki, öyleyse Kemal Bey neden ihraç için disiplin kurulunu çalıştırıyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu ihraçlar söylediklerinizle aynı yere oturuyor mu? Genel başkan oldunuz mahkeme kararıyla. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini, bütünlüğünü koruyun. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ihraç mekanizması neden çalışıyor? Bu soruyu çok duyuyorum. Bu soru bugünlerin en önemli sorusu. Tabii bu CHP'lilerin meselesi. Kendileri tartışacaklar, konuşacaklar ve bir çözüm yolu bulacaklar. İşte o CHP'lilerden biri de Grup Başkanı Özgür Özel sayın seyirciler. Özgür Özel Denizli'ye gitti, Ege'deydi. Halk buluşmasına katıldı. Halk buluşmasında dedi ki, bize bina değil, siz lazımsınız, siz.
3: Türkiye'de nasıl yerel seçimlerde birinci parti olduysak, nasıl 30 yıl sonra Denizli'yi aldıysak, yapılan ilk seçimlerde de Türkiye'yi kazanacağız. Bizi yolumuzdan hiç kimse çeviremez.
1: Kahvehanede halkla buluştu, destek istedi. Pazara gitti, esnafı ve vatandaşı dinledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Denizli'de halkla buluştu.
3: Bize bina değil, bize yürek lazım. Bize yol lazım, yoldaş lazım, sizler lazımsınız.
1: Bayramyeri Meydanı'nda konuşan Özgür Özel, bizi yenemezler, durduramazlar dedi.
3: Asla geri durmayacağız, sizi mahcup etmeyeceğiz, sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Benimle yürümeye var mısınız?
1: Özel, CHP'ye operasyon yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon yapanlar, onun iktidar yürüyüşünü kesmeye çalışanlar, emeklinin, asgari ücretlinin, esnafın, KOBİ'nin, çiftçinin ve Türkiye'deki tüm gençlerin gelecek umutlarını hedef almışlardır. Buna izin vermeyeceğiz.
2: Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine, yetkililere, belki belediye başkanlarına mektuplar gönderiyor. Onlara diyor ki parti iş tüzüğümüz olağanüstü dönemlerde değil, olağanüstünün ötesinde, yani ortamın tamamen karışık olduğu, bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi sorunlarla uğraştığı dönemlerde de tüzük bizi korur. Disiplini bozmaya kimsenin hakkı yok diyor. Diğer yandan Özgür Özel bazı vilayetleri geziyor. Benimle yürümeye var mısınız diyor. Çok net ayrılmış durumda. Çok net. Kutuplar ayrı. CHP'de bunlar olurken aynı zamanda CHP'li belediyelere operasyonlar devam ediyor sayın seyirciler. Detaylar var. Onları aktaralım. Adalar Belediyesi'ne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde 47 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye başkanı Ali Ercan Akbolat'ın da aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler rüşvet karşılığı, imar izni olmayan yerlere basit onarım adı altında büyük tadilatlar yaptırmakla ve rüşvet karşılığı işletmelere ruhsat vermekle suçlanıyor. Bir operasyon da Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlendi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlamaları

0: ile düzenlenen operasyonda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve belediye çalışanlarının da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı. Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik imar ve yapı denetim işlemlerinde usulsüzlük soruşturmasındaysa gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si tutuklandı. İçeride yaşananlar bunlar. Dışarıda ne oluyor? Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın İsviçre buluşmasında imzalanması bekleniyordu. İsviçre'de buluşacaktı taraflar ve o mutabakat ıslak imzayla dünyaya gösterilecekti. Ancak ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın mutabakata ayrı ayrı ülkelerde imza atmasının ardından İsviçre'deki görüşme de ertelendi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü görüşmelerin aciliyeti olmadığını söyledi. Bu açıklamadan sonra doğrusu kimse bir şey anlamadı.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat zaptı imzalandı. İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelerin ise ertelendiği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ilk anlaşmayı imzalaması, İsviçre'de yapılması planlanan töreni belirsizliğe sürüklemişti. Tarafların resmi imza töreni için Bergenstock'ta buluşması beklenirken ziyaretin ertelendiği açıklandı. Beyaz Saray, teknik görüşmelere ilişkin hazırlıklarının sürdüğünü, ancak Başkan Yardımcısı Vance'in İsviçre seyahatinin ertelendiğini duyurdu. Açıklamada Amerikan heyeti ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır denildi. Vance de İsviçre'ye gitmeyi planladığını, ancak zamanlamanın İran heyetinin ulaşımına bağlı olarak değişebileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai de görüşmelerin daha sonraki bir tarihe ertelendiğini belirtti. Mutabakat zaptının imzalanması nedeniyle görüşmelerin aciliyeti olmadığını söyledi. Anlaşma imzalansa da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan İran'a tehdit mesajları geldi. İran'ı askeri açıdan tamamen mağlup ettiklerini savunan Trump, bu savaşın ardından güç kullanma yetkisinin herhangi bir sınırının olmadığını söyledi. İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine tek başına saldırı düzenlemesi halinde ise eğer küçük çaplı olursa destek verebileceğini belirtti. İran lideri Müşteba Hamaney ise mutabakatı çekincelere rağmen onayladığını kaydederek yüz yüze yapılacak müzakerelerin Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşlerinin kabul edileceği anlamına gelmediğini ifade etti. İran Meclis Başkanı Karibaf da anlaşma ihlal edilirse düşmana ezici bir yanıt vermekten çekinmeyiz dedi. Taraflar 14 Haziran'da savaşın durdurulmasını öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuş. Mutabakat zaptı 18 Haziran'da Trump ve Pezeşkiyan tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti. Tarafların nihai anlaşmaya varılması için 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.
0: Aslında dün akşam ana haberde özellikle anlaşma sağlandı. Kesin olarak mutabakat metni imzalandı. Bu iş bitti haberini verirken İsrail şerhini düşmüştük. Yani her an İsrail'in bölgede düzenleyeceği bir saldırı, bir hedef ya da bir suikast girişimi ya da başka bir eylem bu savaşı tekrar başlatabilir demiştik. Şu anda mutabakat var. Fakat İsviçre'deki görüşme neden ertelendi? Neden iki ülke ıslak imzayla bu mutabakatı garantiye almadı? 60 gün olabilir ama 60 günlük süre İsviçre'deki görüşmenin ertelenmesi için bir sebep değil. Dolayısıyla herkes temkinli. Pamuk ipliğine bağlı bir anlaşmadan bahsediyoruz. Çünkü İsrail bu anlaşmadan hoşnut değil. İsrail bu anlaşmayı istemiyor. İsrail bu anlaşmanın yapılmış olmasından son derece rahatsız. Ve sayın seyirciler, İsrail Lübnan'da ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Amerikalı üst düzey bir yetkili İsrail ve Hizbullah'ın ateşkeste anlaştığını açıkladı. Reuters'a konuşan ABD'li yetkili tarafların ateşkes üzerinde anlaştığını, anlaşmanın ABD ve Katarlı müzakereciler tarafından İran'ın desteğiyle

şekillendirildiğini açıkladı. Reuters'a konuşan iki Hizbullah kaynağı da ateşkes kararının kendilerine ulaşmasının hemen ardından anlaşmaya uyduklarını duyurdu. İsrail ordu sözcüsü Defrin ise ateşkes iddialarına ilişkin kendilerine henüz bir talimat gelmediğini ve Genelkurmay Başkanlığı'nın talimatlarına göre hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. Sahadaki birliklerin tehditleri ortadan kaldırmak için saldırı

0: Mutabakatına rağmen Lübnan'a gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 47 kişi hayatını kaybetmişti. Ya işin özü özeti şu. İsrail diyor ki Hizbullah, İran, Amerika şu bu beni ilgilendirmiyor. Benim elime herhangi bir metin ulaşmadı. Benim elime ulaşması gereken metin de Amerika'dan Donald Trump olduğunu iddia eden sözcü gece yarısından itibaren Lübnan'a 150'den fazla saldırı düzenlendiğini belirtti. İsrail ordusunun ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'a gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 47 kişi hayatını kaybetmişti. Ya işin özü özeti şu. İsrail diyor ki Hizbullah, İran, Amerika şu bu beni ilgilendirmiyor. Benim elime herhangi bir metin ulaşmadı. Benim elime ulaşması gereken metin de Amerika'dan, Donald Trump'tan, Beyaz Saray'dan, Pentagon'dan, şuradan, buradan değil. İsrail Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelecek. Bize herhangi bir şekilde Lübnan'da operasyonları durdurun, ateşkesi uygulayın, Lübnan'da harekat yapmayın, Lübnan'a saldırmayın. Böyle bir emir gelmedi. Dolayısıyla biz tehdit olarak gördüğümüz bütün unsurları, bütün hedefleri vurmaya devam ediyoruz diyor. Yani kim hangi anlaşmadan bahsediyor? Doğrusu kimse net olarak bir şey anlamıyor. Sayın seyirciler, ABD Başkanı Trump'la İtalya Başbakanı Meloni'nin arası bir kez daha bozuldu. Trump'ın G7 zirvesinde Meloni'nin fotoğraf çekilmek için kendisine yalvardığını söylemesi İtalya Başbakanı'nı öfkelendirdi. İtalya Dışişleri Bakanı da ABD'ye yapacağı ziyareti iptal etti. Yani Donald Trump'ı yalancılıkla suçladılar. İtalya Başbakanı Trump'la fotoğraf çektirmek için yalvarmış. Hadi oradan dediler.
1: Che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti.
2: Ben asla yalvarmam dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın söylediklerini yalanladı. İtalya Başbakanı Meloni'nin Trump'la arası bir kez daha açıldı. Meloni ve Trump, Fransa'da düzenlenen G7 zirvesinde sohbet ederken görüntülenmiş, ikilinin yakın halleri barıştıkları yönünde yorumlanmıştı. İtalyan basınına konuşan Trump, Meloni zirvede benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı dedi. Zirvede Meloni ile konuşarak ona iyilik yaptığını iddia etti. Ancak Trump'ın açıklamalarına Meloni'nin yanıtı sert oldu.
1: Tutte certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti.
2: Meloni'nin bu sert çıkışının ardından İtalya hükümeti de duruma sessiz kalmadı. Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Trump'ın sözlerini tüm İtalya'ya bir hakaret olarak nitelendirdi. Tartışmanın ardından Tajani, 21-22 Haziran'da yapacağı Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini de iptal etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran Savaşı'nın başlamasının ardından Papa ile Trump arasında yaşanan polemiğe Meloni de dahil olmuş, İtalya Başbakanı'nın Papa'nın yanında yer alması üzerine Trump da Meloni'yi sert bir şekilde eleştirmişti.
0: Çok eğlenceli. Bir kere İtalya Başbakanı o ünlü oyuncu Meg Ryan'a benziyor. Güzel bir kadın. Birçok başbakan, birçok cumhurbaşkanı bu İtalyan Başbakanı'na hayran. Edi Rama yerlere diz çöküyor, oturuyor falan, çiçekler uzatıyor, böcekler veriyor vesaire. Yani işin bu tarafı bir yana, Amerika Birleşik Devletleri Başbakanı koskoca İtalya Başbakanı için benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı der mi? İşte böyle Trump'ı kepaze ettiler. İtalya ziyaretleri askıya aldı, Meloni çıktı. Hiç böyle bir şey yok. Beni bırakın, hiçbir İtalyan yalvarmaz dedi. Yani Donald Trump'ın yine abartılı, egoist tavırlarından biriyle karşı karşıyayız. Trump bunları söyledi ve karşılığında da bu cevaplar verildi. Sayın seyirciler, Kolombiya'da ayrılıkçı bir örgüt devletle anlaşma yoluna gitti. Yaklaşık 100 gerilla silahlarını bıraktı. Sembolik tören pazar günü yapılacak. Seçimlerden önce bu hareket geldi. Yani seçimlere çok az bir süre kala Kolombiya'da ayrılıkçı terör örgütü silah bıraktı. Devletle anlaşma yoluna gitti. Elbette.

0: hepinizin aklından terörsüz Türkiye süreci geçiyor. Doğrusu terör olmazsa ülkeler kalkınır. Kolombiya'ya bakalım ne olmuş.
1: Kolombiya'da ayrılıkçı bir örgüt devletle anlaşma yoluna gitti. Yaklaşık 100 gerilla sembolik bir törenle silahlarını teslim etti. Kolombiya'nın güneyindeki ormanlık bir arazide yaklaşık 100 gerilla sol çizgideki devlet başkanı Petro ile yapılan anlaşma kapsamında silah bıraktı. Gerilla grubu yarım asırlık savaşın ardından 2016 yılında silah bırakan FARC'tan ayrılmıştı. Bolivarcı Ordu Ulusal Koordinasyonu'na bağlı isyancılar, ülkenin bir sonraki devlet başkanını belirleyecek ikinci tur seçiminden önce güneydeki Putumayo eyaletinde silahlarını teslim etti. Kamuflaj kıyafetleri giyen militanlar tüfeklerini, üzerinde hayata bahse giriyorum, barışta ödümü yerine getiriyorum yazılı dev bir konteynere bıraktı. Bu hareket, isyancıların hükümetle silahsızlanma ve hukuki statüleri konusunda anlaşmaya varmaları için atılan ilk adım olarak görülüyor. Müzakerelerin erken bir aşamasında silah teslimi olağan dışı bir durum olarak değerlendiriliyor. Kolombiyalılar pazar günü barış girişimini sürdürmeyi vaat eden Petro müttefiki Senatör Cepeda ile buna karşı çıkan aşırı sağcı aday Espri arasındaki ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık başına gidecek.
0: Ya baktığınız zaman bizdeki yöntemle aynı gibi görünüyor. Belki de terörsüz Türkiye sürecinde yapılanları inceledi Kolombiya. Yani önce silah bırakılması sembolik olarak bizde de silahlar yakılmıştı hatırlayın. Burada da silahlar bırakıldı ve bu silahların bırakılması ilginç bir gelişme olarak değerlendirildi. Belki de Türkiye'deki terörsüz Türkiye süreci, yürütülen süreç Kolombiya için de oradaki mesele için de bir çıkış yolu oldu. Sayın seyirciler, İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'a FETÖ tuzağı kuruldu. Ne oldu peki? Kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Milyonlarca lira ve kilolarca altını kaptırdı. Olayla ilgili iki şüpheli tutuklu.
1: Kendisini polis olarak tanıttı. Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı dolandırdı. Para ve değerli eşyalarını aldı. Şüpheli İstanbul'da yakalandı. Dolandırıcılık olayı 14 Haziran'da yaşandı. Kocamaz'ın telefonu çaldı. Arayan kişi kendisini Mersin Terörle Mücadele Müdürü olarak tanıttı. FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonda Kocamaz'ın isminin yer aldığını söyledi. Kocamaz'dan para ve değerli eşyalarını kendilerine teslim etmesini istedi. Kocamaz yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyasıyla 68 bin dolar ve 1900 avroyu ise Başkent Üniversitesi girişinde elden verdi. Ancak Kocamaz daha sonra durumdan şüphelendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne olayı bildirdi.
2: 14 Haziran'da kendini Mersin TEM Müdürü olarak tanıtan şahıs beni aradı. Mersin'de yakalanan şüphelilerden bana ait kimlik çıktığını, bu kimliklerde başkalarının fotoğrafı olduğunu, bu şahısların FETÖ üyesi olup yurt dışından para getirdiğini söylediler. Operasyon yürüttüklerini, şüphelileri yakalamak için plan yaptıklarını söyleyerek hesaba para göndermemi istediler. Ayrıca örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla benim evimde bulunan altınların örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için laboratuvarda inceleme yapacaklarını söyleyerek altınlarımı teslim etmeye ikna ettiler.
1: Soruşturma başlatan ekipler şüpheliyi İstanbul'da bir takside altın ve paralarla yakaladı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında iki kişi tutuklandı.
0: Yani böyle işler için vatandaş uyarılıyor. İşte telefonlara inanmayın, dolandırıcıların tuzağına düşmeyin vesaire. Ama Burhanettin Kocamaz bir milletvekili. Yani bir milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili. Telefonla acaba bütün bu paraları, altınları neden teslim ediyor? Yani bu sadece bir dolandırıcılık mı, bir endişe mi? Çok doğal olarak insanlara lütfen dikkat edin, dolandırıcıların tuzağına düşmeyin derken bir milletvekilinin böyle bir tuzağa düşmüş olması ve oraya para ve altın vermiş olması da vallahi ilginç. Yani gerçekten ilginç. Neyse sayın seyirciler, İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Dün İstanbul'da yani önemli bir insan göz göre göre kaçırıldı. Şüphelilerden birinin işten çıkarttığı bir kişi, ikisinin müteahhit olduğu ortaya çıktı. Elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan Erhan Karaal, kurtulduğuma inanamıyorum dedi.

0: Evinin önünden zorla otomobile bindirildi, böyle kaçırıldı. İstanbul polisi adım adım iz sürdü. Kaçırılan genel müdür yardımcısı atıl durumdaki bir depo alanında bulundu.
1: Çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba akşamı evinin önünden kaçırıldı. Eşinin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki kamera görüntüleri incelemeye alındı. Karaal'ın telefon sinyali de takip edildi.
1: Eşim kapının önünde ailesinin, çocuklarının, komşularının gözü önünde karga tulumba bir şekilde kaçırılarak götürüldü.
0: Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldıktan hemen sonra eşi Aysel Karaal'ı yurt dışı numarasından bir kişi aradı. Telefon hattının ucundaki kişi, sizde para olduğunu biliyoruz, bize para göndereceksiniz diyerek tehdit etti.
1: Eşinizle sizi görüştüreyim dediler, o kadar yani görüşemedik biz. Çünkü arayacaklardı, aramadılar.
0: Polis Erhan Karaal'ın daha önce işten çıkardığı eski bir çalışan ve iki müteahhitle husumetinin bulunduğunu belirledi. İddiaya göre eski çalışanla iki müteahhidin arası iyiydi. Yere batan sarnıcının Kültür Bakanlığı'na devredilmesinin ardından iki müteahhidin ihale alamadığı, Erhan Karaal'a bu nedenle baskı yaptığı ileri sürüldü. Bu gelişme üzerine müteahhitler ve eski çalışan gözaltına alındı. Şüpheliler olayla bağlantılı olmadıklarını iddia etti. Polis bu sırada iz sürmeye devam etti. Şüpheliler olay yerine iki otomobille gelmişti. Yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceleyen polis, Kocaeli, Yalova ve İstanbul'da tespit edilen 20'den fazla adrese baskın yaptı.
2: Erhan Karaal kaçırıldıktan yaklaşık 35 saat sonra hemen arkamda bulunan bu atıl durumdaki fabrikada bulundu. Şüpheliler bu noktaya kadar yaklaşık 6-7 defa adres değiştirmişti. Polis ekipleri geldiğinde ise Erhan Karaal'ın sağlık durumu çok da iyi değildi. Kaçıran şüpheliler tarafından dövüldüğü iddia edildi.
0: Elleri ve ayakları bağlı bulunan Karaal kurtarıldı. Başında bekleyen şüpheliyle birlikte 5 kişi yakalandı.
1: Çok şaşkın olduğunu, neden bunu yaşadığını, kendisiyle ilgili hiçbir sorunun olmadığını, halen daha bir anlam veremediğini ama yetkili mercilerin bunu araştırıp sonuçlandıracağını bir şekilde ayrıntılarıyla bize döneceklerini söyledi.
0: Kurtarılan Erhan Karaal polislere beni zorla kaçırdılar, kurtulduğuma inanamıyorum, para istediler, siz gelmeseydiniz beni öldüreceklerdi dedi. Şüpheliler ona sürekli para nerede diye sormuştu. 8 şüpheli sorgulanırken genel müdür yardımcısının da hastanede tedavisi sürüyor.
1: Parayla ilgili hiçbir şey duymadım ben, bilmiyorum.
3: Büyük geçmiş olsun. Gerçekten büyük geçmiş olsun. Sayın seyirciler, geçen gün ekranlarınıza getirmiştik. İstanbul'da trafik çilesinden kurtulmak isteyenler neredeyse gün doğmadan yola çıkıyor ve iş yerine erken gidip araçlarında uyuyorlardı. Öznur Karslı Çetiner ve Mehmet Fatih Coşkun'un gündeme taşıdığı o konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Cumhurbaşkanı trafik yüzünden araçlarını yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimizi rahatlatacağız dedi.
4: Günaydın. Uyandırdım, kusura bakmayın. İstanbulluların bulduğu bir çözüm mü?
5: Evet.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
4: Arabada uyuyanları bulabilmek için sabah çok erken yola çıktık. 5:30-6 gibi yollardaydık.
6: Trafik çilesi ya da uykusuz kalmak. Bu ikilemde kalan İstanbullular çileden kurtulmak için sabah gün doğmadan yola çıkıyor. Ara sokaklarda araçlarında uyuyor.
7: İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız.
6: Habertürk'ün gündeme getirdiği konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi.
7: İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını ise geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek.
6: İstanbul'un trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden Levent ve Maslak'ta ara sokaklar sabah erken saatlerde araçlarında uyuyanlarla doluyor.
4: Plazada mı çalışıyorsunuz? İstanbul trafiği artık sabah uykusundan bile feragat ettiriyor.
8: Saçım başım çok dağınık.
4: Kaçta geldiniz?
8: 5:30 gibi. Saat 8'de de iş başı.
4: Anadolu yakasında ya da Avrupa yakasının en uzak noktalarında yaşayıp plazalar bölgesinde çalışan insanlar sabah çok erken saatlerde çalıştıkları bölgelere gelip kalan uykularını araçların içinde tamamlıyorlar.
5: Bahçeliler tarafında oturduğum için erken geliyorum buraya, yatıyorum, ondan sonra işe gidiyorum.
4: Var mı çocuk falan?
5: Evet, çocuğum var.
4: Zor olmuyor mu böyle?
5: Oluyor ama ne yapayım?
6: Arnavutköy Halkalı metrosunun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Habertürk'ün haberine atıfta bulundu. Eziyete dönmüş trafiği rahatlatacağız dedi.
7: İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz. Trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.
3: Trafikteki düzenlemelere bakacağız. Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair. Kanunun 27 Şubat'ta yürürlüğe girmesinin ardından trafikteki kural ihlalleri gözle görülür şekilde azaldı sayın seyirciler. 2025'in aynı dönemine göre 2026, 27 Şubat, 31 Mayıs ihlallerdeki düşüş oranlarını ortaya koydu. Peki rakamları görmek ister misiniz? Buyurun gelin. Rakamları görelim. Yani cezalar artınca gerçekten herkes kendine bir çeki düzen verdi. Mesela trafik düzenlemesi ihlalleri neyi nereye çekti? 27 Şubat, 31 Mayıs ihlallerdeki düşüş oranı. Bakın, makas atma %93 oranında azaldı. %93. Takograf ihlali %80 oranında azaldı. Hız ihlali %55,1. Dur ihtarına uymama %52,4. Kask kullanmama %36,4 oranında azaldı. Sürücü belgesiz araç kullanma %33,7 oranında azaldı. Ters yön ihlali %21,4. Yalnız bu ters yön ihlali hala devam ediyor. Hatta ters yöne giren karşıdan gelip aracınızın karşısında duruyor ve geri gitmenizi istiyor. Bu pek azalmış gibi durmuyor. Levhalara uymamada %14,8 oranında azaldı. Kırmızı ışık ihlali %11,9. Alkollü araç kullanma %10,3. Yani pek azaldığı söylenemez. Aslında cezaları çok yüksek. Ama alkollü araç kullanma beklendiği kadar düşmemiş. Emniyet kemeri ihlali %7,9. En önemlisi makas atma. Makas atma %93 oranında azaldı. Peki işin özeti nedir? Gerçekten cezalar caydırıcı olunca mutlaka insanlar daha fazla dikkat ediyorlar bu işlere. Şimdi yarın önemli bir gün. Vallahi herkes için önemli. Bizim ev için de önemli. Benim kızım için de önemli. Bütün sınava girecek öğrenciler için de önemli. 2,5 milyon aday hayalini kurduğu üniversiteye girmek için yarın yüksek öğretim kurumları sınavında ter dökecek. Sınav evrakları tırlara yüklendi. Bu arada amilli futbol takımı da yarın sabah Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Sınav nedeniyle sokaklara ve meydanlara dev ekranlar kurulmayacak. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da sınav nedeniyle sessiz olunması uyarısında bulundu. Haberi görelim. Bir iki notum daha var.
9: 81 il ve Kuzey Kıbrıs dahil olmak üzere 255 sınav merkezinde yapacağımız YKS 2026 sınavımıza ilişkin sınav evrakları taşıyan 531 aracımız yola çıkıyor. Bu araçlarımız elektromekanik kilitlerle kilitlenmekte ve araç takip cihazlarıyla izlenmektedirler.
10: Üniversite sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Sınav evrakları tırlara yüklendi.
9: İlgili sınavın olacağı günün gece yarısı saat 2-3 civarlarında Ankara merkezinden vereceğimiz talimatlarla elektromekanik kilitler açılacaklar ve ilgili sınav evrakları sınav içi kuryelere iletilip oradan sınav binasına ulaştırılacaktır.
10: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS kapsamındaki hazırlıkların detaylarını paylaştı. Sınav öncesi tavsiyelerde bulundu.
9: Sınava gelmeden önce muhakkak sınav merkezlerini, sınav binalarını

0: hayatını kontrol etmelerini tavsiye ediyorum. Sınava lütfen vaktinde gelsinler. Hatta mümkünse sınavdan en az yarım saat önce sınav binası çevresinde olursunlar. Ola ki bir aksilik olması durumunda bu aksiliği telafi edecek zamanları olsun.
1: Hamile futbol takımı Dünya Kupası grup maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. ÖSYM Başkanı Ersoy'un yüksek ses konusunda da uyarısı vardı.
0: Sınav ortamının sessiz bir şekilde olmasını rica ediyoruz. Milli maç var o gün. İnşallah milli takımımız galip gelecek. Ama bu galip gelmenin sevincini hepimiz sessiz bir şekilde yaşayalım. 2,5 milyon adayımızın emeklerini boşa çıkartmayalım.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzasıyla 81 il valiliğine yazı gönderildi. Sınava girecek öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi ve trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla sokaklara ve meydanlara dev ekran kurulmayacak.
2: Gençlere, öğrencilere, yani eski bir öğretmen olarak sonsuz başarılar diliyorum. Bütün çocuklar bizim çocuklarımız. Fakat bir konuya kısaca dikkat çekmek istiyorum. Bazı şeyler belki de eskiden daha iyidir. Yani uygulamayı değiştirmek illa yenilik anlamına gelmeyebilir. Şimdi yarın alan yeterliliği diyorlar. Sınav var. Hemen ertesi gün işte üniversiteye gideceği bir sınav daha. Yani bizim eski usul ÖSS, ÖYS. Bizim zamanımızda ÖSS Nisan ayında falan yapılırdı. Nisan, Mayıs gibi. Hatta hiç unutmuyorum, üniversite sınavına girdiğimizde Turgut Özal Cumhurbaşkanı vefat etmişti. İşte o yıl üniversite sınavı arefesinde bir sürü şey olmuştu falan. Şimdi neden iki sınav bir hafta sonu yapılıyor? Bunu anlamış değilim. Bunu 25 yıl öğretmenlik yapmış biri olarak soruyorum. Yani bir eğitimci olarak, işin içinden gelen biri olarak soruyorum. Mesela bu sınavın birincisi Mayıs ayında, ikincisi Haziran ayında yapılsa ne olur? Çocuklar cumartesi günü bir sınava giriyorlar. İnanılmaz bir sınav. Ertesi gün bir sınav daha. Hemen ertesi gün. Sonra aynı gün yabancı dil sınavı. Bir hafta sonunda bütün hayatı belirlemektense çocuklara bir ay daha aldıkları puana göre yeni stratejiler belirleyecekleri, ikinci sınav için alan açacakları bir yöntem, yani bizim girdiğimiz usul tekrar geri getirilse daha iyi olmaz mı? Eğitim uzmanlarının dikkatine sunuyorum. Bu son derece önemli bir konu. Çünkü çocuklar büyük bir stresle, ciddi bir yükle yarın ve ertesi gün iki sınavı üst üste başarmak zorundalar. 24 saat geçmeden. Ama hepsine sonsuz sonsuz başarılar. Sayın seyirciler, A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında yarın sabah 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Milliler gruptan çıkabilmek adına çıkacağı kritik maçta galibiyet hedefliyor.
3: Bizim çocuklar 2026 Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Milli takım D grubunda Paraguay ile karşı karşıya gelecek. 20 Haziran Cumartesi sabah 06'da başlayacak karşılaşma San Francisco Bay Arena'da oynanacak. Karşılaşmada El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak. Türkiye Paraguay'la bugüne kadar resmi müsabakalarda karşı karşıya gelmedi. İki ülke sadece 17 Haziran 1995 tarihinde hazırlık maçında rakip olurken mücadele 0-0 sona erdi. İlk maçında Avustralya'ya karşı 2-0'lık bir yenilgi alan milliler bu maçta mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Ay Yıldızlı ekipte bu karşılaşma öncesi eksik ya da cezalı bir isim bulunmuyor. Paraguay ise gruptaki ilk maçında ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'ne 4-1 mağlup oldu. Güney Amerika ekibi bu karşılaşmayı ya tamam ya devam maçı olarak görüyor. Paraguay teknik direktörü Gustavo Alfaro ilk maça göre kadroda değişiklikler yapmayı planlıyor. A milli takıma karşı ilk 11'de Damian Bobadilla ve Antonio Sanabria'nın yerine Matias Galarza ve Isidro Pita'nın forma giymesi bekleniyor.
2: A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella basın toplantısında konuştu. Avustralya maçından sonra gelen eleştirilere karşı dikkat çeken cümleler kurdu. Ne dedi Montella bakalım, milli takım teknik direktörü? Onlardan daha Türk'üm. Yani bu cümleye ne gerek var bilmiyorum ama Montella bu cümleyi kurdu. Peki bu takım son 3 yılda çok iyi sonuçlar elde etti. Biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Ben kendimi kaosa hizmet eden pek çok kişiden çok daha fazla.

Fazla Türk gibi hissediyorum. Karışıklık oluşturuyorlar. Ben etkilenmiyorum ama futbolcuların üzerinde etkisi oluyor. Futbolcularıma güveniyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Vincenzo Montella. Yarın Paraguay karşılaşması var sabah 6'da. Öyle zannediyorum ki milli takımlar eski teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları, işte polemikler, karşılıklı açıklamalar filan. Eğer Montella Fatih Hoca'yı kastediyorsa, yani en azından ben kendimi kaosa hizmet eden pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum, bu cümleleri Terim'e sarf ediyorsa ya da onu kastederek söylüyorsa çok yanlış yapıyor. Çünkü Türk milli takımı Fatih Terim'le, Şenol Güneş'le, Mustafa Denizli'yle, bizim büyük hocalarımızla çok acayip şeyler yaptı. Montella da bizim hocamız. Kendisine saygı duyuyoruz. Başarılarını tebrik ediyoruz. Onunla seviniyoruz. Ama Türkiye'de kimse kaosa falan hizmet etmiyor. Herkes oynanan topu, futbolu, milli takımın durumunu eleştirme hakkına sahip. Hele hele Fatih Terim'in, Mustafa Denizli'nin, Şenol Güneş'in sonuna kadar eleştirme hakkı var. Bu ülke futbolunu inşa eden adamlar bunlar. Milli takımın yanındayız. Montella'yı destekliyoruz ve galibiyet bekliyoruz. Reklam.

Ana haberi noktaladık, haftayı noktaladık, gidiyoruz. Serap Belet, olaylar ve görüşler. Biraz sonra stüdyoda olacak, konukları var, Türkiye gündemini tartışacak. Güzel bir hafta sonu olsun. Üniversite sınavına girecek öğrencilere sonsuz başarılar. Pazartesi akşam ana haberde görüşmek üzere. İyi hafta sonları Türkiye.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Kocaeli yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 28, Muğla yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de de hava yağmurlu, Antalya 28, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Artvin yağmurlu 32 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 24, Kayseri yağmurlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 24, Erzincan 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Mardin güneşli 28 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.
2: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bir cuma akşamındayız yine ve olaylar ve görüşlerle karşınızdayız. Ben Serap Belet. Sıcak gelişmeler var. Başkentin gündeminde iç siyaset konuşacağız bu akşam. Son gelişmeleri. Başlıkları çok da uzatmadan çünkü birazdan ayrıntılarını alarak hatta İzmir'e bağlanarak canlı yayınla başlayacağız. Hemen size bu akşam konuklarım kimler onları tanıtmak istiyorum. Ardından da böyle bölünmemek için hep yaptığımız gibi küçük bir reklam arası vereceğiz. Birkaç dakikalık ve hızlıca olaylar ve görüşlere başlayacağız. Bu akşam kimlerleyiz? Not1.com yazarı Can Özçelik bizimle. Hoş geldin Can, merhaba.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Aytun Çerkin, Nefes Gazetesi yazarı bizimle. Aytun hoş geldin,
1: hoş
0: merhaba.
1: Bulduk, merhaba.
0: Türk'ün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu bizimle. Hoş geldiniz Mehmet
1: Bey. Hoş buldum, iyi
0: merhabalar.
1: Yayınlar diliyorum.
0: Taha Hüseyin Karagöz gazeteci bizimle. Taha Bey siz de hoş geldiniz.
2: Merhaba.
0: Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici de geldi gelecek. Birazdan stüdyomuzda olur. Belki de reklamın ardından burada bizimle olur stüdyomuzda. Önce kısa bir ara ardından başlayacağız.
3: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Tekrar merhaba, olaylar ve görüşler başlıyor. Bu arada az önce anons etmiştik gıyabında. Murat Gezici de geldi, stüdyoda aramıza katıldı. Hoş geldiniz Murat Bey, merhaba.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Bu arada bir yandan da kulağımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'ye verdiği röportajda olacak. Oradan da sıcak başlıklar gelince burada elbette konuklarımın yorumunu alacağım. Önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çok konuşulan istifasıyla başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Buna ilişkin konuşulan çok şey var. O yüzden Habertürk İzmir temsilcimiz Gülçin Hacı Evliyagil Ayça'ya bir bağlanalım. Bugün neler konuşuldu? Yeni ne bilgiler var? Onları öğrenelim. Üzerine konuklarımla konuşalım. Gülçin, merhaba. Bu kararı Cemil Tugay'ın nasıl aldığı, parti meclis üyeleriyle görüştü, onlarla bu kararını paylaştı, Özgür Özel'le bir telefon görüşmesi yaptığı konuşuluyor. Bize anlatır mısın bu arka planda yaşananları, elindeki bilgileri lütfen?
3: Elbette Serap Bey. Önce istifa söylentileri 4 gün önce başlamıştı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'da şu an için böyle bir durum yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altındayım demişti ve sonrasında tabii görevden almalar oldu. O da şu anda bulunduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir İl Binası'nda. Burada Çağatay Güç İl Başkanlığı görevini yürütüyordu. MYK'nın kararıyla birlikte Utku Gümrükçü geldi. Tabii bundan sonrasında da Cemil Tugay'ın bu istifa kararı

0: almasıyla ilgili gelişmeler yaşandı. Önce meclis üyeleriyle görüştü ama tabii bu teke tek yaptığı bir görüşme değildi. Meclis üyeleriyle görüştü, ilçe başkanlarıyla görüştü ve ardından da yazılı bir açıklama yapacağını söyledi. Peki bu görüşmede ne vardı içeriğinde? Öncelikle kendi kararını onlara sundu ve tabii meclis üyelerinden de şöyle bir yanıt aldı. Özgür Özel'in aslında onlar istişareleriyle birlikte parti içinde yapılacak kararla birlikte yapacaklarını, bu istifayı söylediler. Ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da kendi kararını yazılı açıklamayla duyurdu. 4 gün önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısındayız demişti ama bu kez Mutlak Butlan çatısı altında olmayacağını, bu mücadeleyi vermeyeceklerini söyledi. Buradaki gerekçe Çağatay Güç'ün bir şekilde görevden alınması ve bundan sonrasındaki yaşanan gelişmelerde aslında bir şekilde alanının darılacak olması, bunu gösterdi. Bir taraftan da tabii yeni istifalar beklendi. O istifalardan da daha çok aslında Tugay'a yakın isimlerden geldi ve sonrasında istifa rüzgarı da sönümlendi. Peki Özgür Özel'le nasıl bir görüşme yaptı? Bu da çok önemli. Özgür Özel'e aslında istifasını sunduğunu, yapacağını iletti ve Özgür Özel de kendisine saygı duyduğunu ifade etti. Şu an itibariyle Tugay'ın istifasına bakarsak bir tepki istifası gibi olduğu görülüyor. Tabii ki istifa rüzgarı şu an itibariyle İzmir'de sönümlenmiş durumda. Tabii ki çeşitli noktalarda özellikle AK Parti cephesinden de bu istifaya eleştiriler var. Çünkü sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden değil, Büyükşehir'den de istifa etmesi gerektiğini ileri sürüyorlar. Yani siyasi iklim açısından bir gerginlik var. Bir taraftan da aslında düğümün merkezi burası. Bugün de aslında böyle bir gerginlik oldu. Çağatay Güç taraftarları, Utku Gümrükçü cephesinden gelen ve ellerinde kırmızı karanfillerle gelen destekçileri bu kapıdan içeriye sokmadı. Bundan sonra ne olacak? Tabii ki İzmir'de aslında bunun da bir bekleyişi var.
1: Cemil Tugay'ın bir de yeni bir açıklaması var, böyle nasıl devam edecek, bağımsız devam edecek, çünkü daha önce belki biliyorsun siyasi transferler de oluyor, onlar da konuşulmuştu ama bu sorulmuş, yanıtını aktarır mısın lütfen?
0: Yanıt şu, daha önce Özgür Özel'le birlikte bir yol arkadaşlığı olmuştu. Özellikle kurultay sürecinde, zaten kurultay sürecinde verdiği destekle birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu Tugay. Ve yeni bir parti kurulduğu takdirde Özel'le hareket edeceğini söyledi. Bunun altını çizdi.
1: Bu önemli. Yeni bir parti olursa Özel'le hareket ederim diyor. Açıklamasında da yine inşallah bir gün CHP'ye dönerim demişti yaptığı açıklamada. Şu anda CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis dağılımı 138 değil mi? Orada sanıyorum bir görüştüğü belediye meclisi üyeleri 55 meclis üyesiyle istifasını duyurmak için bir toplantı düzenlediğinde 55 meclis üyesi katılıyor.
0: Şöyle Serap Belet, yani herkese aslında meclis üyelerine bir davet yapıyor. Yani bu kararı aslında açıklamadan önce kararını onlarla paylaşıyor. Aynı zamanda tarihi asansör binasında ilçe belediye başkanlarıyla da görüşüyor. Ama tabii şu andaki aritmetiğe bakarsak normalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesi sayısı istifalardan önce 138'di. Şu an itibariyle 133 oldu. Evet. Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesi ağırlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Gülçin Hacı Evliya Gülayç'e. İzmir'de durum böyle. Bundan sonra nasıl bir etki yapacak bu istifa Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Merakla takip ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz Gülçin'e. Hemen konuklarıma da sorayım. Hatta meclis dağılımı grafiğimizi de LED'e verebiliriz. Ben Aytun Çerkin'e sormak istiyorum. Cemil Tugay'ın istifasını niye bu kadar çok konuşuyoruz? Neden bu kadar kritik Aytun? Sen bu istifanın arka planına
2: şimdi
1: ilişkin
2: şöyle,
1: başka...
2: Özgür Bey istifa etmesini istemiyor Cemil Tugay'ın.
1: Neden?
2: Yani Özgür Bey bütün belediyelerin istifa etmesini istemiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediyeler kalsın.
1: Evet.
2: Burada bir şey yok diye bakış açısı bu olduğunu düşünüyorum. Ama özellikle Cemil Bey'le yaptığı görüşmede de istifa etmesini istemediğini söylüyor. Yani şu anda bu görüntünün verilmesi ve oradaki meclis aritmetiği... Şimdi mesela burada 138 kişi var.
1: Evet.
2: 50'si yeni partiye geçecek diyelim veya Özgür Bey'i destekliyor. Geri kaldı işte 110 kişi falan, tamam 100 kişi diyelim.
1: Evet.

0: Şimdi orada o Kemal Bey'le hareket edecek kadrolar AKP MHP ortak bir aday çıkarırsa. Hani
1: Seni
0: burada
1: böyle davet edebilir miyim?
0: yani
1: Tercih etmez misin?
0: olur.
1: İstersen burada konuşalım. Yani diğer konuklarım da katılabilir bize bu arada
0: Ben
1: sonrasında.
0: Müftüoğlu da gelsin o zaman.
1: Mehmet
0: Ben
1: Bey de
0: ne diyeyim?
1: gelsin. Herkes davetli.
2: Hayır, diyorlar ki Habertürk'te tahtaya kalktın, diğer televizyondan niye kalkmıyorsun
1: Öyle
2: diyorlar
1: mi?
2: mesela.
1: Habertürk farkı diyeceksiniz orada. Mehmet Bey. Şimdi yani elbette İzmir'de 55 kişinin bu toplantıya katılmış olması, sadece bu 55 kişinin Cemil Tugay'a ya da içlerinden sadece 25'in destek verdiği
0: Şimdi
1: anlamına
0: yayına
1: mı geliyor?
0: girmeden önce İzmir'deki arkadaşlarla görüştüğümde
1: Hoş
0: oradaki
1: geldiniz.
0: CHP'lilerle onların da dediği şu 50 ile 53 arası Sayın Tugay'a destek veren kişiler. Şimdi bu 138 kişi 88 kişi
1: Tamam.
0: kalıyor geriye. Ve bu 88 kişinin dağılımına baktığımızda şimdi Cemil Tugay'a diyelim ki olası bir yargı müdahalesi veya yargı soruşturma açıldı. Görevden uzaklaştırıldı ve orada bir seçim oldu. Burada direktman Kemal Bey'e yakın bir isim Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir'de yönetebilir.
1: Yani İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu daha mı güçlü?
0: Gelen bilgi o
1: İzmir
0: yönde.
1: Belediye
0: Gelen
1: Meclisi'nde.
0: bilgi o yönde.
1: Can, sende de böyle bir bilgi vardı
0: Evet.
1: değil mi? Aslında senle de daha önce bahsetmiştim bundan. Bunu ekleyeceğim bir şey var mı hazır buradan başlamışken?
3: Şöyle yani Cemil Tugay'ın...
0: Gelsene can böyle.
3: ya iki kişi, üç
2: Gel
3: kişi olur.
2: Sen de geç
1: Hiç
2: şöyle.
1: önemli değil. Yani
2: Herkes kalksın hadi.
1: zaten zaman zaman ayakta,
2: Program
1: zaman zaman
2: ayaktasın
1: oturarak
2: hocam.
1: devam
3: Şimdi
1: ederiz.
3: bırakalım.
1: O zaman hadi böyle olsun.
3: Şöyle dün yine başka bir televizyon kanalında da
1: Biraz böyle gel yüzünü görsün
3: bunu
1: izleyicimiz.
3: tartışırken bu son meclis toplantısına katılan 55 kişi ve 25 kişinin de bu 55 kişinin içinden 25 kişinin de Sayın Cemil Tugay'a destek verdiğini öğrendik. Burada yani Kemal Kılıçdaroğlu aslında burada İzmir'de birazcık psikolojik üstünü de ele geçirmiş durumda. Şöyle, Özgür Özel istifa etmesinden yana değil, doğru. O bilgiyi teyit ediyor, herkes söylüyor. Ve diğer taraftan da ilçe belediye başkanlarıyla bir görüşme yapıyor Cemil Tugay. Yani istifa ederken yanında aslında bir iki tane de belediye başkanıyla beraber istifa etmek
1: Tire
3: istiyor.
1: galiba istifa ediyor
3: Tire
1: sonra değil
3: istifa
1: mi?
3: etti. Ama orada şöyle bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun etkisi oluyor. Bir Buca ve Bornova belediye başkanları
1: Evet.
3: gözaltına alındıktan sonra Kemal Bey ile birisi Bornova gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra Kemal Bey telefon açıyor. Hem genel başkanlığını tebrik ediyor hem de kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür ediyor. Bornova'da. Buca Belediye Başkanı tutuklanmadan 2 gün önce yani gözaltına alınmadan 2 gün önce Kemal Bey'i telefonla arıyor ve desteğini bildiriyor. Yani İzmir'deki durum biraz Özgür Özel'in de kontrolünden çıkmış
0: Bir de orada
3: durumda.
0: Tunç Soyer, Cemil Tugay
3: Evet.
0: kavgası var.
3: Tabii. Aynen.
0: Yani
3: Evet.
0: eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendisini içeri girmesindeki en büyük neden olarak
1: Cemil
0: Cemil
1: Tugay'ı
0: Tugay'ı
2: görmesi.
0: suçluyor.
2: Tabii kavgalıydılar
0: Yani
2: daha
0: Tunç
2: önceden.
0: Soyer'e
2: Evet.
0: yakın belediyede isimler, örgütlerde isimler var. Yani baktığımız zaman burada Kemal Bey'in daha hakim bir şey yaşadığı
4: Ya
0: suçlu
4: suçlaması
0: süreç.
4: gayet normal çünkü Tunç Soyer'le ilgili belgeleri savcılığa veren kadro Cemil Bey'in kadrosu.
0: Cemil Bey
4: Yani
0: kadrosu olduğu
4: oradaki
0: söyleniyor. Evet.
4: kooperatif yolsuzluğu ile ilgili suç duyurusunda bulunan isim böyle AK Partili, MHP'li başka bir isim falan değil
3: Doğru.
4: yani. Bizzat Cemil Bey yani.
0: Cemil Bey
4: Dolayısıyla
0: müfettişlerinin hazırladığı
1: tabii
4: evet,
1: Büyükşehir Belediye Başkanı'yken Tunç Soyer, Cemil Bey de ilçe belediye başkanıydı.
4: Karşıyaka Belediye
1: İzmir'de Karşıyaka'nın
2: onu
1: belediye başkanıydı.
2: Bir düzeltme yapmakta yarar var. Cemil Bey de bilgi resmi olarak bilgi talep ediliyor. MASAK tarafından bilgi talep ediliyor. Dolayısıyla Cemil Bey de iç soruşturmayı yapıyor. İç soruşturmadan elde ettiği bulgu ve belgeleri yetkili birimlere
0: Ama
2: vermek
1: yani bir talep
2: zorundalar.
1: üzerine başlatan taraf değil ve kendisine başvurulması üzerine
2: Kesinlikle
1: bilgi
2: öyle.
1: paylaşan
2: Ama
1: taraf.
2: Tunç Bey'in
1: Önemli bir nokta o.
0: röportajlarının hepsinde
3: Evet.
0: hemen hemen hepsinde Cemil Tugay'ı çok sert bir
2: eleştiriyorlar.
0: Ama yerden yere vuruyor. Yani çünkü olmayan diyor.
4: Ek olarak
0: Tunç Soyer olmayan bir olguyu bu şekilde raporlaştırdılar
3: şöyle bir
0: diyor.
3: ayrıntı da var. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cemil Tugay'ı da destekleyip Karşıyaka'ya belediye başkanı yapılmasını

0: sağlayan da Tunç Soyer. Kemal Bey ısrarlı bir şekilde karşıya kadar olmasını da istememiş Cemil Tugay'ın.
1: Ya aslında biz
0: Cemil Tugay
1: ayrıntıya giriyoruz. Burada Cemil Tugay'ın istifa etmesi tablonun büyüğüne bakmak açısından ele aldığımız zaman acaba bir lokomotif görevi üstlenir mi?
2: Zaten ha, o yüzden bu kadar herkes hayır, dikkat Bey, kesildi. Özgür, bir şeyin başlangıcı mı?
3: Hayır, bir kopuşun ya da yeni bunun, partinin. Özgür Bey bunun taraftarı değil.
0: Ama işte bu hayır, önemli yani bir bilgi.
1: Taraftar olmayabilir. Şunun için söylüyorum. Birçok belediye şu anda ne yapacağını bilemez durumda. Doğru mu? Hani ne tarafta duralım
0: öyle değilmiş,
1: noktasında.
0: Öyle değilmiş. Şimdi Aytun Çelik'in verdiği bilgi.
1: Bir şey daha söyleyeyim
0: diyor
1: mesela.
0: Ki, hiçbir belediye başkanından istifa istemiyorum diyor anladığım tamam. kadarıyla değil evet, mi? Evet.
1: Böyle hayır. Mesela aklıma bir şey geldi şu anda.
3: Şu anda mı?
1: Evet şu anda geldi. Çünkü burada durduğum yerde ilk açıklamıştım. Sayın Mansur Yavaş'la ilgili bir iddiada bulunmuştum. Acaba bu iddianın akabinde karşı bir hamle mi oldu?
3: Yok.
2: Mesela. Sizin iddianız neydi? Onu hatırlatın. Karşı hamle mi oldu? O daha neydi?
3: Çok gizemli ve şifreli
1: konuşuyordu.
2: Evet, çok
1: yani
2: şifreli oldu.
1: Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağı yönünde istifa etmeyip Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak ve eğer partileşme sürecine gidilirse, hani Sayın Özgür Özel partileşme sürecine gidirse, Sayın Özgür Özel'den değil de Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya ya da belediye başkanı olarak görev yapmaya devam edecek şeklinde bir iddiam var.
3: Ben de birazdan Özgür Özel'in kafasındaki projeyi anlatacağım.

0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğine dönük.
1: Bu hani, bir hamle değil, yok.
2: Yok, Mansur Bey'e şey olarak.
3: Şöyle evet. Ali Haydar bir, Fırat diyor ki bugün Kemal Kılıçdaroğlu, yani bugün Genel Merkez'in basın halk ilişkiler koordinatörü İmamoğlu'nun yönlendirmesi, yani İmamoğlu etkisiyle Cemil Tugay istifa etti. İhtimal veriyor musunuz buna? Böyle bir etkiye.
4: Ya onu bilemeyiz. Yani İmamoğlu etkisiyle mi etti? Yani onu
3: çünkü Özgür Özel zaten birlikte hareket ediyor.
2: Çok gerçekçi
3: orada
2: değil.
3: Bir ayrı...
2: Çok gerçekçi değil. Bu istifa ki yeni partiye katılmayacaksa ve bir bağlılık bildirmiyorsa İmamoğlu'nun da Özgür Özel'in de elini güçlendiren bir bağlılık değil. Ne diyor istifa metninde? Diyor ki ben Cumhuriyet Halk Partili'nin mutlak mutlak kararı kalktıktan sonra tekrar partime döneceğim diyor. Şunu demiyor. Ben İmamoğlu ve Özgür Özel'le beraberim, istifa ediyorum ve o safta yer alıyorum dese evet, burada haklı. Ya,
4: yeni partiye katılırım dedi, bugün kurarlarsa dedi, bugün dedi.
3: Bağımsız olacağım, bir yeni parti olursa orada bugün, Özel'in yanında yer alırım dedi.
2: Bugün dedi. Evet. Şimdi bugün dedi ama dün istifa ederken ben Cumhuriyet Halk Partili'yim dedi. Şimdi istifa ederken İmamoğlu'nun kontrolünde istifa etseydi, evet bunu tartışabilirdik ama bugün söylediğinde... İstifa etmiş zaten, ayrılmış partiden. Yani İmamoğlu'nun etkisinin olduğunu ben çok düşünmüyorum.
3: Peki lokomotif etkisi yaratacak mıdan kasıt? Lokomotif etkisi diğer belediye başkanları için yani ardı gelecek mi demek istiyor herhalde
4: hayır,
3: Mehmet
4: Bey. Ankara yani, Büyükşehir, Mersin gelir Büyükşehir, yani. Adana evet. Büyükşehir. Yani buraların hiçbiri istifa etmez.
2: Etmezler.
4: Yani bu dönemde yani bu istifa bence kendisine bireysel yönelik şey. Yapılacak bir hamleye ön alma istifasına evet, dönüştü bir taraftan. Çünkü Kemal öyle Bey'in mi? Cemil Bey'e karşı tavrını bütün...
3: Zaten ihraç edileceğini mi
4: yani
3: düşündü
4: işte,
3: diyorsun?
4: Evet, orada bir sıkıntı yaşayacaktı. Ve tavrını biliyoruz zaten. Belediye başkan adayı yapmak istemiyordu. Yani
0: evet doğru.
4: Şey, Cemil Bey.
2: Yani şimdi burada biraz yalnızlaşmış.
0: Kemal Bey belediye başkanı yapmak istemiyor.
2: Cemil yani. Tugay bir de şu dengeye bakınca Cemil Tugay'ın yalnızlaştığını zaten görüyorsunuz. Yani 25,
0: hayır, şöyle,
2: 140 kişi.
0: Doğru
2: şimdi
0: şöyle bir şey de var. Sayın Cemil Tugay yalnızlaşması ifadesini evet ben de doğru buluyorum. Çünkü çok ciddi anlamda serzenişte bulunduğu açıklamaları oldu. Hı hı. Bu yakın zamanda da olmuştu. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak buktan öncesinde de olmuştu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de olmuştu. Ama çok da İzmir noktasında, Büyükşehir noktasında sahip çıkıldığını da söylemek mümkün değil.
3: Yani Butlan öncesinde Özgür Özel tarafından da mı sahip çıkıldığını söylemek
0: Sayın
3: mümkün
0: Sayın Özgür Özel tarafından da şimdi bazı sıkıntılar yaşadı, bilinen sıkıntılar. Hepimiz biliyoruz. Ama bu noktada diğer
4: CHP İzmir'de sıkıntı büyüktür artık.
0: Diğer yani diğer belediye başkanlarına yani sahip çıkıldığı gibi kendisine sahip çıkılmadığı
3: yani
0: yönünde
3: genel merkez ilişkilerde bir kopukluk mu vardı? Orada bir takım sürprizler mi vardı diyorsunuz
0: evet.
5: Cemil ben Bey de çok
3: buyurun ben de size
5: başarılı bir belediye başkanlığı profili sergilemedi. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de yıllardır kök salmış bir geleneğe sahip. Hani İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Tunç Bey'den sonra kim gelir sorusunun karşılığı 2024 seçimlerine giderken Cemil Tugay değildi. Çünkü Karşıyaka'da da öyle çok ciddi bir halk desteğini, öyle çok ciddi bir örgüt desteğini...
3: O olmasa kim vardı? Yani öne çıkan başka biri var mıydı?
5: Pek çok isim veya Tunç Bey'in devamı konuşulabilirdi. Fakat burada Tunç Bey'in kurultay sürecinde Kemal Bey'den, daha doğrusu Kemal Bey'den yana saf alması değil, Cemil Bey'in daha çok bu işte çoban ateşi deniliyor CHP örgütlerinde... İlk yakanlardan olmasının mükafatı olarak nasıl olsa orada hazır bir oy var. Gidin yönetin oldu. Belediye başkanlığı döneminde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde iyi geçirmedi. Şimdi bu benim diyebilirsiniz ki daha Hüseyin Karagöz çıkmış orada işte Tunç Bey'i, şey Cemil Bey'i kötülüyor diyebilirsiniz ama şimdi Aytunç Bey az önce cümle arasında bir ifade kullandı. Dedi ki 138 kişide 25. 25 de değil aslında. Diyor ki arkadaşlar ben gidiyorum gelen var mı? İstifa eden 5 kişi yahu. Ya böyle bir şey olabilir
0: ya zaten
5: olur mu yani?
0: Görevden alınacağı Mehmet abi, ihtimali bak, de göz önünde bulundurduğun zaman görevden alınana kadar bak, istifa edeyim diyor.
5: Mehmet abi demek ki senin çizdiğin bugüne kadarki kariyer geçmişinde arkandan gelebilecek insan sayısı 138 belediye meclisi içerisinde ki bütün belediye başkanlarını da topluyorsun. Diyorsun ki arkadaşlar beraber gidelim. Yani Tire İzmir'in yani görece olarak çok daha küçük bir ilçesi yani. İkna edebildiğin eğer buysa sen zaten İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmiyormuşsundur yani.
4: Burada
5: yani
4: zaten, ayrıntı da şu ama şey daha.
5: Özür dilerim şurayı bağlayayım. O 25 yakın olandan bahsediyorum.

0: bahsediliyor ya, ben bugün 2-3 telefon görüşmesi yaptım. O 25'i de şey dememiş yani, sen git biz geleceğiz dememiş yani. Senin girişini destekliyoruz, biz sana belediye meclisine gereken desteği vereceğiz. Kemal Bey yarın partideki otoritesini sağlamlaştırdı. Ben size söyleyeyim yani, elindeki rakam Kemal Bey'in 70-80 falan değil. Minimum 100'ü görür. Minimum 100'ü görür. Cemil Bey hakkında yargı soruşturması ne olur bilmiyorum. Velev ki olmadı. Cemil Bey bu saatten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl yönetecek? Hangi kararı belediye meclisinden hangi destekle geçirecek? Evet. Ama ben bir iki cümleyle tamam
1: mıyım? Şöyle.
2: Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıklamaları geliyor da onları da paylaşmak istiyorum. Murat Bey'e de bu Cemil Tugay konusunda soru sormak istiyorum. O yüzden siz tamamlayın Taha Bey. Birkaç bu yeni açıklamalarından Kılıçdaroğlu'nu paylaşayım.
0: Şundan sıkıldım yani.
2: Olabilir.
0: Türkiye'nin 3 tane büyük şehri var yani. Hani bizim sanayimizin, insan nüfusumuzun, bütün turizmimizin olduğu İstanbul, Ankara, İzmir. Ya İstanbul'daki Cumhurbaşkanı adaylığı peşinde dolaşıyordu. Ankara'daki yedek adaylık peşinde dolaşıyor. İzmir'deki partici hizipleri. Ya Türkiye nüfusunun neredeyse yarıya yakını bu şehirlerde yaşıyor. Ya siz nerede belediye başkanlığı yapacaksınız yani? Şimdi Tunç Bey, ben de anladığım kadarıyla, duyduğum kadarıyla hissi bir tavırla ben gidiyorum arkadaşlar peşimden gelin demiş. Kimse de gitmemiş. E peki İzmir'e 2 hafta önce kendisine sordular metro meselesini. CHP iktidarında getireceğiz falan diyordu. Şimdi İzmir'deki belediye meclis kararlarını siz nasıl geçirmeyi, nasıl yatırım yapmayı, altyapıda, üst yapıda İzmir'in ihtiyaçlarını nasıl karşılamayı düşünüyorsunuz?
2: Bunların notunu zaten seçmen vermiyor mu Taha Bey? Yani bunun notunu en çok seçmen veriyor yani.
1: Belediye yapamaz ama iktidar yapıyor değilse...
0: şimdi. Tabii şimdi İzmir'de
1: İzmir'de bugün şunları bunları iktidar yapıyor.
0: Evet, İzmir'de bugün bu istifayı, işte ardından kim gelecek, kim gelmeyecek... Bunları konuşurken Cumhurbaşkanımız bugün Halkalı İstanbul Havalimanı metro açılışını yapıyordu. Şunu soruyorum, bakın siyasi bir şey söylemiyorum. Bu şehirleri kim yönetecek yahu? Yani çünkü herkesin bir ajandası var ya. İzmir Tunç Bey'in keyfini bekliyor. Cemil Bey'in keyfini bekliyor.
3: Yargılarken tutuksuz yargılasaydınız İmamoğlu yönetseydi yani şimdi. Öyle bir şey diyorsun ki yargılanırken tutuksuz yargılasaydı
0: Can abi,
3: İmamoğlu.
0: Bu pası
3: belediye başkanlığını yapsaydı
0: Can
3: yani.
0: Abi, bu pası bana verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Yargılanmazken de Ekrem Bey biz şehirde bulamıyorduk. Ya mitingdeydi, kazanıyoruz diye bağırıyordu.
3: Kazandı.
0: Paris evlerindeydi.
3: Kazandı.
0: Nereye kazandı ya? 2023 seçimlerinde bugün yerin dibine soktuğu, beni canlı canlı gömüyor dediği Kemal Kılıçdaroğlu için göklere çıkartıyordu.
3: Üç kere seçime girdi, kazandı.
0: Cumhurbaşkanı seçimlerinden bahsediyorum. Evet, yardımcısıydı.
1: Cumhurbaşkanı yardımcısıydı.
0: Şimdi bir cümleyle tamamlayayım. Müsaade et abi. Bir cümleyle
1: tamamlayayım.
0: Ekrem Bey'in ard arda...
3: Abi sana demiyorum, Taha diyorum.
0: Evet. Ekrem Bey'in ard arda İstanbul'da üst üste kaldığı en uzun dönemi yaşıyor abi Silivri'de olarak. Onun dışında biz zaten görmedik ki belediye başkanı olarak yani. Hep başka bir ajandalar peşindeydi. O yüzden iyi ki bu pası verdin, teşekkür ederim.
4: Burada şöyle bir durum var.
2: Evet.
4: Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir seçimi bir belediye seçiminin çok ötesine gitmişti.
0: Evet,
4: yani
0: doğru.
4: Erdoğan'la İmamoğlu'nun seçimine dönmüştü. Sayın Erdoğan İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır veya kaybeden İstanbul Türkiye'yi kaybeder gibi bir cümle kurdu. O kadar ilerideydi. Yani o yüzden kimse şu anda belediye iş yapıyor mu? Şurada şunu yapıyor mu? Bunu getirdi mi? Çöpü topladı mı? Öyle bir şeye bakmıyor.
0: Günün sonunda ama Murat Bey programa geç kalıyor.
2: İstanbul seçmeni onları da ölçüyor mutlaka.
4: Topbaş döneminde de öyleydi. Yani değişmedi bu yani. Evet, Ahmet Topbaş döneminde de öyleydi. Öyle değil mi? Ya bilmiyor musun? O dönemi yetişmez.
0: Ben de İstanbul'daydım.
5: Metrobüs mesela
2: kısa süreli bir projeydi.
5: Fakat bunu Ekrem İmamoğlu kalıcı hale getirdi. Yani bu metrobüsün derhal
0: Ekrem Bey mi kalıcı hale getirdi?
5: Tabii o kalıcı hale getirdi. Yani bu negatif anlamda bir şey söylüyorum. Hayır, neden?
1: Değişecekti demek.
5: Kadir Topbaş bunu yaptığında bunu kısa süreli geçici bir proje olarak ilan etti. Çünkü tramvay modelini getirecekti.
2: Ama
5: tren
2: sonra
5: modelini
2: yıllarca kullanıldı. Metrobüs yeni bir şey değildi ki zaten.
5: Ama tam Ekrem İmamoğlu eğer seçimi kazanmamış olsaydı...
0: Raylı
5: bir sisteme dönecekti. Yani Ekrem İmamoğlu da bu projeyi devam ettirebilirdi.
3: Engelleyen var, elinden alan var. Şimdi seçim öncesi dedi ki Ulaştırma Bakanı. Önemli bir bilgi.
0: Bugün havalimanı metrosu açılıyor.
3: Ulaştırma Bakanı seçim öncesi eline çaylı masanın üstüne serdiler.

0: Dediler ki biz kazanırsak ikinci Avrasya Tüneli'ni yapacağız dediler. Ben o zaman bu yayında yine Habertürk'te karşıda Mehmet abinin oturduğu yerde oturuyorum. Dedim ki elinizden tutan mı var kardeşim, yapın. Niye
1: Can Bey, metrobüse biniyor musunuz bilmiyorum ama.
0: Için İstanbul'u mu cezalandırıyorsunuz? Yapın. Şimdi nasıl yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı? Biraz önce sen söyledin. Halkalık
1: bakın bugün buradan
0: yapabiliyor demek ki.
1: Can Bey.
0: Yapmayınca demek ki İstanbul'u cezalandırıyorsunuz. O zaman mesele İmamoğlu meselesi oluyor. İstanbul'u yönetme meselesi olmuyor. Siz diyorsunuz ki İmamoğlu kazandığı için biz İstanbul'da icraat yapmayacağız diyorsunuz. Kredi vermiyor. Parası mı vardı gitti, kredi aldı, krediye ne yaptılar krediye? Şimdi belediye kredi. yerel seçimleri konuşmuyorum
2: ama. Metro için alınıp sosyal medyaya aktarılan krediden bahsediyorsan orası çok
0: İmamoğlu, büyük tehlikeli. İmamoğlu işte belediye başkanlığı yapmadı, cumhurbaşkanlığı.
2: Yapmadı abi.
0: Mesela olabilir. Bu siyasi bir şey. Yaptı.
2: Bunu faturasını ben ödüyorum ya.
0: Yaptı.
2: Haber Türkiye açın. Yaptı. Sabah programında 5. Levent'te, 4. Levent'te iş yerinin önüne saat 5'te arabasını çekip mesai saatine kadar uyuyan insan görüyorsunuz. Topbaş döneminde trafik yoktu demiyorum. Vardı. Ama şirketlerin önünde, rezidansların önünde arabasını çekip içinde uyuyan insanlar da yoktu canım yani. Hepimiz burada yaşıyoruz. Bunu ben de söylemiyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporları var.
0: Vallahi tabii ben raporları 2006 var. Yılında sabah 5.30'da Kartal'dan İstanbul'da çıkıyordum bak. Senin dediğin şey Beylikdüzü'nden Levent'e geliyor. Ben 2006 yılında
2: belli abi.
0: 2006
2: bak,
0: yılında
2: sen söylesen bak, de hızlanmıyor.
0: Banyo vardı o zaman. Marmaray yoktu, banyo vardı o zaman. 2006 yılında Kartal'dan çıkıyordum 5.30'da. Tamam mı? Gidişim benim yine Taksim'e gelişim yine 9'u buluyordu. Şimdi
2: tamam.
0: bu ilk defa yaşadığımız bir şey değil İstanbul'da. Yani sen İmamoğlu yönetiyor, CHP yönetiyor diye trafik var. Ya böyle bir anlayış olabilir mi? İstanbul'da kaç
3: çok hormonlu bir büyümesi var İstanbul'un. Ben buradan bir çıkmak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki ben gelmeseydim eğer bir vali atanacaktı buraya. Birkaç böyle daha mı iyi olacaktı demiş.
1: Şimdi hemen sosyal medya kopuyor, daha iyi olacaktı.
3: Ekrem Bey'in içinde olduğu psikolojik durumu biliyorum. Ona cevap verme gibi bir niyetim yok demiş. Bütün belediye başkanları ile ilgili, sadece İBB değil, bütün belediye başkanları ile ilgili dosyaları komisyon inceleyecek. Tüm iddianameleri okuma şansım yok. Arınma kavramı sadece İmamoğlu için değil. Tutuklandığında evini ziyaret ettim. Kapısı önünde ne dediysem bugün de aynı düşüncedeyim. Yolsuzluğun partisi olmaz. Yolsuzlukta çifte standart uygulaması yanlıştır diyor. Özgür Özer'e 4 belediye başkanının adını vermiştim ve ona bu isimleri aday gösterme dedim. Kim olabilir bu 4 belediye başkanı?
1: Beşiktaş belediye başkanı.
3: Tamam.
1: Başka?
0: Beşiktaş'ı biliyoruz, o kurultayda
4: bence Aytunç biliyor bunu.
0: Değiştirdiği için.
4: Hangi belediye başkanlarını aday
3: gösterdi? 4 isim verdim
4: demişti.
3: Özgür Özel'e demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Bakın, bunları aday gösterme diye telkinde bulunduğunu Rıza söylemiş Kovac. Az önce.
0: Evet, o benim bildiğim o. Diğerlerini bilmiyoruz.
1: Cengiz'i de söyledi.
3: Parti zarar görmesin diye çıkıp bazı şeyleri açıklamadım demiş. Cemil Bey de mi onlardan?
1: Tabii
3: biri?
1: Cemil Tugay da bunlardan biriydi. Hatta beşli çeteyle iş yaptığını iddia etti Kemal Bey. Bunun altını çok çizdiler. Fakat İmamoğlu'nun...
3: Arazi üzerinden gelir elde etme konusu değil
1: evet,
3: mi? Onun
1: İmamoğlu'nun baskısı sonucunda Özgür Özel bunu yaptı. Bakıyoruz. Aslında Özgür Özel'in belirlediği bir aday olmadığını bugün tekrar görmüş olduk. Neden bunu söylüyorum? Özgür Özel kendisinin lider olarak tanımlıyor ve kamuoyunda bu şekilde ifade ediyor. Fakat toplumu oluşturduğu topluluğu yönetemediğini görüyoruz.
3: Nereden?
1: Ve mesela
3: hangi
1: diyor
3: veri?
1: Ki istifa etme diyor. Yani benim elimi güçlendir diyor. İstifa etme
3: şey,
1: diyor.
3: Partiyi yönetemediğini anladım.
1: Partinin dışında yani kendisine destek veren o kitleyi yönetemediğini görüyoruz. Çünkü arıyor, diyor ki sakın istifa etme diye bastırıyor. Hı hı. Fakat Cemil Tugay ise duygusal bir sürece giriyor. Bir hikayesi de yok bu istifanın. Yani Türkiye'nin en önemli illerin başında gelen Cumhuriyet Halk Partisi ile özdeşmiş, değerleriyle özdeşmiş bir şehrin belediye başkanı literatüre herhalde ilk defa girecek böyle bir süreci Türk kamuoyuna yaşattı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşattı. Kılıçdaroğlu açısından İzmir krizi parti ahlakı ve disiplin söylemini somutlaştırma fırsatı da vermiştir. Yani baktığınız zaman parti ahlakını dikkate almayan bir isimdir Cemil Tugay. Aynı zamanda parti disiplinine uymamış bir isimdir. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu ahlaki değerlere yeniden dönme, arınma.

0: partinin kurumsal kimliğine göre hareket etmesi gerektiğini defalarca söylüyor. Ve en önemlisi Kemal Bey'in geçen söylediği bir ifade var. Örgüt işlerine belediye başkanları karışmasına kesinlikle izin vermeyeceğim diyor. Ne zaman söyledi? Partiye geri dönüşünde. Aynı zamanda belediye başkanları işini yapsın, kente hizmet etsin dedi. Bakın Mansur Yavaş bu mesajı aldı ve kente hizmet edeceğini ifade etti. Ama diğerleri ise kendi şehrinin, il başkanının kendi belirleyemediği için geri bir tepkisini görüyoruz. Yani bununla ilgili geri dönüşü tepki
1: Murat
0: veriyor.
1: Ben sizi bölüyorum ama.
0: Şunu da ekleyeyim. Diyor ki ya bu isim olmasın şu isim olsun. Madem bu geldi o da olmasın şu kişi gelsin diye bastırıyor. Bununla ilgili bir pazarlık sürecine de giriyor. Yani bir il başkanını örgütün müdahale etmesi neden bu kadar onun için önemli? Yani baktığınız zaman buna müdahale
1: siyasi
0: olmaması lazım.
1: Siyasi partilerde bunlar olmaz mı? Tüm
0: AK
1: siyasi
0: Parti'de
1: partilerde
0: örnek
1: bu aday
0: var mıdır?
1: Seçimleri,
0: yok. MHP'de yoktur. MHP'de örneğin Ülke Ocakları il başkanı, MHP'nin il başkanı farklıdır. Belediye başkanı farklıdır. Sayın Devlet Bahçeli buna benzer denklemleri kurmuştur. Örneğin Adana buna çok iyi örnektir geçmişte. Mersin buna çok iyi örnektir. Yani bu şekilde örgütle belediyelerin bağını koparmanız lazım. Yoksa orada yolsuzluk olur. Yani ve burada baktığımız zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ismi Cemil Tugay'ı neden ağır eleştirdi? Ve bu kişiyle yargılandığını da unutmamak lazım. Yani istifa etmemiş olsaydı önümüzdeki günlerde zaten tedbir amaçlı üyeliği askıya alınacaktı. Çünkü gerek delege ile ilgili, gerek farklı yolsuzluklarla ilgili ciddi anlamda iddialar vardı. Bunlara cevap verme, bunlara arınma yerine partisinden istifa ettiğini görüyoruz. Yani risk almamış bir belediye başkanı olarak görmüş
1: Peki.
0: oluyoruz.
2: Ama normalde eğer soruşturmadan korksaydı, çekinseydi partide kalmaya devam ederdi bir şekilde.
3: Yani
2: niye mesela o zırhı kaldırsın üstünde?
0: Ya çünkü disipline verildiğinde üyelikten çıkartılacağını... Silivri'nin biraz da baskısı olduğu iddia ediliyor ama ben ona
1: partide
0: çok inanmıyorum.
1: Partide kalsa böyle bir zırhı var mıydı Mehmet Bey?
2: Yani bir ölçüde bir...
3: CHP belediye başkanı olmuş oluyor.
0: Yani ama Kemal Bey diyor ki arınacaksın diyor. Yani kalırsa arınması gerekiyor.
2: Şu an bağımsız olduğu başkanı. Zaman hiç kimsenin yani sahiplenmediği, herhangi birinin arkasında durmadığı...
3: Örgütsüz bir belediye başkanı.
0: Ama bunun öncesinde şu var. Yani
2: tekil bir yapım yapabiliyorsunuz.
1: Anladım. Böyle bir durumda arkasındaki bir desteği kaybetmiş oluyor.
0: Ama zaten desteği kaybetmişti partide. Yani Sayın Özgür Özel de kendisini defalarca aramış. AK Parti'ye geçeceğini söyleniyor. Çık bununla ilgili açıklama yap diye baskı kurduğunu da hepimiz biliyoruz. Yani
1: Peki.
0: 2025'in Kasım ayından bu yana AK Parti ile doğrudan temasları vardı. AK Parti'ye geçmesiyle ilgili çok ciddi iddialar vardı. Ama
1: Murat Bey, bir izin verin ne olur.
0: Çıkmadı.
1: Yani birçok şey var, onlara da yer kalsın istiyorum programda. Hem de arada sizlerle de paylaşayım. Bizim sohbetimizi açsın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da. Mesela yeni gelen bir cümle. Kişisel çıkara dönük bir şey olmadığı sürece. Sizler de arada bakıyorsunuzdur, katkı sağlayabilirsiniz. Bütün röportaja hakim değilim. Aralardan gelen cümleleri editörüm de paylaşıyor. Kişisel çıkara dönük bir şey olmadığı sürece hiçbir belediye başkanı mahkum olmaz. Yargının bağımsız olduğuna inanmıyorum. Siyasi alanda yargı bağımsız değil demiş Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Buna o zaman gidin aklının gelin nasıl söyleyebilir? Hem
1: tabii bir özet
2: bence çok tezat bir açıklama. Bir de
1: evet, şimdi tabii kısa cümleler.
2: O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğuna niye oturdunuz?
3: Evet, çok
2: sorusu
3: doğru.
2: Sorulur.
3: Çok doğru. Yani madem
2: yargı bağımsız değilse...
1: İftira atılan kişi dava açmak zorunda. Savcı iddia makamı, iddianame karara dönüşmez. Kararı yargıç verir. Aklanmalarını hepimiz isteriz. Ben niye istemeyeyim demiş yine gazetecilerin sorularına.
4: Şu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun partiye geliş nedenini temizlik yapacağım, kirlilikten kurtaracağım diyor.
1: Evet, arındıracağım.
4: Fakat bu yargı kararlarını eleştiriyor.
2: Evet.
4: Yargı bağımsız değil diyor çünkü. Yargı siyasi karar veriyor diyor. O zaman nasıl olacak
3: bu? Nasıl aranacaksın?
4: Yani şimdi sen masumiyet karinesi diye bir şey var değil mi?
1: Evet.
4: Daha bir karar, kesinleşmiş bir karar yok ortada. Ya beraat edecekler bu isimler? Ama sen uzaklaştırdın. Ha şunu yapmak doğru. Özgür Bey de bu hatayı yaptı bence. İç mekanizma kurarsın, denetleme yaparsın.
2: Tabii.
4: Bir iddia ortaya atıldığı zaman ya bu
1: ne
4: İstanbul
1: kadar
4: Büyükşehir için geçerli değilse açık. Bütün nerede belediyede kim ne yapmışsa Hepsiyle ilgili bir çalışma yaparsın. Ona göre rapor hazırlarsın ve bunu kamuoyuyla paylaşırsın. Bu bir hani kendim ben de bu işin üzerine gidiyorum mesajını verirsin. Bunu yapmamak doğru değil ama partiden atmak, partiden uzaklaştırmak. Mesela Gökhan Günaydın örneği. Niye döndürdün geri Gökhan Günaydın'ı? Sayın Gökhan, ki bana göre en baştan en yanlış isimle başladılar
1: neden
4: zaten de.
1: Neden peki? Onu hazır yeri konuyu açmışken sorayım.
4: Hayır, Gökhan Günaydın'la ilgili bir iddia var. Bir iddia var. Hı hı. O iddiayı da anlatıyor. Cevap da veriyor Gökhan Bey. Ve rapor olarak giriyor. Çok basit bir şey. Ve bir anda geri dönüyor. Ama sen ihraç ediyorsun ya ilk önce.
2: Gökhan Bey'le ilgili yolsuzluk yok.
4: Yolsuzluk, evet. Yok. Yolsuzluk yok. Bu kurultaya delege sakatlama iddiası yok. Diğerleriyle
1: değişim
4: ilgili de
1: fezlekeler... yer aldığı için diye yorumlanmıştı. Hayır bak, diğerleriyle... Yani uzun toplantısına, evet, katılan isimlerden biriydi, evet, zannediyorum. Öyle değerlendirmeler
4: grup başkan
1: yani...
4: vekili. O da şimdi de tekrar döndü.
1: Evet, Gökhan
4: şimdi
1: Bey'le ilgili.
4: Hayır, buradaki diğer isim...
2: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler de burada söyle, yanlış,
3: evet,
2: yaptık.
3: Yanlış yapıldı diyor.
1: Demişler mi?
2: Demişler. Ve sonra...
4: MYK'da da zaten, evet, bunu eleştirdi.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekillere mektubunu da ekrana getirelim mi? Ben yönetmenime sesleniyorum siz konuşurken. Kemal Kılıçdaroğlu da bu arada, yani sizin fikrinizi almak istiyorum. Şu mutlak butlan kararından bu yana dengeleri şöyle konuşuyoruz ya, nasıl gidiyor diye. Vekillere bir mektubu var, oradan da bir bölümü okuruz şimdi. Ne diyordun Can?
3: Şimdi diyor ki mutlak butlan kararını kabul etmeseydin partiye... İşte kayyum atanacaktı.
1: Evet, bir şimdi, vali gelecekti demiş.
3: İstanbul'daki durumla aynı bence. İstanbul'da ne oldu? Mahkeme kararını verdi. Özgür Çelik'e ve delegelere el çektirdi. Dedi ki biz buraya çağrı heyeti atıyoruz. Çağrı, evet, heyetinde de 3 isim var. İşte 4 isim var. Gürsel Tekin ve eski partileri çağrı heyeti olarak atadı. Görevini yapıyor şu anda. Hı hı. Mutlak butlan kararı verildiğinde kayyum falan atanmayacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu kimseyi kandırmasın. Oraya da bir çağrı heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi'nden üyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki Murat Karayalçın, belki Hikmet Çetin, bilmiyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi üyesi, belki de Kemal Bey'e yakın bir iki isim atanacaktı. Kemal Bey kimseyi kandırmasın.
1: Ben böyle bir karar asla beklemiyordum
3: İstanbul'da,
1: ve bilmiyordum.
3: İstanbul'da
1: demiş.
3: Gürsel Tekin'in çağrı heyetliğini kabul ediyor Sayın Genel Başkan. Ama CHP Genel Merkezi'ne atanacak çağrı heyetini kabul etmiyor. Ondan sonra da diyor ki yapmasaydım partimize kayyum atanacaktı. Yani burada yani karşınızda çocuk yok. İnsanlar neyin ne olduğunu biliyor.
1: Yani bunu, peki sence biliyor muydu önden ve bekliyor muydu?
3: Bekliyordu,
1: çünkü
3: biliyordu
1: ve beklemiyordu.
3: 2025 yılından 1,5 yıl öncesinden beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmak için, mahkeme kararıyla genel başkanı olmak için bekliyordu. Ve bunu da söylüyordu. Bugün de söyledi.
1: O zaman bugün bunu okumadan söyledim. Bu konuda tabiinin de fikrini sorayım. Sizce Kemal Kılıçdaroğlu demiş, bu kararı bekliyor muydu, hazırlanıyor muydu? Mutlak butlan kararı çıkacak ve ben geri döneceğim diye. Hep böyle biliyordu ve hazırlıklıydı diye yorumlandı.
4: Sözcü yayınında, şimdiki yayında ben diyor bilsem diyor bir gün önce video çeker miydim diyor.
1: Ama işte bu gerekçe gösterildi bilmesi.
4: İşte bilmiyorum diyor, bilsem diyor böyle bir şeyin içine bile bile diyor lades yapar mıyım diyor yani.
1: O nedenle sordum çünkü ya hep ben, şöyle yorumlandı demek geldim, ki biliyormuş dendi.
2: Ben Kemal geliyorum diyordu ya, evet, onu, evet, onun videosuna döndü bence.
3: Evet evet, çok doğru. Bilerek bence, çekilmiş video bence, yani o bilinmeden yapılacak bir şey değil.
5: Bence Kemal Bey biliyordu bilmiyordu, bunun tabii yanında değiliz hiçbirimiz.
1: Bilmese bile bekliyor muydu, hazırlanıyor
5: Kemal Bey
1: muydu?
5: Bunu içten içe ümit ediyordu, bunu içten içe belki istiyordu. Efendim söyleyeyim, bugünden hayallerini kuruyordu. Bana göre böyle yani. Kemal,
1: evet,
5: Bey çünkü
1: öyle görünüyor biraz.
5: Hepimizin de yıllardır gözünün önünde cereyan eden politik geçmişiyle beraber Kemal Bey intikamı soğuk yemekten hoşlanan bir profili yani. Kemal Bey hiç acelesi olmayan, günün sonunda anını bekleyen ve anı geldiği zaman hamlesini yapan bir profil. Bunu biz en yakın tarihte yine bu stüdyolarda efendim söyleyeyim bize altılı masal güzellemeleri yapılan o iklimde Kemal Bey'de şöyle duyduk. Efendim hep beraber belirleyeceğiz adayımızı. Demokrasi içerisinde belirleyeceğiz. Birlik içerisinde belirleyeceğiz falan falan falan falan anlattı. En son uymayan Sayın Akşener ben istemiyorum deyince iyi siz kalkın o zaman masadan biz kalanlarla belirleriz dedi.
1: Kendi söylemedi ama hep o değil mi başkaları tercih ederse aday olur dedi. Kendi dile getirmedi ama.
5: Evet. Zaten Kemal Bey'e sorsanız Kemal Bey hiçbir zaman hiçbir yere aday değil. Hep aday gösterildi. Ben istemedim. Delege arkadaşlar beni aday gösterdiler. Ben Cumhurbaşkanı adayı değildim. Masa beni aday gösterdi falan diyen bir şeye sahip yani. Böyle bir yapıya sahip ama Kemal Bey'in bilip bilmediğini yine ayrı bir yere koyacağım ama Kemal Bey'in hazırlandığı bariz belliydi. Ben paylaşımda yaptım, kayıtlarda var. Kemal Bey'i ben yanında Gamze Akkuş İlgezdi ve Gürsel Tekin'le beraber İbrahim Tatlıses, Allah şifa versin, hastanede ziyaret ettiğinde dedim ki Kemal Bey sahalara çıkmaya başladı yani. Çünkü o saate kadar biz Kemal Bey'i hiç ne parkta, sokakta, hiçbir yerde görmedik
1: ya. Park, sokak demişken bu arada Özgür Özel'in dünkü esnaf ziyareti de sanki biraz biz çıkıyoruz. Öyle bir cümlesi var hatta. Biraz da onu paylaşırız. Ama önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ilaveniz varsa
0: biliyor
1: buyurun.
0: Biliyor bu kelimesiyle ilgili şöyle bilgi vereyim. Biz biliyor muydu, yani biliyordu dersek aslında mevcut krizin üzerine örteriz. Burada iktidara da yakın göstermiş oluruz. Burada bu mantıktan uzak durmak lazım. Bu mevcut hukukinin olmadığı siyasi bir söyleme dönüşür. O yüzden Kemal Bey bunu bilmiyordu. Fakat bunu bilenler vardı. Silivri biliyordu. Özgür Özel biliyordu.
3: Bakın Silivri'nin bildiğini Cumhuriyet, Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bilmiyor?
0: Cumhuriyet Halk Partisi
3: Silivri biliyor. Hayır,
1: Cumhuriyet Halk Partisi bu sıralar bu kararı çıkacağını
0: biliyordulardı ya. Bakın ama herkes şunu
1: nasıl,
0: biliyordu.
1: O zaman
0: bakın bu butlan
1: bilmez.
0: Kararının çıkacağı aslında 2 yıl öncesinden belliydi.
3: Tamam,
0: çünkü insanlar müzikolün önünde para aldığını, verdiğini, delegeler...
1: Siz oradan yola çıkarak
0: tabii ki bunları somut,
3: bu çıkarımı
0: somut
3: Silivri
0: olarak,
3: yapıyor ama Kemal
0: ya
3: Bey yapmıyor.
0: Ben konuşayım lütfen. Şimdi burada somut olarak baktığımız zaman para aldım, verdim diyen...
1: Murat Bey diyor ki hile karıştırdıkları için bunun tamam, geleceğini ben, tahmin ediyorlar. Onun çıkış noktası o. Bunu, yani yargı kararını bilmek yok, değil de bunu tahmin ediyorlar.
0: Bunun somut olarak bakın 400 delegenin şaibe altında olduğu bir gerçek. 163 tanesi yargıda yargılandığını görüyoruz. 44 tanesi tutuklu. 193 tanesi ise delegeliği iptal edilmiş. Askıya alınmıştır İstanbul'da. 20 tanesi istifa etmiştir. Şimdi burada somut kanıtların olduğunu görüyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel Genel Başkanlığı'nda bu butlanı bildikleri için son 4 ay içerisinde yani 2026'nın Ocak ayından Mayıs ayına kadar baktığımız zaman tam 1 milyar 800 milyon parayı hesaplardan çekildiği ve faturalara yatırıldığı
3: bunu,
0: yani ciddi anlamda ödeme yapıldığını
3: para,
0: görüyoruz.
3: Büyük, büyük
0: yani butlan kararının geleceğini
3: açıklamıyor. Bunu,
0: bir yıl, 2 yıl öncesinden
3: bunu
0: bilenler Ocak ayında gelen bu parayı da son 3-4 ayına yayarak 1 milyar 800 milyon civarındaki bu parayı da partide boşalttıklarını görüyoruz.
1: İddia, ve belki böyle de, bir iddia var diyelim.
0: Evet.
3: Şikayetçi olsun.
1: Yine de dikkat
3: merkez,
1: edelim Murat Bey.
5: Sayıştay zaten bakacak.
3: Ya hayır, genel merkez desin ki şikayetçi bak bu kadar basit bu kadar basit bir olayı bile çünkü doğru değil. Bakın net söylüyorum doğru. Doğru olsaydı, eğer bu doğru olsaydı 1 milyar 800 milyon para
0: söylesin.
3: Çıksaydı Kemal Bey şimdiye kadar ya, çarşaf bunu ya, yayınlamıştı
0: peki,
3: zaten.
0: Ne, bakın
3: yani
0: Cumhuriyet Halk Partisi
3: şeyler üzerine,
0: CHP Genel
3: suçlandı.
0: Merkezinden bunu
3: varsa,
0: bekliyorsunuz
3: bakın,
0: ya.
3: Murat Bey elinizde ya, belgeniz
0: buraya
3: varsa
0: buraya teslim
3: çıkartın.
0: Edenler çıkıp
3: ki, o zaman,
0: bir şey söylesin
3: o zaman,
0: Can Bey.
3: O zaman
0: ya bunu çıksın diğer taraf söylesin. Biz böyle teslim ettik desinler.
3: Bakın o da sizin iddianız. Cumhuriyet Halk
0: Partisi'nin
3: yapıyorsunuz.
0: İddiası. Ben somut konuşuyorum.
3: Hangi gazetecilere 755 milyon TL para dağıtılmış değil mi? Siz partinizin milletvekili
4: Özgür
3: söyledim.
4: Bey'in ekibindeki bir isim dün akşam bana dedi ki 1 milyar lira CHP'de para bıraktık dedi.
3: Evet,
4: 1
3: evet.
4: milyar lirayı bıraktık dedi. Açıklasınlar dedi.
5: Ya burada kimin
4: dedi.
5: Ne söylediğinden ziyade
3: ama hayır,
5: bunlar zaten
4: belgesi, var mı?
5: Kayıt, kayıt,
3: aynen faturası vardır.
1: Yani,
5: yani
1: konulabilir istenirse belgelendirilebilir.
5: Bir partiden kasayı açıp içeriye girip
3: ben de
5: parayı bir tomarla çıkamazsınız.
3: Ben de buna itiraz ediyorum zaten.
4: Harcaması varsa kağıtta yazıyordur hepsi.
3: Bunu partinin kasası boşaltılsa
0: yani bu
3: Kemal
0: geleceğini
3: çıkıp
0: aslında somut olarak onlar
3: evet,
0: biliyordu. Yani ben
3: da
0: burada bakın daha farklı bir şey. Butlanın geleceğini Özgür Özel biliyordu. Partideki parayı dışarıya çıkarmıştır. Yani bu onun bildiğini gösteriyor. Yani,
3: bu,
0: yani o gazeteci arkadaşın
3: ya belge
0: bu
3: yoksa
0: sorusu
3: bunu böyle söylemek
0: manidardır.
3: Çok doğru değil.
1: İsim ve rakamlarla olunca
3: bu,
1: ben her konuda hep diyorum iddia olarak dile getirelim.
3: Belgesi
1: bizim
3: yoksa,
1: yayıncılık sorumluluğumuz gereği.
2: Partinin parasını kimse yeme noktasında kimse yiyemez.
0: Madem özür dilerim hocam. Madem para vardı.
1: Bir
0: dakika, kasada para varsa
2: partiye,
0: neden
2: Vitos'unu
0: bir belediyeye yaptırıyor?
2: Bir dakika.
0: Baktığınız
2: partiye
0: zaman,
2: her yıl partilere devlet tarafından
4: hazine yardımı
2: yapılır.
1: Evet.
2: Ve bu yardım, hazine yardımı didik didik edilir. Öyle ben istediğim gibi parayı alırım, kullanırım. Öyle bir dünya yok.
4: Müftüoğlu artı bir milletvekili de çıktı dedi ki 755 milyon lira gazetecilere para dağıtıldı dedi. Bak 755 milyon lira.
5: 3 yılda demedi.
4: Gazeteciler

0: Yok yok, gazeteci, vesaire, gazeteciler de
1: var. Şimdi bu şuna da yol açıyor. Yani burada sizler de gazetecisiniz. Ben ister istemez artık şunu söylemeyi hatırla. Bir danışma altında gazetecinin yıldız yazıcı olmada zarf var. Çok yanlış ithamlara yol açıyor.
0: Tabii tabii.
1: Çok çirkin ithamlara da yol açıyor. Çünkü insanlar bu cümleleri sonra söylüyorlar.
2: Katılıyorum size. Bir dakika. Şimdi
1: ki orada gazeteciler
2: isim vermeden çoğul kullanılıyor. Gerçekten hani alın teriyle, hakkıyla, emeğiyle gazetecilik yapan meslektaşlarımız da
1: yeri gelince 3 kuruşa çok dar şartlarda hayatını sürdüren, emek veren onca gazeteci var.
2: Ki böyle para içinde yüzüyorlar.
1: Ondan buna herkesten para alıyorlar gibi.
2: Öyle bir dünya yok. Öyle gazeteci de yok. Ha olanlar da biz men edelim gazeteciler olarak.
3: İşte doğru. Açıklasınlar.
2: Biz men edelim.
3: Şimdi biz Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyoruz.
1: Genel söyleşi.
2: Genelleme yapıyorlar. Adeta çuvalın içine atar gibi bütün gazetecileri çuvalın içine atıyor.
4: Bir şey söylemek istiyorum.
2: Bunu hep beraber reddedelim, tenzih edelim.
1: Tabii.
2: Ve bu konuda böyle konuşan, hani çoğul bir anlayıştan konuşan her kimse de en azından bir daha tekrarlanmaması açısından, bu tür konuşmalar yapmaması açısından kendilerine güveniyorlarsa, ellerinde belge varsa
1: belgeyi ortaya çıkarsınlar.
2: Şu şahıs şu kadar para aldı.
3: Biz de eleştirelim.
2: Ama ben yine altını çizerek söylüyorum. Partilerdeki hazine yardımıyla ilgili olarak bir kuruş dahi böyle ona buna verme ihtimalleri sıfırdır. Çünkü tamamen denetleniyor. Bu denetimden geçiyor. Yani çocuk oyuncağı değil. Devletin denetiminden geçiyor.
1: Peki. Bu arada
4: ben bir şey ekleyeyim.
1: Çok kısa ne olur. Şu çağrısını vekillere söylediğini
4: bölündü
1: okuyamadım.
4: Bölündü ama benim hep konuşmalarım ama şunu ifade etmek isterim. 1 milyar para bırakıp gittiler deniyor ya.
1: Evet.
4: Peki Özgür Özel kendi makam aracının yaptıramaz mıydı partinin parasıyla? Bunu yapmıyor. Götürüyor Uşak Belediye Başkanı'na arabasını dekorasyonunu yaptırıyor ve 8 milyon para harcıyor. Nerenin parası bu? Uşak Belediyesi için devletin verdiği parayla tamam, arabasını deformasyon yapıyor. Şimdi burada demek istediğim kasada para kalmadığı için orayı daha tasarruflu toplamak için bu şekilde parçalayarak belediyelere bunları ödettirmişlerdir.
1: Peki ben şu an CHP'deki duruma geri gelmek istiyorum. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillere yazdığı mektupta burada var. Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelik ile hareket etmemiz gerek. Bu süreçte temel amacım partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ihtiyacımız var. Dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir. Bu bir kısmı. Elbette nasıl karşılık buldu bu mektup CHP vekilleri arasında?
0: Bu Gün Sözcü TV'deki kurduğu bir cümleyi birleştirmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Milletvekilleri bu partinin tarihinde hiçbir milletvekili kapıya gelip alınmamazlık edilmemiştir diyor Sayın Kılıçdaroğlu.
1: Ne diyor bir daha söyle.
0: Hiçbir milletvekili kapıya gelip alınmamazlık edilmemiştir. Hani
2: parti genel merkezinden çevrilmemiştir demek istiyor.
0: Çevrilmemiştir. Orada halk da gelse çay içer, su içer karşılanır demiştir. Şimdi şunu iyi görmek lazım. O gün 3 vekil, 5 vekilin arkasında 400 kişi vardı. Şimdi o kişiler de oraya doğru giriyordu. Şimdi sen eğer yani gerçekten
4: 70-80 kişi vardı orada.
1: Hangi günü diyorsun?
0: 80 kişi olsun tamam mı? Olur Murat Bey. Her şeyi yani mesela hep Kılıçdaroğlu'nu savunmak için yapmayalım. Biz gazeteci olarak gördüğümüz 80 kişi.
4: Ya o ekranda kişi, dahi 400
0: ekranda
4: kişi
0: da 300-400 kişi gözüküyordu. 80
4: Milli
0: kişi.
4: Milli sporcuya da neler söylediler biliyorsunuz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi binasına girildiği gün.
2: Olayların çıktığı gün yani.
0: O gün 3 milletvekili gider görüşmesini yapar. Yani üç milletvekili orada bir de kol kola girip girildi ya oraya.
1: Evet.
0: Yani bir şey görüntüsüyle. Ya gerek yok ki. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'sin zaten. Kapıyı çalmak bile. Ben geldim içeri giriyorum 3 milletvekili. Doğru. Görüşmeye geliyorum dersin. Yani şimdi
4: gelmeden önce aradılar ama. Biz geldik, geliyoruz. Sonrasında da geldik diye 2 tane telefon görüşmesi var.
0: Ya o gece o gün çok gece trafik sürdü. Telefon trafiği gece yarılarına kadar sürdü. Yani kimse bir iki taraf için de geçerli bu. Kimse bir birlik ve bir beraberlik görüntüsü zaten vermek istemedi. İşin özü bu. Yani iki taraf birbirini düşman olarak değerlendiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sıkıntı bu.
5: Aytunç Bey, ama orada şöyle bir haksızlık yapmayalım. Ben katılıyorum. Belki o arkadaki kalabalık olmasaydı oradaki agresyon o seviyeye ulaşmayacaktı.
0: Tabii.
5: Ama bu parti Zoom toplantılarını gördü. Bu parti Zoom toplantılarını gördüğü iklimde genel başkan yine Kemal Bey'di. Kimse ne kapıdan çevrildi, ne görevden alındı, ne disipline verildi, ne bir şey yapıldı. Şu, partiye gelmeden önce telefon açıldığını burada stüdyodaki herkes biliyor. Peki oraya giden dört milletvekili, dört isimdi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Dört milletvekili yanlarında kendileriyle beraber yürüyen insanlar olmasaydı linç edilmeyeceklerinin garantisini bugün kimse verebiliyor mu stüdyolarda? Yani oradaki tahrik...
0: Yok canım ya, o kadar da değil ben artık. Linç,
5: ya, yani şimdi... ya taş atıldı yahu.
1: Kimin linç edilmesi dediniz sonrasında, pardon?
0: Ama sonrasında.
5: Ya
0: parti daha, insan... daha senin partine polis zoruyla girilsin bakalım sen ne yapıyorsun? Senin partine girsinler. Allah aşkına
5: saat,
0: girsinler.
5: O saatte polis yoktu ya.
0: Hayır ben. Ondan sonra bak burada var. Bir taraf değilim bak. Bakışım tamam, sorun. Ben... Ama burada Kılıçdaroğlu'nun avukatı İçişleri'ne yazı yazdı. Müdahale edin dedi.
5: Öğleden sonra yazdı.
0: Ama yazdı.
5: Tamam,
0: ama neden yazmayacaksın abi? Önce, partide sen polise... Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini savunuyorsan yazma.
5: Sen geçen hafta milletvekiline görevlendirme yazmışsın. Gitmişsin demişsin ki falanca ilde Cumhuriyet Halk Partisi adına sana görevlendirme veriyorum. Aynı milletvekili genel merkeze girmeye çalışıyor. En ağır hakaretlerle karşılaşıyor kapıda.
3: Tamam. Şimdi peki o milletvekillerine nasıl müdahale söz konusu Kemal Bey?
5: Yanındakiler de bugün AK Parti'de değil ki. Hayır. Bir tanesi bugün milli sporcu, diğerleri Cumhuriyet Halk Partili'yle. Şundan bahsediyorum. Tasvip etmiyorum. Bugünkü, tamam mı? Keşke onlar da başka bir dille gitselerdi. Cenab-ı müsaade et. Keşke onlar da başka bir dille gitselerdi. Bence... Siyasi tarihimiz açısından bir genel merkeze, bu Cumhuriyet Halk Partisi olur, bu Demokrat Parti, başka bir parti olur. Bir genel merkeze polis eşliğinde girilmesi başka platformlarda da söylüyorum. Şimdi de rahat rahat söylüyorum.
0: Doğru değil.
5: Siyasi tarihimiz açısından iyi bir iz olmadı yani.
0: Tabii tabii.
5: Tamam. Ama
1: peki bu mektup nasıl karşılık buldu? Mesela, Taha Bey, yani şu an CHP'deki denge açısından biraz oraya gelirsek. Şimdi orada böyle çok daha büyük bir bölünme vardı. Daha sonraki günlerde Güven Park'taki destek grup toplantısında... Grup toplantısında dendi ki 98 vekil Özgür Özel'in yanında işte kaç vekil Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 aşağı 5 yukarı söylüyorum. O günden bu yana gelişmelere bakıp da pozisyon değiştiren insanlar var mı sizce?
5: Elbette yani Aytunç
1: biraz daha onun için takip ediyordur
5: genel
1: ama.
5: Genel merkeze, sizin, efendim ben size açıktan destek
1: bu
5: vermekten.
1: Bu mektup mesela onlarda bir karşılık şimdi, buluyor
0: şimdi
1: mu
0: Kılıçdaroğlu? Şimdi şöyle.
5: Ya, sen... Oluyor, ben bir cümleyle tamamlayayım. Oluyor, kesinlikle oluyor. Genel merkeze şu anda tebrik telefonu açanlar, bugün mesela şimdi bu yayın sonrasında işte Kemal Bey'e efendim çok itidalli konuştunuz, bizim böyle vardım kuşatıcılığa muhakkak ihtiyacımız var, telefonlar açılacak.
3: Muhakkak.
5: Ama bu bir şey, bir bilek güreşi. Bu bilek güreşindeki kim etraftaki halkada o bileğin ne tarafa doğru büküleceğini izleyerek bir pozisyon alacaktır.
1: Sizce kimin, psikolojik savaş yaşanıyor şu anda. Daha büktü şu anda.
5: Şöyle, her geçen zaman Özgür Bey'in aleyhine işliyor. Her geçen evet, zaman doğru. Kemal Bey'in lehine işliyor. Kemal Bey serin kanlı bir tutum izliyor. Yine o noktaya döneceğim. Mesela geçtiğimiz günlerde il başkanları gitti. Dilekçesini verdiler genel merkeze. Ne bir taş atıldı, ne bir küfür işitildi. Kapı açıldı. Buyurun gelin.
2: Ama Kemal arkasından Bey, da bir kitle gelmedi. Orada da 4 kişi gittiler.
1: Orada tam dediğiniz yere geleceğim ben. İnsan, yani parti içinde siyasetçilerin bazen tercihlerinde ve pozisyonlarında başka etkenler de oluyor. O partinin üyesi olmak, yıllarca orada emek vermek, biraz beklemek, görmek. Ama seçmen çok daha hemen refleks gösteriyor. Yani seçmen oradaki...
5: Ama zaten buna göre pozisyon almazsınız. Yani karar vericiler bu anlamda serin kanlıdır. Yani hani... taç giyen baş uslanır sözü buradan geliyor.
1: Yani halk o bilek güreşinde seçmen acaba kimi nasıl görüyor? Hatta ben,
5: halk kendi şöyle... isteyebilir. Halk asalım keselim diyebilir. Lider zaten o durumlarda bir duralım, bir düşünelim. Bir serin kanla hareket edelim diyendir peki zaten.
4: KJ'de yazıyor ya, CHP'de rüzgar kimden yana? Aslında evet. İyi Parti'den diye söylemek lazım. Çünkü Özgür
1: kimden?
4: Özel
1: İyi Parti'den.
4: İyi Parti'den. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi tabanından ciddi bir destek alamıyor Özgür Özel. Belli bir kitleden. Yani CHP'ye oy veren 2023'te oy verenlerin 1/3'ünün desteği var. Ama İyi Parti'ye oy verenlerin ise %65'inin desteği var. Böyle bir zıt bir durum var.
1: Bir dakika.
4: Bakıyorsunuz...
1: İyi Parti'ye destek veren seçmenin %65'i Özel'e mi destek veriyor?
4: Aynen. Yani ileriki durumda İyi Parti zaten bunu gördü bayramlaşma sürecinde.
0: Pardon Murat Bey, CHP tabanı şu anda Özgür Bey'in ile destek vermiyor mu diyorsunuz?
4: Bir daha söyleyeyim.
0: CHP tabanı Özgür Özel'e destek vermiyor.
4: Üçte biri veriyor destek.
0: Kaçı?
1: Üçte biri.
0: Üçte biri.
3: Çok az bir oran.
4: Şimdi bu üçte biri CHP'den geliyor ama
1: ya çok güzel bir yere getirdiniz. Hakikaten kamuoyu araştırmacısınız. Burada az önce dediniz ya, varsa o görüntüler verebiliriz. Özgür Özel birkaç biz il gezeceğiz dedi. İşte yanında Ankara'da Halide'ydi sanıyorum esnasında. Bugün Bekar Denizli'deydi. Var. Çok da çevresini kuşatan insanlardan olumlu tepki aldı orada. Hatta duyalım.
4: Mesela o görüntüde o bir adamın saniye, orada olması
1: Murat
4: bile
1: Bey,
4: yanlış.
1: Arkadaşlarım görüntü getirdi.
4: Mesela rasyonel.
6: Yo ne kızacağım sana?
4: Davranmıyor.
6: Kızar mıyım?
7: Çok seviyorum yavrum. Çok sağ ol oğlum.
4: Sağ ol.
6: İyiyim, sen nasıl? Nasıl gidiyor?
7: İyi şükür.
6: Kendiniz
1: şu Ankara, sonra Denizli. Özgür Özel diyor ki biz diyor işte halkın arasına CHP'nin halkın arasına karışan seçilmiş bir genel başkanı var. Yani seçilmiş genel başkanım ben, hala mazbatan var diyor zaten Özel tarafı. Kemal Kılıçdaroğlu nasıl karşılık alır? Üçte ikisi destekliyorsa. Sizce bu pazara gitse Kemal Kılıçdaroğlu nasıl destek alır seçimlerden?
3: Veya niye gitmiyor?
1: Belki gidecektir şu yani an gitmiyor.
3: Niye gitmedi bugüne kadar?
1: Niye gitmedi değil de giderse nasıl bir şey alır? Tepki alır sizce?
4: Ya bu aslında bunu konuşmak, bir tane de örnek verdiğim gibi aslında sorunun krizin üzerine örtmektir. Burada toplumun şu an duygusal hareketliliğini oluşturan bir yapı var. Yani Özgür Özel aslında sokağa oynuyor. Yani evin içindeki kavgayı önce sokağa çıkardı. Sokaktan sonra mahalleye çıkardı.
3: Almış, seçmenden alacak.
4: Ya bana sordular. Ben hep konuşurken bölüyorsunuz ki devam
3: ama
4: etmeyin
3: öyle
4: diye.
3: Öyle bir şey diyorsunuz toplumu ki seçmene gidiyor. Kime gitsin
4: ben
3: adam?
4: Ben aydınlatayım toplumu.
3: Adam kime gitsin?
4: O zaman siz...
3: Mecliste mi dolaşsın? Adam seçmenine gidiyor. Oyu kimden alacak? Uzaydan almayacağına göre bu seçmenden alacak.
1: Cevap verebilirsiniz siz de Murat Bey. Karşılıklı evet. Bugün herkes tutuyor da o yüzden
3: böyle bir
1: söyleşi karşılıklı.
4: Şimdi partisi elinden Özgür almış, Özel başkanına elinden bir evin almış. İçinde CHP'nin evinde aslında sorunu çıkartan kişi. Ve bu buradaki kavgayı sokağa çıkardı, mahalleye çıkardı, şehre çıkardı. Türkiye'de sokaklara yaymak istedi. İşte Manisa'ya gitmesi, Anıtkabir'i istismar etmesi... Yani Cumhuriyet tarihinde herhalde ilk defa bu gerçekleşti. Yetmedi, Amerika'ya Türkiye'yi şikayet etti. Ve bu şikayeti ederken Doğu Akdeniz'in güvenliğini vereceğini, Karadeniz'in güvenliğini teslim edeceği anlamına gelen mesajlar verdi. Bu kabul edilemez. Yani Türkiye'de herhalde gerek İngiltere'ye ve Amerika'ya tek şikayet eden Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ilk ve tek olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir süreçte bunları görmezden gelirsek, Sayın Kılıçdaroğlu'nun partiye yeniden geliş olarak okumamamız lazım. Kemal Bey genel başkan adayı olmayacak. 2023 seçimlerinde çıkan kurultaydaki şaibenin ortadan kalkması adına tedbir verilen kararla aslında Özgür Özel yine grup başkanı. Yine onun arkadaşları grup başkan vekilleri.
1: Evet.
4: Ve bu kişiler 2008'den itibaren partiye Kemal Bey'in desteğiyle aslında içeride daha da ilerleyip büyümüşlerdir. Madem Kemal Bey AK Parti'nin destekçisi ya da Erdoğan'ın adamıysa niye bu adamları alacak ki partiye? Almaz. Sayın Kemal Bey son 15 yılda sağ cenahla köprüleri kurmak istemiştir. Tadilat etmek istemiştir. O cenahla kucaklaşmak istemiştir. Ekmelettin adayı göstermiştir. Bunlar aslında Taner Erdem Bey kamuoyu araştırmacısı, ben de yanında uzun yıllar çalıştım. Çok da değerli, rahmetli oldu. Taner Erdem Bey şunu derdi. CHP bölünmeden iktidar olamaz. Şimdi CHP bölünecek mi? Bu bölünme belki de iki kardeş parti de ortaya çıkabilir. Ama ortak davaları, ortak incinmişliklerde tekrar toparlanması lazım. Çünkü peki, icracı bir yapıda ülkenin temel sorunlarına odaklanmak lazım. Kemal Bey o dönemde sağ cenahla mütedeyyin, muhafazakar, seçmenle bir gönül bağı kurdu. Kemal Bey sadece CHP tabanında bir karşılığı yoktu. Farklı kesimlerle, Kürtlerle, mütedeyyin seçmenlerle de kucaklaştığını görürüz. O yüzden Kemal Bey'i sadece CHP tabanında işte Bağdat Caddesi'nde yürürken görmedik. Adalet yürüyüşü bu toplumun adaletini savunmak için
1: peki,
4: ortaya
1: Kemal
4: koydu.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklamalar var. Onu araya gireyim. Ayrıca sizin CHP seçmeninin %2'si Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Üçte ikisi, üçte biri Özel'i destekliyor yorumunuza da ölçüm yaptınız sanıyorum.
4: Evet.
1: Ona da konuklarımın yorumunu alırım. Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki şimdiki röportajında paranın dağıtıldığı, iradenin satın alındığı 38. kurultayla ilgili bir şeyim yok. Ben gidip şikayet etmedim ki diyor. Herkes bu davayı ben açmışım gibi kamuoyuna deklare ediyor. Yok öyle bir şey. Kurultayı parayla satın alıyorsan bu bir

0: milli güvenlik sorunudur. Arınmayı bunun için söylüyorum diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ben Kurultay davasının tarafı değilim, bir ilgim yok diye tekrarlamış. Burada ifade verenler değişimciler, mahkemeyi kastediyor. Parayı dağıttım diyenler onlar, gezenler onlar. Sonucunda beni göreve davet etmelerinin nedeni bu demiş yine bu konudaki soruları yanıtlarken.
1: Haklı.
0: Efendim?
1: Haklı. Yani doğru yani.
2: Lütfü, somut kanıtlar Lütfü var Bey, bununla ilgili.
3: Lütfü Savaş değişimciydi yani baktığınız zaman. Gidip suç duyurusunda bulunan o Bursa İl Başkanı'nın açıklamasıyla suç duyurusu beraberinde geldi. Burada hani yüklenecek bir şey yok. Mahkeme ortada. Kemal Bey o zaman da çıktı, açıklama yaptı, video çekti. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine kimse zarar vermesin dedi yani.
0: Demiş ki genel başkanlığım süreci içinde hiçbir delegeye telefon açıp bana oy verin demedim. Bunu dediğiniz andan itibaren genel başkanlık yapamazsınız. Delege özgür iradesiyle oy kullanır demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Öncesinde neyi konuşuyorduk? Hem parti içi dengeleri hem seçmenin yaklaşımını. Mehmet Bey size burada söz vereyim. Seçmen sizce nasıl takip ediyor?
4: Sen Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı her ne kadar yargı kararıyla geldi, tanınması gerekiyor mu? Gerekiyor. Tartışmazsız. Sayın Özgür Özel'in tanınmama gibi bir lüksü yok. Aynı zamanda Sayın Özgür Özel her ne kadar siyaset yapmaya çalışsa da Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayrı bir şey çekse de kendisini grup başkanı seçtirerek ya da seçilerek zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanıdığını ifade etmiş oldu. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Sayın Özgür Özel'i grup başkanı diye hayırlı olsun ifadesini kullanmıştı.
0: Evet.
4: Ama sahadaki yani o kavga yani ilk günkü kavgayla beraber şu an devam eden gerilim tabanda ciddi anlamda sorun teşkil ediyor. Ben komşularım var mesela iyi CHP'lidirler. Buraya geldiğimde de izliyorlar. İzlerken hatta şunu da söylediler. Ya işte sen Özgür Özel'i biraz destekler misin şeklinde. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde birinin tarafı değilim. Ortada iki tarafa da eşit mesafede doğruları söylemeye çalışan, doğru bilgi vermek için gayret gösteren biriyim. Ama şu bir gerçek, evet Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün itibariyle tabanda bir tepki var. Ya bunlar işte
2: Özgür Özel'e tepki var mı?
4: Bir saniye.
2: Özgür Özel'e tepki yok. Kemal Bey burada mağdur olan.
4: Ya bir dakika kardeşim
2: seçimi
4: ya.
2: Seçimi baltalanan Allah. Bir isim yani baktığınız
4: bir dakika
2: zaman.
4: Ben konuşuyorum. Size ben müdahale ettim mi?
2: Yani
4: hayır müdahale ettim mi size?
2: Ama öyle bir kelime söylediniz
4: müdahale ettim mi siz niye bana müdahale ettiniz?
0: Kendi gözlemini aktarıyor Mehmet Bey.
2: Aydınlatıyorum.
4: Ya beni aydınlatma gözlemi. Siz kendinizi aydınlatın ya. Ben aydınlanmaya ihtiyacım yok. Ben kendimi aydın olarak gördüğüm için burada konuşuyorum. Hı hı. Siz beni niye aydınlatacaksınız? Görmüyor muyuz biz?
2: Burada Özgür Özel mi?
4: Neler olup bittiğini. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na evet bir tepki var. Ama bu tepkinin ölçüsüne baktığımız zaman, hani tepkiyle birlikte kitle olarak düşündüğümüz zaman Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında Özgür Özel gibi bir kitle yok. Yani yarı yarıya bir kitle yok. İki taraf için diyorum. Ama bu zaman içinde bu kitleler değişebilir mi? Tartışmasız değişir. Taha'ya katılıyorum. Az önce ifade ettiği zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine işliyor. Ve Sayın Özgür Özel'in aleyhine işliyor.
0: Peki sizce bu bir kopuşa doğru gidiyor mu? Yeni bir partiye çok konuşuyoruz.
4: Şimdi, bugün Sayın Özgür Özel'in sabah yaptığı bir gazeteciye yaptığı bir açıklama vardı. Ona baktım ben. Orada Sayın Özgür Özel'in sanki biraz daha yumuşama mesajı verdiğini görmüş olduk. Bilmiyorum Aytunç da takip etti, katılır mı bilmiyorum ama
0: Aytunç'ta bazı kulis bilgileri de var hatta ona Özgür soracağım
5: Özgür Özel
0: ben.
5: Arkadaşlarının aslında kafalarında Cumhuriyet Halk Partisi'nden hemen kopalım, ayrılalım, gidelim, bu parti bitmiştir gibi bir ruh hali yok aslında.
4: Evet.
5: Ama şartlar bizi buraya getirirse elimizde bir yedek
0: bir
5: parti
0: mecburiyet oluşursa
5: bir felaket senaryosu oluşursa gibi bazı çözümlemeler yapıyorlar ve onun üzerinden de yeni parti sürecinin olduğunu söylüyorlar. Ama esas olarak hani tırnak içinde bir baba ocağını terk etmek yıllardır...
4: Yok.

0: kolay kolay şey değil. Hakikaten partiden
1: yani
0: ayrılmak.
1: Bir partiyi terk etmek kolay bir şey değil yani. Kurulu bir düzeniniz var, bir gövde var, bir yapı var.
2: Bir de yıllarca çalışmışsınız, parçası olmuşsunuz.
1: Ya meşru ya da gayrimeşru onu tartışmıyorum. Genel başkanlık yaptınız. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da kabul etti bunu, doğru mu? Genel başkanlık yaptı diyor. Şimdi uzun yıllar grup başkan vekilliği yaptı, milletvekilliği yaptı. Dolayısıyla şimdi Sayın Özgür Özel'i partinin dışına attığınızda bir kitlenin tamamen kopacağını, çünkü Sayın Özgür Özel artık kendini bir ölçüde genel başkanlık noktasında ispat etti. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kitleyi peşimden sürükledim diyor. İşte yerel seçimlere girdim, orada mesela tırnak içinde söyleyeyim. Sayın Özgür Özel tamamen kendi ve arkadaşlarına bu başarıyı yüklüyor ama Kemal Kılıçdaroğlu'na orada da haksızlık yapılıyor. Çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu ittifak itibarıyla gerçekten önemli bir başarıydı o. Sonrasında elde edilen bir sonuç var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Burada göz ardı edildi mi Sayın Özgür Özel ve arkadaşları tarafından? Göz ardı edildi. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan haksızlıkları bir kenara koyuyorum. Ama bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin korunması gerekirken hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hem Sayın Özgür Özel ve arkadaşları tarafından eğer el birliğiyle hani bir sağduyu hakimiyetinin dışına çıkarak hala restleşmeyle, hala sen güçlüsün ben güçlüyüm mantığıyla hareket etmekten ziyade daha makul bir noktada buluşmak, tamam biz ayrıştık ama biz işte mahkeme kararıyla, butlan kararıyla ben genel başkan oldum. Şunları görevden alacağım. Özgür Özel'i görevden alacağım. Şimdi bugün mesela meclise kaç vekille alakalı fezleke gitti? Evet. Yani 12 civarında.
2: 14 dosya gitti 12 evet. Vekille ilgili.
1: Şimdi dokunulmazlıkların kaldırmasıyla ilgili fezleke gitti.
2: Şimdi ona geleceğiz.
1: Hayır, şunun için, biraz detaylı şunun için söylüyorum.
2: Evet.
1: Burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu fezlekelerle ilgili ne mesaj verecek mesela? Bu arkadaşlara ilgili dokunulmazlıkların kaldırmasıyla ilgili
3: kaldırın diyor.
2: Bakalım bu akşam sorulursa belki program sırasında.
1: Şu an söyledim mi?
2: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Hayır, şu an Kemal Bey söyledi mi?
0: Söyledi.
1: Mesela bu önemli mesela.
0: Kaldırın dedi. Benimle ilgili böyle bir iddiası dedi. Ben dokunulmazlığımın kaldırılması için dedi başvururum dedi. Gazeteci arkadaşımız da sordu. Aynı şeyi Selahattin Demirtaş için de yaptınız. Tutuklandı dedi. Pişman mısınız diye sordu. Bir şey demedi ona.
1: Şimdi bu önemli.
2: O da siyaseten en çok Kemal Kılıçdaroğlu'na getirilen eleştirilerden konuşulan konulardan biri.
0: Ya burada ama şöyle
2: pardon. Ama Özgür Özel'in kaldırılmalı mıdır, kaldırılmamalıdır?
1: Ben sana sözü vereceğim de şunu söyleyeyim Serap Hanım. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kaldırın dediğiniz zaman şu anki gerilimli atmosferde bak görüyor musun Kemal Kılıçdaroğlu bunları şeyin önüne atıyor.
0: Yargın. Yani
1: yargının önüne atıyor. Parçalasınlar diye önüne atıyor.
2: Yanlış cevap.
1: Algısı oluşabilir.
0: Hayır Özgür Bey bunu söylüyor zaten. Diyor ki bizim arkadaşlarımızı, 9 arkadaşımızı ihraç ediyorsun ve yargının önüne atıyorsun diyor. Şimdi burada da dokunulmazlıklar kalktı. Kalktı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki biraz önce AKP yargısı diyor bunu yapıyor diyor. Bak kendisiyle çeliştiği bir cümle var. Biraz önce kurmuş bunu. Bir 3-4 dakika önce. AKP evet. Yargısı bunu yapıyor diyor. Şimdi AKP yargısı bunu yapıyorsa
1: o zaman
0: dokunulmazlığı kalkarsa Özgür Özel. Yani. Özgür Özel ilk defa dedi ki tutuklanabilirim dedi.
1: Hayır ben böyle bir ifade. AKP yargısı. Kardeşim yargı bağımsız. Şimdi siz butlan kararıyla her iki taraf için diyeceğim. Butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı oluyorsunuz. Buna yargı kararı diyorsunuz.
4: Evet.
1: İnanıyorsunuz. Bu adil yargıdır. Hiç bağlantısız, bağımsız bir yargının kararıdır. Ama başka sizin işinize gelmeyen bir karar olduğu zaman da bu iktidar yargısıdır, bu şu yargıdır, bu yargıdır. Böyle bir yaklaşım olmaz.
5: Veya daha önce bölge mahkemesi konusunda kararı verince o zaman
1: Ankara'da hakimler var dediler.
5: Hakimler varmış oluyor.
1: Sonra işte Ankara'da yargı yok, hakim yok, savcı yok diyorsun.
5: Ya da daha da ilerisi.
0: Ya Sayın Cumhurbaşkanı
5: ya da daha da ilerisi işi temize götürüyorsun.
0: O da dedi.
4: O da var.
0: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da dedi.
1: Demek ayrı bir mesele.
0: Neyse, o da onlar da diyor işte.
1: Hayır ama şu an tanımadıklarını da söylüyorlar.
0: Tamam, Cumhurbaşkanı tanımıyorum diyor. Mahkemesi kararına uymuyor diyor.
4: Siyasette yargı ilişkisi hep böyle oldu. Her dönem oldu.
0: Her dönemde yaşanıyor.
4: İktidar da beğenmediği yargı.

0: yargı kararlarını eleştirdi. Bunu bir siyasi malzeme haline getirdi. Bu çok normal. Ama bugün itibariyle şu anlaşılamaz bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ben arınacağım. Arınmak için de mahkeme bana bu fırsatı verdi. Tamam, burada hiç
1: itiraz etmiyorum. Can, çok özür dilerim. Cümlesini söyleyeyim bari.
2: Çok iyi olur.
1: AKP'nin kontrolündeki yargı işi garantilemek için sadece CHP'li belediyelere operasyon yapıyor.
2: Diyor Kılıçdaroğlu.
1: Evet.
2: Özgür Özel'den yani bazı farklı, cümleleri farklı de Özgür mesela? Özel'in cümlelerini aynısı gibi.
0: Ne farklı bir şey söylüyor Özgür Özel'den?
1: Az önce de söyledim. Benim iddiam arınma ile ilgili iddiam kirli ilişkilerin içine girenleri partiden ayırmaktır. Ama AKP'nin kontrolündeki yargı. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi yanlıştır diyor. Tutuklu tutuksuz yargılanmalıdır diyor.
2: Peki.
3: Ya bence Cumhuriyet Halk Partisi önce kendini resetlemeli.
1: Veli Ağababa bakın, üzerinden.
3: Ne olursa yürüyor. Olsun hangi taraf olursa almış. Olsun
4: şimdi Kemal Bey'in
1: 150 bin dolar.
4: Bakın Kemal Bey'de çelişki Numan var diye okuyoruz ama öyle değil. Kemal Bey'in rahatsız olduğu dönemi hatırlayalım. Uşak Belediye Başkanı, Antalya Belediye Başkanı bunların daha partiye geri dönüşü olmadan öncesinde ne söylüyordu? Partiden ayrılmaları gerektiğini, istifa etmeleri gerektiğini, Bolu Belediye Başkanı gibi bunları söylüyordu. Hiçbir zaman şu anki tutuklu belediye başkanlarının tamamıyla ilgili öyle bir şey
2: ama
4: söylemedi.
2: Murat Bey, şimdi hatırlayın genel bakın, merkeze geldiğinde bakın, o ilk konuşmayı yaptığında Kemal Kılıçdaroğlu...
4: Cezaevinde ziyaret ettiği belediye başkanları var.
2: Doğru.
4: Biz burada şimdi Kemal Bey'e haksızlık
2: arınma
4: yapmayalım.
2: İfadesiyle,
4: Kemal Bey arınmak istediğini...
2: Konuşunca
4: ahlaki,
2: başka bir hayır, tavır görüldü.
4: Bakın ayırmak gerekiyor. Ahlaki değerlerden ve partinin değerlerinden aykırı davranan kişilerin bir şekilde hesap vermesini istiyor. Gerek yargıda gerek parti içerisinde. Ama bakın hatırlayalım. Bir İstanbul'da bir belediye başkanı hastaydı. Bununla ilgili cezaevinde bununla ilgili ailesiyle temas kurdu, görüştü. Bu tür mağdur olan belediye başkanlarının bir kısmını ziyaret etti. Yargıyı eleştirdi. Biz şimdi bunu ya AKP yargısı dedi diyerek üzerine örtmeye çalışmayalım. Kemal Bey burada rahatsız olduğu bazı belediye başkanları var. Hepimiz biliyoruz Uşak gibi, Antalya gibi, Bolu gibi. Mesela birkaç tane daha farklı işte Manavgat Belediye Başkanı. Şimdi Manavgat Belediye Başkanı'nı ne yapması lazım? Yargıya vermesin mi Kemal Bey? Özgür Özel vermemesi mi gerekiyor? Direnmesi mi gerekiyor? Yani baktığınız zaman.
1: Yok suçüstü var orada ya.
4: Ya tamam işte bakın genelleyemezsiniz.
1: Öbür tarafta suçüstü yok. Daha bütün, yargılama bakın, sürüyor. Bak burada suçüstü var. Suçüstü ama, de ver tabii ki.
4: Bunları söylüyor Kemal Bey. Diyor ki somut diyor.
5: Ama öyle
4: diyor.
5: Olmadı.
4: Somut olan
5: ama öyle olmadı
2: sonra
5: yani.
2: Sonra oradaki Özgür Bey sonrasında
1: Manavgat ihraç etmedi mi?
5: Hayır Manavgat Belediye Başkanı.
2: Şimdi bakın Kemal Bey bir açıklama yaptı.
4: Kemal Bey belediye yani başkanlarının şunu bitireyim özür dilerim Taha Bey hemen 30 saniye. Kemal Bey belediye başkanları yargı önüne atıyor ya da iktidar yapıyor bunu demiyor. Kemal Bey sapla samanı ayırıyor. Burada mesela adamın ismini ifade ederken karıştırıyorum ama Cemil Tugay daha belediye başkanı yapılmadan öncesinde söylüyor. Diyor ki bu gelirse diyor iddiası
2: aday
4: yolsuzluk yapar diyor. Beşli çeteyle hareket ediyor diyor. Yapmayın diyor. Geliyorsunuz günün sonunda yapıyor.
2: Peki.
4: Şimdi Kemal Bey'in belediye başkanlarıyla ilgili çok hassasiyeti var. Çünkü onlarla büyüyeceğini biliyor. Son bir dipnot. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi 2024'teki yerel seçimlerde ülke nüfusunun %64'ünü yönetiyordu. Büyük bir başarı elde etti. Şimdi ise bugün itibariyle %44'e gerilemiştir. Bunun sorumlusu kim? Baktığınız zaman 25 belediye başkanı Özgür Özel'in döneminde tutuklandığını görürüz. Yaklaşık 25 tane yakın belediye başkanı AK Parti'ye geçmiştir. 200'e yakın meclis üyesi AK Parti'ye geçmiştir. AK ve bunların tamamını Özgür Özel kendi belirlemiştir. Özgür Özel'in
0: kim aday gösterdi?
4: Bu belediye başkanları giderlerin tamamı Özgür Özel'in belirlediği belediye başkanlarıdır. Bir tanesi hariç Aydın.
0: Kemal Bey'in adayı olduğu için dedi Özlem Çerçoğlu'nu aday gösteriyor.
4: Bir tane onu da söylüyorum ben
0: Afyon,
4: size.
0: Afyon yine öyle. Yapmayın Allah aşkına şimdi.
4: Ya bakın
0: bizim de hafızamızla oynamayın. Tamam ya, siz hadi
4: 25 tane belediye başkanı geçti.
0: Hadi yani tamam kaç seçmenizi istediğinizi söyleyin de bizim de hafızamızla oynamayın. Yani Özlem Çerçoğlu'nu biz geçirmedik yani.
4: Bir tane örnek veriyorum ben zaten. Aydın'ı örnek veriyorum.
0: Afyon'da
4: Aydın'ı da
0: Uşak Belediye Başkanı'nın işlerinin kim
4: gideceği yerde
0: yaptı?
4: İzmir

0: büyük
1: şimdi
0: şehirde.
1: Havlulu havlulu diye ya milletin Aydın tamam. Neden kim milletvekili yaptı üç tane?
0: Aydın neden
1: kim
0: istifa etti?
1: Kim üç tane milletvekili yaptı?
0: Aydın'a.
1: Kim? Özgür Özel mi yaptı?
0: Bakın Özlem
1: Ekrem
0: Çerçioğlu Ekrem açık
1: İmamoğlu'na
0: bir ne
1: kim
0: söyledi?
1: Belediye başkanı gösterdi?
0: Bana diyor yolsuzluk
2: herkes
0: yapmamı ısrar ettiler diyor.
1: Herkes hata.
0: Arazi satışlarını istediler diyor. İmar planı değiştirmek istediğini söylüyor. Kadına örgüt ciddi anlamda genel merkez baskı yapmış ve bunu ortaya koymuş.
1: Muhittin Böceği kim belediye başkanı gösterdi?
0: İşte tek tek anlatıyorum ben.

0: Özkan Yalın'ı kim yaptı?
1: Yani
0: müsaadeniz olursa.
2: Evet, kim yaptı? Hep beraber cevabını verelim. Sarayın adamı yaptı.
0: Kemal Kılıçdaroğlu yaptı.
2: Şimdi yani saray adamı ama Hocam abi bir karar vermeniz gerekiyor. Şimdi, Kemal Bey eğer sarayın adamıysa bütün bu örgütü de Kemal Bey organize etti yani. Hayır, bir yerde bir karar vermeniz gerekiyor.
3: Ya bu laflar çok kolay. Ben, sarayın adamı demek
2: onu
3: demek
2: öyle, öyle,
3: olmaz. Öyle siyaset öyle bir şey değil. Ya, olmaz.
1: Hain, abi bak, dahi dediler.
2: Burada şöyle bir sorun var. Burada şöyle bir sorun var. Kemal Bey'in o aklının gelin ben partiyi arındıracağım cümlesini şöyle yorumluyor bir taraf. Efendim bütün arkadaşlarımızı yargının önüne itiyor. Ben kendisine bir alan açmaya çalışıyor. Şimdi Uşak skandalı patlamadan bir yıl önce Uşak İl Örgütü gitti genel merkeze dosyayı sundu. Dediler ki böyle bir pislik var bunu temizleyin.
3: Doğru. Tamam. Doğru.
2: Sonuç ne oldu? Uşak İl Örgütü düştü. İstifa etmek zorunda kaldı.
3: Doğru. Tamam.
2: Şimdi ama bir şey söyleyeceğim.
1: Ne kadar süre sonra istifa etmek zorunda kaldı? Kemal
2: beklediler.
1: Bey buna tepki verdi.
2: Beklediler.
1: Kemal Bey bu tür olaylara tepki verdi.
2: Şimdi bizim burada konuştuklarımızı Manavgat Belediyesi'ne baklava kutusu içerisinde o dolarlar çıkmasaydı.
0: Ben diyorum ki Özkan Yalın partiye sokan kim?
2: Bir şey söyleyeceğim. Bir müsaade edersen abi.
0: Şu partiye sokan kim Özkan
2: Yalın? Manavgat Belediyesi'nde.
0: Onu da söyle de.
2: Ya bir müsaade buyurun yahu. Bu stüdyoda böyle söz almak ne kadar zormuş.
4: Vallahi böyle herkesi bir arada bulmak kolay olmuyor. Bu da bir ortak sohbet yaratıyor. Benim en sevdiğim çok soru sormadan yani biraz sizi baş başa bırakıyorum.
2: Ben bir cümlemi tamamlayayım.
4: Buyurun. Tamam.
2: Şu Manavgat Belediyesi'nde o baklava kutusu içerisinde o dolarlar bulunmamış olsaydı biz bu stüdyolarda az önce de Aytunç abinin de ifade ettiği gibi suçüstü var kardeşimi duymayacaktık. Ne duyacaktık?
3: Ama havlu da olmasaydı öyle olacaktı.
2: Havlu da olmasaydı duymayacaktık. Veya o görüntünün mesela sızması çok eleştirildi. Niye yayınlanıyor canım? Eğer o görüntü bir şekilde sızmamış olsaydı biz şunu dinliyor olacaktık. Ya Özkan Bey'e kumpas kurulmuş canım. Hanımefendi evet onun belediyesine çalışıyor olabilir. Belki yan odadaydı. Siz nereden biliyorsunuz aynı odada olduğunu?
3: Görüntüler sızmamalı öyle görüntüler.
2: Ben farklı bir şeyden bahsediyorum. Anladım. Ama Manavgat Belediyesi'ndeki 32 saatlik görüntü ne oldu? Kumpas görüntüsü oldu. Bak bir şey söyleyeceğim. Manavgat Belediye Başkanı ihraç edilmedi bu partiden. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın ihraç edilmediği genel merkez eleştirdikten sonra ortaya çıktı. Başka bir şeye gideyim. Daha erken bir mevzuya gideyim. Beykoz Belediyesi Belediye Başkanı görevden alındı. Değil mi? Tutuklandı.
3: Alaaddin Köseler evet.
2: Ben ihale dokümanlarını inceledim. Bizzat inceledim. Yani uydurmuyorum bunu. Aynı akaryakıt tankeriyle pişmaniye taşınmış. Lokum taşınmış, kuş üzümü taşınmış, hediyelik oyuncak taşınmış. Ama o tanker Beykoz il sınırlarından bile geçmemiş, milyon lira ihale verilmiş. Şimdi bunun için de mi suçüstü yapılması gerekiyordu? Veya Beykoz Belediye Başkanı bütün bunlar fahş olduktan sonra bile partiden niye ihraç edilmiyor? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın kendi adının İngilizce versiyonuyla beraber yatı ortaya çıkıyor ve bu MASAK raporlarına giriyor. Bu da eğer partiden ihraç edilmiyorsa günün sonunda Kemal Bey ben bu partiyi arındıracağım dediği zaman bence akıllara bu örnekler gelmesi gerekiyor yani. Çünkü bizim bu stüdyolarda konuştuğumuz iddianamelerde geçen veya geçmeyenden Allah aşkına ya, Uşak'ta olanları ilk defa yani Uşak'takiler ilk defa mı duydu? Yok herkes biliyordu bunu yani. Herkes biliyordu ve susuyordu. Şunu da düşünmememiz gerekiyor. Kemal Bey eski bir genel başkan olarak evet köşesine çekildi. Bir ofiste çalışma yapıyor. Ne çalışıyor? Kemal Bey'e her yerden ve o herkesle ilgili bilgi muhtemelen geliyordu. Kemal Bey de bu bilgileri bir süzgeçten geçirmiş ki birileri hakkında bazı düşüncelere sahip olmuş. Ve bu düşünceler sonucunda diyor ki bugüne kadar partiden atılması gereken bu isimler Beykoz'udur, efendime söyleyeyim, Manavgat'ıdır, Antalya'sıdır,
0: İstanbul'udur.
2: Her kimse ben bunlarla ilgili bugüne kadar atılmayan bu adımları atacağım diyor yani. Bunun da ötesinde bu işi...
0: Aynısını söylüyoruz.
2: Bu yani. İşi dejenere etmek şimdi, bence niye siyasete bir katkısı
0: niye
2: yok.
0: Mesela bugüne kadar niye atmadı? Bak gel kaç gün oldu?
2: Ha bak Kemal Bey'i eleştiriyorum. Kemal Bey'i de eleştireyim can abi. Senin de şey gönlün olsun. Mesela bütün bunları söylerken...
0: Yok meselesi değil. Ben şunu soruyorum.
2: Bütün bunları söylerken genel merkezi Battal İlgezi ile beraber gitmesi bana bir tuhaf geldi yani.
0: Neyse oralara bak oraları tartışmıyoruz bile. Bak çok net bir şey soruyorum. Bir aydır değil mi? Genel başkanlık yapıyor. Bir aydır Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışıyoruz. Kim ihraç edilecek? Bir aydır şu mu gidecek bu mu? Elinde yetki var. İl başkanları görevden almaya başlamadı.
1: Ama Kemal Bey çok serin kaldı.
0: Bir dakika.
1: Komisyon kuracak.

0: raporlar çıkacak.
1: Yok yok, o serin kanlılık falan
0: değil. Günün sonunda
1: ya,
0: ihraç eden Kemal Bey olmayacak.
1: O hikaye bak. O hikayeyi
0: ihraç eden komisyon olacak.
2: Neyi hesap ediyor sence o zaman? Yani hızlanalım diye.
3: Can Bey, zamana yayacak. Zaman.
2: Neyi hesap edebilirsiniz
1: o hikayeyi? Bak,
0: ya ben niye inanayım abi zamana?
3: İhraç etse dahi. İhraç edilen.
0: Kemal Bey'in taktiği bu.
1: Senin şahsına söylemiyorum.
3: Usulsüzlük.
1: Geri dönem. Burada kimsenin şahsına söylemiyorum. Siz buna inanabilirsiniz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu şunu yapıyor. Tartıştırıyor. Aynı biraz önce Aytunç abim dediği gibi.
2: Yani neyi atıyor, görmek istiyor? Atıyor, ne yapıyor? Ölçüyor mu?
1: Yardımın önüne de atacak.
4: Tamam, her akıl siyaseti.
5: Ya şimdi, şöyle bak. İmamoğlu'nu gelir gelmez atsın. Büyük tepki çekeceğini biliyor.
4: Biliyor tabii ki de.
5: Ama Özgür Bey'e Özgür Bey'le ilgili fezleke geldi. Hadi bakalım, kurultay iadesini delegeleri sakatladı diye geldi. Evet. Öyle değil mi? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara'ya yetkisizlik kararı yollamadı mı?
4: O zaman Kemal Bey yapmış olmayacak işte.
5: Ne?
4: Kemal Bey yapmış olmayacak. Kemal Bey atmış olmayacak.
5: Kim atmış olacak?
4: Komisyon
5: genel başkan
4: yapmış olacak canım.
3: Hayır, genel başkan o ama. Komisyonu
1: genel
3: kim kurdu?
1: Komisyon da olsa genel başkan. Sonuçta burada genel başkan.
5: AKP'nin kontrolündeki yargı diyorsan, bak bunu kendin böyle diyorsan, bu ifadeyi kullanıyorsan, onların hazırladığı döküman, belge, fezlekelere ben inanmıyorum kardeşim der. Çünkü AKP'nin kontrolündeki yargı diyorsan diyorum. Hı hı. Bunu ifadeyi kullanmışsın. Eğer bunun altını çiziyorsan o fezlekeleri ben görmüyorum. Ben araştırırım. Bu arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'dir, tamam, benim Halk kardeşlerimdir.
4: Zaten hep derim. Böyle bir tutum var. Cumhuriyet Halk Partisi bir şey çıkartsın bize, bize bir kılavuz çıkartsın, adalet kılavuzu. Biz o kılavuza göre kim objektif, kim yandaş,
1: ama sen onu,
4: kim hırsız,
1: ama sen diyorsun
4: kim,
1: ki Kılıçdaroğlu bu adaleti sağlayacak yani. Diyorsun ama.
4: Efendim?
1: Sen diyorsun ki Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu adaleti sağlayacak diyorsun.
4: Hayır, ben demiyorum canım.
1: Ya sen derken.
4: Hayır, Kemal Bey bunu anlatmaya çalışıyor. Kemal Bey diyor ki.
2: İddiası o diyorsun.
4: Yani Kemal Bey diyor ki manavgatı şimdiye kadar atman gerekiyordu diyor.
2: Peki,
4: ben atacağım diyor.
2: Yani. Şöyle bir durum var ya da
1: ama Ekrem İmamoğlu da atması gerekiyordu.
4: Atması gerekiyor tabii canım.
1: Çünkü delegeye para dağıtan Ekrem İmamoğlu.
4: Evet.
1: Özgür Özel de atması gerekiyor.
4: Ama onun yerine ne yaptılar?
1: Çünkü delegeye para dağıtılarak Özgür Özel genel başkanlık yaptı.
4: Onu bilmiyorum.
1: Bir dakika. Şimdi neden en başta atılması gereken isimleri atmıyorsun da bu tartışmayı Cumhuriyet Halk Partisi'nde şuraya getiriyorsun? Biz aslında birlik beraberlik istiyoruz. Ama Özgür Özel bu birlik beraberliği istemiyor.
2: Çünkü ayrılmak
4: istiyor. Ama
1: bu hikaye,
4: çünkü,
1: bu hikaye, çünkü, bakın bu, tam bu hikaye, bu hikayeyi Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki dar kesim inanabilir. Ben inanmam.
2: Seçmen var.
1: Seçmen de inanmıyor.
2: Şimdi bu siyasi,
1: görüyorum,
2: bir siyasi parti.
1: Seçmen de inanmıyor.
2: İzin verirsen şunu da paylaşayım da biraz oralara da geçelim. Şimdi eğer, yani daha önce de konuştuk bunu. Eğer bu kurultayın ardından bir seçim yapılmamış olsaydı ve bütün bu mahkeme süreçleri yaşanmış, bu mutlak kararı çıkmış olsa belki seçmen biraz daha bakacaktı partide neler oluyor diye. Ama yeni gelenler seçime girdiler, seçimden insanlardan bir başarılı sonuçla oy aldılar. O insanların şu an tepkisi dahil oldu buna. Çünkü evet, insanlar seçimlerinin sonucunda dediler ki ama biz onlardan memnunduk. Yani öncekine kıyasla bu yeni gelen yönetimi tercih ettik. Şimdi orada seçmen iradesi devreye giriyor.
4: İşte
2: o yüzden de siyasetçiler
4: ama
2: de seçmene karşı da şu an Özgür Özel'in omzunda da seçmenin kendisinden beklentisi var elbette. Kemal Kılıçdaroğlu da atacağı adımlarda elbette seçmenden nasıl bir reaksiyon alacağını ölçerek de sadece parti içi efendim dengelerle değil, evet, sahadan nasıl bir tepki alacağını ölçerek de
3: yani
2: mutlaka
3: tabanın
2: bu adımları
3: sesini de
2: atıyor.
3: Her iki tarafta tabanın sesini dinlemeli.
4: Ama şu bence
2: siyasetçiler her zaman elbette tabanın sesini.
3: Hayır,
2: Cumhuriyet
3: Halk Partisi'nde tabanın sesi dinlenmiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının sesini dinleyen yok yukarıda. Sadece kendi aralarında ki
2: şu an bir
4: taban,
2: bir kaos
3: güç kavgası,
4: taban evet, kelle istiyor. Ama bence şu kolaycılığa gitmemek lazım. Belki Murat Bey'in yanında bunu hani bu analizi yapmak benim profesyonel alanım değil ama bir gazeteci olarak şunu söyleyemem yani. Efendim Kemal Bey gitti, partinin oyları fırladı. Hayır canım, böyle bir şey yok yani.
3: Yok.
4: Evet. Yani böyle bir şey yok yani. 2019'u örgütleyen, 2023'e doğru altılı masayı kuran Kemal Bey'in siyasi oyunu olmasaydı 2024 yılında böyle bir sonuç alınır mıydı? Hani bir kişi gitti her şey düzeldi deniliyor ya. Bu çok kolaycı bir yaklaşım. Ama şu da bir gerçek. Özgür Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yüksek bu anlamda temsil oranına ulaşarak yerel yönetimlerde çok ciddi bir başarı elde etti.
2: Bu arada Kemal ama Kılıçdaroğlu...
4: Kemal Bey gitti de böyle oldu kolaycılığına indirgemek bence
6: 2019'da Kemal Bey partinin oyunu yerel seçimlerde %32 yapmıştı. Özgür Özel de 37'ye çıkardı. Yani aslında artış 5 puan.
4: Bu bir başarıdır. Bu bir başarıdır ama, ama Kemal Bey gitti diye kolaycılığı bence doğru değil.
6: Yani, yani çok, siz çok farklı şey kesimlere, seçmenlere yavaş yavaş dokunarak büyüyebilirsiniz.
4: Cumhuriyet Halk Partisi,
6: İstanbul, Ankara gibi yerler...
4: 31 Mart
2: arkadaşlar şey unutuyorsunuz.
4: Aldığı oy sayısı mı arttı? AK Parti'nin aldığı oy sayısı.
5: Ya şunu unutuyorsunuz ama 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonraki
4: efendim
5: 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra iktidara gelmeyi hedefleyen ve bu seçimin son seçim olduğuna inandırılan muhalif kitlenin yaşadığı travma ve bundan sonra ben sandığa gitmeyeceğim duygusu oluşmamış mıydı? Oluşmuştu.
4: Oluşmuştu tabii canım.
5: Tamam yani.
2: Oradan bu, da insanlar burada,
5: Sayın Kılıçdaroğlu ile devam etseydi uygu, bence şöyle. Bana göre istifa çağrıları yanlıştı. Daha sakin yürütülebilirdi o işler.
4: Evet.
5: O ayrı bir tartışma konusu.
4: Kesinlikle katılıyorum. Ama sürpriz ne oldu? Sandığa gitmeyen muhalif kitle değil, AK Parti kitlesi oldu.
5: Yani.
2: Ya yerel seçimde mi?
4: Yerel seçimde
2: tabii ki. Hayır, zaten şöyle, AK Parti seçmeni kendince bir
4: tam tersi bekleniyor.
5: Ya ben sana şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi sakince oturup kenarda beklesin. Adalet Kalkınma Partisi oylarını kendi kendine eritir.
4: Kesinlikle.
5: Yani. Bak kendi kendine eritir.
4: İçeride seçimleri bunun kesinlikle çok ciddi bir örneği
5: bu gerçeklik. Bu bir gerçeklik.
2: Orada ya söyle bunu. Ya bu böyle bir ekonomide yani, bak tartışmalar burada gösteriyor.
5: Bir dakika biz burada tartışmıyoruz.
4: Muhalefetin 2024 seçimlerinde hiçbir şey yapmasına gerek yok.
3: Ya şu anda bile öyle bak.
5: Biz şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştığımız için bu. Ama sokağa, çarşıya, pazara indiğin zaman Özgür Özel'e sadece Özgür Özel olduğu için kimse sahip çıkmıyor. Bir sokakta AKP'ye tepki olduğu için de sahip çıkılma
4: yok,
5: durumu var.
4: Yok o tepki de yok. Yani.
5: Hayır.
4: Altı belde de seçim oldu. Ya nerede şimdi, kardeşim bu tepki ya?
5: Ya şimdi
4: nerede ya?
5: Şu dağınık
4: Anadolu'da
5: görüntü olmasın.
4: Yok.
5: Bak şu dağınık görüntü olmasın.
4: İzmir'de millet isyan ediyor.
5: Ekonomik anlamda bu sorunları çözemeyen Adalet ve Kalkınma Partisi bir daha iktidar olamaz. Bak bu bir gerçeklik.
4: İşte seçmen de muhalefetin çözebileceğine inanmıyor.
3: Aytunç, durum şimdi bu. Muhalefet kendiyle uğraştığı zaman seçmen ne diyecek?
5: Ya güven vermiyor, tamam bir şey demiyoruz.
3: Demek ki
5: bu benim iyi yönetildiğim anlamına gelmiyor ama. Bu benim iyi yönetildiğim anlamına gelmiyor. Yani.
3: Ayrı bir mesele.
5: Ben sokaktaki alım gücüne bakıyorum. Hani, tamam, ben işte tamam dış politikada bir takım şeyler var olumlu savunma sanayinde şeyler bunları söylüyoruz zaten ama esasa bakalım.
3: Hayır bunu Cumhuriyet Halk Partisi göremiyorsa bu benim kabahatim mi?
5: Değil
3: Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mı, Devlet Bahçeli'nin kabahati mi?
1: Zaten o eleştiriyi yapıyoruz. Değil. Diyoruz ki yani hiç sesinizi çıkartmayın.
3: Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetenlerin kabahati kardeşim.
1: Bu oyunda alacaksınız iktidar çünkü ekonomik anlamda kötü.
3: Siz demek ki boşuna devleti yönetmek için iktidar olacağız diye boşuna didinmeyin. İktidar olsanız da durum ortada birbirinizi yiyorsunuz. İktidar olsanız kimi yiyeceksiniz belli değil diye bakmaz mı?
4: Doğru yani. Bakalım. Kavgalı eve kız verilmez.
5: Ya zaten 2023 yani. Seçimlerinde de masada yaşanan büyük sorunlardan kaynaklı bir güvensizlik oluşmadı mı?
4: Kesinlikle. İyi ki de olmamış yani baktığınız zaman. Bütün bu krizin ortasında...
3: Buna Cumhuriyet Halk Partileri söylüyor aynı zamanda.
4: Bütün bu krizin ortasında Meral Hanım onu mu diyecek? Temel Karamollaoğlu koalisyondan mı çekilecek? Kemal Bey'in altını İmamoğlu mu oyacak? Mansur Yavaş aradan mı çıkacak? Erken seçime
2: Cumhuriyet
4: gidip
2: Halk Cumhurbaşkanı yardımcısı aday mı olacak?
4: Bunları dinleyecektik yani.
2: Seçmen konsolidasyonunda yıllardır elbette iki karşı cephe gibi bir durum var. Ana Muhalefet Partisi ve İktidar Partisi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi bölündüğünde bu nasıl bir etki yaratır AK Parti politikalarında? Seçmeni konsolide etmek için çünkü siyasetin kurallarından biri elbette. Yani elbette birçok parti var ama daha karşı karşıya bir
4: AK
2: iki...
4: AK Parti mi ne yapar?
2: AK Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi siyasi söylemlerinde her zaman karşısında eleştirdiği bir hedef siyaseten.
5: O dört belediye başkanının ismini söyleyeyim
2: bir blok halde ana muhalefet partisinin bölünmesi.
5: Hangisi? Kılıçdaroğlu'nun dört belediye başkanı dedi ya. Çok özür dilerim ya. Kılıçdaroğlu dört belediye başkanını istemedim demiş ya.
2: Evet onları mı söyleyeceksin?
5: Cemil Tugay'ı söylemişlerdi. Evet. Rıza Akpolat'ı zaten biliniyordu. Kartal Belediye Başkanı. Kartal Belediye Başkanı ve Ahmet Aras Muğla Belediye Başkanı.
2: Eski
5: Bodrum Belediye Başkanı. Onu da, evet.
6: Rıza.
5: Dört isim buymuş.
1: Kartal Belediye Başkanı. O da Beşiktaş'la beraber hareket ediyordu.
3: Bolu Belediye Başkanı yok muydu? Allah Allah.
1: Kartal.
2: Evet ilginç.
5: Kemal Bey'e yakın isimler.
2: Orada dava ile ilgili de demiş ki butlan kararı siyasi mi bilmiyorum. Yani hem yargı kararlarında siyasetin etkisi üzerine az önce söylediğin cümleleri var. Butlan kararı ile ilgili de butlan kararı siyasi mi bilmiyorum. Bu kararı bakana değil hakime sorun demiş.

0: Ve Yargıtay'a gidecek, ne karar verilecek bilmiyoruz. Kararlıyım, partiyi arındıracağım. CHP'nin tarihinde böyle bir şey yok. CHP'nin ahlaki üstünlüğü tartışılamaz. Korumak zorundayız demiş.
1: CHP iş adalete hayranım ya. Yani çok işinize gelmediği zaman sarayın yargısı, işinize geliyorsa bilmiyorum, detayına vakıf değilim. İşinize geliyorsa Ankara'da savcılar da yargıçlar da varmış. Hepsini kutluyoruz falan.
2: Ya bu
1: diyorum.
2: Şöyle bir
0: ben
2: şey biliyor musun? Can Dündar'la Erdem Gül'le ilgili Anayasa Mahkemesi karar verdi. Sayın Erdoğan dedi ki saygı duymuyorum, uymuyorum dedi. Yani o da böyle baktı olaya. Daha öncesinde de aynı şekilde Moltay döneminde de farklı bir yargı süreci olmuştu.
1: Yanlış bir karar olduğunu görüyoruz. Can Dündar'ın bugün firari olmasının sonucu.
3: Hadi onu geçtik. Can Atalay var. Milletvekili, bak halkın seçtiği milletvekili hala hapishanede. Ki Anayasa Mahkemesi kararı var. Bak halkın seçtiği milletvekili ne olursa olsun. Beğenmeyebilirsiniz. Aynı ideolojik görüşte olmayabilirsiniz. İtiraz edebilirsiniz. Ama halk oy vermiş ve seçilmiş. Ve Anayasa Mahkemesi demiş ki burada itiraz etmiş. Hayır, çıkartmak zorundasınız ve gidip mecliste yeminle edip milletvekili olmak zorunda demiş. Şimdi bu kararı uygulamak zorundasınız. Yargı herkes için yargı. Dediğin katılıyorum sana. Evet.
1: Katılıyorum canım.
3: Cumhuriyet Halk Partisi açısından da bunu kabul etmek zorundasın. Özgür Özel bunu kabul etmek zorunda. Bu mahkeme kararını ona göre hareket edecek. Beğenmiyorsan ayrılırsın partiden. Yeni parti kurarsın ve siyasi yoluna devam edersin. Ama Kemal Kılıçdaroğlu için de aynı. Yani Ekrem İmamoğlu ile ilgili İddiada bulunuyorsun, partiden ihraç edeceğim diyorsun ama diğer taraftan da bu AKP yargısı diyorsun. Böyle bir şey olmaz. O yüzden Cumhurbaşkanı da AK Parti'de yargıya itiraz ediyor. Siyasi tavır olarak bir siyaset malzemesi olarak kullanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi de yapıyor bunu. Bu Türkiye'de ilk defa yapılmıyor.
0: Doğru. Buyurun.
4: Şimdi Özgür Özel Bey'in ekrandaki açıklamasını incelediğimde şunu görüyoruz. Özgür Özel aslında hakikatten kaçtığını görüyoruz.
0: Madem onu yorumlayacaksınız, deminden beri onu bir seslendireyim istiyordum. İzleyicimiz tabii. Şimdi ekran başında çok okuyamayabilir uzaktan da. Cumhurbaşkanı adayıyım desem diyor Özgür Özel. Ne güzel Ekrem'i sattın, Mansur Başkan'ı dışladın, kendine bir hayal kurdun derler. O zaman CHP nasıl bölünür? Ekrem Başkan oradan küser, Mansur Başkan buradan alınır. Biz paramparça oluruz. Ben bu oyunu bozmak için bir kere kendimi Cumhurbaşkanlığı adaylığı denkleminin dışına çıkardım ifadesi bu. Hı hı. Siz de diyorsunuz ki buradan yola çıkarak buyurun.
4: Evet, burada aslında hakikatten kaçtığını görürüz. Yani gerçekle sahte arasındaki sınırı tamamen kaldırmaya yönelik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında 63 yıldır iktidara açlığı olan büyük bir toplum var. Onların evlatları var, çocukları, torunları var.
0: Evet.
4: Onları duygusal bir sahneye çıkardığını görüyoruz. Yani ben iktidar olmak istiyorum diyor. Aslında Kemal Bey de iktidar yapmak istedi. Kendisinin aday gösterildi ve bu süreç aslında hançerlendiğini gördük. Mesela ben birkaç yayında da ifade ettim. CHP içerisinde çok önemli bir isim GAP projesini vermedi Kemal Bey'e. Yani seçim GAP projesini hazırlamıştı Gökhan Günaydın Bey ve bunu teslim etmedi ve vermedi. Ben de sorduğumda bizim dönemimiz daha var, 10 yılımız var dedi hatta. Yani baktığınız zaman Kemal Bey de bunu bizzat biliyor ve ona da bir kırgınlığı vardır. Şimdi baktığımız zaman...
2: Hangi GAP projesi?
4: Almanlara sundukları değil.
3: İhraç edildiği ortaya çıktı.
4: Hı hı. Yani baktığımız zaman şöyle bir süreci yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu temel sorunu gören bir CHP'li kitle var. %74'ü. Diyor ki bu bir sorun diyor. Yani kongre süreçleri ve şaibeli olan kurultayın yolsuzluklarla iddialarını bildiğini biliyor Özgür Özel Bey. Fakat Özgür Özel diyor ki evet diyor bu böyle bir sorunumuz var. Bu burada dursun diyor. Ama diyor biz diyor iktidar olacağız diyor. Bizi böyle engellemek istiyorlar diyerek aslında duygusal bir manipülasyona itiyor. Yani mevcut sorunu yok sayarak meşruiyetini ilan etmeden iktidara yürümek istiyor. Aslında bu ileride güven
0: nasıl
4: sorunu da
0: nasıl meşruiyetini
4: olacak.
0: İlan edebilirdi Özgür Özel?
4: Burada aslında Kemal Bey'le konuştuğumda arınma çağrısından sonra telefonla konuştuğumda bana şunu söyledi. Dedi ki neden karşı çıkıyorlar? Hangi kelimeme, hangi cümleme neden karşı çıkıyorlar? Bu arınma hikayesine dedi. Baktığımız zaman aslında buradaki çağrıya Özgür Özel Bey karşılık verebilirdi. Butlandan önceki bir çağrıdan bahsediyoruz son videoda. Aynı çağrıyı Kasım-Aralık ayında 2025'te de yapmıştı ve buna tepki vermişlerdi. Yani arınma isteğinden kaçıyorlardı. Ama bu sorun var. CHP seçmeninin

0: %74'ü bunu kabul ediyor. Fakat burada gerçek sorundan uzaklaşarak aslında iktidar olma arzusunu göstererek, işte Sayın Erdoğan'la Kemal Bey'i yan yana getirerek aslında bir itibar suikastine uğratıldığını görüyoruz. Temeldeki sorundan uzaklaşan, hakikatten uzaklaşan dediğim bu. Özgür Peki. Özel yine bugünkü açıklaması aslında baktığında işte ben diyor, kendisini de seçilemeyecek isim olarak bence telaffuz ediyor. Ben diyor Cumhurbaşkanı adayım desem diyor farklı bir süreç olacak diyor.
1: Benden daha çok isteyenler var demek olarak ama, algılıyorum ben bunu.
0: Ben mesela Özgür Bey'in de olduğu bir ortamda Kemal Bey daha Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmeden Kemal Bey'e sunum yaparken Özgür Bey de gördü bunları. %56-58 bandında Mansur Yavaş vardı. %53 civarında Ekrem İmamoğlu vardı. Kendisi Kemal Bey de %48 civarındaydı. Daha adaylık ilan edilmeden öncesinde. Bunları en çok isteyen, ağlayan, alkışlayan en başta Özgür Özel Bey geldi. Ama sonrasında
1: kimi
0: baktığımız zaman...
1: Kimi alkışladı Özgür Özel bu tabloda? %56 için, Mansur Yavaş, %53 İmamoğlu, %48 Kılıçdaroğlu sunumu yaptınız. Özgür evet. Özel kimi en çok alkışladı dediniz?
0: Kemal Bey'i alkışlıyordu. Yani
1: onun aday oradaki, olmasını istiyordu.
0: Onun olmasını istedi ve bunu meclis grup toplantısında da ağlayarak sergiledi. Şimdi bu kişiyi
2: peki,
0: aslında
2: şunu ekleyeyim ben.
0: Devam edeyim
2: Kemal
0: de
2: Bey
0: özür
2: dedi?
0: Dilerim. Kemal Bey Cumhurbaşkanı
1: Kemal
0: adayı.
1: Kemal Bey ne dedi? Doğru. Kemal Bey 56-53 48.
0: Bu seçimden bir 3 ay öncesindeydi. Sadece benim anket baz alınmıyordu. Farklı firmalar da baz
1: hayır,
0: alındı. Ortalama da
1: alındı.
3: Size ne dedi mesela?
1: Niye 48'im ben diye çok, sordum.
0: Ve Mansur Yavaş'ın da aday olmasını istiyordu.
1: Kim?
0: Yani Kemal Bey istiyordu ve bu yönde de bir hazırlık vardı o dönemde. Ama bir anda denge değiştirildi. Kemal Bey'e yönlendirildi. Hayır,
2: size o...
0: Gayet
3: şu sunumda ne dedi?
0: Ya ben anlatıyorum.
3: Ben devam itiraz edeyim.
0: Gayet Kemal Bey'i Cumhurbaşkanı adayı göstermek ve Zoom toplantılarını bir an önce başlatmaktı.
2: Tamam.
0: Kemal Bey Cumhurbaşkanı orayı adayı böyle ilan edildi.
1: Ama Zoom toplantıları değişim için yapıldı. Ben zaten aday olabilecekse niye Zoom toplantısı yapmak için Kemal Kılıçdaroğlu adayı göstersin?
0: Yani orada hayır. Bir... Anlatayım detayını. Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı gösterildi. Ardından Zoom toplantılarını hızlandırdılar. Çünkü Kemal Bey'i Cumhurbaşkanı adayı ilan edip seçimi kaybettirmek ve partiyi
1: ama
0: ele geçirmekte.
1: Ama şunu demeye çalışıyorum. Kendileri zaten aday olabilecekse en başta.
0: Bu talimat
3: hayır, o
0: tarihsel
3: Zoom toplantıları var mıydı ya?
0: Vardı.
2: Yoktu.
0: Cumhurbaşkanlığı süreci de başlıyor. Daha öncesinde var. O sizin
2: tamam.
0: Gördüğünüz son
2: peki,
0: Zoom toplantısıydı.
2: Peki merak ediyorum.
0: Ben
2: size
0: devam edeyim.
2: Soru soruyorum size.
0: Bitirin
1: soru,
0: de.
1: Bir soru sorsun. Gerçekten
0: bitirin,
1: anlattığınız ilgi çekici.
0: Bitirin,
1: o yüzden anlayın.
2: Evet şaşırdık yani.
0: Cümleyi
2: şimdi Kemal Bey de bu durumu biliyor.
0: Ya devam
2: siz
0: edin bitirin sorun sonrasında söyleyin.
2: Ne dedi? Onu merak ediyorum.
0: Ya devam edin bitirin sonradan soralım. Bölmeyelim. Şimdi buradaki mevzu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yaşanan durum bir... Kemal Bey'in yeniden geri dönüşü olarak okumamamız lazım. Burada bir kongre sürecinin baltalandığını, sakatlandığını, delegeleri satın alındığını görüyoruz.
1: Yani süreci
0: bu
1: biliyoruz.
0: Süreç,
1: ya o dediğiniz şeyden
0: ama,
1: yaptığınız analizi duymak
0: bu
1: istiyorum.
0: Bu süreç
1: Bey,
0: aslında küreselcilerin dediğimiz o emperyalizmin yapısının aslında Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden Türkiye'de iktidara gelmek istemiştir. Ve bunun da bununla ilgili çok somut kanıtların olduğunu görüyoruz. Belki önümüzdeki süreçte yargı bunu daha somut olarak hepimize göstermiş olacaktır. Buradaki temel mesele küreselcilerle Türk milliyetçilerin çekişmesidir.
1: Bakın ben sizi yanlış mı anlıyorum? Şu nedenle soruyorum. Diyorsunuz ki Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu daha öndeydi. Onlar aday olabilirler. Öyle de bir eğilim vardı. Ama onlar Kemal Kılıçdaroğlu'na aday gösterip Zoom toplantıları yaptılar Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı. Şimdi
0: Kemal
1: zaten
0: Bey'in...
1: kendileri aday olabiliyorsa neden? Ben yanlış mı anladım? Hatalıysa benim aktardığım şey onu tabii ki düzeltebilirsiniz ama oradaki sıralama ne? Eğer onlar daha ilerideyse ve Kemal Kılıçdaroğlu da onlara aday gösterebilecekse neden o zaman
0: Kemal Bey'in
1: bir
0: iktisatçı, bir ekonomist birini de Cumhurbaşkanı adayı göstermek istiyordu. Bununla da ilgili istişareler yapılıyordu.
1: Başka isimler de
0: vardı. Ve aynı zamanda Mansur Yavaş'ın tüm anketlerde birinci çıktığını hepimiz şahitiz. Halen de öyle. Mesela madem böyleydi, neden Ekrem Bey'i aday gösterdi Özgür Özel Bey? Mesela anketler konusunda en uzman kişidir. En eski CHP içerisinde de en fazla anket yaptıran kişinin en başında gelen bir isimdir Özgür Özel. Madem böyle, neden Özgür Özel Bey Mansur Yavaş'ı şu an aday göstermiyor? Tıpkı geçmişte Kemal Bey'e nasıl aday gösterdilerse, Mansur Yavaş gösterilmediyse bunun...

0: katkısı Özgür Özel Bey de vardır. Kemal Bey'in
1: yani
0: Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi. Amaç Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayı göstermek ve seçimi kaybettirmek ve partideki kongre süreciyle partiyi ele geçirmekti. Tamam. Evet. Bu somut olarak gerçekleşmiştir.
2: Bu doğru değil.
3: Tamam, yok.
0: Nasıl doğru değil?
3: Siz doğru, tamam,
0: parti
3: doğru.
0: Delegeleri satın alındığını düşünmüyor musunuz?
3: Bir soru soracağım ya.
2: Kemal Bey'in adaylıktan hiçbir zaman vazgeçmediğini, ne Mansur Yavaş'ı ne Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterme gibi bir düşüncesi olmadığını bizzat biliyorum ben.
0: Yok.
2: Birebir biliyorum.
0: Vardı.
2: Ya kendisi zaten söyledi. Meral Akşener'le niye kavga etti? Meral Akşener dedi ki Mansur Yavaş'la İmamoğlu olacak dedi. Olamaz dedi. Kalkacak, kalk o zaman masadan dedi.
1: Kalk masadan dedi.
2: Ya Ocak ayında bir anket şirketi gitti. Anket şirketine araştırma yapıldı. 2 Şubat'ta verilen bilgi şu. Şu soruyu sorun dediler. Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı olursa kazanabilir miyiz? Bu anket Yüksel üzerinden Tekin çalışma yapın dediler. Allah aşkına ben, biz de biliyoruz.
0: Bir yayında da yani, ikiniz de
2: ifade edildi. Yani.
4: Kulisten anlatıyorsunuz. Ben size ortaya söylenilen, kamuoyuna mal olmuş bir söz söyleyeyim. Kemal Bey'e, Mansur Bey'in de, Ekrem Bey'in de adaylığı sorulduğunda siz hep ikiniz de kulislerden bildiriyorsunuz. Biz dışarıdan izleyenler olarak Kemal Bey şunu söyledi. Belediye başkanları görevlerine devam edecek. Evet.
2: Aday olmayacaklar dedi.
1: Ben de o dönemde röportajlar yaptım. Her zaman bunları da sorduk. Evet, hiçbir zaman dedi ki ben karar vermeyeceğim.
0: Benim bu ifade ettiğim seçim adayları ilan edilmeden 3 ay öncesindeydi. Tamam. Yani o dönemde onları esas eleyenler kendi kendileriydi. Yani bunun altını çizmek isterim. Yani Özgür Özel Bey eğer Ekrem İmamoğlu'nu ya da Mansur Yavaş'ı istiyor olmuş olsaydı bir duruş sergileyebilirdi.
1: Kazanacak aday ifadesi de zaten bu anketlerin ortaya çıkardığı
0: bir şey. Sayın Akşener'in seçilmesi de
1: kazanacak aday
0: gösterilmesi
1: diye
2: defalarca. Partiden bahsediyoruz. Bir parti Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı var ve genel başkanı diyor ki o partiye de hakim bir genel başkandan bahsediyoruz 15 yıllık 13 yıllık ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyor. Grup başkan vekili itiraz edebilir mi? Erdoğan ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım dediğinde grup başkanı, grup başkan vekili, Bahçeli ben aday olacağım dedi, diyebilir mi? Öyledir bu iş ya. Bu, o
0: peki,
2: kadar da değil yapmayın ya.
0: Çıkıyor grup başkanı.
1: Şu an
2: şimdi neden karşı çıkıyor? Hayır. Neyse ya. Cumhurbaşkanı tamam. Cumhurbaşkanı örneğini vermeyelim. Suyu
4: misali olmaz.
2: Tamam. Bu programda Cumhurbaşkanı'nı konuşmuyoruz işte. Tamam. Olur. Ama ya mesele o değil ya şimdi. Özgür Özel ağlıyor çünkü Kılıçdaroğlu gerçekten seviyor. Ha bunu biliyoruz zaten. Bu ilişki ağları var zaten olumlu anlamda.
0: Peki aynı burada kişi bir sıkıntı yine yok. Grup başkanı neden şimdi genel başkana karşı çıkıyor? Madem ben o zaman çıkamazdı diyorsunuz. Şimdi niye karşı çıkıyor?
1: Niye? Bir sorusu var canım. Reklama gideceğim. Hemen onu duyalım.
3: O reklamdan sonra.
1: Kemal Bey
5: size ne söyledi?
3: Evet ben onu soracağım.
5: Konuştuğunuzda.
1: Bu arada hem onu soracağız Murat Gezici'ye hem Aytun Erkin de bazı kulis bilgileri var diye biliyorum.
2: Özgür Özel. Yani Özgür Özel şunu söylüyor yakın çevresine. Bir cümle söyleyeyim. %60 oy alacağımı görsem aday olurum diyor. Biliyor bunu. Biliyorum ben. Yani bilerek söylüyorum ama bunu açarız. Yani
4: Özgür Bey de o konuda çok serin kanlı davranıyor.
2: Evet, yani öyle bir şey yok şey yani. Ya şu anda kazanabilecek şu tek kadar aday var ellerinde. Tek aday var kazanabilecek.
1: Mansur Yavaş.
2: Mansur Yavaş bunun başka bir şey yok ki.
4: Başka bir
2: alternatif yok şu anda. Hani en geniş mutabakat CHP'nin o Anamburgu olduğu en geniş mutabakatta Mansur Yavaş'ın kazanma ihtimali yüksek. Yani kazanma ihtimali yüksek Erdoğan karşısında.
0: Neden?
2: Ama bunu görürüz.
0: Özgür Özel'i değil de neden Ekrem İmamoğlu'nu tercih etti?
3: Ya şu bugün itibariyle diyoruz.
0: Neden
2: bugün,
0: onu
2: bugün itibariyle o dönemde de Özgür Bey Ekrem Bey'le gitti. Tamam.
0: Her zaman Mansur Yavaş anketlerde öndeydi. Madem Özgür Özel bu kadar samimiydi neden Ekrem İmamoğlu'nu seçti, tercih etti? Mansur Yavaş'ı tercih etmedi.
1: Siyaseten belki daha yakındır, bir yol arkadaş gibi bilemiyorum tabii ama.
0: Onunla bu ülke daha rahat yönetileceğini bildikleri için diyelim.
1: Peki biraz daha açarız bu konuyu.
3: Ya,
1: bir reklam arası
3: bunlar,
1: geldi. Aranın ardından Can Özçelik'in sorusunu duyacağız.
6: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşler devam ediyor. Reklama gitmeden Can Özçelik'in Murat Gezici'ye bir sorusu vardı. Çünkü Murat Gezici 2023 seçimleri öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı anketle ilgili bir sunum yaptığını söyledi. Onun üzerinden takip eden izleyicilerimiz görmüştür. Çok uzatmayayım. Nedir
2: evet,
1: sorunuz?
2: Şöyle, Mansur Yavaş birinci, Ekrem İmamoğlu ikinci ve Kılıçdaroğlu üçüncü çıktı. Siz bu sunumu yaptınız. Yaptıktan sonra kendisinin üçüncü çıkmasına ilişkin ne söyledi?
3: Evet. Bölmeyeceksiniz ama. Yok. Anlaştık. Tamam.
1: Ama o toplantı çok uzatmayacaksınız.
4: Ama tartışma ortamı bölünür, soru evet. Sorulur, cevap şimdi, verilir.
3: Kemal Bey hem partide hem de Maltepe'deki ofiste sunum yaptık. Özgür Özel Bey de bu tür elinde buna benzer raporlar vardı. Yine Özgür Özel'in de elinde birinci Mansur Yavaş %56-58 bandında. Ekrem İmamoğlu %53 civarında. Kemal Bey de 49 civarında çıktığı görülüyordu. Ve Kemal Bey net bir şekilde şunu ifade etti. Birçok kamuoyu araştırma sonuçları bu yönde Murat dedi. Yani bu kelimeyi net olarak ifade etti. Bu Kemal Bey aday gösterilmeden 3,5 ay önceydi. Fakat Mansur Yavaş'la ilgili şöyle bir durum vardı. Mansur Yavaş'ın oy oranları 58'lerde fakat gönülsüz bir şekilde oy veren seçmen var. Yani aşağı doğru ivme vardı. Ekrem İmamoğlu'nda ise bu 52, 53... 57'ye kadar da çıkabilirdi. Aslında en güçlü adaylardan birisi İmamoğlu'ydu. Bu doğru yani. Kemal Bey de bunu biliyor. Hı hı. Fakat o dönemde gerek Özgür Özel başta olmak üzere yalansa söylesin mesela. En çok Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen Özgür Özel'di. Hı. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler de aslında Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyordu. Günün sonunda baktığımız zaman Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. Fakat gerek Ankara gerek İstanbul Kemal Bey'in yanında tam anlamıyla durmadı. Farklı yerlerde farklı söylemler geliştirdiler. Yani bütünlüğü bozuldu.
1: Kemal Bey hançerlendi.
3: Yani Cumhurbaşkanı
1: bütün mitinglerdeydiler, hatta eleştirildiler, işte siz belediyelerinizin başında durun, niye mitinglerdesiniz,
3: işte
1: her yerde.
3: İşte bu yanlıştı. Onların görünmemesi gerekiyordu. Yani orada mesela hatırlayalım, Karadeniz'de taşlandılar. Yani orada polisle de çatışmaya girdiler. Bu toplumu ürkütür. Ondan sonra farklı söylemler geliştirenler oldu. O yüzden lidere zarar verecek söylemler geliştirdi.
1: Ben ama araya bir şey soracağım. Bölmeyi dediniz ama az önce reklam öncesinde dediniz ki başka isimlere de bakıyordu Kemal Kılıçdaroğlu o ankette.
2: Kime bakıyordu? Şunu söyledi. Dedi ki Mansur Yavaş birinciydi, en güçlü oydu, şimdi İmamoğlu dediniz.
1: Potansiyel açısından yükseliş
3: gösteriyor. Siz anketi sadece oran olarak düşünmeyin. Evet, gönülden, bakın, gönülden oy verme kavramı vardır ve bunu çoğaltır. Ahmet verir gönülden, o başkasını ikna eder. Diğerleri kehren oy verir, kararsız kalır. Kararsızları da dağıtırsınız. Ama Ekrem İmamoğlu gerçekten de topu alıp yani daha ileriye taşıyabilecek bir liderdi. Fakat Kemal Bey mesela baktığımız zaman aslında ona yine de her zaman sahip çıkmıştır. Buradaki temel sorun Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı, mesela geçen sizinle de bir yayındayken Yüksel evet. Tekin Bey bir isim söyledi. Siz de evet, o olmaz evet. dediniz. İsim unuttum evet, ben evet. özür dilerim.
2: Bir iş adamıyla ben şey, o ismi, Kibar Holding'in eski yöneticisi.
5: Taner Bey.
3: Evet. Mesela onda anketlerde soruldu. Mesela onda da mesela toplumda.
1: Kendiyle ilgili böyle. Peki Kemal Kılıçdaroğlu demek ki bu iki arkadaşımız da kazanıyor. Bana göre daha çok oy alıyorlar. Onları mı aday göstersek diye çevresine hiç sordu mu?
3: Kemal Bey bunları söylediğinde onlar ise yani başta Özgür Özel Bey. Efendim ne gerek var? Biz Cumhurbaşkanı seçeceğiz. İcracı bir yapıda değil, sembolik olacak. Bakanlar Kurulu olacak. Buradan kararlar alınacak. Yani yasama,
1: çünkü
3: yargı
1: parlamenter
3: gibi
1: sisteme geçilmesi düşünüyordu. Parlamenter sembolik, sistemin başbakanı olacağımı düşünüldü. Örneğin yani seçim kazanılırsa.
2: Yani genel başkana siz sembolik olacak mısınız dediler.
1: Hayır, Cumhurbaşkanı
2: sistemi varken.
1: Ama
2: bir dakika,
1: masada.
2: Bir şey var. Bir genel başkana, yanındaki genel başkan yardımcıları zaten siz sembolik olacaksınız diyemez yani.
1: Hayır, böyle hayır şunu diyorum canım. Altılı masada parlamenter sisteme geçiş vaadi vardı.
2: Tamam.
1: O nedenle
2: buna itiraz etmiyorum.
1: Bir de o masadaki başkanlık hükümet sistemi
2: var zaten mevcutta. Bu, ki onun için referandum gerekiyor.
3: İsterim. O masada, altılı masadaki bazı isimler de, yani çoğunluğu aslında ne İmamoğlu'nu ne de Mansur Yavaş'ı istemiyorlardı.
2: Kim
3: neden? Çünkü onlar diyordu ki eğer ki Mansur gelirse ya da Ekrem gelirse bizim mevcut siyasi partilerimizin büyümesini engeller. Yani aslında ortak olarak, ortak noktalarda, ortak yaralarda, ortak incinmişlikler etrafında Kemal Bey'in etrafında toplanmaya ittiler.
2: Kim ne dediğini bilmiyormuş bu altılı masada.
3: Ben şunu ifade ediyorum bakın. Bir Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmeden 3 ay önceki durum var. O masada da daha sonrasında diğer isimlerde Ekrem Bey'i de istememiştir, Mansur Yavaş'ı da istememiştir. Çünkü onlar gelirse bizim siyasi partilerimiz büyümez, küçülür diye aslında stratejik olarak Kemal Bey'i onlar da desteklemiştir. Gayi aslında Kemal Bey'i Cumhurbaşkanı adayı yapmak isteyen, cidden isteyen bir kitle vardı.
1: Sonradan katılan partileri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını tercih ettiler. İmamoğlu ve Yavaş'a karşı değil.
4: Şimdi altılı masayı kuran
1: ama söylediğinde başka
4: Kılıçdaroğlu. Altılı masayı kuran Kılıçdaroğlu.
3: Evet. Kemal
4: Bey bu aslında masa sadece
1: peki,
4: Kemal Bey ile Meral Hanım'dan oluşuyor.
1: Bu kararı, evet, bu kararı destekleyen bu partiler altılı masaya ne kadar oy getirdi?
4: Bak bu masa
3: Serap Hanım. Bak Serap Hanım.
1: Nedenle söylüyorum. Böyle bir etki yapıyorsunuz aday üzerinde ne kadar oy getirdiniz?
3: %48,5 civarında bir oy getirdi.
4: Serap Hanım bak Cumhuriyet Halk
3: Partisi'nin oy potansiyeli
4: altılı masayı kuran ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu
3: verin diye Serap Hanım bir şey sordu.
4: Kiminle kurdu? Meral Akşener'le.
3: İki Meral
4: diğer
3: Akşener
4: siyasi, diğer siyasi partiler sonrasından eklenmiş.
1: Meral Hanım benim sorduğum burada sonradan eklenen partiler gerçek, seçimde ne kadar oy getirdi diyorum.
4: Şimdi bak gerçekten kopmayalım. Meral Akşener o masanın büyümesini istemedi.
3: Evet.
4: Büyümesini doğru, istemedi.
1: Bunu hatırlayarak sordum zaten.
4: Tabii bu istemedi şimdi çok net bir şekilde koydu. Ve bu masa daha kurulmadan 1,5 yıl önce iki parti heyetleri karşılıklı oturdular 4'er kişi. Sayın Meral Akşener dedi ki bu iki isimle ilgili Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'la ilgili bir kafanızda bir plan varsa biz bunu destekleriz dedi o zaman da. Ve Sayın Kılıçdaroğlu o zaman da yok dedi. Daha 1,5 yıl önceden bahsediyoruz. Ve sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu
3: oldu bitti,
4: kendi kazanacağını yani, düşünerek anketlere de baktırarak şimdi Sayın Murat Gezici'nin yaptığı anketlerde belki %48 çıkıyordu ama başka yerden gelen anketlerde %55 de çıktı mesela. Veya öyle cümleler kuruldu ki Coca-Cola kutusu koysak kazanacak durumdayız.
1: Evet.
4: Hani pet şişesi koysak kazanacak durumdayız. Ne bileyim kolayı dedim bir de pet şişesini de ekledim yani. Evet. Ha şimdi bu böyle bir ruh haliyle Sayın Kılıçdaroğlu da ben kazanacağım dedi ve buna inandı.
3: Ve
4: Sayın Akşener'i masadan kalkın o zaman dedi.
3: Evet.
4: Ben şimdi Meral Akşener kazanacak aday vurgusu yapmadı mı?
1: Evet. Peki bugüne yaptı. Gelirsek
3: bu
1: bütün bunlar oldu.
3: Bu oy getirdi mi diye sorunuza cevap vermek istedim.
4: Şimdi şu
3: dediniz ya bana sordunuz aslında ama
1: ne kadar oy getirdiler? Ama bir cümleyle ne olur? Artık bakın, az vaktimiz kaldı.
3: Meral Akşener Hanım'ın partisi İYİ Parti çok kıymetliydi o dönemde. Yine kıymetli. Sayın Akşener'in o masada oturması kıymetliydi. Oraya büyük bir güç verdi.
1: Çok uzun bir analiz edin Murat Bey. Ne olur?
3: Farklı kesimlerden
1: bir oy
3: altılı masadaki altı isimde aslında ideolojileri çok farklıydı. Bunların ortak noktalarda toplayan aslında Kemal Bey'di. Kemal Bey belki %48,5 civarında bir oy aldı ama toplumda muhalefetin lideri olarak onu görmeye başlamışlardı.
1: Anladım. Böyle
3: ortak
1: bir etki yarattı.
3: Ortak atıl hareket ediyordu. Yani burada değerler, etik kurallar üzerinde ilerleyen bir yapı vardı. Fakat seçime 20 gün kala Kemal Bey'e saldırılar başladı. İşte Seczade'yi sererek üzerine çıkarttılar. Alevili'ni tartıştılar. Hayır,
6: öyle olmadı canım. Kendisi bastı. Murat Bey
3: yani
6: lütfen
3: orada
6: rica ediyorum
3: kumpas
6: ya.
3: Kurdular. Kemal Bey
6: kimse
3: de bunu biliyor.
6: Kimleri yani.
3: Kumpas
6: Kemal
3: kurdu.
6: Bey onun Seczade
3: Kemal
6: olduğunu anlayamadı.
3: Zoom toplantılarıyla, Seczadelerle kaybettirildi.
1: Peki evet. Şimdi
6: ben de bir cümle ekleyeyim.
1: Ekleyin.
6: Ve memleketi Allah korudu.
1: Şimdi yani. Kemal Kılıçdaroğlu yine bu akşam Sözcü TV röportajında kimsenin bir şeyden vazgeçtiği yok. Eylül'de kurultay yapsak mahkeme iptal etmeyecek mi? Niye partiyi bu kadar yoralım demiş. Bizim Cumhurbaşkanı adayımızı yetkili organ belirler. Mahkeme sürecinde bir şey çıkmazsa İmamoğlu da bir başkası da aday adayı olabilir demiş. ve en kısa sürede partiyi kurultaya götüreceğim ama mahkemenin yargıta aşaması tedbir kararı var. Parti elbette çalışacak, tedbir kararı kalkıncaya kadar çalışacağım demiş. Şimdi burada
4: Yargıtay karar vermesen olacak.
1: İsmi soruyorum efendim.
4: Tedbir kararı kalkmadı, Yargıtay karar vermedi 1,5 yıl.
1: Vermeyecek. Böyle devam edecek.
2: Kurultay yapmayacak.
4: Kurultay yapmayacak o zaman.
6: Yapmayacak. Evet.
2: Yapmayacağım diyor zaten.
1: Ama zaten öyle bir tutum oldu. Baştan hep söylendi. Biraz yani.

0: Sayın
1: Mutlak
0: Kılıçdaroğlu'nun ben kurultay yapma gibi bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum.
2: Yok zaten. Biliyorum yakın zaten çevresine yani. 4 yıl yani buradayım.
0: Çevresinden de biliyorum.
3: 4 yıl.
0: 4. Kendisinden seçimi de biliyorum.
3: Peki neden 4 yıl? Seçimi de atlatacak yani.
2: Tabii canım. Ama şöyle bir olay
3: aday
2: var.
3: Aday olacak mı?
0: Yok.
2: Yok. Kemal Bey aday olmayacak.
3: Hayır, çevresine ne diyor? Kemal ciddi Bey soruyor. Bence bir daha merak aday olma. Soruyorum.
2: Muharrem Bey gibi bir ismi aday yapabilir. Bir daha o ateşten gömleği giymez. Çünkü 14. yenilgi anlamına gelir. Ama
3: ama belli de olmaz.
2: Kemal Bey öyle 6 ay sonra kalkacağı bir koltuk için bu kadar taşıyamıyordur herhalde yani. Çünkü
3: değil mi? Evet.
2: Bir de şöyle bir olay var. Kalkacağım dese bile. Şimdi 2028 seçimine gidiyoruz. Hadi oldu, erkene çekilme ihtimali 20. var. Kim bu hengamda kongre yapabilir? Ben söyleyeyim yani kongre önümüzdeki sonbahara kadar yapıldı. Yapılmadı.
1: Kalır.
2: Bugün hadi kurultay istiyoruz, hadi kurultay istiyoruz diyenlere deyin ki tamam kurultaya gidiyoruz. İşte 2027'nin ilk çeyreğinde gidelim. Onlar der ki ya nereye gidiyorsunuz arkadaş? Bir oturun oturduğunuz yerde derler. Çünkü artık seçim satım hali gelmiştir.
1: Şimdi peki, seçim satım hali gelmişse ya, gelmek istediğim konuya geleyim. Çünkü programın neredeyse son yarım saati. Burada bir kopuş olur mu diye konuşuyoruz. Yeni bir parti olur olmaz. Ama burada Mansur Yavaş'ın ne yapacağı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı.
0: Dün merak ediyor.
1: Sen geçen
0: akşam
1: hafta
0: Özgür
1: yazdın.
0: Bey'e çok yakın bir isimle sohbet ettim ben.
1: Özgür Özel'e.
0: Evet, Özgür Özel'e çok yakın bir isimle. Şu cümleleri kurdu. Özgür Bey'in kafasındaki yol haritası eğer parti içindeki bütün hepsi tamamlanır ve bütün her şey tüketildikten sonra olmuyorsa yeni bir parti olacak. Ama evet, bu yeni partiyle birlikte bir Türkiye İttifakı, o Türkiye İttifakı üzerinden de en geniş mutabakatla Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi olacak. En geniş mutabakatla. Yani bu bir, en geniş
1: bir
0: mutabakat.
1: Yine bir muhalefet ittifakı çerçevesi üzerinde.
0: Türkiye İttifakı olarak koyuyorlar
1: Türkiye
0: bunu.
1: İttifakı.
0: 31 Mart'ta nasıl Türkiye İttifakı demişlerdi.
1: Dendi, evet.
0: Yine İYİ Parti'nin zaferi. DEM yönetimini katmıyorlar buraya ama Kürt oylarından bahsediyorlar.
4: Yani
0: DEM
4: yönetimi olarak CHP de bu ittifakın evet, içinde aynen, olacak mı? CHP de bu ittifakın içinde olacak mı?
0: Şimdi şöyle, CHP'nin tabanının yani mesela şimdi Kılıçdaroğlu'na %12-13'lük destek var diyelim. Veya %10'luk. Önemli değil. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bu zaman içinde çıkacak.
2: Bu Mansur Bey için intihar
0: ama
2: olur bu arada.
0: Ama bu
2: siyasi bir intihar olur yani.
3: Şu anda çıkarsa.
1: Aday olmasın.
2: Evet evet tabii canım.
0: Hayır, şu anda demiyorum ben. Şu an için söylemiyorum. Kafasındaki yol haritası ileriye dönük.
2: İleriye dönük de olsa yine siyasi intihar olur. Ya aritmetik ortada. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ülkede %52,5 oyu var.
0: Evet.
2: Yani 2014'te de bu böyleydi. 18'de de böyle. 2023'te tepki oyları. Sonra o tepki oyları 2024'de ertelendi. Millet dedi ki tamam şimdilik vize veriyorum. Ben hesabını bir yıl sonra soracağım dedi. Sandığa gitmeyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu patlattı. Siz bu konjektürde 48'in üzerine 2 puan, 2,5 puan koymanız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni dışarıda bırakacaksınız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ni dışarıda bırakmıyorsun. Buradaki formülde Cumhuriyet Halk Partisi tabanı
3: mecburen gelecek.
0: Taban şimdi bak söyleyeyim, sen şimdi şöyle bir şey diyorsun.
2: Şu cümleyi bitireyim. Mansur Bey'in böyle bir adayla yeşil ışık yakacağı inancında
0: şimdi
2: değilim ben.
0: Bunları göreceğiz tabii ki. Ya bilmiyoruz şu anda. Biz bir projeden kafadaki işte yol haritası böyle olur, böyle olmalıdır diye bir tartışma yürütüyorlar.
1: Peki böyle
0: ama
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olarak tabii olamaz. Başlarken zaten cevabını verdim sorunun saçma bir soru olacaktı ama dediğini yine de izleyiciye özetleyeyim. Bir partiden kopuş olur, yeni bir parti kurulursa Özgür Özel Genel Başkanlığında seçime giderken muhalefet bloğundaki partilerin en geniş mutabakatıyla uzlaşılırsa bizim adayımız Mansur Yavaş olur
0: ve
1: diyor
0: artı
1: Özgür
0: Cumhuriyet
1: Özel.
0: Halk Partisi'nin tabanı da buna oy verir diyor.
1: Yani
0: çünkü bu taban gökten inmedi ki, bu taban Erdoğan karşıtı. Bu taban zaten muhalif yani. Şimdi ama Sayın Erdoğan Kılıçdaroğlu geldi diye hayır, Erdoğan kaç derken mi? Muhalif diyorum muhalif. Ama Cumhuriyet Halk Partisi tabanından mı bahsediyoruz biz?
3: Peki CHP
1: yani
3: aday,
1: Mansur Yavaş'a aday diyor kendine diye başkan niye oy verdi?
4: Mansur Yavaş'ın Erdoğan karşıtlığıyla iktidara gelme isteği arzusu yok. Ve son 3 gündür baktığınızda çok rasyonel davranıyor Mansur Yavaş. Ve davranış biçimi çok kıymetli. Neden? Kim haklı ya da kim haksızız kavramından uzaklaştığı görülüyor. Londra'dayken attığı bir tweet var. Kıymetli ama çok uzun. Herkese mavi boncuk
1: dağıldı. Biraz diğer konuklarıma da adil söz vereyim Murat Bey. O yüzden size çok söz hakkı verdim.
4: Şimdi ise daha dengeli gidiyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin

0: de kalmayı tercih edeceğini, çünkü CHP'nin desteğini almadan iktidar olamayacağını biliyor. Peki. O yüzden böyle bir dönemde taraf seçeceğini de sanmıyorum.
1: Tamam, bir cümlenizi buradan bana bırakırsanız Mehmet Müftüoğlu'na söz vermek istiyorum. Sizce Mansur Yavaş CHP'de mi kalır? Ondan daha çok merak ettiğim konu Aytun Şerkin'in söylediği şey. Böyle bir muhalefet bloğunun ortak adayı olur mu sizce? Oraya mı doğru gidiyor?
2: Ortak adayı olur mu sorusunun cevabı tabii ki olabilir. Neden olmasın? Çünkü ben Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Özgür Özel'in adayı olmaktan ziyade eğer net olarak karar verirse ben bugün itibariyle Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı gibi benim aldığım bilgiye arkasında duruyorum. Şu an için tartışmanın tamamen dışında kalmayı tercih ediyor.
3: Doğru, doğru.
2: Siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapıp bırakacağını da söylüyor. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde
4: belediye başkanlığından evet, sonra bırakacak.
2: Belediye başkanlığını hakkıyla yapacağını da ifade ediyor. Burada söylemiştim onları. Hı hı. Ama seçim zamanı geldiğinde konjonktür neyi gerektirir? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayan Mansur Yavaş, şunu söyleyelim. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni kurulan Özgür Özel'in kurulacak olan Özgür Özel'in partisi arasında hala bir restleşme, bir sürtüşme, bir taban kayması, olursa yine Mansur Yavaş her iki kesimin de adayı olabilecek mi?
1: Ona eskiden kullanılan tabirle bir partiyi değil, tek başına bir partiyi temsil etmeyen bir çatı adayı mı denir bu durumda?
2: Bağımsızdan aday olur, partiler Mansur Yavaş'ı destekler şeklinde.
1: Örneğin Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, doğru hatırlıyorsam mesela evet, CHP'nin adayı olursa Mansur Yavaş, biz o ittifakta yer almayız demişti diye hatırlıyorum.
5: Ama Erbakan ikinci tura kalırsa bu iş demişti, Mansur Yavaş'ı destekleriz dedi.
2: Yani şimdi şöyle bir şey var. Serap Hanım, şöyle bir şey var. Bakıyoruz siyasi partilerin genel başkanı ya da siyasi partilerden yapılan açıklamalar konjonktüre göre değişiyor.
1: Evet, doğru.
2: Yani bir ay önce yaptığı açıklamalarla bir ay sonra yaptığı açıklamalar arasında inanılmaz derecede uçurumlar var. Bu da şunu gösteriyor ki hani seçmen kararsız diyoruz ya, seçmen kararsız. Aslında seçmen kararlıdır. Kararsız olan siyasetçilerdir, siyaset yapanlar. Siyaset yapanlar nerede duracaklarını karar veremiyorlar. Asıl sorun burada. Eğer ki diğer siyasi partilerde, şimdi bakıyoruz bugünlerde neler konuşuluyor? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'nda yer alabilir mi?
1: Doğru, o da konuşuluyor.
2: Konuşuluyor yani. Şimdi yok, bu kadar mutlak mutlandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı oldu. 2,5 yıldır siyasetten uzak olan Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti yapmayı çok istiyordu. Kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyordu. Şimdi mahkeme yoluyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı oldu.
1: Veriyor musunuz buna? Yarın öbür gün seçim 2020'de olur. Kemal Kılıçdaroğlu ya yani böyle bir bölünme olur ve CHP genel başkanı olarak seçime giderken orada
2: bir şey
1: devam
2: daha
1: ederse
2: söyleyeyim.
1: Cumhur İttifakı'yla bir seçim işbirliği yapar mı?
2: Olabilir. Yani olabilir, olmaz diye bir şey yok. Bir şey daha söyleyeyim. Belki de yeni bir tartışma konusu olacak ama
4: olabilir.
2: Şimdi seçim tartışmaları olmuştu değil mi? Mehmet Uçum seçim takvim verdi. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli destekledi. Saati saatine aynı diye ifade etti.
1: Evet.
2: Ve neticede 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olabilmesi için.
1: Evet.
2: Şimdi 360'ı bulması için meclis Kemal Bey destek verecek mi? Ya da Özgür Bey destek verecek mi? Bu tartışmalar, bu pazarlıklar yarın öbür gün için diyorum. Olmama ihtimali var mı?
4: Bence destek vermez.
1: Siyasette
4: zaten
1: olur tabii.
2: Siyasette
1: ki
2: olur.
4: Bence
2: olur.
4: Hepsi destek verir.
5: Belki yani dolayısıyla destek
4: ama şöyle
5: verebilir.
4: Destek versin ama muhalefetin adayları açısından da orada bir sonuçta en güçlü adaylardan biri beğenin beğenmeyin. Ekrem İmamoğlu.
1: Peki DEM Parti Mansur Yavaş'a izin verirsin.
2: Ya orasında değiliz. Oraya onu bir defa
1: DEM Parti Mansur Yavaş'a destek verir mi?
5: DEM Parti yönetimiyle tabanını ayıralım.
4: Evet.
5: Hele batıdaki oylarını daha da ayıralım.
2: Şimdi batıda bir şey söyleyeyim size. Şimdi

0: mesela Sayın Sezgin Tanrıkulu MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Çok samimi bir görüntü de verildi.
1: Hatta evet.
0: Şimdi bu aslında vardı. Bu siyasi bir mesaj değildir, bu yanlış anlaşılmasın. Bu tamamen Türkiye'nin terörsüzleştirilmesi, terörsüz Türkiye'nin Türkiye'nin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve Türkiye'de kardeşliğin güçlü bir şekilde tesis edilmesinin bir görüntüsü aslında. Bir mesajı. Şimdi bu mesaj parlamentoya da yansır mı? Yani önümüzdeki seçimlerde parlamentoya bu tür mesajlar yansıyacaktır mutlaka. Yani doğru. Terörsüz Türkiye'yi yok sayarak siz parlamentonun aritmetik yapısını göz ardı edemezsiniz.
1: Peki
0: terörsüz
1: Özgür Özel'in
0: birlikte düşünmek zorundasınız.
1: Bir kopuşu yani o senaryoyu konuşuyoruz ya. Aslında şu ana kadar da mutlak kararından önce de Cumhuriyet Halk Partisi terörsüz Türkiye sürecine katkı sağladı, karşı durmadı.
0: Doğru.
1: Yani böyle bir bölünmede farklı siyasetlerle
0: yok, ihtimal vermiyorum ben. Evet. Yani terörsüz Türkiye konusunda ne Sayın Özgür Özel ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı bir duruş sergileyeceklerini evet. düşünmüyorum.
1: Çünkü yani bu artık katkı sağlarlar
2: diyorsunuz. İki parti bölünse bile iki yapıda belki Mansur Yavaş'ı destekler adaylıklarında, ortaklaşırlar belki.
0: Bu terörsüz evet. Türkiye partiler üstü, yani partilerin artık üstünde düşünülmesi gereken, tasarlanması, hesaplanması gereken bir durum olduğu için bunu ifade ediyorum.
2: Geçen çarşambadan bu yana Erdoğan'la geçen çarşambadan bu yana Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan arasında artık söz düellosu başladı. Bunu da görelim.
0: Dün mesela yani,
1: nasıl olduğunu söyle bize.
2: Sayın Kılıçdaroğlu sosyal medyada dış
0: dün mesela tweet attı.
2: Çarşamba akşamı.
0: Evet. Bugün attı. Sayın Cumhurbaşkanı cevap
2: bugün
0: verdi.
2: Bugün Sayın Cumhurbaşkanı evet. cevap verdi. Şimdi bu şekilde yani ben seninle müzakere etmem, mücadele ederim vurgusunu yapmaya çalışacak Sayın Kılıçdaroğlu. Hı-hı. Yani ben muhalefetim diyecek, evet. beşi çeteler diyecek, 128 milyar dolar falan filan bunların hepsini
1: benim
2: tekrar...
1: Benim durduğum yer değişmedi diyecek aynı yani. Yerde
3: siyasetten de Özgür Özel'i çok özür dilerim. Özgür Özel'i artık devre dışı bırakarak ben Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisi lideri diyerek bir de siyaseten de...
2: Çıkış yapmış oldu.
3: Çıkış yapmış
2: oldu. Evet. Şey yapıyor. Ama burada şöyle bir durum var yani... Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı gökten zembille inmeyecek. Kılıçdaroğlu'nun da bir bölümü kaldığı zaman bile. O taban sonuçta muhalif taban. Ve bu iktidarın değişmesini isteyen taban. Kemal Bey'den ayrılacak veya CHP'den ayrılacak kadrolar da ona oy verecek kitle de zaten muhalif. İyi evet. Parti, Zafer Partisi, diğer partiler de onlar da muhalif. Yani bu sistemin değişmesini isteyen veya Erdoğan'ın yeni bir isim gelmesini isteyenler. O yüzden bir mutabakata varılma ihtimali var. Yani bu Sayın Kılıçdaroğlu gidip de nasıl bir aday çıkaracak orada?
0: Şöyle bir şey
2: mesela
0: söyleyeyim.
2: Çıkardı diyelim bir isim çıkarttı. Hani niye seçilecek adayı veya seçilme ihtimali olan bir adayı desteklemesinde kendi adayını dayatsın yine?
0: Aytunç'a bir mesela soru. Şimdi Sayın Özgür Özel parti kurdu ayrıldı. İYİ Parti ile işte Ümit Özdağ'la hareket edecek. Şimdi her ikisi de Cumhur İttifakı'na destek vermiyor.
2: Evet.
0: Şimdi Sayın Özgür Özel burada nerede birleşecek, nerede ayrışacak?
2: Ya burada şöyle, bazı genel politikalarda ayrışmalar olacak. Çünkü partiler bunlar. Terörsüz Türkiye konusunda ayrı düşünülebilir. Şu olabilir, bu olabilir. Farklılıklar var tabii ki. Ama sonuçta bir ortak, altılı masa dediğimiz örnekte her parti birbiriyle uyuyor muydu Allah aşkınıza? Saadet Partisi ile CHP'yi
1: bir yere... Dem Parti seçmeniyle Dem Parti politikası ayrışıyor dedin ya. Yani Mansur Yavaş'a Dem destek verir dedin. O cümlen yarım kaldı.
2: Tabii şundan dolayı. Dem yönetimi sonuçta baktığımız zaman bugün Öcalan üzerinden yürüyen bir çizgi var. Bir teröristik Türkiye var ve bunu uygulamak zorundalar. Ve bunlar da kabul ediyorlar. Ama Dem'e oy veren kitlenin önemli bir kesimi bu 25 yıllık pratikte memnun değil. Ve onlar da bu toplumun insanı. Ve onlar da bir muhaliflik
1: çünkü Dem
2: şeyindeler.
1: Seçmeni Mansur Yavaş'a oy vermez diyenler de var. Sen
2: yok ya,
1: daha
2: öyle bir şey değil. Mansur Yavaş, ya Ekrem İmamoğlu ölçümlere göre Ekrem İmamoğlu'na daha çok destek verebilirler ama Mansur Yavaş'a da yine bir destek var.
1: Anketlerde ya da Mansur Yavaş'ta belki Cumhur İttifakı'ndan da oy alabilecek. Yani
2: hayır, zaten mesele o zaten. Yüzde
1: hani
2: biraz önce
1: Kaan'ın
2: dediği denklem var. %52,5 Sayın Erdoğan'ın elinde diyor değil mi? Burayı değiştirecek model o milliyetçi muhafazakar çizgiden oy alabilecek bir isimden bahsediyoruz. Yani biz şimdi tamam çok dem oylarını çok önemsiyoruz ama
0: mümkün olan değil. Çok mümkün olabilecek
4: mümkün
0: bir durum değil.
4: Neden? Ben

Bir örnek vereyim. Bakın Aytunç Bey'in söylediğini 2023'te kurulsaydı olabilirdi. Fakat şu an mesela bir tane diyoruz ki Türk seçmenine dış güçlere karşı ülkenizi en iyi kim savunur diye sorduğumuzda Sayın Erdoğan %62 ile çıkıyor. Ama aldığı oy kimi cumhurbaşkanı olarak aday olarak kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz diyoruz %42.

0: 20 çıkmıyor. Açık uçlu soruda bir bütünlük şeklinde onu destek vermediği görülüyor toplumun. Yani bir muhalefet bir yerde toplanmıyor. Ama şunu diyorsak, bir kişi etrafında toplanır Erdoğan karşıtlığı ya da Erdoğan gitsin diye oy verme, bu 2023'te olabilirdi. Ama şu an seçmen, bakın etrafta yaşanan milli güvenlik sorunu olan birçok konunun içerisinde Türkiye. Suriye'yle sorun yaşıyor, Doğu Akdeniz'de sorun yaşıyor, İran'la ilgili sorun yaşıyor. Ve bunlarla da çözüm üretecek, icracı politikalar ortaya koyacak bir arayış var. Türkiye'de
1: yani bugün Mansur Yavaş 2023 öncesi gibi.
2: En iyi dış politika, Türkiye'de dış politika konusunda
3: söylüyor işte.
2: Cumhuriyet Halk Partisi de takdir ederken siz kalktınız.
0: Bu
2: dış,
0: mümkün olmaz
2: dış politikada diyor, sorunlar var. Cumhuriyet Halk Partisi çözecek bunu.
0: 2023'te buna inanç vardı diyorum ben. Şu an bu inanç yok. CHP seçmeninde de yok.
1: Sizin az önce söylediğiniz bu yeni seçim elemede kim destek verir diye ortada, evet, az önce konuştuğumuz Özgür Özel'in onunla ilgili bir cümlesi var. Hiçbir konuda kimse oyumuzu cebinde görmesin. Hele hele seçimlere 3 hafta kala gelin oy verin, Erdoğan'ı yeniden aday yapalım demesinler diye bir açıklama yapmış. Bu arada ben sana da...
2: Ama 3 hafta önce diyor.
1: Evet, daha önce
4: söyledim diyor.
1: Ama bugün söyledi zaten... ama yani seçime
2: 3 hafta öncesinde gelmesin.
1: Yani evet. 16 Nisan yani üzerinde zannediyorum.
2: De, de 16 olabilir.
1: Nisan 2028'deydi ya.
2: Olabilir.
1: Onu kastediyor zannediyorum. Bu Sayın Uçuk'un açıklaması üzerine sanıyorum. Evet. Çünkü Nisan 2028 dediği için.
2: Ya 3 hafta olmaz da 3 ay önce ya olabilir.
1: Tartışma... Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'a kırgın mı?
4: Vallahi
1: öyle miymiş?
5: Yok.
4: Şöyle, şimdi geçen bu tartışmayı Murat Bey'le de başka bir televizyon kanalında konuşurken dedi ki kim söyledi dedi. Yani isim söylemeyeceğim ama yeni atanan bir danışmanla sohbet ediyorum. Ve Kemal Bey'e de yakın, yani Kemal Bey'in atadığı bir danışman. Ve sordum. Dedim ki Mansur Bey'in Güven Park'a gitmesi, Özgür Özel'in yanında durmasına Sayın Kemal Bey ne diyor dedim. Dedi ki kırgın ve üzgün. Şimdi onun ifadesi o. Onu bağlıyor. Evet. Kemal Bey açısından bir şey demiyorum.
5: Kemal Bey'in en yakındaki isim Bülent Kuşoğlu'dur. Bülent Kuşoğlu Mansur Yavaş'ın 40 yıllık arkadaşıdır. Hı hı. Ve her gün görüşürler. Hiç öyle şeyleri yoktu. Yani bu kırgınlık, yani bir ufak bir hani ya gitmeseydi olurdu ya Güven Park'a.
1: Ama böyle
5: gönülden bir şey koyma, tavır koyma, bilmem ne falan olmaz. Siyasette zaten öyle bir şey yok.
0: Deniz Hanım'ın yani bir kırgınlıklar, ifadesi olmuş.
1: O zaman nasıl, o Mansur zaman Mansur Yavaş aday olsa mesela Türkiye İttifakı gibi bir blokta, Kemal Kılıçdaroğlu nasıl?
5: Şimdi Kemal Bey'in ben bugünkü Sözcü TV'de yaptığı yayınları bir bölümünü daha okudum. Birincisi, biz diyor güçlendirilmiş parlamenter sistemin arkasındayız. Bu meclisin tekrar işlevsel olması lazım. Erdoğan'ın anayasa değişikliğine oy vermeyiz. Aday olmasına oy vermeyiz. Gerekçesi neymiş bunun aday olması için?
0: Parlamenter diyor.
5: Şimdi bunların hepsini net bir şekilde
0: oranında
4: aynı şeyleri söylüyor yani.
5: Daha 2023'teki
0: demek ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir ilerleme kaydetmemiş yani şu ana kadar.
5: Tamam.
0: Yani
5: 2,5 yıldır ilerleme kaydedememiş. Güzel artık yani o da kurtulur yani, iktidar cenahından destek gelmez. Mutlu bir şekilde artık o da bir eleştiri görmeye başlar iktidar cenahından. Bugüne kadar hep iktidara yakın kalemler destekledi.
0: Hayır, iç tartışma diyorum. Hayır, iç tartışma yaşamayalım. İç tartışmadan çıkalım diye iktidarla CHP arasındaki ya, tartışmayı alevlendirmeye çalışıyor.
5: Olur. Bu parti Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi ya.
1: Değişmedi.
5: Ana muhalefet partisinden bahsediyoruz. Bazı politikalarda ortaklaşılır ama genel politikalarda baktığında da der ki ya ben senin muhalif, ben iktidara gelmek istiyorum diyecek, öyle değil mi?
1: Bu arada Kılıçdaroğlu başla ilgili yorumunu duymadık sanki. Burada siz de çok katılmadınız. Siz ne diyorsunuz bir muhalefet ittifakına Mansur Yavaş'ın aday olması mümkün mü? Hangi partiler ortaklaşabilir?
3: Valla bütün partiler ortaklaşabilir. Mansur Yavaş bu anlamda suskunluğuyla ve sakinliğiyle bir cazibe merkezi oluşturuyor. Fakat ben önceki yarıda da söylediğim gibi Mansur Bey'in şu parçalı, şu kavgalı iklimi içerisinde çok risk alan bir profil çizmediği için şu güne kadarki politik duruşunda baktığınız zaman 2014 yılında seçimleri kaybetti. İlk işi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmek oldu. Hı hı. İlk iş. Sonra 2019'a giderken yeniden üye oldu ve kazanabileceği bir ortamı gördükten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne adaylığını koydu ve kazandı. 2023 seçimlerine

0: giderken. Şimdi benden daha iyi belki Meral Hanım'ın kanadından istihbaratlar alınmıştır. Fakat benim de çok iyi kaynaklardan bildiğim bazı veriler var ki Meral Hanım, Mansur Bey sen yürü ben senin arkandayım diyerek risk almasını istedi. Çünkü siyaset bir risk sanatıdır efendim. Sayın Cumhurbaşkanı o kefenle yola çıktık sözünü öyle edebiyat olsun diye söylemiyor yani. 2001 yılında şimdi 25. yılına gidiyor AK Parti. Bunca yıldır ülkeyi yöneten bu kadrolarla beraber çok büyük bir risk alarak yola çıktı. Mansur Bey'in bu parçalı yapı içerisinde insanların 2023 seçimlerine şöyle bir bakıp ya memleketi Allah korusun dediği bu parçalı yapının üzerine bir birleştiricilik ihdas etmek ki mesela Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını evet belki tabandan belki bir destek bulabilir ama mesela Ekrem Bey tarafından aynı şekilde destek alır mı? Soru işareti yani. Dolayısıyla ben bu riske gireceği görüşünde değilim.
1: Mansur Bey için mi Ekrem Bey destek veririm?
2: Sanki evet. Onunla ilgili veririm dedi. Böyle açıklaması
0: var. Ama burada yani ben bu benim görüşüm. Hayır, senin görüşün olabilir.
1: Ben bilgi olarak söylüyorum. Tamam. O yüzden
2: bir,
1: diyorum.
2: Bir yazı yazısında bir değil, röportajda evet. Söylemişti.
1: Söylemişti.
0: Ben aynı görüşte değilim açıkçası. Bölgemiz çok ciddi belirsizlikler içerisinde ve bu belirsizlikler şu an için bir ateşkesle yatışmış olsa bile bugünden yarına çözülebilecek bir krizin içerisinde değiliz. Tüm bu sarmalın içerisinde mış gibi yapan dün altılı masanın bir kopyasını biz mutabakat sağladık diyerek benzemezleri bir araya getirdiğiniz bir iklimde millete yeniden satmaya çalışıyor olabilirsiniz. Fakat bu millet 2024'te kestiği faturanın cezasını yayının ilk partında bir tartışma konusu oldu İstanbul ulaşımı. Maalesef üzücü bir kaza haberi aldık. Bostancı'da metro rayından çıkmış, yolundan çıkmış. 2 aydır bakımdaydı, becerememişler. Gene olmamış. Millet olarak ödüyoruz efendim. Her gün benim 1,5 saatim yollarda geçiyor. Ankara bugün daha geçtiğimiz hafta sel aldı. İzmir'de kokudan geçilmiyor, vahşi depolama yapılıyor. Bu kısır döngü içerisinde ben muhalif kitlede evet bir birikmişlik görüyorum. İktidara karşı da bir kızgınlık görüyorum ama şu soruyu da artık duymaya başlıyorum yani. Ya arkadaşım tamam biz sizi seçtik de artık biraz belediyecilik mi yapsanız, biraz yönetim mi yapsanız? O yüzden bu kadar belirsizliğin arasında Mansur Bey ben adaylığını açıkçası beklemiyorum. Mansur Bey'in de böyle bir şeyi kabul edeceği görüşünde değilim. Milletin de tercihinin daha önce kendisinin krizlerden çıkartmış ve eksiğiyle fazlasıyla zaman zaman fatura kesebildiği, zaman zaman hesap sorabildiği Sayın Cumhurbaşkanı'ndan yana kullanacağı bir siyasi iklime gittiğimizi düşünüyorum. 2023 seçimleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi kariyerinde galiba...
2: Rakibi o zaman kim olabilir başka?
0: Ya bir şey söyleyeyim.
3: Yeni aktörler.
0: Millet şeyin muhalif camianın adayının kim olduğuyla bence kimse ilgilenmiyor. Yani Eren Erdem'di o dönem bu açıklamayı yapan. Kutu kolayı koysak %55 oy alıyoruz sorusunun karşılığı neydi biliyor musunuz? Kimse adaya oy vermiyor ya. Ya artık şunu bir itiraf edelim.
2: Bu
0: insanlara,
2: yalnız,
0: insanlara çok özür dilerim.
2: Bu konuda milyonlarca insan var. Bundan da şikayetçi
0: hayır,
2: olan,
0: muhalif
2: olan.
0: Hayır bunu ben söylemiyorum. Bunu ben söylemiyorum. Bunu araştırmalar söylüyor. Murat Bey de bilmiyorum teyit eder mi etmez mi? İnsanları yıllarca şuna ikna ettiler. Bizden bir politika falan bir şey beklemeyin arkadaşım. Biz ekonomiyi şöyle mi kaldıracağız? Dış politikayı böyle mi? Altılı masada bile yoktu ki. Kemal Bey bütün özelleştirmelere el koyacağız diyordu. Ali Babacan elimizdekileri de satacağız diyordu. Kimsenin bir politika üretelim, Türkiye'yi şuraya taşıyalım, şöyle bir vizyon geliştirelim derdi yok. Şu dert var.
1: Satacak ne kalmış?
0: Erdoğan'ı indireceğiz. Erdoğan'ı indireceğiz derdi var yani. Dolayısıyla bu dertle beraber Serap Hanım siz daha da aday olabilirsiniz. Ben daha da aday olabilirim. Kemal Bey çok muazzam bir liderlik sergilediği için mi %48 oy aldı? Hayır canım ya. Kemal Bey diğer bütün adayları eleyerek bir masa kurabildiği için %48 oy aldı yani. Dolayısıyla aynı organizasyonu sonuçta yine aldı. Yaparsanız...
1: Sonuçta %48'lik bir blok
0: alabileceğiniz...
1: Kabul etmiyor.
0: Tamam demokrasi tam olarak budur yani.
2: Seçmen
0: ama
2: etme.
0: Şunu
2: seçmen
0: söylüyorum.
2: Ama
1: bu denge şöyle bir şey değil.
0: Bunu söylüyorum.
2: Muhalif politika, seçmen... Şimdi bu söylediğiniz
1: Erdoğan,
2: cümle başka bir şey. Muhalif
1: Sayın
2: seçmen hiç önemsemiyor mu adayın kim olduğunu?
1: Ama işte bu doğru değil işte. Bu doğru değil. Ben önemsiyorum. Ben de seçmenim. Niye önemsemiyorum?
2: Mesela ben bir seçmen röportajı...
0: Gerçekten önemsedim mi Can abi?

0: Sen gerçekten altılı masanın şu coğrafyada
1: itiraz ettim. Dedim ki böyle bir adaylık, böyle bir sistem olmaz dedim.
2: Ekmelettin
1: Bey. Evet, sandığa gitmedim. İtiraz ettim ve gitmedim.
0: Ama bunu insanlara yaptım. Bunu sattılar yani.
1: Veya
3: ben aşk olsun can ya.
1: Gitmedi mi sandığa?
4: Keşke Cumhurbaşkanlığında mı?
1: Evet.
4: Kemal Bey'e oy vermediniz.
1: Vermedim.
4: Seçilmesin diye.
5: Ekmelettin İhsanoğlu için.
1: 2014'te de vermedim.
2: İşte benim anlatmak istediğim bu. Yani Kemal
1: Bey'in... Vermek zorunda mıyım?
5: Bazen insanlar işte ilk defa az önce böyle konuştuğumuz gibi itiraf. Tüm partilerin seçmeni bazen i̇tiraf durur vermez. Ya, bazen değil. Çok ben normal
2: bir şey zaten. Ama Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı çok enteresan. Bazen, yani birçok konuda tez araştırması olması gerekir.
1: Hayır ya, yani
2: ben şöyle söyleyeyim bir de.
5: Bir muhalif seçmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş bir muhalif seçmenin röportajını hatırlıyorum. Beyefendi demişti ki o röportajda, biz yani adayımıza inandığımız için değil, yani şimdi adayına inanarak koşa koşa oy vermek var. Bir de bir görev gibi oy vermek var. Tam cümlesi bu olmayabilir. Sayın Cumhurbaşkanı'na oy verenler istekle gidip oy veriyorlar. Evet. Biz buradan kaybediyoruz diye bir serzeniş, mutsuzca bir değerlendirme yapmıştı.
1: Tıpış gidip oy
5: vermek istiyorlar. Ben de o yüzden bunları sorguluyor elbette.
0: Yani hashtagler yapıldı. Tatava yapma bazı
5: ya da gerçekten ben bir nevi siyasi görüşüm nedeniyle mecburen mi bu kişiye oy veriyorum, yoksa gerçekten bir hayranlıkla, bir beğeniyle, bir gönülden oy vererek mi bunu soruyor? Elbette bütün seçmenler soruyorlar.
2: Serap Hanım, Mansur Yavaş şu an anketlerde %58 çıkıyor. Doğru. Fakat gönülden oy veren seçmen yok. Yani bu ileriki süreçte aşağı inmeye doğru inecektir. O yüzden muhalefetteki liderler bunun farkında. Aslında toplum yeni bir aktör istiyor. Muhalefetin yeni bir aktöre ihtiyacı var. Mesela Sayın Erdoğan'la Mansur Yavaş'ın yarıştığında seçmen şuna bakacak. Birincisi, dış ülkelerle temsiliyette kim saygınlığı daha da artıracak? Bunu değerlendirecek. Yanı başımızdaki komşularla mücadeleyi kim yapacak? Buna bakacak. O yüzden çok ciddi sarsılmalar yaşayacaktı. Milliyetçiliği, muhafazakarlığı, Atatürkçülüğü ne kadar birçok tartışmaya
5: çalışacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu cümlesini de paylaşayım sizle. Diyor ki, ben kendi kendime aday olacak değilim. Samimi düşüncemi söyleyeyim. Partiyi arındırdıktan sonra ben oturmak, dinlenmek istiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Eşimle, çocuklarımla huzur içinde yaşamak istiyorum.
1: Demiş. Aday olacağım demiş. Bakın, bir daha okur musunuz? Bir daha okuyun. Aday olacağım demiş.
5: Bu cümlesinde...
2: Evet, hayır, aday olacağım demiş. Cümlesi
5: kendi
2: şu zaten.
5: Aday olacak
2: ben
5: değilim, gösterilmedi. Aday olacağım.
2: Ben gösterildim, ben adaylığa talip
1: yani
2: olmadım
1: bu,
2: diyor.
1: Bu kadar basit. Ben adayım diyor.
0: Bu kadar basit. Kılıçdaroğlu'ca.
1: Gerçekten bir daha okuyun.
5: Evet, ben kendi kendime aday olacak değilim. Samimi
0: ben kendi kendime aday olacak değilimden sonrasını okumaya gerek yok.
1: Okumaya gerek yok. Çünkü ben adayım diyor. Beni partim aday gösterecek. Ben hem genel başkan adayı olacağım tekrar, hem de cumhurbaşkanı adayı olacağım.
0: Ben cumhurbaşkanı
1: diyor.
0: Adayı olacağını düşünmüyorum ama genel başkan adayı olacak.
1: Net. Partim, milletim bunu istiyor diyecek. Bu kadar net.
5: Sen
1: bunu,
5: ne diyorsun?
1: Bunun söylemesi bu.
5: Olacak mı? Ya bu o demek mi?
2: Ya sonuçta şöyle.
0: Aday olursa yine oy vermezsiniz.
2: Mahalle, ilçe, il delegeleri belirlendikten sonra, kendilerine yakın isimler belirlendikten sonra partiyi güvenli limana getireceğim diyor ve kurultayda aday kendisine yakın bir ismi çıkarır ve delegeler de onu seçer diye hesap yapıyor diye düşünüyorum ben. Ama diğer taraftan o
5: arada,
2: oy veren...
5: Sizi doğrulayan bir devam cümlesi var. Adaylık bir kişinin iradesiyle olmaz. Size destek veriyorlarsa, size aday gösteriyorlarsa aday olursunuz.
1: Tamam, aynı şey işte.
2: Yani
1: işte
2: beni destekledi. Ama şöyle, ben Kemal Bey'in gerçekten yani yaş itibariyle, eşinin sağlık sorunlarıyla ilgili yani belli bir süre sonra, bu süreç geçtikten sonra çünkü o 3 yıllık pratikte Sayın Kılıçdaroğlu, siyaseti bir kenara bırakalım, bir kinlenme ve bir rövanşist duygusu da var. Ne kadar sakin, serin kanlı duran bir isim olsa bile içeride yaşadığı başka bir dünyası da var onun. Ve o dünyanın bu arınmayı yapmak istiyor.
5: Ama o dediğin işte metaforu... bütün o ilçeler, iller o süreç işletilirken de seçim gelecek.
0: Evet.
3: Evet.
5: Seçim yani geldi, zaten o yüzden geldi, böyle.
0: Listeler gelecek.
1: Listeleri belirleyecek.
3: Yani şöyle bir pozisyonda tarihe geçmek isteyeceğini zannetmiyorum. Erdoğan'a bir daha seçim kazandırmış bir genel başkan, bir CHP lideri olarak seçim.
0: Niye canım 13 defa kazandırdı? 14
3: ama hayır, bu son bu gelen 2023 travması. 13 ya bu 13 şey yaptınız evet. Ya. Neyse. Yani baktığın zaman 3 kere de Ekrem İmamoğlu İstanbul'da.

0: İstanbul'da Erdoğan'ı yendi. Yani o da bir gerçeklik. Yani
1: işte. Kimi yendi?
0: Allah aşkına top tüfekle geldiniz. Yani bütün 15, bakanlarla 15 bakanla geldi girdiniz.
2: Buraya. Kim ya ya siz Allah de, aşkına. Siz de altılı masayla geldiniz. Yedi düvet geçtiniz. Ama iki partiyi yenemediniz.
0: Bak ben şunu söyleyeyim.
3: Bir şey söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı kimdi 2020 seçiminde?
1: Hangi bakan bir belediye başkanının önüne harita açıp ben her şeyi...
3: Can abi, hiç bence hiç çevirmeyelim.
1: Hiç çevirmeyelim.
3: 6 kişi birleştiniz. Yanınıza 2 tane de Cumhurbaşkanı yardımcısı aldınız. Bir tarafına Mansur Yavaş vardı. Ya hepimiz izledik ya. Kolları sıvadılar. Sayın Cumhurbaşkanım beraber yöneteceğiz, beraber kazanacağız. Ben size bir şey söyleyeyim mi, kazanıyoruz. Ya, Erdoğan
0: Bahçeli'nin desteği olmasaydı kazanamazdı.
3: Ama şu.
0: Bir dakika bunu unutmayın. Evet. Erdoğan MHP'nin desteği çekilsin kaybeder.
3: Bu memleket çekilmiyor ki abi.
0: Abi bir dakika hayır yani. Ha, diyorsun ya altılı masa böyle oldu diye. Orada da öyle bir ittifak var.
3: Abi.
0: Hüdapar'ı da girdi, BBP'si de girdi. Öyle değil mi? Yeniden Refah Partisi Erbakan girdi. Erbakan. Fatih Erbakan o dönem çekilmeseydi %2-2,5'tan bahsediyoruz. Yapmayın bunları. Siz de biliyorsunuz. Çekildi. Yapmayın ya o kadar da değil. Yani evet, Sayın Bahçeli ile olan koalisyonu.
3: Sayın Cumhurbaşkanı eğer senin bahsettiğin hesapları yapıyor olsaydı Zafer Partisi'ne verirdi İçişleri Bakanlığı'nı. Hiç de bunlara girmezdi.
1: Ya
3: karıştırdığınız şey şu. Sayın Cumhurbaşkanı 39 milletvekilini dağıtarak masa kurmuyor. Ya anlayamıyorsunuz ya. Siz çok iyi biliyorsunuz. 25 yıldır kurduğunuz her türlü plana karşı eze kazanan Cumhurbaşkanı bilmiyor. Siz çok iyi biliyorsunuz. 2024 yılında vatandaş mesajını yerel yönetimler aracılığıyla veriyor ya.
1: Zafer Partisi'nin adayını kim aldı? Kim aldı? Zafer Partisi'nin adayını kim aldı?
4: Nasıl kim aldı?
1: Serap Hanım.
3: Hayır Zafer Partisi'nin kurumsal açıklaması ortada.
1: İfade edebilir mi? Biraz unutuyorsun ya. O ittifak oldu. Bu ittifaklar yapıldı. Erbakan'la görüşmüyordu. Niye gitti görüştü Erbakan'la Sayın Cumhurbaşkanı? %2 oyu varsa, %1,5 oyu varsa, buna ihtiyacı yoksa niye Erbakan'la gitti görüştü? Ya
4: Hüdapar'la görüştü.
1: Niye Hüdapar'la görüştü?
4: Ya,
1: neden Sinan Oğan'ın
4: bir oya bile ihtiyacı
1: neden,
4: var ya.
1: Neden? İhtiyacı yoksa
4: sonuçta ikinci tur kaldı.
1: İhtiyacı var.
3: İyi de tartışma bu değil ki.
1: Ya biz de bunu
3: tartışma
1: söylüyoruz.
3: Bu değil
1: aynı
3: ki.
1: Aynı şeyi söylüyoruz.
4: Hayır
1: buna
4: mesele o değil.
1: İhtiyaç ama. İhtiyaç var.
3: Hayır. Tartışma bu değil ama ya.
4: Hayır bir dakika bir dakika.
3: Hayır tartışma bu değil.
1: Tartışma bu.
4: Hayır.
1: Tamamen.
5: Hayır, son iki dakika abi de Murat Bey'e son söz vereceğim.
4: İBB'den başladı.
1: Dedi ki,
4: İstanbul'da
1: hayır.
4: Bir dakika.
5: Duyalım bir Mehmet Bey ne dediğini.
4: Tartışma İstanbul seçimleri üzerinden geldi. Evet. Erdoğan'la yarıştılar diye.
0: Evet.
4: Burada birleştiniz yine olmadı diye.
1: Evet.
4: Şimdi ben de dedim ki siz de Millet İttifakı diye 6-7 kişi birleştiniz.
3: Evet. Bir şey uydurdular.
4: Yani 7 düvel birleştiniz. Tamam. İki partiyi yenemediniz dedi.
1: Tamam.
4: Tamam mı?
0: Doğru yenemediler. Tamam. O da bir
1: yerel seçimlerinde bir aday çıktı paramparça etti.
4: Bir arkadaşım da Millet İttifakı'na yani destek veriyordu. O gece sabaha kadar uyuyamamış. Ankara'da, ertesi günü hastalandı.
1: Bak Ankara'da %30.
4: Sırf o şeyden dolayı hastalandı. Doktorlar eve doktoru götürdü.
5: Bak eve doktoru götürdüm.
4: Sahip diyor. Ya neyiniz vardı ki? Neyim yok ki diyor. 7 düvel birleştik yine de diyor. Cumhur İttifakı'nı yenemedik dedi.
1: Tamam doğru.
5: Evet de şuna not düşelim ama. Sayın Cumhurbaşkanı'na insanlar Cumhurbaşkanı seçerek oy verdiler ama partisine de bir uyarı notu düştüler 2020'de.
3: Her zaman ama.
5: Evet.
3: Doğru. AK Parti'nin aslında en yüksek da... oy aldığı dönemde de Sayın Cumhurbaşkanı arasında makas farkı
5: evet,
3: vardı.
5: Ama yine de
4: hala var
5: da aslında seçmenden bir
4: Serap Hanım, hala var. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la partisi arasında nerede baksanız %10'luk fark var.
3: Evet.
1: Bak benim itiraz ettiğim
5: bazen daha kapanıyor.
4: Hiç kapandığını zannetmiyorum ben.
1: Bir şey yok.
4: Şey olarak
5: tam ölçüşmüyor ama şey demeye çalışıyorum. Bir makas varsa bazen daha
4: makas %10 ve 15'i açılıyor ama o kapanma oluyor. Çünkü bu da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakikaten
3: her partinin onayı alıyor.
4: Karizmatik duruşu var. Hani böyle bir babacan yaklaşımı var.
1: AK Parti'den daha çok oyu var.
4: AK Parti'den daha çok oyu var. Onu kabul
1: etmiyoruz zaten.
5: Murat Bey'e sözü vereceğim. Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki Ankara'yı kim aldı? İstanbul'u kim aldı? Mersin'i, Adana'yı kim aldı? İlk kez AKP tek başına hükümet kuramadı ya. 7 Haziran 2015'i hatırlatmış. Verdiği röportajda

0: Siz kurultayla ilgili ne dediniz?
1: Evet, Sayın Kılıçdaroğlu Sözcü TV'de Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultay en fazla 4-5 aya yaparız diye
0: Özgür
1: bir açıklama
0: Özel
1: yapıyor.
0: Bunu teklif ettiğini söylemişti bir röportajında. Evet. Biz başvurumuzu çekelim, kesinleşsin bu karar, hemen kurultaya gidelim ama bundan olumlu yanıt alamadığını söylemişti. Şimdi buna bir cevap mı yani bu?
1: Aslında bunu Kemal Bey daha önceden de söyledi. Fakat Özgür Özel Bey son 4 gündür daha rasyonel davrandığını görüyoruz. Daha öncesinde daha duygusal, sokağa yönelik hamleler yapıyordu. Şimdi daha sükunetli, daha literatüre uygun, kitaba uygun davrandığını görürüz. Yüksek ihtimal bu süreçte inşa edilecek. Gökhan Günaydın'ın da geri çekilmesi de
0: bir tanesi. Bulunup kurultay olacak mı diye mi algıladınız?
1: Yüksek ihtimal Ekim ayında bir kurultayı yaşayacağız.
0: Peki.
1: Ekim ayına hedefliyorlar. Takvim bu şekilde. Özgür Özel'e de bu bilgi verildi. Gökhan Günaydın'ın geri çekilmesinde de en büyük etkenlerden bir tanesi
0: bu. Diyorsunuz.
1: Tabii.
0: Ha, enteresan. Ekim'de bir kurultay olabilir diyor Murat Bey. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması üzerine. Sizlere görüşlerinizi sormam için ne yazık ki vakit kalmadı. Çok teşekkür ediyorum
2: ben
0: bu akşam.
2: Ben bu arada milli takıma başarılar diliyorum. Yarın sabah.
0: Evet, milli başarılar dileyelim.
3: Ben de hem milli takıma hem de yarın öğrencilerimiz sınava girecek.
0: Çok iyi.
3: Hepsine başarılar diliyorum.
2: Ayrıca Fenerbahçe baskette şampiyon oldu. Sayın Aziz Yıldırım'ın gelmedi ilk şampiyonluğu.
4: Onu da tebrik ediyoruz.
3: Yalnız orada benim sevdiğim biri vardı. Onu yönetime almadığı
2: olsun,
3: için eleştiriyorum.
2: Anladım.
0: Mehmet Bey. Şimdi öğrencilere başarılar dileyelim, zihin açıklığı dileyelim. Çok uğraştılar, onlara hayal kırıklığına uğratmayacak sonuçlar gelsin. İyi geçsin sınavları. Milli takımımıza
5: uykusuz
0: da...
5: Uykusuz kaldığımızda da değilsin ya.
0: Evet, başarılar diliyoruz. Evet, yani...
5: Vurdukları gol olsun. Vurdukları onların yanındayız.
0: Evet, inşallah.
3: Duvarlarımız,
0: büyük destek var. İnşallah onların da motivasyonu yüksek olur. Çok teşekkür ediyorum tüm konuklarıma. Bir reklam arası.
6: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşleri burada artık noktalıyoruz. Saat başında gece raporuyla Evren Aydın karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Kocaeli yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 28, Muğla yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de de hava yağmurlu, Antalya 28, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Artvin yağmurlu 32 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 24, Kayseri yağmurlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 24, Erzincan 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Mardin güneşli 28 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Habertürk, Habertürk ekranlarına G7 zirvesinde Amerikan Başkanı Trump'ın İtalya Başbakanı Meloni hakkında sarf ettiği sözler ABD-İtalya ilişkilerinde ciddi bir deprem yarattı. Peki diplomatik bir savaşa dönüşen o fotoğraf krizi nereye evrilecek? O söz düellosu ABD-Avrupa Birliği hattında gerilim artırır mı? Tüm dünyanın merak ettiği sorulara yanıt arayacağınız Gece Raporu'na hoş geldiniz. Gece Raporu'na aynı zamanda sıcak, dop dolu son dakika gelişmeleriyle de başlıyoruz. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan hem savaşa dair hem de Türkiye ziyaretine dair önemli açıklamalar geldi. Şu anda arkadaşlarımız canlı görüntüleri ekranlara taşıdı. Donald Trump'ın neler söyledi şu dakikalara kadar? Gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine dair bu geçişin devam ettiğini söyledi ve yaklaşık 700 gemi geçişi sağlanıyor dedi. Hürmüz Boğazı'nda hayatın normale döndüğüne ilişkin bir açıklama Trump'tan. Aynı zamanda İran'a yönelik bir tehdit. İran anlaşma yapmalı. Aksi takdirde onları memnun etmeyecek şeyler yapacağız dedi. Ve bir diğer başlık, çok fazla ziyaret yapacağım ve Türkiye'yi de ziyaret edeceğim dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump NATO zirvesini kastederek. Evet, Trump'ın açıklamalarına hemen bir göz attık. Açılış maddelerimize, özetimize geçelim. Futbol, önemli milli takımımız Dünya Kupası D grubu maçında adeta bir ölüm kalım maçına çıkacak. Az kaldı maça, Avustralya mağlubiyeti sonrası parolamız galibiyet. Peki muhtemel ilk 11'de kimler olabilir? Amerika'ya gideceğiz, canlı bağlantılarımız olacak. Dünya Kupası'nın heyecanını yaşayacağız. Ve siyaset, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararı ve sonrasında yaşananlara dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurultay konusunda ilk kez tarih verdi. Birazdan ekranlara taşıyacağız. Ve İstanbul'da evinin önünden kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal bulundu. Karaal kurtulduğuma ben inanamıyorum dedi. Peki onu kimler kaçırdı? Nerede, nasıl bulundu? Her şeyi paylaşacağız. Hadi başlayalım. Gece raporunda ilk adımlarımızı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla atalım. Halkalı Arnavutköy metro hattının açılışında konuştu Erdoğan ve ana muhalefete yüklendi. Siz zor konularla uğraşmayın diyen Erdoğan, kavgalarınızı ayıracak vaktimiz yok. Becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin dedi.
1: Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Bizim sizin bitmez tükenmez kavgalarınızı ayıracak vaktimiz yok.
2: Ana muhalefeti eleştirdi. Sözü CHP'nin iptal edilen kurultayına getirdi.
1: En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz

0: bir kurultay yapmayı öğrenin.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-Arnavutköy metro hattı açılışında konuştu. Erdoğan, dış politika ile ilgili eleştirilere tepki gösterdi.
0: Bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. Bir defa Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi dış politika şov alanı değil.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerde bulunduğu ana muhalefette neler olup bitiyor bakalım bir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü televizyonundaydı ve gündeme ilişkin CHP'de yaşananlara ilişkin soruları yanıtladı gazetecilerin. Mutlak mutlak kararı ve sonrasında yaşananlara dair mesajlar verdi Kılıçdaroğlu ve kurultay konusunda da ilk kez tarih verdi diyebiliriz. Röportajdan öne çıkan 6 tane başlık seçti. Editörümüz hemen bakalım. Kılıçdaroğlu diyor ki kurultayı 4-5 ay içinde yaparız. Peki diğer açıklamalarında neler önemli? Mutlak mutlak kararından haberim yoktu ifadelerini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı. Ve yine o mutlak mutlak sürecini değerlendirirken eğer ben gelmeseydim bir kaymakamı partiye atayacaklardı dedi. Genel merkeze bildiğiniz gibi CHP genel merkezine bir polislerin girişi söz konusuydu. Genel merkeze polisle girilmesine üzüldüm ifadelerini kullandı. Yine benzer bir ifadeyi zaten aynı dönemde de kullanmıştı Sayın Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her zaman eleştirdim. Özel müzakere edeceğiz dediğinde iktidarla müzakere değil mücadele edilir dedim dedi. Geçmişteki tartışmalara bir atıfta bulundu ve sık sık kullandığı arınma kavramını biliyorsunuz. CHP liderinin tekrar değindi bu röportajda ve arınma kavramı sadece İmamoğlu için değil ifadelerini kullandı. Burası önemli ve yine İmamoğlu'na dair bir diğer açıklaması. İmamoğlu tutuksuz yargılanmalı, diplomasının iptal edilmesini yanlış buluyorum dedi. Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam saatlerinde katıldı. Röportajda verdiği ifadeler bunlardı. Peki CHP Grup Başkanı Özgür Özel neler yaptı bugün ona da bakalım. Denizli'ye gitti ve bir halk buluşmasına katıldı. Özel bina bina değil bize siz lazımsınız dedi.
3: Türkiye'de nasıl yerel seçimlerde birinci parti olduysak, nasıl 30 yıl sonra Denizli'yi aldıysak, yapılan ilk seçimlerde de Türkiye'yi kazanacağız. Bizi yolumuzdan hiç kimse çeviremez.
1: Kahvehanede halkla buluştu, destek istedi. Pazara gitti, esnafı ve vatandaşı dinledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Denizli'de halkla buluştu.
3: Bize bina değil, bize yürek lazım, bize yol lazım, yoldaş lazım, sizler lazımsınız.
1: Bayramyeri Meydanı'nda konuşan Özgür Özel, bizi yenemezler, durduramazlar dedi.
3: Asla geri durmayacağız, sizi mahcup etmeyeceğiz, sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Benimle yürümeye var mısınız?
1: Özel, CHP'ye operasyon yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon yapanlar, onun iktidar yürüyüşünü kesmeye çalışanlar, emeklinin, asgari ücretlinin, esnafın, KOBİ'nin, çiftçinin ve Türkiye'deki tüm gençlerin gelecek umutlarını hedef almışlardır. Buna izin vermeyeceğiz.
2: CHP'de kalalım, ana muhalefetteki gelişmelere bakmaya devam edelim. Siyasetin sıcak başlıklarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifasıyla başlayan o tartışmada halen devam ediyor. Bazı meclis üyeleri de istifa etti. Bu arada CHP İzmir İl Başkanlığı'nda da gerginlik vardı.
1: İl başkanı görevden alındı. Yerine yenisi atandı. Tepki gösterip istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ardından peş peşe istifa haberleri geldi. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönüşüyle birlikte görevden alındı. Yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü getirildi. İl yönetiminin değişmesine tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partiden istifa etti ve yola bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Yani...

0: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içinde bulunduğu...
1: Cemil Tugay'ın istifasının ardından Başkan Vekili Levent Yıldır da CHP'den istifa etti. Belediye meclisinden de 6 CHP'li partiden ayrılma kararı aldı. İl başkanlığında ise eski ve yeni başkanın destekçileri arasında tansiyon yükseldi. Yeni başkan Utku Gümrükçü'ye çiçek vermek için binaya gelen partililerle nöbet tutan Çağatay Güç ve destekçileri karşı karşıya geldi. Gerginlik Gümrükçü'ye destek verenlerin binadan çıkarılmasıyla sona erdi.
2: Bu arada Adalar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda belediye başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada İstanbul merkezli 4 ilde 47 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 41 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler rüşvet karşılığı imar izni olmayan yerlere basit onarım adı altında büyük tadilatlar yaptırmakla ve rüşvet karşılığı işletmelere ruhsat vermekle suçlanıyor. Gözaltına alınanlar arasında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Belediye Başkan Yardımcıları da bulunuyor. Günün en çok konuşulan gelişmelerinden biri İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili de 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin işten çıkarttığı bir kişi, ikisinin müteahhit olduğu ortaya çıktı. Elleri ve ayakları bağlı halde bulunan Erhan Karaal, "Kurtulduğuma inanamıyorum," dedi.
3: Evinin önünden zorla otomobile bindirildi, böyle kaçırıldı. İstanbul polisi adım adım iz sürdü. Kaçırılan genel müdür yardımcısı atıl durumdaki bir depo alanında bulundu.
4: Çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba akşamı evinin önünden kaçırıldı. Eşinin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki kamera görüntüleri incelemeye alındı. Karaal'ın telefon sinyali de takip edildi.
4: Eşim kapının önünde ailesinin, çocuklarının, komşularının gözü önünde karga tulumba bir şekilde kaçırılarak götürüldü.
3: Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldıktan hemen sonra eşi Aysel Karaal'ı yurt dışı numarasından bir kişi aradı. Telefon hattının ucundaki kişi, "Sizde para olduğunu biliyoruz, bize para göndereceksiniz," diyerek tehdit etti.
4: Eşinizle sizi görüştüreyim dediler, o kadar yani. Görüşemedik biz çünkü arayacaklardı, aramadılar.
3: Polis Erhan Karaal'ın daha önce işten çıkardığı eski bir çalışan ve iki müteahhitle husumetinin bulunduğunu belirledi. İddiaya göre eski çalışanla iki müteahhitin arası iyiydi. Yere batan sarnıcının Kültür Bakanlığı'na devredilmesinin ardından iki müteahhitin ihale alamadığı, Erhan Karaal'a bu nedenle baskı yaptığı ileri sürüldü. Bu gelişme üzerine müteahhitler ve eski çalışan gözaltına alındı. Şüpheliler olayla bağlantılı olmadıklarını iddia etti. Polis bu sırada iz sürmeye devam etti. Şüpheliler olay yerine iki otomobille gelmişti. Yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceleyen polis, Kocaeli, Yalova ve İstanbul'da tespit edilen 20'den fazla adrese baskın yaptı.
5: Erhan Karaal kaçırıldıktan yaklaşık 35 saat sonra hemen arkamda bulunan bu atıl durumdaki fabrikada bulundu. Şüpheliler bu noktaya kadar yaklaşık 6-7 defa adres değiştirmişti. Polis ekipleri geldiğinde ise Erhan Karaal'ın sağlık durumu çok da iyi değildi. Kaçıran şüpheliler tarafından dövüldüğü iddia edildi.
3: Elleri ve ayakları bağlı bulunan Karaal kurtarıldı. Başında bekleyen şüpheliyle birlikte 5 kişi yakalandı.
4: Çok şaşkın olduğunu, neden bunu yaşadığını, kendisiyle ilgili hiçbir sorunun olmadığını, halen daha bir anlam veremediğini ama yetkili mercilerin bunu araştırıp sonuçlandıracağını bir şekilde ayrıntılarıyla bize döneceklerini söyledi.
3: Kurtarılan Erhan Karaal polislere "Beni zorla kaçırdılar, kurtulduğuma inanamıyorum. Para istediler, siz gelmeseydiniz beni öldüreceklerdi," dedi. Şüpheliler ona sürekli "Para nerede?" diye sormuştu. 8 şüpheli sorgulanırken genel müdür yardımcısının da hastanede tedavisi sürüyor.
4: Parayla ilgili hiçbir şey duymadım ben, bilmiyorum.
2: İstanbul'da Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahında sefer yapan M4 metro hattında tren raydan çıktı. Tünelden çıkmak isteyen yolcular uzun kuyruklar oluşturdu.
1: Tren en yoğun saatte raydan çıktı. Yüzlerce kişi metroyu yaya olarak terk etti.

0: Görüntüler İstanbul'dan. Kadıköy, Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahında sefer yapan M4 metro hattında tren Bostancı mevkiinde raydan çıktı. İş çıkışı saatine denk gelen kaza nedeniyle metro yoğundu. Yolcular kendi imkanlarıyla aracı tahliye etti. Yüzlerce kişi metro hattından çıkmak için yürümek zorunda kaldı. Bazı yolcular o anları cep telefonuyla görüntüledi. Kaza nedeniyle metro hattının diğer duraklarında da yoğunluk vardı. Tren önünde bekleyen yolcular tepki gösterdi. Olayda yaralanan olmazken olay yerine ekipler sevk edildi. Arızanın nedenine dair bir açıklama yapılmadı.
1: Bu arada İstanbullular için iyi bir haberle devam edelim. İstanbullular bugün yeni bir metro hattına daha kavuştu. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının Arnavutköy Halkalı kesimi hizmete girdi. Peki metro hattının güzergahı ne uzunlukta ve seyahat süresi ne kadar kısalacak? İzleyelim.
0: Havalimanı metrosunda yeni istasyonlar devreye girdi. Halkalı'dan Arnavutköy'e uzanan hat açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan test sürüşüne katıldı.
2: İstasyonu geçip gireceğiz. 31 Temmuz'a kadar ücretsiz. Hayırlı olsun.
3: Dünyada da bu kadar uzunlukta gerçekten sayılı hat var.
0: Metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete açılmasıyla seyahat süreleri de kısaldı.
4: Yeni açılan hatla beraber Halkalı İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arası ise 57 dakikaya indi.
3: 1,5 milyon bir nüfusa hitap edecek burası ve bulunduğumuz Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada gitme imkanımız olacak.
4: Bu hattın açılmasıyla beraber metroda tamamen sürücüsüz sisteme geçildi. Metrolar Aselsan tarafından üretilen yerli sinyalizasyon sistemiyle donatıldı. Farkı ne? Normalde saatte 80 kilometre hızla seyrediyordu. Yeni sistemle beraber metronun hızı saatte 120 kilometre hıza çıkıyor.
3: Türkiye'de sürücüsüz, yerli ve milli olarak üretilmiş araçlardır. Teknolojide kat ettiğimiz seviye bütün ulaşım sistemlerinde de hayata geçiriyoruz.
0: Peki hatta kaç istasyon var?
3: Şu 5 tane istasyonu inşallah bugün hizmete açarak, yani neler var? Halkalı Sıdat, Olimpiyatköy, Kayaşehir, İbn Haldun Üniversitesi ve Arnavutköy Hastanesi'nin olduğu yerdeki istasyonlarımızı da devreye almış olacağız.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 7. Türk-Alman Enerji Forumu'nda konuştu. Enerji tedarikinde çeşitlendirmenin önemini vurgulayan Bayraktar, doğalgaz üretimi ve aynı zamanda yenilenebilir enerji hakkında da bilgiler paylaştı.
5: Küresel ölçekte ard arda gelen kriz dönemlerini yaşıyoruz. Jeopolitik gerilimler, bölgemizdeki çatışmalar, tedarik zincirlerindeki aksamalar ve piyasalardaki dalgalanmalar enerji alanında ülkelerimizin dayanıklılığını adeta her geçen gün sınıyor.
0: Jeopolitik gelişmelerin enerji kaynaklarına etkisine değindi. Tedarik zincirini çeşitlendirmenin önemini vurguladı. Doğalgaz üretiminde yıl sonu hedefini açıkladı.
5: Arz güvenliğimiz için çeşitlendirilmiş bir doğalgaz tedarik portföyü de oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu yılın sonunda Karadeniz'deki doğalgaz üretimimiz yıllık 7,5 milyar metreküp düzeyine ulaşacak.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 7. Türk-Alman Enerji Forumu'nda konuştu. Türkiye'nin enerji altyapısındaki yol haritasını anlattı.
5: Önümüzdeki dönemde odaklanacağımız 3 temel unsur, altyapımızın esnekliğinin artırılması, sistemlerimizin dijitalleşmesi ve ekonomilerimizin karbonsuz bir şekilde büyümesi olacak. Günümüz dünyasında bu 3 unsurdan herhangi birini bir diğeri uğruna feda edilebilir olarak görmüyoruz.
0: Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesine ilişkin de bilgi verdi.
5: Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmakta. Bu kapasiteyle yenilenebilir enerjide Türkiye, Avrupa'da 5. dünyanın ise 11. ülkesi konumuna gelmiş durumda.
1: ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından Lübnan'da da ateşkes duyuruldu. İsrail ve Hizbullah yetkilileri ateşkes kararı aldıklarını açıkladı. Ancak İsrail, Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdürmekte ısrarcı duruyor.

0: İsrail ile Hizbullah ateşkeste anlaştı. Ancak İsrail ordusu yeni saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Amerikan NBC'ye İsrail ile Cuma günü erken saatlerde görüştüğünü ve Hizbullah'la ateşkes konusunda anlaşmaya varmalarını istediğini açıkladı. Bazen sakinleşmek ve aklını kullanmak gerekiyor dedi. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Amerikalı yetkili de gün içinde İsrail ile Hizbullah'ın ateşkes üzerinde anlaştığını duyurdu. Anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri ve Katarlı müzakereciler tarafından İran'ın desteğiyle şekillendirildiğini açıkladı. Reuters'a konuşan iki Hizbullah kaynağı da ateşkes kararının kendilerine ulaşmasının hemen ardından anlaşmaya uyduklarını bildirdi. Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, ülkemizi korumaya kararlıyız. İsrail topraklarımızın son karışından da çekilecek dedi. Reuters'a konuşan İsrail yetkili ise ateşkese rağmen ordunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ileri sürdü. Herhangi bir saldırı durumunda karşılık verilecek dedi. İsrail ordu sözcüsü Defrin, kendilerine ateşkes hakkında henüz bir talimat gelmediğini iddia etti. Genelkurmay Başkanlığı'nın talimatlarına göre hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. Gece yarısından itibaren Lübnan'a 150'den fazla saldırı düzenlendiğini belirtti. Hizbullah'la ateşkesin duyurulmasının ardından da Lübnan'ın güneyindeki saldırılar devam etti. İran'dan saldırılara kınama gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, saldırıların ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı. İsrail'in saldırılarından Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan sorumlu olduğunu söyledi. Lübnan'la İsrail arasında 17 Nisan'da ateşkes yürürlüğe girmiş, tarafların büyükelçileri 4 kere Washington'da bir araya gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bir sonraki görüşmelerin 23-25 Haziran tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
1: Evet, tam da İsrail ile Hizbullah'ın ateşkes konusunda anlaştığı gün Amerikan Başkanı Trump, ABD-İsrail ilişkilerini farklı bir pencereden değerlendirdi. Donald Trump olmasaydı İsrail yerle bir olmuştu dedi. İran'la mutabakata İsrail'den gelen o tepkilere de Amerikan Başkan Yardımcısı G.D. Vance yanıt verdi. Trump, İsrail'e sempati duyan son lider diyen Vance, İsrailli bakanlara her sorunu öldürerek çözemezsiniz diye seslendi.
2: Washington, İsrail'e destek vermekten vaz mı geçiyor? İran'la savaşı durduran mutabakat ABD-İsrail ilişkilerinde krize yol açtı. ABD Başkanı Trump, Axios haber sitesine verdiği röportajda Donald Trump olmasaydı İsrail yerli bir olmuştu ifadelerini kullandı. Netanyahu için biraz aklını başına alması gerekiyor diyen Trump, İsrail'i Lübnan'a saldırmaktan alıkoyup koymayacağı sorusuna evet yapacağım. Bana çok saygıları var ve dediğimi yaparlar yanıtını verdi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde İsrail kabinesini hedef aldı. İran'la varılan mutabakattan dolayı ABD'ye tepki gösteren İsrailli bakanlara seslendi.
3: Netanyahu kabinesinden bazı kişilerin anlaşmaya ve Başkan Trump'a saldırdıklarını görüyoruz. Birincisi, Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanıdır. Eğer ben İsrail kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım.
2: Vance bu sözlerle de yetinmedi. ABD'den İsrail'e gönderilen silahları hatırlattı.
3: Son 3 ayda vatanınızı koruyan savunma silahlarının 3'te 2'si Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi.
2: ABD Başkan Yardımcısı tepkisini New York Times gazetesine verdiği mülakatta da sürdürdü.
4: What is your exact proposal?
3: Gerçekten öneriniz ne? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız.
2: ABD Başkan Yardımcısının açıklamalarına Netanyahu yönetiminden aynı sertlikte karşılık geldi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ise Vance'in bu sözlerine "Önerim 21. yüzyılın nazileriyle başa çıkmak, tıpkı ABD'nin 20. yüzyılın nazileriyle başa çıktığı gibi" yanıtını verdi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de açık açık işgali savundu. Savaşın, İsrail'in sınırlarının genişletildiğinin ilan edildiği bir siyasi deklarasyonla sona ermesi gerektiğini belirtti. Lübnan topraklarının il hakkını savundu. Gazze'nin harabe halinde kalacağını söyledi.
1: Tabii şimdi mutabakat sonrası gözler İran'daki altyapı tesislerinde bir yandan. Çünkü

0: ciddi zarar görmüştü saldırılarda. Şimdi petrokimya tesislerinin yaklaşık %90'ının yeniden üretim için düğmeye bastığı bildiriliyor ki savaş boyunca gemi trafiğinin durma noktasında olduğu Hürmüz Boğazı'nda da hayat normalleşmeye başladı ki kısa bir süre önce Donald Trump da son dakika açıklamasında buradaki geçişin yine normalleşmeye başladığını ifade etmişti.
1: ABD ile İran arasında mutabakat

0: Bazı tesislerin kapasitelerinin üzerinde üretim yaptığı ifade edildi. Önceliğin üretim altyapısının yeniden tasarlanması, teknolojik kapasitenin artırılması, dayanıklılığın güçlendirilmesi ve teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması olduğu belirtildi. Savaş boyunca gemi trafiğinin durma noktasında olduğu Hürmüz Boğazı'nda da normalleşme başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukasının kaldırıldığını duyurdu. Ancak Amerikan askeri unsurlarının bölgede bir süre daha görev yapmayı sürdüreceği belirtildi. İran ise Boğaz'dan geçiş yapacak gemiler için yeni prosedürleri açıkladı. Gemilerden 60 gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacağı belirtildi. Boğaz'dan geçmek isteyen gemilerin başvurularını en az 48 saat önceden yapması gerektiği, resmi olmayan kanallar üzerinden iletilen taleplerin değerlendirmeye alınmayacağı kaydedildi. Savaşın taraflara faturası da belli olmaya başladı. ABD merkezli Wall Street Journal'a göre Pentagon, İran'la savaş ve diğer giderler için Kongre'den 80 milyar dolar ek bütçe talep etti. Haberde Kongre'nin yeni bütçe yasası çıkarmaması halinde silahlı kuvvetlerin bu yaz operasyonlarını finanse edecek bütçeden yoksun kalabileceği belirtildi. Bütçenin bir bölümünün gemi operasyonları, personel maaşları ve mühimmat gibi kalemlere ayrılacağı kaydedildi. Pentagon, Mayıs ayı ortasında İran savaşının maliyetini 29 milyar dolar olarak tahmin etmişti.
1: Dünyayı etkilen bir diğer savaşa geçelim. Ukrayna dronları da Moskova'nın kalbindeki enerji tesislerini hedef alıyor. Yani NATO ile Rusya arasında gerilim her geçen dakika artıyor. Tam da bu ortamda Moskova'dan sert bir uyarı geldi. Rusya'ya yönelik herhangi bir saldırıya verilecek karşılık yıkıcı olacak denildi.
0: Rusya'dan NATO'ya çok sert bir uyarı geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, NATO ülkelerinden gelebilecek herhangi bir saldırıya verilecek karşılığın yıkıcı olacağını açıkladı. Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, NATO'nun Rusya'ya saldırma olasılığını değerlendirdi. Sözcü, herhangi bir NATO üyesinin Rus topraklarına yönelik saldırgan bir eylemde bulunması halinde, bu çılgın macerayı başlatanlara vereceğimiz yanıtın yıkıcı olacağından kimse şüphe duymasın dedi. Rusya sadece NATO'yu değil Avrupa Birliği'ni de hedef aldı. Zaharova, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletmesine sert karşılık vereceklerini belirterek Moskova'nın yeni misilleme adımlarını hazırlandığı mesajını verdi. Bölgesel diplomasiye de değinen Zaharova, ABD ile İran arasındaki mutabakat kapsamında yakın zamanda bir anlaşmaya varılmasını umduğunu dile getirdi. Hazar bölgesindeki işbirliğine dikkat çeken sözcü, İran, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın güvenliği artıracak ortak adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı. Zaharova, Hazar denizindeki güvenlik ve seyri sefer serbestisinin korunmasının büyük önem taşıdığını belirtirken, aynı hassasiyetin Karadeniz ve Azak denizi için de geçerli olduğunun altını çizdi.
1: Hadi gelin biraz da Dünya Kupası heyecanı yaşayalım. Amerika'ya uzanalım. Milli takımımızın Dünya Kupası D grubunda Paraguay'la yapacağı kritik mücadeleye çok kısa bir süre kaldı. Saatler kaldı. Teknik direktörümüz Montoya kimleri sahaya sürecek? Nasıl bir strateji var bu kez? Hemen gidelim Uğur Yapıcı, HT Spor muhabirine. Uğur, hoş geldin Gece Raporu'na, Habertürk yayınına.
2: Evren Aydın, çok teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum. Kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la beraber Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrindeyiz ve hemen arkamda görmüş olduğunuz bu otel A Milli Futbol takımımızın konakladığı otel ve yaklaşık yerel saatte şu anda 13.30 ve 17.30 gibi A Milli Futbol takımımız Paraguay maçı için San Jose'den Santa Clara'ya hareket edecek. Biz de geri sayıma geçtik ve buradaki bekleyişimize devam ediyoruz. Açıkçası son 24 saat oldukça hareketli geçiyor çünkü çok kritik bir karşılaşmaya çıkacağız. Dün yerel saatte saat 14.30'da teknik direktörümüz Vincenzo Montella basın toplantısında öne çıkan açıklamalara imza atmıştı. Özellikle 3 yıldır burada çok güzel işler yapıyoruz ancak bir mağlubiyetle beraber bir kaos ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Ben o kaos ortamını yaratanlardan daha da fazla kendimi Türk hissediyorum şeklinde bizlere adeta bir manşet vermişti. Ardından oyuncularımız Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Mert Günok da medya etkinliğinde basın mensuplarıyla buluştu ve bir anlamda Avustralya ilgisini Paraguay maçıyla telafi edeceğiz dedi. San Jose'de artık

0: geri sayıma geçtik söylediğim gibi. Ve an itibariyle bakın etrafımda Türk taraftarlar da A Milli Futbol takımımızı bekliyor. Az önce otelin lobisinden Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu geçti ve buradaki seslerin de bir hayli yükseldiğinde ifade edelim. Heyecan en yüksek seviyede. Peki
1: Uğur, ilk maçta bir hayal kırıklığı ilk maçta bir hayal kırıklığı yaşadık. Senin de ifade ettiğin gibi ama şimdi onu umuda çevirmek adına çok büyük bir fırsat var elimizde. Elbette tek maçla her şeyi yıkmamamız gerekiyor. Biraz spor severlerimizin de Türk halkının da bunu herhalde biraz daha öğrenmesi, tecrübe etmesi gerekiyor ama ilk 11'de ileri üçlüde herhangi bir ileri hatta bir değişiklik bekliyor musun? Bir de bir haftadır artık millilerimizle uzun süredir berabersin futbolcularımızla. Yani bu maçta bir galibiyet alacağımıza dair onların o gözünde o ışığı hissedebildin mi Uğur?
0: Evet, 11'le hızlıca istersen başlayayım Evren. Lütfen. Aydın. Kalemizde Uğurcan Çakır'ın forma giymesini bekliyoruz. Savunmada sağ bekte Mert stoper ikilisinde Melih Demiral ve Abdülkerim Bardakçı, sol bekte Ferdi Kadıoğlu, orta sahada İsmail kaptan Hakan Çalhanoğlu ve 10 numara mevkisinde Arda Güler. Sağ kanatta Yunus'u bir adım daha önde görüyorum. Ancak Barış Alper Yılmaz da oynarsa hiç de sürpriz olmaz. Sol önde Kenan Yıldız ve forvette de Kerem Aktürkoğlu şekli bir beklentimiz söz konusu. Montella da basın toplantısında birkaç değişiklik olabileceğini ifade etmişti. Ancak çok da radikal kararlar çıkacağını tahmin etmiyoruz. Çünkü Montella biraz daha kendi doğrularıyla ilerleyen bu profilde bir teknik direktör. Bununla sorunuzu cevaplamış olayım. Diğer taraftan oyuncuların özellikle Arizona Mesa'daki antrenmanlarda biraz morallerinin düşük olduğunu ifade edelim. Ancak özellikle son iki gündür San Jose'deki çalışmalar devam ediyor ve artık tamamen maça odaklanıyor. Odaklandıklarını bir basın mensubu olarak görme şansına eriştim. Sizin de bildiğiniz gibi antrenmanların ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleşiyor. Belki taktiksel şablonları o noktada göremiyoruz. Ancak biraz morallerine, motivasyonlarına baktığımız zaman daha konsantre bir şekilde sahaya çıkacaklarını düşünüyorum. Çünkü Avustralya maçından önce 24 yıllık özlemler, yarı finaller, finaller, her şeyi konuştuk ve çok da yukarıdan konuştuk. Antrenmanda dahi oyuncuların kahkahalarını biz daha fazla duyuyorduk. Ancak şimdi biraz daha durağan, biraz daha başların önde olduğu ama daha fazla konsantrasyonu yüksek olduğu bir ortam var San Jose'de ve milli takımda kesinlikle galibiyet hedefiyle Paraguay karşısında sahaya çıkacak. Paraguay'ın da muhtemel 11'ini paylaşayım istersen Evren Aydın. Orlando Gil, kalede forma giymesini beklediğimiz isim. Savunmada Casares, Gustavo Gomez, Alderete ve Junior Alonso. Orta sahada Kubas ve Galarza. Kanatlarda Diego Gomez ve Miguel Almiron. Ve ikili forvet düzeninde Ensico ile Pitta şeklinde Paraguay milli takımında sahaya bu şekilde çıkmasını bekliyoruz. Belki şu anda duyamıyor olabilirsiniz ama ben duymaya başladım. Muhtemel olur ki Türk tezahüratları, Türkiye lehine tezahüratlar geliyor. İnsanlar Türk vatandaşlarımız, Türk futbol severler arabaların seslerini tamamen açmışlar ve burada artık iyice ortamın da hareketlendiğini ifade edebilirim Evren Aydın.
1: Uğur Yapıcı çok teşekkürler. San Francisco'dan bildirdi, anlattı Uğur. Maça da artık sadece 6 saat kaldı. Artık tüm Türkiye alarmlarını kuracak ve bu karşılaşmayı bekleyecek. İlk maçta yani iyi bir oyun vardı ama golü bulamamıştık. Umarız ikinci maçta taktiksel bazı değişikliklerle, ki Uğur da bunların olabileceğine dair bazı sinyaller verdi, bizim çocukların konsantrasyonunun da yüksek olduğunu söyledi, sahaya çıktıklarında göreceğiz. Bol şans. Devam edelim. İran milli futbol takımı Dünya Kupası'nda yaşadığı o vize sorunlarının ardından yeni kısıtlamalarla karşı karşıya, ki takımın Los Angeles'ta Belçika ile yapacağı maçtan sadece 24 saat önce kente girişine izin verildi. İran Futbol Federasyonu tüm kısıtlamalar nedeniyle FIFA'ya şikayette bulunacak.
2: İran Dünya Kupası'ndaki kısıtlamalar nedeniyle FIFA'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor. İran milli futbol takımı Meksika'nın Tijuana kentinde kamp yapıyor. Takımın 21 Haziran Pazar günü Belçika ile karşılaşacağı maç için Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentine gelmesi gerekiyor. Ancak İranlı futbolcuların maçtan sadece 24 saat önce kente girişine izin verildi. İran gruptaki ilk maçını Yeni Zelanda ile oynamıştı. O karşılaşmanın ertesi sabahı antrenman yaptıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılma talebinde bulunmuştu. Talebi reddedilen takımın Tijuana'daki kampa sabah antrenmanı olmadan geri dönmesi istenmişti. İran Futbol Federasyonu kısıtlamalar hakkında açıklama yaptı.

0: bu tür kısıtlamaların tüm takımlara eşit koşullar sağlanması ilkesiyle tutarsız olduğuna ve takımların hazırlık süreçlerini olumsuz etkilediğine inanıyoruz denildi. Federasyonun FIFA'ya resmi bir şikayette bulunacağı belirtildi. Bu sınırlamalara rağmen İran milli takımı hazırlık programına devam edecek ve tamamen Belçika maçına odaklanacaktır ifadeleri kullanıldı. İran Dünya Kupası'na katılım sürecinde vize kısıtlamalarıyla da karşı karşıya gelmiş, İranlı heyetin bazı üyelerine vize verilmemişti. Öte yandan tek girişli vize verilmesi nedeniyle İranlı oyuncu Mehdi Torabi'nin ilk maçın ardından vize süresi dolmuştu.
1: Kanserle mücadelede hem tıp dünyası hem tüm dünyayı heyecanlandıran bir gelişme bu. İngiltere'de araştırmacılar 12-13 yaşlarında yapılan HPV aşısının rahim ağzı kanserinde ölüm riskini neredeyse sıfıra indirdiğini ortaya çıkardı.
2: HPV aşısı ölümleri bıçak gibi kesti. 4 yılda tek bir ölüm bile kaydedilmedi. Kanserle mücadelede tıp dünyasını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İngiltere'deki Queen Mary Üniversitesi araştırmacıları 12-13 yaşlarında yapılan HPV aşısının rahim ağzı kanserinden ölüm riskini neredeyse sıfıra indirdiğini tespit etti. Araştırmanın sonuçları Saygın Tıp Dergisi Lancet'ta yayımlandı. Bilim insanları 2020-2024 yılları arasında aşılı genç kadınlarda rahim ağzı kanserinden tek bir ölüm bile kaydedilmediğini vurguladı. Uzmanlar, aşılama yapılmasaydı bu süre içinde en az 23 kadının hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti. Ülkede aşılama programının başladığı 2008'den bu yana yüzlerce hayatın kurtulduğu kaydedildi. Araştırmanın rahim ağzı kanserine karşı verilen savaşta dönüm noktası olabileceği değerlendirildi. Uzmanlar İngiltere'de aşılama oranının %76'ya gerilediği uyarısında bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün tam koruma için hedef gösterdiği %90 sınırının altında kalınması endişeye yol açıyor. İngiltere hükümeti 2040'a kadar hastalığı tamamen bitirmeyi hedefliyor.
1: Hayatının bağrında yaşamını yitiren oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili çok çarpıcı yeni bir iddia gündemde. Vefatından kısa bir süre önce gittiği Tayland'da maymun ısırdığı iddia edildi.
3: Ay aşkım benim ya, çok adaletlidir biliyor musun?
0: Genç yaşta hayata veda etti. Çıktığı seyahatte maymun tarafından ısırıldığı ortaya çıktı. Oyuncu Ece İrtem'in ölümüne bu ısırık mı neden oldu? Bu sorunun cevabı otopside aranacak. Kızılcık Şerbeti dizisinin Işıl'ı olarak tanınıyordu. 35. doğum gününü kutladı. Ardından İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran günü rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.
4: Bak o aç gözlerini üstüme başıma dikme. Geldim oturdum karşına, ne derdin varsa söyle, sonra defol git hayatımdan.
0: Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, oyuncunun Tayland gezisi sırasında bir maymun tarafından ısırıldığını ve sol kolunda 3 yara izi bulunduğunu belirtti. Maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül sonuçları olabileceğini belirterek otopside bu konunun değerlendirilmesi için savcılığa dilekçe verdi. Genç oyuncunun kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.
1: Gece raporuna yürekleri ağza getiren bir gelişmeyle devam edeceğiz. Konya'da yaşandı. Bir havai fişek deposunda yangın çıktı ve havai fişeklerin üst üste patlamasıyla büyük panik yaşandı. Korku dolanlar yaşandı. Buyurun.
2: Havai fişek deposunda yangın çıktı. Peş peşe yaşanan patlamalar paniğe neden oldu. Konya'nın Karatay ilçesinde bir havai fişek deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve depoda istiflenen havai fişeklere ulaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Havai fişeklerin patlaması paniği artırdı. Çünkü yakında başka depolar da vardı. Polis çevrede önlem aldı. İtfaiyenin uzun uğraşlarıyla yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Yurdum insanının zor durumlarla nasıl başa çıkabildiğini gösteren bir haber. Kapısı açık bir kamyonetin yokuş aşağı gittiğini gören bir fırıncı, sürücü koltuğundan atlayarak aracı durdurmayı başardı. İşte günün kahramanı bu ekranda.

0: Sürücüsü olmayan bir kamyonetin yokuş aşağı gittiğini gördü. Hiç düşünmeden kamyonete atladı, frene bastı, faciayı önledi. Olay Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşandı. Bir kişi kamyonetini yol kenarında bıraktı. İddiaya göre el frenini de çekmedi. Kamyonet kapısı açık şekilde yokuş aşağı gitmeye başladı.
1: Aracın el freni çekili değildi. Viteste bırakmış, büyük bir ihtimal vitesten attı. O attığı için de otomatikmen ağırlık arkada olduğu için geri kaçtı.
0: O esnada fırıncı Mesut Bakıcı da bir dükkana ekmek vermiş, teslim aldığı parayı sayıyordu.
1: Ekmek dağıtıcıyım, şoförüm. Bakkala girdim, ekmeğimi bıraktım. Dışarı çıktım. O anda bir kamyonun üstümüze geldiğini gördüm. Ve kapısı açıktı. Araya girmeye tereddüt ettim.
0: Kamyonetin üzerine geldiğini fark eden bakıcı hiç düşünmeden sürücü koltuğuna atladı, aracı durdurdu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Büyük faciayı da önledik. Ama öbür araçları, başka şeyleri engellemek amaçlı kendi canımı riske atarak arabayı durdurmayı başardım. Günün kahramanı olarak çok mutluyum.
2: Vallahi senin gibi insanlara ihtiyacımız var.
3: İstanbul Bahçelievler'de de bir yol tartışması vardı. İddiaya göre bir sürücü aracındaki megafon ve sirenle otomobili durdurdu. Sonrasında bakın neler oldu.
4: Bak arabayı deli gibi sürüyor bak. Baba gel. Gel böyle buradan izle. Bak arabada bin de. Kimliğini zaten direkt gösterdi. İn aşağı dedi.
5: Arkadan sürekli bir çakar sesleri geldi. Ve biz de araca doğal olarak yol verdik polis olduğunu düşündüğümüz için.
0: İddiaya göre aracındaki megafon ve siren tertibatını kullandı. Tartıştığı sürücüyü durduran kişi emekli polis çıktı.
6: Sivil araç üstümüze geliyor. Saldırı kocama çocuğum
0: oldu. Olay İstanbul Bahçelievler'de yaşandı. İddiaya göre Abdullah Aslan ve İbrahim K. trafikte tartıştı. İbrahim K. aracındaki siren ve megafonu kullanıp otomobili durdurdu.
5: Şahıs beni polis süsü vererek aracımdan aşağı indirdi. Durdurdu, ehliyetimi aldı, kimliğimi aldı. Eşimi hakaretlerde bulundu. 3 yaşındaki çocuğumu hakaretlerde bulundu. Hemen 155'i aradım. Dedim ki böyle bir şahıs beni durdurdu. Araç plakasını verdim.
7: Sen devlet memuruna böyle yaptın ya.
6: Sen yaptın sen. Çocuğun olduğu halde.
0: İki sürücüye de 180 bin lira para cezası kesildi.
5: Bana dediler ki bu şahıs polis değil, siz aşağı indiniz diye size de ceza işlem uygulamak zorunda kaldık. Ben de dedim ki ya bu adamın aracında siz siren buldunuz mu? Evet bulundu. Bu adamın cebinde polis kimliği var mı? Evet var. Ya dedim benim suçum ne dedim burada? Benim suçumun tek burada aşağı inmemiş.
0: Sürücülerin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken araçlar da aynı süreyle trafikten men edildi.
5: Araba emanetti, araba bağlandı. Evimde huzursuzluklar başladı, kavgalar başladı. Borç aldım, 180 bin TL'yi yatırdım. Mağdurum.
7: Sen devlet memuruna böyle yaptın ya.
3: Adana'da ise bir grup genç arkadaşlarını, o nasıl arkadaşlıksa, aydınlatma direğine bağlayarak eziyet etti. Akran zorbalığı yani cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Seyhan ilçesinde yaşandı. Bir grup genç arkadaşın aydınlatma direğine streç fin yardımıyla bağladı. Ardından başına yumurta attı, üzerine sıvı yağ ve un döktü. Gençler bu anları bir de gidip cep telefonlarıyla kaydetti. Akran zorbalığı bir mahalle sakini tarafından da cep telefonuyla böyle kayıt altına alındı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasındaki bahçe kapısı sesi nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı. Silahlı kavgada bir kişi öldü. Eldirek mahallesinde iki komşu arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. 62 yaşındaki şüpheli av tüfeğiyle çalışkan ailesinin evinin önüne giderek aile fertlerine ateş açtı. Silahlı saldırıda 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan hayatını kaybetti. Saldırıda Çalışkan'ın 13 yaşındaki kızı ve eşi de yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılarsa çevre hastanelerde tedavi altına alındı. 40 yaşındaki anne E.Ç.'nin hayati tehlikesi devam ediyor. Saldırgan komşuysa jandarma ekiplerine teslim oldu. Iğdır'da yaşayan 11 yaşındaki Berat Irmak 30 Nisan'da av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Üstelik katil zanlısı iddiaya göre 14 yaşında bir çocuk. Kriminal raporun soruşturma dosyasına girmesiyle çocuk şüpheli tutuklandı. Peki çocuğu neden öldürür? Acılı aile Habertürk'ten Emine Derya'ya konuştu.

0: Henüz 11 yaşındaydı. Bu kez akran kurbanı Berat Irmak oldu. Peki bu bir kaza mıydı yoksa cinayet mi?
1: Benim Berat'ım çok küçüktü ama hayalleri büyüktü. Çok çalışkan bir öğrenciydi. Bir katil geldi, hayalı aldı. Hem bizden hem ondan aldı.
2: 30 Nisan denildiği zaman bizim için en karanlık gece diyebilirim. 30 Nisan'dan sonra zaten gözümüze hiç uyku girmedi.
0: Iğdır'da yaşayan 11 yaşındaki Berat Irmak, 30 Nisan günü arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıktı. 14 yaşındaki H.A.'nın evinin önünde buluştular.
2: Yalvarırcasına benim evime gelin diyor. Çünkü kafasında dediğim gibi bir karakteri baz almış, cinayetini gerçekleştirecek.
0: Evden babasının av tüfeğiyle çıkan şüpheli elindeki silahı ateşledi. İddiaya göre Berat'ı doğrudan hedef alıp vurdu.
2: İçeriye giriyor, silahı bırakıyor, tekrar dışarı çıkıyor. Ben onu öldürdüm. Görgü tanığına da söylüyor. Orada da diyor ki 14 yaşında ilk cinayetimi gerçekleştirdim diyor.
3: Şüpheli ilk beyanda aslında silahın açık halde getirildiği ve kapatılırken patladığını beyan etmişti. Ve bunun üzerine dosya taksirle öldürmeye neden olmadan soruşturma yürütülüyordu.
0: Ancak soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyaya giren kriminal rapor soruşturmanın seyrini değiştirdi.
3: Şüphelinin vermiş olduğu ilk beyanlar çürütüldü. Raporda aslında silahın kapatılarak değil tetiğe basılarak ateş aldığı anlaşıldı.
0: Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı HA hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Berat 3 çocuklu bir ailenin en küçük evladıydı. Hayalleri ve gelecek planları vardı ancak hepsi yarım kaldı. Şimdi Berat'ın ailesi Berat için adalet arayışlarını sürdürüyor. Ailenin endişesi katil zanlısının çocuk yaşta olduğu için cezada indirim yapılması.
2: Bu katil zanlısının elini kolunu sallayarak aramızda gezme ihtimalini düşündüğümüzde bile bizim ciğerimiz paramparça oluyor.
1: En ağır şekilde ceza almasını istiyorum. Çünkü toplumda gezmesini istemiyorum.
2: Yalnız kalmaktan korktuğu için mecbur.
4: İstanbul'da ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 134 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi ve iki şüpheli gözaltına alındı.
5: Eydin'in de tabii hassas burnuyla tespit ettiği Zula.
6: Tır dorsesine gizli bölme yaptılar. Onlarca kilo uyuşturucu zulaladılar. Polisin takibiyle yakayı ele verdiler.
5: İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak sokak sokak, cadde cadde İstanbul'da uyuşturucu mücadelede kararlıyız.
6: İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tır dorsesinde uyuşturucu taşındığı bilgisi aldı. Operasyon düzenlendi. Tır durduruldu. Gizli bölmelere saklanan uyuşturucu paketleri ele geçirildi.
5: Narkotik köpeğimiz Leydi'nin de tabii hassas burnuyla tespit ettiği Zula ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 203 paket uyuşturucu ele geçirildi.
6: Polis İstanbul ve Tekirdağ'da da iki depoya baskın yaptı. Operasyonlarda 134 kilo 50 gram uyuşturucu maddeye el kondu. İki şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
4: İstanbul'un kronik sorunuyla yani taksi sorunuyla devam edelim ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı'ya kulak verelim. Hedefimiz dijitalleşme dedi Dalcı ve bir kez daha önce söylemişti. Singapur modeli taksicilik sistemini işaret etti ve söz konusu sistemin bugünlerde test edildiğini söyledi.
7: Her şeyin dijitalleşmesi lazım. Teknolojinin artık nirvana'ya ulaştığı çok hızlı bir dönemdeyiz. Biz taksi olarak da bu tempoya ayak uydurmak zorundayız.
8: Sistem dijitalleşecek dedi. İstanbul için en iyi çözümün Singapur modeli olduğunu söyledi.
7: Ben diyorum ki sistemi biz komple ameliyat etmemiz lazım.
8: Taksi bulamayan yolcular, uzak mesafe deyip müşteri kabul etmeyen taksiciler, dolandırılan turistler. İstanbul'da yıllardır konuşulan ama bir türlü çözülemeyen taksi sorunu sona erecek mi? Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı'ya göre bunun tek bir yolu var.
7: İstanbul'da tek bir şikayet kalmayana dek yeni sistemi kurgulayıp hayata geçireceğiz. İşini iyi yapan sistemde kalacak. Müşteriye kaba davranan, müşteriden haksız işte ekstra ücretler talep eden ya da müşteriden kredi kartı olsun farklı şekilde tahsilatlar yapanlar anında sistemden atılacak.
8: Dalcı, turistleri dolandırıp kısa mesafede yüksek ücret alan taksi şoförleriyle ilgili de bu kişiler taksicilik yapmamalı dedi.
7: Bu kötü taksici değil. Kabahatler kanununa göre işlem değil yani bu. Bu adli vaka, bunun böyle değerlendirilmesi lazım. Biz statta şeyi bekliyoruz, konser.

0: bekliyoruz. Aman dağılsın, hiçbir problem yaşanmadan bu iş çözülsün.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kayseri'de Erciyes Zirvesi açılış oturumunda konuştu. Kurum, İzmit Körfezi'nden çıkartılan dip çamurunun döküldüğü yerle ilgili yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Siz dönün, aynaya bakın dedi.
2: Neymiş efendim? Biz doğayı kirletiyormuşuz. Ya siz dönün, bir aynaya bakın. Yönettiğiniz şehirlerde verdiğiniz taahhütleri uygulamaya çevirdiniz mi?
3: Ağır metalli dip çamuru dere yatağına dökülüyor iddialarına yanıt verdi, eleştirilere tepki gösterdi.
2: Efendim bu çamurları gidip doğayı, oradaki karakteri, oradaki biyolojik çeşitliliği yok ediyorlar diye başka yere döktüğümüz topraklarla ilgili eleştirmeye çalışıyorlar. Bir, ya bu topraklar zararlı değil. Eğer siz bilime inanıyorsanız açın, bilmiyorsanız hocalarımıza, bilim insanlarımıza bir sorun.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kayseri'de Erciyes Zirvesi'nde konuştu. Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nin temizlenmesi ve çıkarılan dip çamuruyla ilgili açıklamalara yanıt verdi.
2: Döktüğümüz yer eski bir taş ocağı. Taş ocağında rehabilitasyon yapıyoruz. Orayı Orman Bakanlığımızla, yine bakanlığımız ekipleriyle her yerde olduğu gibi rehabilitasyonu yapıyoruz. Neymiş efendim? Biz doğayı kirletiyormuşuz.
3: Murat Kurum, İzmit Körfezi'nden toplamda 2,4 milyon metreküp dip çamurunun temizlendiğini hatırlattı.
2: Siz iç çekişmelerinizden, koltuk kavgalarınızdan fırsat bulup milletin yaralarına merhem olmadınız. Olamıyorsunuz.
1: Mayıs ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla toplam 2 trilyon 633 milyar 600 milyon liralık ödeme yapıldı. Bu arada kartlarla yapılan ödemeler geçen yılın aynı ayına göre %32 arttı.
3: Kartlı ödemelerin tutarı Mayıs'ta 2,6 trilyon liraya aştı. Geçen yıla göre kartlı ödemelerde %32 artış oldu. Bankalar Arası Kart Merkezi Mayıs ayına ilişkin verileri yayımladı. 1,9 milyar kartla 2 trilyon 633 milyar 600 milyon lira ödeme yapıldı. Verilere göre kartlı ödemelerin 2 trilyon 212 milyar 900 milyon lirası kredi kartıyla yapıldı. Bu rakam banka kartlarında 412,8 milyar, ön ödemeli kartlarda ise 7,9 milyar liraya ulaştı. Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 149 milyon, banka kartı sayısı 216,6 milyon, ve ön ödemeli kart sayısı ise 99,1 milyon adet oldu. Geçen yılın Mayıs ayıyla kıyaslandığında kredi kartı adedinde %11'lik, banka kartında ise %2'lik artış yaşandı. Geçen ay internetten yapılan kartlı ödeme tutarı yıllık %19 artarak 740,4 milyar liraya ulaştı. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre %50 artarak 961,8 milyar lira oldu.
1: Devam edelim. Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Edebiyat Şehri unvanına sahip ilk şehir oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, uluslararası tanıtım programına katıldı. Ersoy, 62 şehir arasına giren Kahramanmaraş, böylesi özel ve zengin bir kültür bahçesinin parçası oldu dedi.
4: Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u hitaplarını gerçekleştirmek üzere Türkiye teşriflerini arz ediyor.
5: Eshabı Keyf Külliyesi UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne kayıtlı olan Kahramanmaraş, edebiyat alanında Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olarak 2025 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Arası'na kabul edilmiştir.
3: Kahramanmaraş bir ilke imza attı. Türkiye'den UNESCO listesine giren ilk edebiyat şehri oldu.
5: Dünyada Barcelona ve Manchester'dan Bağdat ve Süleymaniye'ye, Edinburgh ve Prag'dan Taif, Tanca ve Vonya'ya 62 edebiyat şehri olduğunu, Kahramanmaraş'ın böylesi özel ve zengin bir kültür bahçesinin parçası olduğunu vurgulamak isterim.
3: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO listesine giren Kahramanmaraş için düzenlenen uluslararası tanıtım programında konuştu.
5: UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, zanaat, halk sanatları, tasarım, film, gastronomi, edebiyat, medya sanatları ve müzik alanlarında şehir kabulü yapıyor. Halihazırda 408 şehir bu ağa dahil ve Türkiye'miz Kahramanmaraş ile birlikte toplam 9 şehriyle bu ağda yerini almış durumda.
3: Bakan Ersoy, kentin turizm potansiyelini artırmak için çalışmaların sürdüğünü de belirtti.
5: Kahramanmaraş'a

0: Gelecek misafirlere bu toprakların zenginliğini en görkemli şekilde göstermek istiyoruz. Bu doğrultuda Direkli ve Keçe mağaraları, Domuztepe Höyüğü, Karahöyük, Hamzatepe, Yassıhöyük ile Germanika Antik Kenti kazı çalışmaları ile bu toprakların medeniyet mirasını gün yüzüne çıkarmanın çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz.
1: Çok kısa bir aranın ardından gece raporuna devam edeceğiz. Habertürk'ten ayrılmayın.

0: Lübnan'da da ateşkes duyuruldu. İsrail ve Hizbullah yetkilileri ateşkes kararı aldıklarını açıkladı. Ancak İsrail, Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdürecek. Ve NATO ile Rusya arasındaki gerilim her geçen gün daha da tırmanıyor. Moskova'dan sert bir uyarı daha geldi. Açıklamada Rusya'ya yönelik herhangi bir saldırıya verilecek karşılık yıkıcı olacak ifadesi kullanıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifasıyla başlayan tartışma ise devam ediyor. 6 meclis üyesi CHP'den istifa etti. Bu arada CHP İzmir İl Başkanlığı'nda da gerginlik vardı. Eski ve yeni başkanın destekçileri arasındaki tartışma kameralara da yansıdı. Ve İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili 8 kişi gözaltında. Şüphelilerden birinin işten çıkarttığı bir kişi, ikisinin de müteahhit olduğu ortaya çıktı. Elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan Erhan Karaal ise kurtulduğuma inanamıyorum ifadelerini kullandı. Ve İstanbullular için iyi bir gelişme, yeni bir metro hattı daha kazandı Megakent. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının Arnavutköy Halkalı kesimi hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da test sürüşüne yerinde katıldı. Bu arada yeni açılan hatla birlikte Halkalı İstanbul Havalimanı arası da yarım saate düşmüş oldu. Bu arada İstanbul'da Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahında sefer yapan M4 metro hattında da kısa süreli panik yaşandı. Trenin raydan çıkmasıyla birlikte tünelden çıkmak isteyen yolcular, vatandaşlar da uzun kuyruklar oluşturdu. Ve bizim çocuklar, A Milli futbol takımımız Dünya Kupası 2. maçında saat 6'da Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Avustralya mağlubiyeti sonrası millilerin tek parolası galibiyet. Kadroda eksik yok. Bizim çocuklara başarılar diliyoruz. Gece raporunda ikinci dilime ABD ile savaşı durduran mutabakat sonrası gözlerin çevrildiği İran'daki durumla devam edelim. Şimdi altyapı tesisleri de odak noktasındaki saldırılarda zarar gören petrokimya tesislerinin neredeyse tamamı yeniden üretim için düğmeye basmış durumda. Ki savaş boyunca gemi trafiğinin neredeyse durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı'nda da hayat yavaş yavaş normale dönüyor.
1: ABD ile İran arasında mutabakat sağlandı. Bölgede hayat normale dönmeye başlarken İran savaşta zarar gören tesislerinde yeniden üretime başladı. Savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakatın imzalanmasıyla gözler İran'daki tesislere çevrildi. İran basınına göre saldırılarda zarar gören petrokimya tesislerinin yaklaşık %90'ı yeniden üretime başladı. Bazı tesislerin kapasitelerinin üzerinde üretim yaptığı ifade edildi. Önceliğin üretim altyapısının yeniden tasarlanması, teknolojik kapasitenin artırılması, dayanıklılığın güçlendirilmesi ve teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması olduğu belirtildi. Savaş boyunca gemi trafiğinin durma noktasında olduğu Hürmüz Boğazı'nda da normalleşme başladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukasının kaldırıldığını duyurdu. Ancak Amerikan askeri unsurlarının bölgede bir süre daha görev yapmayı sürdüreceği belirtildi. İran ise Boğaz'dan geçiş yapacak gemiler için yeni prosedürleri açıkladı. Gemilerden 60 gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacağı belirtildi. Boğaz'dan geçmek isteyen gemilerin başvurularını en az 48 saat önceden yapması gerektiği, resmi olmayan kanallar üzerinden iletilen taleplerin değerlendirmeye alınmayacağı kaydedildi. Savaşın taraflara faturası da belli olmaya başladı. ABD merkezli Wall Street Journal'a göre Pentagon, İran'la savaş ve diğer giderler için Kongre'den 80 milyar dolar ek bütçe talep etti. Haberde Kongre'nin yeni bütçe yasası çıkarmaması halinde silahlı kuvvetlerin bu yaz operasyonlarını finanse edecek bütçeden yoksun kalabileceği belirtildi. Bütçenin bir bölümünün gemi operasyonları, personel maaşları ve mühimmat gibi kalemlere ayrılacağı kaydedildi. Pentagon, Mayıs ayı ortasında İran savaşının maliyetini 29 milyar dolar olarak tahmin etmişti.
0: Devam edelim. İran'daki duruma baktıktan sonra ABD ile İran arasındaki mutabakatın aslında bildiğiniz gibi İsviçre buluşmasında imzalanması bekleniyordu ama Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın mutabakata ayrı ayrı ülkelerinde imza atmasının ardından İsviçre'deki o görüşmede ertelendi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü görüşmelerin herhangi bir aciliyeti olmadığını ifade etti.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat zaptı imzalandı. İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelerin ise ertelendiği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve İran

0: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ilk anlaşmayı imzalaması, İsviçre'de yapılması planlanan töreni belirsizliğe sürüklemişti. Tarafların resmi imza töreni için Bergenstock'ta buluşması beklenirken ziyaretin ertelendiği açıklandı. Beyaz Saray, teknik görüşmelere ilişkin hazırlıklarının sürdüğünü, ancak Başkan Yardımcısı Vance'in İsviçre seyahatinin ertelendiğini duyurdu. Açıklamada Amerikan heyeti ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır denildi. Vance de İsviçre'ye gitmeyi planladığını, ancak zamanlamanın İran heyetinin ulaşımına bağlı olarak değişebileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay ile görüşmelerin daha sonraki bir tarihe ertelendiğini belirtti. Mutabakat zaptının imzalanması nedeniyle görüşmelerin aciliyeti olmadığını söyledi. Anlaşma imzalansa da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan İran'a tehdit mesajları geldi. İran'ı askeri açıdan tamamen mağlup ettiklerini savunan Trump, bu savaşın ardından güç kullanma yetkisinin herhangi bir sınırının olmadığını söyledi. İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine tek başına saldırı düzenlemesi halinde ise eğer küçük çaplı olursa destek verebileceğini belirtti. İran lideri Müşteba Hamane ise mutabakatı çekincelere rağmen onayladığını kaydederek yüz yüze yapılacak müzakerelerin Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşlerinin kabul edileceği anlamına gelmediğini ifade etti. İran Meclis Başkanı Karibaf da anlaşma ihlal edilirse düşmana ezici bir yanıt vermekten çekinmeyiz dedi. Taraflar 14 Haziran'da savaşın durdurulmasını öngören 14 maddelik mutabakata vardıklarını duyurmuş. Mutabakat zaptı 18 Haziran'da Trump ve Pezeşkian tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti. Tarafların nihai anlaşmaya varılması için 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.
1: Avrupa Birliği liderleri iki günlük zirvede buluştu. Gündemlerinde Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki son durum vardı. AB Konseyi Başkanı Costa, Moskova'ya doğrudan bir mesaj iletilmesi gerektiğini söyledi.
0: Avrupa Birliği liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Zirvenin ardından basın toplantıları düzenlendi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklamalar yaptı. Costa, Rusya ile diplomatik kanal açılması talimatı verdiğini onayladı. Moskova'ya doğrudan kendi mesajlarını iletebilmesi için bunun gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği'nin savaşta arabulucu olmayı düşünmediğini belirtti.
2: Ukrayna'nın yerine geçmek istemiyoruz. Çünkü yalnızca devlet başkanı Zelenski'nin Ukrayna adına müzakere etme meşruiyeti vardır.
0: Von der Leyen de Costa'nın sözlerine destek verdi. Rusya er ya da geç müzakere masasına oturacak dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile yakın çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti. İsrail'in bölgedeki saldırılarına da değinen von der Leyen, İsrail'in Lübnan egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini söyledi. İsrail'e bir eleştiri de Almanya Başbakanı Friedrich Merz'den geldi. Merz, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim yerleri inşa ederek gerginliği daha da artırdığını söyledi. Öte yandan zirvede gündeme gelen İsrail'e yönelik ticari yaptırım önerilerini ise Almanya adına reddettiğini açıkladı. İki gün süren zirvede liderler Çin'le ticari ilişkiler ve birliğin gelecek dönem bütçesi konularını da tartıştı. Çin'le ticaret açığına karşı yeni mekanizmalar hazırlama kararı aldı. Üye ülkelerin yeni bütçenin genel mimarisi üzerinde anlaşmaya vardı.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump'la İtalya Başbakanı Meloni'nin arası bir kez daha bozuldu. Trump'ın G7 zirvesinde Meloni'nin fotoğraf çekilmek için kendisine yalvardığını söylemesi İtalya Başbakanı'nı çok öfkelendirdi. Sonrasında İtalya Dışişleri Bakanı da Amerika'ya yapacağı ziyareti iptal etti.
3: Che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti.
0: Ben asla yalvarmam dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın söylediklerini yalanladı. İtalya Başbakanı Meloni'nin Trump'la arası bir kez daha açıldı. Meloni ve Trump, Fransa'da düzenlenen G7 zirvesinde sohbet ederken görüntülenmiş, ikilinin yakın halleri barıştıkları yönünde yorumlanmıştı. İtalyan basınına konuşan Trump, Meloni zirvede benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı dedi. Zirvede Meloni ile konuşarak ona iyilik yaptığını iddia etti. Ancak Trump'ın açıklamalarına Meloni'nin

0: yanıtı sert oldu.
1: Tutte certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti.
0: Meloni'nin bu sert çıkışının ardından İtalya hükümeti de duruma sessiz kalmadı. Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Trump'ın sözlerini tüm İtalya'ya bir hakaret olarak nitelendirdi. Tartışmanın ardından Tajani, 21-22 Haziran'da yapacağı Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini de iptal etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran Savaşı'nın başlamasının ardından Papa ile Trump arasında yaşanan polemiğe Meloni de dahil olmuş, İtalya Başbakanı'nın Papa'nın yanında yer alması üzerine Trump da Meloni'yi sert bir şekilde eleştirmişti.
2: Gece raporunda dünyanın gündemine oturan bu söz düellosunu konuşacağız. Kiminle? Siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz Gece Raporu'na, Habertürk'e.
3: Teşekkür ediyorum Evren Bey. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun hocam. Mehmet hocam, G7 zirvesinde Trump'la Avrupalı müttefikleri arasında ilişkiler bir anlamda böyle onarılmış gibi duruyordu ama zirve bitti ve biter bitmez yeni bir diplomatik krizimiz var. Kısa süre öncesine kadar da Avrupa'da bir nevi Amerika'nın kuklası olmakta suçlanıyordu Meloni. Neden şimdi böyle sessizliğini bozdu ve sert bir üslup benimsemiş olabilir? Eleştirilere karşı acaba sabrı mı tükendi hocam, yoksa yani birçok konuda ideolojik olarak aynı çizgide olan bu iki liderin söz düellosu Amerika ile Avrupalı müttefikler arasında yeni bir kırılma acaba yaratır mı, ne dersiniz?
3: Tabii Avrupa ile Amerika arasında küreselci Avrupa arasında önemli bir işbirliği vardı. Ama MAGA'cı Amerika ile küreselci Avrupa arasında krizler giderek derinleştiğini görüyoruz. Ancak emperyalizmin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda G7 zirvesinde çıkar ve menfaatler konuşulunca dostluk. Ancak ülkeler arası ilişkilere baktığımız zaman burada çok önemli bir süreç karşımıza çıkıyor ki Batı ittifakındaki güç dengesindeki krizin boyutu olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Trump'ın buradaki vermek istediği mesaja baktığımız zaman lider benim algısını hala devam ettirmek, hem de Avrupa'nın üzerindeki baskıcı tutumunda da lider benim algısı olarak bunu değerlendirmek gerekiyor. Amerika'nın müttefiklerine bakışı, Avrupa'nın stratejik özellik arayışı, NATO'nun geleceği de dahil olmak üzere Trump döneminde transatlantik ilişkilerinin yönünün nasıl olacağının belirleneceği önemli bir sembol haline gelen bir süreç bugün G7 zirvesinden sonra ortaya çıkacak ki bu fotoğrafı o nedenle çok çok stratejik. Tabii Trump-Meloni krizi Avrupa'nın Trump sonrası arayışındaki başlıkları da beraberinde getireceğini ifade etmemiz gerekiyor. Bu süreç G7 zirvesinin Amerikan Başkanı Meloni ile arasındaki beklenmedik bir diplomatik kriz olarak gündeme yansıması, aslına bakarsanız masanın etrafına dizerek terbiye edilmiş liderler algısını dünya kamuoyuna sunan Başkan Trump'a Avrupa'daki verilmiş olan en sert cevap olarak da bunu değerlendirebiliriz. Çünkü Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden birisinin başbakanı olan Meloni'nin bu yaklaşımı Avrupa'nın Trump'ın Avrupa'daki en yakın müttefik olarak görünse de Avrupa Trump'ın yaptıklarını unutmadığının göstergesi olarak da bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii daha çok Meloni'nin Trump'ı etkileyen lider algısının dünya kamuoyunda yer aldığını gördüğümüzde bunun ilk kırılma nedeninin İran Savaşı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Çünkü Amerika, İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarında Avrupa ekonomisini ve enerji piyasalarını Rusya Savaşı sonrası çok daha derinden etkilediğini söylememiz gerekiyor. Ve Meloni başlangıçta Trump'a yakın dursa da İran Savaşı'na mesafe koyması, İtalya'daki savaş karşıtı baskıları dikkate alması, Avrupa çıkarlarının daha fazla ön plana çıkarmasıyla başlayan krizin ana başlangıç noktası vardı. Ve Avrupa'nın stratejik özellik arayışındaki önemli ülkelerden birisi olması nedeniyle de bu kriz bugün G7 zirvesinde Başkan Trump'ın fotoğraf kriziyle başlattığı süreçte İtalya Dışişleri Bakanı'nın da Amerika'ya ziyaretini ertelemesiyle beraber yeni bir boyuta ulaştığını söylememiz gerekiyor. Şimdi,
2: hocam çok önemli bir ifade kullandınız. Not aldım. Avrupa Trump'ın yaptıklarını unutmadı dediniz. Peki şimdi evet. NATO zirvesi öncesi acaba Trump yani bir domino taşı etkisi gösterir mi, onu anlamaya çalışıyorum. Yani başka sadık müttefikleriyle de Amerikan Başkanı gerginliği artırma yolunu seçer mi?
3: Şimdi tabii Türkiye'deki yapılacak olan Ankara zirvesi NATO'nun geleceğini çok yakından ilgilendiriyor.
2: Evet. G.D. Vance de bunun tarihi bir zirve olacağını söylemişti efendim.
3: Evet, tabii ki bunun ana nedenlerini çok dikkatli incelemek

0: dememiz gerekiyor ki burada esas nokta NATO'nun bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğidir. Çünkü değişen güç dengeleri var. 1949-91 arası baktığımız zaman NATO Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı kurulmuş caydırıcılıkla hareket eden bir yapılanmaydı. Ancak 11 Eylül saldırılarından sonra baktığımız zaman ki buna 2-0 da diyebiliriz. Biraz önceki ilk ifade ettiğim 1-0'dı NATO'nun yapılanmasında. 2-0'a geldiğimizde terörizm ve krizler üzerinden bir NATO'yu görüyoruz. Ancak 2022 sonrası ve günümüze geldiğimizde ise Rusya, Çin ve hibrit savaş tehditlerini görüyoruz ki çok alanlı savunma ve dayanıklılıkla bu süreci görüyoruz. Ancak İran-Amerikan savaşı savaşın modellemesinin değiştiğini gösteriyor. Burada bu da nedir? Artık fiziksel sınırlardan dijital sınırlara geçildiğini gösteriyor ve teknolojik üstünlük savaşları ki eğer burada bu toplantıda NATO yeniden ordularını dizayn etme gereği duyuyorsa teknolojik ordular mühendis askerlerden oluşacak bir yapılanmaya dönmesi lazım. İşte tabii tamamen bu sürecin önemli bir ekonomik maliyeti var ve Avrupa'nın güvenliği yine Amerika Birleşik Devletleri'nden sorumlu olarak yol almak istiyorsa Avrupa Birliği ya da kendine yeni bir güvenlik konsepti aramak istiyorsa veya Amerika'nın yerini dolduracak bir partner aradıklarını gördüğümüzde Çin'e koşarak gittiklerini hatırladığımızda bu krizin olması zaten bekleniyordu. Ama unutmayalım ki 4-0 olarak değerlendirdiğimiz bu süreçte Rusya ve Çin ve hibrit savaşlarından sonra jeoteknopolitik üstünlük arayışlarının artık dünyada hakim olduğunu söylememiz gerekiyor. Jeopolitik teknolojik üstünlüğü burada nasıl sağlayacaklar? Bugün Çin'in karşısında ulaştığı güç noktası nadir toprak elementlerinin nihai ürüne oluşturarak yeni savunma sanayisinde kullanılması da dahil olmak üzere birçok süreci beraberinde getiriyor. Ama bu süreç özellikle bu fotoğraf krizi neden büyüdü dersek İtalya Başbakanı Antonio Tajani ki bu süreci bir hakaret olarak değerlendirmesi
1: Evet.
0: karşılığında da Amerika ziyaretini iptal etmesiyle beraber ve İtalya'da da iktidar ve muhalefetin Meloni'ye son derece büyük bir destek vermesi ABD-İtalya'nın ilişkilerinde saygı ve egemenlik tartışmasına dönüştürdü ve iki ülke arasındaki kriz gibi algılanmasını sağladı. Ama gerçek anlamda baktığımız zaman bu büyük bir jeopolitik ve teknopolitik dönüşümün ifadesi olarak değerlendirmemiz gerekiyor ki 2025 yılına geldiğimiz zaman Evren Bey bitireyim hemen size sözü bırakacağım.
1: Estağfurullah, buyurun.
0: 2025 yılına geldiğimiz zaman Trump-Meloni ilişkisi dünyada parmakla gösterilen
1: Tabii.
0: özel bir ilişkiydi. 2026 yılında Trump-Meloni ilişkisine geldiğimiz zaman kontrollü bir ilişkiye döndüğünü görüyoruz ki bu kontrollü ilişkinin Meloni'nin Trump'a yakın durarak Avrupa içinde avantaj elde ettiği algısını da tamamen sonlandırdı ve yeni stratejilerin Avrupa'nın aradığını söylememiz gerekiyor.
1: Yani aslında ikili arasında, o iki lider arasındaki ilişkinin nasıl bu noktaya geldiğinde çok iyi özetlediniz hocam. Şimdi Meloni'nin videosunu siz de izlediniz. Çok enteresan ifadeler var değil mi hocam? Amerikan
0: Evet.
1: başkanını müttefiklerinden çok düşmanlarına karşı çok daha uzlaşmacı olmakla suçluyor. Yani bir siyasetçiden çok kolay kolay duyacağımız sözler değil mi? Değil hocam, değil mi? Ne dersiniz? Yani bir siyaset bilimci olarak ne kastetmiş olabilir Meloni bu ifadelerle, ne düşünüyorsunuz?
0: Tabii bakın burada esas ana kriz Papa krizi diye adlandırabileceğimiz bir krizi hatırlarsanız. Yani Papa Leo üzerinden yaşanıyor. Ve Trump'ın Papa'ya yönelik sert açıklamalarının karşısında Meloni'nin verdiği cevaplar var. Ve Trump'ı doğrudan eleştirmekten kaçınırken ancak Trump'ın sözleri kabul edilemez olarak nitelediğini hatırladığımızda Meloni, Trump dostum olabilir ama İtalya'nın ve Katolik dünyanın kırmızı çizgileri vardır noktasıyla da teolojik bir savaşın sadece ve sadece teopolitik olarak bugün dünyada Siyonist anlayışla işgali yapılan topraklarda değil, artık Hristiyan alemine karşı da evangelist ve Siyonizmin etkisinin giderek baskı haline dönüştüğünü görüyoruz ki Divens'in bir Katolik olduğunu düşündüğümüzde bu savaşın sürecinde İsrail'i ziyaretinde ağlama duvarına gitmeyerek Hazreti İsa'nın Doğuş Kilisesi'ni ziyaret etmesiyle de Amerika'da da Katolik dünyasının Siyonizme bakışının giderek farklı

0: zorlaştığını söylememiz gerekiyor. Tabii bunun ana merkez noktasına da baktığımız zaman İtalya. Ve İtalya'da da Meloni'nin sert cevabıyla da beraber Başkan Trump'ın bugünlerdeki yaşanan krizin ana sebebinin teolojik olacağını da seçeneklerden birisi olduğunda ifade etmemiz gerekiyor. O nedenle ortaya çıkan süreçte baktığımız zaman Trump'ın her zamanki güç gösterisini görüyoruz. Vücut dili ve uygulama anlamında değerlendirdiğimiz zaman. Dost düşman ayrımı yapmadan kim lider algısının sorusunu Başkan Trump'ın vücut dili ve bulunduğu konjektürdeki davranışlardan net bir şekilde görüyoruz ki kamuoyuna açıklanmayan birçok olaydan bahsediliyor. Başkan Trump'ın bu tür toplantılarda üst perdeden konuşarak liderlere karşı yaklaşımlarından. Bu sadece kamuoyuna yansıyan bir süreç olarak da bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ama Avrupa'ya verilen mesaj güvenlik açısından ABD'ye bağımlı olduklarını ortaya koyan bir davranış biçimidir ki hatırlayın bu G7 zirvesi için Cenevre'ye indikten sonra Macron'un ilk karşılama seremonisinde dünya televizyonlarından seyrettiğimizde tokalaşma sahnesini hatırlayın. Eğer arkadaşlar onu bulup getirirlerse Başkan Trump Macron'un yüzüne dahi bakmadan tokalaşıyor.
1: Ekrana geliyor hocam, o kadar, size anlatırken
0: evet, bir yandan. O kadar üst perdeden bir vücut diliyle tabii davranış biçimi sergileyen Başkan Trump'ın Avrupalı liderlerin özellikle İran Savaşı'nda NATO'ya ihtiyaç duyduğu süreçte destek vermediklerini hatırladığımızda bunu asla unutmayacaklarını da ifade eden bir süreç vardı ki yine Macron'a o verilen o tokalaşmadan sonraki konuşmada da çok çok önemli bir süreç başladı. Artık Fransa'ya ve NATO'ya ihtiyacımız kalmadı yaklaşımdaki açıklamasıydı Hürmüz'ün açılacağını ifade ederek. Ve orada şunu söyledi, biz kendi başımıza bizden başka büyük yok algısını hem G7 zirvesi başladıktan sonra kendisinin oturttukları koltuğun alçak olduğunu ifade ederek yüksek koltuk istemesiyle ortaya koydu ki Batı biliyorsunuz algısal stratejileri çok çok iyi şekilde kullanır ve bunu en iyi kullananlardan bir tanesi Siyonist devletler, diğeri de Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ve bunu da en net bir şekilde Başkan Trump sahneye koydu ve dolayısıyla bugünkü İtalya tarafından bu açıklama yaklaşımına baktığımız zaman da bu sadece Trump'a değil Avrupa kamuoyuna, İtalyan seçmenine, NATO ortaklarına verilmiş bir Meloni mesajı olarak da bunu değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Çünkü artık kendi ayakları üzerinde durması gereken bir yapılanmayla karşı karşıyalar. Sayın Cumhurbaşkanımızın şu sözü çok çok önemli. Avrupa daha çok bize ihtiyaç duyacak sözünün altındaki yatan gerçekliği bir kez daha Avrupalı liderlerin düşünmesi gerekiyor.
1: Peki. Hocam yönetmenim Emrah uyarıyor. Süremiz sona ermiş ama bir dakika daha ben rica edeceğim. Tabii o zirvedeki ben patronum sözleriyle çok konuşulmuştu. Bugün o açıklamasından da bir geri adım attı Trump. Şaka yaptım ifadesini kullandı. Hem bunu yorumlayın hem de hocam çok beklenmedik bir müttefikten de destek aldı. İspanya'nın sosyalist başbakanı Pedro Sanchez'den destek geldi Meloni'ye. Destek artar mı sizce ve bir yandan da Amerikan Başkanı Trump Meloni'ye kimin destek vereceğini, kimlerden ona onay geleceğini görmek istemiş olabilir mi bu açıklamaların perde arkasına? Kısaca yorumlayın lütfen.
0: Şimdi bakın İran-Amerika-İsrail savaşında Başkan Trump kimlerden yardım istedi ve kimlerden yardım alabildi? Avrupalı liderlerden. Baktığımız zaman İspanya bunun karşısında olan en güçlü ülkelerden bir tanesi. Tabii. Ve İspanya yaklaşımı net bir şekilde ortada. Dolayısıyla zaten açık kapı politikası yürüten bir İspanya başbakanı var. Ve bunu da her alanda özellikle Siyonist anlayışa karşı İspanya devletinin politikasını uygulamaktan da çekinmeyen bir devlet adamı olarak görüyoruz. Tabii bu cesaretlendirme çok çok önemli. Avrupalı liderler eğer bu cesaretlendirmeyi giderek yaptırım haline dönüştürebilirler ise o zaman MAGA'cı Amerika'da da Avrupa'ya bakış değişme yolunda önemli bir ivme yakalayabilir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'yı kaybetme riskini asla ve asla göze alamaz. Tehdit boyutuna devam edebilir, yaptırım boyutuna devam edebilir. Ama Avrupa'yı kaybetmesi, Avrupa'nın başka güçlü partnerlerle yol alması Amerika'nın dünyada yalnızlaşması anlamına gelir.
1: Çok sağ olun hocam. G7'nin yansımalarını konuştuk. Siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş'la katkıları için.

0: için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocamıza sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hocamızı dinledik. Devam ediyoruz. Neyle? Haberlerimizde. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'nın ev sahibi olacağı NATO Liderler Zirvesi öncesi Brüksel'de Savunma Bakanları toplantısına katıldı. Ankara Zirvesi için tarihi bir buluşma olacağına inanıyoruz dedi. Türkiye'nin NATO'nun merkezinde olduğunun bir kez daha altını çizdi.

0: altında yer alması nedeniyle bölgesel tehditlerle doğrudan mücadele eden, bununla birlikte son yıllarda gelişen gücüne bağlı olarak ittifakın merkezinde önemli katkılar sunan müttefiklerin başında gelmektedir. Bu nedenle Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehditler, aynı zamanda NATO'nun güvenliğine yönelik tehditler olarak da değerlendirilmektedir.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısına katıldı. Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Güler, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinden beklentisini paylaştı. Tarihi bir buluşma olacağına inanıyoruz dedi.
0: Ankara zirvesinden beklentimiz, öncelikle NATO'nun temelini oluşturan kolektif savunma anlayışının ve 5. maddeye olan bağlılığın güçlü şekilde teyit edilmesidir. Bunun yanında müttefiklerin savunma harcamaları ve yetenek hedeflerine ilişkin kararlılıklarını somut adımlarla ortaya koymaları büyük önem taşımaktadır. Ankara zirvesinin NATO'nun birlik ve beraberliğini pekiştiren, ortak aklı güçlendiren ve ittifakın geleceğine yön veren tarihi bir buluşma olacağına inanıyoruz.
1: Güler, Fransa ile Güney Kıbrıs arasındaki anlaşmayı da değerlendirdi.
0: Doğu Akdeniz'de son dönemde şekillenen bazı askeri işbirliği girişimlerini ve bölgesel güvenlik denklemini etkileyebilecek gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Son olarak garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan anlaşma, aslında meşruiyeti olmayan, hassas dengeleri bozan ve uluslararası hukuka aykırı olan bir girişimdir.
2: NATO zirvesi öncesinde Ankara'da da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Liderlerin kullanacağı güzergahlarda çevre düzenlemesi yapılırken Esenboğa yolunda da güvenlik önlemleri artırılıyor.
3: NATO zirvesi için hazırlıklar yapılıyor. Kentte çevre düzenlemesi için çalışmalar hız kesmeden sürüyor. 36. NATO zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da başkentte düzenlenecek. Zirve öncesi liderlerin ve protokolün kullanacağı güzergahlar mercek altında. Ankara'ya ilk adımın atılacağı protokol yolunda çalışmalar başladı.
4: Burası havalimanını şehir merkezine bağlayan yol, ekipler bu yol üzerinde yaya güvenliği için de bir çalışma yapıyor. Buraya demir korkuluk yerleştiriliyor ve bu şekilde de vatandaşın karşıya geçmesi engellenecek ve ilerideki bu üst geçidin kullanımı teşvik edilecek.
3: Yol üzerindeki bazı noktalara da plakalar yerleştirildi. Önümüzdeki günlerde giydirmeler yapılacak. Güzergah boyunca bazı dış cephelerde de bakım çalışması var.
4: Zirve öncesinde yol üstündeki binaların estetik görünmesi için de bir çalışma var. Ekipler evlerin dış cephesini ücretsiz bir şekilde boyuyor.
3: Beştepe etrafında ise yol kenarları çiçeklerle donatılıyor.
4: Zirvenin önemli adreslerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne uzanan güzergahlarda belediye ekipleri peyzaj çalışması yapıyor. Yol ortasındaki yeşil alanlar çiçeklerle süsleniyor.
3: Kent genelindeki çalışmalar ay sonuna kadar tamamlanacak.
2: Meclisteki yoklama tartışmasına bakacağız. Genel kurulda bulunmayan bazı milletvekilleri adına yoklama pusulası verildiği iddia edildi. Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan muhalefetin itirazı üzerine pusulaları tek tek okudu. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için de birleşim kapandı.
5: Sayın Murat Cahit Cangı. Yok. Sayın Emin Şimşek. Yok.
1: Meclis Genel Kurulu'nda yoklama tartışması yaşandı. Muhalefet verilen yoklama pusulalarına itiraz etti. Pusula veren isimler tek tek okundu.
5: Yusuf Ziya Aldatmaz. Yok. Atay Uslu. Yok.
1: Suudi Arabistan'la yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin anlaşma genel kurulda onaylandığı sırada İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan'ın yanına gitti. Yoklama için pusula veren 79 milletvekilinin isminin tek tek okunmasını talep etti.
5: Sayın milletvekilleri, pusula kontrolü yapacağız. İsmail Erdem burada mı? Yok, değil mi? Yok arkadaşlar.
1: Pusulaların kontrolü sırasında milletvekilleri divanın etrafında toplandı.
6: Sayın Başkanım.
5: Sayın milletvekilleri bakın 2 dakika içerisinde milletvekili buradan ayrılamaz. Bir grup başkan vekilinin böyle bir talebi varsa ben bunu yerine getirmek zorundayım.
6: 79 tane pusula. Olur mu böyle şey? Başkanım lütfen okumaya devam edin. İstirham ediyorum.
5: Sayın Bayram Şen Ocak burada mı? Yok. Sayın Mehmet Ali Çelebi.

0: Yok.
1: Yapılan kontrollerde pusula veren bazı AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin salonda bulunmadığı belirlendi. Bunun üzerine toplantı yeter sayısı sağlanamadı. Birleşime ara verildi. Aranın ardından yapılan yeni yoklamada da yeter sayıya ulaşılamayınca genel kurul kapandı.
0: Salı günü saat 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
2: İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'a FETÖ tuzağı kuruldu. Kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Milyonlarca lira ve kilolarca altını kaptırdı. İki şüpheli tutuklandı.
1: Kendisini polis olarak tanıttı. Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı dolandırdı. Para ve değerli eşyalarını aldı. Şüpheli İstanbul'da yakalandı. Dolandırıcılık olayı 14 Haziran'da yaşandı. Kocamaz'ın telefonu çaldı. Arayan kişi kendisini Mersin Terörle Mücadele Müdürü olarak tanıttı. FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonda Kocamaz'ın isminin yer aldığını söyledi. Kocamaz'dan para ve değerli eşyalarını kendilerine teslim etmesini istedi. Kocamaz yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyasıyla 68 bin dolar ve 1900 avroyu ise Başkent Üniversitesi girişinde elden verdi. Ancak Kocamaz daha sonra durumdan şüphelendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne olayı bildirdi.
3: 14 Haziran'da kendini Mersin TEM Müdürü olarak tanıtan şahıs beni aradı. Mersin'de yakalanan şüphelilerden bana ait kimlik çıktığını, bu kimliklerde başkalarının fotoğrafı olduğunu, bu şahısların FETÖ üyesi olup yurt dışından para getirdiğini söylediler. Operasyon yürüttüklerini, şüphelileri yakalamak için plan yaptıklarını söyleyerek hesaba para göndermemi istediler. Ayrıca örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla benim evimde bulunan altınların örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için laboratuvarda inceleme yapacaklarını söyleyerek altınlarımı teslim etmeye ikna ettiler.
1: Soruşturma başlatan ekipler şüpheliyi İstanbul'da bir takside altın ve paralarla yakaladı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında iki kişi tutuklandı.
2: Gece raporunda bir kez daha rotamızı Dünya Kupası'na çevireceğiz Amerika'ya ki ilk maçımızda Avustralya karşısında bir mağlubiyet almıştık ama önemli değil. İkinci maçta telafi edebiliriz. Paraguay ile karşı karşıya geleceğiz ve değerlendirelim şimdi konuğumuzla birlikte Alper Yemeniciler, HT Spor yorumcusu. Efendim hoş geldiniz yayına.
4: Hoş bulduk, iyi geceler, iyi yayınlar.
2: Efendim çok kısaca önce Amerika Birleşik Devletleri Avustralya'yı kısa süre önce 2-0 mağlup etti. Bu skorla başlayalım dilerseniz. Nasıl bir skor millilerimiz için, iyi mi oldu, kötü mü oldu, ne dersiniz?
4: Şimdi bu skor bize iki şekilde yansıyabilir aslında. Amerika'nın Avustralya'yı yenmesi bir anlamda bizim bugünkü karşılaşmamızı, artık bugün diyorum çünkü 6 evet. saatten az bir süre kaldı. Bizim için kader maçı haline getirdi. Bu maçı mutlaka kazanmak zorundayız. Ve hiç beklemediğimiz bir şekilde mağlup olmamız durumundaysa hemen hemen Dünya Kupası'na veda etmiş duruma düşeceğiz. Ama kazandığımız takdirde de şöyle bir avantajı cebimize koyabileceğiz. Çünkü Amerika ilk iki maçını kazandığı için son 32 turunu şimdiden garantiledi. Onun için biz de oynayacağız son karşılaşmada, kadrosunda rotasyona gidebilir.
2: Bazı diğer üst turları düşünerek değil mi hocam?
4: Tabii ki biz bir üst turları düşünerek bazı oyuncularını dinlendirmeyi seçebilir. Bu da bizim için bir avantaj haline Doğru. gelir. Yani kalan iki maçımızı kazandığımız takdirde biz her şekilde gruptan çıkmayı başarıyoruz. Hatta Amerika'yı yenersek gruptan lider olarak da çıkma şansımız var.
2: Peki bu skor bizim bu sabah oynayacağımız karşılaşmada bir çıkış stratejimizi, maç içi planlarımızda ne gibi değişikliğe yol açabilir, ne dersiniz? Şimdi ilk maçta Avustralya karşısında biraz böyle Avustralya'yı iten, geride oynamaya neden olan bir milli takım yapısı gördük ama belki bu durumdan farklı bir senaryo mu göreceğiz, ne dersiniz?
4: Aslında çok öyle görmeyeceğiz çünkü Avustralya ile Paraguay'ın oyun yapısı hemen hemen birbirlerine çok benziyorlar. İkisi de fizik seviyesi oldukça güçlü takımlar ama topu rakibe verip savunmada beklemeyi tercih ediyorlar ve kontrataklarla skora gitme taraftarı bir oyun ortaya koyuyorlar. Paraguay'ın duran top organizasyonları Avustralya'ya göre daha üstün durumda. Orada onlara gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor ama genel olarak baktığımız zaman Paraguay da bizim seviyemizde, bireysel kalite olarak bizim seviyemizde bir takım değil. Aynı Avustralya gibi ama Avustralya karşısında milli takımımızın sergilediği etkili olmasına rağmen sonuca götürmeyen futbol biliyorsunuz çok ciddi eleştirileri de beraberinde getirmişti. O günden beri hatta gündemde milli takımla alakalı eleştiriler.

0: konusu belki de Dünya Kupası planlarının, Dünya Kupası hesaplarının önüne geçti ülkemiz açısından. Onun için Paraguay maçı aslında milli oyuncularımızın da bir reaksiyon, bir cevap verme karşılaşması olacak. Kadroda da bazı değişiklikler bekliyoruz. Dilerseniz ondan bahsedeyim.
1: Tabii, özellikle herkes bunu merak ediyor.
0: Özellikle hücum hattında önemli değişiklikler olacak gibi gözüküyor. Çünkü Avustralya karşısında bazı oyuncularımız orijinal mevkilerinde oynayamadılar. Evet. Özellikle sakatlıklardan yeni gelen oyuncularımızın durumlarından dolayı. Ama yarın daha ideal, yarın demeyeyim aslında, yaklaşık 5,5 saat sonra daha ideal bir kadroyla sahada olacağız. Kalemizde Uğurcan'ın olmasını bekliyoruz her zaman olduğu gibi. Savunmanın sağında Zeki, stoperler Merih Abdülkerim, solda Ferdi Kadıoğlu, önlerinde İsmail Yüksek ve Hakan Çalhanoğlu olacak. 10 numara pozisyonda bu defa Arda'yı izleyeceğiz ki bu çok önemli. Geçtiğimiz karşılaşmada kanatta Arda görev yapmak durumunda kalmıştı ve o üretkenliğini biraz kaybetmişti. Yine sol kanatta Kenan'ı, sağda Yunus'u, ileride de Kerem Aktürkoğlu'nu veya Barış Alper Yılmaz'ı görme ihtimalimiz var ama yani, oyuncuların...
1: Buyur lütfen.
0: Oyuncuların daha orijinal mevkilerinde oynayacak olması. Yani şöyle basit bir örnek vereyim. Mesela Arda Güler kanatta değerlendirildi Avustralya karşısında. Bir kanat oyuncusu olmadığı için Arda zaman zaman oyun dinamiği içerisinde kendisi içeriye kat ederek, kendi mevkisi olan 10 numaraya biraz kendini devşirerek aslında Montella'nın oyun sistemini de biraz değiştirmek durumuna gitmişti. Biliyorsunuz Kenan Yıldız sakatlıktan çıkmıştı ve o kanatta Barış Alper Yılmaz görev yapmak durumunda kalmıştı. Şimdi yarın daha net bir kadroyla sahada olacağız. Yani herkes kendi orijinal mevkisinde oynuyor olacak ki bu da bizim için bir avantaj. Dediğim gibi bizim oyuncu kalitemiz Paraguay'dan çok daha yüksek. Oyuncularımız Avrupa'nın çok önemli takımlarında oynuyorlar. Hakan Çalhanoğlu Inter'de oynuyor. Arda Güler Real Madrid'de oynuyor. Bunun gibi birçok oyuncumuz önemli takımlarda görev yapıyorlar ve önemli bir futbol tecrübesine sahipler. Bu bizim için bir avantaj. Ve bu maçı kazanırsak moral anlamında da üstüne çok koyacağız ve Amerika karşılaşması da bizim için az önce belirttiğim gibi bazı avantajları da içerebilir o dakikadan sonra. Ve bu gruptan, o en başından beri hedeflediğimiz gruptan çıkma hedefimize ulaştıracak bir karşılaşma gibi gözüküyor.
1: Alper, anlattıklarından anladığım kadarıyla Avustralya ile hemen hemen benzer oyun yapılarına sahip bir takım ve yine benzer bir oyun göreceğiz. O zaman yani gerekli dersler alındıysa bu karşılaşmadan 3 puan almamamız için herhalde hiçbir neden yok gibi duruyor. Şuna da dikkat çekmek istiyorum Alper. Şimdi Güney Amerika futbolu deyince biraz daha içerisinde sertlik barındıran, kart yoğunluğunun fazla olabileceği bir karşılaşma olabilir mi? Ne dersin? Yani buradan da uyarmakta fayda var mı? Biraz sert bir karşılaşma geçecekse millilerimiz de buna karşı hazırlıklı olup yani kart yememe konusu, özellikle 10 kişi kalmama konusu herhalde dikkatli olmaları gerekiyor değil mi? Ne dersin?
0: Evet, çok
1: sert bir mücadele
0: çok sert oynayan bir takım.
1: Evet, değil mi?
0: Evet evet, çok sert oynayan bir takımla mücadele edeceğiz. Bu onların aslında oyun kimyası bu. Bu şekilde mücadele ediyorlar. Aslında onlar da ülkelerinde şu anda eleştiri oklarının hedefindeler. Biraz bize benziyorlar durumları. Evet, özellikle Amerika karşısında sergiledikleri etkisiz performans sonrası şu anda Paraguay medyası da biraz inceleme fırsatı buldum, biraz araştırdım. Onlar da artık milli takımlarının o kendi kimliğini ortaya koyması gerektiğini söylüyorlar. Teknik direktörleri çerçevesinde bazı eleştiriler var Gustavo Alvaro üzerinden.
1: Paraguay'ın 11'de ekranlarımızda Alper şu anda.
0: Evet, onlar için de bu hedef karşılaşması ciddi bir karşılaşma. Kadrolara ekrana geliyor Gustavo Gomez'e, savunmadaki Gustavo Gomez'e çok ciddi anlamda dikkat etmemiz lazım. Bir savunma oyuncusu değil, aynı zamanda ofansta da o duran toplarda çok ciddi pozisyonlar yakalayabilen, tıpkı bizdeki Merih Demiral gibi çok ekstra bir oyuncu olduğunun altını çizmemiz lazım. Tabii Montella ve öğrencileri bu analizi yapmışlardır diye düşünüyorum. Geçtiğimiz maçta, Avustralya maçıyla ilgili mesela Montella'ya yapılan en büyük eleştiri Avustralya'nın analizinin çok net yapılamadığı. Evet. Çünkü milli takımımız iki kontratakla karesinde iki gol gördü. Rakibi abluka altına almasına rağmen sonuca gidemedi. Bu anlamda da çok eleştirilmişti. Artık bu maç benzer bir rakibe karşı, benzer bir sisteme karşı Montella'nın da adeta bir sınavı olacak gibi gözüküyor.
1: Çok net sorayım. Klasik 9 tercih eder miydin bu akşam?
0: Kesinlikle tercih ederdim. Evet. Ve aslında turnuvanın başlamadan önce bu konuyu biz HT Spor ekranlarında da çok tartıştık. Milli takımımızın mutlaka bir klasik forvetinin olması gerektiği benim en başından savunduğum konuydu. Aslında en azından kadroda

0: bulunması gerek. Ben tamam, Montella'nın tercihi forvetsiz bir oyun ama bir B planı. Yani oyun kilitlendiği zaman bir B planına çevirdiğinizde bir 9 numara net forvet oyuncunuz olabilirdi. Yıllarca milli takımımızın formasını giymiş Cenk Tosun en azından kadroda olabilirdi mesela. Yani bu bence turnuva sonrasında da en büyük gündem maddesi olacak. Takımımız nereye gidecek bilmiyoruz ama gideceği veya gidemeyeceği noktalarda bu forvet konusu, bu 9 numara konusu manşetleri daha uzun süre süsleyecek gibi gözüküyor.
1: Alper, var mı eklemek istediğin? Artık çok kısa bir süre kaldı karşılaşmada. 5,5 saatten az bir süre. Son notun varsa alayım lütfen.
0: Takımımıza başarılar diliyoruz. Oyuncularımızın Avustralya karşılaşması sonrası yapılan eleştirilere gösterdikleri reaksiyonların motivasyona dönüşmesini ve bu sefer olup bitene sahada cevap vermelerini diliyoruz. Net bir galibiyette bizleri gururlandırsınlar. Sonra da Amerika karşılaşmasını hepimiz final maçı olarak ekranlarımızın başına geçelim ve takımımızı gururla destekleyelim.
1: Peki, klasik o 9 sorusunu da o konuda neler söyleyeceğini de merak ediyordum. Onu da almış oldum. Tabii hayatta futbola çok benziyor. Yani hayatta nasıl B, C, D planlarımız olması gerekiyorsa o sahaya çıktığımızda da değil mi? Teknik direktörlerin de farklı planları sahaya koyduğunu, en azından bu konuda bir çaba sarf ettiğini görmemiz gerekiyor. Belki bu durumda eleştiriler daha az olabilirdi. Alper, çok teşekkürler. HT Spor yorumcusu Alper Yemenicilerle çok kısa bir süre kalan milli maçı konuştuk. Sağ ol Alper.
0: İyi geceler.
1: Devam edelim. A milli futbol takımına bir destek de İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bizim çocuklar için özel bir klip hazırlandı. Klipte maç yapan çocukların kaybolan topu Bakan Çiftçi tarafından çocuklara teslim edildi. Bir millet
2: arkanda, Türkiye burada. Ayağına gelen topu eline aldı, koşarak yanına gelen çocuklara verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dünya Kupası'nda mücadele eden A milli futbol takımına destek için kamera karşısına geçti. Klip, maç yapan çocukların topunun uçurumdan düşmesiyle başlıyor. Top ilk olarak AFAD tarafından bulunuyor. Ardından Yunus polislerine düşen top sırasıyla sahil güvenlik botuna, göç idaresi başkanlığı sınır ekibine ve jandarma trafik personeline ulaşıyor. Son olarak jandarma trafik ekibi topu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ulaştırıyor. Bir millet arkamda, Türkiye
3: burada. Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle.
2: Bakan Çiftçi gelen topu sektirerek yanına gelen çocuklara veriyor. Topu alan çocuklarsa maça devam ediyor. O anlar milli takım oyuncularıyla bütünleşiyor. Haydi sahaya, sesimizi duysun bütün dünya. Klipte kullanılan Türkiye Burada şarkısı ise jandarma personeli tarafından özel olarak bestelendi. Milli takıma destek için sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, gücünüzü ve azminizi artırsın, her attığınız şut gol olsun" ifadelerini kullandı.
1: 2,5 milyon aday hayalini kurduğu üniversiteye girebilmek için yükseköğretim kurumları sınavına bugün ter dökecek. Sınav evrakları tırlara yüklendi. Bu arada A milli futbol takımı da Paraguay'la karşı karşıya gelecek. Bildiğiniz gibi sınav nedeniyle sokaklara ve meydanlara dev ekran kurulmayacak. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy da sınav nedeniyle sessiz olunması yönünde uyarıda bulundu.
4: 81 il ve Kuzey Kıbrıs dahil olmak üzere 255 sınav merkezinde yapacağımız YKS 2026 sınavımıza ilişkin sınav evrakları taşıyan 531 aracımız yola çıkıyor. Bu araçlarımız elektromekanik kilitlerle kilitlenmekte ve araç takip cihazlarıyla izlenmektedirler.
2: Üniversite sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Sınav evrakları tırlara yüklendi.
4: İlgili sınavın olacağı günün gece yarısı saat 2-3 civarlarında Ankara merkezden vereceğimiz talimatlarla elektromekanik kilitler açılacaklar ve ilgili sınav evrakları sınav içi kuryelere iletilip oradan sınav bilasına ulaştırılacaktır.
2: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS kapsamındaki hazırlıkların detaylarını paylaştı. Sınav öncesi tavsiyelerde bulundu.
4: Sınava gelmeden önce muhakkak sınav merkezlerini, sınav binalarını kontrol etmelerini tavsiye ediyorum. Sınava lütfen vaktinde gelsinler. Hatta mümkünse sınavdan en az yarım saat önce sınav binası çevresinde olsunlar. Ola ki bir aksilik olması durumunda bu aksiliği telafi edecek zamanları olsun.
2: A milli futbol takımı Dünya Kupası grup maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. ÖSYM Başkanı Ersoy'un yüksek ses konusunda da uyarısı vardı.
4: Sınav ortamının sessiz bir şekilde olmasını

0: tutmasını rica ediyoruz. Milli maç var o gün. İnşallah milli takımımız galip gelecek. Ama bu galip gelmenin sevincini hepimiz sessiz bir şekilde yaşayalım. 2,5 milyon adayımızın emeklerini boşa çıkartmayalım.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzasıyla 81 il valiliğine yazı gönderildi. Sınava girecek öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi ve trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla sokaklara ve meydanlara dev ekran kurulmayacak.
2: Daha dün ekranlara taşımıştık, izlemiştiniz. İstanbul'da o trafik çilesinden kurtulmak isteyenler neredeyse gün doğmadan 4-5 gibi yola çıkıyor ve iş yerine erkenden gidip araçlarında uyuyordu. İşte Öznur Karslı Çetiner ve Mehmet Fatih Coşkun'un gündeme taşıdığı o konu gitgide büyüdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi. Erdoğan trafik yüzünden araçlarını yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimizi rahatlatacağız dedi.
3: Günaydın.
4: Uyandırdım, kusura bakmayın. İstanbulluların bulduğu bir çözüm mü?
3: Evet.
4: Günaydın.
3: Günaydın.
4: Arabada uyuyanları bulabilmek için sabah çok erken yola çıktık. 5:30-6 gibi yollardaydık.
5: Trafik çilesi ya da uykusuz kalmak. Bu ikilemde kalan İstanbullular çileden kurtulmak için sabah gün doğmadan yola çıkıyor. Ara sokaklarda araçlarında uyuyor.
6: İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız.
5: Habertürk'ün gündeme getirdiği konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi.
6: İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını işte geç kalmamak için arabalarında uyuyan araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek.
5: İstanbul'un trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden Levent ve Maslak'ta ara sokaklar sabah erken saatlerde araçlarında uyuyanlarla doluyor.
4: Plazada mı çalışıyorsunuz? Evet. İstanbul trafiği artık sabah uykusundan bile feragat ettiriyor.
7: Sıçım başım çok dağındı.
4: Kaçta geldiniz?
7: 5:30 gibi. Saat 8'de de iş başı.
4: Anadolu yakasında ya da Avrupa yakasının en uzak noktalarında yaşayıp plazalar bölgesinde çalışan insanlar sabah çok erken saatlerde çalıştıkları bölgelere gelip kalan uykularını araçların içinde tamamlıyorlar.
7: Bahçeliler tarafında oturduğum için erken geliyorum buraya, yatıyorum, ondan sonra işe gidiyorum.
4: Var mı çocuk falan?
7: Evet, çocuğum var.
4: Zor olmuyor mu böyle?
7: Oluyor ama ne yapayım?
5: Arnavutköy Halkalı metrosunun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Habertürk'ün haberine atıfta bulundu. Eziyete dönmüş trafiği rahatlatacağız dedi.
6: İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz. Trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.
2: İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda bugün düzenlenecek törenle birlikte Türk Savunma Sanayi'nde bir ilk yaşanacak. TCG Akhisar Korveti Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Böylece Türkiye ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye gemi ihraç etmiş olacak. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
1: Türk Savunma Sanayi'nde bir ilk yaşanacak. NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi teslim edilecek. TCG Akhisar, Kontramiral Roman adıyla Romanya donanmasında görev yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gemi teslim ve hizmete giriş töreni yapılacak. Törende yapımı tamamlanan TCG Akhisar Korveti Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Böylece Türkiye tarihinde ilk kez hem NATO hem Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkeye gemi ihraç etmiş olacak. Törende bir geminin teslimi daha yapılacak. TCG Akhisar'ın ikiz gemisi olarak adlandırılan TCG Koçhisar Korveti de Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine katılacak. TCG Akhisar'ın Romanya'ya tedariğini kapsayan anlaşma geçen yılın Aralık ayında imzalandı. 99,5 metre uzunluğundaki gemi 4,5 deniz mili menzile sahip. Ayrıca 21 güne kadar görev süresi bulunan TCG Akhisar, helikopter ve insansız hava aracı konuşlandırma kabiliyeti de sunuyor. Müzik Türk Deniz Kuvvetleri'ne katılacak TCG Koç

0: HİSAR'sa istihbarat, gözetleme ve keşif, arama kurtarmayla deniz özel harekat görevlerini yerine getirmek üzere geliştirildi. Açık deniz karakol gemisi olarak öne çıkan bu platform ayrıca deniz hava harekatı, kara bombardıman, amfibi harekatta destek gibi savunma görevlerinde de kullanılabilecek.
1: Yaz geldi, güneş koruyuculara ve bronzlaştırmayı artıran güneş yağlarına talep arttı ama sezonun başlamasıyla artan bu talep merdiven altı üretimi de iyice hızlandırdı. Sahte ürünlerin satışı ise online pazarda çok yaygın. Kansere kadar götürebilen sahte ürünleri sorgulamak için birkaç ipucu var.
2: Üzerinde yanıltıcı ifadeler, sunblock, tam koruma, tüm gün koruma veya %100 koruma gibi ifadelerin bulunması yasak. Bunları içeriyorsa yönetmeliklere uymadığı anlamına gelir.
3: Buraya getirilenle Kore'de üretilen farklıdır. Orada bile sahtecilik var aslında. Dikkat etmek gerekiyor.
4: İçeriği tam okunmayan ürünler olabilir. Bandrolü doğru olmayabilir. Ne hiç katıldığı belli olmadığı için çok ciddi reaksiyonlar da görülebilir.
5: Bronzlaşmayı sevenler ya da güneşten korunmak isteyenler. Tatil sezonunun başlamasıyla reklamı da satışı da artan krem ve koruyucularla ilgili bu hatırlatmalara kulak vermeli. Küçük ipuçlarıyla cildinizi güneşin zararlı etkisinden olduğu gibi sahteciliğin etkisinden de koruyabilirsiniz.
6: Peki internetten alınan güneş koruyucu ürünleri ne kadar gerçek? Ürünün orijinal olup olmadığını anlamanın bir yolu var mı? Bunu anlamanın İlk yolu paketin üzerinde içindekiler kısmında yazan ifadeyi görmekten geçiyor.
3: Elimde iyi bir markanın, dermakozmetik ürün bir markanın güneş koruyucusu var. İçinde ilk baktığımda çinko oksit dediğimiz mineral filtre bulunuyor. İçindekiler kısmında bunun iyi bir güneş kremi olduğunu göstermektedir.
5: Yani bu ifade ürünün içinde güneş ışınlarının zararlı etkilerini filtreleyen bir madde olduğunu söylüyor. İdeal güneş kreminin içindekiler kısmında kimyasal yerine mineral filtre yazması önemli. Peki ürünün dış yüzeyinde neler olmalı?
2: Güneş kremlerine üzerine göre SPF 30 ibaresi önemli. En az bu kadar olması bizim için aslında özellikle şiddetli güneşten bile oldukça koruyucu. Hem ultraviyole A hem ultraviyole B filtresi içermesi gerekiyor. Ultraviyole A derinin derin katmanlarını korur. Ultraviyole B ise yanıktan korur.
4: Açık bir kutu resmi var. Orada kaç ay gideceğine dair onlar tabii üzerinde yazmak zorunda.
5: Üründe bu özellikler yoksa dikkat.
4: Sahte güneş kremleri etkisizlik yapabileceği gibi aynı zamanda direkt alerjik kontak dermatit dediğimiz yanık, yara tablolarına, kızarıklık, şişme, kabarcıklı döküntüler yapabilir. Deri kanserleri dahi gelişebilir.
5: Krem ve koruyucuları barkod numarası girerek Sağlık Bakanlığı ürün takip sisteminden de sorgulayabilirsiniz.
1: ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard görevinin son gününde bu zamana kadar hiç görülmemiş belgeleri paylaştı. İddiasına göre belgeler Çin'de yürütülen koronavirüs araştırmalarını Amerika'nın fonladığını gösteriyor.
0: Pandemiye neden olan Wuhan'daki laboratuvarı ABD fonladı dedi. Belgeleri gözler önüne serdi. Çarpıcı açıklamalar ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünden istifa eden Tulsi Gabbard'dan geldi. Gabbard görevinin son gününde gerçeği bilme zamanı diyerek daha önce hiç görülmemiş belgeleri paylaştı. ABD'nin eski Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci'nin Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde yürütülen koronavirüs araştırmalarını ABD vergi mükelleflerinin parasıyla finanse ettiğini söyledi.
7: Daha önce hiç görünmemiş belgeleri yayımlıyorum. Bu belgeler Fauci'nin eylemleri hakkındaki gerçeği, virüsün laboratuvar sızıntısı kökenlerini, ölçülemeyecek kadar büyük zarara ve sayısız can kaybına yol açan bu tehlikeli araştırmaya yönelik ABD fonlamasını yönlendirmedeki rolünü nasıl gizlemeye çalıştığını açıkça ortaya koyuyor.
0: Gabbard, Fauci'nin büyük ilaç şirketleriyle bağlantılı trilyonlarca dolar değerindeki aşı araştırmalarını finanse ettiğini ve ülkenin pandemiyle ilgili baş danışmanı haline geldiğini hatırlattı. Güçlü konumunun onu koruduğunu öne sürdü. Fauci'yi istihbaratı manipüle etmek, kongreye yalan söylemek ve laboratuvar sızıntısı ihtimalini kasıtlı olarak gizlemekle suçladı.
7: Mesela birinin ihbarcı olarak başvurduktan sadece birkaç

0: gün sonra işine son verildi. Laboratuvar sızıntısı hipotezini savunanlara ise yöneticileri tarafından hangi analistlerin terfi edeceği ve hangilerinin edilmeyeceğinin liderlik tarafından belirleneceği hatırlatıldı. Mesaj açıktı. Ya uyum sağlayın ya da cezalandırılın.
1: Gebhard'ın yayımladığı belgeler Fauci'nin Wuhan'daki koronavirüs araştırmalarına ABD fonu sağladığı iddialarını desteklese de COVID-19'un kesin olarak laboratuvardan çıktığına dair kesinleşmiş bir bulgu sunmuyor. Gebhard geçen ay görevden ayrılacağını açıklamış ve kararını eşinin sağlık durumuyla gerekçelendirmişti.
2: Bu haberle veda ediyoruz. Gece raporuna birazdan Ahmet Arı sizlerle olacak. İyi geceler efendim. Habertürk'te kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Kocaeli yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 28, Muğla yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de de hava yağmurlu, Antalya 28, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Artvin yağmurlu 32 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 24, Kayseri yağmurlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 24, Erzincan 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Mardin güneşli 28 derece.

0: İyi geceler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı Arnavutköy metro hattı açılışında konuştu. Erdoğan, ana muhalefete yüklendi. Siz zor konularla uğraşmayın diyen Erdoğan, kavgalarınızı ayıracak vaktimiz yok. Becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin dedi.
1: Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz

0: zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savundu. Bizim sizin bitmez tükenmez kavgalarınızı ayıracak vaktimiz yok.
1: Ana muhalefeti eleştirdi. Sözü CHP'nin iptal edilen kurultayına getirdi.
0: En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı Arnavutköy metro hattı açılışında konuştu. Erdoğan, dış politika ile ilgili eleştirilere tepki gösterdi.
0: Bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. Bir defa Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi dış politika şov alanı değil.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'yi en kısa sürede kurultaya götüreceğini söyledi. Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız dedi.
1: Olağanüstü değil, olağan dedi. Mahkemenin kararını işaret etti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki kurultay için ilk kez tarih verdi.
3: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Ama mahkemenin Yargıtay aşaması, tedbir kararı var. Olağanüstü kurultay değil, olağan kurultay yapılacak. Yargıtay'daki başvuru çekilirse, olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız. Eski delegelerle yapamayız. Mahkeme şaibe var diye iptal etmiş, siz gidip o eski delegelerle kurultay yapın diyorsunuz. Bundan da bir mutlak butlan kararı çıkar.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Televizyonu'nda CHP'deki kurultay tartışmalarına dair net mesajlar verdi. Kurultayda aday olup olmayacağına dair parti aranınca dinlenmek istiyorum dedi.
3: Ben hiçbir kurultayda aday olmadım. Adaylık bir kişinin iradesiyle olmaz. Ben kendi kendime aday olacak değilim. Partiyi arındırdıktan sonra oturmak, dinlenmek istiyorum.
1: Kılıçdaroğlu mutlak butlan davasını kendisinin açmadığını söyledi.
3: Paranın dağıtıldığı, iradenin satın alındığı 38. kurultayla ilgili bir şeyim yok. Ben gidip şikayet etmedim ki. Herkes bu davayı ben açmışım gibi kamuoyuna deklare ediyor. Yok öyle bir şey. Kurultay davasının tarafı değilim. İlgim yok. Kurultayı parayla satın alıyorsan bu bir milli güvenlik sorunudur.
4: Mesele de değildir. Bu mesele...
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Denizli'ye gitti. Halk buluşmasına katılan Özel, bize bina değil siz lazımsınız dedi.
5: Türkiye'de nasıl yerel seçimlerde birinci parti olduysak, nasıl 30 yıl sonra Denizli'yi aldıysak, yapılan ilk seçimlerde de Türkiye'yi kazanacağız. Bizi yolumuzdan hiç kimse çeviremez.
1: Kahvehanede halkla buluştu, destek istedi. Pazara gitti, esnafı ve vatandaşı dinledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Denizli'de halkla buluştu.
5: Bize bina değil, bize yürek lazım. Bize yol lazım, yoldaş lazım. Sizler lazımsınız.
1: Bayramyeri Meydanı'nda konuşan Özgür Özel, bizi yenemezler, durduramazlar dedi.
5: Asla geri durmayacağız. Sizi mahcup etmeyeceğiz. Sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Benimle yürümeye var mısınız?
1: Özel, CHP'ye operasyon yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon yapanlar, onun... İktidar yürüyüşünü kesmeye çalışanlar, emeklinin, asgari ücretlinin, esnafın, KOBİ'nin, çiftçinin ve Türkiye'deki tüm gençlerin gelecek umutlarını hedef almışlardır. Buna izin vermeyeceğiz.
2: İzmir Büyükşehir

0: Eskişehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifasıyla başlayan tartışma sürüyor. Bazı meclis üyeleri de istifa etti. Bu arada CHP İzmir İl Başkanlığı'nda da gerginlik yaşandı.
1: İl başkanı görevden alındı. Yerine yenisi atandı. Tepki gösterip istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ardından peş peşe istifa haberleri geldi. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönüşüyle birlikte görevden alındı. Yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü getirildi. İl yönetiminin değişmesine tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partiden istifa etti ve yola bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.
2: Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içinde bulunduğu...
1: Cemil Tugay'ın istifasının ardından Başkan Vekili Levent Yıldır da CHP'den istifa etti. Belediye meclisinden de 6 CHP'li partiden ayrılma kararı aldı. İl başkanlığında ise eski ve yeni başkanın destekçileri arasında tansiyon yükseldi. Yeni başkan Utku Gümrükçü'ye çiçek vermek için binaya gelen partililerle nöbet tutan Çağatay Güç ve destekçileri karşı karşıya geldi. Gerginlik Gümrükçü'ye destek verenlerin binadan çıkarılmasıyla sona erdi.
0: Yine bir yolsuzluk operasyonu bu kez Mersin'in Silifke Belediyesi'ne düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve bazı çalışanlar gözaltında. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma CHP'li Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenledi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve Başkan Yardımcısının da aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma belediye binası ve şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Suçlamalar suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma. Şüpheliler festival ve doğrudan temin yöntemiyle yapılan ihalelerde yolsuzlukla suçlanıyor. Adalar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde 47 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. 41 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler rüşvet karşılığı imar izni olmayan yerlere basit onarım adı altında büyük tadilatlar yaptırmakta ve rüşvet karşılığı işletmelere ruhsat vermekte suçlanıyor. Gözaltına alınanlar arasında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Belediye Başkan Yardımcıları da bulunuyor.
3: Ramazan ayının ardından bayramın sevincini, coşkusunu ve umut...
0: Mecliste yoklama tartışması yaşandı. Genel kurulda bulunmayan bazı milletvekilleri adına yoklama pusulası verildiği iddia edildi. Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan, muhalefetin itirazı üzerine pusulaları tek tek okudu. Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için birleşim kapandı.
4: Sayın Murat Cahit Cangı. Yok. Sayın Emin Şimşek. Yok.
5: Meclis Genel Kurulu'nda yoklama tartışması yaşandı. Muhalefet verilen yoklama pusulalarına itiraz etti. Pusula veren isimler tek tek okundu.
4: Yusuf Ziya Aldatmaz. Yok. Atay Uslu. Yok.
5: Suudi Arabistan'la yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin anlaşma genel kurulda onaylandığı sırada İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan'ın yanına gitti. Yoklama için pusula veren 79 milletvekilinin isminin tek tek okunmasını talep etti.
4: Sayın milletvekilleri, pusula kontrolü yapacağız. İsmail Erdem burada mı? Yok, değil mi? Yok arkadaşlar.
5: Pusulaların kontrolü sırasında milletvekilleri divanın etrafında toplandı.
4: Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri bakın 2 dakika içerisinde milletvekili buradan ayrılamaz. Sayın Başkanım, bir grup başkan vekilinin böyle bir talebi varsa ben bunu yerine getirmek zorundayım.
6: 79 tane pusula. Olur mu böyle şey? Başkanım lütfen okumaya devam edin. İstirham ediyorum.
4: Sayın Bayram Şen Ocak burada mı?
6: Sayın Başkanım.
4: Sayın Mehmet Ali Çelebi. Yok.

0: yapılan kontrollerde pusula veren bazı AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin salonda bulunmadığı belirlendi. Bunun üzerine toplantı yeter sayısı sağlanamadı. Birleşime ara verildi. Aranın ardından yapılan yeni yoklamada da yeter sayıya ulaşılamayınca genel kurul kapandı.
1: 26 Salı günü saat 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
2: ABD Başkanı Donald Trump yeni başkanlık uçağının tanıtımında Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Trump yeni Air Force One uçağının tanıtımında eski uçakla son seyahatini G7 zirvesinden dönüşünde yaptığını söyledi. Yeni uçağıyla yapacağı ziyaretlere değinen Trump, Türkiye'ye gideceğim dedi. ABD Başkanı yıl içinde tekrar Çin'e ziyaret düzenleyeceğini de söyledi. 36. NATO zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. Zirve, ittifakın geleceği hakkında önemli görüşmelere de ev sahipliği yapacak. ABD Başkanı Trump, ülkesinin İsrail ile ilişkilerini değerlendirdi. Donald Trump, olmasaydı İsrail yerle bir olmuştu dedi. İran'la mutabakata İsrail'den gelen tepkilere ise ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance yanıt verdi. Trump, İsrail'e sempati duyan son lider diyen Vance, İsrailli bakanlara her sorunu öldürerek çözemezsiniz sözleriyle tepki gösterdi.
0: Washington, İsrail'e destek vermekten vaz mı geçiyor? İran'la savaşı durduran mutabakat ABD-İsrail ilişkilerinde krize yol açtı. ABD Başkanı Trump, Axios haber sitesine verdiği röportajda Donald Trump olmasaydı İsrail yerle bir olmuştu ifadelerini kullandı. Netanyahu için biraz aklını başına alması gerekiyor diyen Trump, İsrail'i Lübnan'a saldırmaktan alıkoyup koymayacağı sorusuna evet yapacağım. Bana çok saygıları var ve dediğimi yaparlar yanıtını verdi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği basın briefinginde İsrail kabinesini hedef aldı. İran'la varılan mutabakattan dolayı ABD'ye tepki gösteren İsrailli bakanlara seslendi.
3: Netanyahu kabinesinden bazı kişilerin anlaşmaya ve Başkan Trump'a saldırdıklarını görüyoruz. Birincisi, Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanıdır. Eğer ben İsrail kabinesinde olsaydım, tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım.
0: Vance bu sözlerle de yetinmedi. ABD'den İsrail'e gönderilen silahları hatırlattı.
3: Son 3 ayda vatanınızı koruyan savunma silahlarının 3'te 2'si Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi.
0: ABD Başkan Yardımcısı tepkisini New York Times gazetesine verdiği mülakatta da sürdürdü.
4: What is your exact proposal?
3: Gerçekten öneriniz ne? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız.
0: ABD Başkan Yardımcısının açıklamalarına Netanyahu yönetiminden aynı sertlikte karşılık geldi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise Vance'in bu sözlerine "Önerim 21. yüzyılın nazileriyle başa çıkmak, tıpkı ABD'nin 20. yüzyılın nazileriyle başa çıktığı gibi" yanıtını verdi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de açık açık işgali savundu. Savaşın, İsrail'in sınırlarının genişletildiğinin ilan edildiği bir siyasi deklarasyonla sona ermesi gerektiğini belirtti. Lübnan topraklarının il hakkını savundu. Gazze'nin harabe halinde kalacağını söyledi.
2: ABD-İran arasındaki mutabakatın ardından Lübnan'da da ateşkes duyuruldu. İsrail ve Hizbullah yetkilileri ateşkes kararı aldıklarını açıkladı. Ancak İsrail, Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdürmekte ısrarcı.
5: İsrail ile Hizbullah ateşkeste anlaştı. Ancak İsrail ordusu yeni saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Amerikan NBC'ye İsrail'le Cuma günü erken saatlerde görüştüğünü ve Hizbullah'la ateşkes konusunda anlaşmaya varmalarını istediğini açıkladı. Bazen sakinleşmek ve aklını kullanmak gerekiyor dedi. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Amerikalı yetkili de gün içinde İsrail'le Hizbullah'ın ateşkes üzerinde anlaştığını duyurdu. Anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri ve Katarlı müzakereciler tarafından İran'ın desteğiyle şekillendirildiğini açıkladı. Reuters'a konuşan iki Hizbullah kaynağı da ateşkes kararının kendilerine ulaşmasının hemen ardından anlaşmaya uyduklarını bildirdi. Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, "Ülkemizi korumaya kararlıyız. İsrail topraklarımızın son karışından da çekilecek" dedi.

0: Reuters'a konuşan İsrail yetkili ise ateşkese rağmen ordunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ileri sürdü. Herhangi bir saldırı durumunda karşılık verilecekleri. İsrail ordu sözcüsü Defrin kendilerine ateşkes hakkında henüz bir talimat gelmediğini iddia etti. Genelkurmay başkanlığının talimatlarına göre hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. Gece yarısından itibaren Lübnan'a 150'den fazla saldırı düzenlendiğini belirtti. Hizbullah'la ateşkesin duyurulmasının ardından da Lübnan'ın güneyindeki saldırılar devam etti. İran'dan saldırılara kınama gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, saldırıların ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı. İsrail'in saldırılarından Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan sorumlu olduğunu söyledi. Lübnan'la İsrail arasında 17 Nisan'da ateşkes yürürlüğe girmiş, tarafların büyükelçileri 4 kere Washington'da bir araya gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bir sonraki görüşmelerin 23-25 Haziran tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
1: ABD ile savaşı durduran mutabakat sonrası gözler İran'daki altyapı tesislerine çevrildi. Saldırılarda zarar gören petrokimya tesislerinin yaklaşık %90'ı yeniden üretim için düğmeye bastı. Savaş boyunca gemi trafiğinin durma noktasında olduğu Hürmüz Boğazı'nda da normalleşme başladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat sağlandı. Bölgede hayat normale dönmeye başlarken İran savaşta zarar gören tesislerinde yeniden üretime başladı. Savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakatın imzalanmasıyla gözler İran'daki tesislere çevrildi. İran basınına göre saldırılarda zarar gören petrokimya tesislerinin yaklaşık %90'ı yeniden üretime başladı. Bazı tesislerin kapasitelerinin üzerinde üretim yaptığı ifade edildi. Önceliğin üretim altyapısının yeniden tasarlanması, teknolojik kapasitenin artırılması, dayanıklılığın güçlendirilmesi ve teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması olduğu belirtildi. Savaş boyunca gemi trafiğinin durma noktasında olduğu Hürmüz Boğazı'nda da normalleşme başladı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukasının kaldırıldığını duyurdu. Ancak Amerikan askeri unsurlarının bölgede bir süre daha görev yapmayı sürdüreceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık 700 gemi geçiyor açıklamasını yaptı. İran'ın 60 gün içinde anlaşma yapması gerektiğini belirten Trump, aksi takdirde onları memnun etmeyecek şeyler yapacağız dedi. İran'sa Boğaz'dan geçiş yapacak gemiler için yeni prosedürleri açıkladı. Gemilerden 60 gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacağı belirtildi. Boğaz'dan geçmek isteyen gemilerin başvurularını en az 48 saat önceden yapması gerektiği, resmi olmayan kanallar üzerinden iletilen taleplerin değerlendirmeye alınmayacağı kaydedildi. Savaşın taraflara faturası da belli olmaya başladı. Wall Street Journal'a göre Pentagon, İran'la savaş ve diğer giderler için Kongre'den 80 milyar dolar ek bütçe talep etti. Haberde Kongre'nin yeni bütçe yasası çıkarmaması halinde silahlı kuvvetlerin bu yaz operasyonlarını finanse edecek bütçeden yoksun kalabileceği belirtildi. Bütçenin bir bölümünün gemi operasyonları, personel maaşları ve mühimmat gibi kalemlere ayrılacağı kaydedildi. Pentagon, Mayıs ayı ortasında İran savaşının maliyetini 29 milyar dolar olarak tahmin etmişti.
1: Ukrayna dronları Moskova'nın kalbindeki enerji tesislerini hedef alıyor. NATO ile Rusya arasındaki gerilim her geçen gün daha da tırmanıyor. Tam da bu ortamda Moskova'dan sert bir uyarı geldi. Moskova, Rusya'ya yönelik herhangi bir saldırıya verilecek karşılık yıkıcı olacak dedi.
2: Rusya'dan NATO'ya çok sert bir uyarı geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, NATO ülkelerinden gelebilecek herhangi bir saldırıya verilecek karşılığın yıkıcı olacağını açıkladı. Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, NATO'nun Rusya'ya saldırma olasılığını değerlendirdi. Sözcü, herhangi bir NATO üyesinin Rus topraklarına yönelik saldırgan bir eylemde bulunması halinde, bu çılgın macerayı başlatanlara vereceğimiz yanıtın yıkıcı olacağından kimse şüphe duymasın dedi. Rusya sadece NATO'yu değil Avrupa Birliği'ni de hedef aldı. Zaharova, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletmesine sert karşılık vereceklerini belirterek, Moskova'nın yeni misilleme adımlarını hazırlandı.

0: inandığı mesajını verdi. Bölgesel diplomasiye de değinen Zaharova, ABD ile İran arasındaki mutabakat kapsamında yakın zamanda bir anlaşmaya varılmasını umduğunu dile getirdi. Hazar bölgesindeki işbirliğine dikkat çeken sözcü, İran, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın güvenliği artıracak ortak adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı. Zaharova, Hazar denizindeki güvenlik ve seyri sefer serbestisinin korunmasının büyük önem taşıdığını belirtirken, aynı hassasiyetin Karadeniz ve Azak denizi için de geçerli olduğunun altını çizdi.
1: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin işten çıkarttığı bir kişi, ikisinin müteahhit olduğu ortaya çıktı. Elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan Erhan Karaal, "Kurtulduğuma inanamıyorum," dedi.
0: Evinin önünden zorla otomobile bindirildi, böyle kaçırıldı. İstanbul polisi adım adım iz sürdü. Kaçırılan genel müdür yardımcısı atıl durumdaki bir depo alanında bulundu.
2: Çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba akşamı evinin önünden kaçırıldı. Eşinin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki kamera görüntüleri incelemeye alındı. Karaal'ın telefon sinyali de takip edildi.
2: Eşim kapının önünde ailesinin, çocuklarının, komşularının gözü önünde karga tulumba bir şekilde kaçırılarak götürüldü.
0: Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldıktan hemen sonra eşi Aysel Karaal'ı yurt dışı numarasından bir kişi aradı. Telefon hattının ucundaki kişi, "Sizde para olduğunu biliyoruz, bize para göndereceksiniz," diyerek tehdit etti.
2: Eşinizle sizi görüştüreyim dediler, o kadar yani. Görüşemedik biz çünkü arayacaklardı, aramadılar.
0: Polis Erhan Karaal'ın daha önce işten çıkardığı eski bir çalışan ve iki müteahhitle husumetinin bulunduğunu belirledi. İddiaya göre eski çalışanla iki müteahhidin arası iyiydi. Yere batan sarnıcının Kültür Bakanlığı'na devredilmesinin ardından iki müteahhidin ihale alamadığı, Erhan Karaal'a bu nedenle baskı yaptığı ileri sürüldü. Bu gelişme üzerine müteahhitler ve eski çalışan gözaltına alındı. Şüpheliler olayla bağlantılı olmadıklarını iddia etti. Polis bu sırada iz sürmeye devam etti. Şüpheliler olay yerine iki otomobille gelmişti. Yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceleyen polis, Kocaeli, Yalova ve İstanbul'da tespit edilen 20'den fazla adrese baskın yaptı.
3: Erhan Karaal kaçırıldıktan yaklaşık 35 saat sonra hemen arkamda bulunan bu atıl durumdaki fabrikada bulundu. Şüpheliler bu noktaya kadar yaklaşık 6-7 defa adres değiştirmişti. Polis ekipleri geldiğinde ise Erhan Karaal'ın sağlık durumu çok da iyi değildi. Kaçıran şüpheliler tarafından dövüldüğü iddia edildi.
0: Elleri ve ayakları bağlı bulunan Karaal kurtarıldı. Başında bekleyen şüpheliyle birlikte 5 kişi yakalandı.
2: Çok şaşkın olduğunu, neden bunu yaşadığını, kendisiyle ilgili hiçbir sorunun olmadığını, halen daha bir anlam veremediğini ama yetkili mercilerin bunu araştırıp sonuçlandıracağını bir şekilde ayrıntılarıyla bize döneceklerini söyledi.
0: Kurtarılan Erhan Karaal polislere "Beni zorla kaçırdılar, kurtulduğuma inanamıyorum, para istediler, siz gelmeseydiniz beni öldüreceklerdi," dedi. Şüpheliler ona sürekli para nerede diye sormuştu. 8 şüpheli sorgulanırken genel müdür yardımcısının da hastanede tedavisi sürüyor.
2: Parayla ilgili hiçbir şey duymadım ben, bilmiyorum.
1: İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz'a FETÖ tuzağı kuruldu. Kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Milyonlarca lira ve kilolarca altını kaptırdı. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
0: Kendisini polis olarak tanıttı. Milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı dolandırdı. Para ve değerli eşyalarını aldı. Şüpheli İstanbul'da yakalandı. Dolandırıcılık olayı 14 Haziran'da yaşandı. Kocamaz'ın telefonu çaldı. Arayan kişi kendisini Mersin Terörle Mücadele Müdürü olarak tanıttı. FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonda Kocamaz'ın isminin yer aldığını söyledi. Kocamaz'dan para ve değerli eşyalarını kendilerine teslim etmesini istedi. Kocamaz yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyasıyla 68 bin dolar ve 1900 avroyu ise Başkent Üniversitesi girişinde elden verdi. Ancak Kocamaz daha sonra durumdan şüphelendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne olayı bildirdi.
4: 14 Haziran'da kendini Mersin TEM Müdürü olarak tanıtan şahıs beni aradı. Mersin'de yakalanan şüpheli

0: kimliklerden bana ait kimlik çıktığını, bu kimliklerde başkalarının fotoğrafı olduğunu, bu şahısların FETÖ üyesi olup yurt dışından para getirdiğini söylediler. Operasyon yürüttüklerini, şüphelileri yakalamak için plan yaptıklarını söyleyerek hesaba para göndermemi istediler. Ayrıca örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla benim evimde bulunan altınların örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için laboratuvarda inceleme yapacaklarını söyleyerek altınlarımı teslim etmeye ikna ettiler.
1: Soruşturma başlatan ekipler şüpheliyi İstanbul'da

0: İstanbul'da Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahında sefer yapan M4 metro hattında tren raydan çıktı. Tünelden çıkmak isteyen yolcular uzun kuyruklar oluşturdu.
1: Tren en yoğun saatte raydan çıktı. Yüzlerce kişi metroyu yaya olarak terk etti. Görüntüler İstanbul'dan. Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahında sefer yapan M4 metro hattında tren Bostancı mevkiinde raydan çıktı. İş çıkışı saatine denk gelen kaza nedeniyle metro yoğundu. Yolcular kendi imkanlarıyla aracı tahliye etti. Yüzlerce kişi metro hattından çıkmak için yürümek zorunda kaldı. Bazı yolcular o anları cep telefonuyla görüntüledi. Kaza nedeniyle metro hattının diğer duraklarında da yoğunluk vardı. Tren önünde bekleyen yolcular tepki gösterdi. Olayda yaralanan olmazken olay yerine ekipler sevk edildi. Arızanın nedenine dair bir açıklama yapılmadı.
0: 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili yeni bir iddia gündemde. Vefatından kısa süre önce gittiği Tayland'da maymun ısırdığı iddia edildi. Detaylara bakalım.
2: Ay aşkım benim ya. Çok adaletlidir biliyor musun?
1: Genç yaşta hayata veda etti. Çıktığı seyahatte maymun tarafından ısırıldığı ortaya çıktı. Oyuncu Ece İrtem'in ölümüne bu ısırık mı neden oldu? Bu sorunun cevabı otopside aranacak. Kızılcık Şerbeti dizisinin Işıl olarak tanınıyordu. 35. doğum gününü kutladı. Ardından İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran günü rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.
2: Bak o aç gözlerini üstüme başıma dikme. Geldim oturdum karşına, ne derdin varsa söyle, sonra defol git hayatımdan.
1: Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, oyuncunun Tayland gezisi sırasında bir maymun tarafından ısırıldığını ve sol kolunda 3 yara izi bulunduğunu belirtti. Maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül sonuçları olabileceğini belirterek otopside bu konunun değerlendirilmesi için savcılığa dilekçe verdi. Genç oyuncunun kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.
0: Yine silahlı saldırı, yine motosikletli saldırganlar. Adres bu kez İstanbul Eyüp Sultan. Motosikletli saldırganlar bir otoparka hedef aldı.
3: İki motosiklette geldiler. Otoparka ateş açıp kaçtılar. Yeni nesil çetelerin kullandığı motosikletli saldırganlar yine iş başındaydı. Olay İstanbul Eyüp Sultan'da gece saat 23 sıralarında meydana geldi. İki otomobile gelen 4 şüpheli Yeşilpınar Merkez Camii'nin altındaki özel otoparka silahla peş peşe ateş açtı. Saldırıda bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yerde çok sayıda boş kovan bulundu. Deliller tek tek toplandı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alan polis ekipleri kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
0: İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamına alınan bir binada söküm çalışması vardı. İşçilerin doğalgaz borusunu kestiği sırada patlama oldu. İşçiler ölümle burun buruna geldi.
4: Büyük bir patlama sesi gelince ben inşaattan asansör düştü sandım.
3: Kimi asansör düştü sandı, kimi de bomba patladığını düşündü. Söküm çalışmasındaki patlama 3 işçiyi hastanelik etti. İstanbul Güngören'de eski bir binada kentsel dönüşüm nedeniyle söküm işlemi yapılıyordu. İşçiler binadaki doğalgaz borularını kesmeye başladı. Bu sırada borunun içinde kalan gaz şiddetli patlamaya neden oldu.
4: Kardeşlerimle konuşuyordum. Büyük bir patlama sesi gelince ben inşaattan asansör düştü sandım. Meğersem doğalgaz patlamış.
3: İşçiler ve çevredekiler panik yaşadı. Patlama nedeniyle 3 işçi hafif şekilde yaralandı. İhbarlı olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı işçilere ilk müdahale ambulansla yapıldı. İşçiler daha sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokağa şerit çekerek geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Geçen gün ekranlarınıza getirmiştik. İstanbul'da trafik çilesinden kurtulmak isteyenler neredeyse gün doğmadan yola çıkıyor ve iş yerine erken gidip araçlarını da uyuyordu. Öznur Karslı Çetiner ve Mehmet Fatih Coşkun'un gündeme taşıdığı o konu

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Erdoğan, trafik yüzünden araçlarını yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimizi rahatlatacağız dedi.
1: Günaydın. Uyandırdım, kusura bakmayın. İstanbulluların bulduğu bir çözüm mü?
2: Evet.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Arabada uyuyanları bulabilmek için sabah çok erken yola çıktık. 5:30-6 gibi yollardaydık.
3: Trafik çilesi ya da uykusuz kalmak. Bu ikilemde kalan İstanbullular çileden kurtulmak için sabah gün doğmadan yola çıkıyor. Ara sokaklarda araçlarında uyuyor.
4: İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız.
3: Habertürk'ün gündeme getirdiği konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi.
4: İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını ise geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek.
3: İstanbul'un trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden Levent ve Maslak'ta ara sokaklar sabah erken saatlerde araçlarında uyuyanlarla doluyor.
1: Plazada mı çalışıyorsunuz? İstanbul trafiği artık sabah uykusundan bile feragat ettiriyor.
5: Sıçım başım çok dağıldı.
1: Kaçta geldiniz?
5: 5:30 gibi. Saat 8'de de iş başı.
1: Anadolu yakasında ya da Avrupa yakasının en uzak noktalarında yaşayıp plazalar bölgesinde çalışan insanlar sabah çok erken saatlerde çalıştıkları bölgelere gelip kalan uykularını araçların içinde tamamlıyorlar.
5: Bahçeliler tarafında oturduğum için erken geliyorum buraya, yatıyorum, ondan sonra işe gidiyorum.
1: Var mı çocuk falan?
5: Evet, çocuğum var.
1: Zor olmuyor mu böyle?
5: Oluyor ama ne yapayım?
3: Arnavutköy Halkalı metrosunun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Habertürk'ün haberine atıfta bulundu. Eziyete dönmüş trafiği rahatlatacağız dedi.
4: İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz. Trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.
0: Iğdır'da yaşayan 11 yaşındaki Berat Irmak 30 Nisan'da av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Üstelik katil zanlısı da iddiaya göre 14 yaşında bir çocuk. Kriminal raporun soruşturma dosyasına girmesiyle çocuk şüpheli tutuklandı. Peki çocuğu neden öldürür? Acılı aile Habertürk'ten Emine Derya'ya konuştu.
6: Henüz 11 yaşındaydı. Bu kez akran kurbanı Berat Irmak oldu. Peki bu bir kaza mıydı yoksa cinayet mi?
7: Benim Berat'ım çok küçüktü ama hayalleri büyüktü. Çok çalışkan bir öğrenciydi. Bir katil geldi, hayalı aldı, hem bizden hem ondan aldı.
8: 30 Nisan denildiği zaman bizim için en karanlık gece diyebilirim. 30 Nisan'dan sonra zaten gözümüze hiç uyku girmedi.
6: Iğdır'da yaşayan 11 yaşındaki Berat Irmak, 30 Nisan günü arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıktı. 14 yaşındaki H.A.'nın evinin önünde buluştular.
8: Yalvarırcasına benim evime gelin diyor. Çünkü kafasında dediğim gibi bir karakteri baz almış, cinayetini gerçekleştirecek.
6: Evden babasının av tüfeğiyle çıkan şüpheli elindeki silahı ateşledi. İddiaya göre Berat'ı doğrudan hedef alıp vurdu.
8: İçeriye giriyor, silahı bırakıyor, tekrar dışarı çıkıyor. Ben onu öldürdüm. Görgü tanığına da söylüyor. Orada da diyor ki 14 yaşında ilk cinayetimi gerçekleştirdim diyor.
9: Şüpheli ilk beyanında aslında silahın açık halde getirildiği ve kapatılırken patladığını beyan etmişti. Ve bunun üzerine dosya taksirle öldürmeye neden olmadan soruşturma yürütülüyordu.
6: Ancak soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyaya giren kriminal rapor soruşturmanın seyrini değiştirdi.
9: Şüphelinin vermiş olduğu ilk beyanlar çürütüldü. Raporda aslında silahın kapatılarak değil tetiğe basılarak ateş aldığı anlaşıldı.
6: Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı H.A. hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Berat 3 çocuklu bir ailenin en küçük evladıydı. Hayalleri ve gelecek planları vardı ancak hepsi yarım kaldı. Şimdi Berat'ın ailesi Berat için adalet arayışı.

0: arayışlarını sürdürüyor.
1: Ailenin endişesi katil zanlısının çocuk yaşta olduğu için cezada indirim yapılması.
2: Bu katil zanlısının elini kolunu sallayarak aramızda gezme ihtimalini düşündüğümüzde bile bizim ciğerimiz paramparça oluyor.
3: En ağır şekilde ceza almasını istiyorum. Çünkü toplumda gezmesini istemiyorum.
2: Yalnız kalmaktan korktuğu için mecbur.
4: İstanbul Bahçeli Evler'de yol tartışmasında iddiaya göre bir sürücü aracındaki megafon ve sirenle otomobili durdurdu. Sonrasında neler yaşandı bakalım.
5: Bak arabayı deli gibi sürüyor bak. Baba gel. Gel böyle buradan izle. Bak arabadan in de. Kimliğini zaten direkt gösterdi. İn aşağı dedi.
6: Arkadan sürekli bir çakar sesleri geldi ve biz de araca doğal olarak yol verdik polis olduğunu düşündüğümüz için.
7: İddiaya göre aracındaki megafon ve siren tertibatını kullandı. Tartıştığı sürücüyü durduran kişi emekli polis çıktı.
8: Sivil araç üstünüze geliyor. Saldırıyor kocama çocuğum.
7: Olay İstanbul Bahçeli Evler'de yaşandı. İddiaya göre Abdullah Aslan ve İbrahim K. trafikte tartıştı. İbrahim K. aracındaki siren ve megafonu kullanıp otomobili durdurdu.
6: Şahıs beni polis süsü vererek aracımdan aşağı indirdi, durdurdu, ehliyetimi aldı, kimliğimi aldı, eşimi hakaretlerde bulundu, 3 yaşındaki çocuğumu hakaretlerde bulundu. Hemen 155'i aradım, dedim ki böyle bir şahıs beni durdurdu, araç plakasını verdim.
9: Sen devlet memuruna böyle yaptın ya.
8: Sen yaptın sen. Çocuğun halde.
7: İki sürücüye de 180 bin lira para cezası kesildi.
6: Bana dediler ki bu şahıs polis değil, siz aşağı indiniz diye size de ceza işlem uygulamak zorunda kaldık. Ben de dedim ki ya bu adamın aracında siz siren buldunuz mu? Evet bulundu. Bu adamın cebinde polis kimliği var mı? Evet var. Ya dedim benim suçum ne dedim burada? Benim suçumun tek burada aşağı inmemiş.
7: Sürücülerin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken araçlar da aynı süreyle trafikten men edildi.
6: Araba emanetti, araba bağlandı. Evimde huzursuzluklar başladı, kavgalar başladı. Borç aldım, 180 bin TL'yi yatırdım. Mağdurum.
9: Sen devlet memuruna böyle yaptın ya.
4: İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 134 kilo uyuşturucu maddeyle geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
10: İdilinde tabii. Hassas burnuyla tespit ettiği Zula.
11: Tır dorsesine gizli bölme yaptılar. Onlarca kilo uyuşturucu zulaladılar. Polisin takibiyle yakayı ele verdiler.
10: İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak sokak sokak, cadde cadde İstanbul'da uyuşturucu mücadelede kararlıyız.
11: İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tır dorsesinde uyuşturucu taşındığı bilgisi aldı. Operasyon düzenlendi. Tır durduruldu. Gizli bölmelere saklanan uyuşturucu paketleri ele geçirildi.
10: Narkotik köpeğimiz Leydi'nin de tabii hassas burnuyla tespit ettiği Zula ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 203 paket uyuşturucu ele geçirildi.
11: Polis İstanbul ve Tekirdağ'da da iki depoya baskın yaptı. Operasyonlarda 134 kilo 50 gram uyuşturucu maddeye el kondu. İki şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
4: Konya'da bir havai fişek deposunda yangın çıktı. Havai fişeklerin patlamasıyla korku dolu anlar yaşandı.
7: Havai fişek deposunda yangın çıktı. Peş peşe yaşanan patlamalar paniğe neden oldu. Konya'nın Karatay ilçesinde bir havai fişek deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve depoda istiflenen havai fişeklere ulaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Havai fişeklerin patlaması paniği artırdı. Çünkü yakında başka depolar da vardı. Polis çevrede önlem aldı. İtfaiyenin uzun uğraşlarıyla yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü. Kapısı açık bir kamyonetin yokuş aşağı gittiğini gören fırıncı sürücü koltuğunu atlayarak aracı durdurmayı başardı. Günün kahramanı ilan edilen adamın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
7: Sürücüsü olmayan bir kamyonetin yokuş aşağı gittiğini gördü. Hiç düşünmeden kamyonete atladı, frene bastı, faciayı önledi. Olay Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşandı. Bir kişi kamyonetini yol kenarında bıraktı. İddiaya göre el frenini de çekmedi. Kamyonet kapısı açık şekilde yokuş aşağı gitmeye başladı.
12: Aracın el freni çekili değildi.

0: vitese bırakmış. Büyük bir ihtimal vitesten attı. O attığı için de otomatikmen ağırlık arkada olduğu için geri kaçtı.
1: O esnada fırıncı Mesut Bakıcı da bir dükkana ekmek vermiş, teslim aldığı parayı sayıyordu.
0: Ekmek dağıtıcıyım, şoförüm. Bakkala girdim, ekmeğimi bıraktım. Dışarı çıktım. O anda bir kamyonun üstümüze geldiğini gördüm. Ve kapısı açıktı. Araya girmeye tereddüt ettim.
1: Kamyonetin üzerine geldiğini fark eden bakıcı hiç düşünmeden sürücü koltuğuna atladı, aracı durdurdu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Büyük faciayı da önledik ama öbür araçları, başka şeyleri engellemek amaçlı kendi canımı riske atarak arabayı durdurmayı başardım. Günün kahramanı olarak çok mutluyum.
2: Vallahi senin gibi insanlara ihtiyacımız var.
3: Havelsan Paris'te düzenlenen savunma sanayi fuarında Belçikalı Euramec ile işbirliği mutabakatı imzaladı. Anlaşmanın hedefi iki şirket arasında ortak fırsatların değerlendirilmesi.
1: Savunma teknolojisinde Belçika ile işbirliği adım atıldı. Havelsan, Belçikalı savunma sanayi şirketi Euramec ile anlaşma imzaladı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Euro Satori Fuarı'na Havelsan da katıldı. Fuardaki Havelsan standında Euramec ile teknoloji işbirliğini kapsayan mutabakat zaptı imzalandı. İmza töreninde Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'la Belçika Savunma Bakanı Franken ve beraberindeki resmi heyet yer aldı. Mutabakat zaptıyla iki şirket arasında simülasyon ve eğitim sistemleriyle savunma teknolojileri alanlarındaki ortak fırsatlar değerlendirilecek. Ayrıca birlikte çalışılabilirlik, görev yönetimi ve çok alanlı operasyonlarda çözüm üretme ihtiyaçlarının karşılanması da hedefler arasında yer alıyor. Havelsan, fuarda yapay zeka ve otonom sistemleri alanındaki çalışmaları hakkında da sunum yaptı. Bu kapsamda karmaşık operasyonel ortamların daha etkin yönetilmesine katkı sunmak ve yeni nesil çok alanlı harekat çözümlerini geliştirme amacıyla işbirliklerinin devam edeceği öğrenildi.
3: Mayıs ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla toplam 2 trilyon 633 milyar 600 milyon lira ödeme yapıldı. Kartlarla yapılan ödemeler geçen yılın aynı ayına göre %32 arttı. Kredi kartı sayısı 149 milyona çıkarken internetten yapılan kartlı ödeme tutarı 740,4 milyar liraya ulaştı.
1: Kartlı ödemelerin tutarı Mayıs'ta 2,6 trilyon liraya aştı. Geçen yıla göre kartlı ödemelerde %32 artış oldu. Bankalar Arası Kart Merkezi Mayıs ayına ilişkin verileri yayımladı. 1,9 milyar kartla 2 trilyon 633 milyar 600 milyon lira ödeme yapıldı. Verilere göre kartlı ödemelerin 2 trilyon 212 milyar 900 milyon lirası kredi kartıyla yapıldı. Bu rakam banka kartlarında 412,8 milyar, ön ödemeli kartlarda ise 7,9 milyar liraya ulaştı. Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 149 milyon, banka kartı sayısı 216,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı ise 99,1 milyon adet oldu. Geçen yılın Mayıs ayıyla kıyaslandığında kredi kartı adedinde %11'lik, banka kartında ise %2'lik artış yaşandı. Geçen ay internetten yapılan kartlı ödeme tutarı yıllık %19 artarak 740,4 milyar liraya ulaştı. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre %50 artarak 961,8 milyar lira oldu.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kayseri'de Erciyes Zirvesi açılış oturumunda konuştu. Kurum, İzmit Körfezi'nden çıkartılan dip çamurunun döküldüğü yerle ilgili yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Siz dönün bir aynaya bakın dedi.
4: Neymiş efendim? Biz doğayı kirletiyormuşuz. Ya siz dönün bir aynaya bakın. Yönettiğiniz şehirlerde verdiğiniz taahhütleri uygulamaya çevirdiniz mi?
1: Ağır metalli dip çamuru dere yatağına dökülüyor iddialarına yanıt verdi, eleştirilere tepki gösterdi.
4: Efendim bu çamurları gidip doğayı, oradaki karakteri, oradaki biyolojik çeşitliliği yok ediyorlar diye başka yere döktüğümüz topraklarla ilgili eleştirmeye çalışıyorlar. Bir, ya bu topraklar zararlı değil. Eğer siz bilime inanıyorsanız açın. Bilmiyorsanız hocalarımıza, bilim insanlarımıza bir sorun.

0: Kurum.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kayseri'de Erciyes zirvesinde konuştu. Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nin temizlenmesi ve çıkarılan dip çamuru ile ilgili açıklamalara yanıt verdi.
2: Döktüğümüz yer eski bir taş ocağı. Taş ocağında rehabilitasyon yapıyoruz. Orayı Orman Bakanlığımızla, yine bakanlığımız ekipleriyle her yerde olduğu gibi rehabilitasyonu yapıyoruz. Neymiş efendim? Biz doğayı kirletiyormuşuz.
1: Murat Kurum, İzmit Körfezi'nden toplamda 2,4 milyon metreküp dip çamurunun temizlendiğini hatırlattı.
2: Siz iç çekişmelerinizden, koltuk kavgalarınızdan fırsat bulup milletin yaralarına merhem olmadınız. Olamıyorsunuz.
3: Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında Edebiyat Şehri unvanına sahip ilk şehir oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy uluslararası tanıtım programına katıldı. Ersoy, 62 şehir arasına giren Kahramanmaraş böylesi özel ve zengin bir kültür bahçesinin parçası oldu dedi.
4: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u hitaplarını gerçekleştirmek üzere kürsüye teşriflerini arz ediyor.
5: Eshabı Keyf Külliyesi, UNESCO Dünya Miras Keçi Listesi'ne kayıtlı olan Kahramanmaraş, edebiyat alanında Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olarak 2025 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Arasına kabul edilmiştir.
1: Kahramanmaraş bir ilke imza attı. Türkiye'den UNESCO listesine giren ilk edebiyat şehri oldu.
5: Dünyada Barcelona ve Manchester'dan, Bağdat ve Süleymaniye'ye, Edinburgh ve Prag'dan, Taif, Tanca ve Vonya'ya 62 edebiyat şehri olduğunu, Kahramanmaraş'ın böylesi özel ve zengin bir kültür bahçesinin parçası olduğunu vurgulamak isterim.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO listesine giren Kahramanmaraş için düzenlenen uluslararası tanıtım programında konuştu.
5: UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, zanaat, halk sanatları, tasarım, film, gastronomi, edebiyat, medya sanatları ve müzik alanlarında şehir kabulü yapıyor. Halihazırda 408 şehir BOA dahil ve Türkiye'miz Kahramanmaraş ile birlikte toplam 9 şehriyle BOA'da yerini almış durumda.
1: Bakan Ersoy, kentin turizm potansiyelini artırmak için çalışmaların sürdüğünü de belirtti.
5: İşte Kahramanmaraş'a gelecek misafirlere bu toprakların zenginliğini en görkemli şekilde göstermek istiyoruz. Bu doğrultuda Direkli ve Keçe Mağaraları, Domuztepe Höyüğü, Karahöyük, Hamzatepe, Yassıhöyük ile Germenika Antik Kenti kazı çalışmaları ile bu toprakların medeniyet mirasını gün yüzüne çıkarmanın çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz.
3: PT Spor muhabiri Uğur Yapıcı, Türkiye-Paraguay maçı öncesinde San Francisco'da bu kritik karşılaşmanın nabzını tuttu. Hem Amerikalı hem de Paraguaylı taraftarların maça dair görüşleri ve skor tahminleri haberimizde.

0: Milli takımımızın Dünya Kupası yolculuğu devam ediyor. Sıradaki hedefimiz Paraguay karşılaşması. Hedefimiz çok net, 3 puanla sahadan ayrılmak. Biz de HT Spor olarak Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrine geldik ve özellikle burada yaşayan Amerikalılara ve rakibimiz olan Paraguay'ın taraftarlarına Türk milli takımını soracağız. Nasıl cevaplar gelecek, hep beraber izleyelim.
1: I'm from Mexico, but my favorite is Turkey.
0: From Mexico?
1: Mexico City.
2: Meksikalıyım. Türkiye bu maçta benim favorim. Türkiye'yi çok seviyorum. Yemekleri harika. Avustralya karşısındaki sonuç iyi değildi. Paraguay maçını 2-1 kazanabileceğinizi düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri maçında da bir beraberlikle bir üst tura çıkacaksınız. Ayrıca 2002 Dünya Kupası'ndaki performansınızı da biliyorum. Geçmişte Hasan Şaş, Hamit Altıntop gibi oyuncularınızı hatırlıyorum. Türkiye'deki favori takımım da Fenerbahçe.
0: Thank you very much. Good luck.
1: Good luck for Turkey.
3: Absolute passion that people have supporting their football team.
4: Gerçekten çok tutkulu taraftarlara sahipsiniz. Tuttuğunuz takımları destekleme şekliniz gerçekten harika. Türk futbolculardan çoğunu bireysel olarak tanımıyorum ama inanılmaz bir takım olduğunuzun farkındayım. Türkiye bir futbol milleti. Paraguay karşısında tabii ki siz kazanacaksınız. Size en iyi dileklerimi sunuyorum.

0: Paraguay karşısında sizi galibiyete yakın görüyorum. Skor tahminim ise 2-0.
1: Paraguay'dan geldim. Türkiye'nin çok iyi bir takım olduğunu biliyorum. Bize karşı şansa ihtiyacınız olacak. Sizinle oynayacağımız için açıkçası mutluyuz. Kadrodaki birçok oyuncunuz büyük takımlarda oynuyor. Özellikle Arda Güler harika. Bizim takımımızda oynayan Diego Gomez'le birlikte Brighton'da oynayan Ferdi'yi de biliyorum. Benim sol bek olarak favori oyuncularından birisi. Barış Alper ve Kenan da çok yetenekli. İki takımın da kazanması gerekiyor. Bu sebepten dolayı zor bir maç olacak. Umuyorum ki Paraguay kazanır. En azından bir beraberlik alırız.
0: Umarım Paraguay kazanır. Türkiye'nin eleme maçlarına baktım. Harika bir tablo var. Ama biz de elemelerde çok iyi bir görüntü verdik.

0: ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard görevinin son gününde bu zamana kadar hiç görülmemiş belgeleri paylaştı. İddiasına göre belgeler Çin'de yürütülen koronavirüs araştırmalarını ABD'nin fonladığını gösteriyor.
1: Pandemiye neden olan Wuhan'daki laboratuvarı ABD fonladı dedi. Belgeleri gözler önüne serdi. Çarpıcı açıklamalar ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden istifa eden Tulsi Gabbard'dan geldi. Gabbard görevinin son gününde gerçeği bilme zamanı diyerek daha önce hiç görülmemiş belgeleri paylaştı. ABD'nin eski Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci'nin Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde yürütülen koronavirüs araştırmalarını ABD vergi mükelleflerinin parasıyla finanse ettiğini söyledi.
2: Daha önce hiç görünmemiş belgeleri yayımlıyorum. Bu belgeler Fauci'nin eylemleri hakkındaki gerçeği, virüsün laboratuvar sızıntısı kökenlerini, ölçülemeyecek kadar büyük zarara ve sayısız can kaybına yol açan bu tehlikeli araştırmaya yönelik ABD fonlamasını yönlendirmedeki rolünü nasıl gizlemeye çalıştığını açıkça ortaya koyuyor.
1: Gabbard, Fauci'nin büyük ilaç şirketleriyle bağlantılı trilyonlarca dolar değerindeki aşı araştırmalarını finanse ettiğini ve ülkenin pandemiyle ilgili baş danışmanı haline geldiğini hatırlattı. Güçlü konumunun onu koruduğunu öne sürdü. Fauci'yi istihbaratı manipüle etmek, kongreye yalan söylemek ve laboratuvar sızıntısı ihtimalini kasıtlı olarak gizlemekle suçladı.
2: Mesela birinin ihbarcı olarak başvurduktan sadece birkaç gün sonra işine son verildi. Laboratuvar sızıntısı hipotezini savunanlara ise yöneticileri tarafından hangi analistlerin terfi edeceği ve hangilerinin edilmeyeceğinin liderlik tarafından belirleneceği hatırlatıldı. Mesaj açıktı. Ya uyum sağlayın ya da cezalandırılın.
1: Gabbard'ın yayımladığı belgeler Fauci'nin Wuhan'daki koronavirüs araştırmalarına ABD fonu sağladığı iddialarını desteklese de COVID-19'un kesin olarak laboratuvardan çıktığına dair kesinleşmiş bir bulgu sunmuyor. Gabbard geçen ay görevden ayrılacağını açıklamış ve kararını eşinin sağlık durumuyla gerekçelendirmişti.
0: Kanserle mücadelede tıp dünyasını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İngiltere'de araştırmacılar 12-13 yaşlarında yapılan HPV aşısının rahim ağzı kanserinden ölüm riskini neredeyse sıfıra indirdiğini ortaya çıkardı.
1: HPV aşısı ölümleri bıçak gibi kesti. 4 yılda tek bir ölüm bile kaydedilmedi. Kanserle mücadelede tıp dünyasını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İngiltere'deki Queen Mary Üniversitesi araştırmacıları 12-13 yaşlarında yapılan HPV aşısının rahim ağzı kanserinden ölüm riskini neredeyse sıfıra indirdiğini tespit etti. Araştırmanın sonuçları Saygın Tıp Dergisi Lancet'ta yayımlandı. Bilim insanları 2020-2024 yılları arasında aşılı genç kadınlarda rahim ağzı kanserinden tek bir ölüm bile kaydedilmediğini vurguladı. Uzmanlar aşılama yapılmasaydı bu süre içinde en az 23 kadının hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti. Ülkede aşılama programının başladığı 2008'den bu yana yüzlerce hayatın kurtulduğu kaydedildi. Araştırmanın rahim ağzı kanserine karşı verilen savaşta dönüm noktası olabileceği değerlendirildi. Uzmanlar İngiltere'de aşılama oranının %76'ya gerilediği uyarısında bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün tam koruma için hedef gösterdiği %90 sınırının altında kalınması endişeye yol açıyor. İngiltere hükümeti 2040'a kadar hastalığı tamamen bitirmeyi hedefliyor.
0: İlk saati tamamladık, birazdan gelişmelerle

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 23, Kocaeli yağmurlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 28, Muğla yağmurlu 26 derece. Akdeniz'de de hava yağmurlu, Antalya 28, Adana 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 25, Artvin yağmurlu 32 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 24, Kayseri yağmurlu 25 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 24, Erzincan 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Mardin güneşli 28 derece.
1: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

0: Yeniden merhaba, haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. 24 yıllık Dünya Kupası özlemini dindiren milli takımımızın en kritik 90 dakikasına saatler kaldı. D grubu ikinci maçında San Francisco'da Paraguay ile karşılaşacak. Hazırlıklar tamamlandı. Montella ve öğrencileri maça odaklandı. Hem maçın stratejisine hem de stat çevresindeki atmosfere bakacağız. Sözü ET Spor muhabiri Uğur Yapıcı'ya bırakalım. Uğur.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kameraman arkadaşım Özgür Özcan'la beraber Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrindeyiz ve hemen arkamda Levi's Stadyumunu görüyorsunuz. İşte Paraguay karşılaşmasına bu stadyumda çıkacağız ve artık sadece 4 saatlik bir zaman dilimi kaldı. Amili futbol takımımız bütün hazırlıklarını tamamladı ve konaklayacağı otelden San Jose'den Santa Clara'ya Levi's Stadyumuna yaklaşık 2 saat sonra giriş yapmasını bekliyoruz. Etrafında da Türk taraftarlar kendilerini göstermeye başladı. Çünkü az ötede çok uzak olmayan bir bölgede bir yürüyüş yapılacak. Stadyuma doğru bir toplanma durumu söz konusu. Tıpkı Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi ve Vancouver'da olduğu gibi. Tabii yerel saatle saatlerimiz 4. Tam da öğle vakitlerinin ortasındayız. Oldukça güzel bir hava durumu söz konusu. Ve şu anda Silikon Vadisi'ndeyiz. Santa Clara ve San Jose Silikon Vadisi diye geçiyor ve Silikon Vadisi buradaki Amerikalılara göre hayallerin gerçekleştiği yer. Bizim de hayalimiz çok net. Paraguay karşısında 3 puana uzanmak olacak. Özellikle Amerika'nın Avustralya

0: geçmesinden sonra daha da kritik bir önem durumuna geldi Paraguay karşılaşması ve bu maçı kazanmayı gerçekten çok istiyoruz. Muhtemel 11'lerimizi sayacak olursak kalede Uğurcan Çakır'ın forma giymesini bekliyoruz. Savunmada Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, orta sahada İsmail Hakan ve Arda Güler, merkezi üçleme bakımından bu üçlüyü şu an için önde görüyoruz. Kanatlarda sağ kanatta Yunus Akgün bir adım daha önde gibi, ancak Barış Alper Yılmaz da sürpriz olmayacak. Sol ön bölgede Kenan Yıldız ve forvette de Kerem Aktürkoğlu şeklinde bir beklentimiz söz konusu. Rakibimiz Paraguay'a da bakacak olursak, Paraguay'da ise kalede Orlando Gil, savunmada Juan Caceres, Gustavo Gomez ve Alderete ve aynı zamanda Junior Alonso, orta sahada Andres Kubas ve Matias Galarza, kanatlarda Diego Gomez ile Miguel Almiron ve forvette de Ensico ile Pitta şeklinde bir 11 ile Paraguay milli takımında sahaya çıkmasını bekliyoruz. Birazdan Türk yürüyüşü başlangıcını yapacak. Stadyuma doğru binlerce Türk taraftar A milli futbol takımımızı desteklemek için harekete geçecek. Buradaki atmosfer, heyecan en üst noktada. Bir sorunuz varsa yanıtlamaya hazırım. Yoksa ben sözü tekrar stüdyoya bırakabilirim.
1: Uğur aktardığın bilgiler için teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyorum. İlerleyen saatlerde yeniden sana bağlantı gerçekleştireceğiz. Biz diğer gelişmelerle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump yeni başkanlık uçağının tanıtımında Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Trump yeni Air Force One uçağının tanıtımında eski uçakla son seyahatini G7 zirvesinden dönüşünde yaptığını söyledi. Yeni uçağıyla yapacağı ziyaretlere değinen Trump, Türkiye'ye gideceğim dedi. ABD Başkanı yıl içinde tekrar Çin'e ziyaret düzenleyeceğini de söyledi. 36. NATO zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. Zirve, ittifakın geleceği hakkında önemli görüşmelere ev sahipliği yapacak. ABD ile savaşı durduran mutabakat sonrası gözler İran'daki altyapı tesislerine çevrildi. Saldırılarda zarar gören petrokimya tesislerinin yaklaşık %90'ı yeniden üretim için düğmeye bastı. Savaş boyunca gemi trafiğinin durma noktasında olduğu Hürmüz Boğazı'nda da normalleşme başladı. ABD Başkanı Trump 700 gemi Boğaz'dan geçiyor dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat sağlandı. Bölgede hayat normale dönmeye başlarken İran savaşta zarar gören tesislerinde yeniden üretime başladı. Savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakatın imzalanmasıyla gözler İran'daki tesislere çevrildi. İran basınına göre saldırılarda zarar gören petrokimya tesislerinin yaklaşık %90'ı yeniden üretime başladı. Bazı tesislerin kapasitelerinin üzerinde üretim yaptığı ifade edildi. Önceliğin üretim altyapısının yeniden tasarlanması, teknolojik kapasitenin artırılması, dayanıklılığın güçlendirilmesi ve teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması olduğu belirtildi. Savaş boyunca gemi trafiğinin durma noktasında olduğu Hürmüz Boğazı'nda da normalleşme başladı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukasının kaldırıldığını duyurdu. Ancak Amerikan askeri unsurlarının bölgede bir süre daha görev yapmayı sürdüreceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık 700 gemi geçiyor açıklamasını yaptı. İran'ın 60 gün içinde anlaşma yapması gerektiğini belirten Trump, aksi takdirde onları memnun etmeyecek şeyler yapacağız dedi. İran'sa Boğaz'dan geçiş yapacak gemiler için yeni prosedürleri açıkladı. Gemilerden 60 gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacağı belirtildi. Boğaz'dan geçmek isteyen gemilerin başvurularını en az 48 saat önceden yapması gerektiği, resmi olmayan kanallar üzerinden iletilen taleplerin değerlendirmeye alınmayacağı kaydedildi. Savaşın taraflara faturası da belli olmaya başladı. Wall Street Journal'a göre Pentagon, İran'da savaş ve diğer giderler için kongreden 80 milyar dolar ek bütçe talep etti. Haberde kongrenin yeni bütçe yasası çıkarmaması halinde silahlı kuvvetlerin bu yaz operasyonlarını finanse edecek bütçeden yoksun kalabileceği belirtildi. Bütçenin bir bölümünün gemi operasyonları, personel maaşları ve mühimmat gibi kalemlere ayrılacağı kaydedildi. Pentagon, Mayıs ayı ortasında İran savaşının maliyetini 29 milyar dolar olarak tahmin etmişti.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'nın ev sahibi olacağı

0: NATO Liderler Zirvesi öncesi Brüksel'de Savunma Bakanları toplantısına katıldı. Ankara'da zirve için tarihi bir buluşma olacağına inanıyoruz dedi. Türkiye'nin NATO'nun merkezinde olduğunun da altını çizdi.
1: Türkiye'nin NATO'daki önemini vurguladı. Türkiye'ye yönelik tehdit, NATO'ya yönelik tehdit olarak değerlendirilmelidir dedi.
2: Türkiye, NATO'nun güney kanadında yer alması nedeniyle bölgesel tehditlerle doğrudan mücadele eden, bununla birlikte son yıllarda gelişen gücüne bağlı olarak ittifakın merkezinde önemli katkılar sunan müttefiklerin başında gelmektedir. Bu nedenle Türkiye'nin güvenliğine yönelik tehditler, aynı zamanda NATO'nun güvenliğine yönelik tehditler olarak da değerlendirilmektedir.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısına katıldı. Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Güler, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinden beklentisini paylaştı. Tarihi bir buluşma olacağına inanıyoruz dedi.
2: Ankara zirvesinden beklentimiz, öncelikle NATO'nun temelini oluşturan kolektif savunma anlayışının ve 5. maddeye olan bağlılığın güçlü şekilde teyit edilmesidir. Bunun yanında müttefiklerin savunma harcamaları ve yetenek hedeflerine ilişkin kararlılıklarını somut adımlarla ortaya koymaları büyük önem taşımaktadır. Ankara zirvesinin NATO'nun birlik ve beraberliğini pekiştiren, ortak aklı güçlendiren ve ittifakın geleceğine yön veren tarihi bir buluşma olacağına inanıyoruz.
1: Güler, Fransa ile Güney Kıbrıs arasındaki anlaşmayı da değerlendirdi.
2: Doğu Akdeniz'de son dönemde şekillenen bazı askeri işbirliği girişimlerini ve bölgesel güvenlik denklemini etkileyebilecek gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Son olarak garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan anlaşma, aslında meşruiyeti olmayan, hassas dengeleri bozan ve uluslararası hukuka aykırı olan bir girişimdir.
0: ABD Başkanı Trump'ta İtalya Başbakanı Meloni'nin arası bir kez daha bozuldu. Trump'ın G7 zirvesinde Meloni'nin fotoğraf çekilmek için kendisine yalvardığını söylemesi İtalya Başbakanı'nı öfkelendirdi. İtalya Dışişleri Bakanı da ABD'ye yapacağı ziyareti iptal etti.
3: Ben asla yalvarmam dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın söylediklerini yalanladı. İtalya Başbakanı Meloni'nin Trump'la arası bir kez daha açıldı. Meloni ve Trump, Fransa'da düzenlenen G7 zirvesinde sohbet ederken görüntülenmiş, ikilinin yakın halleri barıştıkları yönünde yorumlanmıştı. İtalyan basınına konuşan Trump, Meloni zirvede benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı dedi. Zirvede Meloni ile konuşarak ona iyilik yaptığını iddia etti. Ancak Trump'ın açıklamalarına Meloni'nin yanıtı sert oldu.
4: Certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti.
3: Meloni'nin bu sert çıkışının ardından İtalya hükümeti de duruma sessiz kalmadı. Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Trump'ın sözlerini tüm İtalya'ya bir hakaret olarak nitelendirdi. Tartışmanın ardından Tajani, 21-22 Haziran'da yapacağı Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini de iptal etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran Savaşı'nın başlamasının ardından Papa ile Trump arasında yaşanan polemiğe Meloni de dahil olmuş, İtalya Başbakanı'nın Papa'nın yanında yer alması üzerine Trump da Meloni'yi sert bir şekilde eleştirmişti.
0: İstanbul yeni bir metro hattı daha kazandı. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının Arnavutköy Halkalı kesimi hizmete girdi. Peki metro hattının güzergahı ne? Seyahat süresi ne kadar kısalacak? Bakalım.
3: Havalimanı metrosunda yeni istasyonlar devreye girdi. Halkalı'dan Arnavutköy'e uzanan hat açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan test sürüşüne katıldı.
5: 31 Temmuz'a kadar ücretsiz. Hayırlı olsun.
6: Dünyada da bu kadar uzunlukta gerçekten sayılı hat var.
3: Metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete açılmasıyla seyahat süreleri de kısaldı.
7: Yeni açılan hatla beraber Halkalı İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arası ise 57 dakikaya indi.
6: 1,5 milyon bir nüfusa hitap edecek burası ve bulunduğumuz Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada gitme imkanımız olacak.
7: Bu hattın açılmasıyla beraber metroda tamamen sürücüsüz sisteme geçildi. Metrolar Aselsan tarafından üretilen

0: yerli sinyalizasyon sistemiyle donatıldı. Farkı ne? Normalde saatte 80 kilometre hızla seyrediyordu. Yeni sistemle beraber metronun hızı saatte 120 kilometre hıza çıkıyor.
1: Türkiye'de sürücüsüz yerli ve milli olarak üretilmiş araçlardır. Teknolojide kat ettiğimiz seviye bütün ulaşım sistemlerinde de hayata geçiriyoruz.
2: Peki hatta kaç istasyon var?
1: Şu 5 tane istasyonu inşallah bugün hizmete açarak, yani neler var? Halkalı, Sıdat, Olimpiyatköy, Kayaşehir, İbn Haldun Üniversitesi ve Arnavutköy Hastanesi'nin olduğu yerdeki istasyonlarımızı da devreye almış olacağız.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kayseri'de Erciyes Zirvesi açılış oturumunda konuştu. Kurum, İzmit Körfezi'nden çıkartılan dip çamurunun döküldüğü yerle ilgili yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Siz dönün bir aynaya bakın dedi.
4: Neymiş efendim? Biz doğayı kirletiyormuşuz. Ya siz dönün bir aynaya bakın. Yönettiğiniz şehirlerde verdiğiniz taahhütleri uygulamaya çevirdiniz mi?
5: Ağır metalli dip çamuru dere yatağına dökülüyor iddialarına yanıt verdi, eleştirilere tepki gösterdi.
4: Efendim bu çamurları gidip doğayı, oradaki karakteri, oradaki biyolojik çeşitliliği yok ediyorlar diye başka yere döktüğümüz topraklarla ilgili eleştirmeye çalışıyorlar. Bir, ya bu topraklar zararlı değil. Eğer siz bilime inanıyorsanız açın, bilmiyorsanız hocalarımıza, bilim insanlarımıza bir sorun.
5: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kayseri'de Erciyes Zirvesi'nde konuştu. Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nin temizlenmesi ve çıkarılan dip çamuru ile ilgili açıklamalara yanıt verdi.
4: Döktüğümüz yer eski bir taş ocağı. Taş ocağında rehabilitasyon yapıyoruz. Orayı Orman Bakanlığımızla, yine bakanlığımız ekipleriyle her yerde olduğu gibi rehabilitasyonu yapıyoruz. Neymiş efendim? Biz doğayı kirletiyormuşuz.
5: Murat Kurum, İzmit Körfezi'nden toplamda 2,4 milyon metreküp dip çamurunun temizlendiğini hatırlattı.
4: Siz iç çekişmelerinizden, koltuk kavgalarınızdan fırsat bulup milletin yaralarına merhem olmadınız. Olamıyorsunuz.
3: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin işten çıkarttığı bir kişi, ikisinin müteahhit olduğu ortaya çıktı. Elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan Erhan Karaal, "Kurtulduğuma inanamıyorum." dedi.
5: Evinin önünden zorla otomobile bindirildi, böyle kaçırıldı. İstanbul polisi adım adım iz sürdü. Kaçırılan genel müdür yardımcısı atıl durumdaki bir depo alanında bulundu.
6: Çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda.
5: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba akşamı evinin önünden kaçırıldı. Eşinin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki kamera görüntüleri incelemeye alındı. Karaal'ın telefon sinyali de takip edildi.
6: Eşim kapının önünde ailesinin, çocuklarının, komşularının gözü önünde karga tulumba bir şekilde kaçırılarak götürüldü.
5: Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldıktan hemen sonra eşi Aysel Karaal'ı yurt dışı numarasından bir kişi aradı. Telefon hattının ucundaki kişi, "Sizde para olduğunu biliyoruz, bize para göndereceksiniz." diyerek tehdit etti.
6: Eşinizle sizi görüştüreyim dediler, o kadar yani. Görüşemedik biz çünkü arayacaklardı, aramadılar.
5: Polis Erhan Karaal'ın daha önce işten çıkardığı eski bir çalışan ve iki müteahhitle husumetinin bulunduğunu belirledi. İddiaya göre eski çalışanla iki müteahhidin arası iyiydi. Yere batan sarnıcının Kültür Bakanlığı'na devredilmesinin ardından iki müteahhidin ihale alamadığı, Erhan Karaal'a bu nedenle baskı yaptığı ileri sürüldü. Bu gelişme üzerine müteahhitler ve eski çalışan gözaltına alındı. Şüpheliler olayla bağlantılı olmadıklarını iddia etti. Polis bu sırada iz sürmeye devam etti. Şüpheliler olay yerine iki otomobille gelmişti. Yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceleyen polis, Kocaeli, Yalova ve İstanbul'da tespit edilen 20'den fazla adrese baskın yaptı.
7: Erhan Karaal kaçırıldıktan yaklaşık 35 saat sonra hemen arkamda bulunan bu altın durumdaki fabrikada bulundu. Şüpheliler bu noktaya kadar yaklaşık 6-7 defa adres değiştirmişti. Polis ekipleri geldiğinde ise Erhan Karaal'ın sağlık durumu çok da iyi değildi. Kaçıran şüpheliler tarafından dövüldüğü iddia edildi.
5: Elleri ve ayakları bağlı bulunan Karaal kurtarıldı. Başında bekleyen şüpheliyle birlikte 5 kişi yakalandı.
6: Çok şaşkın olduğunu, neden bunu yaşadığını, kendisiyle ilgili hiçbir sorunun olmadığını, halen daha bir anlam veremediğini ama yetkili mercilerin bunu araştırıp sonuçlandıracağını bir şekilde ayrıntılarıyla bize döneceklerini söyledi.
5: Kurtarılan Erhan Karaal polislere beni zorla kaçırdılar, kurtulduğuma inanamıyorum, para istediler, siz gelmeseydiniz beni öldüreceklerdi dedi. Şüpheliler ona sürekli para nerede diye sormuştu. 8 şüpheli sorgulanırken genel müdür yardımcısının da hastanede tedavisi sürüyor.
6: Parayla ilgili hiçbir şey duymadım ben, bilmiyorum.
3: 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili yeni bir iddia gündemde. Vefatından kısa süre önce gittiği Tayland'da maymun ısırdığı iddia edildi. Detaylara haberimizle bakalım.
8: Ay aşkım benim ya, çok adaletlidir biliyor musun?
2: Genç yaşta hayata veda etti. Çıktığı seyahatte maymun tarafından ısırıldığı ortaya çıktı. Oyuncu Ece İrtem'in ölümüne bu ısırık mı neden oldu? Bu sorunun cevabı otopside aranacak. Kızılcık Şerbeti dizisinin Işıl'ı olarak tanınıyordu. 35. doğum gününü kutladı. Ardından İstanbul Kadıköy'deki evinde 15 Haziran günü rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.
8: Bak o aç gözlerini üstüme başıma dikme. Geldim oturdum karşına, ne derdin varsa söyle, sonra defol git hayatımdan.
2: Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, oyuncunun Tayland gezisi sırasında bir maymun tarafından ısırıldığını ve sol kolunda 3 yara izi bulunduğunu belirtti. Maymun ısırığının sepsis dahil ölümcül sonuçları olabileceğini belirterek otopside bu konunun değerlendirilmesi için savcılığa dilekçe verdi. Genç oyuncunun kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.
3: Konya'da bir havai fişek deposunda yangın çıktı. Havai fişeklerin patlamasıyla korku dolu anlar yaşandı.
5: Havai fişek deposunda yangın çıktı. Peş peşe yaşanan patlamalar paniğe neden oldu. Konya'nın Karatay ilçesinde bir havai fişek deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve depoda istiflenen havai fişeklere ulaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Havai fişeklerin patlaması paniği artırdı. Çünkü yakında başka depolar da vardı. Polis çevrede önlem aldı. İtfaiyenin uzun uğraşlarıyla yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu resmi ziyaret için gittiği Suriye Sağlık Bakanlığı'nda mutabakat zaptı imza töreninde konuştu. Sağlıkta elimizden geldiğince Suriye hükümetine ve insanlarına yardım edeceğiz dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Suriye'yi ziyaret etti. Türkiye ile Suriye arasında sağlık ve tıbbi bilimler alanında işbirliğine olanak sağlayan anlaşmaya imza attı. Bakan Memişoğlu Şam Kalp Cerrahisi Hastanesi'nde heyetler arası ikili görüşme gerçekleştirdi.
9: Türkiye olarak sağlık sistemimizin, hastanelerimizin benzerini Şam'ın bu hastanesine gerçekleştirdik. Bundan sonraki Suriye'deki sağlık gelişimiyle ilgili Sayın Sağlık Bakanımızın yönetiminde buna benzer bir sağlık sistemi kurulmasıyla ilgili elimizden gelen desteği vereceğimize söz veriyoruz.
3: Sağlık Bakanlığı'nda Suriyeli mevkidaşı Musab Nizal El Ali ile bir araya geldi. Toplantının ardından işbirliği anlaşması imzalandı. Kemal Memişoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada Türkiye ile Suriye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlenerek devam edeceğini belirtti. Sağlıkta elimizden geldiğince Sayın Bakanımıza, Suriye hükümetine ve halkına destek olacağız dedi.
9: Böyle tarihi mekanda da iyi niyetimizi göstererek bu mutabakata imzaladık. Hayırlı olsun milletimize, Suriye'ye.
3: 2,5 milyon aday hayalini kurduğu üniversiteye girmek için bugün yükseköğretim kurumları sınavında ter dökecek. Sınav evrakları tırlara yüklendi. Bu arada milli futbol takımı da yarın sabah Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Sınav nedeniyle sokaklara ve meydanlara dev ekran kurulmayacak. ÖSYM

0: Ve Başkanı Bayram Ali Ersoy da sınav nedeniyle sessiz olunması uyarısında bulundu.
1: 81 il ve Kuzey Kıbrıs dahil olmak üzere 255 sınav merkezinde yapacağımız YKS 2026 sınavımıza ilişkin sınav evrakları taşıyan 531 aracımız yola çıkıyor. Bu araçlarımız elektromekanik kilitlerle kilitlenmekte ve araç takip cihazlarıyla izlenmektedirler.
2: Üniversite sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Sınav evrakları tırlara yüklendi.
1: İlgili sınavın olacağı günün gece yarısı saat 2-3 civarlarında Ankara merkezden vereceğimiz talimatlarla elektromekanik kilitler açılacaklar ve ilgili sınav evrakları sınav içi kuryelere iletilip oradan sınav binasına ulaştırılacaktır.
2: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS kapsamındaki hazırlıkların detaylarını paylaştı. Sınav öncesi tavsiyelerde bulundu.
1: Sınava gelmeden önce muhakkak sınav merkezlerini, sınav binalarını kontrol etmelerini tavsiye ediyorum. Sınava lütfen vaktinde gelsinler. Hatta mümkünse sınavdan en az yarım saat önce sınav binası çevresinde olsunlar. Ola ki bir aksilik olması durumunda bu aksiliği telafi edecek zamanları olsun.
2: Hamile futbol takımı Dünya Kupası grup maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. ÖSYM Başkanı Ersoy'un yüksek ses konusunda da uyarısı vardı.
1: Sınav ortamının sessiz bir şekilde olmasını rica ediyoruz. Milli maç var o gün. İnşallah milli takımımız galip gelecek. Ama bu galip gelmenin sevincini hepimiz sessiz bir şekilde yaşayalım. 2,5 milyon adayımızın emeklerini boşa çıkartmayalım.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzasıyla 81 il valiliğine yazı gönderildi. Sınava girecek öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi ve trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla sokaklara ve meydanlara dev ekran kurulmayacak.
0: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Serap Belet. Başlıkları çok da uzatmadan çünkü birazdan ayrıntılarını alarak hatta İzmir'e bağlanarak hemen size bu akşam konuklarım kimler onları tanıtmak istiyorum. Not1.com yazarı Can Özçelik bizimle. Hoş geldin Can.
1: Yayınlar,
0: merhaba.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Aytun Çerkin, Nefes Gazetesi yazarı bizimle. Aytun hoş geldin.
1: Hoş
0: merhaba.
1: Bulduk, merhaba.
0: Türk'ün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu bizimle. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
2: Hoş buldum. İyi
0: merhabalar.
2: Yayınlar diliyorum.
0: Taha Hüseyin Karagöz gazeteci bizimle. Taha Bey siz de hoş geldiniz.
3: Merhabalar.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çok konuşulan istifasıyla başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Buna ilişkin konuşulan çok şey var. O yüzden Habertürk İzmir temsilcimiz Gülçin Hacı Evliyagil Ayça'ya bir bağlanalım. Bugün neler konuşuldu, yeni ne bilgiler var onları öğrenelim, üzerine konuklarımla konuşalım. Gülçin merhaba. Bu kararı Cemil Tugay'ın nasıl aldığı... Parti meclis üyeleriyle görüştü, onlarla bu kararını paylaştı, Özgür Özel'le bir telefon görüşmesi yaptı, konuşuluyor. Bize anlatır mısın bu arka planda yaşananları, elindeki bilgileri lütfen?
4: Elbette Serap Bey. Önce istifa söylentileri 4 gün önce başlamıştı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'da şu an için böyle bir durum yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altındayım demişti. Ve sonrasında tabii görevden almalar oldu. O da şu anda bulunduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir İl Binası'nda. Burada Çağatay Güç İl Başkanlığı görevini yürütüyordu. MYK'nın kararıyla birlikte Utku Gümrükçü geldi. Tabii bundan sonrasında da Cemil Tugay'ın bu istifa kararı almasıyla ilgili gelişmeler yaşandı. Önce meclis üyeleriyle görüştü ama tabii bu teke tek yaptığı bir görüşme değildi. Meclis üyeleriyle görüştü, ilçe başkanlarıyla görüştü ve ardından da yazılı bir açıklama yapacağını söyledi. Peki bu görüşmede ne vardı içerisinde? Öncelikle kendi kararını onlara sundu ve tabii meclis üyelerinden de şöyle bir yanıt aldı. Özgür Özel'in aslında onlar istişareleriyle birlikte parti içinde yapılacak kararla birlikte yapacaklarını bu istifa söylediler ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da kendi kararını yazılı açıklamayla duyurdu. 4 gün önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısındayız demişti ama bu kez mutlak butlan çatısı altında olmayacağını, bu mücadeleyi vermeyeceklerini söyledi. Buradaki gerekçe Çağatay Güç'ün bir şekilde görevden alınması ve bundan sonrasındaki yaşanan gelişmelerde aslında bir şekilde alanının

0: istifa rüzgarı da sönümlendi. Peki Özgür Özel'le nasıl bir görüşme yaptı? Bu da çok önemli. Özgür Özel'e aslında istifasını sunduğunu, yapacağını iletti ve Özgür Özel de kendisine saygı duyduğunu ifade etti. Şu an itibariyle Tugay'ın istifasına bakarsak bir tepki istifası gibi olduğu görülüyor. Tabii ki istifa rüzgarı şu an itibariyle İzmir'de sönümlenmiş durumda. Tabii ki çeşitli noktalarda özellikle AK Parti cephesinden de bu istifaya eleştiriler var. Çünkü sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden değil, Büyükşehir'den de istifa etmesi gerektiğini ileri sürüyorlar. Yani siyasi iklim açısından bir gerginlik var. Bir taraftan da aslında düğümün merkezi burası. Bugün de aslında böyle bir gerginlik oldu. Çağatay Güç taraftarları, Utku Gümrükçü cephesinden gelen ve ellerinde kırmızı karanfillerle gelen destekçileri bu kapıdan içeriye sokmadı. Bundan sonra ne olacak? Tabii ki İzmir'de aslında bunun da bir bekleyişi var.
1: Cemil Tugay'ın bir de yeni bir açıklaması var, böyle nasıl devam edeceği, bağımsız devam edecek. Çünkü daha önce belki biliyorsun siyasi transferler de oluyor. Onlar da konuşulmuştu ama bu sorulmuş. Yanıtını aktarır mısın lütfen?
0: Yanıt şu, daha önce Özgür Özel'le birlikte bir yol arkadaşlığı olmuştu. Özellikle kurultay sürecinde, zaten kurultay sürecinde verdiği destekle birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu Tugay. Ve yeni bir parti kurulduğu takdirde Özel'le hareket edeceğini söyledi. Bunun altını çizdi.
1: Bu önemli. Yeni bir parti olursa Özel'le hareket ederim diyor. Açıklamasında da yine inşallah bir gün CHP'ye dönerim demişti yaptığı açıklamada. Şu anda CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis dağılımı 138 değil mi? Orada sanıyorum bir görüştüğü belediye meclisi üyeleri 55 meclis üyesiyle istifasını duyurmak için bir toplantı düzenlediğinde 55 meclis üyesi katılıyor.
0: Şöyle Serap Belet, yani herkese aslında meclis üyelerine bir davet yapıyor. Yani bu kararı aslında açıklamadan önce kararını onlarla paylaşıyor. Aynı zamanda tarihi asansör binasında ilçe belediye başkanlarıyla da görüşüyor. Ama tabii şu andaki aritmetiğe bakarsak normalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesi sayısı istifalardan önce 138'di. Şu an itibariyle 133 oldu. Evet. Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesi ağırlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Gülçin Hacı Evliya Gülayçe. İzmir'de durum böyle. Bundan sonra nasıl bir etki yapacak bu istifa Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Merakla takip ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz Gülçin'e. Hemen konuklarıma da sorayım. Hatta meclis dağılımı grafiğimizi de LED'e verebiliriz. Ben Aytun Çerkin'e sormak istiyorum. Cemil Tugay'ın istifasını niye bu kadar çok konuşuyoruz? Neden bu kadar kritik Aytun? Sen bu istifanın arka planına
2: şimdi
1: ilişkin
2: şöyle,
1: başka...
2: Özgür Bey istifa etmesini istemiyor Cemil Tugay'ın.
1: Neden?
2: Yani Özgür Bey bütün belediyelerin istifa etmesini istemiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediyeler kalsın.
1: Evet.
2: Burada bir şey yok diye bakış açısı bu olduğunu düşünüyorum. Ama özellikle Cemil Bey'le yaptığı görüşmede de istifa etmesini istemediğini söylüyor. Yani şu anda bu görüntünün verilmesi ve oradaki meclis aritmetiği. Şimdi mesela burada 138 kişi var.
1: Evet.
2: 50'si yeni partiye geçecek diyelim veya Özgür Bey'i destekliyor. Geri kaldı işte 110 kişi falan. Tamam, 100 kişi diyelim.
1: Evet.
2: Şimdi orada o Kemal Bey'le hareket edecek kadrolar AKP MHP ortak bir aday çıkarırsa.
1: Hani burada seni böyle davet edebilir miyim?
2: Yani
1: tercih etmez misin?
2: Olur.
1: İstersen burada konuşalım. Yani diğer konuklarım da katılabilir bize bu arada sonrasında.
2: Ben Müftüoğlu da gelsin o zaman.
1: Mehmet Bey de gelsin. Herkes davetli. Herkes.
3: Hayır, diyorlar ki Habertürk'te tahtaya kalktın, diğer televizyondan niye kalkmıyorsun diyorlar.
1: Öyle mi? Habertürk farkı diyeceksiniz orada Mehmet Bey. Şimdi yani elbette İzmir'de 55 kişinin bu toplantıya katılmış olması, sadece bu 55 kişinin Cemil Tugay'a ya da içlerinden sadece 25'in destek verdiği anlamına mı geliyor?
2: Yayına girmeden önce İzmir'deki arkadaşlarla görüştüğümde oradaki CHP'lilerle, onların da dediği şu: 50 ile 53 arası Sayın Tugay'a destek veren kişiler. Şimdi bu 138 kişi, 88 kişi kalıyor geriye. Ve bu 88 kişinin dağılımına baktığımızda, şimdi Cemil Tugay'a

0: Dedim ki olası bir yargı müdahalesi veya yargı soruşturma açıldı. Görevden uzaklaştırıldı ve orada bir seçim oldu. Burada direktman Kemal Bey'e yakın bir isim Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir'de yönetebilir.
1: Yani İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu daha mı güçlü?
0: Gelen bilgi
1: İzmir
0: o yönde.
1: Belediye meclisinde.
0: Gelen bilgi o yönde.
1: Can, sende de böyle bir bilgi vardı, evet, değil mi? Aslında senle de daha önce bahsetmiştim bundan. Buna ekleyeceğim bir şey var mı hazır buradan başlamışken?
2: Şöyle yani Cemil Tugay'ın...
3: Gelsene hocam böyle.
2: Ya iki kişi üst
4: üste olsun. Gel,
1: olsun, hiç önemli değil. Yani zaten zaman zaman ayakta, zaman zaman oturarak hocam devam ederiz.
2: Şunu bırakalım.
1: O zaman hadi böyle olsun.
2: Şöyle dün yine başka bir televizyon kanalında da bunu tartışırken bu son meclis toplantısına katılan 55 kişi ve 25 kişinin de bu 55 kişinin içinden 25 kişinin de Sayın Cemil Tugay'a destek verdiğini öğrendik. Burada Cemil Tugay, yani Kemal Kılıçdaroğlu aslında burada İzmir'de birazcık psikolojik üstünlüğü de ele geçirmiş durumda. Şöyle Özgür Özel istifa etmesinden yana değil, doğru. O bilgiyi teyit ediyor, herkes söylüyor. Ve bir diğer taraftan da ilçe belediye başkanlarıyla bir görüşme yapıyor Cemil Tugay. Yani istifa ederken yanında aslında bir iki tane de belediye başkanıyla beraber istifa etmiş.
1: Tire galiba istifa ediyor sonra, değil mi?
2: İstifa etti. Ama orada şöyle bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun etkisi oluyor. Bir Buca ve Bornova belediye başkanları,
1: evet,
2: gözaltına alındıktan sonra Kemal Bey ile birisi Bornova gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra Kemal Bey telefon açıyor. Hem genel başkanlığını tebrik ediyor hem de kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür ediyor Bornova'da. Buca belediye başkanı tutuklanmadan iki gün önce, yani gözaltına alınmadan iki gün önce, hı hı, Kemal Bey telefonla arıyor ve desteğini bildiriyor. Yani İzmir'deki durum biraz Özgür Özel'in de kontrolünden çıkmış.
0: Bir de orada
2: durumda.
0: Tunç Soyer, Cemil Tugay, evet, kavgası var.
2: Tabii.
0: Aynen. Yani evet, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendisini içeri girmesindeki en büyük neden olarak
1: Cemil Tugay'ı görmesi.
4: Tabii kavgalıydılar.
0: Yani Tunç Soyer'e, evet, yakın belediyede, tabii, belediyede isimler, örgütlerde isimler var. Yani baktığımız zaman burada Kemal Bey'in daha hakim bir şey yaşadığı.
5: Ya suçlaması süreç gayet normal. Ama çünkü Tunç Soyer'le ilgili belgeleri savcılığa veren kadro, evet, Cemil Bey'in kadrosu.
0: Cemil Bey'in kadrosu,
5: yani
0: kadrosu
5: oradaki
0: söyleniyor.
5: Kooperatif, evet, yolsuzluğuyla ilgili suç duyurusunda bulunan isim böyle AK Partili, MHP'li, evet, başka bir isim falan değil, doğru, yani. Bizzat Cemil Bey yani.
0: Cemil Bey'in müfettişlerinin hazırladığı...
1: Tabii, evet, ilçe belediye başkanıyken Tunç Soyer, Cemil Bey de ilçe belediye başkanıydı.
5: Karşıyaka belediye,
1: şöyle, Karşıyaka onu belediye başkanıydı.
4: Bir düzeltme yapmakta yarar var. Cemil Bey de bilgi, resmi olarak bilgi talep ediliyor. MASAK tarafından bilgi talep ediliyor. Dolayısıyla Cemil Bey de iç soruşturmayı yapıyor. İç soruşturmadan elde ettiği bulgu ve belgeleri yetkili birimlere vermek
1: zorunda. Yani talep üzerine başlatan taraf değil, tabii. Kendisine başvurulması üzerine bilgi paylaşan.
0: Kesinlikle. Ama Tunç Bey'in röportajlarının hepsinde, evet, hemen hemen hepsinde Cemil Tugay'ı çok sert bir
4: eleştirilerden
0: yani, çünkü olmayan diyor.
5: Ek olarak
0: Tunç olmayan bir olguyu bu şekilde raporlaştırdılar diyor.
2: Var. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cemil Tugay'ı da destekleyip Karşıyaka'ya belediye başkanı yapılmasını sağlayan da Tunç Soyer. Kemal Bey ısrarlı bir şekilde Karşıyaka'da olmasını da istememiş Cemil Tugay'ı.
4: Ya aslında biz
2: yani Cemil Tugay
4: ayrıntıya giriyoruz. Burada Cemil Tugay'ın istifa etmesi tablonun büyüğüne bakmak açısından ele aldığımız zaman acaba bir lokomotif görevi üstlenir mi?
1: Zaten hayır, o yüzden bu kadar herkes hayır, dikkat
0: Bey,
1: kesildi. Bir şeyin başlangıcı mı?
0: Hayır,
1: bir kopuşu ya da yeni parti mi?
0: Özgür Bey bunun taraftarı değil.
2: Ama işte bu hayır, önemli yani bir bilgi.
4: Taraftar olmayabilir. Şunun için söylüyorum. Birçok belediye şu anda ne yapacağını bilemez durumda. Doğru mu? Yani ne tarafta duralım noktasında.
2: Ama öyle değilmiş. Öyle değilmiş. Şimdi Aytunç Erken'in verdiği bilgi.
4: Bir şey daha söyleyeyim mesela.
2: Ki, hiçbir belediye başkanından istifa istemiyorum diyor anladığım tamam kadarıyla, değil evet mi? Böyle
4: hayır,
2: bir
4: tamam. Mesela aklıma bir şey geldi şu anda.
0: Şu anda mı?
4: Evet şu anda geldi. Çünkü burada durduğum yerde ilk açıklamıştım. Sayın Mansur Yavaş'la ilgili bir iddiada bulunmuştum. Acaba bu iddianın akabinde karşı bir hamle mi oldu?
0: Yok.
1: Mesela. Sizin iddianız neydi? Onu hatırlatın. Karşı hamle mi oldu? O daha neydi?
0: Çok gizemli ve şifreli
4: konuşuyordu.
1: Evet, çok yani şifreli oldu.
4: Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağı yönünde istifa etmeyip Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak ve eğer partileşme sürecine gidilirse, hani Sayın Özgür Özel partileşme sürecine gidirse, Sayın Özgür Özel'den değil de Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya ya da belediye başkanı olarak görev yapmaya devam edecek şeklinde bir iddiam var.
0: Ben de birazdan Özgür Özel'in kafasındaki projeyi anlatacağım Mansur Bey'le ilgili.
4: Bunun üzerinden yaklaşık iki gün mü geçti? İki gün sonra, iki gün sonra İzmir'den böyle bir açıklama geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğine dönük.
0: Bu hani, bir hamle değil, yok.
1: Ali Haydar Fırat diyor ki bugün Kemal Kılıçdaroğlu, yani bugün Genel Merkez'in basın halkla ilişkiler koordinatörü İmamoğlu'nun yönlendirmesi, yani İmamoğlu etkisiyle Cemil Tugay istifa etti. İhtimal veriyor musunuz buna? Böyle bir etkiye?
0: Ya onu bilemeyiz. Yani İmamoğlu etkisiyle mi etti? Yani onu
1: çünkü Özgür Özel zaten birlikte hareket ediyor.
2: Çok gerçekçi değil. Bu istifa, ki yeni partiye katılmayacaksa ve bir bağlılık bildirmiyorsa, İmamoğlu'nun da Özgür Özel'in de elini güçlendiren bir bağlılık değil. Ne diyor istifa metninde? Diyor ki ben Cumhuriyet Halk Partili'nin mutlak mutlak kararı kalktıktan sonra tekrar partime döneceğim diyor. Şunu demiyor: ben İmamoğlu ve Özgür Özel'le beraberim, istifa ediyorum ve o safta yer alıyorum dese, ama evet, bu burada haklı.
0: Yeni partiye katılırım dedi. Bugün kurarlarsa dedi. Bugün dedi.
1: Bağımsız olacağım, bir yeni parti olursa orada bugün, Özel'in yanında yer alırım dedi.
2: Bugün dedi. Evet. Şimdi bugün dedi ama dün İstifa ederken ben Cumhuriyet Halk Partiliyim dedi. Şimdi istifa ederken İmamoğlu'nun kontrolünde istifa etseydi, evet, bunu tartışabilirdik. Ama bugün söylediğinde istifa etmiş, zaten ayrılmış partiden. Yani İmamoğlu'nun etkisinin olduğunu ben çok düşünmüyorum.
1: Peki lokomotif etkisi yaratacak mıdan kasıt? Lokomotif etkisi diğer belediye başkanları için, yani ardı gelecek mi demek istiyor herhalde Mehmet Bey. Evet.
0: Ankara yani, Büyükşehir, Mersin Büyükşehir, yani. Adana evet. Büyükşehir, yani buraların hiçbiri istifa etmez.
2: Etmezler.
0: Yani bu dönemde, yani bu istifa bence kendisine bireysel yönelik şey yapılacak bir hamleye ön alma istifasına, evet, dönüştü bir taraftan. Çünkü Kemal Bey'in Cemil Bey'e karşı tavrını bütün...
1: Zaten ihraç edileceğini mi düşündü işte, diyorsun?
0: Evet, orada bir sıkıntı yaşayacaktı. Ve tavrını biliyoruz zaten. Belediye başkan adayı yapmak istemiyordu. Yani
4: evet, doğru.
0: Şey, Cemil Bey'in.
2: Yani burada
0: Cemil
2: biraz yalnızlaşmış. Cemil Tugay, bir de şu dengeye bakınca Cemil Tugay'ın yalnızlaştığını zaten görüyorsunuz. Yani 25, hayır, şöyle, 140
4: doğru,
2: kişiden 25 kişi
4: şöyle bir şey de var. Sayın Cemil Tugay yalnızlaşması ifadesini, evet, ben de doğru buluyorum. Çünkü çok ciddi anlamda serzenişte bulunduğu açıklamaları oldu. Bu yakın zamanda da olmuştu. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak buktan öncesinde de olmuştu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de olmuştu. Ama çok da İzmir noktasında, Büyükşehir noktasında sahip çıkıldığını da söylemek mümkün değil.
1: Yani Butlan öncesinde Özgür Özel tarafından da mı sahip çıkıldığını söylemek mümkün?
4: Sayın Özgür Özel tarafından da şimdi bazı sıkıntılar yaşadı, bilinen sıkıntılar. Hepimiz biliyoruz. Ama bu noktada diğer
0: CHP İzmir'de sıkıntı büyüktür artık.
4: Diğer yani diğer belediye başkanlarına yani sahip çıkıldığı gibi kendisine sahip çıkılmadığı yani yönünde
1: genel merkezle ilişkilerde bir kopukluk vardı. Orada bir takım sürprizler mi vardı diyorsunuz
4: Özgür? Evet.
5: Cemil Bey diğer... de çok
1: buyurun, ben de
5: başarılı
1: size
5: bir belediye başkanlığı profili sergilemedi. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de yıllardır kök salmış bir geleneğe sahip. Hani İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Tunç Bey'den sonra kim gelir sorusunun karşılığı 2024 seçimlerine giderken Cemil Tugay değildi. Çünkü Karşıyaka'da da öyle çok ciddi bir halk desteğini, öyle çok ciddi bir örgüt desteğini...
1: O olmasa kim vardı? Yani öne çıkan başka biri var mıydı?
5: Pek çok isim veya Tunç Bey'in devamı konuşulabilirdi. Fakat burada Tunç Bey'in kurultay sürecinde Kemal Bey'den, daha doğrusu Kemal Bey'den yana saf alması değil, Cemil Bey'in daha çok bu işte çoban ateşi deniliyor CHP örgütlerinde... İlk yakanlardan olmasının mükafatı olarak nasıl olsa orada hazır bir oy var. Gidin yönetin oldu. Belediye başkanlığı döneminde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde iyi geçirmedi. Şimdi bu benim diyebilirsiniz ki daha sonra Karagöz çıkmış orada işte Tunç Bey'i, şey Cemil Bey'i kötülüyor diyebilirsiniz ama şimdi Aytunç Bey az önce cümle arasında bir ifade kullandı. Dedi ki 138 kişide 25. 25 de değil aslında.

0: Diyor ki arkadaşlar ben gidiyorum, gelen var mı? İstifa eden 5 kişi yahu. Ya böyle bir şey olur mu?
1: Ya zaten
0: olur mu
1: şey, yani? Görevden alınacağı Mehmet abi, ihtimali bak, de göz önünde bulundurduğun zaman görevden alınana kadar bak, istifa edeyim diyor.
0: Mehmet abi demek ki senin çizdiğin bugüne kadarki kariyer geçmişinde arkandan gelebilecek insan sayısı 138 belediye meclisi içerisinde ki bütün belediye başkanlarını da topluyorsun. Diyorsun ki arkadaşlar beraber gidelim. Bir yani Tire İzmir'in yani görece olarak çok daha küçük bir ilçesi yani. İkna edebildiğin eğer buysa sen zaten İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmiyormuşsundur yani.
2: Burada
0: yani
2: evet, zaten ayrıntı da şu ama şey daha.
0: Özür dilerim şurayı bağlayayım. O 25 yakın olandan bahsediliyor ya, ben bugün 2-3 telefon görüşmesi yaptım. O 25'i de şey dememiş yani, sen git biz geleceğiz dememiş yani. Senin girişini destekliyoruz, biz sana belediye meclisine gereken desteği vereceğiz. Kemal Bey yarın partideki otoritesini sağlamlaştırdı. Ben size söyleyeyim yani elindeki rakam Kemal Bey'in 70-80 falan değil. Minimum 100'ü görür. Minimum 100'ü görür. Cemil Bey hakkında yargı soruşturması ne olur bilmiyorum. Velev ki olmadı. Cemil Bey bu saatten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl yönetecek? Hangi kararı belediye meclisinden hangi destekle geçirecek? Evet. Ama ben bir iki cümleyle tamam.
1: Hayır şöyle.
3: Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun da açıklamaları geliyor da onları da paylaşmak istiyorum. Murat Bey'e de bu Cemil Tugay konusuna soru sormak istiyorum. O yüzden siz tamamlayın Taha Bey. Birkaç bu yeni açıklamalarından Kılıçdaroğlu'nu paylaşayım.
0: Şundan çok sıkıldım sorma yani.
3: Olabilir.
0: Türkiye'nin 3 tane büyük şehri var yani. Hani bizim sanayimizin, insan nüfusumuzun, bütün turizmimizin olduğu İstanbul, Ankara, İzmir. Ya İstanbul'daki Cumhurbaşkanı adaylığı peşinde dolaşıyordu. Ankara'daki yedek adaylık peşinde dolaşıyor. İzmir'deki parti hizipleri. Ya Türkiye nüfusunun neredeyse yarıya yakını bu şehirlerde yaşıyor. Ya siz ne ara belediye başkanlığı yapacaksınız yani? Şimdi Tunç Bey, benim de anladığım kadarıyla, duyduğum kadarıyla hissi bir tavırla ben gidiyorum arkadaşlar peşimden gelin demiş. Kimse de gitmemiş. E peki İzmir'e 2 hafta önce kendisine sordular metro meselesini. CHP iktidarında getireceğiz falan diyordu. Şimdi İzmir'deki belediye meclis kararlarını siz nasıl geçirmeyi, nasıl yatırım yapmayı, altyapıda, üst yapıda İzmir'in ihtiyaçlarını nasıl karşılamayı düşünüyorsunuz?
3: Bunların notunu zaten seçmen vermiyor mu Taha Bey? Yani bunun notunu en çok seçmen veriyor yani.
1: Belediye yapamaz ama iktidar yapıyor değilse şimdi.
0: Tabii şimdi İzmir'de bugün...
1: Altyapıyı, metroyu, şunları bunları iktidar yapıyor.
0: Evet, İzmir'de bugün bu istifayı, işte ardından kim gelecek, kim gelmeyecek... Bunları konuşurken Cumhurbaşkanımız bugün Halkalı İstanbul Havalimanı metro açılışını yapıyordu. Şunu soruyorum bakın, siyasi bir şey söylemiyorum. Bu şehirleri kim yönetecek yahu? Yani çünkü herkesin bir ajandası var yani. İzmir Tunç Bey'in keyfini bekle, şey Cemil Bey'in keyfini bekleyecek.
4: Yargılarken tutuksuz yargılasaydınız İmamoğlu yönetseydi yani şimdi öyle bir şey diyorsun ki yargılanırken tutuksuz yargılasaydınız
0: İmamoğlu. Can abi bu pası
4: belediye başkanlığını yapsaydı
0: Can
4: yani.
0: Abi, bu pası bana verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Yargılanmazken de Ekrem Bey biz şehirde bulamıyorduk. Ya mitingdeydi, kazanıyoruz diye bağırıyordu. Ya Paris evlerindeydi.
4: Kazandı.
0: Nereye kazandı ya 2023 seçimlerinde bugün... yerin dibine soktu, beni canlı canlı gömüyor dediği Kemal Kılıçdaroğlu bak, için göklere çıkartıyordu.
4: Üç kere seçime girdi, üç kere kazandı.
0: Ya kayaklarda buluyorduk.
1: Seçimlerinden bahsediyor.
3: Belediye başkanlığını diyor Can yani. Tamam, ya, dönem yaptı.
1: Cumhurbaşkanı yardımcısıydı.
0: Evet, yardımcısıydı.
1: Cumhurbaşkanı yardımcısıydı.
4: Şimdi desteklediğiniz Kemal Kılıçdaroğlu girdi.
0: Müsaade et abi, bir cümleyle tamamlayayım.
1: Kim destekliyor?
0: Ekrem Bey'in ard arda...
4: Sana demiyorum, Taha diyorum.
0: Evet, Ekrem Bey'in ard arda İstanbul'da üst üste kaldığı en uzun dönemi yaşıyor abi Silivri'de olarak. Onun dışında biz zaten görmedik ki belediye başkanı olarak yani. Hep başka bir ajandalar peşindeydi. O yüzden iyi ki bu pası verdin, teşekkür ederim.
2: Burada şöyle bir durum var. Evet. Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir seçimi bir belediye seçiminin çok ötesine gitmişti.
0: Evet,
2: yani
0: doğru.
2: Yani Erdoğan'la İmamoğlu'nun seçimine dönmüştü. Sayın Erdoğan İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır veya kaybeden İstanbul Türkiye'yi kaybeder gibi bir cümle kurdu. O kadar ilerideydi. Yani o yüzden kimse şu anda belediye iş yapıyor mu? Şurada şunu yapıyor mu? Bunu getirdi mi? Çöpü topladı mı? Öyle bir şeye bakmıyor.
0: Günün sonunda ama Murat Bey programa geç kalıyor.
3: İstanbul seçmeni onları da ölçüyor mutlaka.
2: Topbaş döneminde de öyleydi. Yani değişmedi bu yani. Evet, Ahmet Topbaş döneminde de öyleydi. Öyle değil mi? Ya bilmiyor musun?
0: O dönemi yetişmez. Ben de İstanbul'daydım.
5: İstanbul'da değil ama sen belki okulda başkanı gidiyordun ama... Metrobüs mesela...
3: Ben yine kısa süreli... Benim birkaç

0: Süreli bir projeydi. Fakat bunu Ekrem İmamoğlu kalıcı hale getirdi. Yani bu metrobüsün derhal...
1: Ekrem Bey mi kalıcı hale getirdi?
0: Tabii o kalıcı hale getirdi. Yani bu negatif anlamda bir şey söylüyorum. Hayır, neden?
2: Değişecekti demek.
0: Kadir Topbaş bunu yaptığında bunu kısa süreli geçici bir proje olarak ilan etti. Çünkü tramvay modelini getirecekti.
3: Ama
0: tren
3: sonra
0: modelini
3: yıllarca
0: getirecekti.
3: Kullanıldı metrobüs. Yeni tamam. Bir şey değildi
0: tabii
3: ki zaten.
0: Kullanıldı. Tam Ekrem İmamoğlu eğer seçimi kazanmamış olsaydı...
1: Raylı sisteme dönecekti.
0: Raylı bir sisteme dönecekti. Yani Ekrem İmamoğlu da bu projeyi devam ettirebilirdi.
4: Engelleyen var, elinden alan var. Şimdi seçim öncesi dedik Ulaştırma
0: yani
4: Bakanı.
0: Yani bu önemli bir bilgi.
1: Bugün havalimanı metrosu açmış.
4: Ulaştırma Bakanı, o dönemin Ulaştırma Bakanı seçim öncesi eline çaritayı masanın üstüne serdiler. Dediler ki biz kazanırsak ikinci Avrasya Tüneli'ni yapacağız dediler. Ben o zaman bu yayında yine Habertürk'te karşıda Mehmet abinin oturduğu yerde oturuyorum. Dedim ki elinizden tutan mı var kardeşim yapın. Niye yapmıyorsunuz?
0: Can Bey metrobüse biniyor musunuz bilmiyorum ama.
4: Için İstanbulluyu mu cezalandırıyorsunuz? Yapın. Şimdi nasıl yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı?
0: Bey,
4: biraz önce sen söyledin. Halk
0: bakın bugün buradan
4: yapabiliyor demek ki.
0: Can Bey.
4: Yapmayınca demek ki İstanbul'u cezalandırıyorsunuz. O zaman mesele İmamoğlu meselesi oluyor. İstanbul'u yönetme meselesi olmuyor. Siz diyorsunuz ki İmamoğlu kazandığı için biz İstanbul'da icraat yapmayacağız diyorsunuz. Kredi vermiyor. Parası mı vardı gitti kredi aldı açıyor. Krediye ne yaptılar krediye? Şimdi belediye kredi. yerel seçimleri konuşmuyor ama.
1: Metro için alınıp sosyal medyaya aktarılan krediden bahsediyorsan orası çok
4: İmamoğlu,
1: büyük
4: değil. İmamoğlu işte belediye başkanlığı yapmadı. Cumhurbaşkanlığı
1: yapmadı.
4: Mesela olabilir. Bu siyasi bir şey. Yaptı.
1: Bunu faturasını ben ödüyorum ya.
4: Yaptı.
1: Habertürk'ü açın. Yaptı. Sabah programında 5. Levent'te, 4. Levent'te iş yerinin önüne saat 5'te arabasını çekip mesai saatine kadar uyuyan insan görüyorsunuz. Topbaş döneminde trafik yoktu demiyorum. Vardı. Ama şirketlerin önünde, rezidansların önünde arabasını çekip içinde uyuyan insanlar da yoktu canım yani. Hepimiz burada yaşıyoruz. Bunu ben de söylemiyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporları var.
4: Valla tamam ben raporları 2006 var. Yılında sabah 5.30'da Kartal'dan çıkıyordum.
1: Ya
4: bak senin dediğin
1: abi.
4: Şey Beylikdüzü'nden tamam, Levent'e geliyor. Ben
1: İstanbul'daki
4: 2006 yılında
1: belli abi.
4: Bak, 2006 yılında.
1: Bunu sen söylesen bak, de hızlanmıyor.
4: Banyo vardı o zaman. Marmaray yoktu banyo vardı o zaman. 2006 yılında Kartal'dan çıkıyordum 5.30'da. Tamam mı? Gidişim benim yine
1: tamam, Marmara'ya kim yaptı?
4: Taksim'e gelişim yine 9'u buluyordu. Şimdi
1: tamam.
4: bu ilk defa yaşadığımız bir şey değil İstanbul'da. Yani sen
0: ya, İmamoğlu
4: yönetiyor, CHP yönetiyor diye trafik var. Ya böyle bir anlayış olabilir mi? İstanbul'da kaç
3: çok milyon
4: insan
3: hormonlu bir büyümesi var İstanbul'da. Ben buradan bir çıkmak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki ben gelmeseydim eğer bir vali atanacaktı buraya. Birkaç
1: daha
3: böyle mi daha mı iyi olacaktı demiş.
1: Şimdi hemen sosyal medya kopuyor. Daha iyi olacaktı.
3: Ekrem Bey'in içinde olduğu psikolojik durumu biliyorum. Ona cevap verme gibi bir niyetim yok demiş. Bütün belediye başkanları ile ilgili sadece İBB değil bütün belediye başkanları ile ilgili dosyaları komisyon inceleyecek. Tüm iddianameleri okuma şansım yok. Arınma kavramı sadece İmamoğlu için değil. Tutuklandığında evini ziyaret ettim. Kapısı önünde ne dediysem bugün de aynı düşüncedeyim. Yolsuzluğun partisi olmaz. Yolsuzlukta çifte standart uygulaması yanlıştır diyor. Özgür Özer'e 4 belediye başkanının adını vermiştim ve ona bu isimleri aday gösterme dedim. Kim olabilir bu 4 belediye başkanı?
1: Beşiktaş belediye başkanı.
3: Tamam.
1: Evet. Başka?
4: Beşiktaş'ı biliyoruz o kurultayda.
2: Bence Aytunç biliyor
4: bunu. Yer değiştirdiği için.
2: Hangi belediye başkanlarını aday
3: 4 isim verdim
2: demişti?
3: Özgür Özel'e demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Bakın, bunları aday gösterme diye telkinde bulunduğunu
4: Rıza
3: söylemiş az önce.
4: Evet, o benim bildiğim o. Diğerlerini bilmiyoruz.
0: Cengiz'i de söyledi.
3: Parti yani, zarar görmesin diye çıkıp bazı şeyleri açıklamadım demiş. Cemil Bey de mi onlardan
0: tabii,
3: biri?
0: Cemil Tugay da bunlardan biriydi. Hatta beşli çeteyle iş yaptığını iddia etti Kemal Bey. Bunun altını çok çizdiler. Fakat İmamoğlu'nun...
3: Arazi üzerinden gelir elde etme konusu
0: evet,
3: değil mi? Onun imar
0: İmamoğlu'nun baskısı sonucunda Özgür Özel bunu yaptı. Bakıyoruz... Aslında Özgür Özel'in belirlediği bir aday olmadığını bugün tekrar görmüş olduk. Neden bunu söylüyorum? Özgür Özel kendisinin lider olarak tanımlıyor ve kamuoyunda bu şekilde ifade ediyor. Fakat toplumu oluşturduğu topluluğu yönetemediğini görüyoruz.
3: Nereden?
0: Ve mesela
3: hangi
0: diyor
3: veri?
0: Ki istifa etme diyor. Yani benim elimi güçlendir diyor. İstifa etme diyor.
3: Partiyi yönetemediğini anladım.
0: Partinin dışında yani kendisine destek veren o kitleyi yönetemediğini görüyoruz. Çünkü arıyor Diyor ki sakın istifa etme diye bastırıyor. Hı hı. Fakat

0: Cemil Tugay ise duygusal bir sürece giriyor. Bir hikayesi de yok bu istifanın. Yani Türkiye'nin en önemli illerin başında gelen Cumhuriyet Halk Partisi ile özdeşmiş, değerleriyle özdeşmiş bir şehrin belediye başkanı, literatüre herhalde ilk defa girecek böyle bir süreci Türk kamuoyuna yaşattı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşattı. Kılıçdaroğlu açısından İzmir krizi parti ahlakı ve disiplin söylemini somutlaştırma fırsatı da vermiştir. Yani baktığınız zaman parti ahlakını dikkate almayan bir isimdir Cemil Tugay. Aynı zamanda parti disiplinine uymamış bir isimdir. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu ahlaki değerlere yeniden dönme, arınma, partinin kurumsal kimliğine göre hareket etmesi gerektiğini defalarca söylüyor. Ve en önemlisi Kemal Bey'in geçen söylediği bir ifade var. Örgüt işlerine belediye başkanları karışmasına kesinlikle izin vermeyeceğim diyor. Ne zaman söyledi? Partiye geri dönüşünde. Aynı zamanda belediye başkanları işini yapsın, kente hizmet etsin dedi. Bakın Mansur Yavaş bu mesajı aldı ve kente hizmet edeceğini ifade etti. Ama diğerleri ise kendi şehrinin, il başkanının kendi belirleyemediği için geri bir tepkisini görüyoruz. Yani bununla ilgili geri dönüşü tepki
1: Murat
0: veriyor.
1: Ben sizi bölüyorum ama.
0: Şunu da ekleyeyim. Diyor ki ya bu isim olmasın şu isim olsun. Madem bu geldi o da olmasın şu kişi gelsin diye bastırıyor. Bununla ilgili bir pazarlık sürecine de giriyor. Yani bir il başkanını örgütün müdahale etmesi neden bu kadar onun için önemli? Yani baktığınız zaman buna müdahale
1: siyasi
0: olmaması lazım.
1: Siyasi partilerde bunlar olmaz mı? Tüm
0: AK
1: siyasi
0: Parti'de
1: partilerde
0: örnek
1: bu aday
0: var mıdır? Yok. MHP'de yoktur. MHP'de örneğin Ülkü Ocakları il başkanı, MHP'nin il başkanı farklıdır. Belediye başkanı farklıdır. Sayın Devlet Bahçeli buna benzer denklemleri kurmuştur. Örneğin Adana buna çok iyi örnektir geçmişte. Mersin buna çok iyi örnektir. Yani bu şekilde örgütle belediyelerin bağını koparmanız lazım. Yoksa orada yolsuzluk olur. Yani ve burada baktığımız zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ismi Cemil Tugay'ı neden ağır eleştirdi? Ve bu kişiyle yargılandığını da unutmamak lazım. Yani istifa etmemiş olsaydı önümüzdeki günlerde zaten tedbir amaçlı üyeliği askıya alınacaktı. Çünkü gerek delege ile ilgili, gerek farklı yolsuzluklarla ilgili ciddi anlamda iddialar vardı. Bunlara cevap verme, bunlara arınma yerine partisinden istifa ettiğini görüyoruz. Yani risk almamış bir belediye başkanı olarak görmüş
1: Peki.
0: oluyoruz.
2: Normalde eğer soruşturmadan korksaydı, çekinseydi partide kalmaya devam ederdi bir şekilde.
3: Yani
2: niye mesela o zırhı kaldırsın üstünde?
0: Ya çünkü disipline verildiğinde üyelikten çıkartılacağını... Silivri'nin biraz da baskısı olduğu iddia ediliyor ama ben ona
1: partide
0: çok inanmıyorum.
1: Partide kalsa böyle bir zırhı var mıydı Mehmet
2: yani
1: Bey?
2: Yani bir ölçüde bir...
4: CHP belediye başkanı olmuş oluyor.
0: Yani ama Kemal Bey diyor ki arınacaksın diyor yani. Kalırsa arınması gerekiyor.
2: Şu an bağımsız olduğu zaman hiç kimsenin yani sahiplenmediği, herhangi birinin arkasında durmadığı...
4: Ya örgütsüz bir belediye başkanı.
0: Bunun öncesinde şu var. Yani
2: peki tekil bir yapım yapabiliyorsunuz.
1: Anladım. Böyle bir durumda arkasındaki bir desteği yani kaybetmiş oluyor.
0: Ama zaten desteği kaybetmişti partide. Yani Sayın Özgür Özel de kendisini defalarca aramış. AK Parti'ye geçeceğini söyleniyor. Çık bununla ilgili açıklama yap diye baskı kurduğunu da hepimiz biliyoruz. Yani peki. 2025'in Kasım ayından bu yana AK Parti ile doğrudan temasları vardı. AK Parti'ye geçmesiyle ilgili çok ciddi iddialar vardı. Ama
1: Murat Bey bir izin verin ne olur.
0: Çıkmadı.
1: Yani birçok şey var onlara da yer kalsın istiyorum programda. Hem de arada sizlerle de paylaşayım. Bizim sohbetimizi açsın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da. Mesela yeni gelen bir cümle. Kişisel çıkara dönük bir şey olmadığı sürece. Sizler de arada bakıyorsunuzdur. Katkı sağlayabilirsiniz. Bütün röportaja hakim değilim. Aralardan gelen cümleleri editörüm de paylaşıyor. Kişisel çıkara dönük bir şey olmadığı sürece hiçbir belediye başkanı mahkum olmaz. Yargının bağımsız olduğuna inanmıyorum. Siyasi alanda yargı bağımsız değil demiş Kemal Kılıçdaroğlu.
4: Buna o ilişkin. Zaman gidin aklının gelin nasıl söyleyebilir?
1: Hem tabii bir özet belki.
2: Çok tezat bir açıklama. Bir de
1: evet şimdi de bir kısa yani cümleler.
2: O zaman yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğuna niye oturdunuz?
4: Evet çok
2: sorusu
4: doğru.
2: Sorulur.
4: Çok doğru. Yani madem
2: yargı değilse.
1: İftira atılan kişi dava açmak zorunda. Savcı iddia makamı iddianame karara dönüyor.

0: dönüşmez. Kararı yargıç verir. Aklanmalarını hepimiz isteriz. Ben niye istemeyeyim demiş yine gazetecilerin sorularına.
1: Şu, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun partiye geliş nedenini temizlik yapacağım, kirlilikten kurtaracağım diyor.
0: Evet, arındıracağım.
1: Fakat bu yargı kararlarını eleştiriyor.
2: Evet.
1: Yargı bağımsız değil diyor çünkü. Yargı siyasi karar veriyor diyor. O zaman nasıl olacak
3: bu? Nasıl aranacaksın?
1: Yani şimdi sen masumiyet karinesi diye bir şey var değil mi?
0: Evet.
1: Daha bir karar, kesinleşmiş bir karar yok ortada. Ya beraat edecekler bu isimler? Ama sen uzaklaştırdın. Ha şunu yapmak doğru. Özgür Bey de bu hatayı yaptı bence. İç mekanizma kurarsın, denetleme yaparsın.
2: Tabii.
1: Bir iddia ortaya atıldığı zaman ya bu
0: ne
1: İstanbul Büyükşehir için geçerli değilse
0: açık.
1: Bütün nerede belediyede kim ne yapmışsa hepsiyle ilgili bir çalışma yaparsın. Ona göre rapor hazırlarsın ve bunu kamuoyuyla paylaşırsın. Bu bir hani kendim ben de bu işin üzerine gidiyorum mesajını verirsin. Bunu yapmamak doğru değil ama partiden atmak, partiden uzaklaştırmak. Mesela Gökhan Günaydın örneği. Niye döndürdün geri Gökhan Günaydın'ı? Sayın Gökhan ki bana göre en baştan en yanlış isimle başladılar zaten.
0: Neden
1: de.
0: Neden peki? Onu hazır yeri konuyu açmışken sorayım.
1: Ay Gökhan Günaydın'la ilgili bir iddia var. Bir iddia var. Hı hı. O iddiayı da anlatıyor. Cevap da veriyor Gökhan Bey. Ve rapor olarak giriyor. Çok basit bir şey. Ve bir anda geri dönüyor. Ama sen ihraç ediyorsun ya ilk önce.
2: Gökhan Bey'le ilgili yolsuzluk yok.
1: Yolsuzluk evet. Yok. Yok. Bu kurultaya delege sakatlama iddiası yok. Diğerleriyle
0: değişim
1: ilgili de fezlekeler...
0: Değişim yer aldığı için diye yorumlanmıştı.
1: Hayır bak diğerleriyle...
0: Yani uzun toplantısında evet. Katılan isimlerden biriydi evet. Zannediyorum. Öyle değerlendirmeler
1: grup başkan vekili.
0: Yani,
1: o da şimdi tekrar dönüyor.
0: Evet, Gökhan Bey'le ilgili...
1: Hayır buradaki diğer isim...
2: Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler de... Burada söyle, yanlış
3: evet,
2: yaptık.
3: Yanlış yapıldı diyor.
0: Demişler mi?
2: Demişler. Ve sonra...
1: MYK'da da zaten evet. Bunu eleştirdi.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun vekillere mektubunu da ekrana getirelim mi? Ben bir yönetmenime sesleniyorum siz konuşurken. Kemal Kılıçdaroğlu da bu arada yani sizin fikrinizi almak istiyorum. Şu mutlak butlan kararından bu yana dengeleri şöyle. Konuşuyoruz ya nasıl gidiyor diye. Vekillere bir mektubu var oradan da bir bölümü okuruz şimdi. Ne diyordun Can?
3: Şimdi diyor ki mutlak butlan kararını kabul etmeseydin partiye... İşte kayyum atanacaktı.
0: Evet, bir şimdi, vali gelecekti demiş.
3: İstanbul'daki durumla aynı bence. İstanbul'da ne oldu? Mahkeme kararını verdi. Özgür Çelik'e ve delegelere el çektirdi. Dedi ki biz buraya çağrı heyeti atıyoruz. Çağrı evet. Heyetinde de 3 isim var. İşte 4 isim var. Gürsel Tekin ve eski partileri çağrı heyeti olarak atadı. Görevini yapıyor şu anda. Hı hı. Mutlak butlan kararı verildiğinde kayyum falan atanmayacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu kimseyi kandırmasın. Oraya da bir çağrı heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi'nden üyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki Murat Karayalçın, belki Hikmet Çetin, bilmiyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi üyesi, belki de Kemal Bey'e yakın bir iki isim atanacaktı. Kemal Bey kimseyi kandırmasın.
0: Ben böyle bir karar asla beklemiyordum ve bilmiyordum demiş.
3: İstanbul'da Gürsel Tekin'in çağrı heyetliğini kabul ediyor Sayın Genel Başkan. Ama CHP Genel Merkezi'ne atanacak çağrı heyetini kabul etmiyor. Ondan sonra diyor ki yapmasaydım partimize kayyum atanacaktı. Yani burada yani karşınızda çocuk yok. İnsanlar neyin ne olduğunu biliyor.
0: Yani bunu, peki sence biliyor muydu önden ve bekliyor muydu?
3: Bekliyordu,
0: çünkü
3: biliyordu
0: ve beklemiyordu.
3: 2025 yılından 1,5 yıl öncesinden beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmak için mahkeme kararıyla genel başkanı olmak için bekliyordu. Ve bunu da söylüyordu. Bugün de söyledi.
0: O zaman bugün bunu okumadan söyledim. Bu konuda tabiinin de fikrini sorayım.
1: O
0: sizce Kemal
1: şey
0: Kılıçdaroğlu
1: demiş.
0: Bu kararı bekliyor muydu, hazırlanıyor muydu? Mutlak butlan kararı çıkacak ve ben geri döneceğim diye. Hep böyle biliyordu ve hazırlıklıydı
1: yok,
0: diye yorumlandı.
1: Sözcü yayınında şimdiki yayında ben diyor bilsem diyor bir gün önce video çeker miydim diyor.
0: Ama işte bu gerekçe gösterildi bilmesi.
1: Ya,
0: işte
1: bilmiyorum diyor bilsem diyor böyle bir şeyin içine bile bile diyor gerçek. Lades yapar mıyım diyor yani.
0: O nedenle sordum çünkü hep şöyle yorumlandı demek ki biliyormuş dendi.
2: Ben Kemal geliyorum diyordu ya
3: evet,
2: onu, evet. Onun videosuna döndü bence.
3: Evet evet çok doğru. Bilerek çekilmiş video bence, yani o bilinmeden yapılacak bir şey değil.
4: Bence Kemal Bey biliyordu bilmiyordu bunun tabii yanında değiliz hiçbirimiz.
0: Bilmese bile bekliyor muydu hazırlanıyor
4: Kemal Bey
0: muydu?
4: Bunu içten içe ümit ediyordu bunu içten içe belki istiyordu. Efendim söyleyeyim bugünlerin hayallerini kuruyordu. Bana göre böyle yani. Kemal
0: evet,
4: Bey çünkü
0: öyle görünüyor biraz.
4: Hepimizin de yıllardır gözünün önünde cereyan eden politik geçmişiyle beraber Kemal Bey intikamı soğuk yemekten hoşlanan bir profil yani. Kemal Bey hiç acelesi olmayan, günün sonunda anını bekleyen ve anı geldiği zaman hamlesini yapan bir profil. Bunu biz en yakın tarihte yine bu stüdyolarda efendim söyleyeyim bize altılı masal güzellemeleri yapılan o iklimde. Kemal Bey'in şöyle